0: bu da 6-7 seneme falan denk gelmiş. Yani 14 yaşında gitmişim, 20 yaşına, 21 yaşına kadar milli takımlarda oynamışım. Olimpik milli takım, alt yaşlar, genç milli takım, ümit milli takım hepsinde oynamışım değil mi? Ben gözümü açmışım milli takımda. Rahmetli Gündüz Tekin Onay, Metin Türel, Özkan Sümer'i görmüşüm. Oradan ayrılmışım, o insanlar oradaymış abi. Hiç değişmemiş o sistem. Onların organize ettiği antrenörler, Raşit Çetiner oradaymış, Turan Mesci oradaymış. Şimdi gel buradan bu zamana, sayısını unuttum diyorum ya, şu son iki senede kim gelişim direktörü, kim genç milli takımlar antrenörü, tekne, her gün biri geliyor gidiyor ya. Şimdi hiçbir planlama yapmamışsınız, ben ne anladım, genç milli takımların hocası kim, kim gelmiş, biz genç milli takımlarda nereye gitmişiz, ümit milli takımda durumumuz ne? Şimdi bu kadar altını doldurulacak bir tane örneğin olmadığı yerde biz koca ülkenin federasyon başkanı ve tarihin en başarılı federasyon başkanını dinledik ya. En başarılı, en başarılı. Yani böyle insanlar da böyle sabırsızlıkla bekliyor. Ya desin ki mesela Montella ile böyle bir planlama oldu. Genç milli takımlar böyle, amatör branşlar böyle. Diyor ki başkan, amatör branşları diyor işte orayı da diyor el attık diyor. Şey yok diyor ya, soyunma odası, tesis yok diyor. Ya Karagümrük'ün neyi var? Niye gönderiyorsun Karagümrük'ü Süper Lig'e o zaman? Bir gün Riva'da antrenman yapıyor, bir gün Olimpiyat stadında yapıyor. Nerede yatıyorlar, nerede kalkıyorlar belli değil. Niye onlara müsaade ediyorsun o zaman? En tepedeysen aşağıda bu sorun var, aşağıdaki de sana demez mi? Ya başkan ne diyorsun, Karagümrük niye o zaman bir gün Riva'da, bir gün şeyde, onlara da müsaade etme o zaman demez mi abi? Ha kim mesela başkanı gönderirken biri bir yazılı metin falan almıyor, bilmiyorum bu işleri de, hani biri vermiyor mu başkanım bu en azından hani çelişmeme adına bu örneklerden gidelim. Ben eskiden mesela şeye kızıyordum. Hani ya bırakın adam, herkes istediği gibi soru sorsun. Şimdi vazgeçtim ya. Sormasınlar abi. Bir metin çıksın. Yani insanların genel olarak öğrenmesi gereken altyapılar, amatör branşlar, milli takımlar, gelişim direktörü, bununla ilgili bir yazını verin, metin anlatsın başkan.
1: Zaten veriliyor da başkan yazılı metnin dışına çıkıyor zaman zaman. Normalde var bir metin önünde. Zaten dikkat et, bir soru geldiğinde kendisine kağıtlarım da vardı dedi. Ama işte zaman zaman elinde olmadan o metnin dışına çok fazla mesela çıkıyor. Sayın ki, Ali Koç da bunu yapıyordu mesela. Hiç sadık kalmazdı metnine.
0: Mesela diyor ki başkan, yabancı sayısında bir değişiklik yok diyor. Seneye de diyor istediğimiz diyor. Ben diyor sözümün arka... ama biz şeyi de hatırladık ya. Yani hakem konusunda da yabancı hakem yok denmedi mi? Sonra geldi ya. Olmadı mı? Yabancı hakem yok asla, konu kapandı dedi, peşinden Fener Galatasaray maçına gelmedi mi yabancı hakem ya?
1: Onu da cevabını verdi. Hakemlerimizi korumak için.
0: Ama korumuyorsun bak, bu nasıl?
1: İnanarak bak, söylemedi
0: işte
1: bence.
0: İşte korumuyorsun bunu. Niye korumuyorsun biliyor musun? Mesela burada eksik bir şey yaptın değil mi sen Cihan? Yani şimdi bir sonraki yayını şöyle bir şey yapabilirler mi sana mesela? Gelişimden bahsediyorum. Gençsin, geldin. Oturdun buraya, modere ediyorsun. Eksik geçti senin adına program. Şöyle mi yapsın bu idareciler? Ya bu Cihan şey, bu Cihan'ı korumamız lazım abi. Bekle Cihan sen.
1: Yapmasın.
0: Nasıl gelişeceksin abi sen? Hakemlerin de orada bir eksikliği varsa göndereceksin ya. Yani teknik direktör hata yapabilir. Kulüp başkanı hata yapabilir. Artık çimciler de hata yapabilir. Yakıyorlar sahaları, çimleri. Onlar da hata yapabilir. Oyuncuyu zaten hiç söylemiyorum. Herkesin hata yaptığı yerde hakem yapamaz. Olmaz. O da hata yapar diyeceksin ki sen. İngiltere'den örnek veriyoruz. Hadi konuşsun İngiltere'de bir tanesi de hakem hakkında böyle de federasyon başkanı. O bak ne oluyor ya. Kural var orada. Sen kuralı koymuyorsun ki. Konuşulabilir diyorsun ayrıca yani. Geç onun önüne de bak bakalım, onları söyleme şansı var mı yani?
1: Evet tabii, Avrupa'daki 5 büyüklükten daha fazla hata yapıyor deyince zaten orada biraz daha tepkilere maruz kaldı.
0: Kalırsın. Ya bak, arkasında dursan hakemlerine hiçbir şey demem biliyor musun?
1: Bunu derken duruyor aslında ama söylemiyle eylemi aynı olmuyor.
0: İşte duruyorsun ama gittin getirdin. Korudum onu dedin. Onu kırdın ya onun da kalbini şimdi. Ona da git sor bakalım o günkü hakemlere. Onların mesela çocuğu şey demez mi ya baba? Hani siz nasıl bir şeysiniz ya, yani siz yapamıyorsunuz diye ta oralardan işin uzmanını getiriyorlar, bak al bu yapsın diyorlar. Yani siz bu anlamda bu kadar. Bir de daha vahimi ne, o gün yapılmama sebebinin biraz da hani manipüle ediyorlar üzerinden anlatısı vardı ya, bu hakemler bu ligi de dizayn ediyorlar deniyordu.
1: Evet yani bir de şey kötü, sen o hakemleri çıkarmıyorsun, dediğin gibi yabancıyı getiriyorsun. Hani belki o sene yabancıyla idare edip önümüzdeki sene komple yeni hakemlerle gelsem belki anlarım ama yine aynı
0: bak,
1: çocuklarla devam
0: ediyorsun.
1: Bizim
0: en büyük problemlerimizden biri planlama konusunda, bu işi yani uzaktan yakından alakası olmayan insanlar planlamayı ben yaparım diye başa geliyorlar yani. Siz mesela bir problemli hadise oraya bağlayayım. Diyor ki mesela ben işime diyor hiç diyor ayırmadığım kadar Zamanı diyor buraya ayırdım diyor. Sabah 9 akşam 5 diyor federasyondayım diyor. Başkanım siz zaten sabah 9 akşam 5 gelmemeniz lazım ya. Siz bu konuda uzman değilsiniz. Sizin ne işiniz var? Siz tam tersi işinize sarılacaksınız. Burada bu işi uzmanlarına teslim edeceksiniz. Gelmeyin demiyorum da. Sen sabah 9 akşam 6 senin orada ne işin var? O senin uzmanlık alanın değil ki. Yani işin değil bu senin. Bilmezsin ki sen onu yani. Uzmanlara teslim olacaksın. Sen şimdi MHK konusunda kimse getireceğim bu ülkede ya Fırat Aydınus'u mu getiriyorsun? Geçmişte bu işi başarılı halletmiş birini mi getiriyorsun?
1: Gelmez Fırat Hoca.
0: Ya popüler olduğu için mesela atıyorum Murat Fevzi Tanırlı'yı mı getiriyorsun? Getir birini getir.
1: Ya aslında Fırat Hoca daha bunu açıklar tabii ama önceden beraber radyo programı yaparken hani bana böyle bir teklif geldi zamanında dedi ama ben içeriğinin komple değişmesini istedim. Yani sadece benim gelmem hani orayı çözmez dedi.
0: Abi niye mesela onu da anlamam.
1: Müdahale ediyorlar ya bana. Arkadaş... Bana müdahale ederseler yapmam o görevi dedi açıkçası.
0: Tamam gel çalış de ki bana müdahale etti eden Cihan geldim ben burada radyoda bana müdahale etti bırakıyorum de. Niye istiyorsunuz sürekli bir yerleri yıkmayı bir daha inşa etmek için? Ya gir içeri yavaş yavaş eksik gördüğünü düzelt. Belki senin gerçekten o yıkacağım dediğin orada hiçbir günahı olmayan bu işte de uzman olan birini de yıkmış olmuyor musun yani? Ya gir içeri bir adım at eksikleri tespit et. Niye böyle sürekli bir böyle ben yıkarım orayı baştan inşa ederim. Bir de mesela çok geçmişten bugüne yine öyle... Konuşuyoruz aramızda işte sportif direktörden teknik direktör arkadaşlarımızla şöyle yapıyor diyor ki konuştum kulüple diyor çaycısına kadar herkesin gitmesini diyor. Ne işin var abi senin çaycıyla onunla bununla neymiş çaycı laf götürüyor ya senin antrenmanın oyunun belli bırak götürsün nereye götürüyorsa lafı ya bu kadar korkmayın abi yani çaycı laf götürüyormuş ne yapabilir çaycı senin ilk 11'ini dışarı söylese ne olur söylemese ne olur. Ya bunları yapın. Bu çok basit. Ne yapıyor Galatasaray takımının yerli oyuncularıyla Fenerbahçe takımının yerli oyuncuların arasındaki fark ne? En temel ne? Ya Galatasaray'ın yerli oyuncuları sahada o dörtlü var ya otobüsün arkasına oturan meşhurdur o. Barış hepsi sahada hepsi. Öndekiler de arkaya baktığında saygı duyuyor. Çünkü hepsi sahada ama Fenerbahçe'deki de farklı. Hepsi kulübede tribünde. Ama vıdı vıdı konuşuyor onu görüyor. Sen onu hallet. Aldığın adamı gönder sahaya. Çaycıyı göndereceğim, malzemeciyi göndereceğim. Adamların o nedir bu böyle? Değişim, yıkacağız her tarafı. Yerle ya değiştirirken orada yani gerçekten hakkı olanı da yıkabilirsin yani.
1: Şenol Hocam yapar onu. Şenol Güneş. Fatih Terim de yapıyor diye biliyorum.
0: Öyle
1: evet,
0: mi?
1: Yani çok ekmeğinden etmemek lazım kimseye de. Dedin ya çaycıya kadar gitmiyorlardı da ekibi değiştiriyorlardı.
0: Ya anlıyorum. Komple. Ya gerek yok. Bak gerçekten o işin uzmanıysa ne gerek var yani? Niye böyle biz sürekli arkamızı sağal? Aman bizim arkamızda ne olmasın? Ya bir dur ya bu kadar değil hayat böyle ya. Tamam bir yerlerde kötü niyetli insanlar yok mu? Var. %100 hepimizin başına geliyor. Ruh hastası manyaklarla da uğraşıyoruz oluyor ama
1: yani bugün sen Hacı Osman şey olduğunu çok izleyince ben
0: ya var bu hepimizin başına geliyor yani hakikaten böyle hayatta seni çıldırtacak seviye ama sakin olman lazım ya yapacak bir şey yok yani.
1: Evet özellikle son dönemlerde trafikte de insanlar çok gerginler ona da bir dikkat etmek
0: herkes
1: lazım.
0: Herkes bir de kendinde hak görüyor bazı şeyleri mesela işte ben yaptım ama bundan o ondan bir de bir şey vardır ya tırnaklarımla kazıdım diyor benim hakkım diyor ya kim tırnaklarıyla kazımıyor ki yani. Niye yani sen kazımış oluyorsun da diğeri niye hak etmiş olmuyor yani?
1: Ama o yani o muhabbet hep vardır. Mesela David Beckham'ın eşinin bir röportajı var. İşte yine Beckham'ın eşi orada bir ajitasyon yapıyor. İşte ben diyor işte zor bir aileden geldim.
0: Falan. Gelmemiş işte orada yani
1: Beckham da aradan çıkıp diyor. Senin bindiğin araba neydi diyor.
0: Tamam en
1: söyle oldu. Söyle diyor Rolls Royce diyor. Tamam diyor benden bu kadar yani. Gelmemiş yani. Evet. Ama bunu bir dikte etmeye.
0: Ya işte ben sizdenim hadise. Ne oyun o dönemki oyun? Ne planlama şu an Fenerbahçe'nin o dönemki planlaması. Çünkü bahsettiğiniz dönemlerde Daum Ziko'ya, Aykut Kocaman Ersun Yanal'a bir miras bıraktı. Bir oyuncu ikrarı mirası bıraktı. Onlar aldılar onu bir tık daha yukarı götürdüler. İşte Daum'dan aldı Ziko zirveye götürdü Fenerbahçe oyunu. Hatırlayalım Şampiyonlar Ligi'nde yarı final. Ersun Yanal Aykut Kocaman'dan aldı zirveye çıkardı o oyunu. Ama bir tekrarla beraber oldu o işler. Sen şimdi o dönemde bu dönemi aynı zannediyorsun yani gelecek bak benim dün spor salonunda yine böyle çok Fenerbahçe kongresi çok böyle eğitimi bilgi birikimi donanımı olan bir abimle sohbet ediyorum dedi ki ya ama İbrahim dedi şeye ihtiyacımız var dedi böyle federasyona dedi sert konuşacak dedi Aziz Bey bu anlamda dedik ya tamam da dedim Ali Koç diyorum dedim ya bu ülkenin en güçlü ailesinin bir ferdi Ali Koç yaptı o senin dediğini 7 sene boyunca yaptı. Federasyona gitti, oraya gitti. Ya bu böyle olmuyor ya. Bak yaptı.

0: Sen yine bak, senin hafızanda o dönemki Aziz Yıldırım aynı Aziz Yıldırım değil. Mümkün değil ve o bahsettiğin Aziz Yıldırım o dediğin hadiseyle o işi başarmadı. Bağırmayla, çağırmayla başarmadı. Planlamayla başardı. Ve demedi mi Aziz Yıldırım Ersun Yanal'a, sen mi şampiyon yaptın, ben yaptım şampiyon değil mi? Ödemeleri yaptım dedi, kadroyu yaptım dedi. Tamam dedi Ersun Yanal, ayrıldı Ersun Yanal. Kime verdi takım Ersun Yanal'dan sonra? İsmail Kartal'a. Yapabildi mi aynı takımla İsmail Kartal şampiyon? Yapamadı. Demek ki senin parayı ödemen yetmiyormuş. Antrenör davranışı belirleyici. Niye bunları görmek istemiyor Fenerbahçeliler? Sonra bana diyor ki sen hep olumsuz yerden bakıyorsun. Yok ki olumlu bir şey. Nasıl olumlu
1: yerden bakıyorsun? Güçlü bir aday yok ki İbrahim abi. İbrahim Yavuz. Yani şöyle düşün.
0: Bir şey demiyorum.
1: Normalde Aziz Yıldırım giderken gerçekten takımı borçlu bırakıp gitti. Yani Ali Bey de ilk geldiğinde sürekli finansal tabloyu kurullarda söylüyordu. Bize böyle bıraktılar. Yani biz sıkıntılı diyorduk. Yani kulübü biraz borçlu bırakmış Aziz Bey. Şimdi de ben diyor 200 milyonla geleceğim diyor. Daha sonra da harcayacakları var. Ya o dönem kızılan Aziz Yıldırım şimdi başkan olması için getiriliyor. Keşke Beşiktaş'a da Fikret Orman gelse de tadından yenmez. Ya ben istiyorum açıkçası Aziz Bey'in gelmesini. Ama Fenerbahçe'ye bir şey katabilir mi onu?
0: İşte ben de diyorum ki Fenerbahçeliler Aziz Bey göreve geldikten sonra 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacaklar onu anlatmaya çalışıyorum yani. O dönemi sakın beklemeyin, o dönemi görme şansınız yok. O dönemki oyuncu ve oyun tekrarıyla şimdiki dönem aynı değil. Fenerbahçe'nin kaç tane oyuncuyla tekrar yapacağını bilmiyor. Fenerbahçe teknik direktörü kim bilmiyor.

0: için geçtiğimiz sezon benzer ifadeyi kullandım. Serdar Adalı dedi ki rakiplerimiz ne yaparsa biz aynısı yapamazsın. Nasıl yapacaksın ya? Galatasaray 7 oyuncu tekrarı, 3 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi geliri. Fenerbahçe öyle ya da böyle mali açıdan çok güçlü bir başkan. Ya nasıl yapacaksın ya? Onu dediğin an nasıl biri gelip sana demiyor, başkanım deme bunu, sakın asla yapma, olamazsın. Günü kurtarırsın. Hoşuna gider Beşiktaşlıların, aynı seyirci seni alkışlar ama 3 hafta sonra aynı seyirci git der sana. Bunun sana bir faydası yok. Çık. Planlama yapıyoruz, meyvesini önümüzdeki sene alacağız de, bunda bir sıkıntı yok. Her sene Ekim'de avlu atıyorsun, zaten bir şey değişmiyor. Seneye de aynı şeyi yaşayacaksın. Şimdi Fenerbahçe tarafında sorun bu. Bilmiyorsunuz bak, Aykut Kocaman deniyor, İsmail Kartal deniyor, Jesus deniyor. Bu nasıl bir çaresizliktir? Biz nasıl bir yerde yaşıyoruz ya? Bu üç ismin dışına çıkamıyor koca Fenerbahçe ya. Ya bu gerçekten akıl alacak bir durum değil yani.
1: Hakan Safi'yi de böyle biraz yok sayıyor insanlar gördüğüm kadarıyla, ama bence o da sağlam geliyor. Yani kongredeki yani... taraftarın düşündüğüyle, yani kongre üyelerinin potansiyeli çok farklı. Şimdi ben Fenerbahçeli arkadaşlarla konuşuyorum, kongre üyeleriyle. Ya diyor ki Ali Bey şimdi aday olsun, en az 10 bin oyu var diyor. Seçim. Ali Koç.
0: Ben yine ondan 12 bin, bir şey bekliyorum ama. Yani.
1: 12 bin vardı, 12 bin vardı diyor. Yani 2 bini de kızdığı küstüğü için vermez. 10 bin net oyu var diyor.
0: Ben ne bileyim, böyle bir sen hala bir son dakika bir Ali Koç'tan yok, bir şey olmaz. Yok, ne yok, bileyim olmaz. Yani öyle bir şey düşünüyorum. Neyse.
1: Babası şundan, yok dedi yani.
0: Şundan bahsedelim. Yani Fenerbahçe tarafıyla ilgili. Mesela herkes ne diyor? Bu başkan adaylarının seçimi kazanabilmeleri için ilk yapmaları gereken şey ne deniyor? Hoca ya da futbolcu açıkla deniyor, değil mi? Hemen açıkla diyor işte. Arsenal'dan onu al, Liverpool'dan bunu al, Manchester'dan bunu al deniyor, değil mi? İki başkan içinde kongre üyelerinin beklentisinin ne olduğunu söyle. Ben de diyorum ki ben Fenerbahçe kongre üyesi, başkan adayı olsam üyelere şöyle bir yorum yaparım. Bundan önceki başkanlar ne yaptıysa yapmama garantisi veriyorum size demem bence seçimi kazandırtması gerekiyor yani. O senin bahsettiğin Liverpool'lar, Manchester United'lar havada uçuştu, aldı hepsini ya bir önceki. Ya Mourinho geldi, var mı daha büyük isim? Ya olmadı ya, konu Mourinho değil, konu senin bahsettiğin Van Persie'si, Nani'si geldi ya, bunların hepsi bu ülkeye geldi. Bak yine belirleyici olan o oldu. Dön üyelere de ki arkadaş yapmayacağım, bundan öncekilerin yaptığı hiçbir şeyi yapmayacağım de, seçimi kazan ve o işi, bak onların yaptığını yapmadığından idareci ve sportif direktör olarak şampiyon olmama şansın yok yani. Ya bunu söyle, niye ikna olmasın? Beşiktaş taraftarı feda sezonuna ikna olmadı mı ya? Hatırla, feda sezonunda ikna olmadı mı? Beşiktaş taraftarı hemen hemen her maç doldurmadı mı o stadı? Veli Kavlak kimdi? Kim tanıyordu? Olcay Şahan'ı kim tanıyordu? Kim vardı Beşiktaş'ta? Adını unuttum bir sürü. Ersan Gülümler falan vardı. Antrenmana çıkartmazsın. Doluyordu o stat. Ben bir Trabzon maçı hatırlıyorum. Son dakika Beşiktaş golü kaçırdı. 11 oyuncu da yere yattı. Hatırlıyor musun? Ya yıkılıyordu heyecandan böyle o taraftar. Şimdi ilgilendi mi taraftar bu Ersan Gülüm'ün, Olcay kim, bunlar nereden geldi dedi mi? Niye? Oyunu gördü orada. Bir mücadele gördü. Gitti onun peşinden Beşiktaş taraftarı. Ya sen onu anlatsana ya. Hala Sergen Yalçın'la devam edelim mi etmeyelim mi diyorsun. Sen Sergen Yalçın'ı gönderirken krizle gitti. Ben idare edemiyorum dedi. Bugün yine krizi idare edemiyorum, gidiyorum diyormuş. Çok, şaşırıyor musun?
1: Çok ikonik video, açıp onu bir ara bir daha izleyeceğim. 11 kişinin yere yattığı. Çok iyi bir andı yani.
0: Bak inanılmaz bir şeydi yani. Hani diyorlar ya işte taraftarın ne istiyor? İşte taraftarı da o oyunun içine çekme hadisesi bu. Var mı sahada bahsettiğin yıldız Liverpool mu? Hiç kimse yok ya. Hiç ya, onlarla oynadı ya. Niye? Çünkü oyun vardı. Her maç gidiyordu insanlar yani. Hiç ilgilenmiyorlardı. Ligi kaçıncı bitirdik ettik. O gün atılan temeller Beşiktaş'ı Bilic'den sonra üst üste şampiyon yaptı. Hatırla, o gün atıldı onların temelleri yani. O gün oyunculardan Beşiktaş sonuna kadar faydalandı. Ya bu kadar örnek var önünüzde. Hala diyorsun ki başkan adayı olarak Fenerbahçe'ye Klopp'u açıkla. Ya tamam, açıkla eyvallah da o tek başına yetmiyor ya.
1: Helal olsun, Hacı Osmanoğlu hakkında süper konuştun ama başkanlık konusunda sana katılmıyorum demiş. Aziz Başkan'ın vizyonu şampiyonluğa yeterli, Safi zaman kaybıdır demiş.
0: Yok, ben başkana bir şey demedim ya Aziz Yıldırım, olmasın demedim. Ben başkanı anlayın yani. Yani aynı insanla karşılaşmayacaksınız. Bıraktığınız insan aynı insan değil. Oyun aynı oyun değil. Onun bıraktığı planlama aynı planlama değil diyorum. Ben Aziz Yıldırım başkan olmasın demiyorum. Ben beklentiden bahsediyorum. Ayak kırıklığı yaşarsınız. Hak verin o zaman da göreve geldi.

0: geldiğinde olası yaşayacağı problemde?
1: Fenerbahçe şampiyonluk için Uğur, tamam anladım, espri yapmışsın ama vefat ettiği için o ismi söylemeyeyim. Ben anlıyorum ama bazı insanlar hassas olduğu için onunla ilgili bir durum var. Aziz Yıldırım yapıyı yıkacakmış. Var olmayan bir soyut, bir varlık gibi. Galatasaray şampiyonluğunu en çok gören Fenerbahçe başkanı ya demiş, geldiğinde yine Galatasaray şampiyon olursa ne söyleyecekler? Bunu merak ediyorum diyor. Olabilir öyle.
0: Vallahi bunların hiçbirinin kimseye bir faydası olmadı. Yani bu yapıdır falan. Sonra o yapı diyenler oturdular. Ya aslında bu işte öyle değilmiş. Hani kadro tekrarıymış. Yani oyuncu tekrarı, antrenör tekrarı, kulüp başkanı tekrarı.
1: Ama başkan böyle çıkıp konuşursa mesela Hacı Osmanoğlu.
0: İnsanların zaten işte bu kadar zehirlenmesinin bu konuda temel sebebi bu değil. Bu değil yani. Sen şimdi federasyon başkanı olarak bir de mesela bir şey daha söyledi. Bak aklıma geldi. Dedi ki mesela çocuklarımıza temiz futbol bırakma hadisesi değil mi? Mesela bizim bütün uğraşımız o. Yani şunu da söylemiş oluyorsunuz. Biraz ayıp olmuyor mu yani? Sizden önce bu işi idare etmiş insanlar kulüplerde ve federasyonda kirli işlerin içine mi bulaşmış insanlar? Onların da çocuğu yok mu yani? Hani hepsinin çocuğu da dinliyor ya. Ve devamında da sonra diyorsunuz ki bu başarı bugünün başarısı değil, geçmişle beraber diyorsunuz yani. Yani onlar kirli bir miras da bırakmış olmuyor mu yani? Sürekli çelişen hadiseler, bir şey değişmiyor. Federasyonda böyle, kulüplerde böyle. Yani mesela yapı diye ortalığı yıkıyorsun. Yapı var diyorsun ama ciddi de para harcıyorsun yani. Ya bu kadar, eğer bu iş öyleyse git altyapıya yatır. Yıkarsam böyle yıkayayım de param da cebimde kalsın da yani. Kime ne faydası var? Niye bu yapı mesela Fenerbahçe kadın futbol takımını yıkamıyor? Her sene şampiyon oluyor mesela. Gökhan Bozkaya'ya, Ufuk abiye onlara da tebrik edeyim. Hayırlı uğurlu olsun şampiyonlukları. Niye mesela kadın futbol takımına şey mi yani? Önemsemiyor mu şeyler orayı? Mesela kadın futbol takımı Galatasaray'la orada yarışıyor. Bak Galatasaray'da yarışıyor mesela. Ama şampiyon oluyor Fenerbahçe kadın futbol takımı. Yani baskette de öyle. Niye Fenerbahçe'ye mesela o yapı baskette uğraşmıyor? Hani futbol daha popüler olduğu için mi?
1: Ya en büyük örneği aslında işte bu futbol takımı yeni kurulduğunda Galatasaray'ı Fenerbahçe ile oynadı. 7 tane gol yedi hazırlık maçında işte. Sonra çalışarak, yeni ekip kurarak, iyi futbolcular alarak işte şimdi yarışmaya başladı ligde. Ya yani baktığında iyi futbolcularla
0: niye?
1: Oluyor
0: çünkü
1: bu.
0: Çünkü orada bir planlama var. Bak Gökhan Bozkaya ile çok uzun zamandır çalışıyorlar. Tekrar var. Şimdi böyle olur işte, teknik direktör, ben şimdi hani şahit olduğum transfer dönemlerini de hatırlıyorum kadın futbolda, yani bir planlamayla yapıyorlar bu işi. Alacaksın Gökhan Bozkaya'yı, hani diyorlar ya mesela, alacaksın Gökhan Bozkaya'yı, sportif direktör mü yapıyorsun, futbol aklı mı yapıyorsun kulüpte, yapacaksın, alacaksın Kemal Aslan'ı, sportif direktör mü yapıyorsun, futbol aklı mı yapıyorsun, almak zorundasın, bu insanlardan faydalanmak zorundasın. Bunlar çünkü o bahsettiğin hadise gibi olmamış yani, biz zamanında çok iyi futbolcuyduk orada kaldık dememişler. Bunlar sürekli gelişimle ilgili kafa yormuşlar, geliştirmişler kendilerinde ve şeyle değil, evde oturarak yapmamış, bir yerlerde de tekrar yapmış, var elinde bir argüman yani. Teslim ol abi bunlara yani, bu kadar zor değil bu iş.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Bir saat başına gideceğiz. Saat başının ardından Galatasaray Beşiktaş'ta yaparız. Fenerbahçe'ye tabii devam ederiz. Yine başkanın söylemleriyle ilgili mesajlar gelirse onlara da bakarız. Ama sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. Bir dinleyenimiz de demiş ki dün akşam 6'da Ataköy Marmara İstasyonu'nda elinde kulaklık olup tren bekleyen arkadaş sen miydin demiş, bana sormuş. Yok, ben değildim. Tren beklemek benim lügatta yok ama şampiyonluk konvoyu falan bekleyebilirim yani. İbrahim abiye de tebrik ettireceğim ikinci bölümde. Kısa bir ara geliyoruz. Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 13.07'yi gösteriyor. Bugün fark ettik ki İbrahim Yavuz Sparta Prag Gazi Alkmaar demedi. O yüzden bir Galatasaray yapmak istiyorum. Şampiyon oldu Galatasaray abi.
2: En son sen de diyeceksin ki abi yeter, başlayacağım artık senin Sparta'sına.
1: Belki içimden diyorumdur yani, hissetmeden diyorum.
2: Hayır, olabilirim. Artık ya, muhakkak diyorsun da artık hani dile de getirebilirsin. Ha,
1: yayında
2: abi,
1: diyorsun.
2: Yeter, yayında da dile getirebilirsin.
1: Başlayacağım.
2: Ya şöyle ben tabii şey tarafından
1: yok, haksız
2: bakıyorum.
1: Haksız olmadığın için ya, bence o konularda hak tarafların çok fazla var o bölümde. O yüzden oradan örnek veriyorsun sürekli.
0: Abi çünkü ne anlatacağım yani, söylediğimin altını doldurmak zorundayım yani. İtiraz edene de tabii aynı şekilde altını doldurmak zorunda.
1: Ama şimdi şampiyon olmuş ya mesela. Onunla ilgili
0: bir şey demiyorum zaten.
1: Yok şey, onunla ilgili bir maçla ilgili.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Antalya maçı.
0: Antalya maçı ile alakalı 89'da Galatasaray golü atmamış olsa, şimdi hani kendimle de çelişmeyeyim, hani olmamış olsaydı bir şey örnek verilmez diyorum ya şimdi, hani bu

0: Buradan da örnek verme diyor. Bu örneği şu yüzden veriyorum. Ligin tamamı neredeyse böyle geçtiği için veriyorum. Çok fazla dalgalanan performans yani. İşte atılan bir golden ki benzer durumu Fenerbahçe'de çok yaşadı Tedesco ile. İşte hep attı attı. Antalya maçı o top direğin işte kalenin içine düşse, çizginin içine düşse Fenerbahçeliler o gün de başka şey konuşacaktı. Dışarı düştü ve bir anda Fenerbahçe gerçeğiyle yüzleşti. Şimdi Galatasaray için şöyle, Galatasaray gerçeğiyle yüzleşemiyor. Yüzleştiriyorlar işte senin söylediğin Akmarlar, Pıraklar. Mesela Okan Hoca diyor ki dur önce o şey yapayım şimdi bir de önce hakkını verelim de yani haksızlık etmeyelim yani. 4 sene üst üste hem futbolculukta hem de teknik direktörlükte yani bu bir insanın başına gelebilecek herhalde en muhteşem hadisedir diye düşünüyorum. Yani hatta bu konuda Okan bunun ölümsüzleştiğini düşünüyorum. Bir daha herhalde bir başka insana nasip olmaz diye düşünüyorum. Bu inanılmaz bir durum.
1: Şimdi, belki bir 25 yıl sonra yine mi?
0: Ya bilmiyorum. Ya bu acayip bir şey Cihan yani. Şimdi işin o tarafını hayırlı olsun. Onun adına yarın öbür gün yaşı ilerlediğinde çoluğuna, çocuğuna, torununa böyle acayip bir miras bu anlamda yani. Hani ben bu insanın oğluyum, torunuyum. İşte Galatasaray'da hem futbolculuk hem teknik direktör. İşin bu tarafı ile ilgili şahane bir miras cebine koydu ama işin eğitim antrenörlük tarafı ile ilgili birçok eksiği var. Şimdi ben bunu nasıl yok sayayım? Yani nasıl görmeyeyim yani? Şimdi sen Antalya maçının 89. dakikasına kadar yani skoru lehine çevirene kadar ortada bir oyun yok. Gel Samsun deplasmanına benzer bir durum. Şimdi bu kadar evet 4. sezondan bahsediyoruz. Mesela şöyle olsa anlaşılabilir bir durum. Galatasaray Okan Buruk'la 1. sezonunda bu bahsettiğim hadiseyi yaşasa anlayabilirim. Niye? Yeni teknik direktör, yeni oyuncular, tekrarı kısıtlı olduğu için bu sorun olabilir, dalgalanabilir. Ya 4. senenin sonunda bak gözünü kapatıyorsun, 7 oyuncu diyorsun ilk 11'den. Ya düşünebiliyor musun? Kaç antrenman, kaç maç tekrarı demek bu? Artık Galatasaray'da gözünü kapattığında otomatikleşmesi gereken hadiseler olması gerekiyor. Yok ortada hiçbir şey. Osimhen'e sarılıyorsun, Icardi'ye sarılıyorsun. Yok ortada bir oyun. İtiraz ettiğim konu o. Bir takım 4. senenin sonunda bu kadar sadece oyuncu üzerinden anlatmamalı oyunu. Tabii ki oyuncunun varlığı değerli, değersiz demiyorum. Ama sen şimdi bana Okan Buruk için diyorsun ki ya inanılmaz başarı diyorsun değil mi? Ben sana diyorum ki miras anlamında çoluğuna, çocuğuna, torununa anlatacağı hikaye konusunda müthiş başarı. Evet, o onun yanına kar kalan. Peki Galatasaray'ın yanına kar kalan hadise ne? Ya da Türk futbolu adına bu işi öğrenmek isteyen insanlar adına, antrenörler adına örnek alınması gereken hadise konusunda ne var Okan Buruk'un sana 4 senede öğrettiği hadise? Transfer planlamasında Galatasaray Fenerbahçe kadar hata yapmış biliyor musun? But ondan biraz daha fazla yapmış. Yani Galatasaray'ın avantajı Fenerbahçe'ye göre o 7 oyuncusunu bulmuş Galatasaray. Orada hep bir tekrar yapmış. Ama mesela göreve gelirken Okan Buruk demiş ki mesela oturmuş hadi planlamasını anlatalım yani diyorlar ya mesela planlama tamam anlatalım. Demiş ki ya burada Sasha Boy diye bir oyuncu var demiş. İzlemiş Okan Buruk yardımcılarıyla oturmuşlar böyle demiş abi bu bizim problemimizi çözemez demişler. Sonra gitmişler Dubois diye bir oyuncuyu bulmuş Galatasaray Okan Buruk ve ekibi. Demişler ki biz bununla gelecek inşa edeceğiz. Sasha Boy'a demişler ki arkadaş teşekkür ederiz takım bul kendine. Sasha Boy da tamam demiş. Ama Sasha Boy küsmemiş kimseye. Yani buraya gelen bazı oyuncular gibi yapmamış. Ya arkadaş benim sözleşmemi hiçbir yere gitmiyorum. Florya'da takılırım paramı tıkır tıkır alırım dememiş. İş ahlakı varmış. Oturmuş şahane bir sezon başı kampı geçirmiş. İyi çalışmış. Galatasaray'da gelecek inşa ediyorum dediği Dubois'la da sakatlık sorunu yaşamış. Sonra o çaresizlik demiş ki ya oyuncu yok. Sonra muhtemelen yöneticiler demiş ki ya biz bir tane arkadaşı buraya gönderdik. Bu da böyle Florya'da gidiyor geliyor bir şeyler yapıyor. Alsak mı bunu hani çaresiziz ya. E gelsin demişler Sasha Boy ile ilgili. Gelmiş Sasha Boy senin o dönem tarihin en pahalı transferi olmuş. Bak tarihin en pahalı transferi olmuş. Yani planın dışında yetersiz dediğin oyuncu tarihin en pahalı oyuncusu olmuş yani. Gel ondan sonra Yeler konusuna. Demişsin ki ya ben bir takımla karşılaştım. Ya burada Yelert diye bir oyuncu var. Hatta ben tuttum onu Milan'ın falan elinden kaptım. Öyle anlattılar bize. Milan'ın elinden kapmış Galatasaray'a. Yani Milan istiyor oyuncuyu. Oyuncu diyor ki ya ne Milan'ı diyor ya. Galatasaray'a gideceğim ben diyor ya. Ve Yeler dediğin oyun

0: oyuncu da yani inanılmaz problem yaşamışsın yani. Hani teknik olarak hani bir oyuncunun mesela bir çok baskın bir özelliği var. Ben doğru bulmam da eğer Galatasaray her takım için geçerli de, ama buralarda daha baskın o anlamda yeteneklerin meziyeti. Ya çok baskın hücum, savunma hepsini beraber oynayacaksın. Şimdi bunu halledememiş bir oyuncu ve bunun çok uzağında olan bir oyuncu ve senin analizinden gelmiş buraya yani. Hani bir şey de katarım da bir şey, onu da yapamamışsın. Zaten hemen vazgeçmişsin. Sen de görmüşsün bir şey olamayacağını. Sayısını, adını unuttuğum yani, seninle de geçen konuştuk burada ya, şu şu isimler Galatasaray'a gelmiş. Muhtemelen Okan Buruk'a da sorsan unutabilir ya, bunlar gerçekten bizim antrenmana çıktı mı acaba? Şimdi bu kadar oyuncu dayanılmış, bir dönem gelmiş plansızlıkla getirdiği, yani Icardi'yi Galatasaray bir planla getirmedi buraya değil mi? 9. hafta falan oynadı Galatasaray'da Icardi. Dediler ki ya transfer kapalı, bu arkadaşı da kimse almıyor, para da burada iyiymiş, buralara gelsin dediler. Geldi Icardi ile o sezon işte damga vurdun. Sonra yine Juventus'ta problem yaşayan, sorun yaşayan bir Osimhen diye bir oyuncuyu buldun. Geldi acayip sende önemli işler yaptı. Şimdi planla yaptığın hadiseler burada. İşte Yelert, Dubois, plansız Icardi, Osimhen. Şimdi belirleyici olan bu taraf olmuş ve sayısını unuttum. Ya bak yine dönmüşsün bu sezon, demişsin ki ya Şallay var burada ama ya bu yetmiyor bana. Ben şu Sasha Boy'u geri alayım buraya demişsin. O sallandığı dönemi hatırla, Galatasaray'ın tuttu Şallay'ı kesti, Sasha Boy'u attı sağ beke. Bocaladı bocaladı sonra döndü. İyi de hata yaptı ya. Bu oluyor mu böyle yani, sürekli hata yap. Sonra başa dön ama sen ona göre de, yani senin belirleyici olan hadisen şu oldu. Diğeri çok fazla hata yaptın. Ya Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon sayısız hata yaptı. Sen bunların içinde bu süreçte şanslısın, şampiyon oldun. Bak sen kutlamada, gideceğim mi sen kutlamaya?
1: Yarın evet.
0: Bak kutlamada Okan Buruk'un yapmasını beklediğim davranışı. Alacak eline mikrofonu. Diyecek ki işte önce başkana, oyunculara teşekkür edecek. Sonra bir teşekkür Ali Koç'a, bir teşekkür Saadettin Saran'a, bir teşekkür Serdar Adalı'ya, Ahmet Nur Çebi'ye,
1: bir şey anlatıyordum.
0: Sergen Yalçın'a. Mesela diyecek ki Sergen Yalçın'a, devre arası yapılan transferlerden sonra bana karşı içeride kazansan bir anda beni yakalayıp şampiyonluk yarışının içinde olacakken bana kaybedip benden sonra darmadağın olduğun ve beni yarışta yalnız bıraktığın için.
1: Bu arada yarın dedim de kutlama cuma, ben bugün perşembe sandım bir ara, düzelttim.
0: Olsun, evet. Konuşmayı yapacağım.
1: Belki yarın diye şimdi giderler, belli olmaz.
0: Sonra Fatih Tekke'ye dönecek. Diyecek ki ya benim bu kadar bocaladığım, Fenerbahçe'nin bu kadar problem yaşadığı bir dönemde, sezonun başından sonuna kadar en iyi gittiği dönemlerde bile camianı üçüncülüğe ikna ettiğin, taraftarını üçüncülüğe ikna ettiğin, oyuncularını üçüncülüğe ikna ettiğin için sana sonsuz teşekkür ederim diyecek. Çünkü senin için o sene bu seneydi diyecek ve Galatasaray taraftarına da teşekkür edecek ya.
1: Peki sadece bu senin anlattığın insanlara teşekkür etmesi yeterli mi? Mesela İbrahim abi mesela şey diyorlar, Okan Buruk'un bir planı yok, sadece takım önde basıyor diyorlar. Ama mesela geçen sene bu takım vuran toplarda Avrupa rekortmeniydi, en çok gol bulan takımdı. Bu sezonda soracağım, bu sezonda Antalya ve Fenerbahçe maçında taç organizasyonuyla gol buldu. Yani bunlar bizim için bir şey, anlam ifade etmez
0: hiçbir
1: mi?
0: Hiçbir şey ifade etmez.
1: Yoksa bunları ben mi böyle görüyorum?
0: Yok, hiçbir şey ifade etmez. Avrupa'nın en çok duran top kullanan ve gol atan takımı değil
1: geçen sene. Geçen sene öyleydi evet.
0: Kimle oynadın sen geçen sene?
1: Avrupa Ligi.
0: Ligi havlu atmış Adana Demirspor, Ligi havlu atmış Hatay Spor. Sen bu istatistiği buralarda yakalıyorsun. Ve örnek verdiğin İngiltere Ligi'nde herif Manchester'la Nottingham'la,
1: Newcastle'la
0: bilmem ya, o istatistik bir olur mu ya Türkiye'de atılan golle? Ki hadi senin dediğin gibi olsun, eyvallah. Ya bu kadar güçlü duran top organizasyonu yakalamış bir takımın bir tane bana hafızanda, bak lütfen düşün yayın sonuna kadar, de ki abi bir duran top organizasyonunu şunu yok saydı demedi. Ben de diyeyim ki hakikaten öne bir oyuncuyu koşturdu, merkezdeki oyuncuyla buluşturdu, savunmanın dengesini bozdu, arkada birini unutturdu ve golü attı. Evet diyeyim, duran. Hangi duran top organizasyonundan?
1: Şey var, korner pozisyonu var.
0: Merkeze attı, vurdu Mertens.
1: İçeri koştu, Abdülkerim oyuncuyu çekti. Yok, Yunus sağa dışa kaçtı. Orada pas geldi, golünü atmıştı o da.
0: Kabul
1: ediyorum. Birkaç tane var yani.
0: Kabul. Duran top organizasyonundan buradan bir örnek verdin. Aslında senin anlattığın hadise tekrar konusunda bu sene benzer bir durumu ya da çok az da altını yaşaması lazım değil mi? Ne oldu o takıma geçen sene, o duran topta Avrupa rekorunu kıran Galatasaray, ne oldu bu sene mesela? Niye duran topla ilgili en azından bir şey görmedik? Ay yok, çünkü geçen sene de o

0: döneme özgü bir durumdu. O bahsettiğin taç da ne yaptı? Okan Buruk'un taç şeyleri vardı da sakladı mı? Ligin sonunu mu bekledi yani? Taç organizasyonuyla. Yok, bir şey bulamadığın için mecbursun oradan anlatmaya. Bir şey, çünkü altını dolduracak bir hadisen yok. Tıpkı İlhan Palut'un Konyaspor'daki başarısıyla alakalı. Diyorlar ki İlhan Palut Beşiktaş'a gelsin. Abi inanılmaz bir teknik direktörlük performansı. Geldi Konya'yı uçurdu. Ya bir de gidin Rizelilere, gidin Rize'ye, inin Rizelilere, futbolu sevenlere sorun bakayım, o aynı İlhan Palut o 2,5 sene Rizespor'da niye yapamamış bu uçma hadisesini orada? Ya bir şey bulamadığın için diyorsun ki coğrafya diyor. O orada diyor tuttu diyor ya, orada bir aşı, kan, bağ, bir bulamadığın için abi. Çünkü altını doldurman gerek. Bu bahsettiğim teknik direktörlük davranışı ya orada bu kadar kısa sürede tesir ediyorsa 2,5 senede nasıl yapamadın? Yani bir yerde mantıklı düşün Cihan. Bir yerde 2,5 sene çalışacaksın, hiçbir şey başaramayacaksın, hiçbir miras bırakamayacaksın. Bir yere gideceksin, oradaki organizasyonun kısa sürede en belirleyici özel yok. Yok, çünkü 3. teknik direktör olmuş bir yerde, öyle bir şey yok. Bir tane zaten hani diyor ya bozuk saat muhabbeti, bir yerde o Konya'da bir şeyi doğru gösterecek. Sen şimdi aldın İlhan Palut'u, bak İlhan Palut'un teknik direktörlüğü kötü iyi olduğu için bunu söylemiyorum. Anlatmak istediğim şey, bir şey yorumlarken hani Konya'da överken Rize'yi unutma. Ya Konya'da bunu yaptıysa 3 ayda 2,5 senede burada niye yapamadı ya? Burada bir problem var mı? Niye mesela bu İlhan Palut'u görüyorsun da buradakini görmek istemiyorsun ya? Aynı şey işte Okan Buruk için geçerli. Aynı şey Fatih Tekke için geçerli. Sen burada teknik direktör davranışlarını yok sayıyorsun. Bak Burak Yılmaz ben ligde bıraktım diyor ya. Ligde bıraktım diyor ya. İstesen küme düşemiyorsun Türkiye'de, ligde bıraktım diyor ben. Üzerime düşeni yaptım diyor. Gel Selçuk İnan'a. Bak yine bir kusurlu davranış teknik direktörü. Geçen sene Gaziantep'te çok iyi hatırlıyorum, biliyor musun? Ligin bitmesine 10 hafta falan vardı. Şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki biz üzerimize düşeni yaptık dedi. Matematiksel olarak düşmeyle ilgili bir problemi kalmadı Cihan, tamam mı? Ve ondan sonra Antep yani lig bitene kadar bir tane mi iki tane maç kazanabildi. Bak son 10 haftada 11 haftada. Şimdi sen teknik direktör olarak o gün üzerine düşeni yaptığını söylersen, ki bir teknik direktör son maça kadar, son antrenmana kadar asla bu ifadeyi kullanmaz ya. Öyle bir şey yoktur. Her oynadığın maç bir sonraki maçın hazırlığıdır. Son maçı oynarsın, bir sonraki sezonun hazırlığıdır. Böyle teknik direktörlük yapılır. Sonra gel Kocaelispor'a, bak Kocaelispor'un son 10 maçına bakar mısın Kocaelispor'un? Bak bakalım son 10 maçı ne yapmış Kocaelispor? Şey diyormuşsun abi, onda 9 yapmıştı.
1: Sen bakmışsındır diye düşünüyorum.
0: Tabii ki baktım yani. Bakmadan bunu söyler miyim? Hayır. Niye bu örneği veriyorum biliyor musun? Selçuk İnan Gaziantep'teki analizi ne kadar yanlış ve o analiz bak onu olumsuzluğa götürüyor. Şahane başlangıç Kocaelispor'da. Bak bitiş nasıl Kocaelispor'da.
1: Evet, son 10 maç bir galibiyet var.
0: Şimdi bu tesadüf olabilir mi ya? Burada da bu dili kullanmışsın. Çünkü sen teknik direktör olarak senin kafandaki gelişim şu. Antep'e geldim kümede bırakayım. Kocaeli'ne. Ya niye sen, Bursaspor şampiyonluk yaşadı bu ülkede. Bak bir tane konu daha var şimdi aklıma geldi. Güvenç Kurtlar Kocaelispor'la şampiyon oluyordu biliyor musun? Yani 98'lerde falan, hani ben daha küçüktüm. Şimdi mesela diyemez miydi Güvenç Kurtlar o dönem Kocaeli'nde? Bana ne abi, ben ligde bıraktım, bizim iddiamız yok. Son ana kadar böyle bir şey olmaz. Bu düşüncede iddiamız yok diyen bir teknik direktör futbolu geliştiremez. Dinleyenlere söylüyorum, iddiamız yok, iddiamız bitti diyen bir teknik direktör duyuyorsunuz, bilin ki o teknik direktör hiçbir şey katamaz takımına yani. Çünkü iddia bitmez. Antrenman tekrarı geliştirir. Hele hele genç teknik direktör, her yapacağı antrenmandan bir şey öğrenen bir teknik direktör nasıl bu ifadeyi kullanır ya? Bak kullanırsan Antep'te yaşadığın durumu Kocaeli'de yaşamışsın. Ve kariyerin boyunca bunu yaşayacaksın. O yüzden önemli bir teknik direktör olamazsın, onu geliştiremezsen o konuda kendini. Bakın bunlara bakmak lazım. Biz teknik direktörleri buradan anlamamız lazım. Geçen akşam çok böyle sinirlendim biliyor musun? Mesaj atma şeyim olsaydı mesaj atacaktım. Güvenç Kurtlar televizyon kanalında yorumculuk yapıyor hocam. Tanımıyorum, hiç şeyimiz, sohbetimiz de yok hocayla. Böyle çok keskin yorumlar yapıyor falan. Artık öyle bir duruma gelmiş ki çok üzüldüm hatta o yorumu yaparken. Bir şey anlatıyor arkadaşımıza, tamam mı? Diyor ki arkadaşımız, dedi ki Galatasaray dedi topu rakibe vererek bir oyun planladı dedi. Hoca dedi ki bak, futbolda topu rakibe verme diye bir şey yoktur dedi. %100 katılırım yani. Asla futbolda topu rakibe vermek diye bir şey yok. Hocam tamam da biz onu bilmem ne oyunun planı. Öyle bir oyun planı yok kardeşim. Sana bunu kim söylüyorsa yanlış söylüyor. Sonra dedi ki 10 numara dedi. Futbolda 10 numara diye bir şey yoktur kardeşim dedi. Bak günümüz futbolunda dedi. Ya dedi hocam dedi Mertens dedi. Bak. Şimdi bak güzel kardeşim. Sen bir kere karşındaki insan hayatı sahanın içinde geçmiş. Defalarca tekrar yapmış. Bak düşüncelerine katılırsın katılmazsın o başka bir hadise. Ama bir karşındakine saygı vardır ya. Ya pro lisansı olan birine teknik anlamda ders vermeye çalışıyorsun. Hayatında hiçbir alanını deneyimlemediğin bir yerle ilgili ya. Ayıp ya. Üzüldüm biliyor musun? Yani sinirlendim o an o programda olsam. Ya hani tamam düşüncen olmasın demiyorum senin de oyuna karşı da ama karşındaki ya ben eski futbolcu olarak Güvenç Kurtar'la bir programa çıksam orada bana bunu söylese kendi düşüncemi anlatmaya çalışırım ama bu kadar sahada deneyimi olan bir insana ukalalık nasıl yaparsınız ya? Ya hangi seviyeye getirdiniz durumu ya? İnsan mahcup olur biliyor musun? Ben o mesela o yorum yapan arkadaşına babası falan olsam mesaj atarım ya. Oğlum karşındakinin 1000 tane resmi deneyimi var. Antrenör olarak lisansı var bu adamın ya pro lisansı var. Hani yaşının ilerlemiş olması senin tanımıyor olman onun geçmişte yaptıklarını değersizleştirmez.
1: Güvenç abi de yani huysuz biri de bir şey demedi mi oradaki arkadaşlar?
0: Sinirlendi.
1: Bilmiyorum.
0: Moderatör,
1: normalde der yani.
0: Moderatör hanımefendi hemen konuyu değiştirdi. Vardı. Evet konuyu hemen değiştirdi. Ay, ama şimdi bakın bak kaldım. Bir kere daha gördüm ben Güvenç Hoca ile benzer bir durumu. Bence olmaz yani hocaya orada biraz ayıp ettiler yani hani ya teknik anlamda bak katılmak ayrı bir şey doğru bulmak ayrı bir şey fikrini söylersin ama bizdeki en büyük problemlerden biri hayatının hiçbir alanında deneyimlemediğin bir konu hakkında uzman olan birine lisansı olan birine taktik anlatıyorsun ya bak Necati de mesela geçen gün ben hak veriyorum orada. Ya işte o onun yardımcısı olsun bu onun nereye olsun abi bu lisans eğitim ne yapıyoruz biz ya iki tane anlattığı maçla ilgili altını da dolduramayacağı bir şey olmuş diye birilerini hemen bir yerlere getirmeye çalışıyorsunuz ya. Yazık değil mi ya bu yani niye mesela araba kullanırken bir ehliyete ihtiyacın var değil mi diyor musun mesela ehliyete ne gerek var ya ben herkesten iyi kullanıyorum deniyor mu yani. Değil mi? Çevirdiklerinde şey mi diyor polis nasıl kullanıyorsun arabayı sen çok iyi kullanıyorsun mu diyor ehliyet diyor değil mi lisans diyor. Ama burada diyor ki herif lisansa gerek yok diyor ya. Ya ben Bolu Spor'da başkanı da vereyim ismini. Hani severim de başkanım. Necip Çarıkçı Bolu Spor Başkanı. Başkan dedi ki bir gün. Ya dedi ben dedi kadroyu iyi yapıyorum ama dedi. Bu antrenman konusunda biraz eksiğim ya. Düşünebiliyor musun gelinen noktaya ya. İkna olmuş. Yani antrenman da yaptırsa
1: Onu birileri ikna etmiş.
0: Ama olmaz ya işte baş şeyler ikna ediyor. Ben Beşiktaş başkan adayı bir abimizin bulunduğu yerde maç izledim Beşiktaş maçını. Ya ne yaptılar biliyor musun? Bak etrafındakiler. Bak şöyle bir şey oldu. Penaltı dedi kişi tamam mı? O başkan adayı kişi. Penaltı dedi. Sonra döndü vardan hakem izlemeye gitti. Yanındakiler böyle yaptı. Bak başkanım ya siz nasıl gördü? İnanın kimse görmedi diyor ya. Adamı öyle bir duruma getir. Adam gerçekten o konuda uzman falan olduğunu zannetti. Öyle dedi mesela sonda çünkü. Bu işi ben çok iyi biliyorum dedi. Bilmiyorsun yani bir tanesi de onu gerçekle yüzleştirmiyor yani. Bilmiyorum başkanım bilmemende de hiçbir anormal yok. Sen koca koca şirket yönetiyorsun. Senin bu konudaki uzmanlığın, bilgin, birikimin şahane. Sen futbolu bilmeyebilirsin. Yani teknik anlamda. Şimdi futbolda savunma prensipleri, hücum prensipleri, genişlik, derinlik hiçbir şeyden haberin yok. Ben yaparım diyorsun abi. Bu kadar eğitim alan insanların günahı ne?
1: Ben senin neden aslında antrenörlük yapmak istemediğini de az çok seninle yaptığın programlar sonrası anlayabiliyorum. Mesela geçenlerde bir alt liglerden bir maç izliyordum. Hocanın takımı 3-1 öndeyken 4-3 geriye düştü. Başkan hemen indi sahaya. Tabii arkasını göremiyoruz nelerse. Orada herhalde bir fırçaladı. Ya da bilmiyorum azarladı ya da yani bilemiyorum. Bunun örnekleri hadi burada alt ligler. Bunun örnekleri şeyde de Yunanistan liginde falan da olmuş yani. Üst liglerde de olmuş.
0: Her yerde olmuş.
1: Başkanlar sahaya giriyor. Aslında birinin seni özgür bıraktığı noktada belki çalışmak isterse ama bu kadar müdahale mi seni
0: planlama var. Ben çünkü belki şunu çok iyi biliyorum. Ben
1: Merak ediyorum yani.
0: Ben bir yere
1: ne yapabileceğini merak ediyorum.
0: Benim için belirleyici olan ne olacak biliyor musun mesela? Ben işin sportif direktörlük, antrenörlük tarafıyla niye yapmak istemeyeyim? Tabii ki hayatım o sahanın içinde geçmiş biri olarak niye orada olmak isteyeyim, ama biliyorum bana o zamanı, fırsatı vermeyeceklerini. Çünkü ben şu yorumu yapamam mesela. Sergen Yalçın yorumculukta yapıyordu ya, çok basit, öne dörtlü alırsın. Değil, ben diyemem çok basit. Çünkü o işin ne kadar tekrara muhtaç olduğunu sahanın içinde deneyimlemiş biri olarak o yorumu yapamam. Biliyorum oraya çıktığımda Sergen Yalçın gibi konuşursam, o göreve geldiğimde onun düştüğü duruma düşeceğim. Çünkü o iş öyle kolay değil. Öne hepsini atırırım. Üçüncü değil. Değil abi. Bu iş planlama. Bu ülkede bana hiçbir kulüp başkanı o zamanı, süreyi vermeyecek. Ben çalışacağım mesela, bir takıma gideceğim, planlamayı yapacağım. Sportif direktöründen oyuncusuna kadar bir planlama yapacağım, değil mi? Ben ilk maçta 5 tane yiyebilirim. Var mı bu ülkede o planlamayla ilk maçta 5-0 başlayıp görevinde devam edebilecek bir teknik direktör? Gittin, yaktılar seni. O yüzden bu ülkede o insanlara zaman verilmiyor. Çünkü getirirken de öyle getirmiyorsun. Getirirken de diyorsun ki ya işte şurada oynamış. Ya antrenörlük lisansını almış biri olarak söylüyorum ya. Yok, maalesef orada işin o eğitimiyle ilgili de çok sorun var. Sırf biz geçmişte futbol oynadık diye bize, evet biz bir testten, sınavdan geçtik ama çok kolay geçtik yani. Belki gerçekten bizi sağlıklı süzgeçten geçirmiş olsalardı, bunu da söylemeden geçmeyeyim.
1: Süzgeç.
0: Bugün birçok insan geçmişte senin gördüğün futbolcu olarak antrenörlük lisansı alamazdı, biliyor musun? Alamazdı. Bak ben aradım. Geçtiğimi söylediler. Kalan yok ya. Ulan dedim, kalan yoksa burada bir anormallik var yani. Birilerinin bir sınavda kalıyor olması lazım. Bu kadar kusursuz bir kamp dönemi geçirmedim. Çünkü ben oradaydım yani. Çünkü ne oluyor? Bizdeki çok düz mantık yani. Futbolun içinden geldi, yönetsin. Yönetemedi Samet Aybaba, yönetemedi Feyyaz Uçar. Olmuyormuş demek ki öyle. Tek başına futbolun içinden gelmesi yetmiyor. Yöneticilik, eğitim, bir sürü şey devreye giriyor. Sen şimdi bana diyorsun ki bunların hepsini yok say, getir işte Klopp'u, getir 3 tane futbolcuyu, burası Türkiye, alır götürürsün. Götüremediler işte defalarca. 100 tane tekrar var, 99'u yanlış olmuş. Bir tane tutmuş, bana diyor ki ama orada bir tane de 99, orayı görme.
1: Sevgili İbrahim demiş, ben bir kulübün başkanı olsam seninle çalışamazdım. Çünkü çok huysuzsun. Bir şey beğendiğinde yok, kavga ederdik demiş.
0: Benim bir şeyi beğendiğim yokla alakalı da mesela niye benim Göztepe ve Samsun Spor'la ilgili söylediğim yok sayılıyor? Niye mesela Uğur Uçar diyorum antrenör olarak, değil mi?
1: Oradan çıkmazsan çok sevinirim. İyi hatırlattın. Evet. Yani sence Bodrum'u eleyebilecek mi Uğur Uçar? Yani Çorum'la çok iyi işler yapıyor. Yani, Pendik bıraktıktan sonra ben dedim ama hoca yine gidecek, kaybolacak, ama gerçekten ispat etti kendini.
0: Ya ben Uğur Uçar'ı çok iyi tanıyorum.
1: O yüzden sordum
0: zaten. Bu süreciyle alakalı hatta ben bunu Pendik'e başladığında stadyumda maçını izledim. Maç önü, maç sonu açıklamalarını dinledim. O gün anlattıklarıyla oynattığı oyun, hiç bahanenin arkasına sığınmadan, yaş ortalaması düşük oyuncularla bir şey inşa etme çabası. Ya evet, bu bir şeyi halledebilecek gibi gözüküyor. Ve devamında yaptıklarına da şaşırmıyorum yani. Halledebilecek. Ama bu ülke ikliminde ne kadar sabredecekler yani. Umarım onun adına da çok mutlu olurum. Çünkü bence ülkenin onun gibi genç, problemi dışarıda aramayan, oyuncu tekrarıyla, bilgi birikimle bu işi halletmeye çalışan insanlara ihtiyacı var. Mesela orayı niye görmüyorsun mesela? Uğur Uçar var, olumlu örnek diyorum. Mesela Beyoğlu Yeni Çarşı diyorum, olumlu örnek. Orada yapılanlar, değil mi yani, orada bir planlama var.
1: Şey zannediliyor olabilir, hani onlar senin arkadaşların ya, onu burada bilerek söylüyormuşsun gibi
0: ama
1: zannediliyor.
0: Ama diğerleri de
1: olabilir.
0: Benim arkadaşım Volkan Demirel de arkadaşım, evet, eleştiriyorum
1: Emre
0: yani.
1: Emre
0: Belezoğlu da benim sonuçta tanıştığım, zaman geçirdiğim.
1: Yok, öyle aynı düşünüyor olabilirler.
0: Niye
1: diye
0: söylüyorum. Bugün onu söylüyorum ama düzeltir kendisini, eyvallah. Düşüncesini düzeltmesi gerekiyor. O yüzden ben hep örneği oradan veriyorum. Yorumcu için de ben söylediklerimle çelişmeyle ilgili bir derdim yok. Çelişe de bilirim yani o anlamda. Hani kendime aman bunu söylediğimde çelişmeyeyim değil. Ama ben bir yorum yaparken ben bir de o işin neresindeyim tarafına da bakıyorum. Sonuçta ben bir oyuncuydum. Yani antrenörlük, kısa bir dönem antrenörlük yaptım. O yüzden insanların geçmişte yaptıklarını unutmaması lazım. Hacı Osmanoğlu ile ilgili örneği o yüzden verdim. Sen hakem tarafı ile ilgili bunu söylediğin zaman biraz geçmişle ilgili sorun olur. Ya da planlama konusunda Trabzonspor'da yaptıklarınla ilgili problem olur. Ama şunu daha sağlıklı tabii ki anlatabilirsin. Orayı deneyimlemiş bir insan olarak hatalarından örnek vererek bunu anlatırsan bir faydası olur. Ama hatalarını yok sayıp sanki orada aynı hataları sen yapmamış gibi bugün o yorumu yaparsan o zaman çelişmiş olursun. İşte tıpkı Kaya Çilingiroğlu'nun işte 13 sene önce söyleyip bugün farklı yorum yapması gibi.
1: Evet, biraz mesajlara bakalım istersen. Yani başkanın çayına şeker atıp karıştıran hoca 2 sezon kalabilir takımda, yanlış mı anladık demiş. Yani nereden anladığına bağlı.
0: Ya yok, skor ya, skorlar skor belirleyici canım. Oluyor bitti yani. Hani şansın varsa, skorlar iyi gidiyorsa kalıyorsun. Skorlar kötü gidiyor.

0: Türkiye'de ayrılıyorsun. Planlamaya kimse bakmıyor. Şeyi unutuyor insanlar mesela. Arteta'nın Arsenal'da kaçıncı senede finali gördüğünü, kaçıncı senede ligi ortak olduğunu unutuyorlar. Ama Arsenal yetkilileri Arteta'yı şeyden dolayı getirmediler. Geçmişte iyi futbolcu olduğu için getirmediler. Hem insani anlamda davranışlarına da bakıyorlar mesela. Bizim en büyük problemimiz o zaten. Biz şeyi unutuyoruz. Yani hayata bakışlarını insanların unutuyoruz. Mesela Klopp, Guardiola. Ne diyor Guardiola çocuğa, imza almaya gelen çocuklara? Ben sizi sürekli burada görüyorum. Bu kadar zamanınızı burada geçiremezsiniz diyor. Ya imza verirken de hayatla ilgili de bir ders veriyor çocuğa. Git diyor, eğlen arkadaşınla, zaman geçir diyor. Ya, var mı?
1: Biraz boş işlerle uğraşma demeye.
0: Uğraşma diyor, diyor ya. Geliş yani, diyor yani. Yani. Ama bak güzel bir şey değil mi yani? Senin böyle insana ihtiyacın var. Luis Enrique ile ilgili anlattığım, çocuğunu kaybetmiş, kendini rehabilite etmiş bir insanın anlattıklarına ihtiyacın var. Bu tek başına teknik direktör 3-5-2, 4-4-2 falan değil. Hani insani anlamda kalabalığa da bir şey anlatma anlamında sen ona talip olacaksın yani. Sen Okan Buruk'un davranışlarına, Burak Yılmaz'ın davranışlarına talip olmaman gerekiyor. Kime ne faydası var Burak Yılmaz'ın? Ya anlattım yine, Tedesco'yu insanların bu kadar bağrına basmasının ya temel sebebi sahanın içinde kalma hadisesi, yumuşak dili. Bak temel sebebi, onu da sonlara doğru bozdun adamı da yani. Ya yok bak, sürekli dışarıda problemi arayan, kulübede birbirlerine saldıran insanları görüyoruz. Bunların bize ne faydası var? Ne olur yönetse takımı, yönetmese ne olur ya? Ben şimdi Okan Buruk'un o şeyde Galatasaray tesislerinde o Şinanay'la ilgili ağzından çıkan sözü unutabilir miyim yani? Yapar mı Pep Guardiola, Klopp, Arteta? Olur mu yani? Sen şimdi birinin onu uyarmasına gerek kalabilir mi? Hayata öyle bakan insan sana faydası olur. Sen şimdi diyorsun ki bunların hepsini bir tarafa bırak. Emre Belözoğlu herkesten iyi biliyor. Getir Fenerbahçe'ye. Bak Emre Belözoğlu'nun şu an çalıştığı durumları. Ama bu Emre Belözoğlu'nun insanlığıyla alakalı bir durum. Dünyanın en iyi insanı. Otur, sohbet et, sana faydası olsun ama idare edemiyor, duygularına yeniliyor. Yeniliyorsa yenilmeyen insanları getir, ama o yenilmeyen insanlar Emre Belezoğlu kadar futbolculuk kariyeri yok diye de onları yok sayma ya. Var alt liglerde bir sürü insan var ya. Ama yani enteresan bir şekilde böyle acayip bir şeyin içine sıkıştık. Çıkamıyor İsmail Kartal'dan Fenerbahçeliler. Hep bu da şeyle alakalı bir durum, biliyor musun? Şeydi dün. Ferdi Kadıoğlu'ya da röportaj yapıyorlar ya, diyor ki İsmail Kartal'la iletişimimiz çok iyiydi diyor. Aslında diyor başarısı da değildi diyor. 99 puan topladı diyor. İyi tamam, işinize yarıyorsa 90, öteki 102 aldı ya. 102 aldı. Ama diyor ki öteki diyor manipüle ederek aldı diyor. Alsaydın bu senede 99, niye alamadın yani?
1: Bir yeşil ışık da yaktı Fenerbahçe ya.
0: Yakacak tabii, çünkü geri dönüş. Burası o anlamda şey... Gel.
1: Ama Premier Lig'de de fena işler yapmıyor aslında. Neden devam etmek istemiyor acaba daha üst?
0: Buralarda buldukları özgürlükleri, hiçbir yerde bulamazlar. İşte Icardi de gelecek, senin bütün söylediğin şartlara okeyleyecek. Niye? Çünkü burada bulduğu özgürlüğü hiçbir yerde bulamayacak Icardi. Gelecek, imzalayacak, mecbur. Osimhen'le ilgili geçen radyoda yine bizde dinledim. Kim bağlanmıştı? Şimdi unuttum. Diyor ki Galatasaray'da da çalışan bir arkadaşımızmış. Diyor ki Osimhen'in diyor tabii o süreçte diyor.
1: Deniz Gülen mi acaba?
0: Kimseyi diyor kabul etmedi. Alper abinin herhalde.
1: Tamam, Deniz Gülen'dir Galatasaray çalışan.
0: Şimdi dedi ki ama mesela kimse dedi ya nereye Osimhen Galatasaray'ı para için kabul? Nereye kabul? 25 milyon euroya yakın para alıyor. Nasıl kabul etmiyor? Kim verdi Osimhen'e hem 75 hem 25 net maaşta? Ya öyle bir anlatıyorlar ki insanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Vermedi. Osimhen'e 75 artı 25 net maaş kimse vermedi. Kimse vermediği için de Osimhen sana geldi ya. Ya Manchester vermedi, Real vermedi ya o maaşları yani.
1: Üçüncü taksit de bitti ha. Normalde Temmuz'da bitecekti. Mart'ta ödediler. Bilgi vereyim arada ya. Ya o tabii Galatasaray TV'de çalıştığı için öyle yorum yapmak durumunda.
0: Abi kabul bence ediyorum yani. Ya tamam da gerek yok. Sen Galatasaray TV'de çalışıyorsun ya, başka bir yerden anlat. Galatasaray'ın çok güzel şeyleri vardır senin anlatabileceğin. Ama yanlış bilgi veriyorsun ya. Sana da biri yanlış vermiş o bilgiyi. Gerek yok. Para için Osimhen burada bu kadar basit ya. Sen de bulduğu para, sen şeyi anlat. Osimhen'in duygusunu anlatabilirsin, coşkusunu anlatabilirsin, anlatacaksan yani. Ama Osimhen parayı reddedip sana gelmedi. Icardi parayı reddedip. Madem Icardi reddetti, niye kabul etmedi senin düşük maaş tekliflerini o zaman? Madem Icardi çok seviyor. Bak şimdi edecek ama. Çünkü başka şansı yok. Ya bunu niye görmek istemiyor insanlar da? Sürekli bir kalabalığı böyle yanlış yönlendirerek böyle hoşuna gidecek şeyleri söyleyeyim Galatasaraylıların. Bir faydası yok kimseye ya.
1: Evet, Sevim Hanım iyi günler dilemiş bize. Teşekkür ediyoruz kendisine, sağ olsun. İbrahim Yavuz kardeşim Uğur Hoca başarılı olabilecek mi cuma akşamı diye bir mesaj var. Konuştuk umarım. Az önce. Sergen Yalçın dediğiniz adam stresten damarı tıkanıp stent taktırdı. Beşiktaş gibi kaygan bir zeminde Okan Hoca bile duramazdı bence diyor.
0: Ya niye kaygan zemin ya? Abi olaya nasıl bakıyoruz? Bizim var bir ülke acayip bir şey ya. Yani hani ben planlama diyorum, tekrar diyorum, yapamamış adam diyorum. Diyor ki Beşiktaş kaygan zemin. E kaygan zeminin bir parçası, zemini kaygan hale getirenlerden biri de Sergen Yalçın ya, orayı niye görmüyorsun? Yorumcuyken anlattı ya sana, burası Beşiktaş, üçüncülük başarılı olmaz dedi. Geldi dördüncülük için transfer yaptık dedi. Sen buralara niye bakmıyorsun? Buna teslim edeceğin oyunu sonra aynı bu yorumu yapan arkadaşımız diyecek ki bu Sergen Yalçın'la bu iş olmuyormuş diyecek. Gitti senin bir senen daha.
1: Evet, az sonra da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Mayıs ayı olağan toplantısında Haziran'a hitap edecek. Onu da canlı olarak aktaracağız yaklaşık 1-2-3 dakika sonra, konuşmasına başlar. Türkiye'de futbol eğitimine gerek yok. Kimi şampiyon etmek istiyorsa yapı demiş, o şampiyon oluyor demiş.
0: Tamam, şimdi ben ne anlatayım sana?
1: Katılmıyorum yani.
0: Sen yarın şampiyon oldun, o zaman yapı seni şampiyon yapıyor, öyle mi yani? Onu da kabul edeceksin o zaman.
1: O zaman ona
0: ya da ya Fenerbahçeli muhtemelen ya da Beşiktaş'tı bu arkadaşımız. Şampiyon olduğunuz dönemler, o zaman yapı sizi şampiyon yaptı. Sıra Galatasaray'da. Öyle mi? Onu kabul ediyor musun? Onu kabul etmiyorsun. Sana gelince öyle.
1: Hoca eleştirisinden bağımsız Galatasaray'a formda gelen oyuncular bir senede formdan düşüyor. Sebebi ne olabilir?
0: Sebebi işte anlattığım hadise oluyor. Ya İlkay Gündoğan geldi sana. Sence problem İlkay Gündoğan'da olabilir mi ya? Tek başına İlkay Gündoğan üzerinden anlatabilir misin? Adam hayatında ilk defa plansız bir oyunun parçası oldu ya. İlk defa. Çünkü City, Bayern oyunlarında, Barcelona oyunlarında özür dilerim. Hep bir planla bir şey hallediyordu. Ona bir oyun çiziliyordu. O oyunun önemli aktörü olarak yeteneğiyle sonuçlandırıyordu. Burada aldığı topu bir baktı. Kaderinle baş başasın. Çöz dediler ona burada. Çözemedi. Benzer durumu Sané yaşamadı mı? Ne oluyor dedi ya, ben topla buluştuğumda çünkü 2 tane 3 tane opsiyonum vardı. Sonra uyandı o, dedi demek ki kafama göre kalabalığa gireceğim, çözeceğim. Zaten burada iyi kötü hiçbir şey yapmasan 10 tane gol attırıyorlar sana. Ya şimdi bunu nasıl sen teknik direktör üzerinden okumuyorsun? Gelen giden oyuncu ya, devre arası Galatasaray'a Allah aşkına kaç tane oyuncu geldi ya? Hangi oyuncudan faydalandı Galatasaray devre arası ya? Ya bir sürü oyuncu geldi gitti devre arası ya.
1: Sergen hocam manevi evladı, kaleciyi de alıp gitsin demiş. Formayı hak edene veren bir hoca gelsin diyor.
0: Beşiktaşlılar bence son zamanlarda en önemli teknik direktör olduğunu düşün. Van Bronckhorst'la ilgili mesele, o fırsatı kaçırdılar. Eğer Van Bronckhorst dönemi Beşiktaş Van Bronckhorst'a sabır etmiş olabilseydi, yani o planlamaya sadık kalabilseydi, çok önemli yerlerde olacaktı Beşiktaş bugün.
1: İbrahim abi çok teşekkür ediyorum. Ederim. Ağzına sağlık. Aslında daha okuyacağım mesajlar da vardı. Dostlarımız emek verip kıymet verip yazmışlar ama Dursun Özbek konuşuyor. Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor Galatasaray Divan Kurulu toplantısında. Tekrar
0: çok
1: ağzına
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Ederim. Çok sağ ol.
1: Sosyal medyadan İbrahim Yavuz yazıp takip edebilirsiniz. Twitter biraz farklı. İbrahim Altire Yavuz şeklinde ama bulmak isteyen bir şekilde bulur. Benim ortak arkadaşlardan vesaire. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Son dakika. Son dakika.
4: Değerli Hazırın, şimdi size sicil kurulumuzda çalışacak arkadaşları takdim etmek istiyorum. Mehmet Çağatay Altınlı. Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan ve Saadettin Can Bilginer. Evet, yeni dönemde sicil kurulumuz olarak arkadaşlarımla beraber sizlere hizmet edeceğiz. Onlara da yeni dönemde başarılar diliyorum. İnşallah güzel hizmetler verecekler. Denetim kurulumuzu davet etmek istiyorum. Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Halil Cem Burnaz, Nazım Canangın, Hasan Can Külahçıoğlu, Çağatay Araç Uçkun, evet, denetim kurulu olarak da iki arkadaşımız yetişemedi. Önümüzdeki dönem sizlere arkadaşlarım hizmet edecekler. Kendilerine de başarılar diliyorum. Evet, değerli Hazırın, önümüzdeki dönemde hizmet etmeye aday yönetim kurulunu sizlere takdim etmek istiyorum. Listeleri sicildeki orada şeye göre, sıralamaya göre yapılmıştır. Betin Öztürk, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Ozan Bingöl Yursever, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukçu, Emir Aral, Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül, Burak Kutlu, Fatih Demircan ve Özlem Kuzu.

0: Evet, ve Dursun Özbek. Benim... Yazmayı unutmuşlar listeye de onun için. Evet değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 2024 yılında seçtiğiniz yönetim görevini, süresini doldurdu. Sizlere en iyi şekilde hizmet etmek için elinden geleni yaptı. Yeni dönemde 2026-28 dönemi içinde arkadaşlarımla, sizlere buraya davet ettiğim arkadaşlarımla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızın fevkinde, bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak üzere sizlerden yetki isteyeceğiz. Sizlerden bizi desteklemenizi isteyeceğiz. Özellikle bugün itibariyle geldiğimiz noktada, gerçekten biraz önce konuşmamda da söyledim, önümüzde tarihi bir fırsat var. Geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak, torunlarımıza, çocuklarımıza daha mükemmel bir Galatasaray bırakmak için önümüzde büyük bir fırsat var. Hep beraber bize vereceğiniz destekle bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Ve 23'ündeki yapacağımız 23 Mayıs'taki seçime hepinizi davet ediyorum. Gelip oradaki seçimlerin bizim için bir şölen olduğunu düşünelim. Orada hep beraber olmaya sizleri de davet ediyorum. Hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum efendim.
1: Sayın Başkan'a teşekkürler.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Aydın abi, Sky Panorama'ya hoş geldin.
5: Merhaba Burak, hoş bulduk.
4: Fenerbahçe'de seçim gündemi alev aldı, onunla başlayalım.
5: Tabii.
4: Aziz Yıldırım çeşitli organizasyonlara katılıyor. Hakan Safi Milano'daydı, transfer operasyonlarına giriştiği konuşuluyor. Aziz Yıldırım tarafında mesela, onunla başlayalım. Dedi ki ne futbolcu ne hoca seçime kadar hiçbir şey açıklamayacağım dedi.
5: Haklı.
4: Mourinho'dan açıdan, ağzı mı yandı Aziz Yıldırım?
5: Bence öyle. Bence eksik bıraktığı bir şey var. Aziz Yıldırım şunu söyleyebilir mesela. Yani geçen seçimde ben açıkladım, üstüne çullandılar. Gerçi sonra Ali Koç tarafı ayrı öyle değildi, biz zaten önce görüşmelere başlamıştık falan dediler ama önce yol alan gündeme gelir, öyledir. Mourinho'yu biliyorsun açıkladı. Gelirsem Mourinho ile anlaştım, getireceğim diye. Ve Fenerbahçe yönetiminin o günkü başkanı ve Acun Ilıcalı apar topar o operasyonu yaptılar. Yani Aziz Yıldırım'a da ilk golü atmışlardı işin açıkçası. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın başkan olmadan bu seneki stratejisi açısından söylüyorum, ne futbolcu ne hoca meselesi bence doğru bir yaklaşım. Ha bu denebilir ki ya tamam da kardeşim, yani şimdi bir tarafta da bir başkan adayı var. Yani Hakan Safi sürekli bir yerlerde. Ben bunu sorduğum zaman Hakan Safi tarafına özellikle şunu söylüyorlar. Dedim ki tamam, yani bu kadar konuşuyorlar, hangi aşamada? Hakan Safi'nin kendisi çok gizli bu işi yürütüyormuş. Çok fazla da bilgi paylaşmıyormuş. O da kendisi açısından bir stratejidir. Yani paylaştığın başka bir şey olabilir. Yani mesela Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gitse neydi, Leao muydu? Çok evet, gündeme geliyor.
4: Leao.
5: Çok gitse mesela, ben bugün anlaştım dese Hakan Safi bir tarafta taca çıkmış olacak aslında, Mourinho hikayesi gibi. Neyse, yani burada şöyle bir durum var. Her iki başkan adayı da sonuç itibariyle transfer yapacak. Böyle bir seçim gündemi, büyük oyuncu transferi meselesi ister istemez Fenerbahçe'nin bir kazanımı olacak. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi. Hakan Safi kafa olarak zaten büyük oyuncu alma kafasında bir adamdan bahsediyoruz. En azından bütün eylemlerde bize bunu gösteriyor. Ama şimdi geçmişte biraz unutuluyor. Şunun altını da çizmek lazım. Yani büyük oyuncu meselesinde genç arkadaşlar hatırlayamayabilirler. Bu da normaldir. Çünkü Aziz Yıldırım 8 yıldır Fenerbahçe'nin başkanı değil. Hayat zamanda hızlı geçiyor. Dolayısıyla bugün 20'li yaşlardaki insanlar Aziz Yıldırım'ı çok tanımıyorlar. Ne yaptığını çok bilmiyorlar. O yüzden Aziz Yıldırım'ın geçmişine bakarak şunu söyleyebilirim ki en azından referanslarına bakarak şunu söyleyebilirim ki büyük oyuncu deyince Aziz Yıldırım bu işlerin piridir. Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda becerili bir adamdan bahsediyoruz. Geçmişten bugüne yani Ortega'lardan başlayıp Robin van Persie'lere kadar, hatta mesela bugün Fenerbahçe'de bu golcü meselesi falan tartışılıyor ya, iyi oyuncu, kötü oyuncu vesaire. Aziz Yıldırım dönemini şöyle bir kabaca zihnimden geçiriyorum. Hani en etkisiz golcü diyebileceğin adam bence son seneydi galiba. Soldado'ydu. Adam da Real Madrid oynamış. İspanya milli takım oyuncusuydu. Dolayısıyla hani Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda zaten geçmişte referanslı olan bir adamdan bahsediyoruz. Buralarda da Aziz Yıldırım o hamleleri yapacaktır. Ama isim açıklamaması meselesine gelince bu da kendi stratejisidir. İsim açıklamak Fenerbahçe, ha bu arada belki de kongreden hemen önce açıklayacaktır. Yani bugün bunu söyleyip kongreden hemen sonra da bunu hemen önce de açıklayabilir. Özellikle hoca meselesinde de Aykut Kocaman üzerinden gerek Aziz Yıldırım gerekse ben Aykut Kocaman'ın yıpratılmaya çalışıldığı bir ön alındığını, hani biz bu bilgileri verelim. Ya yani şimdi burada da şunu da söylemek lazım. Aykut Kocaman konusunda hani bir tepki oluşturup seçime etki etsin anlayışını da ben anlayamıyorum işin açıkçası. Gerçekten de anlayamıyorum. Dilersen oraya da biraz gelelim ve devam edelim bu Aykut Kocaman meselesine.
4: Yani Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe taraftarının azımsanmayacak bir kesiminden tepki çektiğini biliyoruz. Fakat şöyle de bir gerçek var. Olağan seçime bir sene var. Fenerbahçe'de mali durum gerçekten problemli. Elde 38 tane futbolcu var. Yani çok bir geniş alanı da yok Fenerbahçe'nin transferde. Bunu da görüyoruz. Burada da yerli hoca ismi ön plana çıkıyor. Mesela İrfan abi dedi ki Hakan Safi tarafı da yerli olursa İsmail Kartal'la temas kurmuştur.

0: Kocaman. Fenerbahçe'de bir şampiyonluğu vardır ve özellikle 2013-14 şampiyonluğunda da o kurulan kadronun etkisi vardır. Mutlaka
1: Avrupa'da
0: orada
1: yarı finali var.
0: Avrupa'da yarı finali var. Orada da izleri olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman konusunda hani bu kadar böyle bir olumsuz, şimdi olumlu düşünenler de var ama bu kadar olumsuz bir propagandanın sebebi nedir diye düşündüğüm zaman sebebi medya. Medya. Tabii Serdar abi zaten kapı gıcırtısını Aykut Kocaman'a geçiriyor. Sürekli söylüyor. En sonunda yine Serdar abi diyor ki bak Aykut Maykut'u getirme falan diyor. Tamam mı? Şimdi şöyle bir durum da var tabii. Serdar abi açısından da şöyle bir risk var. Diyelim ki Aykut Kocaman geldi. Şampiyon yaptı. Onun açısından da ne oldu diyecekler. O da açıklayacaktır. Der ki ben bunları zamanında söyledim. Doğru yola gitti Aykut Kocaman. Şimdi Aykut Kocaman'ın şöyle değerlendirmek lazım. Geçmişte Aykut Kocaman'ın yaptıkları yapamadıkları vardır. Hocaya göre de yanlışları ve doğruları vardır. Şimdi belki de hoca gelecek ve kendisi açısından o dönemlerdeki yanlışları düzeltme noktasına gidecektir. Mutlaka çalışıyordur zaten. Yani çalışıyordur dediğim şey şudur. İzliyordur, görüyordur, bakıyordur. Ve diğer yandan şimdi şöyle değerlendirmeler de var ya. Ya çok uzak kaldı bu işlerden. 5 yıldır Aykut Kocaman çalışmıyor. Bu bir risk midir? Risktir. Ama futbol unutulan bir şey midir? Unutulan bir şey değildir. Yani kalkıp da bu insanlar futbolu unutacak değillerdir. Ekibi yapmak istedikleri Aykut Kocaman'ın özellikle yani bu süreci yönetebilir mi sorusuna ben yönetebilir noktasında olduğunu düşünüyorum. Benim de şöyle bir iddiam var. 2018'den sonra Ali Koç mevcut yapıyı tutsaydı eğer, buraya bir güven aşılasaydı, ben Fenerbahçe'nin 2018'den sonra Galatasaray'a karşı bu kadar fark yiyeceğini düşünenlerden değilim. Diğer yandan bak 2018'den sonra şimdi bu beğenilmeyen yapı var ya, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman yapısı var ya, 2018'den sonra ne oldu peki? Bu insanlar yoklar. Tukaka da edildi bunlar. Ağza gelen her şey de söylendi bu insanlara. Aykut Kocaman üzerinde de söylüyorum. Ne oldu peki 2018'den sonra? Madem bugünü konuşuyoruz ya, yani neye bakacağız? Geçmişe bakacağız. Ben de geçmişteki referanslarla konuşuyorum. Başakşehir şampiyon oldu mu?
1: Oldu.
0: Trabzon şampiyon oldu mu?
1: Oldu.
0: Galatasaray 5 kez şampiyon oldu mu? Beşiktaş şampiyon oldu mu? Fenerbahçe'nin içerideki derbilerdeki hükmü tamamen ortadan kalktı
1: tamamen.
0: Mı? Kalktı. Yani
1: Avrupa'da başarı
0: yok. Aziz Yıldırım döneminde olmayan her şey bu dönemde oldu mu? Oldu. Geriye kalan 8 yılda oldu mu? Oldu. Şimdi Aziz Yıldırım döneminde olmayan her şey diyorum ya. O dönemlerin ikisinde, 2 ya da 3 ikisinde şey var. Aykut Kocaman var. 2011 şampiyonluğu. Sonrasında ona rağmen büyük operasyon yemiş Fenerbahçe'ye rağmen son maçta 12 Mayıs'ta Galatasaray'ı yense şampiyon olacaktı. Ben bir gün Aykut Kocaman'a şeyi sormuştum. Ya dedim hocam, yani bir teknik direktör günün kaç saati çalışır daha doğrusu? O da şöyle demişti. İşin çok eski zamandaki bir sohbetten yola çıkarak ben bunu söylüyorum. Bu yakın zamanda olan bir şey değil. Yıllar önceydi. Şey demişti, hocalıkta ana unsur odaklanmaktır. Yani yüksek motivasyonla odaklanmak ve çalışmaktır. Plan yapmaktır. Mesela bana bir Valbuena hikayesi anlatmıştı. Bu Galatasaray'la olan şampiyonluk yarışı var ya, son yıldaki şampiyonluk yarışı. 2017-18 sezonunda. O zaman diyor Galatasaray bizim 3 puan önümüzde ya da 2 puan önde, tam şimdi hatırlamıyorum puan farklarını. Ama diyor yani son haftalara giriyoruz ve orada şöyle bir şey de olabilir. Puan puana gelebiliriz. İkili avarajlar eşit, genel avaraja bakacağız. Genel avarajda da diyor çok yakınız birbirimize. Bir maç yani şampiyonluk, yani son maç, Galatasaray'la oynanan son maçtan bir maç önce, bir o hangi maçta hatırlamıyorum, bir maça çıktık, orada diyor 6-0 mı 7-0 mı Fenerbahçe kazanırsa eğer genel avarajda da şeyin önüne geçecek. Galatasaray'ın.
1: Karabüyü 7-0 yendi Fenerbahçe.
0: O maç işte. Onun önüne geçecek diyor. Ben diyor orada şöyle bir şey yaptım. Odaklanmayı anlatırken. Orada diyor şöyle bir şey yaptım. O zaman Valbuena özelinde. Valbuena diyor çok ciddi bir adamdı diyor. Bak altını tekrar çiziyorum. Çok ciddi bir adamdı diyor Valbuena ve maçtan önce kendisiyle diyor bunu o zaman konuştuk. Yani benim burada şeye ihtiyacım var. Yani bizim genel avarajı mutlaka düşünmemiz lazım. Bir plan yaptık. Ben diyor 6-0 bulduk. 5-0 ya da 6-0 hatırlamıyorum. Son 10-15 dakika. Böyle durumlarda takım gevşer diyor doğal olarak. Yani düşünsene 5 tane atmışsın. Zaten 15 dakika var. İster istemez gevşersin. Yani biz birer tane daha atalım da genel avarajda da kendi pozisyonumuzu iyi konumlandıralım düşüncesi maçtan önce olabilir. Ama o 5-0 o yorgunluk gevşeklikte yaratabilir. Valbuena'yı diyor ben aldım. Öncesinde konuşmuştuk. Ama bu planı yapmamızın, onunla birlikte bu planı yapmamızın en büyük nedeni de adamın diyor ciddiyetiydi. Yani çok ciddi bir adamdı. Soğukkanlı ve çok ciddi bir adamdı. Nitekim diyor ona maça aldıktan sonra diyor gola, çünkü hedefim şuydu. Sona kadar böyle gelirsem Valbuena'yı atar.

0: Bir gole ihtiyacım var. Bu işi çözer bana düşüncesindeydim. O gün o maça çıktı. 10-15 dakika oynadı. Bir ya da iki golden bahsediyorum. Gol atmadı ama gol attırdı.
1: Şimdi bir gol Valbuena girdikten sonra bir tane gol atmış Fenerbahçe.
0: Evet. Yani onun hikayesini anlatmıştı.
1: Genel averajda da kafa kafaya bitirdi.
0: Mesela basit olarak meseleyi şöyle aktarıyorum aslında. Bir örnekten yola çıkarak nedir bu işin aslı? Yani odaklanmanın çok önemli olduğunu, plan yapmanın çok önemli olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla planlama yaparken de sürekli bir canlılık var, sürekli bir hareketlilik var ve insanla mücadele ediyorsun. Yani adamları iyi hazırlaman lazım, iyi plan yapman lazım. İnsandır bu. Beşer şaşar meselesinden yola çıkarak ve onu ekleyerek şey demiştim. Peki 3 Temmuz zamanı, yani o operasyondan sonra takımı ve kulübü aynı zamanda idare etmek durumundaydın. O da şey söyledi, yani o günün işte 3 saati ayırmak durumundaysan toplamda 1,5 saatini takıma ayırıyorsun. 1,5 saatini de bu bütün işlere ayırmak durumundasın. Yani bütün operasyonu yöneten adamlardan bir tanesi oluyorsun. Sorumluluk alanın genişliyor. Şimdi buralarda da liderlik yapmış bir adam. Kimse orada da hakkını yiyemez. Bak Aykut Kocaman Fenerbahçe gelmeyebilir. Burada bir problem yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kadar kendi değerlerini niteliksiz hale getiren, yıpratan bir başka kulüp yok. Bak yok. Sana şunu da söyleyeyim. Bak Fatih Terim Galatasaray'da 8 tane şampiyonluk aldı. Fatih Terim Galatasaray'ın en büyük efsanesidir. Tamam mı? Yani Fatih Terim'i yakalayabilmek çok zor. Avrupa şampiyonluğu, Fatih Terim yarattığı etki, aura, milli takımlar falan. Hocaya saygılar. Büyük bir adamdan bahsediyoruz. Yani Türk futbolunun her zaman anılacak adamından bahsediyoruz. Fatih Terim kötü işler yapmadı mı ya?
1: Yaptı. Ya tabii canım, faciaları yok mu?
0: Bak Fatih Terim, Aykut Kocaman Fatih Terim başarılarını yakalamıştır demiyorum. Tekrar altını çiziyorum. Ama Aykut Hoca da Fenerbahçe'nin liderlerinden biridir. Tamam, bunu bu kenara bir kenara atamayız biz. Şimdi ben mesela bakıyorum Fatih Terim meselesine. Fatih Terim 2000'de Avrupa şampiyonu yaptı, sonra Fiorentina Milan'a gitti. Galatasaray Lucescu'yu getirdi. Özhan Canay'dan seçim yatırımı olarak iyi giden Galatasaray'a Fatih Terim'i getirdi. Galatasaray'ın ilk büyük borçlanması o dönemdir. 2002'ler 3-4 yılları Fatih Terim geldi. Fatih Terim geldi, büyük paralar harcattı ve başarılı olamadı. Gitti. Sonra Rijkaard zamanıydı, ben hatırlıyorum. Rijkaard zamanı olması lazım. Yani Galatasaray'ın ligi 8. bitirdiği 2011 sezonunda olması lazım. Ben tam o dönem askere gitmiştim ama askere gitmeden önce bir şey yaşanmıştı. O dönem şöyle bir şey olmuştu. Galatasaray Rijkaard'ı yolluyor Adnan Polat. Fatih Terim'i getirecek. Fatih Terim'in evine gitti. Fatih Terim Galatasaray'ı reddetti ve bir sene sonra geldi. Fatih Terim zor günlerde kabul etmedi Galatasaray'ı. Şimdi Galatasaray meseleye şöyle bakıyor, diyor ki abi olur bunlar, yani tamam burada bir başarısızlık da var ama bu insanın bu kulüp için yaptıkları da var. Sen Fatih Terim'i Galatasaray'ın yıprattığını gördün mü?
1: Yok, mümkün değil.
0: Görmezsin. Ya şeyi hatırla, Galatasaray'da Fatih Terim Mustafa Cengiz'e neler yaptı ya? Ona rağmen diyor ki ya olur diyor böyle şeyler. Yani o yıpratan noktada olmuyor. Kendi değerini koruyor, yüceltiyor. Geliyoruz Okan Buruk meselesi. Bak söyleyeyim, hikayesi şu olacak Okan Buruk'un. Diyelim ki seneye hoca çok kötü başladı lige. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray çok kötü gidiyor. Bir operasyon yapılması lazım. Okan Buruk'u diyelim ki 12. 13. hafta Galatasaray yolladı. Ya olmuyor diye yolladı. 3 sene sonra Okan Buruk Galatasaray'da bir şey olduğunda hep bir Okan Buruk adreslemesi olacak. Galatasaray'ın kendisi Okan Buruk'u itibarsız hale getirmeyecek. Yine söylüyorum, bak burada şampiyonluk sayıları konusunda Okan Buruk Aykut Kocaman'dan şampiyonluk sayıları konusunda daha başarılıdır. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Sayılar mı? Bunu yalanlayacak halimiz yok. Fatih Terim özelinde de böyle bir karşılaştırmayı yapmamın nedeni ikisinin de aynı başarılara sahip olmasıyla alakalı bir şey değildi. Ama bir kulüp, bir camia bunu sadece Aykut Kocaman özelinde yapmıyor ki. Herkes özelinde. Fenerbahçe'de
1: Aziz Yıldırım için de aynı şey yapıldı.
0: Evet. Ne oldu şimdi? Ya Aziz Yıldırım'a ben hatırlıyorum, 2018'de oradaydım yani. O dönemde oradaydım. O şey var ya, onu da söyleyeyim mesela. Çok konuşuyor ya, herkese sallıyor ya. Öyleydi. Ben hatta bir gün yayında konuşmuştum. Böyle bir direkt o bir şey, hakaret eden bir tarzda yanıt vermişti Serhat Akın. Ya ben 2018 seçimlerinden önce o bir tane bir kanal vardı. Yani YouTube değil de başka
1: kendi
0: bir yerde
1: yapıyordu ya.
0: Bir şey. Hayır. Twitch miydi neydi?
1: Evet, Twitch'te yayın.
0: Açsınlar mesela, izlesinler neler söylüyordu. Mesela Fenerbahçe başkanına o günlerde neler söylüyordu. Onu da alkışlıyorlardı. Yiyor mu şimdi, kalkıp söylesene.
1: Ali Koç bayrağı açmış diye.
0: Yiyor mu? Kalkıp söylesene şimdi. Söyleyemezsin. Fenerbahçe çünkü şöyle bir durum abi. Bu arada bak, eleştiri olur. Eleştiri ilgili bir şey değil. Ama bu insanları niteliksiz, vasıfsız, düşman noktasına getirmemek lazım. Ben Fenerbahçe'de böyle bir problem olduğunu düşünüyorum. Bak Ali Koç. Geliyoruz Ali Koç'a. Ali Koç Fenerbahçe'de ne yapmıştır abi? 2018'lerde, 2018'de büyük umutlarla gelip 25'te yani 7 yılıncı sonunda bırakmak zorunda kaldı. Ve Ali Koç'a karşı büyük bir tepki var. Büyük bir tepki var Ali Koç'a karşı. Şimdi bu tepkiyi Fenerbahçe Ali Koç'a karşı kullanıyor mu? Bak eleştiri bak biz de eleştirdik yapamadı. Tabii ki anlatacağız bunları. Ama burada mesele şu, itibarsız hale getirmenin bir faydası yok. Ali Koç her zaman var. Yarın Fenerbahçe'nin bak adam yine... Örneğin Fenerbahçe'nin en büyük sponsoru. Yarın ihtiyaç olduğunda yine en büyük sponsor olacaktır. Gerçekleri konuşalım. Eleştirileri yapalım. Yani mesela Mehmet Ali Aydınlar meselesi. Benim o konularla ilgili görüşlerim net. 3 Temmuz süreciyle ilgili hatalar yaptığını düşünüyorum. Ama biriniz şimdi bunu anlatırken bunu anlatmanın bir zararı yok. Siz şunu yaptınız. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Ama itibarsız hale getirmek. Niteliksiz hale getirmek. Yok etmeye çalışmanın hiçbir faydası yok. Günün sonunda kalite ya da insan herkese lazım. İnsan kaynağı önemli bir şeydir. Fenerbahçe, Ali Koç'la başlamıştım bitireyim. Şimdi Fenerbahçe Ali Koç'u bitirecek mi? Yoksa ya tamam iyi niyetli şekilde geldi, bazı şeyleri yaptı, başaramadı. Zaten bunun cezasını da çekti. Ama biz Ali Koç'u burada tutmaya, bir değerimiz olarak konumlandırmaya devam edelim. Çünkü ihtiyacımız olduğu zaman Ali Koç burada olacak.
1: 300 milyon euro para verdi.
0: İhtiyaç olduğu zaman Aziz Yıldırım burada olacak. İhtiyaç olduğu zaman Mehmet Ali Aydınlar burada. İhtiyaç olduğu zaman Aykut Kocaman burada. Noktasına ben Fenerbahçe'nin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Aykut Hoca Fenerbahçe'ye hoca olur olmaz. Ona kendisi karar verir. Aziz Yıldırım karar verir, Hakan Safi karar verir. Ama adını çıkaralım da seçimi de etkileyelim, itibarsızlaştıralım anlayışı Fenerbahçe'ye yakışmıyor kardeşim. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin bir değeridir. Çok futbol ulemalarından bahsediyorum. E abi bu Mourinho gelirken herkes ellerini patlata patlata alkışlamadı mı Mourinho geliyor diye? E Mourinho'nun böyle sıkıcı oyun oynattığı bilinmiyor muydu?
1: Biliniyordu.
0: İsim
1: işte.
0: İsim de.
1: Fenerbahçe'ye
0: bir şey soracağım. Sıkıcılık sayar. Aykut Kocaman'ın oynattığı oyun sıkıcıysa eğer. Mourinho olağanüstü oyun mu oynatıyordu? Yok. Siz sıkıcı diye yolladınız. Son senenizde gittiniz. Mourinho'yu getirdiniz. Çuvallarca da para verdiniz. Bu hafıza yok mu Fenerbahçe'de mesela? Buralardan neden bakılmıyor meseleye? O yüzden Aykut Kocaman konusunda son söz şu olur tekrar. Olur ya da olmaz. Ama adama bu kadar da haksızlık edilmez. Ne yaptı abi Fenerbahçe Aykut Kocaman? Gerçekten söylüyorum. Ne yaptı? Çok merak ediyorum.
1: Yani bence Fenerbahçe tarihinin en kötü, Aziz Yıldırım döneminin diyeyim hadi, en kötü kadrosunu ikinci yaptı. Galatasaray'ın arkasından 3 puanla ikinci.
0: Bir de diğer yandan kamuoyuna yön verme, sinir uçlarına dokunma konusunda da
1: ne kadar eksik olduğunu görüyoruz Fenerbahçe'nin.
0: Evet ve geçmişe bakarsak buraların uzmanlarından bir tanesi Aykut Kocaman. Ben onu hatırlıyorum ya, ben o zaman bayağı da eleştirmiştik. Çıktı dedi ki Galatasaray puan farkını 8'e mi ne çıkarmıştı? Galatasaray deplasmanına gitti. Galatasaray yense puan farkı 11 olacaktı. Berabere kalındı 8. Maçtan sonra dedi ki bu dedi fark suni dedi. Biz dedik ki ya bırak hoca ne diyorsun ne sunisi? Olur mu öyle şey Galatasaray 8
1: ama
0: puanla?
1: Ama haklı olduğu ortaya çıktı.
0: Ya
1: eridi o fark.
0: Bir eridi çünkü şöyle anlatmışım. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Her takımın inişi çıkışı olacaktır. Bizim de inişlerimiz var ama çıkışımız da olacaktır. Galatasaray'ın da böyle. Yani oraları da işlemeyi bilen birisinden bahsediyoruz. Hayırlı olsun.
1: Galatasaray'a gelelim abi. Şimdi Fenerbahçe'de seçim, işte Aykut Kocaman'ı itibarsızlaştırma şudur budur konuşuyoruz ama Galatasaray yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
0: Daha berrak.
1: Ekonomik olarak önünü
0: başkan
1: görüyor.
0: Başkan devam edecek zaten.
1: Ekonomik olarak önünü görüyor Galatasaray. Ciddi gelirler var.
0: Görebiliyor.
1: Yani burada mesela Galatasaray seneye Fenerbahçe'nin 1-0 önünde sezona başlamıyor mu? Çok açık bir şekilde bence böyle.
0: Çünkü koşullar bunu zaten gösteriyor. Son 4 yılın şampiyonu 3 aşağı 5 yukarı Galatasaray kadrosunu, temel anlayışını koruyor. Elinde önemli oyuncular var. İyi bir kalecisi var. İyi bir golcüsü var. Orta sahasında bir yenileme yapacak. Galatasaray'da kendi çehresini değişecektir zaten. Galatasaray muhabiri arkadaşlarımızdan attıkları da zaten bunlar. Kendi çehresini değişecektir. Ama Galatasaray kendi çehresini değişirken ne yapacaktır? Daha iyi oyuncular getirmeyi hedefleyecek ve ona yönlenecek. Galatasaray'ın bir de şöyle tabii doğal olarak eli rahat. Şu açıdan rahat. Şampiyonlar yine katılacak. Sürdürülebilir bir ekonomi noktasında Galatasaray'ın kaynakları var. Sportif anlamda başarılı olduğu zaman bir kaynak sorun. Her kulübün kaynak sorunu var da Galatasaray'ın en azından gelir noktasında Şampiyonlar Ligi önemli bir kazanım olarak Galatasaray'a dönüyor. Dolayısıyla Galatasaray tabii ki önümüzdeki sezonu planlarken önü daha aydınlık görünüyor. Ama şimdi bu kadro yorulan bir kadro. Bu kadroya bir değişim gelecek.

0: her değişim iyi sonuçlar getirecek diye bir şey söz konusu değildir. Bunun da bir zamana ihtiyacı var, oturması lazım. Bu sene şunu söylemek lazım, Galatasaray'ın en kötü sezonuydu ligde. En kötü sezonuydu. Bugün işte sakın ha sezonu falan filan diye çıkıp konuşan şeyler, Fenerbahçe yöneticileri kalkıp bunu izah etsinler. Yok öyle sakın ha falan. Bunlar olurken siz sesinizi çıkarmadınız. Tekrar oralarda girmek istemiyorum. Artık neredeyse onlar açısından da çok üzücü bence. Saadettin Saran açısından da çok üzücü. Ya bir Fenerbahçe'de seçim var. Bak Aziz Yıldırım, Hakan Safi aday. Fenerbahçe'nin ekonomisi meselesi. Fenerbahçe'nin işte ne bileyim daha lig bitmedi, seçimlere gidilecek. Şu anda farkında mısın? Saadettin Saran Fenerbahçe başkanı değilmiş gibi bir hava var. Yok en yani Saadettin Saran.
1: Galatasaray'ın yaptığı açıklama Fenerbahçe ŞK Şike ithamına Aziz Yıldırım cevap verdi. Fenerbahçe yönetimi
0: veremez
1: uyuyor.
0: Ki. Saadettin
1: Niye
0: Saran yönet veremez ki.
1: Fenerbahçe başkanı değil
0: çünkü
1: mi?
0: Çünkü Saadettin Saran'ın geçmişte bunlarla ilgili söyledikleri var. Bu işi sadece Fenerbahçe yapmadı diye demeci var. Ona inanıyorlardı zaten. Ona inanıyorlardı zaten. Şimdi o dosyaları tekrar açmaya gerek yok. Cevap veremez ki. Verdiği anda Galatasaray lak diye videosunu koyacak. Zaten bugünler gelecekti. Geldiği anda da sesini çıkaramayacaktı zaten. Benim için şaşırtıcı bir durum değil ki. O meseleyi de çok bir cümle söyleyeyim. Sonra Galatasaray seneye ne yapar noktasında yani Galatasaray'ın güvenli alanını ve Galatasaray'ın iddiası noktasındaki avantajlarını toparlayayım. Şimdi rekabet güzeldir. Galatasaray Fenerbahçe'yi sahada yendi. Tamam mı? Bundan daha büyük beceri yok. Yendi sahada ve şampiyon oldu. Ve bu sene Galatasaray şampiyon olurken geçtiğimiz yıllarda da bu vardı. En büyük yardımcısı Fenerbahçe oldu. Yaşadık işte neler olduğunu bu sezon üzerinde gördük. Ama arkadaş şimdi ben bu arada o Fener hani WhatsApp ne diyor işte WhatsApp'ta işte
1: bir yapay zeka
0: animasyon
1: bir şey
0: yapmışlar ya. Orada ben hani SK ŞK'yı görmemiştim. Sonra ben farkına vardım. Ben önce açtım tamam o bir bak açık ve net söyleyeyim. Ya çok böyle ama onlar ne demiş falan filan diye böyle heves edip de bakmıyorum zaten. Çok çocukla işler. Ben orada ne anlatmak istediklerini de anlamadım abi. Tamam mı? İşte özür dilerim. Çoluk çocuk işleri yani.
1: Fenerbahçe derbiden sonra bir gönderme yapmıştı.
0: Ya neyse
1: ona
0: ne demiş?
1: Cevap veriyorlar.
0: Ne demiş gönderme?
1: Ya orada şimdi aslında küfürlü bir Fenerbahçe küfürlü bir internet mimine gönderme yapıyor. Hani
0: ya
1: onun
0: arkadaş,
1: yerine
0: bak,
1: Okan Buruk'u koyuyor.
0: Bak,
1: Galatasaray'da
0: bu
1: çok
0: bir,
1: çocukça. Çok
0: bak bu bir rezillik.
1: Yani. Bence de kesinlikle.
0: Bak bu bir rezillik.
1: Skandal.
0: Bak bu bir rezillik. Tamam mı? Şimdi sert ifadeler kullanılabilir. Eleştiri de yapılır. Buralarda bir problem yok. Biz günün sonunda oynayan oyuncular, oynatan teknik direktörler, parayı veren başkanlar, yönetenler bu insanlar. Bu insanların yaptıklarını ve yapamadıklarını tabii ki konuşacağız. Yeri geliyor destekleniyor, yeri geliyor eleştiriliyor. Ama bu kraldan çok kralcılar var ya, kraldan çok kralcılar, insanlara baskı yapanlar, böyle ucuz işlerle sosyal medyada kitleleri böyle arkasına almaya çalışanlar. Bu çirkinliklerden, ne oldu lan siz demiyor muydunuz Aziz Yıldırım'a yıllardır şimdi ağzımı açtırıyorsun. Lan diyorum bile isteye söylüyorum. Türk futbolunun belası, bütün kötülüklerin anası falan demiyor muydunuz siz? Ne oldu? Aynı şeyleri yapmıyor musunuz şimdi? Sizin yani Aziz Yıldırım'a işte milleti birbirine sokuyor diye eleştirenler. Yıllarca o, bu
1: tabii,
0: oldu.
1: Tabii,
0: yıllarca bu oldu. Aziz Yıldırım'a çıkıyordu sözünü söylüyordu. Bir şey söyleyen ona karşılık veriyordu. Yanlışları da vardır. Ne oldu? Hem onu eleştiriyordunuz. Tamam. Hem onu eleştiriyordunuz. Hem de şey yapıyordunuz. Şimdi aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bu ne rezilliktir ya arkadaş.
1: Daha beter ya sosyal medya trolü gibi hareket
0: zaten,
1: ediyorlar yani.
0: Zaten büyük problemlerden bir tanesi de bu. Bak ben yine söylüyorum ben orada ne anlatıldığını gerçekten de anlamadım yani. Ne o işte sus işareti sakın ha bilmem ne. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz abi siz? Bu mu yani rekabet? Bu mu yani? Bu buralara mı iş düştü? Hakikaten rezillik yani. Bak yine söylüyorum biz burada yayınlar yapıyoruz. Hakaret etmeden konuşulamıyor mu mesela? Anlamıyorum ben. Eleştiriyi bel altına girmeden yapamıyor musunuz mesela? Her iki taraf için de söylüyorum. Çoluk çocuk işleri. Bak ben diyorsun ki bana Fenerbahçe Saadettin Saran bu yanıtı veremedi diyorsun değil mi? Ben de diyorum ki veremez ki diyorum zaten. Çünkü verdiği anda Galatasaray diyecek ki Sayın Başkan sen böyle diyorsun da biz böyle söyleyince alınıyorsun. Senin videonu ne yapacağız? Derler. Yani geçmişin seninle birlikte geliyor. Geçmiş silinmiyor. Ve fakat hani işin geldiği noktada gerçekten bu sosyal medya değerlidir, önemlidir. Hepimiz buralardan, hayatımızı da bu arada buralardan kazanıyoruz. Ama rekabetin de şeyi var, kuralı var. Rekabetin de kuralı var. Böyle abuk sabuk göndermelerle, onlarla bunlarla hiçbir şey olmuyor. Hiçbir mantığı da yok. O onu yapıyor. Öteki ona bir yanıt veriyor. Geçen şeyi izledim 343 Dijital'de. Uğurcan Çakır'ı izledim. Onu da tebrik ederim. Mesela bu çocuğa çok büyük haksızlık ettiler, tamam mı? Trabzon başkanı bunu yaptı. Trabzon başkanının kendisi yaptı. Bu oyuncuyu satan kendisi. Kendisi ya. Ve bu adam Trabzon'a tarihin en büyük parasını getirmiş. Sonra çıktı ne dedi? Ben dedi işte böyle kaptan istemem falan. Ne yaptı ya bu çocuk size?
1: Kaptanlık yaparken neydi?
0: Kaptanlık yaparken parayı getirirken teşekkür ettiniz yollarken. Sonra ona karşı kamuoyunu, Trabzon taraftarını kışkırttınız.
1: Derbi için, bir maç için.
0: Bak çocuk çıktı, çok efendice bir açıklama yaptı. Anladığını söyledi. Kötü bir şey de demedi. Büyüklük yaptı yani. Anladın mı? Büyüklük yaptı. Büyüklük budur. Sakin kalmak budur. Gerçekten de böyle. Tekrar dönersek Galatasaray'a. Galatasaray'ın elindeki en büyük avantaj yerleşik bir düzeni var. İyi bir kadrosu var. Bunun üzerine ekleyerek Galatasaray devam edecek. Akıllı bir yönetimi var Galatasaray'ın. Doğru zamanda doğru hamleler yapmayı başarıyorlar. Fenerbahçe'nin şu açıdan da o değerlendirmeyi yapmak lazım. Az önce dedim ya, yıllarca Aziz Yıldırım'a öyle dediler, böyle dediler. Sen şiddeti körüklüyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diye saldırdılar ya. Salih Koç gelirken müthiş, Türk sporu düzelecek falan filan. En son giderken Ali Koç'a neler söylediklerini sen biliyorsun. Ben Digifutbol'da en son söylemişim, tekrar söyleyeyim. Sonra ben daha iyi anlıyorum, biliyor musun, bu işlere. Yani kamuoyuna yön verme gücü çok önemli bir şey. Aziz Yıldırım bunu yapıyordu. Tabii ki istemezsiniz Aziz Yıldırım gibi bir başkanı. Hep karşısındaki olsun istersiniz. Yani o propagandalar boşuna değilmiş. Onu söylüyorum. Tahmin ediyorlardı bence Fenerbahçe'nin nereye doğru gideceğini. Çünkü her şeye rağmen 2011'den sonra 7-8 yıl boyunca kafa kafaya yarışmış. Bütün darbeleri yemesine rağmen yarışmış, bırakmamış, birçok şeyle mücadele etmiş bir Aziz Yıldırım vardı. Şimdi çok daha iyi anlayabiliyorum. Aziz Yıldırım'ın yarattığı etkiyi ve Aziz Yıldırım'ın gücünü çok daha iyi anlayabiliyorum. O dengeleri bozan adamdı. Gitsin diyorlardı. Futbol düzelecek diyorlardı. İyice Galatasaray'ın lehine döndü her şey. Başardılar yani aynı zamanda bunu. Tabii lehine döndü derken bunu da başardılar doğru hamlelerle ve doğru zamanlamalarla.
1: Ağzına sağlık abi. Haftaya senin görüşürüz.
0: Senin de ağzına sağlık. Görüşürüz.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç ortaya karışık programında sizlerle birlikteyiz ve basketbolla programımızı devam ettireceğiz. Ali Şiviloğlu hattımızda, basketbol spikeri ve yorumcusu Ali Şiviloğlu bizlerle. Ali hoş geldin.
8: Hoş bulduk Göksel'in, yayınlar.
7: Teşekkür ediyorum. İlk olarak Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Fenerbahçe Beko hata yapmadı Jalgiris karşısında ve Final Four'a adını yazdırdı. 3 takım belli Final Four'da. Tabi diğer takımları da konuşacağız. Bugünkü karşılaşmayı da konuşacağız ama Jalgiris Fenerbahçe eşleşmesini genel olarak nasıl değerlendirirsin? Beklediğin gibi oldu mu? Ama nihayetinde tabi Final Four'dayız. Bunu da değerlendirmesini almak isterim.
8: Önden şeyi söyleyeyim. Bu akşam Ataşehir Ülker Arena'da Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesi var. İşte ligde normal sezon bitiyor. Son maç bu diye hatırlıyorum. Onun bilgisini vereyim. Kazanan galiba lider oluyor. Orada bir ikili haber durumu da var. Ama yani işte Beşiktaş belli bir fark atarsa lider bitiriyor normal sezonu. Öbür türlü Fenerbahçe lider bitiriyor. Normal sezonu deyip Euroleague'e hemen döneyim. Euroleague'de dediğin gibi bence yani playoff serileri hayal kırıklığı oldu mu gibi bir girişle başlayayım. Çünkü Olympiakos Monaco hayal kırıklığı oldu kesinlikle. Real Madrid Fatih Fena çok keyifli olmadı da. Maçlar da yakın geçti baktığınız zaman. Ama biz asıl mevzumuza hemen gelelim. Burayı çok ufak hızlıca geçtikten sonra Fenerbahçe daha girip bence çok güzel seri oldu. Zaten ilk 3 maçı konuştuk diye hatırlıyorum. 4. maç bence en herhalde ben de katılırsın diye düşünüyorum. En güzel maçı o maç oldu yani. Fenerbahçe kazanması daha güzel oldu ama bence kimin kazanacağından bağımsız ben o maçtan alabileceğim her şeyi almıştım son çeyreğe bitince yani. Dönüp de gitince açıkçası. Ve maçı uzatmaya gitmesi benim bayağı hoşuma gitti. Yani basketbol taraf gözüyle söylüyorum artık bunu. Çünkü sonuçta Fenerbahçe kazanması isterdim. Bir yandan canımdan can gidiyoruz. Heyecandan öldüm yani. Bu sezon en büyük heyecanlı izlediğim maç galiba oldu. Zalgiris Fenerbahçe 4. maçı. Ve gerçekten harika maç oldu. Şimdi maçla ilgili birçok done var dediğimiz çok fazla şey var. Bence bu arada bu maç serinin ilk 3 maçına da benzemedi. Ama sadece ilk 3 maç gibi almak da istemiyorum ben. Normal sezonda oynanan 2 tane maç artı playoff'ta oynanan 3 maç toplam 5 maç bu toplamdaki 6. maçı maçtan farklı seyretti. Bu maçta başka şeyler gördük ve yani daha da zenginleştirdi aslında bu eşleşmenin bereketini arttırdı diyeyim yani. Daha da vaatkar olduğunu gösterdi bir kez daha iki takımda. Ve bu bakımdan bakınca Zalgiris'in Final Four'a gidememesi beni bir bakıma üzdü. Ama yani tabii ki Final Four 4 tane takımdan oluşacağı için Zalgiris'in buraya gelmesi bile büyük başarı. Hatta bu açıdan da bakınca ya Zalgiris kalmasa Fenerbahçe Beko tartışmaya kapalı şekilde galiba Euroleague'in açık ara şekilde en başarılı iki tane organizasyon olabilir yani. Yapılan yatırım ve bulutları karşılık anlamında. Valencia'yı buna ekleyebiliriz tabii ki bu sezon özelinde. İkinci bitirdiler falan ama yani Zalgiris de Fenerbahçe'de bunu yıllardır çok iyi yapıyor. Yani Fenerbahçe kâr ediyor, Zalgiris kâr ediyor. Başka kârdan takım yok, sen yok. Ve yani işte hep dolu tribünler ve hep bir yandan yani şey bütçeler için nasıl diyeyim Olympiakoslar, Olympiakos, Papuel, Panathinaikos gibi takımlar bütçe anlamında havalarda uçuyorken, uçuyorlar onlar yani bambaşka seviyelerde bütçelere çıkmış durumdayken bu takımların yani komik diyebilecek farklı bütçe farkına rağmen mücadele edebilmesi bu takımlarla ve hatta yani üstüne çıkabilmesi çoğunun bence müthiş bir şey. Müthiş bir başarı yani var burada. Yönetici anlamında da çok bir başarı var. Maça gelirsek de yani spesifik olarak son maça gelirsek de çok ortada bence geçti maçın önemli kısmı. Yani Fenerbahçe hücum anlamında daha iyi gözüktüğü için Fenerbahçe bence daha bir tık bir adım önde başlamıştı maça bence maçında ama orada yani anormal bir Cambridge performansı var ilk çeyrekte ve en orta takırında faul problemine girmesi var. Bu iki olayla öne çıkıyor çeyreğin başında. Ama yani böyle bakınca maçın devamının nasıl maçın devamının nasıl olacak konusunda verilen yapılabilecek tahminler bence haksız çıktı. Yani neden böyle söylüyorum? Çünkü ben Kemboş içeri çok iyi başladıysa bile 4 çeyrek artı uzatma boyunca bu ne kadar sürdürebilecek? Ne kadar farkında kalabilecek? Fireplay'lere girecek mi girmeyecek mi? İşte Orton Tucker 3 faul erken aldığı için kenara geldi. Ne kadar süre alacak? Aldığı süre nasıl oynayacak? Yeni soru işaretleri direkt bence meydana çıktı. Ama Cambridge Orton Tucker'da bir noktada maçın 2 tane kahramanı oldu. Baldwin liderliğinde oynuyor takım ve Baldwin kenardan geliyor. Fenerbahçe'nin bence Fenerbahçe'yi en şey kılan, özel kılan olaylardan bir tanesi bu. Fenerbahçe'nin bir numaralı kim sorusunun tek net bir cevabı yok belki ama Fenerbahçe'nin sahiçi lideri de Baldwin yani. Ama Baldwin hiçbir maça ilk 5 başlamıyor. Hangi takım öyle bir şey yapar? Başka yapan var mı daha doğrusu? Yok. Yani hiç çok da düşünmemiştim bunu düşünürken ama evet düşer yok gerçekten yani. Fenerbahçe'de bu genişliğin de olması hani bu kadar hani bütçe falan bahsedip böyle bir genişliğe sahip olması ve bunu Öfkeviçus'un verimli hatta yani optimum kullanması zaten birçok pencereyi açıyor orada. Zalgiris bence şimdiye kadar seride yani özellikle William Scott ve Tubelis'in performansıyla ayakta kalmıştı. Ama bu sefer Dustin Sileva'dan da katkı geldi. Mandurola'dan da katkı geldi. Tubelis yine çizgisini bozmadı. Bence müthiş bir oyuncu Azuras Tubelis. Gerçekten buraların oyuncusu değil neredeyse yani NBA'ye falan gidebilir mi ya? Acaba yani gidebilir bence. Gerçekten çok NBA'de tabii ki çok böyle sorumlu süre alabileceği bir durum yok ama ya FIBA'daki Eurobasket'te bile geçen seneki Ritas'ta da NCAA kariyerini çok bilmiyorum ama kolej oynamıştı. Şimdi Euroleague kariyerine bakıyorsun yani playoff'ta yarattığı farka bakıyorsun. Müthiş bir şey yani bulunduğu her ortamda fark yaratmayı başardı son 2 yıldır Tubelis. Çok büyük bir başarı bence. Çok zor bir şey bu. Yani Euroleague'e ilk defa gelip adapte olmak çok zor bir şey. Görüyoruz kimler geliyor kimler beceremiyor abi yani. Neyse. Dustin Slava aslında Dustin Slava şöyle

kaçmak lazım. Normal sezon ikinci maçı benim çok aklımda kaldı. Çünkü Žalgiris çok iyi oynamıştı o maçı. Zaten kazandı. Fenerbahçe'nin sahasında oynanan maç. Buzkevicius ve Slaven'ın çok iyi performansıyla kazanmışlardı o maçı. Onlar hani zaten Franciscon, Williams-Koss'un, Moses Wright'ın cepte, Tuvalet'in de cepte. Onlara ikisi eklenince zaten çok durumu zor bir şey dönüşüyorsun. Sleva da Butkevicius da kötü seriler oynuyordu. Butkevicius bence yine son maçı kadar çok kötüydü. Son maçı da yani iyi değildi bence. Bu oyuncuların yanında şimdi David Asirvidis denedi Thomas Masiolis. Mesela ilk iki maçta, ilk yerde oynayan iki maçta biraz daha ikisi süre vermişti. Bu sefer o süreleri Sirvidis'e verdi. Sirvidis de bir tane şu sokunca böyle bir ufak korku verdi. Bir tane rebound'ı falan da çekti. Böyle ilk çeyrekte acaba etken olur mu, ekstra faktör olur mu falan gibi soru işaretleri yani çıkarttı kafada. Daha fazlası olamadı belki ama mesela Madolo bir önceki maçta da biraz denemişti etken olmayı. Bu maçta birazcık daha etken olmayı başardı. Hatta pardon, kaybeden şey, Rakit kazandı maçta Madolo yine fena değildi. Yani bu iki maçta Madolo da biraz etken olmayı başardı diyebilirim. Bu iki oyuncunun minimal denebilecek ama en azından kayda değer de denebilecek bir yandan kaskılarına. Treva'nın çok iyi bir maç performansı gelince zaten Žalgiris'in maça tutunmaması için sebep kalmadı. Fenerbahçe cephesine baktığın zaman yani anormal mükemmel diyebileceğimiz tek kelimeyle mükemmel bir Cambridge performansından sonra Cambridge dinlendirmesi için oyuna giren Chris Silva sadece 5 dakika sahada kalmış. Ben çok şaşırdım bunu görünce ama aslında normal ya şöyle oynadığı 5 dakikayı mükemmel oynadı Chris Silva. Zaten 8 sayı buldu 5 dakikada. 2 tane rebound aldı. Bir hücum rebound olmak üzere. Ama 3 tane faul yaptı. O da ayrı bir konu. Ama yine de bence yani ben tartıya koyunca Chris Silva'nın performansını kıymetli buldum. Hatta yani olumlu buldum. Öyle söylemeliyim bunu. Ve mesela işte Birutis'e oynatmak istedi Masiolis bir arada. Şimdi Moses Wright'ı yedeklemek isterken şimdi Ajulat Tubelis ve Edelerat Unovas'ı beraber oynattığı kısa beşler de oldu. Çok kısa olmasa da en azından pivotsuz beş diyelim. Kısa değil tek onlar ama pivotsuz beşler denedi. Sonra bir Birutis'e denedi. Birutis girince Chris Silva orada ağır bastı. Ama işte Birutis bu sefer yani bir target hücumunda bir hücum reboundu'yla bir etken olmaya çalıştı ama onun için etkili olamadı. Zaten Birutis'ten hemen vazgeçti. Chris Silva'dan bence Yasikevçiz vazgeçmezdi. Yani daha doğrusu biraz daha süre verirdi muhtemelen. Ama Cambridge hücumda da o kadar benim oynadı ki Cambridge'i Palatum'u tercih etti. Aslında riskli buldum ben o tercihi ama sonuçta yani benden iyi tanıyor zaten tabii ki oyuncu Yasikevçiz ve bunu da bence çok net gösterdi yani. Bazen bazı kararlar eleştiriliyor ki ben de bazen her zaman anlam veremiyorum Yasikevçiz kararlarından. Kaybedilen Žalgiris maçında yani bir önceki maçta Dekolo'nun ikinci yarı süre almaması, bu son maçta yine Dekolo'nun ikinci yarı süre almaması doğru düzgün soru işaretleri çıkarmıştı benim kafamda ama ya bakınca da şimdi uzatma ara falan da gitmesine rağmen inat etti, bu oyuncuları parkeye koymadı ama eldekiler sonuçta galibiyet getirdi ve yani tabii orada şey de anlıyorsun, Dekolo'nun işte savunma zafiyeti var, Kristiva'nın savunma zafiyeti genelde var. Zaten five problemi girmesi de bir de zamanlamaları hiç yapamaması için çok kötü o konuda yani gerçekten. Sadece şey, playoff ikinci maçında Chris Silva böyle birazcık daha artı 10-15 basketbol herkesi basılmış gibi gözükmüştü. Orada çok iyi yapmış zamanlamaları. Onun dışında sınıfta kaldı o konuda. Antrenman o maçı çok iyi almıştı mesela. Son iki maçta antrenman hücumunda sınırlı kalsa da daha da kalmaya devam etti antrenman ki bence onun yani kullanımı netleşince antrenman artık çok da sırıtmıyor bana sorarsanız. Yani olumsuz bir sırıtma görmüyorum yansım ben de. Sağda kalmasında bir beyit görmüyorum. Seneyin olur bilmiyorum ama en azından bu sene için. Ve işte 3 faul erken yapan Horton Tucker dedik. Horton Tucker ikinci yarıda epey süre aldı yine de. Ve hiç faul yapmadı zaten maçın geri kalanında. Uzatmalar dahil olmak üzere epey süre aldı Horton Tucker ama hiç faul yapmadı. Ve gerçekten iyi maç çıkardı bence. Ondan sonra gerçekten çok çok önemli katkı verdi. Bir kere 4 tane hücum reboundu aldı. Ve guard'dan ziyade bir ara şey gibi de oynadı. Uzun gibi de oynadı bir ara. Uzun gibi oynamadı çok da ama yani devrilip bir yerde şey hatırlıyorum uzatmada çember altına koşu atıp Baldwin bir anda Hortaker'a alıyor kaldırdı alıyor bastı Horton Tucker ama orada mesela hani Cambridge yapar mı şüpheli yani o alıyor. Gerçekten Horton Tucker çok anormal bir oyuncu ya. Ya şeylerini görüyorsun çember atak ediyor tam zaten durduramıyorsun zaten. Aşırı güçlü, aşırı bir yandan da süratli. Ama hepsini geçiyorum.
yani temas alıyor sürekli.

0: fikriyatı temassız savunulamazsın zaten orada göre. Temasa rağmen öyle bir parmak hassasiyeti var ki finger rollları Euroleague'de Horton Tucker kadar estetik ve başarılı atan oyuncu sayısı çok azdır. Bu kadar temas oynamasına rağmen bu kadar yumuşak ellerle finger roll ve ters turnike atmak bence seyircilerini 2'ye 3'e katlıyor Horton Tucker'ın. Zaten bu buradan çok büyük avantaj sağlıyor ama şimdi mesela Chris Silva da o fizikle muhtemelen çember altına gidebilir ama nereye adımlayacağını öğrenebilir. Ya adımlama işini bir kere beceremez. Bir, iki, hadi adımalı diyelim, teması da aldı diyelim. O bitirişi, o şıklıkta yapma ihtimali yok. Chris Silva çok kötü bir örnek oldu bu arada ama hani kimi koysan koy, çok büyük fark yaratıyor ortak o bakımdan. Zaten bu serideki açık ara en iyi maçı da bu oldu bu arada. Yani adam resmen seriyi söktü aldı uzatmalarda. Uzatmalarda değil, maçın yani ikinci yarısında diyelim yani. Öyle ki sahadayken Horton Tucker Fenerbahçe 14 sayı fark attı rakibine. Ve bu konuda maçın lideri. Mesela Cambridge kariyer maçı oynadı. 21 sayı attı. Cambridge 21 sayı attı ya bir maçta. 21 sayının yanında 8 tane hücum reboundu aldı. Toplam rebound değil. 8 hücum reboundu aldı. 5 tane savunma reboundu aldı. 13 rebound. 21 sayı 13 rebound. Bir top çalma, 2 blok ve Cambridge'e rakip savunma 6 kere faul yaptı. Cambridge'in kariyerinde böyle maç olma ihtimali yok ya. Cambridge kim 6 defa faul yapıyor? Yani Cambridge ne zaman hücumda böyle bir etken oldu? Ben söyleyeyim. Geçen sene finallerde Beşiktaş'a karşı bir yer oldu. O kadar yani. Ya Final Four modunu açan Devin Hall ve Cambridge hatırlıyorsun geçen sene şampiyonluğa giderken. Cambridge modu erken açtı bence bu maçta. O mod hatta daha da üstüne çıktı. Abi adam tek elle floater da attı. Orta mesafeden pull up da attı. Çember altını zaten bitirdi. İşte hücum reboundunu titremeyi de bildi. İçeride roldan devrilip smaç vurdu. Her şeyi yaptı ya. Bir tek ne yapmadı? Fade away atmadı. Yani ayıp olmasın. Bir de şık atmadı. Yani o ikisi eksik kaldı. Yani bir de asist yok. Yani istiyorsanız asist olmadığını söyleyebilirim. Bu anormal performans zaten getirdi galibiyeti ve Final Four'u. Ki Zagiris'te mesela Williams Goss en kötü maçı oynadı açık ara. Çok çok iyi bir seri oynadı bence. Bu maç çok kötü bir maç oynadı. Ve San Francisco ne ya? Silvan Francisco. 4'te 0 ikilik belki ama çok iyi üçlük attı. Bir ara 10'da 5'ti galiba. 12'de 5'te bitirdi. Ve 8 defa da faul yaptık biz Francisco'ya. Oradan da 10'da 8 attı faul çizgisinden. Bir de üstüne 11 tane asist yaptı. 23 sayı 11 asist double double yaptı. Çok iyi maç oynadı bence. Çok iyi katkı verdi. Ama işte Moses Hicks bayağı pasif kaldı. Özellikle hücumda. Cambridge öyle bir hücum savunma. Yani ikisi istatı öyle bir dominasyon kurdu ki. Moses Wright'ın zaten işte 3 tane hücum reboundu var. Moses Wright'ın 3 tane sahiçi isabeti var. Bunların 2 tanesi zaten hücum reboundundan ikinci şanslı olarak tipleyerek veya işte putback maçladı diye hatırlıyorum bir tane pozisyonu uzatmada. Bunlarla buldu. Onun dışında Moses Wright'tan da beslenemedi. Birus'ten de beslenemedi. Kimden beslendi? Sayamadan Ulanovas'tan beslendi. Ulanovas çok iyi şut attı yine. Zaten bence iyi seri oynadı bence Ulanovas. Bundan kesin bahsetmişimdir. Bu maç da bence çok iyi oynadı. Artı eksi de bu arada takımın en kötüsü ama 15 sayı buldu abi. Yani Ulanovas'ı 15 sayı atması yine Zagiris'i arka tutan tek şey oldu. Çünkü mesela uzatmalarda Fenerbahçe çok tek taraflı başladı. Çok tek taraflı da gitti. Ama sonra bir Ulanovas üçlü, bir Francisco üçlü bir anda fark 2'ye eridi. Ondan sonra neyse yani bir tane daha basket bulduktan sonra maçı kapatmayı bildi Fenerbahçe ama yani Fenerbahçe bence mükemmel bir uzatma oynarken iki tane üçlükle mesela Zagiris az daha yine oyunda kalıyordu. Yeterli olmadı belki ama böyle kaotik, çok tansiyonlu bu savunma da çok ön planda oldu. Ama buna rağmen skorun da fena olmadı. Skor yani yüksek skorlu bitti mi maç? 90-90 uzatmaya rağmen. Aslında uzatmaları çıkarsan 80 oluyor. 80-80 oluyor. Aynen 80-80 çok tam ortalamalar oluyor bu arada. Yine yani inanılmaz bir şey. 34 maçtaki ortalamaları genelde çok tutturdular. Çok yakın durdular bu arada. Zagiris'te Fenerbahçe'de. Yani ortalama 80 değil 78 falandı galiba. Zaten en iyi tane savunma demiştik zaten bu takım için. Gerçekten çok iyi seri oldu. Ben yani Edgar Asunova'sı bu ekstra katkısına rağmen Zagiris'in yeterli olmadı Zagiris'e. Ona eklemek lazım. Tabi Fenerbahçe'nin kadrosu daha geniş. Zagiris bench point yani kenardan gelen oyunculardan katkı almak çok zorlanıyordu zaten. Bu maçta onu aldı. Yani nasıl aldı? Sleva ve Volovas'tan. Ki bak Sleva işte dışarıda oynayınca Cambridge anca öyle şey yaptılar yani. Cambridge'den kurtulmanın yolu üçlük atmak oldu gerçekten. 32 tane üçlük denedi bu arada Zagiris. Bakmadım. hızlıca bakabilirim ama ben neredeyse eminim Jagiris'in en fazla üçlük attığı maç bu maç olmuştur. 32 tane üçlük denedi yani, deneme anlamında söylüyorum. Soktuğu kadar fazla değil ama mesela bir örnek olarak bir tane maça bakacağım, 23 atmış, 5 tane sokmuş. Bir tane daha hemen hızlı bakıyorum. Box score Jagiris 22-23'lerde atıyor Jagiris ama son maç 32 atmış. Bunun tek sebebi var bence, o da Cambridge'in o performansı, net yani.
1: Peki Olympiakos'la eşleşti Fenerbahçe. Olympiakos'u nasıl değerlendirirsin ve bunun haricinde Final Four'daki bir diğer takım da Real Madrid. Rahat bir şekilde Real Madrid de aslında yoluna devam etti diyebiliriz.
0: Evet, rahat olmadı. Çünkü hani hem Tavares'i kaybettiler yolda, hem Garuba bir ara sakatlandı.
1: Ama şöyle, Ali, şöyle ama... düşün, Tavares'in falan yokluğunda bu kadar 3-1'lik bir seri hiçbirimiz beklemiyorduk herhalde.
0: O da doğru. Ya Hapoel çok iyi bir takım değil. Yani kadro çok iyi olabilir ama gerçekten takım çok da statik yani. Şimdi mesela Bryant o statik ilkte müthiş mükemmel oynuyor hatta. O turuyla piken rollarda müthiş besliyorlar birbirlerini. İşte Blake'i çok iyi bir skorer. Mitch bazen çok iyi öne çıkıyor ama Real Madrid gerçekten bu sene takım halinde çok, yani Skyro çok güzel yapı kurdu orada. Orada bence payı Skyro'ya çıkar. Çünkü ben sezon başı o kadroyu çok müthiş görmüyordum. Hatta riskli görüyordum. Hem Çumokeke'yi hem Trey Lance'ı aldılar sezon başında. İkisi de iyi oyuncu da NBA'den geliyorlar ya. Şimdi yani Horton Tucker gibi ve Esinay Tekler değil bu iki oyunculardı ama yani adapte oldular bence. Alexen hiç olamadı. Alexen olmadı yani. Bu arada Avares'e final yetişme ihtimali düşüklüğü var. Alexen de sakatlanmış. Zaten onu dönmemiz çok önemli değil ama sonuçta rotasyon için önemli. Ne olacak merak ediyorum. Olympiakos bana göre bu sezonun favorisi. Yani normal sezonu yine birinci bitirdiler. Bunda çok bir haber diye yok aslında. Yani genelde en iyi takım gibi gözüküyor genelde normal sezonda. 4 yıldır falan, 4-5 yıldır Final Four'da böyle favori gibi çıkıp asla şampiyon olamamak gibi bir lanetleri var. Bu sene kıracaklarını düşünüyorum bunun. Ne dayanağım ne diye sorarsanız da vallahi tek maç her şey olur da Olympiakos'un kadrosu da oynadığı oyun da bence çok sağlam yani. Sadece Evan Fournier ve Tyler Dorsey gibi iki tane şeyleri var. Dengesiz tırnak içinde yani dengesiz dedi var. Ya o ikisinin İkisinin de iyi oynadığı maçı Olympiakos'un kazanmama ihtimali bu sene yok gibi. Çünkü Mezenkov ve Militinov'dan illa asgari bir şeyler alıyorsun. Yani kadron çok geniş ve yani işte Alec Peters herhangi takım ilk 5 başlar, Tenle yedek başlıyor ve Zekon 7 olarak falan. Gerçekten oynadığı oyunu da ben beğeniyorum Olympiakos'un. Yani bu sene, o sene olmadı, geçen sene olmadı, ondan sonra önceki sene olmadı. Bu sene olur gibi düşüyor birazcık da. Ama hepsini geçtim. Bence Leopard tarihinin en böyle akılda kalacak serilerinden bir tanesinin finali var bugün.
1: Kesinlikle öyle. Oraya geçelim. Panathinaikos yani Valencia karşısında. Şimdi pozitif düşünecek olursa Panathinaikos eğer kazanırsa ya başkanın cezası hani kurtuldu derler ama şu an çok zor bir yere gitti seri. Yani ikinci maçta özellikle, daha doğrusu düzeltiyorum, bir önceki maçta ben serinin bitmesini bekliyordum artık ama Valencia durumu 2-2'ye getirdi ve bugün kan gövdeyi götürecektim hali orada.
0: Ya kesin kavga gelecek abi. Ben inanılmaz heyecanlıyım yani bu maç için. İşte bizim üniversite festivali var akşam. Gideceğim ama muhtemelen yandan ben maçı izlerim yani. Ben zannetmiyorum. Mansurak konseri var ama ben şu an bu maçı daha çok merak ediyorum abi ya. İnanılmaz bir şey. Ya şey, ilk iki maç Valencia'nın sahasında. İki maçta kim kazandı? Panathinaikos. Sonraki iki maç kimin sahasında? Panathinaikos kazandı sahasında. Kim kazandı iki maç üstü? Valencia. Şimdi son maç Valencia'nın sahasında. Kazanan Final Four'a çıkıyor. Final Four nerede? Panathinaikos'un sahasında. Başkan cezalı falan. Ya işte şey ya, orası bir yana dursun. Pedro Martinez. Abi yani çok böyle ne bileyim zaten, çünkü şöyle bir durum var. Pedro Martinez'in çok iyi bir İngilizcesi yok. Onu söyleyeyim. Ve bu yüzden de çok hani girmiyor öyle konuşma işlerine falan. Çok hani saha dışı işlerle pek olan bir adam değil demek doğru değil bu arada. Oflar yararlı mı? Yani şey gene tartışmaları falan eden yani şey. Hopay Başkanı'yla falan da tartışmaları olmuştu ama yani direkt böyle saha içinde Ergin Ataman'la sataşmaları ve Ergin Ataman'a aşık atması resmen. Yani Ergin Ataman'ın huyunu biliyor. Onun huyunun üzerinden onun üzerine gitmesi falan inanılmaz bir şey. Yani sahada bir şey oynanıyor. Arka arasında bir şey oynanıyor.

saha dışında bir şey oynanıyor ve bunların hepsini biz görüyoruz. Yani bu biz izleyiciler için çok vaatkar bir şey bir yandan da. Şimdi saha içine dönelim. Saha içinde abi Can Montero diye bir adam var. Yani işte bunu Efes almak istemiş, alamamış. Sonra Fenerbahçe almak istemiş, Valencia vermemiş falan. Şimdi Valencia'ya işte ikinci yaptı zaten normal sezonda. Şimdi de dördüncü maçta Oaka deplasmanında ya boktan boktanamış performansı falan diyorduk yani Oaka'da ne yaptın, ne ettin falan diye. Can Montero'nun geç son maçkin performansı yani boktan boktanamışın Oaka'yı o kadar Fenerbahçe'yi o kadar çıkardığı performansın iki misli diyeceğim abartı olacak ama daha iyisi orası kesin yani. 29 sayı, 7 rebound, 7 asist, 3 top çalma, 8 tane faul yapmış Panathinaikos Montero'ya. 45 verimlilik puanı, 45. Ben yok böyle bir şey. 45 verimlilik puanı ben bu sezon kaç defa gördüm bilmiyorum. Görmemiş de olabilirim. Herhalde ama görmemiş olsan onu belirtiler dedi şöyle. Yani bir iki tane yaşanmış dedi ama ya anormal bir şey bu. 7 faul atışı zaten hiç kaçırmadan. 6'da 4 üçlük, 6'da 5 ikilik. Bunların hepsini bana 8 tane faul attıkları maçta yapıyorsun. Ve bu arada yani Panathinaikos'ta mükemmel bir Cedi Osman var. Cedi yine çok iyi oynuyor. Ben zaten Cedi'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum zaten. Faul atışları biraz problemliydi bir zamanlar. O yüzden çok tepki geldi ona belki ama Cedi her zaman bence belli çizgide istikrarlı ve çok iyi bir oyuncuydu her zaman. Bu arada o maçta Cedi faul çizgisinden 8 defa faul çizgisine gitti. 8 defa attı, 7'sini soktu. O da çok iyi. Şimdi Nigel Hayes'in aldığı 2 tane maç olmuştu. Bir tanesi özellikle zaten game winner attı buzzer beater olarak. Yani uzatma da attı bir de onu. Ha bir de uzatma giden maçlar da var yani. O da ayrı bir konu bu arada. Şimdi son maç uzatmaya gitmedi ama yine son topa kaldı gene. İşte TJ Shorts'un aldığı ilk maç var. Mesela TJ Shorts bu son maçta oyuna bile girmedi doğru düzgün. İşte Rokkavapulos'un Tokyo oynadığı ikinci maç vardı hatırlıyorum. O da doğru düzgün oyuna bile girmedi son maçta. Ama ne oldu? Kendrick Nunn 19 sayı. Cedi Osman 26 sayı. İşte Juancho biraz aldı ama Juancho da biraz iyi katkı verdi bu maçta. Matias Sezor hücum anlamında her zaman çok iyi değil ama mesela son maçta Matias Sezor'un 8 tane hücum reboundu var. 8 hücum reboundu, 5 asisti var. Yani o da ayrı bir seviye. Ya aslında Panathinaikos canavar gibi takım. Yani kadroya bak yani bir de şey diyorsun. TJ Shorts oynamadı mı maç falan diyorsun. Lükse bak. Shorts oynatmıyor. Rokkavapulos oynatmıyor bir maç. Polyapulos mesela bir anda geldi. Dakar'ı iten sayı attı. Polyapulos bu arada tam microwave skorerdi zaten de. Microwave'liğin hakkını tam olarak verdi yani bu eşleşmede. Onu da eklemek lazım. İşte Branko Badio Valencia'da her maç çok iyi gözüktü. Son maçta mesela Branko Badio'nun en kötü maçı. Ona rağmen sahada en fazla kalan oyuncu Valencia'da Branko Badio bu arada. Ve ben Branko Badio'yu bu sene tanıdım. Önce bilmiyordum ama bayıldım yani. Çok estetik bir oyuncu Branko Badio. Son Valencia'nın kazandığı maçta mesela Branko Badio o karşı sahada kalmasına rağmen sadece 6 sayısı var. O da bir tane üçlük isabeti. Geri kalan tüm şutları kaçtı. Geri kalan 3 sayının tamamı faul atışlarından. Tamam ne yaptı dersen. 7 reboundu var. 3 hücum reboundu. 2 tane asisti var. Abi bu kadar sahada kalıyorsun. O kadar az üretiyorsun. Buna rağmen 0 faulle bitirmesi maçı bir. İkincisi artı eksi de hala 0 abi. Yani Badio sahadayken ne fark atıyor ne fark yemiş yani Valencia bu maçta. Böyle Badio'nun atamadığı bir maçta. Badio atsa ne olacak yani işte. Zaten ne olacağı gördük orada. Badio atsa yani. Gerçekten Valencia da çok herkesin bir şeyler çıkarmasını çok iyi biliyor Pedro Martinez. Ama kadro gerçekten iyi Valencia'da. Biraz o yanılgı var. Yani Badio'da bak şimdi Cam Taylor, Rovers, Badio, Pradilla, Braxton Key. Bunların hiçbirisi geçen sene Euroleague oynamadı. Ama baktığın zaman hepsinde yani ben Badio hariç hepsini biliyordum aslında şahını. O yüzden çok da şaşırmıyorum. Ama yine de yani Leop'da Panathinaikos'a karşı hala o seviyede kalmaları bence müthiş bir şey. Cameron Taylor mesela sezonu çok iyi başlayıp düşmüştü sezon içinde ama o da playoff para iyi döndü. O da yani yine takımın bu arada sezonun önemli noktasında takımın bir numaralı oyuncusu Cam Taylor gibi gözükmüştü bana yani. Yani bir Nazlay tarzı bir ağırlığı vardı takımda. Fenerbahçe Nazlay tarzı bir ağırlığı vardı Valencia'da sezonun başında. Ama Montero yavaş yavaş ısındı. Badio yavaş yavaş ısındı. Braxton Key hiç ısınacak gibi değildi. Braxton Key bence kötü bir transferdi uzun bir süre. Hakikaten kötü bir transferdi ve ben Braxton Key'i kesin söylemiştim. Söyledim yani bunu hatırlıyorum. Yani NBA'den Avrupa'ya düşebilecek oyuncu arası göstermiştim ama hani performansı tartışmaya çıktı. Çok hiç iyi değildi. Sezon başı performansı hatta sezon ortası. Sezon son bölümlerdeyse. Ama bu playoff'ta bence en iyi seviyesine çıktı ve

0: vakti veriyor. Ne zamana kadar yalnız? Geçtiğimiz hafta Valencia lig maç oynadı. Maçlar ertelenmedi. Ve o oynadığı lig maçında da tam kadro çıktı Pedro Martinez ve takım. Bir oyuncu hariç. Hatırlamıyorum şu an kim olduğunu. Braxton Key o maçta burnunu kırdı. Şimdi maskeyle yılanlara çıkıyormuş ama rahat hissetmiyormuş. O yüzden bu maçta game time decision oynama ihtimali var mesela. Ben Braxton Key'in olmadığı senaryoda Valencia için galibiyet çok zor görürüm. Çünkü zaten Panathinaikos'ta her yerden bir, her taraftan yeni bir şey çıkıyor. Valencia'da da her taraftan bir şey çıkıyor ama ya her taraftan bir tanesi şu an kadar kesin Braxton Key oldu. Braxton Key yoksa bu iş iyice zor. Şimdi Montero'da her maç 30 sayı bekleyemezsin. Ya kimse de bekleyemez her maç 30 sayı bu arada. Bu Montero örnek oldu da. Ya Branko Baggio belki daha iyi atacaktır. Altta kalmayacaktır belki. Ama baktığın zaman Fradi'ye 10 atmış. Kemteler 11 atmış. Netroyvers zaten bu seride nispeten geri planda. Ha gerçekten Delare'ye ona şaşırdım ya. Sergio Delare'ye 2006 doğumlu. Yani sezon başında öne çıkmıştı. Senin ortasında ve sonlarına doğru çok geri plandaydı bence. Ama Playoff'ta bir anda çıktı ve etkin olmayı başardı o da. Ya gerçekten Valencia çok müthiş bir şey başarıyor ya.
1: Peki.
0: Yani maç olur dersen de Braxton Key olmaz. Herhalde Panathinaikos olur. Ha Braxton Key var mı? Yine de Panathinaikos olur bence. Panathinaikos ben ne olursa olsun bir şekilde kendini atacağını düşünüyorum Playoff'a ilk günden beri. Hala arkasındayım bu şeyin yani. Ve sonra da zaten geçen sene olmayan Yunan finalini bu sene izleriz diye düşünüyorum. Ama bu sefer yalnız ufak bir sürpriz yapabilir. Sürpriz mi? Emin değilim. Ama Panathinaikos'un ev sahipliğinde bir Olympiakos kupa kaldırma şeyini, işte seremonisini görebiliriz gibi geliyor bana. Bir tahminim bu yönde.
1: Peki. Son olarak bir dinleyicimiz diyor ki yayınlar Alperen Şengün'ün trade'i konuşuluyor. Bilginiz var mı?
0: Allah başka bir şey gördük. Trade'den ziyade de özel hayatına girer gerek yok.
1: Evet, evet.
0: Yani trade konuşuluyor. Bilmem. Ben ne olacağını da merak ediyorum. O Houston Rockets tarafında. Yani o doku devam edecek mi? Rafael Stone devam edecek mi? Bence önce bunlar önemli. Devam edecekse de bu ikili devam ediyorsa bu arada Alperen takas olabilir bence okey. Biraz şey hoşuma gitmedi. Alperen'in en overrated oyuncu seçilmesi hoşuma gitmedi. Ama Alperen'in bence seviyesi kalitesi belli yani. Nereye giderse gitsin belli bir seviyesine çıkacak. Benim tek bir ricam var. Alperen'den değil de Alperen'i artık takaslayacak kimse veya kim yapılanma yapacaksa Alperen bence seneye yine rekabetçi takım içinde olmalı. Başka bir isteğim yok.
1: Kesinlikle.
0: Ben hiçbir fikrim yok yani takas makas konusunda. Şu an zaten ne duyarsınız duyun inanmayın yani. Bu dönemde hiç öyle şeyler somutlaşmadı, imkan yok. Daha draft tarihinde belli oldu yani.
1: Peki Ali, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşça kal.
1: Görüşmek üzere. Ali Şiviloğlu ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve noktalıyoruz ortaya karışığı. Birazdan Efe Uysal Kazandıran Saatler'de sizlerle olacak.
2: Gökselin Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Mutlu günler. İbrahim Yavuz'la beraber olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir İstanbul gününden diyelim. Tabii dünyanın her yerinden bizi dinleyen dostlarımız var. Umarım oralarda da havalar güzeldir. İbrahim abi nasılsın? Selamlar.
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Tabii gündem yoğun. Evet. Galatasaray'ın şampiyonluğu var. Torreira'ya saldırı var. Ama öncelikle İbrahim Hoca Osmanoğlu ile başlamak istiyorum. Dün Sayın Başkan ya inanılmaz açıklamalar yaptı. Ya bana biraz böyle önceden yayın yaptığımın bir arkadaşım, bir abimin sözü vardı, akıl tutulması diye çok kullanırdı. Öyle açıklamalar, çok tuhaf bir açıklamalar.
1: Ya çok fazla kendiyle çelişen açıklamalar.
0: Evet, senden yani dinlemek istiyorum. Senin pencerem biraz daha farklı oluyor ya.
1: Ya tabii önce istiyorsan hakemlerden başlayalım. Yani hakemlerin 5 büyük liglere bakıldığında işte onların öyle bir analizi olduğunu söylüyor. Ben şeye pek inanmam yani. İngilizler, İtalyanlar, İspanyollar çok fazla hakem konuşmadığı için oturup hakemlerin kaç tane hata yaptığını, sonra Türkiye'ye de gelip ya bunlarda da kaç hata yapılmış, onun üzerinden bir istatistik çıkartalım da bunu o ülkelerin federasyon başkanlarına gönderelim diyeceğini ben düşünmüyorum.

0: yani. Hadi ama kabul ettik. Ya madem biz onlara göre öndeyiz, öyle söylüyor, daha az hata yapıldığını söylüyor. Ya biz niye gittik o zaman oradan derbide? Ya gelin kurtarın bizi. Yani bizim buradakiler bu işi götürebilecek durumda değil. Burada ortalık karıştı dedik. Ya madem bizimkiler bu anlamda bu kadar iyi durumda. Sonra bence yine problemli bir hadise, işte kulüplerle ilgili, kulüplerin transfer harcaması ile alakalı, kulüp başkanlarının hakemler üzerine ihaleyi yıkıp kendi başarısızlıklarını örtbas etmeye çalıştıkları ile ilgili de bir konudan bahsetti ki ben de aynı fikirdeyim. Ama bunu kim söylüyor? Yani bunu geçmişte Trabzonspor'da kulüp başkanlığı yapmış, o dönemde çok kısa sürede 6 teknik direktör, 3 sportif direktör, sayısız oyuncu değiştirmiş Hacı Osmanoğlu da yani siz de o dönem yaptınız ya. Yani ben şunu çok anlayamıyorum bizde. İnsanlar ya geçmişte yaptıklarını, davranışlarını unutuyorlar. Anlıyorum, hani geçmişte de yaşanmıyor. Tamam, insanlar ders çıkarmış olabilir ama hani siz de bir dönem oradaydınız ya. Onunla ilgili bir eleştiri yapabilmeniz için sizin o dönem o işi çok sağlıklı yapmanız lazım. Yani Göztepe'nin idarecileri bugün federasyon başkanı olsa o açıklamayı yapsa anlayabilirim. Niye? Çünkü yönettikleri dönemde tam olarak doğru olduğuna inandıkları ya da söyledikleri kriterlere uygun davranmışlar. Yapmış ya adam. Ama sen o dönem hakemlerle ilgili bugün söylediğin hadisede, ya yanlış mı hatırlıyorum ya, hakem arkadaşları bir dinlendirelim, bekleyelim denmedi mi? Yani bilmiyorum, yok mu öyle bir şey, olmadı mı geçmişte? Yani dün problem çıkartanlardan bugün problemi çözmesini bekliyor ülke. Ben çözeceğim hakem problemini diyor. Nasıl çözeceksiniz? Siz de dün bugün başkanlarla benzer ifadeyi kullanmadınız mı? Yani ayrıca sizin o problemi çözmeyle ilgili bilgi birikim donanımınız ne? Değil ya, öyle bir şeyiniz yok, eğitiminiz de yok ya. Kaç tane MHK değişti? Yani madem bu dediğiniz hadise ülkede yok, her şey kusursuz işliyor. Sayısını unuttuk bu değişimlerin yani. Ya bence adım adım gidelim hakikaten, mesela bazen okuyorum. Ya acayip acayip şeyler, inanamıyorum yani.
1: Hakemlerin diyor Dünya Kupası'na gitmemesinin sebebi ben miyim diyor mesela. Bu işin başka bir boyutu ve aslında ister istemez biraz da bizlere de laf attı. Dedi ki yani İngiltere'de dedi. Yüzde kaç dedi yorumculuk yapıyor falan dedi ama işte Match of the Day falan var, bir sürü işte herkesin bildiği programlar
0: ya,
1: falan var.
0: Ediyoruz. Ya bir de
1: tonlarca var aslında.
0: Ya sorun yorumcu olabilir mi yani öyle?
1: Ya evet oradan, yani günah keçisi yorumcular ilerledi. Üzerinden biraz payı vardır belki.
0: Ya hayır, orada mesela daha tehlikeli bir şey söylüyor, o da çok enteresan. O bahsettiği yorumcuların hakemlik yaptığı dönemde o işi manipüle ettiğini söylüyor. Yani 5-0 6-0'a bitirttiler maçı diyor. Şimdi bu aslında çok tehlikeli bir hadise değil mi yani? Hani bir suçtan bahsediyor.
1: Evet. Söylüyor. Yani
0: yaptıklarını söylüyor. Mesela diğer hadise, problemli bir hadise olduğunu düşündüğüm, diyor ki mesela ben tarafsızım diyor. Hani bir kulübe aidiyetim yok diyor. Sonra devamında ben Trabzonsporluyum diyor.

0: şunu söylüyor, aslında bence bu çok tehlikeli bir durum. Bir federasyon başkanı dokunabilirmiş. Mesela ben ona inanmazdım. Ben şöyle inanırım. İstediği kadar orada o görevde, yani nasıl derler, yargıda da bunun şeyi vardır ya, hani ya o görevdeki bir insan ne olursa olsun orada hiç kimseye dokunamaz. Çünkü sen orada yapabilirim dediğin an oradaki hakemleri de karalamış oluyorsun. Yani senin evet öyle bir talebin olabilir. Federasyon bana kabul ama ben kabul etmem ya. Hani sen beni de orada yakmış olmuyor musun
1: kabul
0: yani?
1: Kabul ettiriyormuş demek ki.
0: Demek ki
1: ettirebilirim
0: orada,
1: diyor yani.
0: Ettirebilirim diyor. Öyle olur mu yani? Yani senin yani düşüncen, zihnin kirli olduğunda diğerleriyle alakalı nasıl buna emin olabiliyorsun yani? Hani bunların da bu işi yapabileceğini. Bu problemli bir durum değil mi? Sen, ben hakem olsam acayip rahatsız olurum buradan. Ne demek başkanım ya? Siz benden böyle bir şey talep edeceksiniz ve nasıl ikna oldunuz ve benim bunu yapacağıma? Yani siz talep etmediğiniz için ben Trabzonspor maçını adil yönettim. Talep etseydim Trabzonspor'a maçı verdirecektim mi diyorsunuz? Bu ülkede böyle şeyler yapılıyor mu yani? Yapılabiliyor mu ya da daha doğrusu? Siz şimdi oyunu böyle anlatırsanız bu organizasyonun en tepesinde o insan olarak, ya bu insanlar nasıl maça gitsin, nasıl maç izlesin? Ben kızıyordum mesela radyoya bağlanan, mesaj atan, ligin manipüle edildiğiyle alakalı söylemler içerisinde olanlara kızıyordum. Ama şimdi ben onlara kızdığımda bana direkt şunu söyleyecek. Ya arkadaş, ne anlatıyorsun, bak federasyon başkanı müdahale edilebiliyormuş hakemlere. Etmek istememiş. O dürüst bir insanmış. Dürüst olmasa ya da niyetini kötüye kullanan bir insan olsa demek ki burada böyle şeyler yapılıyormuş hakemler üzerine. Gelelim bahisle ilgili hadise. Hani bir şeyler yapıldığından bahsediyor ama ne oğlum, ben anlamadım ki orada mesela. Ne öğrendik biz? Bahis oynayan menajerleri, malzemecileri, masörleri öğrendik. Ne faydası var bize bunun? Ne faydası var bize bunun? Bir tane maçtan bahsediyor. Nazilli bilmem ne maçı diyor. 0-0 bitmeye, beraberliğe iki takım da çıkıyormuş. Tamam, böyle bir olay olmuş.
1: Tabii çok popülerdi.
0: Diyor ki mesela, anlaşılabilir bir durum diyor. İki takım da gitmez diyor beraberliğe çıkıyorsa. Öteki de oynar bahis o zaman yani. Şimdi sen o takımda da masör malzemeci bahis oynamış. Böyle bir sistem var, tamam mı? Yani o değil de amcasının oğlunu oynatmış olsa, doğru olduğu için de söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Tabii ki masörü kimse organizasyonda bulaşmasın böyle işe de. Ama sen şeyi normal diyorsun ya, onlar zaten beraberliğe... Bu olur mu böyle bir şey? Senin talep etmen gereken şu değil mi? Beraberliğe iki takım şampiyon dahi olsa oyunun... adil olabilmesi için ya da duygusu, ya bu iki takım da çıkacak aslanlar gibi oynayacak. Sonuç ne olursa olsun. Anca böyle insanlar ikna olur. Ya var mı İtalya'da, İspanya'da şey deniyor mu ya, beraberlik ikimize de yatıyor, çıkalım. Ben bin tane maç sayabilirim sana yurt dışında. Beraberliğin ya da galibiyetin, mağlubiyetin neyse, hiç onunla ilgilenmeden elinden
1: daha,
0: gelen
1: daha,
0: her
1: daha
0: şeyi
1: yeni
0: yaptım.
1: Oldu işte. İki takımdan birinin de kazanması gerekiyordu. Beraberlikte ikisi de küme düşüyordu. Berabere kaldılar. İkisi beraber
0: ama
1: küme düşüyordu.
0: Ama olur mu şimdi ya?
1: Ya şey demedim. Bari sana atamıyorum.
0: Ya sana ya, yapacak bir şey yok. Hani birimizden.
1: Bari yiyeyim falan.
0: Şimdi hep oradan örnek veriyor. Yani 5 büyük ligden örnek veriyor. Premier Lig'den o şeyden örnek veriyor. İşte bu eko.
1: Sürekli nedir? Oradan veriyor.
0: Ama tamam da ya o bir de mesela şey de çok enteresan. Amil takımdan kolej diyor. Şimdi ben devlet okulunda okudum, tamam mı? Mesela bu kolej havasını ben bilmiyorum ya. Sürekli kolej havasından bahsediyorlar ya. Yani nasıl oluyor bu kolej havası? Var mı kolej? Yani iyi bir şey mi oluyor ayrıca bu yani? Hani bizim çocuklar şey, ondan sonra kolej havası. Devlet okulunda okuduk ya biz. Niye oradan örnek veriliyor? Ben onu da anlamış değilim yani. Ya çok çok problemli ya. Böyle otursak var ya.
1: Süleyman Seba'dan çıkmıştı galiba kolej havası. Yani onun döneminde böyle şaşalı Beşiktaş'ın ya olduğu tamam zamanlarda da, o tabir yeni yeni böyle ya tamam da, şeyimize okul... girmiş oldu ya. Yani.
0: Orada okuduk da bilmiyorum ben kolejin havasının nasıl olduğunu yani. O yüzden merak ediyorum.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Özellikle söylediği bir de demeci var İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. İşte diyor ki, ben Anayasa Mahkemesi'yle de görüştüm. Bundan haberi olursa işte UEFA ve FIFA bizi askıya alır. Aman aman diyor mesela.
0: İnanılmaz.
1: Ve bunu söylerken yani milyonlarca kişi radyodan Anadolu Ajansı'nın yaptığı bir röportajı ve bütün televizyonlar, radyolar Anadolu Ajansı ile anlaşmalı. Yani İbrahim Bey bütün spor kanallarında dün canlı girdi ve bunu o yayında söyledi.
0: Ya ne diyeyim yani abi, şimdi gerçekten Cihan, yani şimdi okuyorum, önümde gazete var. Yani hangi tarafından yorumlamaya çalışsak tamamı problemli. Ya bir tane dur şey yapayım, yani haksızlık da etmeyeyim başkana. Bir tane tespitine katılıyorum %100. Eğitimci sorunumuz var dedi, bizim antrenör sorunu var dedi. Yani Almanya'da bu kadar yetişiyor da bize gönderiyorlar bizim çocukları da, burada bu kadar genç nüfusta nasıl oluyor da oyuncu çıkmıyor? Antrenör sorunumuz var dedi. %100

0: taraflı. Çok uzun zamandır da anlatmaya çalışıyorum. Bu ülkenin tesis sorunu yok. Bu ülkenin stadyum sorunu yok. Bu ülkenin o altyapıdan oyuncu yetişme, yani yetenek sorunu yok. Bu ülkenin yetiştirici sorunu var. Eğitimci sorunu var. Antrenör sorunu var. Onu da halledeceğim diyor başkan. Yani ve yine finalde diyor ki ya arkadaşlar, diyor ki bize hani ya o kadar çok şey yaptık ki başkanım, hani bunları da hiç dile getirmiyorsunuz göreve geldiğiniz günden beri. Ya ben de tutup diyor kendimi övecek halim yok diyor. Karşısındaki abimiz de diyor ki olur mu başkanım diyor. Yani anlatın diyor, övün diyor, yani övülecek bir şey varsa bunda bir problem yok yani. Örnek olma açısından değil mi? Bunları yaptık, böyleydi, değiştirdik, geliştirdik anlamında. Ondan sonra çünkü elle tutulur somut bir şey olmadığı için şeye döndü iş. Yapacağız. Yapacak arkadaşlar, çalışıyor arkadaşlar. O da orada da elle tutulur bir şey yokmuş bize örnek gösterebileceğiniz. Ya yani mesela Montella'yı Türk'üm ben, İtalyan değilim demiş, Türk'üm demiş. O da mesela çok anlaşılabilir bir durum değil. Niye böyle bir şey söyler ki bir insan, yani Türk değilsin sen, İtalyansın. Niye illa birilerini biz Türk yapmaya çalışıyoruz yani? Ya geliyorlar burada bizi kandırıyorlar ya. Değilsin abi, sen İtalyansın. Bunda bir anormallik de yok yani.
1: Hissedebilirsin
0: ya, Türk gibi. Ya şey mi demiyorum ya. Tamam hissetsin eyvallah da, bunu niye biz bu kadar ya böyle haber konusu yapıyoruz? Evet, işte birileri ona diyor ki böyle söyle, burada bu ülkenin hoşuna gidiyor. İşler kötü gittiğinde cebine koyarsın, o kartı çıkartırsın. Sıkıştığında çıkart o kartı. Ver servis et. İnsanlar diyecek ki bu adam zaten kendini Türk gibi hissediyordu. Niye biz bu adama karşı bu tepkiyi gösteriyoruz? Tedesco da yapmadı mı aynısını bir dönem yani? Yapmayın, bunların bize bir faydası yok. Ya ben 2 yıl çalışmış ve 2 dönem Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na üst üste tarihte ilk defa gitmiş bir organizasyonun en tepesinde bir insandan bu 2 yıllık süreçte altyapılardan, amatör branşlardan, A takıma kadar ya neler olmuşu dinlemek istedim ama hiçbir şey olmamış ki. Ben Montella'nın Türk olmak istiyormuş. Bir de başkan demiş ki İtalya gidemedi, bir İtalyan yeter demiş. Ne İtalyan arkadaş, ben Türk'üm demiş. Biz bunu duyduk yani. Biz hakemlerimiz çok iyiymiş ama çok iyi hakemlerimiz, biz gidiyoruz oradan diyoruz ki bizimkiler Galatasaray Fener'i yönetemez. Bir kereye mahsus ne olur bize verin, parasını da verelim, hatta bizimkilerden daha fazla verelim. Gelsinler yönetsinler. Nasıl oluyor bu sürekli birbiriyle çelişen ifadeler? Mesela bir tane daha söyleyeyim sana, diyor ki işte Montella'nın gitmeyle ilgili Roma istemiş. O ara unutmuş Montella herhalde Türk olmayı, Roma'ya dönmek istemiş ama. Orada da öyle bir durum var hani mesela.
1: Yok, Türk şey demiş yani, sözleşmesinde Roma teklif verirse diğer kulüplere hayır, giderken yeni, giderim demiş ama milli takımda onu söylememiş.
0: Yok, yeni geldiğinde şöyle olmuş. Yeni geldi ya başkan.
1: Ha, ilk ya.
0: Demiş bak beni Roma istiyor. 2 tane maç kaybederim sonra beni göndermeyin. Pazarlık yapıyor, kendini Türk hisseden, Türk olmak isteyen, hani bu kadar bu olayı kutsayan ama Roma istiyor, bırak gideyim Roma'ya eğer göndereceksen yani. Böyle de bir pazarlık yapıyor seninle yani. Hangisi Montella abi yani? Roma yazan Montella mı? Bu kadar Roma aşığı ama Türk. Demiyor mesela ben Kastamonu aşığım diyor. Yani sözleşmeme yazın. Ben oralar ayrılmam, gideceğim oraya. Ege, Karadeniz neyse. Ha, inanamıyorum yani abi. Ben sonunda şuna ikna oldum zaten yani. Hani bence evet Hacı Osmanoğlu federasyon başkanı ama bu tarz iletişim işlerinde bu sadece federasyon için geçerli, kulüpler için de geçerli. Bu işin uzmanları çıksın anlatsın yani. Kimse federasyonda bu dili en güzel anlatabilecek kimse, kulüplerde kimse, maç sonu için de geçerli. Çünkü ortaya bir şey çıkmıyor. Belki gerçekten burada federasyonun amatör branşlarda ya da farklı kulvarlarda, milli takımlarda bize anlatabileceği hadiseler var ama biz bak bunların hiçbirini göremedik. Mesela bir tane daha problemli hadise aklıma geldikçe söylüyorum. Ha, dinledim dün hani baştan sona kadar. Kalbiyle dili bir olan bir insanım diyor. Yani kalbiyle dili bir olmak da çok sağlıklı bir hadise değil. Yani bazen kalbinden öyle şeyler geçiyor. Değil mi? Biz mesela ben de diyebilirim o zaman. Kalbim dilim bir, içimdeki bütün şeyi de o da yetmiyor yani, kalbin dilin de onu da törpülemek zorundasın ya. Mesela bizi çocuk dinliyor, kadınlar dinliyor değil mi? Yani mesela geçen gün mesaj geldi değil mi, kızıyla beraber bizi dinleyen bir abi var mesela.
1: Tabii.
0: Şimdi ben burada kalbim dilim bir, ağzımdan saçma sapan bir şey, onun çocuğunu anlatamayacağı bir şey, kızını anlatamayacağı bir şey çıksa, mesela fırıldak dedi başkan, hadi orada vermeyeyim dedim örnek ama hani anlaşılır olsun, fırıldak dedi
1: moderatör mesela. Arkadaşımız da aynı şekilde cevap verdi.
0: Ama şimdi olur mu yani? Şimdi ben fırıldağı ne nasıl anlatacak bizi dinleyen arkadaşımız kızına, şimdi ne diyecek orada, sorsa baba fırıldak ne dese, şimdi ne oldu benim kalbim dilim bir mi diyeceğim ben yani? Olur mu abi öyle şey yani? Hani ben bilmiyorum yani, çok problemli buldum yani,
1: yani belki şu an dinliyorsa, ben şimdi de TDK'dan baktım, fırıldak hani rüzgarla dönen şember şeklinde çocuk oyuncağı tamam, deyip anlatabilir.
0: Abimiz öyle anlatır, tamam, onda sorun anlar, yok da
1: öyle anlatsın dinliyorsa ama eğer yani.
0: Hani, o konu öyle bir konuda değil ya yani, ne gerek var, niye biz böyle bir şey kullanıyoruz yani.
1: Evet, lügatlar biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor, oraya çıkıyorsun.
0: Önemli abi yani, bak o mesaj mesela benim için önemliydi, o gün hafızamda kaldı, kızımla dinliyorum dedi mesela. Şimdi ben dikkat etmem gerekiyor değil mi, örnek oluyorsun sen burada yani. Soracak ki ona, ne diyeyim, benim kalbim dilim bir. Mesela diyor ki ben diyor, herkes benimle fotoğraf çekti. Ha diyor ki mesela başarılı olduğunuza dair mesela ne söylemek ister? Karşısındaki abi de var ya, çok acayip yani, şahane. Çok da beğendim, soruları falan şahane.
1: Oo, evet.
0: Çok çok beğendim yani, üst tarz, sakinlik, neyse. Diyor ki hani başkanım diyor, 2 senelik süreci diyor kendinizin dışarıdan baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz diyor. Adam gibi diyor derler diyor. Herkes fotoğraf çektiriyor diyor. Başkanım herkesle fotoğraf çektiriyorlar. Bugün 3 gün üst üste en prime kanalda televizyon açık, 4. gün çık sokağa, herkes seninle fotoğraf çektirir. Yani bu senin görevinde başarılı olduğun anlamına gelmez yani. Onu bak, sana bir alan tanıyor. Yani ne yaptın bu süreçte, bunu anlatla ilgili bir alan tanıyor. Herkes benimle fotoğraf çektiriyor. Sonra diyor ki başkan... Pardon, kahveye gidiyorum ben diyor mesela, halklayım, oraya gidiyorum. Ama işte sen oraya şeyle gidiyorsun ya, yani en lüks arabayla gidiyorsun, en pahalı kıyafetlerle gidiyorsun. İşte bir olmuyorsun orada. Mesela bizde öyle bir şey vardır. Ben hep dikkat et, halkın içinden olmayı en pahalı saatle, en pahalı ayakkabıyla, en pahalı arabalarla gidip hayatında hayal edemeyeceği yani. Onunla şey olmuş olmuyorsun yani. Onun duygusuna ortak olmuyorsun yani, ya da o sen gibi hissetmiyor yani. Bizde de hep o kullanılır, dikkat et yani. Adam gelir en klas, halkın içindeyim ben der, kahveye giderim, sohbet ederim o insan. Aslında orada kendini yüceltmeye çalışıyor farkında olmadan yani. Öyle olmuyor ya.
1: Evet yani, dünkü moderatör arkadaşları zaten, Hilmi abiyi tanıyorum, Hilmi Sever. Biraz sağdaki, biraz daha zayıf olan, diğerini tanımıyordum. Ama o da Hacı Osmanoğlu'nun jargonuyla konuşmaya çalıştı yani, ben ona çok dikkat ettim ben
0: çok
1: biraz.
0: Yani hem de çok gayet
1: Hilmi abi biraz daha böyle yumuşak, evet, sorular, evet, geldi işte sayın başkanım tarzı, ama diğer beyefendiyi tanıyamıyorum yani, tanıyanlar vardır elbette ama aklıma gelmedi şimdi. Daha da o biraz daha dediğin gibi daha sert geldi yani.
0: Ya o yüzden sanki bu işleri bir daha bir gözden geçirmemizde fayda var yani.
1: Bu asgari ücretli futbolcu konusunda ne diyorsun? Herhalde yoktur dedi. Amatörde bile yoktur dedi. Amatörde var tabii de. Para alamayanlar var hatta, asgari ücretli, boş ver. Ama yani Süper Lig'de yoktur herhalde dedi. Emin değil. Ha, yoktur dedi da, sonra herhalde ekledi sayın başkan.
0: O da problemli bir durum değil mi yani abi? Şimdi herhalde yoktur.
1: Var mıdır? Her, yoktur yani.
0: Ya şöyle, bu sözleşme hadiselerinde de bir sürü problem var yani.
1: Ya eskiden diyor çift sözleşme oluyordu. Bize tamam, gelenler tek tip artık diyor. Yok ya, öyle
0: protokol
1: şey
0: yapıyorlardı. Evet. Oraya yazıyordu. Federasyona asgari ücretten gösteriyordu. İşte bir sürü, bizim oynadığımız dönemlerde de bu işlere çok
1: şey gibi yani, asgari ücret alıp bak, yüksek maaş alan gibi.
0: Örnek veriyorsun ya mesela. O tarafla ilgili hep örnek veriyoruz yani. Mesela İtalya, İspanya, hep İngiltere'den veriyor. Şimdi tamam, kabul ediyorum da orada ama denetleme diye bir şey var. Bak sen denetleyemiyorsun yani. Limitle ilgili bir şey soruyor. Diyor ki ya bu kadar diyor, işte Galatasaray 50, öteki 60, öteki 70 diyor. Eksi yazmış bu sezon diyor yani. Milyon euro. Burada bir sorun yok mu başkanım diyor yani. Hani eksi yazmış ya. Şimdi bizde bir de şey var yani, borçlanarak büyüme hadisesi. Büyüyemedi Barcelona, işte onun sancısını yaşamadı mı o dönem yani. Sen nereye büyüyorsun? 5 sene sonranın biletini satan organizasyonla örnek veriyorsun bir de yani. Borçlanarak büyüme. Sen büyüyemezsin. Senin borçlanarak büyüme gibi bir şansın yok. Çünkü senin liginin öyle bir karşılığı yok, değeri yok. Senin bir alt ligde İngiltere'de şampiyon olanın aldığı parayla bizim Süper Lig'deki şampiyonun aldığı paraya bir bakın, oradan anlarsınız yani. Sonra diyor ki başkan, limitte ve hesapta bir sorun yok diyor. Nasıl hesap yok? Ya benlik bir durum yok sonra diyor. Ya böyle olmaz mı? Orada denetim var, sende denetim yok. Sen en tepede birçok konuyla alakalı bilgin yok zaten.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını da tabii o kadar fazla ki aslında 2 saat boyunca bile bu konunun detaylarını konuşabiliriz. Biraz dinleyenlere bir bakalım. Abi neler söylemişler bizi. İyi yayınlar demiş. bir parmağımla bile dedi adamdaki ego padişahta yok demiş ya, ben buradan ne anlamam lazım diyor.
0: Makamdan bahsediyor ya, oradaki yapar diyor aslında, konunun onunla bir alakası yok, daha tehlikeli, aşağıdakiler

0: da bu konuda piyade eder bana.
1: Bir de çok yani. Sert değil mi başkan? Şey tarzı mı o yani? Ya kaşları
0: tarzı,
1: çatık sürekli kaşları çatık.
0: Tarzı o başkanın ama ya bunlar çok sağlıksız durumlar ya. Yani birinin bu konuda mesela ben başkanın yakını olsam mesela orada müsaade etmem yani. Hani ona söylerim yani hani oğlu kardeşi neyse olsam. Gerek yok bu ifadelere ya da senin burada bunu anlatmana gerek yok. Sen yine organizasyon mesela bir şey daha söylüyor. Diyor ki işte bizim kurumlarda diyor art niyetli olan bizimle beraber yürüyemez diyor. Bir de diyor mesela herkesi diyor bir iş yerinde memnun ediyorsanız diyor burada bir sıkıntı var. Niye sıkıntı olsun ya bir iş yerinde herkes memnun oluyorsa niye bir sıkıntı olsun yani? Niye sıkıntı olsun abi yani? Herkesi bir iş yerinde memnunsa burada mesela herkes memnunsa ne diyeceğiz abi? Burada herkes memnun. Burada bir problem var abi. Ya bu çünkü bu ne biliyor musun? Hani geçmişten beri kalan bir insanın herkesle arası iyiyse orada bir problem var düşüncesi var ya. Yani atıyor biri kuyuya bir taş ondan sonra herkes hiç zorlamadan kabul ediyor bir de. Hani onu çıkartma mı kartma hadisi.
1: Ya aslında o bence iyi bir insan olduğu için.
0: Ya tamam.
1: Evet. Ya evet bence de saçma. Şey demek istiyor yani. Herkesle iyiyse yalakadır demek ya istiyor. Tamam, ama bazı insanlar da, iyi insanlardır
0: ya
1: gerçekten.
0: Ya niye adam iyiyse kimseyle bir kimseyle kavgası olmak yoksa istemez, evet. Hayatta öyle bir derdi yoksa niye aynen. Kötü olsun adam ya yani.
1: Ben işte.
0: Niye mesela sen şimdi niye lan Cihan'ın herkesle arası iyi burada duracağız ya da bu işte herkes değil abi bak. Ya bu kadar düşünce ya. Sağlıksız bu kadar yorum yanlış idare ediyorsun ya bu ligi de idare ediyorsun yani.
1: Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gitmek için paso şart mı demiş. Vallahi geçen sene yeni kapadaydı. Ondan önce 2024'te şart tutulmuştu. Bir bakın Galatasaray web'ten son detaylara. Bence şarttır. Onun da bilgisini vereyim. Ama emin değilim yani. 2024'te zorunluydu. Ne demiş? Bizdeki hocalar kadroyu ben kurmadım diyor. Başarısızlıkta ama Shakhtar'ı Arda Hoca şampiyon yaptı. Shakhtar'ın kadrosunu Arda Hoca mı kurdu? Konuyla alakasız ama.
0: Kurmadı evet.
1: İbrahim Hoca'yı sormak
0: evet abi,
1: isterim. Hep
0: şahane.
1: Her hafta konuşuyor bundan.
0: Çünkü Arda Turan'ı getirdiler oraya. Tamam mı? Arda Turan'a dediler ki hocam bizim oyuncular bunlar. Senden önceki teknik direktör bu sistemde oynatıyor. Sakın Cihan'ın yeri sağ bekse sol bek oynatayım. İbrahim'in yeri stoperse santrafor. Bu işlere girme. Herkesi yerinde oynat. Yapman gereken en belir... İyi antren et bu oyuncuları. Fiziksel anlamda bu oyuncuların antrenman planlamasıyla ilgili sorun yaşamayalım. Avrupa'da böyle yapılıyor bu işler. Şimdi bak orada da başkanın yine iyi örnek vermiş yani. Her gelen diyor teknik direktörü teslim ediyor. Benim takımım değil. Benim takımım değil diye bir şey yok. Onu siz anlattınız. Siz kalabalığı ikna ettiniz. Siz Tedesco için dediniz ki bu takım Tedesco'nun takımı değil dediniz yani. Böyle şey olur mu ya? Bir aklımın mantığımın almadığı hadisedir ya. Ya onu yani kabul etmeyeni onu kabul ettirmeye çalışıyorsun. De bunu diyorsun ya bunun alıcısı var bu ülkede. Benim takımım değil. E ne işin var o zaman orada senin takımın değilse? Git takımını yaptığın zaman gelir çalıştırırsın Fenerbahçe'yi yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. İbrahim Bey'i takdir ediyorum. Tespitleri çok yerinde, başarılı demiş. İsmini Volkan yazmış. İbrahim hocam boş verin ya Hacı Osmanoğlu'nu diyor. Biz sizin futbol içi bilgilerinizi dinlemek istiyoruz demiş. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş önümüzdeki sezon ne yapmalı diyor. Döneceğiz hızlıca.
0: Oraya geleceğiz.
1: Geleceğiz
0: yani.
1: Geleceğiz.
0: Ama bunlar önemli çünkü bu organizasyonun en tepesinde. Senin kulüplerin de...
1: Bence çok önemli skandal açıklamalar ve bazı demeçlerini de yani Anadolu Ajansı daha sonra tweet attıktan sonra kaldırdı İbrahim Bey'in yani anlamakta zorlandım ama sosyal medyada insanlar yakalıyor ve artık
0: o... Örnek verdiğiniz bir ülkede mesela İngiltere'de federasyon başkanı diyor mudur mesela ben Nottingham Forest'liyim diyor mudur mesela ben Manchester United'liyim ama bugün askıya aldım Manchester United'liyim diyor mudur ya? Ya örnek verdiğiniz yerle sonra yani şeyden örnek veriyorsunuz mesela yayın geliri payından örnek veriyorsunuz. Ama diğer tarafların hiçbirine örnek vermiyorsun. Orada diyor ki mesela hakem konuşmayla alakalı söylüyor. Hakem diyor konuşulacak diyor. Bu o hakem konuşmayla ilgili sen eğer cezaları bu anlamda caydırıcı hale getirirsen konuşsun bakalım bir tane teknik direktör, bir tane federasyon yetkilisi de kulüp yöneticisi. Çünkü sen kendin zaten yani başkan olduğun dönem yarın başkan olduğunda Trabzonspor başkanı olduğunda benzer sorunu dile getireceğim. Ben burada yazdan beri, başladığımızdan beri soruyor ya mesela Cihan arkadaşlar, ya tamam anlatıyorsun da bir tane iyi bir kulüp yok mu bu ülkede? Göztepe ile ilgili bir şey söylüyordum değil mi? Hani bildiğim kadarıyla planlama konusunda başkan bir tane şey söyledi bu finansal fair play ile ilgili. Göztepe'nin bizde sınırsız kredisi var. Onlar hiç o işlere başvurmuyorlar dedi, tamam mı? Yani kulüpler sürekli bu işi suistimal ediyorlar ya, işte limit koyuyorsun, limiti bir şekilde deliyor onunla bununla. Göztepe'nin diyor hiç böyle şeyle işi yok diyor. Başkan önünüzde bir örnekten bahsediyor. Ben bunu bir senedir burada anlatıyorum. Ya şurada bir şey yapılıyor, biz bunu satın alabiliriz, gidelim bu insanları dinleyelim. İki tane orada ya, bunların yani bu işi bu kadar bizden böyle uzmanlık anlamında çok önde olma şansları yok ya. Bunlar basit şeyleri yapıyorlar. Bu ülkede de o insanlar gibi davranacak birileri var. Ya bulun, tespit edin, getirin ya, bu kadar zor değil. Var. Ama sen şimdi bu düşünceyi, yani dün problemi çıkartan insanı en tepeye koyup bugün o insan dün o problemi çıkardığı hadiselerin aynısını bugün yapanlara, öyle şey olur mu? Oyuncuları işte başarısızın arkasına sığındırırsınız, antrenörü yapmayın deyip geçmişte sen de yaptın derse biri, mesela bana dese ki ben federasyon başkanı Hacı Osmanoğlu, ben de Göztepe şey, Trabzon başkanıyım dese ki ya öyle, sen de yaptın o zaman, yani şimdi sen niye yaptın? O dönem aynı davranışı sen de hakemde aradın ve kendi ağzında da söylüyorsun. Geçmişte hakemler de manipüle ediyor diyorsun. Bu da çok tehlikeli. Bir sürü insan, bak şurada da çelişiyor Cihan. Diyor ki mesela geçmişte, bu seneyle ilgili abimiz diyor ki hakemlerle ilgili bir şey oldu mu diyor. Net diyor. Hakemin diyor hani kararından dolayı diyor ligin değişmesiyle alakalı şampiyon ya da küme düşme. Bu sene olmadı diyor. Ama geçmiş dönemler oldu diyor. Geçmiş dönemlerde Dünya Kupası'na giden hakemlerimiz vardı değil mi? Cüneyt Çakır vardı. Final yönetti. Fırat Aydınuslar. Bir sürü şahane hakemler vardı. Şimdi sen o dönemki o gün giden Dünya Kupası'na gidenlere diyorsun ki bunlar manipüle ediyordu. Bugün hiç kimse gitmemiş. Bunun benimle bir alakası yok. Bekle ben göndereceğim diyorsun. Ama aynı zamanda onlara da diyorsun ki parmağımın ucuyla dokunsam şampiyon yaparım. Abi şimdi biz ne anladık bu işten? Kime neyi teslim ediyoruz yani?
1: Bence o söylediği söz inanılmaz yani. Senin de az önce ifade ettiğin gibi, yani ben dürüstüm. Ben dürüst olduğum için yapmıyorlar, ama ben dürüst olmasaydım hakemler benim istediğimi yapacaktı. Ve Süleyman Demirel'in sözünden örnek verdi. Dedi ki benzin vardı da biz mi içtik tarzı bir örnek verdi. Bu hakemler dedi Dünya Kupası finali yönetiyor. Dünya Kupası'na şey Şampiyonlar Ligi finali yönetiyor ama Dünya Kupası'na almıyorlar. Ben ne yapabilirim?
0: Ama ben yapacağım sonra diyor.
1: Halil Umut Meler'de travma yaşattık.
0: Ben yapacağım diyor onu mesela.
1: Ben
0: değil
1: halledeceğim
0: mi?
1: Diyor sonra.
0: Mesela ben halledeceğim diyor. Mesela sen onu halledebilmek için bir bilgi birikime, donanıma sahip misin? Hakemlikle ilgili değilsin. Anlaşılabilir. Ben değilim ama Cihan eski FIFA hakemi. Cihan benim bu anlamda organizasyonum tepesinde diyor mu? O da yok. Kimle çalışıyoruz abi? Kim bizi götürecek, bizim hakemlerimizi geliştirecek? Onu da bilmiyoruz. Ondan da bahsetmiyor. Mesela eğitimden bahsediyor. Tek doğru bulduğum söz de kim eğitiyor? Kim? Sayısını unuttum diyorum ya. Genç milli takımlarda bak. Ben genç milli takımlarda 90'a yakın resmi maç oynamışım. Bak milli takımlarda. Yani bu da 6-7 seneme falan denk gelmiş. Yani 14 yaşında gitmişim. 20 yaşına, 21 yaşına kadar milli takımlarda oynamışım. Olimpik milli takım, alt yaşlar, genç milli takım, ümit milli takım hepsinde oynamışım değil mi? Ben gözümü açmışım milli takımda. Rahmetli Gündüz Tekin Onay, Metin Türel, Özkan Sümer'i görmüşüm. Oradan ayrılmışım, o insanlar oradaymış abi. Hiç değişmemiş o sistem. Onların organize ettiği antrenörler, Raşit Çetiner oradaymış, Turan Mesci oradaymış. Şimdi gel buradan bu zamana, sayısını unuttum diyorum ya. Şu son iki senede kim gelişim direktörü, kim genç milli takımlar antrenörü, her gün biri geliyor gidiyor ya. Şimdi hiçbir planlama yapmamışsınız. Ben ne anladım? Genç milli takımların hocası kim? Kim gelmiş? Biz genç milli takımlarda nereye gitmişiz? Ümit milli takımda durumumuz ne? Şimdi bu kadar altını doldurulacak bir tane örneğin olmadığı yerde biz koca ülkenin federasyon başkanı ve tarihin en başarılı federasyon başkanını dinledik ya. En başarılı, en başarılı. Yani böyle insanlar da böyle sabırsızlıkla bekliyor. Ya desin ki mesela Montella ile böyle bir planlama oldu. Genç milli takımlar böyle, amatör branşlar böyle. Diyor ki başkan, amatör branşları diyor işte orayı da diyor el attık diyor. Şey yok diyor ya, soyunma odası, tesis yok diyor. Ya Karagümrük'ün neyi var? Niye gönderiyorsun Karagümrük'ü Süper Lig'e o zaman? Bir gün Riva'da antrenman yapıyor, bir gün Olimpiyat stadında yapıyor. Nerede yatıyorlar, nerede kalkıyorlar belli değil. Niye onlara müsaade ediyorsun o zaman? En tepedeysen aşağıda bu sorun var, aşağıdaki de sana demez mi? Ya başkan ne diyorsun, Karagümrük niye o zaman bir gün Riva'da bir gün şeyde? Onlara da müsaade etme o zaman demez mi abi? Ha, kim mesela başkanı gönderirken biri bir yazılı metin falan almıyor, bilmiyorum bu işleri de, hani biri vermiyor mu başkanım bu en azından hani çelişmeme adına bu örneklerden gidelim. Ben eskiden mesela şeye kızıyordum. Hani ya bırakın adam herkes istediği gibi soru sorsun. Şimdi vazgeçtim ya. Sormasınlar abi, bir metin çıksın. Yani insanların genel olarak öğrenmesi gereken altyapılar, amatör branşlar, mil takımlar geliş

0: iletişim direktörü, bununla ilgili bir yazını verin, metin anlatsın başkan.
1: Zaten veriliyor da başkan yazılı metnin dışına çıkıyor zaman zaman. Normalde var bir metin önünde zaten, dikkat et, bir soru geldiğinde kendisine kağıtlarım da vardı dedi. Ama işte zaman zaman elinde olmadan o metnin dışına çok fazla mesela çıkıyor. Sayın ki, Ali Koç da bunu yapıyordu mesela, hiç sadık kalmazdı metnine.
0: Mesela diyor ki başkan, yabancı sayısında bir değişiklik yok diyor. Seneye de diyor istediğimiz diyor, ben diyor sözümün arka, ama biz şeyi de hatırladık ya, yani hakem konusunda da yabancı hakem yok denmedi mi, sonra geldi ya. Olmadı mı? Yabancı hakem yok asla, konu kapandı dedi, peşinden Fener Galatasaray maçına gelmedi mi yabancı hakem ya?
1: Onu da cevabını verdi. Hakemlerimizi korumak için.
0: Ama korumuyorsun bak, bu nasıl?
1: İnanarak söylemedi
0: işte
1: bence.
0: İşte korumuyorsun. Niye korumuyorsun biliyor musun? Mesela burada eksik bir şey yaptın değil mi sen Cihan? Yani şimdi bir sonraki yayını şöyle bir şey yapabilirler mi sana mesela? Gelişimden bahsediyorum. Gençsin, geldin. Oturdun buraya, modere ediyorsun. Eksik geçti senin adına program. Şöyle mi yapsın bu idareciler? Ya bu Cihan Cihan'ı korumamız lazım abi. Bekle Cihan sen.
1: Yapmasın.
0: Nasıl gelişeceksin abi sen? Hakemlerin de orada bir eksikliği varsa göndereceksin ya. Yani teknik direktör hata yapabilir. Kulüp başkanı hata yapabilir. Artık çimciler de hata yapabilir. Yakıyorlar sahaları, çimleri. Onlar da hata yapabilir. Oyuncuyu zaten hiç söylemiyorum. Herkesin hata yaptığı yerde hakem yapamaz. Olmaz. O da hata yapar diyeceksin ki sen. İngiltere'den örnek veriyoruz. Hadi konuşsun İngiltere'de bir tanesi de hakem hakkında böyle de federasyon başkanı olmak ne oluyor ya? Kural var orada. Sen kuralı koymuyorsun ki. Konuşulabilir diyorsun ayrıca yani. Geç onun önüne de bak bakalım, onları söyleme şansı var mı yani?
1: Evet tabii, Avrupa'daki 5 büyüklükten daha fazla hata yapıyor deyince zaten orada biraz daha tepkilere maruz kaldı.
0: Kalırsın ya, bak arkasında dursan hakemlerine hiçbir şey demem biliyor musun?
1: Bunu derken duruyor aslında ama söylemiyle eylemi aynı olmuyor.
0: İşte duruyorsun ama gittin getirdin, korudum onu dedin. Onu kırdın ya onun da kalbini, şimdi ona da git sor bakalım o günkü hakemlere. Onların mesela çocuğu şey demez mi ya baba? Hani siz nasıl bir şeysiniz ya, yani siz yapamıyorsunuz diye ta oralardan işin uzmanını getiriyorlar, bak al bu yapsın diyorlar. Yani siz bu anlamda bu kadar. Bir de daha vahimi ne, o gün yapılmama sebebinin biraz da hani manipüle ediyorlar üzerinden anlatısı vardı ya, bu hakemler bu ligi de dizayn ediyorlar deniyordu.
1: Evet yani bir de şey kötü, sen o hakemleri çıkarmıyorsun, dediğin gibi yabancıyı getiriyorsun. Hani belki o sene yabancıyla idare edip önümüzdeki sene komple yeni hakemlerle gelsem belki anlarım ama yine aynı
0: bak,
1: çocuklarla devam
0: bizim
1: ediyorsun.
0: En büyük problemlerimizden biri planlama konusunda, bu işi yani uzaktan yakından alakası olmayan insanlar planlamayı ben yaparım diye başa geliyorlar yani. Siz mesela bir problemli hadise oraya bağlayayım. Diyor ki mesela ben işime diyor hiç diyor ayırmadığım kadar zamanı diyor buraya ayırdım diyor. Sabah 9 akşam 5 diyor federasyondayım diyor. Başkanım siz zaten sabah 9 akşam 5 gelmemeniz lazım ya. Siz bu konuda uzman değilsiniz. Sizin ne işiniz var? Siz tam tersi işinize sarılacaksınız. Burada bu işi uzmanlarına teslim edeceksiniz. Gelmeyin demiyorum da. Sen sabah 9 akşam 6 senin orada ne işin var? O senin uzmanlık alanın değil ki. Yani işin değil bu senin. Bilmezsin ki sen onu yani. Uzmanlara teslim olacaksın. Sen şimdi MHK konusunda kimse getireceğim bu ülkede, ya Fırat Aydınus'u mu getiriyorsun? Geçmişte bu işi başarılı halletmiş birini mi getiriyorsun?
1: Gelmez Fırat Hoca.
0: Ya popüler olduğu için mesela atıyorum Murat Fevzi Tanırlı'yı mı getiriyorsun? Getir birini, getir.
1: Ya aslında Fırat Hoca daha bunu açıklar tabii ama önceden beraber radyo programı yaparken hani bana böyle bir teklif geldi zamanında dedi ama ben içeriğinin komple değişmesini istedim. Yani sadece benim gelmem orayı çözmez dedi.
0: Abi niye mesela, onu da anlamam.
1: Müdahale ediyorlar ya bana. Arkadaş, bana müdahale ederseler yapmam o görevi dedi açık.
0: Tamam gel çalış de ki bana müdahale etti eden Cihan geldim ben burada radyoda, bana müdahale etti bırakıyorum de. Niye istiyorsunuz sürekli bir yerleri yıkmayı bir daha inşa etmek için? Ya gir içeri yavaş yavaş, eksik gördüğünü düzelt. Belki senin gerçekten o yıkacağım dediğin orada hiçbir günahı olmayan, bu işte de uzman olan birini de yıkmış olmuyor musun yani? Ya gir içeri bir adım at, eksikleri tespit et. Niye böyle sürekli bir böyle ben yıkarım orayı baştan inşa ederim? Bir de mesela çok geçmişten bugüne yine öyle... Konuşuyoruz aramızda işte sportif direktörden teknik direktör arkadaşlarımızla, şöyle yapıyor diyor ki konuştum kulüple diyor, çaycısına kadar herkesin gitmesin diye. Ne işin var abi senin çaycıyla, onunla bununla neymiş, çaycı laf götürüyor ya, senin antrenmanın oyunun belli, bırak götürsün nereye götürüyorsa lafı ya, bu kadar korkmayın abi yani, çaycı laf götürüyormuş, ne yapabilir çaycı, senin ilk 11'ini dışarı söylese ne olur, söylemese ne olur. Ya bunları yapın. Bu çok basit. Ne yapıyor Galatasaray takımının yerli oyuncularıyla Fenerbahçe takımının yerli oyuncuların arasındaki fark ne? En temel ne? Ya Galatasaray'ın yerli oyuncuları sahada o 4

0: var ya otobüsün arkasına oturan meşhurdur o. Barış hepsi yani. Sağda hepsi. Öndekiler de arkaya baktığında saygı duyuyor. Çünkü hepsi sağda ama Fenerbahçe'ye de farklı. Hepsi kulübede, tribünde. Ama vıdı vıdı konuşuyor, onu görüyor. Sen onu hallet. Aldığın adamı gönder sahaya. Çaycıyı göndereceğim, malzemeciyi göndereceğim. Adamların... nedir bu böyle? Değişim, yıkacağız her tarafı. Yerle ya değiştirirken orada yani gerçekten hakkı olanı da yıkabilirsin yani.
1: Şenol Hocam yapar onu, Şenol Güneş. Fatih Terim de yapıyor diye biliyorum.
0: Öyle
1: evet,
0: mi?
1: Yani çok ekmeğinden etmemek lazım kimseye de. Dedin ya çaycıya kadar gitmiyorlardı da ekibi değiştiriyorlardı.
0: Ya anlıyorum komple. Ya gerek yok. Bak gerçekten o işin uzmanıysa ne gerek var yani? Niye böyle biz sürekli arkamızı sağlam? Aman bizim arkamızda ne olmasın ya? Bir dur ya, bu kadar değil hayat böyle ya. Tamam bir yerlerde kötü niyetli insanlar yok mu? Var, %100 hepimizin başına geliyor. Ruh hastası manyaklarla da uğraşıyoruz, oluyor ama...
1: Yani bugün Hacı Osmanoğlu'nu yani. Çok izleyince ben
0: ya var, bu hepimizin başına geliyor yani. Hakikaten böyle hayatta seni çıldırtacak seviye ama sakin olman lazım ya, yapacak bir şey yok yani.
1: Evet, özellikle son dönemlerde trafikte de insanlar çok gerginler, ona da bir dikkat etmek
0: herkes
1: lazım.
0: Herkes bir de kendinde hak görüyor bazı şeyleri mesela. İşte ben yaptım ama bundan, o ondan. Bir de bir şey vardır ya, tırnaklarımla kazıdım diyor, benim hakkım diyor ya. Ya kim tırnaklarıyla kazımıyor ki yani? Niye yani sen kazımış oluyorsun da diğeri niye hak etmiş olmuyor yani?
1: Ama o yani o muhabbet hep vardır. Mesela David Beckham'ın eşinin bir röportajı var. İşte yine Beckham'ın eşi orada bir ajitasyon yapıyor. İşte ben diyor işte zor bir aileden geldim.
0: Falan. Gelmemiş işte orada.
1: Yani Beckham dardan çıkıp ya senin bindiğin araba neydi diyor.
0: Tamam en
1: oldu. Söyle diyor, Rolls Royce diyor. Tamam diyor, benden bu kadar yani. Gelmemiş yani. Ama bunu bir dikte etmeyeceğim.
0: Ya işte ben sizdenim hadisesi var yani, işte orada onu alıyor insanlar yani. Hani öyle bir durum var işte, ben gidiyorum kahvede onlarla yiyorum içiyorum ama sen o gidiyor gecekondu mahallesinde yatıyor uyuyor. Yağmur yağdığında o dam su içeri düşüyor. Sen villada havuzlu yerde oturuyorsun. Nasıl içip onlardan oluyorsun ya? Olmuyorsun. Gerek yok o işe. Sen de o gecekondu mahalle, ben de gecekondu mahallesinde büyüdüğüm için bu örneği veriyorum ki yani sen de o mahallede büyüdüysen yeme o işleri yani. O gidip havuzlu sitede yaşayacak. Öyle onları ben sizdenim işine gerek de yok o iş ayrıca. O da onun hakkıdır. Havuzlu sitede yaşayan insanın da hakkıdır. Çalışmış, zekasını, bilgisini, birikimini kullanmış adam yaşamış orada. Ama niye kendini böyle sürekli oradan ya işte biz de onların içinden geldik gittik. Gerek yok yani. Sen al o adamı oradan, o havuzlu sitelere taşıyabilecek şeyin içine sok yani.
1: Sevgiler, Göztepe'nin basit şeyler yaptığının herkes farkında ama kimse kendi insanına güvenmiyor. Bu bir güven meselesi demiş. İbrahim Bey'in söylediklerini bir Alman yapsa, ya adam nasıl konuşuyor bak ne kadar doğru şeyler söylüyor denir ama Fenerbahçe hakkında konuştuğunda Galatasaraylılar, Galatasaray hakkında konuştuğunda Fenerbahçeliler İbrahim Bey'i kötüleme peşine düşecektir. Biz kendi insanımızı sevmiyoruz. Problem burada demiş Ozan. Hacı Osmanoğlu yönetimini ben de eleştiriyorum ama sürekli başkanın geçmişte yaptığı hataları ön plana çıkararak eleştirmek bence çok da doğru değil demiş. Sonuçta insan hata yapmıştır. Hatasını i̇şte, anlamıştır, pişman olmuştur.
0: Ama zaten o örneği verdim yani. Ama geçmişte hata yapabilirsiniz ama anlatırken o dille anlatmanız gerekiyor. Şu değil. Mesela dersiniz. Evet ben de kulüp başkanı olduğum dönemde benzer hataları yaptım. Aslında o işin öyle olmadığını zaman bana öğretti. İşte yaştan da genç arkadaşlar, daha genç arkadaşlar, bu işe başlayan yönetici başkan pozisyonda olan insanlar. Bak bu olay böyle değilmiş diye örnek vereceksin ya buradan. Onu da yapmıyorsun ya.
1: Bu arada az önce, yaklaşık yarım saat önce kutlama ile ilgili pasolik zorunluluğu var mı demişti bir arkadaş. Ben 2024'te vardı, şu an bilmiyorum. Yüksek ihtimal vardır dedim. Şimdi bilgi geldi sağ olsun. Taraftar gruplarından da arkadaşlarımız yazıyor. Yunus yazmış. Rams Park'ta olacak kutlama için pasolik zorunluluğu yokmuş. İsim ve soy isim yeterliymiş. Net bilgiyi de vermiş olalım. Sayın Hacı Osmanoğlu ben başarılıyım demiyor ki. Demiş. Cenab-ı Allah bize bu koltuğu nasip etti diyor. Ne zaman isterse o zaman geri bırakırız diyor. Yani anlayamadım Mehdi demek istediğini. Şöyle devam edelim. Mutsuz Şirin gelmiş. İbrahim Bey hiçbir yorumu sevmiyor. Ama yorumlarını dinlemeyi de seviyoruz demiş. Recep Yılmaz da kendiyle çelişmiş. İstanbul'dan Volkan. Selam olsun Volkancığım. İzmir Cennet Çeşme'den Ercan yazmış. Fenerbahçe dersine alışkın olduğumuz bir seneye merhaba diyecek. Kadroyu tekrar sil baştan yapacaklar. Teknik direktör değişecek. Başkanlık seçimi, kiralıktan dönen oyuncular, plansız projesiz şampiyonluk sözleri, senaryo aynı.
0: O zaman Fenerbahçe'ye yavaş yavaş gelelim.
1: Gelelim hadi.
0: Oradan oraya geçelim. Gelelim. Şimdi
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan çıkalım artık.
0: Evet. Şimdi Fenerbahçelilerde yine benzer bir hadise. İşte geçmişi olan özlem. Değil mi? Yani Aziz Yıldırım'ı herkes şöyle hatırlıyor. Zico dönemi, Daum dönemi, Ersun Yanal dönemi, işte yaşanan şampiyonlukları hatırlıyor değil mi? Yani ne o Aziz Yıldırım, o dönemki Aziz Yıldırım, ne oyun o dönemki oyun, ne planlama şu an Fenerbahçe'nin o dönemki planlaması. Çünkü bahsettiğiniz dönemlerde Daum Zico'ya, Aykut Kocaman Ersun Yanal'a bir miras bıraktı, bir oyuncu ikrarı mirası bıraktı. Onlar aldılar onu, bir tık daha yukarı götürdüler. İşte Daum'dan aldı, Zico zirveye götürdü Fenerbahçe oyunu, hatırlayalım, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final. Ersun Yanal Aykut Kocaman'dan aldı, zirveye çıkardı o oyunu. Ama bir tekrarla beraber oldu o işler. Sen şimdi o dönemde bu dönemi aynı zannediyorsun. Yani gelecek, bak benim dün spor salonunda yine böyle çok Fenerbahçe kongresi, çok böyle eğitimi, bilgi birikimi, donanımı olan bir abimle sohbet ediyorum. Dedi ki ya ama İbrahim dedi, şeye ihtiyacımız var dedi. Böyle federasyona dedi sert konuşacak dedi. Aziz Bey bu anlamda dedi. Ya tamam da dedim. Ali Koç diyorum dedim ya. Bu ülkenin en güçlü ailesinin bir ferdi Ali Koç. Yaptı o senin dediğini, 7 sene boyunca yaptı. Federasyona gitti, oraya gitti. Ya bu böyle olmuyor ya. Bak yaptın. Sen yine bak, senin hafızanda o dönemki Aziz Yıldırım aynı Aziz Yıldırım değil. Mümkün değil. Ve o bahsettiğin Aziz Yıldırım o dediğin hadiseyle o işi başarmadı. Bağırmayla, çağırmayla başarmadı. Planlamayla başardı. Ve demedi mi Aziz Yıldırım Ersun Yanal'a, sen mi şampiyon yaptın, ben yaptım şampiyon değil mi? Ödemeleri yaptım dedi, kadroyu yaptım dedi. Tamam dedi Ersun Yanal. Ayrıldı Ersun Yanal. Kime verdi takım Ersun Yanal'dan sonra? İsmail Kartal'a. Yapabildi mi aynı takımla İsmail Kartal şampiyon? Yapamadı. Demek ki senin parayı ödemen yetmiyormuş. Antrenör davranışı belirleyici. Niye bunları görmek istemiyor Fenerbahçeliler? Sonra bana diyor ki sen hep olumsuz yerden bakıyorsun. Şöyle, yok ki olumlu bir şey. Nasıl olumlu yerden?
1: Güçlü bir aday yok ki İbrahim abi. İbrahim Yavuz. Yani şöyle düşün.
0: Bir şey demiyorum.
1: Normalde Aziz Yıldırım giderken gerçekten takımı borçlu bırakıp gitti. Yani Ali Bey de ilk geldiğinde sürekli finansal tabloyu kurullarda söylüyordu. Bize böyle bıraktılar yani. Biz sıkıntılı diyorduk. Yani kulübü biraz borçlu bırakmış Aziz Bey. Şimdi de ben diyor 200 milyonla geleceğim diyor. Daha sonra da harcayacakları var. Ya o dönem kızılan Aziz Yıldırım şimdi başkan olması için getiriliyor. Keşke Beşiktaş'a da Fikret Orman gelse de tadından yenmez. Ya ben istiyorum açıkçası Aziz Bey'in gelmesini. Ama Fenerbahçe'ye bir şey katabilir mi onu?
0: İşte ben de diyorum ki Fenerbahçeliler Aziz Bey göreve geldikten sonra 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacaklar onu anlatmaya çalışıyorum yani. O dönemi sakın beklemeyin, o dönemi görme şansınız yok. O dönemki oyuncu ve oyun tekrarıyla şimdiki dönem aynı değil. Fenerbahçe'nin kaç tane oyuncuyla tekrar yapacağını bilmiyor. Fenerbahçe teknik direktörü kim bilmiyor. Fenerbahçe sportif direktörü kim bilmiyor. Ya bomboş bir yer var şu an. Bak önümde mesela gazetede Fenerbahçe onu istiyor. Bu kimi istiyorsun, hocan yok, başkanın yok. Ne yapıyorsunuz? Nereye alıyorsunuz oyuncuyu? Ya baştan bir şey inşa edilecek. Ve bak olamaz mı? Tabii ki şampiyon olabilir yani. Ama yine belirleyici olan Galatasaray olacak yani. O çok fazla hata yapması lazım senin şampiyon olabilmen için. Beşiktaş için geçtiğimiz sezon benzer ifadeyi kullandım. Serdar Adalı dedi ki rakiplerimiz ne yaparsa biz aynısı yapamazsın. Nasıl yapacaksın ya? Galatasaray 7 oyuncu tekrarı, 3 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi geliri. Fenerbahçe öyle ya da böyle mali açıdan çok güçlü bir başkan. Ya nasıl yapacaksın ya? Onu dediğin an nasıl biri gelip sana demiyor, başkanım deme bunu, sakın asla yapma, olamazsın. Günü kurtarırsın. Hoşuna gider Beşiktaşların, aynı seyirci seni alkışlar ama 3 hafta sonra aynı seyirci git der sana. Bunun sana bir faydası yok. Çık. Planlama yapıyoruz, meyvesini önümüzdeki sene alacağız de, bunda bir sıkıntı yok. Her sene Ekim'de avlu atıyorsun, zaten bir şey değişmiyor, seneye de aynı şeyi yaşayacaksın. Şimdi Fenerbahçe tarafında sorun bu, bilmiyorsunuz. Bak Aykut Kocaman deniyor, İsmail Kartal deniyor, Jesus deniyor. Bu nasıl bir çaresizliktir, biz nasıl bir yerde yaşıyoruz ya? Bu üç ismin dışına çıkamıyor koca Fenerbahçe ya. Ya bu gerçekten akıl alacak bir durum değil yani.
1: Hakan Safi'yi de böyle biraz yok sayıyor insanlar gördüğüm kadarıyla, ama bence o da sağlam geliyor. Yani kongredeki yani taraftarın düşündüğüyle, yani kongre üyelerinin potansiyeli çok farklı. Şimdi ben Fenerbahçeli arkadaşlarla konuşuyorum, kongre üyeleriyle. Ya diyor ki Ali Bey şimdi aday olsun. en az 10 bin oyu var diyor. Ali Koç.
0: Ben yine 12.

0: bin bekliyorum ama yani.
1: 12 bin vardı. 12 bin vardı diyor. Yani 2 bini de kızdığı küstüğü için vermez. 10 bin net oyu var diyor.
0: Ben ne bileyim böyle bir sen ya hala böyle son dakika bir Ali Koç'tan yok, bir şey olmaz. Yok, ne yok, bileyim olmadı. Yani öyle bir şey düşünüyorum. Neyse.
1: Babası şundan, yok, yok dedi yani.
0: Şundan bahsedelim. Yani Fenerbahçe tarafıyla ilgili. Mesela herkes ne diyor? Bu başkan adaylarının seçimi kazanabilmeleri için ilk yapmaları gereken şey ne deniyor? Hoca ya da futbolcu açıkla deniyor değil mi? Hemen açıkla diyor işte. Arsenal'dan onu al, Liverpool'dan bunu al, Manchester'dan bunu al deniyor değil mi? İki başkan içinde kongre üyelerinin beklentisinin ne olduğunu söyle. Ben de diyorum ki ben Fenerbahçe kongre üyesi, başkan adayı olsam üyelere şöyle bir yorum yaparım. Bundan önceki başkanlar ne yaptıysa yapmama garantisi veriyorum size demem bence seçimi kazandırtması gerekiyor yani. O senin bahsettiğin Liverpool'lar, Manchester United'lar havada uçuştu aldı hepsini ya bir önceki. Ya Mourinho geldi var mı daha büyük isim? Ya olmadı ya konu Mourinho değil konu senin bahsettiğin Van Persie'si, Nani'si geldi ya bunların hepsi bu ülkeye geldi. Bak yine belirleyici olan o oldu. Dön üyelere de ki arkadaş yapmayacağım bundan öncekilerin yaptığı hiçbir şeyi yapmayacağım de seçimi kazan ve o işi bak onların yaptığını yapmadığından idareci ve sportif direktör olarak şampiyon olmama şansın yok yani. Ya bunu söyle niye ikna olmasın Beşiktaş taraftarı feda sezonuna ikna olmadı mı ya? Hatırla feda sezonunda ikna olmadı mı Beşiktaş taraftarı hemen hemen her maç doldurmadı mı o stadı? Veli Kavlak kimdi kim tanıyordu? Olcay Şahan'ı kim tanıyordu? Kim vardı Beşiktaş'ta adını unuttum bir sürü Ersan Gülümler falan vardı. Antrenmana çıkartmazsın. Doluyordu o stat ben bir Trabzon maçı hatırlıyorum son dakika Beşiktaş golü kaçırdı. 11 oyuncu da yere yattı hatırlıyor musun? Ya yıkılıyordu heyecandan böyle o taraftar. Şimdi ilgilendi mi taraftar bu Ersan Gülüm'ün olacağı kim bunlar nereden geldi dedi mi? Niye oyunu gördü orada bir mücadele gördü. Gitti onun peşinden Beşiktaş taraftarı. Ya sen onu anlatsana ya hala Sergen Yalçın'la devam edelim mi etmeyelim mi diyorsun. Sen Sergen Yalçın'ı gönderirken krizle gitti ben idare edemiyorum dedi. Bugün yine krizi idare edemiyorum gidiyorum diyormuş. Çok, şaşırıyor musun?
1: Çok ikonik video açıp onu bir ara bir daha izleyeceğim 11 kişinin yere yattığı. Çok iyi bir andı yani. Bak
0: inanılmaz bir şeydi yani. Hani diyorlar ya işte taraftarın ne istiyor? İşte taraftarı da o oyunun içine çekme hadisesi bu. Var mı sahada bahsettiğin yıldız Liverpool mu? Hiç kimse yok ya. Hiç ya onlarla oynadı ya. Niye? Çünkü oyun vardı. Her maç gidiyordu insanlar yani. Hiç ilgilenmiyorlardı ligi kaçıncı bitirdik ettik. O gün atılan temeller Beşiktaş'ı Bilic'den sonra üst üste şampiyon yaptı. Hatırla o gün atıldı onların temelleri yani. O gün oyunculardan Beşiktaş sonuna kadar faydalandı. Ya bu kadar örnek var önünüzde. Hala diyorsun ki başkan adayı olarak Fenerbahçe'ye Klopp'u açıkla. Ya tamam açıkla eyvallah da o tek başına yetmiyor ya.
1: Helal olsun Hacı Osmanoğlu hakkında süper konuştun ama başkanlık konusunda sana katılmıyorum demiş. Aziz Başkan'ın vizyonu şampiyonluğa yeterli safi zaman kaybıdır demiş.
0: Yok ben başkana bir şey demedim ya Aziz Yıldırım olmasın demedim. Ben başkanı anlayın yani. Yani aynı insanla karşılaşmayacaksınız. Bıraktığınız insan aynı insan değil. Oyun aynı oyun değil. Onun bıraktığı planlama aynı planlama değil diyorum. Ben Aziz Yıldırım başkan olmasın demiyorum. Ben beklentiden bahsediyorum. Ayak kırıklığı yaşarsınız. Hak verin o zaman da göreve geldiğinde olası yaşayacağı problemde.
1: Fenerbahçe şampiyonluk için Uğur tamam anladım espri yapmışsın ama vefat ettiği için o ismi söylemeyeyim. Ben anlıyorum ama bazı insanlar hassas olduğu için onunla ilgili bir durum var. Aziz Yıldırım yapıyı yıkacakmış var olmayan bir soyut bir varlık gibi Galatasaray şampiyonluğunu en çok gören Fenerbahçe başkanı ya demiş geldiğinde yine Galatasaray şampiyon olursa ne söyleyecekler bunu merak ediyorum diyor. Olabilir öyle
0: vallahi bir bunların ihtimalle. Hiçbirinin kimseye bir faydası olmadı. Yani bu yapıdır falan. Sonra o yapı diyenler oturdular. Ya aslında bu işte öyle değilmiş. Hani kadro tekrarıymış. Hani oyuncu tekrarı, antrenör tekrarı, kulüp başkanı tekrarı.
1: Ama başkan böyle çıkıp konuşursa ya, mesela Hacı Osmanoğlu ya, insanları
0: ya insanların zaten işte bu kadar zehirlenmesinin bu konuda temel sebebi bu değil. Bu değil yani. Sen şimdi federasyon başkanı olarak bir de mesela bir şey daha söyledi. Bak aklıma geldi. Dedi ki mesela çocuklarımızı temiz futbol bırakma hadisesi değil mi? Mesela bizim bütün uğraşımız o. Yani şunu da söylemiş oluyorsunuz biraz ayıp olmuyor mu yani? Sizden önce bu işi idare etmiş insanlar kulüplerde ve federasyonda kirli işlerin içine mi bulaşmış insanlar? Onların da çocuğu yok mu yani? Hani hepsinin çocuğu...

0: Çocuğu da dinliyor ya. Ve devamında da sonra diyorsunuz ki bu başarı bugünün başarısı değil. Geçmişle beraber diyorsunuz yani. Yani onlar kirli bir miras da bırakmış olmuyor mu? Yani sürekli çelişen hadiseler. Bir şey değişmiyor. Federasyonda böyle, kulüplerde böyle. Yani mesela yapı yapı diye ortalığı yıkıyorsun. Yapı var diyorsun ama ciddi de para harcıyorsun yani. Ya bu kadar, eğer bu iş öyleyse git altyapıya yatır. Yıkarsam böyle yıkayayım de param da cebimde kalsın da yani. Kime ne faydası var? Niye bu yapı mesela Fenerbahçe kadın futbol takımını yıkamıyor? Her sene şampiyon oluyor mesela. Gökhan Bozkaya'ya, Ufuk abiye, onlara da tebrik edeyim. Hayırlı uğurlu olsun şampiyonlukları. Niye mesela kadın futbol takımına şey mi yani? Önemsemiyor mu şeyler orayı? Mesela kadın futbol takımı Galatasaray'la orada yarışıyor. Bak Galatasaray'da yarışıyor mesela. Ama şampiyon oluyor Fenerbahçe kadın futbol takımı. Yani baskette de öyle. Niye Fenerbahçe'ye mesela o yapı baskette uğraşmıyor? Hani
1: Yani
0: futbol daha popüler olduğu için mi?
1: en büyük örneği aslında işte bu futbol takımı yeni kurulduğunda Galatasaray'ı Fenerbahçe ile oynadı. 7 tane gol yedi hazırlık maçında işte. Sonra çalışarak, yeni ekip kurarak, iyi futbolcular alarak işte şimdi yarışmaya başladı ligde. Ya yani baktığında iyi futbolcularla
0: oluyor. Çünkü
1: bu
0: orada bir planlama var. Bak Gökhan Bozkaya ile çok uzun zamandır çalışıyorlar. Tekrar var. Şimdi böyle olur işte, teknik direktör, ben şimdi hani şahit olduğum transfer dönemlerini de hatırlıyorum kadın futbolda, yani bir planlamayla yapıyorlar bu işi. Alacaksın Gökhan Bozkaya'yı, hani diyorlar ya mesela, alacaksın Gökhan Bozkaya'yı, sportif direktör mü yapıyorsun, futbol aklı mı yapıyorsun kulüpte, yapacaksın, alacaksın Kemal Aslan'ı, sportif direktör mü yapıyorsun, futbol aklı mı yapıyorsun, almak zorundasın, bu insanlardan faydalanmak zorundasın. Bunlar çünkü o bahsettiğin hadise gibi olmamış. Yani biz zamanında çok iyi futbolcuyduk, orada kaldık dememişler. Bunlar sürekli gelişimle ilgili kafa yormuşlar, geliştirmişler kendilerinde ve şeyle değil, evde oturarak yapmamış. Bir yerlerde de tekrar yapmış. Var elinde bir argüman yani. Teslim ol abi bunlara yani. Bu kadar zor değil bu iş.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Bir saat başına gideceğiz. Saat başının ardından Galatasaray Beşiktaş'ta yaparız. Fenerbahçe'ye tabii devam ederiz. Yine başkanın söylemleriyle ilgili mesajlar gelirse onlara da bakarız. Ama sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. Bir dinleyenimiz de demiş ki dün akşam 6'da Ataköy Marmara İstasyonu'nda elinde kulaklık olup tren bekleyen arkadaş sen miydin demiş, bana sormuş. Yok, ben değildim. Tren beklemek benim lügatta yok ama şampiyonluk konvoyu falan bekleyebilirim yani. İbrahim abiye de tebriği ettireceğim ikinci bölümde. Kısa bir ara geliyoruz. Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 13.07'yi gösteriyor. Bugün fark ettik ki İbrahim Yavuz Sparta Prag Gaziantep demedi. O yüzden bir Galatasaray yapmak istiyorum. En şampiyon oldu Galatasaray abi.
2: En son sen ne diyeceksin ki abi, yeter başlayacağım artık seni Sparta'da.
1: Belki içimden diyorumdur yani, hissetmeden diyorum.
2: Hayır, artık ya, muhakkak diyorsun da artık hani dile de getirebilirsin.
1: Yayında abi, diyorsun.
2: Yeter, yayında da dile getirebilirsin.
1: Başlayacağım.
2: Ya şöyle, ben tabii şey tarafından
1: bakıyorum. Haksız olmadığın için ya, bence o konularda hak tarafların çok fazla var o bölümde. O yüzden oradan örnek veriyorsun sürekli.
0: Abi çünkü ne anlatacağım yani, söylediğimin altını doldurmak zorundayım yani. İtiraz edene de tabii aynı şekilde altını doldurmak zorunda.
1: Ama şimdi şampiyon olmuş ya mesela. Onunla
0: bir şey
1: ilgili
0: demiyorum zaten.
1: Yok yok, şey onunla ilgili bir maçla ilgili.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Antalya maçı.
0: Antalya maçıyla alakalı 89'da Galatasaray golü atmamış olsa, şimdi hani kendimle de çelişmeyeyim, hani olmamış olsayla bir şey örnek verilmez diyorum ya, şimdi hani buradan da örnek verme diyor. Bu örneği şu yüzden veriyorum. Ligin tamamı neredeyse böyle geçtiği için veriyorum. Çok fazla dalgalanan performans yani. İşte atılan bir golden, ki benzer durumu Fenerbahçe'de çok yaşadı Tedesco'yla. İşte attı. Antalya maçı, o top direğin işte kalenin içine düşse, çizginin içine düşse Fenerbahçeliler o gün de başka şey konuşacaktı. Dışarı düştü ve bir anda Fenerbahçe gerçeğiyle yüzleşti. Şimdi Galatasaray için şöyle, Galatasaray gerçeğiyle yüzleşemiyor. Yüzleştiriyorlar işte senin söylediğin Akmarlar, Praglar. Mesela Okan Hoca diyor ki dur önce o şey yapayım şimdi, bir de önce hakkını verelim de yani haksızlık etmeyelim yani. 4 sene üst üste hem futbolculukta hem de teknik direktörlükte, yani bu bir insanın başına gelebilecek herhalde en muhteşem hadisedir diye düşünüyorum. Yani hatta bu konuda Okan bunun ölümsüzleştiğini düşünüyorum. Bir daha herhalde bir başka insana nasip olmaz diye düşünüyorum. Bu inanılmaz bir durum.
1: Şimdi, belki bir 25 yıl sonra yine mi?
0: Ya bilmiyorum. Ya bu acayip bir şey Cihan yani. Şimdi o tarafını hayırlı olsun. Onun adına yarın öbür gün yaşı ilerlediğinde çoluğuna, çocuğuna, torununa böyle acayip bir miras bu anlamda yani. Hani ben bu insanın oğluyum, torunuyum, işte Galatasaray'da hem futbolculuk hem teknik direktör. İşin bu tarafıyla ilgili şahane bir miras cebine koydu ama işin eğitim antrenörlük tarafıyla ilgili birçok eksiği var. Şimdi ben bunu nasıl yok sayayım? Yani nasıl görmeyeyim yani? Şimdi sen Antalya maçının 89. dakikasına kadar, yani skoru lehine çevirene kadar ortada bir oyun yok. Gel Samsun deplasmanına, benzer bir durum. Şimdi bu kadar evet, 4. sezondan bahsediyoruz. Mesela şöyle olsa anlaşılabilir bir durum. Galatasaray Okan Buruk'la 1. sezonunda bu bahsettiğim hadiseyi yaşasa anlayabilirim. Niye? Yeni teknik direktör, yeni oyuncular, tekrarı kısıtlı olduğu için bu sorun olabilir, dalgalanabilir. Ya 4. senenin sonunda bak, gözünü kapatıyorsun, 7 oyuncu diyorsun ilk 11'den. Ya düşünebiliyor musun? Kaç antrenman, kaç maç tekrarı demek bu. Artık Galatasaray'da gözünü kapattığında otomatikleşmiş, otomatikleşmesi gereken hadiseler olması gerekiyor. Yok ortada hiçbir şey. Osimhen'e sarılıyorsun, Icardi'ye sarılıyorsun. Yok ortada bir oyun. İtiraz ettiğim konu o. Bir takım 4. senenin sonunda bu kadar sadece oyuncu üzerinden anlatmamalı oyunu. Tabii ki oyuncunun varlığı değerli, değersiz demiyorum ama sen şimdi bana Okan Buruk için diyorsun ki ya inanılmaz başarı diyorsun, değil mi? Ben sana diyorum ki miras anlamında çoluğuna, çocuğuna, torununa anlatacağı hikaye konusunda müthiş başarı. Evet, o onun yanına kar kalan. Peki Galatasaray'ın yanına kar kalan hadise ne? Ya da Türk futbolu adına, bu işi öğrenmek isteyen insanlar adına, antrenörler adına örnek alınması gereken hadise konusunda ne var Okan Buruk'un sana 4 senede öğrettiği hadise? Transfer planlamasında Galatasaray Fenerbahçe kadar hata yapmış, biliyor musun? But ondan biraz daha fazla yapmış. Yani Galatasaray'ın avantajı Fenerbahçe'ye göre o 7 oyuncusunu bulmuş Galatasaray. Orada hep bir tekrar yapmış. Ama mesela göreve gelirken Okan Buruk demiş ki, mesela oturmuş, hadi planlamasını anlatalım yani. Diyorlar mesela planlama, tamam anlatalım. Demiş ki ya burada Sasha Boy diye bir oyuncu var demiş. İzlemiş Okan Buruk yardımcılarıyla, oturmuşlar böyle, demiş abi bu bizim problemimizi çözemez demişler. Sonra gitmişler Dubois diye bir oyuncuyu bulmuş Galatasaray, Okan Buruk ve ekibi. Demişler ki biz bununla gelecek inşa edeceğiz. Sasha Boy'a demişler ki arkadaş teşekkür ederiz, takım bul kendine. Sasha Boy da tamam demiş. Ama Sasha Boy küsmemiş kimseye. Yani buraya gelen bazı oyuncular gibi yapmamış. Ya arkadaş benim sözleşmemi, hiçbir yere gitmiyorum, Florida'da takılırım, paramı tıkır tıkır alırım dememiş. İş ahlakı varmış. Oturmuş, şahane bir sezon başı kampı geçirmiş. İyi çalışmış. Galatasaray'da gelecek inşa ediyorum dediği Dubois'la da sakatlık sorunu yaşamış. Sonra o çaresizlik, demiş ki ya bir oyuncu yok. Sonra muhtemelen yöneticiler demiş ki ya biz bir tane arkadaşı buraya gönderdik. Bu da böyle Florya'da gidiyor geliyor, bir şeyler yapıyor. Alsak mı bunu, hani çaresiz ya. Gelsin demişler Sasha Boy ile ilgili. Gelmiş Sasha Boy, senin o dönem tarihin en pahalı transferi olmuş. Bak, tarihin en pahalı transferi olmuş. Yani planın dışında yetersiz dediğin oyuncu tarihin en pahalı oyuncusu olmuş yani. Gel ondan sonra Yeler konusuna. Demişsin ki ya ben bir takımla karşılaştım. Ya burada Yeler diye bir oyuncu var. Hatta ben tuttum onu Milan'ın falan elinden kaptım. Öyle anlattılar bize. Milan'ın elinden kapmış Galatasaray'a. Yani. Yani Milan istiyor oyuncuyu. Oyuncu diyor ki ya ne Milan'ı diyor ya. Galatasaray'a gideceğim ben diyor ya. Ve Yeler dediğin oyuncu da yani inanılmaz problem yaşamışsın yani. Hani, teknik olarak hani bir oyuncunun mesela bir çok baskın bir özelliği var. Ben doğru bulmam da, eğer Galatasaray her takım için geçerli de, ama buralarda daha baskın o anlamda yeteneklerin meziyeti. Ya çok baskın, hücum, savunma, hepsini beraber oynayacaksın. Şimdi bunu halledememiş bir oyuncu ve bunun çok uzağında olan bir oyuncu ve senin analizinden gelmiş buraya yani. Hani bir şey de katarım da bir şey, onu da yapamamışsın. Zaten hemen vazgeçmişsin. Sen de görmüşsün bir şey olamayacağını. Sayısını, adını unuttuğum yani... Senle de geçen konuştuk burada ya, şu isimler Galatasaray'a gelmiş. Muhtemelen Okan Buruk'a da sorsan unutabilir, ya bunlar gerçekten bizim antrenmana çıktı mı acaba? Şimdi bu kadar oyuncu da yanılmış, bir dönem gelmiş plansızlıkla getirdi. Yani Icardi'yi Galatasaray bir planla getirmedi buraya, değil mi? 9. hafta falan oynadı Galatasaray'da Icardi. Dediler ki ya transfer kapalı, bu arkadaşı da kimse almıyor, para da burada iyiymiş, buralara gelsin dediler. Geldi Icardi ile o sezon işte damga vurdun. Sonra yine Juventus'ta problem yaşayan, sorun yaşayan bir Osimhen diye bir oyuncuyu buldun. Geldi, acayip sende önemli işler yaptı. Şimdi planla yaptığın hadiseler burada. İşte Yelert, Dubois, plansız Icardi, Osimhen. Şimdi belirleyici olan bu.

0: olmuş ve sayısını unuttum ya, bak yine dönmüşsün bu sezon, demişsin ki ya Şallay var burada ama ya bu yetmiyor bana, ben Saşa Boy'u geri alayım buraya demişsin. O sallandığı dönemi hatırla, Galatasaray'ın tuttu Şallay'ı kesti, Saşa Boy'u attı sağ beke, bocaladı sonra Okan Buruk şöyle bir şey yaptı, başa dönüyoruz arkadaşlar dedi, en fazla tekrar yaptığım oyunculara dönüyorum ve ondan sonra Galatasaray gene oyun ritmini yakaladı. Yani Okan Buruk'un diğerlerden farkı şu oldu. İşte diğeri inatlaştı diyor mesela. Yanlış yaptığı bir hadisede Jose Mourinho inatlaştı, Tedesco inatlaştı. Okan Buruk hatasından hemen döndü. İyi de hata yaptı ya. Bu oluyor mu böyle yani? Sürekli hata yap, sonra başa dön ama sen ona göre de, yani senin belirleyici olan hadisen şu oldu. Diğeri çok fazla hata yaptı. Ya Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon sayısız hata yaptı. Sen bunların içinde bu süreçte şanslısın, şampiyon oldun. Bak sen kutlamada, gideceğim mi sen kutlamaya?
1: Yarın, evet.
0: Bak kutlamada Okan Buruk'un yapmasını beklediğim davranışı. Alacak eline mikrofonu. Diyecek ki işte önce başkana, oyunculara teşekkür edecek. Sonra bir teşekkür Ali Koç'a. Bir teşekkür Saadettin Saran'a. Bir teşekkür Serdar Adalı'ya.
1: Ciddi.
0: Ahmet Nur Çebi'ye.
1: Ciddi bir şey anlatıyordum.
0: Sergen Yalçın'a. Mesela diyecek ki Sergen Yalçın'a, devre arası yapılan transferlerden sonra bana karşı içeride kazansan bir anda beni yakalayıp şampiyonluk yarışının içinde olacakken bana kaybedip benden sonra darmadağın olduğun ve beni yarışta yalnız bıraktığın için.
1: Bu arada yarın dedim de kutlama cuma, ben bugün perşembe sandım bir ara, düzeltim.
0: Olsun, evet. Konuşmayı
1: yapacağım. Belki yarın diye şimdi giderler, belli olmaz.
0: Sonra Fatih Tekke'ye dönecek, diyecek ki ya benim bu kadar bocaladığım, Fenerbahçe'nin bu kadar problem yaşadığı bir dönemde, sezonun başından sonuna kadar en iyi gittiği dönemlerde bile camianı üçüncülüğe ikna ettiğin, taraftarını üçüncülüğe ikna ettiğin, oyuncularını üçüncülüğe ikna ettiğin için sana sonsuz teşekkür ederim diyecek. Çünkü senin için o sene bu seneydi diyecek ve Galatasaray taraftarına da teşekkür edecek ya.
1: Peki sadece bu senin anlattığın insanlara teşekkür etmesi yeterli mi? Mesela İbrahim abi mesela şey diyorlar, Okan Buruk'un bir planı yok, sadece takım önde basıyor diyorlar. Ama mesela geçen sene bu takım vuran toplarda Avrupa rekortmeniydi, en çok gol bulan takımdı. Bu sezonda soracağım, bu sezonda Antalya ve Fenerbahçe maçında taç organizasyonuyla gol buldu. Yani bunlar bizim için bir şey, anlam ifade etmez
0: hiçbir
1: mi?
0: Hiçbir şey ifade etmez.
1: Yoksa bunları ben mi böyle görüyorum?
0: Yok, hiçbir şey ifade etmez. Avrupa'nın en çok duran top kullanan ve gol atan takımı değil
1: geçen sene. Geçen sene öyleydi, evet.
0: Kimle oynadın sen geçen sene?
1: Avrupa Ligi.
0: Ligi havlu atmış Adana Demirspor, ligi havlu atmış Hatay Spor. Sen bu istatistiği buralarda yakalıyorsun ve örnek verdiğin İngiltere Ligi'nde herif Manchester'la Nottingham'la,
1: Newcastle'la
0: bilmem ya, o istatistik bir olur mu ya Türkiye'de atılan golle? Ki hadi senin dediğin gibi olsun, eyvallah. Ya bu kadar güçlü duran top organizasyonu yakalamış bir takımın bir tane bana hafızanda, bak lütfen düşün yayın sonuna kadar, de ki abi bir duran top organizasyonunu şunu yok saydı deme de. Ben de diyeyim ki hakikaten öne bir oyuncuyu koşturdu, merkezdeki oyuncuyla buluşturdu, savunmanın dengesini bozdu, arkada birini unutturdu ve golü attı. Evet diyeyim duran. Hangi duran top organizasyonundan?
1: Şey var, bir corner pozisyonu var.
0: Merkeze attı, vurdu Mertens.
1: İçeri koştu, Abdülkerim oyuncuyu çekti. Yok, Yunus sağ dışa kaçtı. Orada pas geldi, golünü atmıştı o da.
0: Kabul
1: ediyorum. Birkaç tane var tabii, yani.
0: Tabii. Duran top organizasyonundan buradan bir örnek verdin. Aslında senin anlattığın hadise tekrar konusunda bu sene benzer bir durumu ya da çok az da altını yaşaması lazım değil mi? Ne oldu o takıma geçen sene, o duran topta Avrupa rekorunu kıran Galatasaray, ne oldu bu sene mesela? Niye duran topla ilgili en azından bir şey görmedik? Ha yok, çünkü geçen sene de o döneme özgü bir durumdu. O bahsettiğin taç da ne yaptı? Okan Buruk'un taç şeyleri vardı da sakladı mı? Ligin sonunu mu bekledi yani? Taç organizasyonuyla yok bir şey bulamadığın için mecbursun oradan anlatmaya. Bir şey, çünkü altını dolduracak bir hadisen yok. Tıpkı İlhan Palut'un Konyaspor'daki başarısıyla alakalı. Diyorlar ki İlhan Palut Beşiktaş'a gelsin. Abi inanılmaz bir teknik direktörlük performansı. Geldi Konya'yı uçurdu. Ya bir de gidin Rizelilere, gidin Rize'ye, inin Rizelilere, futbolu sevenlere sorun bakayım, o aynı İlhan Palut o 2,5 sene Rizespor'da niye yapamamış bu uçma hadisesini orada? Ya bir şey bulamadığın için diyorsun ki coğrafya diyor. O orada diyor tuttu diyor ya, orada bir aşı, kan, bağ bir bulamadığın için abi. Çünkü altını doldurman gerek. Bu bahsettiğim teknik direktörlük davranışı ya orada bu kadar kısa sürede tesir ediyorsa 2,5 senede nasıl yapamadın? Yani bir yerde mantıklı düşün Cihan. Bir yerde 2,5 sene çalışacaksın, hiçbir şey başaramayacaksın.

aramayacaksın, hiçbir miras bırakamayacaksın, bir yere gideceksin, oradaki organizasyonun kısa sürede en belirleyici özel yok. Yok, çünkü üçüncü teknik direktör olmuş bir yerde, öyle bir şey yok. Bir tane zaten hani diyor ya, bozuk saat muhabbeti, bir yerde o Konya'da bir şeyi doğru gösterecek. Sen şimdi aldın İlhan Palut'u, bak İlhan Palut'un teknik direktörlüğü kötü iyi olduğu için bunu söylemiyorum. Anlatmak istediğim şey, bir şey yorumlarken hani Konya'da överken Rize'yi unutma. Ya Konya'da bunu yaptıysa 3 ayda 2,5 senede burada niye yapamadı ya? Burada bir problem var mı? Niye mesela bu İlhan Palut'u görüyorsun da buradakini görmek istemiyorsun ya?

0: Aynı şey işte Okan Buruk için geçerli. Aynı şey Fatih Tekke için geçerli. Sen burada teknik direktör davranışlarını yok sayıyorsun. Bak Burak Yılmaz ben ligde bıraktım diyor ya. Ligde bıraktım diyor ya. İstesen küme düşemiyorsun Türkiye'de. Ligde bıraktım diyor ben. Üzerime düşeni yaptım diyor. Gel Selçuk İnan'a. Bak yine bir kusurlu davranış teknik direktörü. Geçen sene Gaziantep'te çok iyi hatırlıyorum biliyor musun? Ligin bitmesine 10 hafta falan vardı. Şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki biz üzerimize düşeni yaptık dedi. Matematiksel olarak düşmeyle ilgili bir problemi kalmadı Cihan, tamam mı? Ve ondan sonra Antep yani lig bitene kadar bir tane mi iki tane maç kazanabildi. Bak son 10 haftada 11 haftada. Şimdi sen teknik direktör olarak o gün üzerine düşeni yaptığını söylersen ki bir teknik direktör son maça kadar son antrenmana kadar asla bu ifadeyi kullanmaz yani. Öyle bir şey yoktur. Her oynadığın maç bir sonraki maçın hazırlığıdır. Son maçı oynarsın bir sonraki sezonun hazırlığıdır. Böyle teknik direktörlük yapılır. Sonra gel Kocaeli Spor'a bak Kocaeli Spor'un son 10 maçına bakar mısın Kocaeli Spor'un? Bak bakalım bak son 10 maçı ne yapmış Kocaeli Spor? Şey diyormuşsun abi 10'da 9 yapmıştı.
1: Sen bakmışsındır diye düşünüyorum.
0: Tabii ki baktım yani bakmadan bunu söyler miyim? Hayır niye bu örneği veriyorum biliyor musun? Selçuk İnan Gaziantep'teki analizi ne kadar yanlış ve o analiz bak onu olumsuzluğa götürüyor. Şahane başlangıç Kocaeli Spor'da. Bak bitiş nasıl Kocaeli Spor'da.
1: Evet son 10 maç bir galibiyet var.
0: Şimdi bu tesadüf olabilir mi ya? Burada da bu dili kullanmışsın. Çünkü sen teknik direktör olarak senin kafandaki gelişim şu. Antep'e geldim kümede bırakayım. Kocaeli'ne. Ya niye sen Bursa Spor şampiyonluk yaşadı bu ülkede. Bak bir tane konu daha var şimdi aklıma geldi. Güvenç Kurtlar Kocaeli Spor'la şampiyon oluyordu biliyor musun? Yani 98'lerde falan hani ben daha küçüktüm. Şimdi mesela diyemez miydi Güvenç Kurtlar o dönem Kocaeli'nde? Bana ne abi ben ligde bıraktım. Bizim iddiamız yok. Son ana kadar böyle bir şey olmaz. Bu düşüncede iddiamız yok diyen bir teknik direktör futbolu geliştiremez. Dinleyenlere söylüyorum. İddiamız yok, iddiamız bitti diyen bir teknik direktör duyuyorsunuz. Bilin ki o teknik direktör hiçbir şey katamaz takımına yani. Çünkü iddia bitmez. Antrenman tekrarı geliştirir. Hele hele genç teknik direktör her yapacağı antrenmandan bir şey öğrenen bir teknik direktör nasıl bu ifadeyi kullanır ya? Bak kullanırsan Antep'te yaşadığın durumu Kocaeli'de yaşamışsın. Ve kariyerin boyunca bunu yaşayacaksın. O yüzden önemli bir teknik direktör olamazsın onu geliştiremezsen o konuda kendini. Bakın bunlara bakmak lazım. Biz teknik direktörleri buradan anlamamız lazım. Geçen akşam çok böyle sinirlendim biliyor musun? Mesaj atma şeyim olsaydı mesaj atacaktım. Güvenç Kurtlar televizyon kanalında yorumculuk yapıyor hocam. Tanımıyorum hiç şeyimiz sohbetimiz de yok hocayla. Böyle çok keskin yorumlar yapıyor falan. Artık öyle bir duruma gelmiş ki çok üzüldüm hatta o yorumu yaparken. Bir şey anlatıyor arkadaşımıza tamam mı? Diyor ki arkadaşımız dedi ki Galatasaray dedi topu rakibe vererek bir oyun planladı dedi. Hoca dedi ki bak futbolda topu rakibe verme diye bir şey yoktur dedi. %100 katılırım yani. Asla futbolda topu rakibe vermek diye bir şey yok. Hocam tamam da biz onu bilmem ne oyunun planı. Öyle bir oyun planı yok kardeşim. Sana bunu kim söylüyorsa yanlış söylüyor. Sonra dedi ki 10 numara dedi. Futbolda 10 numara diye bir şey yoktur kardeşim dedi. Bak günümüz futbolunda dedi. Ya dedi hocam dedi Mertens dedi. Bak. Şimdi bak güzel kardeşim. Sen bir kere karşındaki insan hayatı sahanın içinde geçmiş. Defalarca tekrar yapmış. Bak düşüncelerine katılırsın katılmazsın o başka bir hadise. Ama bir karşındakine saygı vardır ya. Ya pro lisansı olan birine teknik anlamda ders vermeye çalışıyorsun. Hayatında hiçbir alanını deneyimlemediğin bir yerle ilgili ya ayıp ya. Üzüldüm biliyor musun yani sinirlendim o an o programda olsam. Ya hani tamam düşüncen olmasın demiyorum senin de oyuna karşı da ama karşındaki ya ben eski futbolcu olarak Güvenç Kurtlar'la bir programa çıksam orada bana bunu söylese kendi düşüncemi anlatmaya çalışırım ama bu kadar sahada deneyimi olan bir insana ukalalık nasıl yaparsınız ya? Ya hangi seviyeye getirdiniz durumu ya? İnsan mahcup olur biliyor musun? Ben o mesela o yorum yapan arkadaşına babası falan olsam mesaj atarım ya. Oğlum karşındakinin 1000 tane resmi deneyimi var. Antrenör olarak lisansı var bu adamın ya pro lisansı var. Hani yaşının ilerlemiş olması, senin tanımıyor olman onun geçmişte yaptıklarını değersizleştirmez.
1: Güvenç abi de yani huysuz biri de bir şey demedi mi oradaki arkadaşlar?
0: Sinirlendi.
1: Bilmiyorum.
0: Moderatör
1: yani. Normalde der yani.
0: Moderatör hanımefendi hemen konuyu değiştirdi. Evet. Konuyu hemen değiştirdi. Ama şimdi bakın bak kaldım. Bir kere daha gördüm ben Güvenç Hoca ile benzer bir durumu. Bence olmaz yani hocaya orada biraz ayıp ettiler yani hani ya teknik anlamda bak katılmak ayrı bir şey.

0: Doğru bulmak ayrı bir şey, fikrini söylersin ama bizdeki en büyük problemlerden biri, hayatının hiçbir alanında deneyimlemediğin bir konu hakkında uzman olan birine, lisansı olan birine taktik anlatıyorsun ya. Bak Necati de mesela geçen gün, ben hak veriyorum orada. Ya işte o onun yardımcısı olsun, bu onun, nereye olsun abi, bu lisans eğitim ne yapıyoruz biz ya? İki tane anlattığı maçla ilgili altını da dolduramayacağı bir şey olmuş diye birilerini hemen bir yerlere getirmeye çalışıyorsunuz ya. Yazık değil mi ya bu yani? Niye mesela araba kullanırken bir ehliyete ihtiyacın var değil mi? Diyor musun mesela, ehliyete ne gerek var ya, ben herkesten iyi kullanıyorum deniyor mu yani? Değil mi? Çevirdiklerinde şey mi diyor polis? Nasıl kullanıyorsun arabayı, sen çok iyi kullanıyorsun mu diyor? Ehliyet diyor değil mi, lisans diyor. Ama burada diyor ki herif lisansa gerek yok diyor ya. Ya ben Bolu Spor'da başkanı da vereyim ismini. Hani severim de başkanı. Necip Çarıkçı Bolu Spor Başkanı. Başkan dedi ki bir gün. Ya dedi, ben dedi kadroyu iyi yapıyorum ama dedi, bu antrenman konusunda biraz eksiğim ya. Düşünebiliyor musun gelinen noktaya ya? İkna olmuş. Yani antrenman da yaptırsa
1: onu birileri ikna etmiş.
0: Ama olmaz. İşte baş şeyler ikna ediyor. Ben Beşiktaş başkan adayı bir abimizin bulunduğu yerde maç izledim, Beşiktaş maçını. Ya ne yaptılar biliyor musun? Bak etrafındakiler. Bak şöyle bir şey oldu. Penaltı dedi kişi, tamam mı? O başkan adayı kişi. Penaltı dedi. Sonra döndü VAR'dan, hakem izlemeye gitti. Yanındakiler böyle yaptı. Bak başkanım ya siz nasıl gördü? İnanın kimse görmedi diyor ya. Adamı öyle bir duruma getir. Adam gerçekten o konuda uzman falan olduğunu zannetti. Öyle dedi mesela sonda çünkü. Bu işi ben çok iyi biliyorum dedi. Bilmiyorsun yani, bir tanesi de onu gerçekle yüzleştirmiyor yani. Bilmiyorum başkanım, bilmemende de hiçbir anormal yok. Sen koca koca şirket yönetiyorsun. Senin bu konudaki uzmanlığın, bilgin, birikimin şahane. Sen futbolu bilmeyebilirsin. Yani teknik anlamda. Şimdi futbolda savunma prensipleri, hücum prensipleri, genişlik, derinlik, hiçbir şeyden haberin yok. Ben yaparım diyorsun abi. E bu kadar eğitim alan insanların günahı ne?
1: Ben senin neden aslında antrenörlük yapmak istemediğini de az çok seninle yaptığım programlar sonrası anlayabiliyorum. Mesela geçenlerde bir alt liglerden bir maç izliyordum. Hocanın takımı 3-1 öndeyken 4-3 geriye düştü. Başkan hemen indi sahaya. Tabii arkasını göremiyoruz nelerse. Orada herhalde bir fırçaladı. Ya da bilmiyorum. Azarladı ya da yani bilemiyorum. Bunun örnekleri hadi burada alt ligler. Bunun örnekleri şeyde de Yunanistan liginde falan da olmuş yani. Üst liglerde de olmuş.
0: Her
1: ya.
0: Yerde olmuş.
1: Başkanlar sahaya giriyor. Aslında birinin seni özgür bıraktığı noktada belki çalışmak isterse ama bu kadar müdahale mi seni?
0: Planlama var. Ben çünkü belki şunu çok iyi biliyorum. Ben
1: merak ediyorum yani.
0: Ben bir yere
1: ne yapabileceğini merak ediyorum.
0: Benim için belirleyici olan ne olacak biliyor musun mesela? Ben işin sportif direktörlük, antrenörlük tarafıyla niye yapmak istemeyeyim? Tabii ki hayatım o sahanın içinde geçmiş biri olarak niye orada olmak istemeyeyim, ama biliyorum bana o zamanı, fırsatı vermeyeceklerini. Çünkü ben şu yorumu yapamam mesela. Sergen Yalçın yorumculukta yapıyordu ya, çok basit öne dörtlü alırsın. Değil, ben diyemem çok basit. Çünkü o işin ne kadar tekrara muhtaç olduğunu sahanın içinde deneyimlemiş biri olarak o yorumu yapamam. Biliyorum oraya çıktığımda Sergen Yalçın gibi konuşursam, o göreve geldiğimde onun düştüğü duruma düşeceğim. Çünkü o iş öyle kolay değil. Öne hepsini atırırım. Üçüncü değil. Değil abi. Bu iş planlama. Bu ülkede bana hiçbir kulüp başkanı o zamanı, süreyi vermeyecek. Ben çalışacağım mesela, bir takıma gideceğim. Planlamayı yapacağım. Sportif direktöründen oyuncusuna kadar bir planlama yapacağım değil mi? Ben ilk maçta 5 tane yiyebilirim. Var mı bu ülkede o planlamayla ilk maçta 5-0 başlayıp görevinde devam edebilecek bir teknik direktör? Gittin, yaktılar seni. O yüzden bu ülkede o insanlara zaman verilmiyor. Çünkü getirirken de öyle getirmiyorsun. Getirirken de diyorsun ki ya işte şurada oynamış. Ya antrenörlük lisansını almış biri olarak söylüyorum ya. Yok maalesef orada işin o eğitimiyle ilgili de çok sorun var. Sırf biz geçmişte futbol oynadık diye bize, evet biz bir testten, sınavdan geçtik ama çok kolay geçtik yani. Belki gerçekten bizi sağlıklı süzgeçten geçirmiş olsalardı, bunu da söylemeden geçmeyeyim.
1: Süzgeç.
0: Bugün birçok insan geçmişte senin gördüğün futbolcu olarak antrenör lisansı alamazdı biliyor musun? Alamazdı. Bak ben aradım. Hani geçtiğimi söylediler. Ya kalan yok ya. Ulan dedim, kalan yoksa burada bir anormallik var yani. Yani. Birilerinin bir sınavda kalıyor olması lazım. Bu kadar kusursuz bir kamp dönemi geçirmedim. Çünkü ben oradaydım yani. Çünkü ne oluyor? Bizdeki çok düz mantık yani. Futbolun içinden geldi, yönetsin. Yönetemedi Samet Aybaba, yönetemedi Feyyaz Uçar. Olmuyormuş demek ki öyle. Tek başına futbolun içinden gelmesi yetmiyor. Yöneticilik, eğitim, bir sürü şey devreye giriyor. Sen şimdi

0: bana diyorsun ki bunların hepsini yok say, getir işte Klopp'u, getir 3 tane futbolcuyu, burası Türkiye, alır götürürsün. Götüremediler işte defalarca. 100 tane tekrar var, 99'u yanlış olmuş, bir tane tutmuş, bana diyor ki ama orada bir tane de 99, orayı görme.
1: Sevgili İbrahim demiş, ben bir kulübün başkanı olsam seninle çalışamazdım. Çünkü çok huysuzsun, bir şey beğendiğinde yok, kavga ederdik demiş.
0: Benim bir şeyi beğendiğim yokla alakalı da mesela niye benim Göztepe ve Samsun Spor'la ilgili söylediğim yok sayılıyor? Niye mesela Uğur Uçar diyorum antrenör olarak, değil mi?
1: Oradan çıkmazsan çok sevinirim, iyi hatırlattın. Evet. Yani sence Bodrum'u eleyebilecek mi Uğur Uçar? Yani Çorum'la çok iyi işler yapıyor. Yani, Pendik bıraktıktan sonra ben dedim ha hoca yine gidecek, kaybolacak, ama gerçekten ispat etti kendini.
0: Ya ben Uğur Uçar'ı çok iyi tanıyorum.
1: O yüzden sordum
0: zaten. Bu süreciyle alakalı hatta ben bunu Pendik'e başladığında stadyumda maçını izledim. Maç önü maç sonu açıklamalarını dinledim. O gün anlattıklarıyla oynattığı oyun, hiç bahanenin arkasına sığınmadan, yaş ortalaması düşük oyuncularla bir şey inşa etme çabası. Ya evet, bu bir şeyi halledebilecek gibi gözüküyor. Ve devamında yaptıklarına da şaşırmıyorum yani. Halledebilecek. Ama bu ülke ikliminde ne kadar sabredecekler yani. Umarım onun adına da çok mutlu olurum. Çünkü bence ülkenin onun gibi genç, problemi dışarıda aramayan, oyuncu tekrarıyla, bilgi birikimle bu işi halletmeye çalışan insanlara ihtiyacı var. Mesela orayı niye görmüyorsun mesela? Uğur Uçar var, olumlu örnek diyorum. Mesela Beyoğlu Yeni Çarşı diyorum, olumlu örnek. Orada yapılanlar, değil mi yani, orada bir planlama var.
1: Şey zannediliyor olabilir, hani onlar senin arkadaşların ya, onu burada bilerek söylüyormuşsun gibi
0: ama
1: zannediliyor.
0: Diğerleri de
1: olabilir.
0: Benim arkadaşım Volkan Demirel de arkadaşım, evet, eleştiriyorum
1: Emre
0: yani.
1: Emre Belezoğlu
0: da benim sonuçta tanıştığım, zaman geçirdiğim.
1: Öyle aynı düşünüyor olabilirler
0: İyi
1: diye
0: ya,
1: söylüyorum.
0: Onlar da benim aynı ortamda zaman geçirdiğim insanlar, ama benim onlarla ilgili bu yorumu yapmam onları sevmiyor ya da onların insanlığıyla alakalı bir şey değil ki. Geçen günde bir isim vermeyeyim orada çünkü ayıp olur, hani ondan bu izni almadığım için. Bir teknik, eleştirdiğim bir teknik direktörün yardımcısı mesaj atıyor. İşte bir ortak arkadaşımızla tanışmak istiyor. Bu eleştiri üzerine, hani benim hocayı eleştirmemle ilgili. O da dedim ki ya bak, ben hiçbir insanla benim kişisel bir şeyim yok ki. Ben hatta tam tersi diyorum. O eleştirdiğim insanlarda çok yüksek potansiyel olduğuna inandığım için onların bize bu işi aslında çok daha iyi öğretmeleri gerektiği için itiraz ediyorum. Ben onların bilgilerinin, birikimlerinin sağlıklı kullanılmadığı için yanlış yaptıklarını düşündüğümü söylüyorum yani. Gidin zaman harcayın. Niye gitmedi Sergen Yalçın? Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi zamanı güçlü kadro kurulduğunda ben bu işi idare edemiyorum diye iki defa istifa etti, değil mi Sergen Yalçın? İki defa istifa etti. Geldi yıllar sonra, birkaç yıl sonra Beşiktaş'a tekrar. Ne olmuş dün Çağatay Hoca ile programda konuştuk. Ondan aldım bilgi, onun bilgisi. Ve hoca istifa etmiş son maçtan sonra, biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: İstifa etmiş. Ne olmuş? En son bıraktığında kriz çözemiyorum diye giden biri bugün de kriz çözemiyor. Şaşırıyor musun ona? Bence şaşırmaman lazım. Çünkü Sergen Yalçın o dönemden sonra zamanını şeyde geçirmedi. İtalya, İspanya, İngiltere, neyse o işin uzmanı. Ya arkadaş, ben buralarda problemi çözemiyorum. Kaçıyorum buralardan. Baskı gelince gidiyorum. Ne yapmam gerekiyor ile ilgili bir şey hiç yapmadı, değil mi? Dert etmedi. Sen hala diyorsun ki devam mı edeyim Sergen Yalçın'a? Sergen Yalçın'a devam edersin. Ligin 5. haftası yine bir kriz olur, yine ben gideceğim der. Sen şimdi bunları niye görmek istemiyorsun? Hala diyorsun ki Sergen Yalçın'a o şans verilmesi lazım. Abi burası şey mi yani? Bu kadar bak, o söylediği tam tersi mesela. Ben onu aslında yapabilirim, onu tercih edebilirim. Onu söyleyenlerin %90'ı aslında dostluklarıyla alakalı onu söylüyorlar. Mesela versin diyor. O da biliyor aslında verilmemesi gerektiğini, ama arkadaşı olduğu için. Benim bir tane arkadaşım benim bu yaptığım yorumlardan dolayı, teknik anlamda anlatmak istediğimden dolayı, yanlış da yorumlayabilirim, yanlış da görebilirim, düzeltebilir, ama benimle konuşmuyorsa ya da bana tavır koyuyorsa bu benim sorunum değil ki, bu onun sorunudur yani.
1: Madem Sergen Hoca dedin, Sergen Hoca ile ilgili olarak ben çok da dikkat ediyorum. TRT Spor'da bazen işte Kaya Çilingiroğlu'nun söylemleri gündemime düşüyor, önüme düşüyor falan. Yine böyle Sergen Hoca'yı biraz daha böyle korudu, kolladı. Dedi ki işte Sergen Yalçıncı'ydı bunlar dedi. Kim olduğunu bilmiyoruz. 4 ay önce. Şimdi döndüler. Bazıları var, basın toplantılarına gidiyorlar. Sergen'i dışarıda sallıyorlar. İçeride bir konuşsa Sergen Yalçıncı zannedersin bu isimleri dedi. Ve TRT Spor'da kullanıyor bu cümleyi. Bunlar eski kaşar tabirini kullandı yayında. Daha önce de bu tarz çıkışları vardı Kaya Çilingiroğlu'nun.

0: Ben dedi hep davetliyim Beşiktaş'ın yemeklerine falan ama hiç gitmiyorum. Hiçbir camiaya da gitmiyorum. Gitmem, niye gideceğim işte. Bunlarla aynı ortamda niye bulunacağım? Bunlar kifayetsiz insanlar dedi. Yani Sergen Yalçın'ı eleştirenlere biraz böyle kızdı aslında. Çünkü ne kadar ciddiye alırsın almazsın aklıma geldiği için söylüyorum.
1: Hafızamda hemen sen söyleyince şu canlandı. Dinlediğim için söylüyorum Kaya Çilingiroğlu'ndan. Sergen Yalçın ve Serkan Reçber Beşiktaş'ın kurtuluşu gibi bir yorum yapmıştı. Getir ikisini bunlar alır götürür dedi.
0: Evet.
1: Bence o öyle olmadığıyla yüzleşti ama onu da kabul edemiyor. Kabul edemiyor çünkü o analizi de sağlıksızdı o gün. O gün o analizi sağlıklı yapsaydı bugün onun arkasına sığmayacaktı. Bence orayı yanlış yorumlamış yani.
0: Kaya abi neden yorum yapıyor onu da anlamadım tabii de. Bilmiyorum ya, olabilir. Belki popüler bir isim olduğu için belki daha iyi anlıyordur. Bilmiyorum. Çok izlemediğim için bilmiyorum. Haksızlık etmeyeyim.
1: Bizde şöyle bir durum var. Yani işin yorum tarafıyla alakalı. Yani popüler olmak çok önemli bir kere. Yani insanlar tanıdığı insanları dinliyorlar. Anlattıklarıyla çok ilgilenmiyorlar. Ve büyük bir çoğunluğu da duymak istediği şeyleri dinliyor onlardan. Onlar da biliyor aslında. Bizde maalesef en büyük problem bu yani. Hani ben şimdi çıkayım, başıma defalarca geldiği için söylüyorum yani, sansürsüz futbolda. Ama sonra en azından insanlar benim o niyette olmadığıma sonlara doğru ikna olmaya başladı yani. O gün başlayan yorumlarla bugün yorumlar arasında, mesela ben okuyorum yorumları. Bu arada mesela okuma derler yorumları. Okuyorum, niye okumayayım yani? Orada bana faydası olacak şeyler de var o yorumların içerisinde. Sağlıklı yorum yapan insanlar da var. Şimdi adam kötü niyetle yapmış beni, biri Galatasaraylı diyor, biri Beşiktaşlı diyor, biri bilmem ne diyor. Onunla ilgilenmiyorum ama mesela bazı noktalarda atıyorum işte 17.48 ile 18.15'te çelişmişin yazmış mesela. Oturup dinliyorum orayı yani, hani ifade etmiş miyim edememiş miyim
0: ya diye. Senin zaten en çok çekindiğin şey bu çelişmekten korkmak ama işte artık video dönemindeyiz mesela. Yine Kaya abiden öyle geleceğim. Evet. 13-14 yıl önce Telegol'de Aziz Yıldırım'ı gömerken yerin dibine gömmüştü, çok iyi hatırlıyorum. Ama yeni röportajında Aziz Yıldırım bir halk kahramanı gibi anlattı. Belki 13-14 yılda fikirleri değişmişti.
1: İnsanların başka bir şey olduğuna düşünceleri, inanmak istemiyorum. Düşünceleri tabii ki değişebilir. Söylemleri değişebilir. Ama şöyle, bugün hiçbir zaman o anlamda keskin ifade kullanmayacaksın. Ne halk kahramanı diyeceksin ne de yerden yere vuracaksın. Teknik bir yorum yaparken ona ihtiyacın da kalmıyor zaten. Yani bugün teknik anlamda Selçuk İnan'la ilgili ben bir yorum yaptım. Dedim ki bak 10 haftaları kötü geçirmiş. Neden olduğunu da burada anlattım. Bu düşünce onun teknik direktörlük anlamında aşağı gitmesine sebep olur. Bugün onu söylüyorum ama düzeltir kendisini, eyvallah. Düşüncesini düzeltmesi gerekiyor. O yüzden ben hep örneği oradan veriyorum. Yorumcu için de ben söylediklerimle çelişmeyle ilgili bir derdim yok. Çelişe de bilirim yani o anlamda. Hani kendime aman bunu söylediğimde çelişmeyeyim değil. Ama ben bir yorum yaparken ben bir de o işin neresindeyim tarafına da bakıyorum. Sonuçta ben bir oyuncuydum. Yani antrenörlük, kısa bir dönem antrenörlük yaptım. O yüzden insanların geçmişte yaptıklarını unutmaması lazım. Hacı Osmanoğlu ile ilgili örneği o yüzden verdim. Sen hakem tarafı ile ilgili bunu söylediğin zaman biraz geçmişle ilgili sorun olur. Ya da planlama konusunda Trabzonspor'da yaptıklarınla ilgili problem olur. Ama şunu daha sağlıklı tabii ki anlatabilirsin. Orayı deneyimlemiş bir insan olarak hatalarından örnek vererek bunu anlatırsan bir faydası olur. Ama hatalarını yok sayıp sanki orada aynı hataları sen yapmamış gibi bugün o yorumu yaparsan o zaman çelişmiş olursun. İşte tıpkı Kaya Çilingiroğlu'nun işte 13 sene önce söyleyip bugün farklı yorumu yapması gibi yani.
0: Evet, biraz mesajlara bakalım istersen. Yani başkanın çayına şeker atıp karıştıran hoca 2 sezon kalabilir takımda, yanlış mı anladık demiş. Yani nereden anladığına bağlı.
1: Ya yok, skor ya. Skorlar skor belirleyici canım. Oluyor. Bitti yani. Hani şansın varsa, skorlar iyi gidiyorsa kalıyorsun. Skorlar kötü gidiyorsa Türkiye'de ayrılıyorsun. Planlamaya kimse bakmıyor. Şeyi unutuyor insanlar mesela. Arteta'nın Arsenal'da kaçıncı senede finali gördüğünü, kaçıncı senede ligi ortak olduğunu unutuyorlar. Ama Arsenal yetkilileri Arteta'yı şeyden dolayı getirmediler. Geçmişte iyi futbolcu olduğu için getirmediler. Hem insani anlamda davranışlarına da bakıyorlar mesela. Bizim en büyük problemimiz o zaten. Biz şeyi unutuyoruz. Yani hayata bakışlarını insanların unutuyoruz. Mesela Klopp, Guardiola. Ne diyor Guardiola çocuğa, imza almaya gelen çocuklara? Ben sizi sürekli burada görüyorum. Bu kadar zamanınızı burada geçiremezsiniz diyor. Ya imza verirken de hayatla ilgili de bir ders veriyor çocuğa. Git diyor, eğlen arkadaşınla, zaman geçir diyor. Ya, var mı?
0: Biraz boş işlerle uğraşma demeye.
1: Uğraşma diyor, diyor ya. Yani, diyor yani. Yani. Ama bak güzel bir şey değil mi yani? Senin böyle insana ihtiyacın var. Luis Enrique ile ilgili anlattığım, çocuğunu kaybetmiş, kendini rehabilite etmiş bir insanın anlattıklarına ihtiyacın var. Bu tek başına teknik direktör 3-5-2, 4-4-2 falan değil. Hani insani

0: anlamda kalabalığa da bir şey anlatma anlamında sen ona talip olacaksın yani. Sen Okan Buruk'un davranışlarına, Burak Yılmaz'ın davranışlarına talip olmaman gerekiyor. Kime ne faydası var Burak Yılmaz'ın? Ya anlattım yine, Tedesco'ya insanların bu kadar bağrına basmasının ya temel sebebi sahanın içinde kalma hadisesi, yumuşak dili. Bak temel sebebi, onu da sonlara doğru bozdun adamı da yani. Ya yok bak, sürekli dışarıda problemi arayan, kulübede birbirlerine saldıran insanları görüyoruz. Bunların bize ne faydası var? Ne olur yönetse takımı, yönetmese ne olur ya? Ben şimdi Okan Buruk'un o şeyde Galatasaray tesislerinde o Şinan Ay'la ilgili ağzından çıkan sözü unutabilir miyim yani? Yapar mı Pep Guardiola, Klopp, Arteta? Olur mu yani? Sen şimdi birinin onu uyarmasına gerek kalabilir mi? Hayata öyle bakan insan sana faydası olur. Sen şimdi diyorsun ki bunların hepsini bir tarafa bırak. Emre Belözoğlu herkesten iyi biliyor. Getir Fenerbahçe'ye. Bak Emre Belözoğlu'nun şu an çalıştığı durumları. Ama bu Emre Belözoğlu'nun insanlığıyla alakalı bir durum. Dünyanın en iyi insanı. Otur, sohbet et, sana faydası olsun ama idare edemiyor. Duygularına yeniliyor. Yeniliyorsa yenilmeyen insanları getir, ama o yenilmeyen insanlar Emre Belezoğlu kadar futbolculuk kariyeri yok diye de onları yok sayma ya. Var alt liglerde bir sürü insan var ya. Ama yani enteresan bir şekilde böyle acayip bir şeyin içine sıkıştık. Çıkamıyor İsmail Kartal'dan Fenerbahçeliler. Hep bu da şeyle alakalı bir durum, biliyor musun? Şeydi dün, Ferdi Kadıoğlu'ya da röportaj yapıyorlar ya, diyor ki İsmail Kartal'la iletişimimiz çok iyiydi diyor. Aslında diyor başarısı da değildi diyor. 99 puan topladı diyor. İyi tamam, işinize yarıyorsa 90, öteki 102 aldı ya. 102 aldı. Ama diyor ki öteki diyor manipüle ederek aldı diyor. Alsaydın bu senede 99, niye alamadın yani?
1: Bir yeşil ışık da yaktı Fenerbahçe ya.
0: Yakacak tabii, çünkü geri dönüş. Burası o anlamda şey. Gel.
1: Ama Premier Lig'de de fena işler yapmıyor aslında. Neden devam etmek istemiyor acaba daha üst?
0: Buralarda buldukları özgürlükleri, hiçbir yerde bulamazlar işte. Icardi'de gelecek, senin bütün söylediğin şartlar okeyleyecek. Niye? Çünkü burada bulduğu özgürlüğü hiçbir yerde bulamayacak Icardi. Gelecek, imzalayacak, mecbur. Osimhen'le ilgili geçen radyoda yine bizde dinledim. Kim bağlanmıştı? Şimdi unuttum. Diyor ki Galatasaray'da da çalışan bir arkadaşımızmış. Diyor ki Osimhen'in diyor tabii o süreçte diyor.
1: Deniz Gülen mi acaba?
0: Kimseyi diyor kabul etmedi. Alper abinin herhalde.
1: Tamam, Deniz Gülen'dir Galatasaray çalışan.
0: Şimdi dedi ki ama mesela kimse dedi ya nereye Osimhen Galatasaray'ı para için kabul? Nereye kabul? 25 milyon euroya yakın para alıyor. Nasıl kabul etmiyor? Kim verdi Osimhen'e hem 75 hem 25 net maaşta? Ya öyle bir anlatıyorlar ki insanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Vermedi. Osimhen'e 75 artı 25 net maaş kimse vermedi. Kimse vermediği için de Osimhen sana geldi ya. Ya Manchester vermedi, Real vermedi ya o maaşları yani.
1: Üçüncü taksit de bitti ha. Normalde Temmuz'da bitecekti. Mart'ta ödediler. Bilgi vereyim arada ya. Ya o tabii Galatasaray TV'de çalıştığı için öyle yorum yapmak durumunda.
0: Abi kabul bence ediyorum yani. Ya tamam da gerek yok. Sen Galatasaray TV'de çalışıyorsun ya, başka bir yerden anlat. Galatasaray'ın çok güzel şeyleri vardır senin anlatabileceğin. Ama yanlış bilgi veriyorsun ya. Sana da biri yanlış vermiş o bilgiyi. Gerek yok. Para için Osimhen burada bu kadar basit ya. Sen de bulduğu para. Sen şeyi anlat. Osimhen'in duygusunu anlatabilirsin, coşkusunu anlatabilirsin, anlatacaksan yani. Ama Osimhen parayı reddedip sana gelmedi. Icardi parayı reddedip. Madem Icardi reddetti, niye kabul etmedi senin düşük maaş tekliflerini o zaman? Madem Icardi çok seviyor. Bak şimdi edecek ama. Çünkü başka şansı yok. Ya bunu niye görmek istemiyor insanlar da? Sürekli bir kalabalığı böyle yanlış yönlendirerek böyle hoşuna gidecek şeyleri söyleyeyim Galatasaraylıların. Bir faydası yok kimseye ya.
1: Evet, Sevim Hanım iyi günler dilemiş bize. Teşekkür ediyoruz kendisine, sağ olsun. İbrahim Yavuz kardeşim, Uğur Hoca başarılı olabilecek mi cuma akşamı diye bir mesaj var. Konuştuk umarım. Az önce. Sergen Yalçın dediğiniz adam stresten damarı tıkanıp stent taktırdı. Beşiktaş gibi kaygan bir zeminde Okan Hoca bile duramazdı bence diyor.
0: Ya niye kaygan zemin ya? Abi olaya nasıl bakıyoruz? Bizim var bir ülke, acayip bir şey ya. Yani hani ben planlama diyorum, tekrar diyorum, yapamamış adam diyorum. Diyor ki Beşiktaş kaygan zemin. Kaygan zeminin bir parçası, zemini kaygan hale getirenlerden biri de Sergen Yalçın ya, orayı niye görmüyorsun? Yorumcuyken anlattı ya sana, burası Beşiktaş, üçüncülük başarılı olmaz dedi. Geldi dördüncülük için transfer yaptık dedi. Sen buralara niye bakmıyorsun? Buna teslim edeceğin oyunu sonra aynı bu yorumu yapan arkadaşımız diyecek ki bu Sergen Yalçın'la bu iş olmuyormuş diyecek. Gitti senin bir senen daha.
1: Evet, az sonra da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

0: İSA'ya olağan toplantısında Hazi Yurun'a hitap edecek. Onu da canlı olarak aktaracağız yaklaşık bir 2-3 dakika sonra. Konuşmasına başlar. Türkiye'de futbol eğitimine gerek yok. Kimi şampiyon etmek istiyorsa yapı demiş. O şampiyon oluyor demiş.
1: Tamam, şimdi ben ne anlatayım
0: katılmıyorum
1: sana?
0: Katılmıyorum yani.
1: Sen yarın şampiyon oldun, o zaman yapı seni şampiyon yapıyor, öyle mi yani? Onu da kabul edeceksin o zaman.
0: O zaman ona
1: ya da ya Fenerbahçeli muhtemelen ya da Beşiktaşlı bu arkadaşımız. Şampiyon olduğunuz dönemler, o zaman yapı sizi şampiyon yaptı. Sıra Galatasaray'da. Öyle mi? Onu kabul ediyor musun? Onu kabul etmiyorsun. Sana gelince öyle.
0: Hoca eleştirisinden bağımsız Galatasaray'a formda gelen oyuncular bir senede formdan düşüyor. Sebebi ne olabilir?
1: Sebebi işte anlattığım hadise oluyor. Ya İlkay Gündoğan geldi sana. Sence problem İlkay Gündoğan'da olabilir mi ya? Tek başına İlkay Gündoğan üzerinden anlatabilir misin? Adam hayatında ilk defa plansız bir oyunun parçası oldu ya. İlk defa. Çünkü City, Bayern oyunlarında, Barcelona oyunlarında özür dilerim. Hep bir planla bir şey hallediyordu. Ona bir oyun çiziliyordu. O oyunun önemli aktörü olarak yeteneğiyle sonuçlandırıyordu. Burada aldığı topu bir baktı. Kaderinle baş başasın. Çöz dediler ona burada. Çözemedi. Benzer durumu Sané yaşamadı mı? Ne oluyor dedi ya. Ben topla buluştuğumda çünkü 2 tane 3 tane opsiyonum vardı. Sonra uyandı. O dedi, demek ki kafama göre kalabalığa gireceğim, çözeceğim. Zaten burada iyi kötü hiçbir şey yapmasan 10 tane gol attırıyorlar sana. Ya şimdi bunu nasıl sen teknik direktör üzerinden okumuyorsun? Gelen giden oyuncu ya, devre arası Galatasaray'a Allah aşkına kaç tane oyuncu geldi ya? Hangi oyuncudan faydalandı Galatasaray devre arası ya? Ya bir sürü oyuncu geldi gitti devre arası ya.
0: Sergen hocam manevi evladı, kaleciyi de alıp gitsin demiş. Formayı hak edene veren bir hoca gelsin diyor.
1: Beşiktaşlılar bence son zamanlarda en önemli teknik direktör olduğunu düşün. Van Bronckhorst'la ilgili mesele, o fırsatı kaçırdılar. Eğer Van Bronckhorst dönemi Beşiktaş Van Bronckhorst'a sabır etmiş olabilseydi, yani o planlamaya sadık kalabilseydi, çok önemli yerlerde olacaktı Beşiktaş bugün.
0: İbrahim abi çok teşekkür ediyorum. Ederim. Ağzına sağlık. Aslında daha okuyacağım mesajlar da vardı. Dostlarımız emek verip kıymet verip yazmışlar ama Dursun Özbek konuşuyor. Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor Galatasaray Divan Kurulu toplantısında. Tekrar ağzına
1: sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Sosyal medyadan İbrahim Yavuz yazıp takip edebilirsiniz. Twitter'ı biraz farklı. İbrahim Altire Yavuz şeklinde ama bulmak isteyen bir şekilde bulur. Benim ortak arkadaşlardan vesaire. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Son dakika. Son dakika.
4: Değerli Hazır'ın şimdi size sicil kurulumuzda çalışacak arkadaşları takdim etmek istiyorum. Mehmet Çağatay Altınlı. Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan ve Saadettin Can Bilginer. Evet, yeni dönemde sicil kurulumuz olarak arkadaşlarımla beraber sizlere hizmet edeceğiz. Onlara da yeni dönemde başarılar diliyorum. İnşallah güzel hizmetler verecekler. Denetim kurulumuzu davet etmek istiyorum. Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Halil Cem Burnaz, Nazım Canangın, Hasan Can Külahçıoğlu, Çağatay Araç Uçkun, evet, denetim kurulu olarak da iki arkadaşımız yetişemedi. önümüzdeki dönem sizlere arkadaşlarım hizmet edecekler.

Kendilerine de başarılar diliyorum. Evet, değerli Hazırın, önümüzdeki dönemde hizmet etmeye aday yönetim kurulunu sizlere takdim etmek istiyorum. Listeleri sicildeki orada şeye göre, sıralamaya göre yapılmıştır. Betin Öztürk, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Ozan Bingöl Yursever, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukçu, Emir Aral, Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül, Burak Kutlu, Fatih Demircan ve Özen Kuzu.

0: ve Dursun Özbek. Yazmayı unutmuşlar listeye de onun için. Evet değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 2024 yılında seçtiğiniz yönetim görevini, süresini doldurdu. Sizlere en iyi şekilde hizmet etmek için elinden geleni yaptı. Yeni dönemde 2026-28 dönemi içinde arkadaşlarımla, sizlere buraya davet ettiğim arkadaşlarımla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızın fevkinde, bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak üzere sizlerden yetki isteyeceğiz. Sizlerden bizi desteklemenizi isteyeceğiz. Özellikle bugün itibariyle geldiğimiz noktada, gerçekten biraz önce konuşmamda da söyledim, önümüzde tarihi bir fırsat var. Geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak, torunlarımıza, çocuklarımıza daha mükemmel bir Galatasaray bırakmak için önümüzde büyük bir fırsat var. Hep beraber bize vereceğiniz destekle bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Ve 23'ündeki yapacağımız 23 Mayıs'taki seçime hepinizi davet ediyorum. Gelip oradaki seçimlerin bizim için bir şölen olduğunu düşünelim. Orada hep beraber olmaya sizleri de davet ediyorum. Hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum efendim.
1: Sayın Başkan'a teşekkürler.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Aydın abi, Sky Panorama'ya hoş geldin.
5: Merhaba Burak, hoş bulduk.
4: Fenerbahçe'de seçim gündemi alev aldı, onunla başlayalım.
5: Tabii.
4: Aziz Yıldırım çeşitli organizasyonlara katılıyor. Hakan Safi Milano'daydı, transfer operasyonlarına giriştiği konuşuluyor. Aziz Yıldırım tarafında mesela, onunla başlayalım. Dedi ki ne futbolcu ne hoca seçime kadar hiçbir şey açıklamayacağım dedi.
5: Haklı.
4: Mourinho'dan açıdan ağzı mı yandı Aziz Yıldırım?
5: Bence öyle. Bence eksik bıraktığı bir şey var. Aziz Yıldırım şunu söyleyebilir mesela. Yani geçen seçimde ben açıkladım, üstüne çullandılar. Gerçi sonra Ali Koç tarafı ayrı öyle değildi. Biz zaten önce görüşmelere başlamıştık falan dediler ama önce yol alan gündeme gelir. Öyledir. Mourinho'yu biliyorsun açıkladı. Gelirsem Mourinho ile anlaştım, getireceğim diye. Ve Fenerbahçe yönetiminin o günkü başkanı ve Acun Ilıcalı apar topar o operasyonu yaptılar. Yani Aziz Yıldırım'a da ilk golü atmışlardı işin açıkçası. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın başkan olmadan bu seneki stratejisi açısından söylüyorum, ne futbolcu ne hoca meselesi bence doğru bir yaklaşım. Ha bu denebilir ki ya tamam da kardeşim, yani şimdi bir tarafta da bir başkan adayı var. Yani Hakan Safi sürekli bir yerlerde. Ben bunu sorduğum zaman Hakan Safi tarafına özellikle şunu söylüyorlar. Dedim ki tamam, yani bu kadar konuşuyor da hangi aşamada? Hakan Safi'nin kendisi çok gizli bu işi yürütüyormuş. Çok fazla bilgi paylaşmıyormuş. O da kendisi açısından bir stratejidir. Yani paylaştığın başka bir şey olabilir. Yani mesela Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gitse neydi, Leao muydu? Çok evet, gündeme geliyor.
4: Leao.
5: Evet çok. Gitse mesela ben bugün anlaştım dese Hakan Safi bir tarafta taca çıkmış olacak aslında, Mourinho hikayesi gibi. Neyse, yani burada şöyle bir durum var. Her iki başkan adayı da sonuç itibariyle transfer yapacak. Böyle bir seçim gündemi, büyük oyuncu transferi meselesi ister istemez Fenerbahçe'nin bir kazanımı olacak. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi. Hakan Safi kafa olarak zaten büyük oyuncu alma kafasında bir adamdan bahsediyoruz. En azından bütün eylemleri de bize bunu gösteriyor. Ama şimdi geçmişle biraz unutuluyor. Şunun altını da çizmek lazım. Yani büyük oyuncu meselesinde genç arkadaşlar hatırlayamayabilirler. Bu da normaldir. Çünkü Aziz Yıldırım 8 yıldır Fenerbahçe'nin başkanı değil. Hayat zamanda hızlı geçiyor. Dolayısıyla bugün 20'li yaşlardaki insanlar Aziz Yıldırım'ı çok tanımıyorlar. Ne yaptığını çok bilmiyorlar. O yüzden Aziz Yıldırım'ın geçmişine bakarak şunu söyleyebilirim ki, en azından referanslarına bakarak şunu söyleyebilirim ki, büyük oyuncu deyince Aziz Yıldırım bu işlerin piridir. Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda becerili bir adamdan bahsediyoruz. Geçmişten bugüne, yani Ortega'lardan başlayıp Robin van Persie'lere kadar, hatta mesela bugün Fenerbahçe'de bu golcü meselesi falan tartışılıyor ya, iyi oyuncu, kötü oyuncu vesaire. Aziz Yıldırım dönemini şöyle bir kabaca zihnimden geçiriyorum. Hani en etkisiz golcü diyebileceğin adam bence son seneydi galiba. Soldado'ydu. Adam da Real Madrid oynamış. İspanya milli takım oyuncusuydu. Dolayısıyla hani Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda zaten geçmişte referanslı olan bir adamdan bahsediyoruz. Buralarda da Aziz Yıldırım o hamleleri yapacaktır. Ama isim açıklamaması meselesine gelince, bu da kendi stratejisidir. İsim açıklamak Fenerbahçe, ha bu arada belki de kongreden hemen önce açıklayacaktır. Yani bugün bunu söyleyip kongreden hemen sonra da bunu hemen önce de açıklayabilir. Özellikle hoca meselesinde de Aykut Kocaman üzerinden, gerek Aziz Yıldırım gerekse ben, Aykut Kocaman'ın yıpratılmaya çalışıldığı bir ön alındığını, hani biz bu bilgileri verelim. Ya şimdi burada da şunu da söylemek lazım. Aykut Kocaman konusunda hani bir tepki oluşturup seçime etki etsin anlayışını da ben anlayamıyorum işin açıkçası. Gerçekten de anlayamıyorum. Dilersen oraya da biraz gelelim ve devam edelim bu Aykut Kocaman meselesine.
4: Yani Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe taraftarının azımsanmayacak bir kesiminden tepki çektiğini biliyoruz. Fakat şöyle de bir gerçek var. Olağan seçime bir sene var. Fenerbahçe'de mali durum gerçekten problemli. Elde 38 tane futbolcu var. Yani çok bir geniş alanı da yok Fenerbahçe'nin transferde. Bunu da görüyoruz. Burada da yerli hoca ismi ön plana çıkıyor. Mesela İrfan abi dedi ki Hakan Safi tarafı da yerli olursa İsmail Kartal'la temas kurmuş durumda dedi. Yani aslında yerli hoca bekleniyor. Beklenti genel olarak, yani içeriden haber alan kişiler böyle diyor. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal.
5: Burada şöyle bir hikaye var. Çok basit anlatalım. Birincisi futbol unutulmaz. Ama her kulübün, her ülkenin de kendi dinamikleri vardır. Ben şeyi hatırlıyorum. Roberto Mancini Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın başına geçmişti. 2013-14 sezonu, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıl. Galatasaray o zaman Fatih Terim'i yolladı. Roberto Mancini geldi. İlk maçına da Juventus maçına çıktı. Deplasmandaydı. 2-2 kaldı. O gruptan çıktı Mancini ile. Sonra Real Madrid'e elendi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray.
4: Chelsea'ye elendi.
5: Peki ligde de İkinci Galatasaray ikinci olmuştu. Aldı. Ve mesela Roberto Mancini, özellikle beraberlikler sonrası, deplasmandaki beraberlikler sonrası zihnimde kalan bu. Muhtemelen yani benim zihnimde öyle kaldı daha doğrusu. Hoca çıktı şöyle dedi. Yani bu minvalde konuşmuştu. Ya tamam da yani biz deplasmanda yenilmedik, yani berabere kaldık, dolayısıyla bu abartılacak bir şey değil.
4: Normal, Serie A kafası.
5: Normal bir şey demişti. Çünkü deplasmana gidiyorsun ve işin yönetim şekli açısından adam böyle bakabilir. Şimdi Türkiye'nin koşulları böyle değil. Galatasaray, Fenerbahçe içeride dışarıda nereye giderse gitsin favori ve kazanmak durumunda. Hoca kalkıp deplasmandaki beraberliği koşullara göre ya ne var derse o zaman bir tepki olur. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Bak, herkes garantiye gitmek istiyor. Tamam mı? Herkes garantiye gitmek istiyor. Neden garantiye gitmek istiyor? Şimdi Hakan Safi diyelim geldi. Bir yıllık Fenerbahçe başkanı. Sonra genel kurul var. Ya da Aziz Yıldırım geldi. Şunu herkes biliyor. Bu sene şampiyon olamazsan seneye o başkan yok. Aziz Yıldırım da bence bunu biliyor. Düşünsene, Aziz Yıldırım kazandı. Önümüzdeki sene Galatasaray Fenerbahçe ikinci oldu. Şampiyon olamadı. Üçüncü oldu. Ne olur? Seçimde seçilme

0: Şansı var mı? Yok, kalmıyor. Dolayısıyla herkes garantiye gitmek istiyordur. Burada yerli hoca meselesi, yerli hoca meselesinin şimdi bu Aziz Yıldırım açısından söyleyeyim özellikle, ya da Hakan Safi de yöneticilik yaptı. Yani bunu tercih etmelerinin bir nedeni var. Bir de Türkiye'de bir gelenek var. Yerli hocalar daha da başarılı oluyorlar. Fenerbahçe'de ise yerli olmayanlar, aslında son yıllara, son 20 yıle bakarsak yerli olmayanlar da Fenerbahçe'de önemli işler yaptılar. Aykut Hoca gelir ya da gelmez, ama ben Aykut Hoca ile ilgili şahsi görüşlerimi birincisi söyleyeyim. Yani ben Fenerbahçe'ye, hani Fenerbahçe açısından önemli bir figürdür. Temsil açısından da önemli bir figürdür Aykut Kocaman. Fenerbahçe'de bir şampiyonluğu vardır ve özellikle 2013-14 şampiyonluğunda da o kurulan kadronun etkisi vardır. Mutlaka
1: Avrupa'da
0: orada
1: yarı finali var.
0: Avrupa'da yarı finali var. Orada da izleri olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman konusunda hani bu kadar böyle bir olumsuz, şimdi olumlu düşünenler de var ama bu kadar olumsuz bir propagandanın sebebi nedir diye düşündüğüm zaman sebebi
1: Serdar Çelikler aklıma
0: medya.
1: geliyor. Serdar
0: medya.
1: Abi
0: tabii
1: aklıma
0: Serdar
1: geliyor.
0: Abi zaten kapı gıcırtısını Aykut Kocaman'a geçiriyor. Sürekli söylüyor. En son da yine Serdar abi diyor ki, bak Aykut Maykut'u getirme falan diyor. Tamam mı? Şimdi şöyle bir durum da var tabii. Serdar abi açısından da şöyle bir risk var. Diyelim ki Aykut Kocaman geldi. Şampiyon yaptı. Onun açısından da ne oldu diyecekler. O da açıklayacaktır. Der ki, ben bunları zamanında söyledim. Doğru yola gitti Aykut Kocaman. Şimdi Aykut Kocaman'ın şöyle değerlendirmek lazım. Geçmişte Aykut Kocaman'ın yaptıkları, yapamadıkları vardır. Hocaya göre de yanlışları ve doğruları vardır. Şimdi belki de hoca gelecek ve kendisi açısından o dönemlerdeki yanlışları düzeltme noktasına gidecektir. Mutlaka çalışıyordur zaten. Yani çalışıyordur dediğim şey şudur. İzliyordur, görüyordur, bakıyordur. Ve diğer yandan şimdi şöyle değerlendirmeler de var ya. Ya çok uzak kaldı bu işlerden. 5 yıldır Aykut Kocaman çalışmıyor. Bu bir risk midir? Risktir. Ama futbol unutulan bir şey midir? Unutulan bir şey değildir. Yani kalkıp da bu insanlar futbolu unutacak değillerdir. Ekibi yapmak istedikleri Aykut Kocaman'ın özellikle yani bu süreci yönetebilir mi sorusuna ben yönetebilir noktasında olduğunu düşünüyorum. Benim de şöyle bir iddiam var. 2018'den sonra Ali Koç mevcut yapıyı tutsaydı eğer, buraya bir güven aşılasaydı.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Televile Uyandırma Servisi başlıyor.
3: Günaydın, günaydın, günaydın. Sizlerle birlikteliğimize başlıyoruz. Herkese mutlu sabahlar, hoş geldiniz. Zamanı yaklaşık 3 saat boyunca paylaşmak için hazır mısınız? O zaman yepyeni bir güne İstanbul'dan sizlere seslenerek merhaba diyoruz. Ve her perşembe saatler 7'yi gösterdiğinde olduğu gibi hattımızda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Sayın Engin Büyüköksüz hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın. Bütün dinleyicilerimize günaydın diyorum. Herkese mutlu sabahlar.
3: Nasılsınız, iyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkür ederim. Çok güzel bir sokakta, güzel kokular içerisinde yürüyorum. Böyle bir durumda mutlu olmamak imkansız değil.
3: Hocam, bir teknik direktörün doğuşuyla değişimini tetiklediği bir oyuncu. Bu da Ernest Muçi. Dün Trabzonspor'a turu getiren adam oldu, attığı muhteşem golle. Geriden geldi Trabzonspor 1-0. 1-1 ardından 2-1 yakaladı. Ve Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un rakibi oldu. Muçi de 22 gole bu sezon direkt etki ederek bir anlamda adeta yeniden doğdu. Neler söylersiniz? Yani Beşiktaş'ta bu kadar gerilerde, Trabzonspor'da adeta zirvede.
4: Yani Fatih Hoca'nın hocalığının oyunculara katkısı üzerinden düşünecek olursak, sağdaki takımda oyunculukları herkesin kariyerine saygı duyalım. Onarçun'un ya da Onan'ın hepsine saygı duyarak konuşalım. Başladığınızda her oyuncu için bunu söyleyebilecek pozisyondayız. Yani

0: Wagner Pina'dan başlayarak işte Serdar'a da devam edebiliriz. Ya da diğer orta sahadaki olay yedi, bunu söyleyebiliriz. Ya da Augusto'nun kendi performansının da. Ya hocanın her oyuncunun performansını yukarıya taşıması çok inanılmaz bir nokta. Muçi burada sadece tek kişi gibi düşünebiliriz ama asıl mesele gerçekten hocanın bütün oyuncuların hem isteğini fark etmesi mi diyelim, ya da oyuncunun yeteneğini keşfedecek noktada onlarla katkı sağlaması. Muçi burada en öne çıkan, çünkü hem çok uzun haftalar boyunca takımı taşıdı gol atarak. Ona herkes katkı sağlamış olabilir ama hem de attırdığı gollerle aldırdığı puanlar açısından. Şimdi o kadar büyük bir iş yaptı ki Fatih Hoca. Aklımdan bazen şöyle böyle arkadaşlarla konuşurken de şöyle geçiyor. Yani bu yıl Trabzonspor'un en az 5 oyuncusuna talip olunabilecek düzeyde performans artışı oldu. Gelecek yıl bu hocanın hazır takım olduğunu söylüyorlar ama hiç hazır takım olacak gibi durmuyor da. Muçi bunlar içerisinde en özellerinden bir tanesi. Diğerlerinde, her birinde de aynısını söyleyebilirim. Yani Bouchard'ın hafta sonu maçta attırdığı golle Bouchard'ı sakatken aldı bu adam. Yani bu teknik direktör bu oyuncuyu sakat aldı. 3 ay boyunca hiç oynatmadı. Sakatlığının iyileşmesini bekledi. Ve cumartesi günkü yani golün atılmasındaki emeğini görünce inanılmaz saygı duydum. Yani siz bir sakat oyuncuyu alıyorsunuz. Sözleşmeyi sakat bir oyuncuya bütün parayı vererek iyileşmeyeceğini nasıl her şeyi düşünerek hareket ediyorsunuz ama buradaki mühendisliği çok beğenmiştim ben. Yani gerçekten hoca ne yapmak istediğiyle, nereye gitmek istediği, futbolla ilgili kafasındaki planın, büyük bir takımda olmanın ötesinde Türk futboluna yatırım yapmanın etkileri. Ya da Sergen Hoca için yapmış olduğu açıklamayı da buna söyleyebiliriz. Okan Hoca ile yapmış olduğu, Okan Hoca hakkındaki açıklamaları da söyleyebiliriz. Yani Türk futbolunun içerisinde kendine edindiği ya da kendi adına edindiği bir misyon ve vizyon var. Takımı adına da, kendi adına da, ülkesi adına da. Ben en çok burayı değerli buluyorum ve Muçi'nin inanılmaz bir performans, yani 22 gole doğrudan katkı, kaç puana kat ettik ettiğini de bunu düşünmek de çok ayrı bir nokta. Çok muhteşemdi. Bu yüzden futbolcunun teknik direktörle, yani teknik ekiple nereye geldiğini görebilmek, bunun aynısını Uğurcan için de söyleyebiliriz. Yani Uğurcan da Okan Hoca'nın elinde, Galatasaray'ın elinde nereden nereye geldi diyoruz. Ve Uğurcan herkes ne yapıyor? Takım, şampiyon olan takımın en büyük parçalarından birisi olarak yerine koyuyor. Bunlar hocaların elinde değer kazanan yetenekler diyelim. Burada Şenol Hoca'nın elinde de, Mustafa Denizli'nin elinde de, yani Fatih Hoca'nın elinde de çok büyük oyuncular yetişti. Yani onların çok büyük katkıları oldu. Fatih Hoca takıma, her takımdaki oyuncuya katkı sağlayarak bize bir teknik, Türkiye'deki teknik adamlıkla ilgili sorunun ülke içerisinde çözülebileceğini ve Türk insanının bunu yapabileceğinin hissiyatını verdiği için çok ben ayrı bir noktadayım. Muçi'nin yeteneğinin herkes farkındaydı ama yaptığı iş muhteşem. Gerçekten oyunda dün akşam ben maçın büyük bir bölümünü seyrettim. İkinci yarı kısmında diyeyim. Yani 30. dakikadan sonraki kısmını seyrettim. İlk 30 dakika herkes illallah etmiş, baştan çok kötüymüş. Ben de ilk yarı için çok kötü söylüyorum ama daha sonraki sürecin içerisinde Trabzon'un oyuncu değişiklikleriyle birlikte ne yapmaya çalıştığı, oyundan ne beklediği, skoru nereye taşımak istediği, yorgun oyuncuların o kadar belirgin olduğu halde ne yapmaya çalıştıkları, her şey çok güzeldi. O yüzden Fatih Hoca'yı tebrik etmek lazım. Hele de kupa alırsa, Konyaspor çok zor bir takım bu arada, yani hiç kolay bir takım değil. Galatasaray ve Beşiktaş'ı eleyerek geldi, yani hiç böyle yaban atılacak bir takım değil. Eğer hoca buradan da iki Türk hocanın mücadelesinde kupayı alırsa asıl mükemmel yok. Bir de takım aidiyeti, yani taraftar gibi bir hoca. Çok orada da özel bir noktası var. Sonuçta UEFA kupasını almış bir oyuncuyken Trabzonspor'da aldığı bu Türkiye kupası, Türkiye'de aldığı iki tane Türkiye kupası var sadece. Trabzon'la bir de. Oradaki aldığı kupayı UEFA kupasından büyük görüyor. Taraftarlık kimliği de çok ön planda. Bunların her birini düşündüğünüzde Fatih Hoca Türk futbolu ile ilgili bize güzel gelecekle ilgili şeyler olabileceğinin hissiyatını veriyor. Çok kıymetli. O zaman ülke futbolu içinde kanaat önderleri, oluşan kanaat önderlerinin koruması, dikkat etmesi, eleştirmesi, dikkat durması gerekiyor. Her seferinde de hocanın basın açıklamaları çok orijinal yani. Basın açıklamalarının içerisinde de yani hepimizin her an istenen skoru almayan taraftar kitlesi yüzünden gidebileceğiyle ilgili ve bunun çok abartılmaması gerektiğini de bize söylüyor yani. Futbolun içerisindeki sadece kazanan ve iyi skorla asıl başarının hikayesinin yazıldığı zaman orada var olabilmeyi gösteriyor. Bu da çok önemli bir şey. Ülke futbolunun başarı üzerinden yapılandığını da bilen gören bir teknik adam pozisyonda duruyor yani.
1: Hocam son dönemde şunu görüyoruz. Futboldaki şiddet eylemlerinin hayli fazla olduğu noktasındayız. Ve bu sadece Süper Lig bazında değil, alt ligler bazında da karşımıza çıkıyor. Benim de aklıma enteresan deneyler geliyor. Mesela bu deneylerden biri, iki fareyi biliyorsunuz bir kafesin içine alıyorlar ve kafesin içerisinde yer alan bu iki fareye alttan elektrik veriyorlar. Yani normalde aslında bulundukları ortamda elektriği yiyen fareler dağılıyor. Ama o elektriği yiyen fareler orada elektriğin kaynağının zeminden geldiğini bilmeden ya da belki de bilerek, bilemiyorum, birbirleriyle kavga etmeye başlıyorlar. Daha sonra da bunu şöyle anlatıyorlar. Özellikle çatışma psikolojisini tetikleyen hadiselerin tabanda yatan etkenlerle daha da ayyuka çıktı gibi bir yorumlama yapılıyor bu deneyin ardından. Ve bu deney hem sosyolojik olarak hem farklı noktalarda da kullanıyor. Ama ben sportif anlamda kullanmak istiyorum. Sanki bu taraftarın birbiriyle çatışma stratejisinden yönetim organizasyon şemasının zirvesinde yer alanlar çok daha nemalanıyor gibi bir izlenim içerisindeyim. Ne dersiniz bu konuda? Son olarak Torreira'nın işte belki işte neden olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz. Farklı nedenler olabilir, takımsal nedenler olabilir, kişisel nedenler olabilir. Ama geldiğimiz bu noktayı nasıl anlatırız?
0: Şimdi sosyal psikolojinin çok önemli deneylerinden bir tanesini bize aslında anlattınız az önce. Şimdi şiddetin Türk futbolunda tek parametresini insanların yaşadıkları üzerinden görmememiz gerektiğini, altında bambaşka süreçler olduğunu bize söylüyorsunuz. Yani bu da gerçek yani bunun böyle teori falan değil, fikir değil yani sizin gözleminizin ötesinde gerçeklerle ilgili söylüyorsunuz. Yani ben böyle inanıyorum değil. Böyle ya. Yani bunun sonucu bu. Şimdi Türk futbolunun organizasyon yapısından kaynaklanan taraftar kitlelerinin ilişkileri açısından bakıldığında siz kendinizi karşınızla birlikte var ediyorsunuz. Sadece kendiniz üzerinden değil. Yani bu da holiganizmi doğuran en büyük etkenlerden birisi. Çünkü ben var olayım, başka kimse var olmasın. Tek ben varım. Yani baktığınızda rekabet ile ortaya çıkıp mücadele ile kıymetlenen bir yer, Türkiye'deki sosyolojik yapının sonucu olarak bambaşka alanlara savruluyor. Çünkü burada hem kulüplerin içerisindeki bireysel menfaatler diyelim, kulüplerin kendi içerisindeki yönlendirmeleri, toplumun sosyolojik olarak yönlendirme, kitle iletişim araçlarının yönlendirmeleri ve zeminde de toplumda olan çatışma kültürü bunu doğuruyor. Türk kültürünün doğasının içerisinde İster istemez bir çatışma yapısı oturmuş görülüyor yani bunu görmemek imkansız. Son zamanlarda gördüğümüz şiddet eylemleri toplumun oraya yansıması. Bunu insana indirgemek ayrı bir nokta. İnsanın doğasında tabii ki öfkeyle, öfke kendini savunma içerisindeki bir duygudur diyoruz. Dışa vurumuna biz şiddet diyoruz. Öfkeyi deneyimlememek mümkün değil. Yani insan olmak, insan olmanın doğasının içerisinde öfkeyi hissedersiniz duygu olarak. Bu duygu dışarı vurduğunda şiddet olur. Ağzınızla yapıyorsanız bunu sözel şiddettir, küfür olarak yapıyorsanız fiziksel olur, psikolojik olur. Yani bu şiddetin türleri var. Türk kültürünün içerisinde normalleşmiş bir öfkenin dışa vurumunda normalleşmiş bir kültür var.

0: Burada şiddetin sıfır toleransın ortaya çıkmasıyla ya da bu yapının oluşmasıyla ancak baş edebileceğimiz bir yer. Ta bunu çocuk yetiştirmeden alarak buraya kadar getirmemiz gereken nokta. Toplumun önündeki kanaat önderlerinin de yapmış oldukları şuursuz açıklamaların bizi yönlendirdiğini görebilmemiz lazım. Bizim yaptığımız bir davranışın toplumsal bir karşılığı var. Siz burada takım kültürünün içerisinde kazanma adına yapmış olduğunuz bir hamle takımı kazanmasından öte toplumun toplumsal dönüşüme de sebebiyet veriyor. Türk kültürünün içerisinde kulüpleşmeden öte şehir takımlarının, ilçe takımlarının, ilçedeki rakip takımların böyle devam edebilirsiniz. Bu yapının ve iki ilçenin, iki ilin kendi arasındaki ilsel ne açıdan rekabet olduğunu bilmediğiniz bir rekabetin başka bir zeminde tartışmaya dönmesiyle. Bakın, rakip ilçeler pozisyonuna, rakip ya takımların aslında rakip ilçeler pozisyonuna gidiyor. Bakın, rakip köyler arasında geçiyor bu süreç. O çatışmalar bizi zeminsel olarak sosyolojik çatışmalar futbolda daha görünür hale getiriyor. Türk futbolunu sadece futbol olarak görmeyen en büyük kişilerden biri sizsiniz. Türkiye'de futbol sadece futbol değil deyip programınızı ne hale getirdiğinizi siz düşünün. Muhteşem bir şekilde yapıyorsunuz. Yani arkadaş, bu sadece futbol değil, bunun içinde her şey var diyorsunuz. Gerçekten böyle. Türkiye'de futbol sadece futbol değil. Bu sosyolojik yapıyı görerek düşünmek lazım. Toplumsal bilinci artırarak hareket etmek lazım. Bunlar da doğal olarak bize neyi getiriyor? Futbolun ötesindeki konuşulacak konulara zemin oluşturuyoruz. Siz burada bizlere bu mikrofonu açarak toplumsal bir rolü hem kendi adınıza hem de bizim adımıza yerine getirmeye sağlıyorsunuz. O yüzden apayrı bir noktada teşekkür edecek nokta burası. Eyvallah. Çünkü bu başka bir güzelleme değil Emre Bey, gerçekten başka bir nokta. Toplumun burada bilinçlenmesi, farkındalığını artırmasının ayrı bir parametreleri konuşuluyor. Bu yüzden de şiddet gördüğümüz şey toplumsal yansıma olarak karşımıza çıkıyor. Bugün şiddeti her yerde görüyoruz. Yani sahada da görüyoruz, okulda da görüyoruz, hastanede de görüyoruz, yargı alanların içerisinde görüyoruz. Hatta yani emniyetin içinde de görüyoruz bunu yani. Görmediğimiz şiddetin durdurması ile ilgili bir toplumsal bir barışın, toplumsal bir sürecin, toplumsal bir duygu yönetiminin baştan aşağı inşa edilmesi lazım. Yoksa bu sadece burada bizim etkimizin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Yani bizim konuşmalarımızın dışında politikalara ihtiyaç var ve bunun böyle görülmesi lazım.
1: Doçent Doktor Engin Büyüköksüz hocamla birlikteyiz, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Hocam, şimdi tabii daha önemli bir durumda lig tamamlanıyor. Lig tamamlanırken herkesin aklında şöyle bir soru var. Bu lig bitiyor ama yeni sezonu konuşalım cancağızın pozisyonundayız. Çünkü şampiyon olamayanlar için artık bu lig ya da işte dereceye giremeyenler için bu lig artık son haftaya çok anlamsız gidiyor. İzlerlikler de düşecektir mutlaka. O yüzden de öne çıkan başka kavramlar var. Bunlardan bir tanesi bizim transfer palavraları. Onlara hiç değinmiyorum. Şunu alıyorlar, bunu alıyorlar. O büyük palavra. Ama ben şuna değinmek istiyorum. Ne diyorsunuz? Özellikle Fenerbahçe'deki başkanlık yarışını nasıl okursunuz?
0: Evet. Ya Galatasaray'ı tebrik etmeden geçmek de ayıp olur. Yani ben biliyorsunuz ikinci yarı itibariyle Galatasaray'ın şampiyon olacağını söylüyordum ama ben orada şöyle diyorum. Osimhen şampiyon olacak. Galatasaray'da onun yanında ne olur diyordum. Gerçekten de Osimhen'in bir oyuncunun neler yapabildiğini bize gösterdiği için, nasıl penaltıyı aldığını, nasıl son dakikadaki golüyle, bunun hareketiyle şampiyon olduğunu göstermesi için çok güzel bir hafta sonuydu. Benim için çok keyifliydi. Gerçekten 3 maçın arasında gezerken çok keyifli anlar vardı. Yani Trabzon Beşiktaş maçı o kadar keyifli değildi ama Galatasaray maçının heyecanı ya da Fener maçının o sürecini takip etmek çok kıymetli. Ben son haftaya kalsın istiyordum bu arada. Yani lig heyecanı açısından. Şu an mesela doğal olarak ligi konuşmaz hale geldik. Şimdi transferle ilgili ya da Fenerbahçe'nin tekrardan bir organizasyona ihtiyacı var mı? Ben bunu vallahi böyle görmüyorum yani. Trabzon'un, Beşiktaş'ın tekrardan organizasyona ihtiyacı

olabilir ama Fenerbahçe'nin baştan aşağı bir organizasyonun ihtiyacı yok gibi duruyor. Doğru kurgunun nasıl yapılması gerektiğini, yani futbol aklının ne yapılması gerektiğini, çok büyük bir değişime ihtiyacı yok bu takımın. İste beğenin ister

0: orta sahasındaki zenginliği hiç kimse de yok. Yani orada oynayabileceği oyun çeşitliliği bugün gerçek anlamda Galatasaray'da da yok. Yok yani bu defans zenginliğinde Abdülkerim'in olmadığı zaman Galatasaray'ın neler yaşadığını gördük. Şikrinyar diyoruz ama orada Mert ya da diğer oyuncular 3 aşağı 5 yukarı tamamlayabiliyorlar. Lider oyuncu pozisyonunda çok büyük Fenerbahçe sorun yaşıyor. Fenerbahçe'nin çok büyük bir problemi olduğunu düşünmüyorum ben. Yani futbolunu bu yıl izledik yani ikinci yarının içerisinde gerçek anlamda iki maç çok kritik alsaydı bugün şampiyon olacaktı. Onu övecektik ya da Tedesco'yu övecektik yani. Çok büyük bir uçurum yok. İşte başkanlar da burada alabilmek için geçmiş yönetimi, geçmiş takımı, ikinci olmuş takımı alt üst ettikleri için, takımın bütün inancını yok ettikleri için ne yapılıyor? Şimdi sizinle hep tekrar tekrar konuşuyoruz. Bu son dansı birkaç defa seyrettik ve birkaç defa burada konuştuk. Orada Michael Jordan'ın ikinci olduğunda ne yapacağıyla ilgili bir fikri ortaya çıkıyor. Diğer gün kendisi şampiyonluk maçını kaybettikten sonra yani o süreç kayboluyor. Diğer gün gidiyor antrenmana. Ne eksim var bunu tamamlamak istiyorum. Aynı takım bir sonraki 3 yıl üst üste şampiyon oluyor. Çok küçük değişiklikleri var o takımın yani. Baktığınız zaman sizin görmeniz gereken şey şu. Bu takım ikinci oluyor kaç yıldan beri. Buradaki çok ufak değişikliklere ihtiyaç var. Zaten Galatasaray ile ilgili Okan Hoca'nın bu sistemle devam ettirirse gelecek yıl çok sorun yaşayacağını kendi aramızda konuştuk. O yüzden Fenerbahçe ile böyle bir baştan aşağı yapılandırmayı ben doğru bulmuyorum. O oyuncuların vaat edilmesini de çok garip geliyorum. Taraftarı boşuna bir şişirme olarak bakıyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti ama süren bitti.
0: Ben birkaç kişiye teşekkür edebilir miyim? Bizi şu an sabahın köründe seyreden bir kuzenim var. Daha önce de ona selam göndermiştim. Kuzey Pars'a buradan selam gönderiyorum. Bir de dinleyen başka arkadaşlarım vardı. Onlara da selamlar olsun diyorum.
1: Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi'ni muhteşem bir festival yapmışsınız. Tebrik ediyorum.
0: Çok sağ olasınız. Teşekkür ederiz.
1: Gerçekten öğrencilerden geri dönüşüm bu anlamda çok iyiydi. Festival nefismiş hocam.
0: Evet çok çok güzeldi gerçekten. Bu şartlarda gerçekten eksikler her zaman var. Daha güzel olması için öyle. Çok güzeldi. Öğrencilerimize feda olsun diyoruz.
1: Cansınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.
0: Sağ olun. Hoşça kalın.
1: Efendim reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Saygıdeğer dostlar, devam ediyoruz. Beraberliğimizi sürdürüyoruz. Sizlerden gelen mesajları okuyacağım bu blokta. Ve yine sizlerden gelen bol bol mesajlar yanında telefonları da istiyorum. Ama telefonda zannediyorum bir problem var. O problemi giderebilmiş değilim. O yüzden beni ara derseniz ben sizi telefonla ararım.

Uyandırma servisine sevgiler demiş Derfin Yunus Tane. Bizim her sabah birlikte olduğumuz çok değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Sadık yazmış, İzmir'de yaşıyoruz, frekansınız yanlış, 105.7'de yoksunuz demiş. Efendim biz yaklaşık bir yıldır yokuz. Biz bir yıldır dinlemiyorsunuz anladığım kadarıyla. İzmir ve Ankara'da, hatta Türkiye'nin değişik illerinde frekanslarımız vardı. Ve o frekansları çok değerli noktalara taşıdık. Çok dinlenir noktaya taşıdık. Ve bu frekansları biliyorsunuz satın almak çok zor. Biz de kiralamıştık. Ama 10 liraya kiraladığımız frekanslar, biz onları belli bir seviyeye taşıyınca klasik Türkiye'de yaşanan hadiselerin bir benzerini yaşadık. Ve bu frekanslar bir anda 100 lira oldu. 10 katına, 20 katına çıktı. Doğal olarak bu içinden çıkılamaz bir hal aldı. Bunun üzerine de bizi siz aplikasyonlardan ya da internetinizden çok yemeyen uygulamalarımızdan dinleyin diye ricacı oluyoruz. Çünkü burada o frekanslara bu kadar ücretleri ödemek bizim hayatımızı radyo olarak sürdürebilmek adına imkansızlaşıyor. Bu bağlamda affınıza sığınıyoruz ve sizleri internet ortamına davet ediyoruz. Gelirseniz buradayız efendim. Efendim İzmir'e de kucak dolu sevgiler gönderiyoruz. Ayın 24'ünde geliyorum. Bekle beni İzmir. Annecikle kucaklaşacağız, bayramda gideceğiz, bir elini öpeceğiz. Bayram demek tatile gitmek, gezmek, dolaşmak değil. Bayram demek yaşlıları bulmak, sevdiklerinizi bulmak, ailelerinizle belki de bir araya gelmek demek. Size bir hikaye anlatayım bununla ilgili. Bir bayram önce, yani geçen yıl Kurban Bayramı'nda ben İzmir'e gittim yine. Annem dedi ki bayramın birinci günü dedi dayına git elini öp dedi. Dedim ki tamam giderim dayıma dedim ama istersen dedim Arife günü gideyim dedim. Babamın mezarını ziyaret ettik. Arife günü ben dayıma gittim. Bayramın birinci günü de dayım arabayla karşıdan karşıya geçerken bir araba çarpıyor. Ve maalesef yaşamını yitirdi. Allah nur içinde yatsın. Yani düşünün, yarınımız belli değil. Ne olacağımız belli değil. O yüzden büyüklerimizi, sevdiklerimizi, saydıklarımızı, değer verdiklerimizi, aile bireylerimizi, dostlarımızı, aile olarak gördüklerimizi, beraber zaman geçirmekten büyük mutluluk duyduklarımızı mutlaka ama mutlaka ziyaret ederim. Efendim işinize geldi mi? Atatürk sporcunun alaksını sever. İşinize geldi mi? Osimhen çok karakterli, düzgün bir futbolcu. Hangisisiniz demiş. Efendim biz karakter, saygınlık, dostluk, kardeşlik, barış duygularını ortaya koyan bütün esasları barındırıyoruz. Ama asıl soru Tamer Bey için şu: sabahleyin bu öfkeyi neden biriktirdiniz? Neden sabahın saat 7'yi 3 geçesinde bu mesajı atarken bu kadar öfkelisiniz, bu kadar sinirlisiniz? Ve neden bir şeyin içerisinde ararken insanları en önemli öğelerle vurma derdindesiniz? Yani bizim, özellikle de benim kırmızı çizgim Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Benim için en önemli ifadeleri, onun her sözcüğü çok değerli bir şiar ve bu bağlamda bir yol gösterici. Bu bağlamda hadiseyi bu noktaya taşımak, Osimhen'in size göre tasvip etmediğiniz, bazılarına göre oyunun kontrolünü elinde tutabilmek ve arkadaşlarını gayretlendirmek adına ortaya koyduğu, bazılarına göre rencide edici, sinirlendirici, öfkelendirici, bazılarına göre, ki burada takımdaşları da var, artık sınırları zorlayıcı, bazılarına göre hayır bizi motive ediyor yaklaşımına, bu tip temel öğeleri ortaya koyarak ve değerli kavramları ortaya koyarak yaklaşmanızı anlamakta zorlanıyorum. Kaldı ki Osimhen Atatürk'ün bu şiirini pek bilen birisi olacak değil. Nijeryalı adam biliyorsun. Yani Türkiye'deki yaşayan biz Türkler Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol göstericiliği noktasında ne yazık ki eksik ve gariban kalmışken Nijeryalı Osimhen'den beklentilerimizi biraz büyütmüşüz gibi geliyor Tamer Beyciğim. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. İbrahim Hacı Osmanoğlu ne demişti? Aziz Yıldırım'a şikeci diye başkası çizilse nasıl olur? Yine hakemleri konuşacağımız bir döneme giriyoruz. Hayırlı olsun.
Biz hiç kimseye

0: bu tip ifadeler kullanamayız. Kaldı ki hem Aziz Yıldırım hem Fenerbahçe 2011 sürecinden sonra aklandılar. Ve herhangi bir özellikle Türk mahkemelerinde ve değerlendirmelerde olumsuz bir durumla karşı karşıya kalınmadı. O yüzden bu mesajları atarken de kimseyi rencide etmeden, kırmadan, üzmeden ve en önemlisi de mesnetleri doğru niteliklerle ortaya koyacak yaklaşımlarda bulunmamızda fayda var. Günaydın Emre abi, hayırlı sabahlar demiş, Yusuf'tan gelmiş. Abi beni arayabilirsiniz demiş. Tabii ki ararız. Neden aramayalım? Çünkü dediğim gibi bu blokta normalde avukat Kıraç Aras var. Ama Kıraç sabahın erken saatlerinde pek kalkamıyor. O yüzden de biz sizlerle bu saati paylaşıyoruz. Bu dilimi paylaşıyoruz. Çünkü bu dilimin dışında dinleyici aldığım bir kuşak olmayacak. Bugün saat 8.49 arasında Fenerbahçe'yi biraz konuşmak için Orhan Zeki Ak hocamla bir araya geleceğiz ve onunla konuşacağız. Onunla zamanı paylaşacağız. Bu yüzden de bu blokta sizlerin telefonlarını alıyorum. Saygılar dostum, günaydın, hoş geldiniz. İbrahim Bey.
1: Günaydınlar, hoş bulduk. Ya bu arada tam bir otobüsü gelmiştim, onu bilmiştim. Emrah, öncelikle ayrıca ilerim olsun. Sana sadece şunu sormak istiyorum. Ben bir iş tasarlarım. Ve taraflarımızdan şunu görüyorum. Sergen hocam gitsin, Sergen hocam gitsin. Şimdi Emrah abi, senelerden beri maalesef ki bu hatayı düşüyoruz. Başkan değişiyor, hoca değişiyor ama hiçbir şey kazanamıyor. Ne oluyor? Takım geriye gidiyor. Şimdi bir hoca değiştirsek, tabii ki bu yeni bir takım düzenlenecek. Futbolcular gidecek, yeni futbolcular gelecek. Ben Sergen Hoca'nın kalmasından taraftayım, yönetimin kalmasından taraftayım. Ama sizin yorumunuzu bekliyorum. Yani Sergen Hocam giderse bu takımın hali ne olur? Başkan giderse bu takımın hali ne olur? Sizden bunun bir yorumunu bekliyorum. Bizi bir Beşiktaş taraftarlarına aydınlatırsanız da sevinirim. Çünkü şöyle söyleyeyim Ömer abi. Yani her zaman değişim, her zaman değişim. Kaç tane başkan değiştirdik, hoca değiştirdik. Ama bir başarı kazanamadık. Yorumlarınızı bekliyorum Ömer abi. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum saygıdeğer İbrahim Bulut'a bizimle zamanı paylaştığı için. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Bir kere Sergen Hoca da gitsin, Adi Serdar Adalı da gitsin, başka biri gelsin. Zaten bu yapboz tahtasına çevirdiğimiz düzenden dolayı bu tip hadiselerle karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden ben Sergen Hoca'yla özellikle bu sezon içerisinde sezonun yeniden doğru ve nitelikli yapılanmasından yanayım. Ve Serdar Adalı'nın da Sergen Hoca'ya yardımcı olmasını, camianın da ona destek olmasını bekliyorum. Ama maalesef Beşiktaş taraftarı son 5 yıl içerisinde yaşanan süreçten dolayı çok sabırsız. Bu işlerde biraz sabırlı olmak lazım. Dikili Taş projesinden elde edilecek para ve beklentiler çok yüksek. Ama bunun hayata geçirilmesi için de zamana ihtiyaç var. Ha deyince olmuyor. Bu yüzden de kazançların da bu biçimlendirme ekseninde döngülenmesi kaynaklı yapılamayan transferler devamında taraftar memnuniyetsizliğini tetikliyor. Bunun önüne geçebilmek için de ben istikrardan yanayım. Abi yazıyorum, Osimhen denen oyuncu kimlerin boğazını sıkmadı, sağlıkçıya bile saldırdı, yorumcunuz söyledi demiş. Saldırdı, onu zaten görüyoruz. Yani saldırdı derken adamı dışarı çıkartmaya çalışıyor. Bu saldırdı ifadesi bizim olaylara bakış biçimimizi gösteriyor. Yani kimimize göre saldırdı, kimimize göre hadi abi çok çabuk terk et stadı dedi. Bunu diyen ya da işte saldırdı diyen, öfkesine hakim olamadı diyen arkadaşların da halı sahada birbirleriyle yaptıkları maçlarda en yakın dostlarıyla gazozuna bile olmayan, sakızına bile olmayan, poğaçasına bile olmayan, sadece ya hadi gidelim bu akşam da eğlenelim mantığıyla oynanan halı saha maçlarında nasıl zıvanadan çıktığını, nasıl metamorfoza uğrayarak şekil değiştirdiğine de tanıklık ediyoruz. Günaydın Emre abi. O yüzden maç içerisindeki o aksiyon, o tansiyon Tabii ki tasvip etmediğim çok önemli yanları var Osimhen'in ve özellikle kart noktasında eksik kaldığı noktaları var ki ben özellikle bunu Antalyaspor mücadelesi için de söylüyorum. İkinci sarı karttan kırmızı kart görme durumuyla karşı karşıya kalmalıydı. Ama şunu da söylüyorum. Bu oyunun içerisinde hakem de oyunu bu noktaya getirdi. Yani Abdullah'ın oyundan zaman çalması, diğer isimlerin davranışları, sahaya giren özellikle bir sağlık görevlisinin çok yavaş hareket etmesi, yani buna hakem müdahale olacak ama hakem otoriteyi sağlamayınca, bakın bir toplumda sosyolojik olarak bunu okuyabilirsiniz. Eğer toplumda otoriteyi sağlayan bir akışkan yapı söz konusu değilse, o akışkan yapı farklı yerlerde aranan dinamiklere dönüşüyor. Dünyada da örnekleri budur. İşte Kolombiya'ya baktığınızda, Kolombiya'da devletin gücü ortaya konmayınca karteller ülkeyi yönetme gayreti içerisine giriyor. Keza yine Venezuela'da, yine farklı yerlerde. Yani bu yönetim organizasyon planlamasının ana çıkış noktalarından biri otoriter yaklaşımdır. Ve bu otoriteyi hakem ortaya koyamayınca hakem oraya gelecek. Hemen terk et burayı diyecek sağlık görevlisine, ama hakem olaylardan, o hakem uçmuş zaten, nerede olduğu belli değil. Sağda mı değil mi? Yani Galatasaray Antalyaspor maçının hakemi kontrolü her noktada elinden kaçırdığı için burada da müdahaleci Osimhen oluyor. Doğal olarak hakem görevini yapmadı ve bu görevi Osimhen yapmış gibi gözüktüğü için Osimhen'e de bir tepkisel kartla gelemiyor. Çünkü biliyor ki hakem de, ya ulan bu görev benim de. Yani bu sağlıkçıyı dışarı çıkartacak, Abdullah'a zaman geçirme diyecek, biraz daha oynatmaya yönelik sahada otoriteyi kuracak adam bendim. Ama bunu yapmadı. Burada yine bakın, hemen şikeci ifadelerin ardından siyasi mesajlar arka arkaya gelmiş. Ben sadece burada Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde hadise aklanmıştır diyor bir değerli dostum. Biz birbirlerimizin attığı mesajlar üzerinden hayatı okuduğumuz için ve onlara hemen yanıt ver. Biri mesaj mı attı, bunu mu dedi? Tamam, ben de hemen buna yanıt vermeliyim yaklaşımdayız. Bunu hayata da böyle endekslemeye başladık. Yani düşünebiliyor musun? Mesela biz yolda gidiyoruz. Kadının arabasında çocuğu var. Kadın da yanlış belki bir şey yapmış ya da doğru yapmış, bilinmez. Ama bir hanımefendi. Ve biz o hanımefendiye fiziki güç uyguluyor. Arabasının aynasını kırıyor. Camını yumrukluyor. İçerideki çocuğun ağlamalarını o anda hiçe sayıyoruz. Çünkü neandertalya ilk insana, ilkel insana dönüşüyoruz. Ha, ilkel insanın da o zaman adaletle terbiye edilmesi gerekiyor. Zaten sorun da buradan kaynaklanıyor. Biz 220 bin lira mı yaptık araçtan inerek birine saldırmayı? 1 milyon lira yapacağız. 1 milyon lira yetmeyecektir burada. Biz diyeceğiz ki birisi araçtan indi, bir başkasının arabasına mı dokundu? Dokundu bak. Müdahale etti, kırdı falan değil. Dokundu. Evet. 1 yıl ila 5 yıl arasında hapisle başlar diyeceğiz. Bak bakalım bunu yapabilecekler mi? Otokontrolü sağlayamadığınızda boşluklar kendi adaletini arayan insanlar tarafından doldurmaya çalışılıyor. Ama asıl sorun burada nerede çıkıyor? Adalet senin zihnindeki davranış modeline göre şekilleniyor. Çünkü toplumun içinde de bugün futbolda olan olayın aynısı. Çünkü futbol toplumun aynı yüzüdür. Toplumun içerisindeki olan olay futbolda da yansıma gösteriyor. Kimse adalet aramıyor. Herkes ayrıcalık arıyor. Örneğin devlet kademesinde bir kimliğin eşine, dostuna, akrabasına, çevresine yapmış oldukları desteklere evde öfkeyle bahsedenler, çocuklarını okula yazdırırken şu okul iyiymiş ama biz orada oturmuyoruz. Olsun olsun, oradan bir ikamet buluruz. O ikametten işi çözeriz. Ben müdürle de konuşurum, okula da biraz bağış yaparım yaklaşımını ortaya koyuyor. Tamam da hani bak onu suçluyorduk, biz burada bu şekilde davranıyoruz. Ya da araba satın aldığımızda, ya biraz indirin bak, ben de bak şuradayım, şu meslek grubundayım deyip buradan kendi mesleki apoletlerimizi kullanmaya çalışıyoruz. Yani hayatın her evresini futbolla okuyabilirsiniz. Futbol sahasında ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Trabzonspor, ne Beşiktaş, ne Kayseri hiçbir adalet aramıyor. Herkes kendi

0: kendi çıkarlarına göre her şeyin şekillenmesinin arzusunda. İnsan olarak çok azımız, fıtratımızı çok değerli beslediğimiz öğelerle, bu teolojik olabilir, hayata bakış olabilir, farklı nitelikler olabilir, beslenmelerimiz olabilir, aile terbiyemiz olabilir, ama adalet duygusuyla şekillendiriyor. Onun ötesindeki adalet esaslarımız kendi çıkar bilincimiz üzerinden okunmaya muktedir maalesef. Bir reklam arası veriyoruz.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
4: PTR. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
7: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.

0: 2900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
7: Efendim çok değerli bir isimle birlikteyiz. Profesör Doktor Yusuf Erzin hocam bizlerle. Hocam günaydın.
8: Günaydın sevgili Emre. İyi yayınlar diliyorum.
7: Sağ olun saygıdeğer hocam. Hocam siz doktorlara bayılıyorum. İnanılmazsınız. Sabahın ilk ışıklarıyla gidiyorsunuz. Ve inanılmaz bir aidiyet duygunuz var. Yani toplum çalışanlarının %70'inde sizdeki aidiyet duygusu olsa biz bugün Türkiye olarak çok daha farklı noktalarda olabilirdik.
8: Yani evet, yani şöyle, genellikle doktorlara bakarsan çok vakitli uyuruz, çok erken kalkarız. Yani ne diyeyim, mesela yaz döneminde güneşin de erken ışımaya başlamasıyla birlikte işte 5.30-6 gibi çoğu doktor ayaktadır. Güne erken başlarız ondan sonra. Güne erken başlamak aslında çok güzel bir şeydir. Hani o sessizlik, sakinlik içinde bir sürü iş halledebilirsin. Okuyacağın yayınlar varsa bir yarım saat falan onları okursun bilgilerini tazelemek için.
7: Evet ya, işte, Doktor Hakan Güveli hocam sabah 5.30'da kalkıp literatür tarıyormuş.
8: Evet, yani hani hem o sessizlikten faydalanıyorsun, telefon çalmıyor, WhatsApp mesajı gelmiyor vesaire. Hani o konsantrasyonla çok kısa sürede daha böyle bilgileri çabuk alıp kendi aklında böyle ondan sonra yerleştirebilirsin. Konsantrasyonun daha yüksek olur. Ondan sonra da zaten fazla trafik olmadan iş yerlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Böyle bir yaşamı var genelde doktorların.
7: Öğrenmenin en uygun saati sabah mıdır, 5 gibi midir?
8: Yani şöyle, tabii o kişiden kişiye değişir ama genellikle sabah kalkıp işte klasik bir kişisel temizliğini yapıp tıraşını vesaire falan olup bir tane de kahve koyduğun zaman herhalde o sessizlik içinde konsantrasyon en azından yüksek bir düzeyde olabiliyor.
7: Peki Fenerbahçe'nin seçim konsantrasyonunu nasıl yorumlarsınız? Ne dersiniz bu konuda? Hem Hakan Safi, bu kez Sayın Aziz Yıldırım hataya düşmüyor ve kimleri alacağını, hangi teknik adamı

0: getireceğini falan, bunların hiçbirini açıklamadı. Açıklamayacağını da söyledi.
1: Evet tabii, o da ilginç bir şey. Çünkü büyük ihtimalle rakibi Hakan Bey, kimlerle çalışacağını, eğer başkan seçilirse kimleri getireceğini büyük ihtimalle söyleyecek. Çünkü çeşitli ülkelerde transfer çalışmalarının devam ettiğine dair bilgiler alıyoruz. Hani eğer bunlar iyi isimlerse o isimleri açıklayarak tabii efsane başkan Aziz Bey'in karşısında şansını arttırmaya çalışacaktır. Aziz Yıldırım niye açıklamıyor onu bilemiyorum tabii.
0: Hakan Safi mi, Aziz Yıldırım mı?
1: Yani şimdi hani şöyle bir şey var. Büyük ihtimalle geçmişten gelen etiketleri başarılarıyla ben yarışta Aziz Bey'i daha önde görüyorum açıkçası.
0: Dün geceye dönelim. Seyredebildiniz mi Trabzonspor maçını? Bakabildiniz mi?
1: Yok, hayır, seyredemedim, hayır.
0: Böyle Süper Kupa şekillendi. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Bu durumda finalde Konyaspor-Trabzonspor maçı. Ne dersiniz Ziraat Türkiye Kupası finaline?
1: Yani şimdi Konyaspor kupa maçlarına çok bambaşka bir konsantrasyonla oynadı. Mesela Fenerbahçe ile uzatma penaltısı, ki onu konuşmuştuk, bana biraz ağır bir penaltı kararı gibi gelmişti ama en azından maç boyu yüksek konsantrasyonda Fenerbahçe'ye fazla gol şansı vermeyen çok akıllı bir taktikle oynadı. Son dakikada bulduğu bir penaltıyla da maçı götürdü ve finale kaldı. Yani Konya Trabzon maçında kimse Trabzon'u net favori olarak görmesin. Konya o maçları çok farklı oynuyor ama mesela bu hafta sonu Fenerbahçe'ye karşı lig maçında son derece daha konsantrasyonu düşük, Fenerbahçe'ye bol gol pozisyonu veren bir Konya gördük. Nitekim maç işte Fenerbahçe'nin rahat bir galibiyetiyle sonuçlandı ama kupa maçı öyle olmayacaktır. Yani ben Konya'yı ciddi bir rakip olarak görüyorum Trabzonspor'a karşı kupa finalinde sevgili Emre.
0: Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın bu yıl rakiplerinden daha fazla, özellikle hakemler noktasında destek gördüğüne inanıyor musunuz?
1: Ya şimdi onu söylemek çok zor bir şey ama yani ben daha Kasım ayında genel lig tablosuna baktığım zaman eski yayınlara dönebilirsin. Bu sene büyük ihtimalle zaten Galatasaray şampiyon olacak diye söylemiştim. Daha Kasım ayıydı. Ama daha sonra işte sene başlangıcında Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin işte o müthiş tribün organizasyonlarıyla spektaküler işte Süper Kupa galibiyeti vesaire olunca bu sefer rüzgarlar biraz tersine doğru döndü. İşte herkes Fenerbahçe bu sene şampiyon olur dedi. Fikstürü de Galatasaray'a oranla daha uygun bir fikstürdü açıkçası. Ama yani nasıl diyeyim, o hep söylüyoruz işte kadro mühendislik hataları, işte forvetsizlik. Sonuçta sağdan soldan ortalar yapıyorsun, bal yapmayan arı pozisyonuna düşüyorsun. İşte Fenerbahçe her zaman düşenin dostudur deriz. İşte Kasımpaşa'ya karşı verilen son dakikada yenilen golle puanlar, 2 puan orada verildi. Karagümrük karşısında hiçbir varlık gösteremedi Fenerbahçe. Soğuk bir cuma akşamıydı, Ramazan. Tribünlerde 350 tane biletli Fenerbahçe seyircisi vardı. 2-0 Karagümrük'e kaybetti. Orada da gitti mi bir 3 puan. Ondan sonra Antalya deplasmanına gitti. Antalya düşme potasında biliyorsun. Orada da işte bir beraberlik gitti mi 2 puan daha. Sonra Rize'ye karşı 1-0 yenikken son anda 2 gün öne geçtin. Bir tane daha gol yedin. Orada da gitti mi bir 2 puan falan derken Fenerbahçe işte bu sene de olmadı. Ne diyelim yani bu sene aslında yani bir iki noktada kuvvetli bir oyuncumuz olsaydı, iyi bir forvetimiz olsaydı kesinlikle şampiyon Fenerbahçe olurdu. Bir de Galatasaray derbisine bakıyoruz. Şimdi bir Galatasaraylı gözüyle diyeceksin ki mesela öyle bakarsan, ya kardeşim işte geldiniz Ali Sami Yen stadına, spor kompleksine işte 3-0 yendik, gönderdik. İşte o maça bakıyorsun mesela. O maça da aslında Tedesco çok iyi bir taktikle başladı. Acayip sakin bir şekilde oynayan bir set. araya atılan toplarla yaratıcılar pozisyonlar planlanmış.

0: nitekim işte Gendouzi'nin bir arafasıyla Siddiqui bir penaltı aldı. Onu atamadık. Onu atamadıktan sonra bizim yılda 11 milyon euro alan süper kalecimiz dizle gol yedi. Diz vuruşuyla gol yedi yani. Anlatabildim mi? Böyle bir şey yaşadık. Ondan sonra bir de gitti zorla kendine kırmızı kart gösterdi. Yani bizim başımıza gelen kimin başına gelmiş? Çok ilginç şeyler oldu mesela o maçta. Yani ben hayatımda son yıllarda hiç böyle bir derbi, böyle bir derbide böyle şeyler yapan bir oyuncu görmedim. O gün de bizim aramıza, adımıza çok kötü bir gün olarak geçti. Yani o maçta eğer penaltıyı atabilseydik ve böyle garip goller, kalecinin gördüğü garip kırmızı kartlar falan olmasaydı ligin gidişi orada bile değişebilirdi. Çünkü Galatasaray'da bu sene açıkçası çok iyi oynamadı. Victor Osimhen'e bakıyorsun, tamam Galatasaray için çok önemli bir futbolcu, doğru. Ama ben bir Fenerbahçeli gözüyle bakıyorum, geçen seneki Victor Osimhen'e bakıyorum, inanılmaz bir performans. Bu seneki Victor Osimhen'e bakıyorum, maçların yarısında yok sakatlıklar vesaire nedeniyle. Ve oynadığı maçlarda da katiyetle geçen seneki Victor Osimhen değil. Yani bu problemi Galatasaray'ın çözmesi lazım. Oynayamadıkça da oyuncu çok agresifleşiyor. Sağa sola saldırıyor vesaire. Antalya maçında bakıyorsun mesela, orada bile lig sonlanmayabilirdi. Bana sorarsan o maçın hak eden galibi Antalya Spor'du. Antalya can derdindeydi biliyorsun. Galatasaray'ın ilk golü net offside. İkinci gol öncesi alınan penaltı katiyetle penaltı değil. Yani evet temas var tabanın altına ama biliyorsun Emre, futbol bir temas oyunu. Yani azıcık dokunmakla o kadar takla atan topçuya penaltı verilirse hakikaten anlayamıyorum. Benzer bir penaltıyı mesela Fenerbahçe Talisca ile de almıştı. Mesela o penaltının da ne kadar doğru olduğu tartışılır bir penaltı. Ama futbol bir temas oyunu. Yani senin dizin adamın baldırına gelebilir, ne bileyim elini sırtına koyabilirsin. Yani bu steril bir oyun değil, anlatabildim mi? Önemli olan temasın şiddetinin ne olduğu. Yani azıcık tabanın altına senin ayağın çarptı diye adam üç takla atıyor, ondan penaltı alıyorsa, maç oradan dönüyorsa, ben açıkçası Antalya Spor'a çok üzüldüm. Çünkü Antalya hakikaten can derdinde ve bu maçın neticesinde de büyük ihtimalle ligden düşecek üçüncü takımın da Antalya Spor olacağı kesinleşmiş gibi. Yani ben o maça o gözle baktım ama genel anlamda soruna geleyim, işte bu sene hakemler etkili olmuş mudur olmuş mudur? Olmamış mıdır? Yani ben öyle baktığım zaman aslında hep şuna inanırım futbolda. Genellikle bir ortalamaya vurduğun zaman eğer müthiş bir organizasyon yoksa aleyhine ne kadar hata yapılırsa bir şekilde lehine de o kadar hata yapılıyor vesaire gibi düşünürüm. Ama genelde herkes aleyhine yapılanlar üstüne konuşup kendi lehine yapılanlar üstüne konuşmuyor. Onun için o hususta net olarak işte Galatasaray kollandı falan gibi bir polemiğin içine girmek istemiyorum. Ama tek söyleyeceğim şey şu, bu sene Galatasaray geçen 3 sezondaki kadar olumlu bir futbol oynamadı, o net. Victor Osimhen katiyetle geçen sezon gibi değil ve oynamadıkça çok antipatik bir şekle bürünüyor. Rakiplerle uğraşıyor, ondan sonra sürekli yerden kalkmıyor vesaire. Son Antalya maçında da bu şekilde o maç Galatasaray galibiyetiyle bitti. Mesela son maç bağlamında konuşursam eğer, o maç hakikaten Antalya Spor çok güzel oynadı. Baştan sona kadar seyrettim. Biraz Fenerbahçe maçına bakıyordum, biraz Galatasaray maçına. Tabii heyecan var, hani son haftaya taşınacak mı falan gibi, ama hatırlarsan geçen hafta ben Antalya maçını Galatasaray'ın alıp şampiyon olacağını söylemiştim sana.
1: Evet.
0: Ama böyle olacağını tahmin etmemiştim hem. Yani 1-0 Antalya öne geçiyor, devre böyle bitiyor. Ondan sonra offside golden 1-1 oluyor. Olmayan penaltıdan 2-1'den 2-1 Antalya öndeyken 2-2 oluyor. Sonra 88. dakikada bir gol, sonra bir de uzatmada bir gol vesaire derken. Yani o maçın hikayesi Galatasaray'ın şampiyonluğu açısından önemli ama Antalya'ya çok yazık oldu. Çünkü Antalya o maçta puan ya da puanlar alsaydı bugün ligde kalma ümitleri çok daha yüksek olacaktı. Şimdi artık çok zorlaştı tabii. Ben o gözle bakıyorum. Yani fanatik bir taraftar gözüyle değil de ya Antalya'nın hakkı ne olacak gözüyle bakıyorum. Ama bu tabii tüm sezonu yansıtacak bir maç değildir. Sonuçta hakem kararlarının lehte ve aleyhte bir şekilde herkes için denge bulacağına inanan ya da inanmak isteyen bir insanın sevgili Emre.
1: Size sorular var. Sorularımdan nemalanmak ister misiniz çıldırmak adına?
0: Ya olabilir tabii. Yani kötü bir şey söylemiyorum ama inşallah yanlış anlamıyordur insanlar.
1: Şöyle yani... demiş Emre Bey. Galatasaray'ı penaltısına katiyen penaltı değil diyor. Fenerbahçe Talişka penaltısı tartışılır öyle mi?
0: Ve Galatasaray... Tartışılır demedim. Tartışılır demedim. Ha. Yani o da o penaltıya benziyor. Hani o da benim içime sinmedi dedim, anlatabildim mi? Evet. Tartışılır demedim. Orada lütfen yanlış anlama olmasın. Çünkü herkes sen bir şeyler söylüyorsun ama anlamak istediği gibi anlamaya bravo çalışıyor. Yani katiyetle ben Talisca'nın penaltısı penaltı demedim. Benzer bir penaltı da Fenerbahçe'ye verildi dedim sevgili Emre.
1: Peki ve Galatasaray'ın ilk golü neden offside diye sormuş size
0: Emre. Offside işte çok belli. VAR'dan ama hiç uyarı vesaire gelmiyor. Anlatabildim mi? Yani o net bir offside gol. Dediğim gibi bununla ilgili konuşacak bir şey yok.
1: Evet, bu arada sevgili Emre'ye de hocam siz toplumun hani röntgenini çekebiliyorsunuz ya, her seviyeden hasta geliyor size, her yerden hasta geliyor. Çünkü siz hem Cerrahpaşa'dasınız hem Türkiye'nin en seçkin bir hastanelerinden birindesiniz. Bu bağlamda toplumun çok zengin, kalibrasyonu yüksek kesimiyle de iletişim kuruyorsunuz. Ama çok böyle maddi anlamda desteğe ihtiyacı olan kesimiyle de buluşuyorsunuz. Biz niye bunu sosyolojik olarak, yani bu dersleri aldığınız için soruyorum. Neden öfkeliyiz? Mesela Emre Bey, Profesör Doktor Yusuf Erzin hocama soru sorarken neden mesela üslupta hataya düşerek bir soru soruyor? Neden
0: ya, kötü niyetle sormamıştır. Yani büyük ihtimalle benim tarafkir bir tutum içinde yorum yaptım.
1: Hayır, mesela size mesela şu cümleyi ekliyor mesela. Çok bilen doktorumuza sorsanız da diyor mesela.
0: Ya tamam işte, yani ben öyle şeylere de kızmıyorum.
1: Ya ben de kızmıyorum. Ama niye böyleyiz? Yani niye şunu soramıyoruz mesela? Sayın Yusuf Erzin niye böyle düşünüyor? Bu noktada ben farklı düşünüyorum demek neden zor?
0: Tamam, şimdi o da tabii kendisi bir ne bileyim bir ufak bir hiciv yapmak istemiş. Yani çok bilen doktorumuzu söylüyor. Yani her şeyi biliyor ya, bakalım burada bitsin gibi.
1: Ben ama biz bilimi kızmıyorum. Mesela bilimi bileni sevmiyoruz, biliyor musunuz? Ya yani ben mesela kendim için de alıyorum bunu. Ulan diyor, sen dandik bir spikersin diyor. Her şeyi ne biliyorum triplerine giriyorsun diyor. Yani hani bilebileceğimizi, okuyabileceğimizi, araştırabileceğimizi düşünmüyor herhalde insanlar.
0: Ya bak kardeşim, şimdi şöyle bir şey var. Yani sonuçta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, bunların hepsi göğsünde ay yıldız taşıyan takımlar. Şimdi mesela ben Osimhen'le ilgili bir saptama yaparken mesela bana şunu da diyebilir. Sen Fenerbahçe'sin, sana ne, bizim takımımızdan da diyebilir. Ama bu sonuçta bir Türk takımı mesela. Ben Osimhen'in yaptıklarının mesela kamuoyunu ne kadar rahatsız ettiğini söylüyorum. Anlatabildim mi? Ve bu sene Galatasaray'a gereken katkıyı vermediğini, maçların nerede sen baksan yarısında sakat olduğunu, olduğu maçlarda yerden kalkmadığını söylüyorum.
1: Afrika Kupası'na gitti.
0: Yani nerede geçen seneki Osimhen, nerede bu seneki Osimhen diyorum. Anlatabildim mi? Bunu mesela şimdi alıp böyle bize laf ediyor gibi algılamaktan çok, bu problemi nasıl çözeriz ki seneye ay yıldızı mesela Avrupa'da nasıl iyi temsil ederiz? Ben bu anlamda konuştum.
1: İşte ben de bu anlamda...
0: Ama sen bunu mesela alıp şöyle diyebilirsin. İşte sen niye karışıyorsun gibi de düşünebilirsin. Anlatayım mı? Herkesin bakış açısı farklı. Onu da böyle yayından cevaplaşarak değil de ancak karşılıklı oturup konuşarak mesela anlayabilirsin. O zaman mesela sana işte sen anlamayan spiker, her şeyi bilen spiker ya da bilmem ne diyen adam mesela iki cümle konuştuktan sonra senin gerçek niyetini daha ciddi anlayabilir. Yani kimdir sana neler neler yazıyorlardır, anlatabildim mi?
1: Hocam sonuçta, yani bazen bana kızıyor mesela, Hakan da arıyor beni. Diyor ki oğlum diyor, sabah niye sinirleniyorsun diyor. Ya dedim ki bak, bir gün lütfen gel şurada. Hani ben birçok mesajı okumuyorum. Birçoğunu da softlaştırıyorum, yani yumuşatıyorum. Anlatabildim mi?
0: Yani... Ya olabilir. Bak, karşılıklı en önemli şey karşılıklı anlayış. Anlatabildim mi? Renkler,
1: hocam,
0: zevkler.
1: En önemli şey
0: bak,
1: o işte.
0: Tabii bak, şimdi renkler, zevkler farklı olabilir. Anlatabildim mi? Bir insan Fenerbahçe diye iyi, Galatasaray diye kötü olmaz mesela, ya da tam tersi. Herkesin bir ne bileyim kalbinde taşıdığı sevdiği ya bir sevdası.
1: Ya hocam size muayeneye gel, sözünüzü balla kestim. Size muayeneye geldiğinde hocam hangi takım

0: mı tutuyorsun, ona göre muayene olacağım mı diyoruz. Ya da bankaya gittiğimizde ya söyle bakalım hangi takım tutuyorsun, ona göre paramı yatıracağım mı diyoruz biz.
1: Ya bu bir iş, yani bu bir iş değil, bu futbol, bir eğlence,
0: evet,
1: anlatabildim
0: ya, bir
1: ama.
0: Bir temaşa zevki.
1: Tabii ama tabii bir tarafta şu da var, tabii futbol hiçbir zaman sadece futbol da değil, anlatabildim mi? Bir aidiyet duygusu, bir camiaya mensup olma vesaire, bunun verdiği tatlar, işte zaman zaman getirdiği sevinçler, bazen getirdiği üzüntüler, bunların hepsi olabilir. Ama mesela benim yaptığım bir yorumu işte net bir hakaret ya da işte bir yergi olarak yorumlamak değil. Mesela onun üstünden ne düşünüp neyi planlayıp nasıl daha iyi yapabiliriz diye düşünmekte de fayda var. Sadece onu söylemek istedim ben. Yoksa ben dediğim gibi daha Kasım ayında geri dönersen eğer Emre yayınlara, belki o mesajı yazan sevgili kardeşimiz de hatırlayacaktır. Ben daha Kasım ayından itibaren bu sene büyük ihtimalle Galatasaray şampiyon olurdum. Hatta %70 gibi rakamlar telaffuz ediyordum Kasım ayından beri. Ha, sonra dediğim gibi Süper Kupa'da Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0 yenince işte hem tribün organizasyonu olarak hem futbol olarak çok üskün bir pozisyon sergileyince bu sefer rüzgar tersine döner gibi oldu. Ama ona da Fenerbahçe'nin nefesi yetmedi. Sebebi de kadro mühendislik bozukluğu dedim. Yani aslında anlatırken sürekli kendimizi eleştiren şeyler söyledim. Anlatabildim mi? Neden? İşte seneye daha iyi planlama yapılsın, lig daha heyecanlı geçsin, işte ne bileyim son haftalara kadar gelsin vesaire gibi. Bununla ilgili konuştum. Sadece işte son maçta bu, tabii Antalya'nın da durumu çok enteresandı. Onlar da canla başla oynadılar, çok güzel mücadele ettiler. O maç sanki ben Antalya'nın puan alması gereken bir maç gibi hissettim. O duygumu belirttim sadece.
0: Hocam nezaketinize hayranım. Yani biraz sizden gelip ders almam lazım bu olgunluğa erişebilmem için.
1: Yok şimdi sen bana sadece bir tane mesaj okudun. Belki bana öyle 10 tane mesaj okusan ben burada neler diyeceğim o da belli değil, anlatabildim mi? Ama hani karşıdakiler, konuşan arkadaşımız, arkadaşlarımız çoğu genç insanlardır mesela. O an o duygu içinde biraz daha sert bir üslup kullanabilirler. Bazen daha farklı şeyler yazabilirler. Hani önemli olan burada dediğim gibi hani hepimiz aynı gemideyiz, hepimiz aynı toprağın evlatlarıyız. Hani birbirimizi kırmadan, etmeden hani bunları yapmak, konuşmalarımızda bunlara dikkat etmek. Bak bir şampiyonluk oldu, Türkiye'de neler neler oldu hafta sonu, anlatabildim mi? Onlara hiç girmedik.
0: Evet.
1: Yani yollarda insanların çeşitli şehirlerde kutlamaları engellemeye çalışması... Ya da ne bileyim, biliyorsun bir sürü video yayınlandı. Metroda seyahat eden vatandaşlara mesela maça giden taraftarların yaptıkları şeyler. Bütün
0: bu arada o tarafta ben de hani o taraftarı hemen konuyla ilgili tamamını izlemeden hüküm verdim. Ama orada tabii darbı hiçbir zaman desteklemiyoruz. Mutlaka cezasını almalı. Ama bu darba maruz kalan beyefendi de hani bu kavgayı çıkartmak için elinden geleni yapmış. Tamamını seyrettiniz mi videonun?
1: Evet, evet ama şimdi şöyle
0: maalesef,
1: bir olay da
0: maalesef
1: var.
0: Seyrettim ben de. Yani evet. Ama bu darpı asla makul kılmıyor. Yani en ağır cezayı
1: hani
0: almalılar.
1: Bir de bak şöyle bir şey, tamam mı? Şimdi doğru, orada provokasyon olabilir
0: var,
1: zaten
0: acayip
1: ama.
0: Acayip bir provokasyon var.
1: Ama şimdi son tabloya baktığın zaman işte oturan bir adama bir sürü insanın gelip mesela saldırması.
0: Diğerleri ayırıyor. Bir kişi gelip saldırıyor.
1: Bir değil iki kişi. İyi seyret, anlatabildim mi? Bir değil iki kişi tabii. Birisi yüzünü darp ediyor, öbürü tekme atıyor falan filan, anlatabildim mi?
0: İlk yani başta bir kişi daha var, evet, tekme sallıyor.
1: Ya şimdi hayır, şöyle bir şey var hani ona baktığın zaman mesela orada genel olarak toplumu rahatsız eden şey şu. Belli başlı yaşa gelmiş bir adam, tamam belli bir provokasyon yapmış olabilir. Ama orada da yapacağın şey şu olabilir. Lütfen böyle yapmayın vesaire.
0: Ama geçin. İşte o lütfen yapmıyor. Orada sinkaflı küfürler var.
1: İşte onu söylüyorum. Onu alıp öbür tarafa götürmek mesela. Anlatabildim mi? Diğer gelenleri öbür tarafa götürmek. Sonuçta baktığın zaman bir cımbızlayıp verdiğin zaman oradan görüntüyü, bir tane yaşlı insana bir sürü insan saldırıyor.
0: Bravo.
1: Anladın mı?
0: Zaten işte o cımbızlama bence yanlıştı. Yani tamamını seyredince ben evet darba, bir kez altını çiziyorum. En ağır ceza verilmeli. Zaten Galatasaraylı taraftar haklıyken haklı olmayı kaybetmiş. Çünkü beyefendinin provokasyonu ve ağır küfürleri var.
1: Tabii sen onu orada gideceksin sadece. Diyeceksin ki bak yanlış yapıyorsun, böyle yapamazsın. Böyle...

0: Öyle konuşamazsın, ayıp ediyorsun, yaşın var, başın var vesaire deyip sırtını dönüp gitmek lazım. Onu orada gidip de darp ettiğin zaman mesela olay bambaşka hale geliyor. İşte
1: Bravo.
0: oklavalı teyze araya giriyor vesaire. Ondan sonra
1: Baston,
0: işte
1: baston mu oklava mı?
0: aslında oklavalı teyze de toplum vicdanını temsil ediyor orada. Anlatabildim mi? Hani
1: Baston mu?
0: yaşlı tek başına adama siz gençler niye böyle saldırıyorsunuz gibi. Yani aslında o da videonun son bölümünü cımbızlamış oluyor kafasında.
1: Bu arada
0: Anlatabildim mi?
1: adam bizim yaşlardaymış. Yani yaşlı derken 55-60
0: Be,
1: bandında. Biz
0: bilmiyorum
1: yaşlı mı
0: be.
1: oluyoruz bu arada?
0: Şimdi şöyle bir laf var sevgili Emre. Yani Fransızlar ne der? 40-50 yaş gençliğin yaşlılığı, 50-60 yaş yaşlılığın gençliğidir derler. Biz yaşlılığın gençliği değil. Sen ne yaşıtız biliyorsun.
1: Evet
0: Sen
1: yapmayın
0: yetişbirli
1: ya.
0: miydin?
1: Evet maalesef.
0: Sen yetişbirli. Ben 70'liyim mesela. Senden bir yaş büyüğüm. Yani sonuçta biz de yaşlı sınıfına giriyoruz artık sevgili
1: Tabii
0: Emre ona
1: ben
0: göre.
1: 56 yaşındayım diyorum. Yeşimle papaz oluyoruz. Ne 56'sı diyor. Daha sen 55'sin diyor.
0: Bitirdiğin yaşı söylersin. Gün aldığın yaşı söylemezsin. Onun için sen 55 yaşındasın sevgili Emre.
1: Canım hocam harikasınız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, bu hafta da böyle geçmiş oluyor, değil mi? Herkese sevgiler, selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sizi seviyoruz. Reklama gidiyoruz.
2: Reklam.
3: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
4: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
4: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
6: Ve hattımızda süper bir isim Sayın Seyhan Asırcı hocam var. Hocam, Profesör Doktor Seyhan Asırcı Almanya'da Koblenz Üniversitesi'nden bizlerle birlikte oluyor. Saygıdeğer hocam, günaydın, hoş geldiniz.
7: Günaydın Emreciğim, iyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de de hocam Nişantaşı Üniversitesi'nde, onun da hemen altını çizelim. Ve hocam dünkü maça gidelim. Finale çıkan ve muazzam bir Muçi performansı izlediğimiz Trabzonspor var. Gençler Birliği'ne de yazık oldu diyebileceğimiz bir maç, neler söylersiniz?
7: Çok doğru söylüyorsun. Maçı başından sonuna kadar izlemeye çalıştım. Ve oldukça güzel bir maçtı. Güzelliği şöyle, biliyorsunuz Gençler Birliği'nin 5-6 tane as oyuncusu sakattı, oynayamadılar. Ancak altyapıdan gelen çok güçlü, çok iyi, çok güzel çocuklar bu maçı aslında çevireceklerdi de. Attıkları gol mükemmeldi. Ve Trabzonspor gibi yılların takımını yani ter döktürdü, adeta ter döktürdü diyebilirim. Ama maalesef, maalesef diyorum çünkü bu kadar bir emeğin karşılığı bu olmamalıydı. Hem Mışı'nın atmış olduğu, yapmış olduğu şey, hem de Gençler Birliği'nin kaybetmesi onlar açısından çok üzücü bir sonuç olarak ortaya çıktı diyebilirim Emreciğim.
6: Peki saygıdeğer hocam, Trabzonspor'daki bu çıkışı, bu seneki özellikle performansı nasıl yorumlarsınız, neler söylersiniz bu konuda?
7: Bana tabii bakıldığı zaman futbol oynayan sporcuların kalitesi burada önemli bir rol oynuyor. Ayrıca Fatih Tekke hocanın zaten öteden beri uyguladığı bir sistem. Bunu Trabzonspor'a da uygulamaya çalışıyor zaten aynı şekilde. Ve teknik direktörün ve sporcuların başarısı diyebilirim. Tabii Trabzon halkının da, taraftarının da, seyircilerinin de bu takımı baştan sona kadar en iyi şekilde desteklediği bir gerçektir. Yani bunun böyle olması da Trabzonspor'un bu yıl iyi bir çıkış yakalamasına neden oldu diyebiliriz.
6: Profesör Doktor Seyhan Hazırcı Almanya Koblenz Üniversitesi'nden bizlerle birlikte oluyor. Sayın hocam, Galatasaray'ın evet, şampiyonluğunu nasıl okursunuz? Neler söylersiniz bu konuda?
7: Galatasaray zaten başlangıçtan beri şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriydi. Ama bir iki tökezlemeler oldu. Tabii Fenerbahçe umut oluşturdu. Ama maalesef görüldüğü gibi Fenerbahçe bu umudunu iyi bir şekilde değerlendirip devam ettiremedi. Aynı şekilde Trabzon da bazı aksaklıklar yaşadı ve nihayetinde son iki hafta Galatasaray tek başına kaldı. Her ne kadar üçüncü, son üç maçta kaybetmiş olmasına rağmen şampiyon oldu. Bize sadece burada Galatasaray'ı şampiyonluğunu kutlamak düşüyor. Onları kutluyoruz. Zaten dün de müthiş bir kutlama programları vardı. Yanılmıyorsam, ben Almanya'dan izleyemedim ama sanırım iyi bir kutlama programları oldu.
6: Cuma gününe aldı Galatasaray kutlama programını hocam.
7: Cuma gününe mi aldı? Güzel, o zaman izleme şansını yakalayabiliriz umarım. Hayırlı uğurlu olsun. Yani Türkiye'de ve Almanya'da, dolayısıyla Fransa'da da aynı şeyler var. Artık şampiyonlukları kendi ülkelerinde

0: şampiyonlukları garantileyen 3 tane Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Galatasaray Türkiye'de olmak üzere adeta her yıl şampiyon olan takımlar haline geldiler.
1: Tekelleşiyor mu futbol? Ne dersiniz hocam giderek?
0: Vallahi tabii ki yani ekonomik yönden güçlenen, gücü olan, yani parası olan takımların daha da güçlü bir takım kurma şansını yakalıyor ve dolayısıyla tekelleşme zaten Almanya'da Bayern Münih'in çok az kaybettiği, şampiyon olmadığı yıllar var. Paris Saint-Germain'de de aslında artık o da oturmaya başladı. Türkiye'de de yanılmıyorsam 4 yıldır Galatasaray ve Sayın Okan'ın en son basın toplantısında da 5. yıl için hazırlıklarımıza başladık diye bir demeci olduğu yanılmıyorsam doğrudur.
1: Peki saygıdeğer hocam, Profesör Doktor Seyhan Asırcı ile birlikteyiz. Hocam son dönemde Türk teknik direktörlerin evet. başarısı var ama yıllardır Türkiye'de konuşulan en önemli öğelerden biri Alman ekolü. Alman ekolü yavaş yavaş dünyada yerini farklı durumlara bırakmaya başladı mı? Mesela bir İspanyollar bu işi birazcık daha ele almaya mı başlıyor? Ne dersiniz?
0: Evet, yani sadece Alman ekolü deyip geçmememiz gerekir. Aslında İspanyollar ve geçen defasında da anlatmaya çalıştım. Portekizliler, bunlar aslında dünya futbolunda oldukça önemli yer tutan birkaç ülke. Brezilya, Arjantin, buna benzer futbolda bayağı isim yapmış olan ülkeler ön plana çıkmaktadır. Ama profesyonel futbolun maalesef işte kaderi bu. Ülkeler özellikle futbola çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Oysa bizim hep başından beri söylediğimiz bir şey var. O ülkede yaşayan bir toplumun tümünün egzersiz ya da hareket eylemi içerisine girmesi için bazı çözümler bulmamız gerekir. Yani bir ülkede ne kadar insan spor, egzersiz ya da hareket etme imkanı bulabiliyorsa o kadar yetenekli insanlara ulaşabilme şansımız olabilir. Biz bunu yakaladığımız zaman aslında kendi ülkemizde, kendi ülkemizin ekolunu ve hatta kendi sistemimizi rahatlıkla yakalayabilecek kapasiteye sahip bir ülkeyiz. Bunu kullanamıyoruz sevgili Emre'ciğim. Aslında asıl sorun bu. Bunun yanında bir şeyi daha belirtmek istiyorum. Ülkemizde 120'ye yakın beden eğitimi ve spor yüksekokulu fakültesi, spor bilimleri fakültesi ve sporla ilgili okullarımız var. Maalesef bütün bunların değerlendirdiğimizde ülkenin futbol düzeyinin ne kadar düşük olduğunu, yani buna paralel olarak düşük olduğunu, acaba biz burada yeterli bir eğitim mi almıyoruz yoksa eğitilen bu çocuklarımız yeteri kadar çalışma ortamı mı bulamıyor? Bu soru işaretlerini ortadan kaldırabildiğimiz sürece ülkedeki futbolun, ülkedeki sporun, ülkemizdeki genel anlamda sporun daha da iyi düzeye geleceği inancını hala taşımaktayım ben Emre'ciğim.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Vaktiniz de dar. Derse de gireceksiniz. Bir yere de zannediyorum yetişeceksiniz.
0: Rica ederim.
1: Var mı eklemek istediğiniz bir durum?
0: Yok, önümüzdeki günlerde biraz daha detaylı, biliyorsunuz Dünya Futbol Şampiyonası yakında başlayacak. Ne bileyim, diğer sportif etkinliklerimiz çoğalacak. Bunlarla ilgili genel değerlendirmemizi birlikte yapabiliriz diye umuyorum ve sevgilerimi iletiyorum sevgili Emre.
1: Biz de Almanya'ya kucak dolu sevgiler gönderiyoruz saygıdeğer hocam.
0: İyi yayınlar dostum, sağ olun. Sevgiler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocam Almanya'dan, Koblenz Üniversitesi'nden bizlerle birlikte oldu. Bizleri kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli röportaj için. Şimdi gelen mesajlar var. Affedersiniz. Gelen mesajlar var, hızlı hızlı okuyayım. Osimhen'i korumak için halı sahaya daldın yine demiş bir değerli dostum. Emre hocam günaydın. Sizden ricam, kelimeleri bilim adamı ya da doktor gibi değil de herkesin anlayacağı şekilde kullansak daha doğru olmaz mı? Metamorfozu sen ben anlayabiliriz ama herkes anlamayabilir. Böyle çok kelime kullanıyorsunuz demiş. Sabah sabah bu nefreti gösterenler hayatı nasıl yaşıyor merak ediyorum demiş.

demiş. Devam etmiş. Siyaset yapma o zaman, asgari ücretin de söyle korkarsın ama söylemeye demiş. Asgari ücreti söylemekten niye korkuyoruz? Yani

0: arkadaş kendi kendine bize gaz vermeye çalışmış. Ama yani ben mesela bu arkadaşta şeyi merak ediyorum. İsmini bile WhatsApp'a yazabilecek cesareti olmadan bana mesaj atan saygıdeğer dostum beni korkaklıkla suçluyor. Başka sorum yok hakim bey. Ergin Ataman elenmiş. Evet, Valencia Panathinaikos'u eledi. Panathinaikos başkanı kulübü satacağım 300 milyon euroya dedikten sonra Panathinaikos da bütün dengeleri bozdu. Ve bu dengeler bozulduktan sonra da Panathinaikos Euroleague'e veda etti. Valencia Basket Euroleague'de yoluna devam edecek. Olympiakos Fenerbahçe ile oynayacak. İki İspanyol takımı da kendisi eşleştiler. Real Madrid'de Valencia Basket ile oynayacak. Emre abi hocam çok güzel konuşuyordu. Osimhen'inki kesinlikle penaltı değil deyip Talişka'yı tartışmaması beni güldürdü demiş. Ona da açıklık getirdi Yusuf Erzin hocam. Galatasaray maçlarında hakem hatalarında şöyle bir olay oluyor. Galatasaray zorlanacağı maçlarda hakem hemen, hakim mi hakem mi yazmak istediniz bilemedim. Hakem hemen Galatasaray'ın yine hata yapıyor, zorlanmayacağı maçlarda aleyhine hatalar oluyor. Garip bir yazı olmuş Bünyamin Bal. Ne yazdığınızı bence okuyup atın. Selamun aleyküm, İstanbul'dan Sait Kızılkaya ben. Bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Herkes Osimhen'in pozisyonunu konuşuyor. Ona bakarsak Talişka da yerden kalkmıyor. Kimsenin suçu değil. Şampiyonluğun gitmesinin tek sebebi Fenerbahçe'nin geviri çevirememesidir. Kimse bir yerde suçlu aramasın demiş. Sayın yorumcumuz sanki doktor değil de hakemmiş gibi konuştu demiş. Emre Bey günaydın. İlk öncelikle şunu söylemek istiyorum ki sabahları insanlar niye bu kadar gergin ve agresif oluyor diye serzenişte bulunuyorsunuz. Bunun sebeplerinden birini kendinizde de aramalısınız. Bunun şu şekilde sebepleri var. Yorumcuları seçerken lütfen karşı takımın yorumunu yaparken biraz sesinizi ve dikkatli olmalarını yansıtan davranışlar konusunda uyarırsanız karşı taraf yani daha az tahrik olur diye düşünüyorum. Hocam Yusuf Erzin o kadar sakin anlattı ki yani adamın sükuneti. Yani siz bak bugün dünyanın en naif en sakin adamını da getirsek Osimhen'le ilgili ya da Talişka ile ilgili ya da Orkun'la ilgili bir söz söylediğinde bu inanılmaz bir tepkiye dönüşüyor. Yani siz bence toplumu hiç anlamamışsınız, bu toplumu Fatih Demirürek. Yani siz buradaki konukta fatura bulacağımıza bence çok sükunetle anlatıyor birçok yorumcumuz çünkü hikayeyi. Bence biraz toplumu okumamız lazım. O yüzden size fare deneyini anlattım. Umarım anlamışsınızdır. Günaydın Yusuf Hoca'nın konuşma tarzı ve ses tonunu o kadar seviyorum ki Fenerli olsa da kızamıyorum. Bak sizin mesajınızın tam tersi de bir mesaj geliyor. Fark edebildiniz mi? Şimdi reklam vakti.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Paytier'den işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.

0: aran vergi avantajı sağlayın.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
0: Reklam bitti.
2: Emre Tilevri.
3: Ve attığımızda çok değerli bir isim, doktor öğretim görevlisi Taner Karaman var. Taner'cim günaydın, hoş geldin.
4: Günaydın hocam.

0: Selamlar, saygılar tüm Türkiye'ye. Günaydın diliyorum, günaydın diyorum.
1: Bu arada dün gece 3'te dönüp sabahleyin bizim yayınımızı bekleyip bizimle birlikte olduğun için de sana şükranlarımı sunuyorum.
0: Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Mutluluk benim için.
1: Nasıldı Ankara'da hava? Gençler Birliği'ne biraz yazık oldu sanki 90 artıda gelen gol.
0: Yani açıkçası Gençler Birliği'nden beklediğimden daha fazla direnç vardı. Yani Gençler Birliği'nin hafta sonu oynayacağı lig maçını da düşünerek biraz daha tempoyu düşürür, hatta biraz daha belki kadrodaki enerjisini düşürür diye düşünüyordum. Ama beklentimi dışında gayet de efor gösterdiler. Çok da iyi işler yaptılar. Metin Diyedin'i de ekibini de herkesi kutlarım. Yani bence gayet iyi işler yaptılar. Ve işin finalinde bence ilk yarısı sıkıcı diye tabir edebiliriz ama ikinci yarısı gayet de futbol için müthiş bir atmosferin olduğu bir izledik. Taraftarlar çok iyiydi. Şehrin zaten bahsettiğiniz gibi ben de oradaydım. Stadyumun önünde, çevresinde çok yoğun bir kalabalık vardı ve taraftarlar da büyük bir heyecanla maçı beklediler. Finalde inşallah yarı final gibi güzel bir ambiyansa sahip olur.
1: Peki final için neler söylersin? Konyaspor, Trabzonspor?
0: Yani her sonuca gevredeyim. Çünkü Konyaspor'un zaten belli bir seviyenin üstünde oyun oynadığı bir gerçek. Ligde de artık zaten rahat durumdalar. Tamamen odaklandıkları şey kupa. Kupayı almak istiyorlar. Trabzonspor'un Gençler Birliği maçının ilk yarısındaki oyunu, hatta ikinci yarısı da bence aynı görüşüm bu yöndedir. Konyaspor geçmeye yetmez. Yani genç mutlaka Trabzonspor'un üstüne koyması lazım. Oyun olarak da koyması gerekiyor. Ve bunu yaparlarsa eğer evet maçta iddialı duruma gelirler ama Trabzonspor'un da artık bir final daha kaybetme sanırım lüksü yok diye düşünüyorum. Birazcık daha kupayı alıp Fatih Hoca'nın üstündeki kupasız teknik direktör stresine de atması gerekiyor.
1: Fenerbahçe genel kurulu 29-30 Mayıs'a aldı. Sence doğru tercih mi? Millet bayramda, bayram dönüş yolunda falan eğer çoğunluk sağlanamazsa 6-7 Haziran'a dönecek. Sanki böyle 6-7 Haziran'a döner gibime geliyor.
0: Dönme ihtimali var ama genellikle Fenerbahçe'de ilk de oluyor. Ama zor tabii bir durum. Çünkü bir sonraki hafta üniversite sınavı var.
1: Bir önceki haftada muazzam bir bayram şeyi var. Arasına.
0: Var. Şimdi mevcut günde milli maç var. Böyle karma karışık bir döneme denk geldi. Erken olması iyidir ama keşke tabii bayrama denk gelmeseydi. Görüşüm bu yönde. Çünkü Fenerbahçe'nin bir an önce başkanı seçip yol haritasında belirlemesi lazım. Yani böyle bir bekleme lüksü Fenerbahçe'nin yok. O yüzden erken olması iyidir. Umarım katılım da beklediğimizin üzerinde gerçekleşir.
1: 44.741 kişi genel kurula katılacak. Sence çok mu?
0: Çok fazla. Yani Bayern Münih modeli gibi
1: baktığımız zaman yani, biliyorsun.
0: Evet, bu model. Bunu tercih eden kulüpler var. Bazı kulüpler bu tarz yüksek yoğunluklu üyelik modelini tercih ediyorlar. Demokrasi açısından kıymetlidir. Yani bu görüşteyim. Yani bir şekilde demokratik bakacaksak olaya, çok oylamaya çok fazla kişinin katıldığı bir ortamda tabii ki bence bu kıymetli.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'nda da 305 delegenin yetersizliğinden hep bahsediyorum ben. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Ama mesela Galatasaray genel kurulu delegesini sistemin içine sokmakta çok resesif davranıyor. Yani çekinik davranıyor. Bu konuyu nasıl okursun?
0: Şimdi orada da Galatasaray'ın tabii kültürel olaya bakmamız gerekiyor. O kültürde şu aslında lise düzeyi. Yani ona hani Galatasaray kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor. Manipüle edilmekten uzak olmaya çalışıyorlar. Manipüle edilmekten uzak olan nedir mesela? Şimdi Galatasaray Fenerbahçe'de süreç içerisinde başkanlık seçiminde bazen gerçekten olması gereken seçimlerin uzandığı durumların yaşandığını görebiliyoruz. Bu yüksek üye sayısına sahip kulüplerde, camialarda olabilen bir durum. Mesela Galatasaray'da bunu göremezsiniz. Yani Galatasaray'ın o kapalı devre üyelik modeli sebebiyle mutlaka masada bir plan dahilinde aday gösterilmiş isimlerden birisi seçilir. Fenerbahçe'de tepki oylarıyla bazen hiç beklenmedik adaylar ortaya çıkabilir ve bu adaylar seçilebilir de.

0: Galatasaray'da bunu göremezsiniz. Ya da bazı kulüplerde göremezsiniz. Yani iki modelin de kendi içinde artıları eksileri var. Galatasaray'ın yapısı tribünü çok temsil etmez. Ama başkanlık koltuğu seçimi yaparken daha kompakt bir yapı içerisinde doğru tercihlerde bulunabilir delegeler. Fenerbahçe'de ise tribünü, ki Beşiktaş'ta da öyle, tribünü çok fazla temsil eder. Ama aday seçimi konusunda bazen tepki oyları istenmeyen bir ismin başkanlık konusunda iddialı duruma gelmesini sağlayabilir. Beşiktaş çok yakın zamanlarda bu örnekleri yaşadı. Yani isim vermeyeyim ama bunları görüyoruz. Şimdi o yüzden de yani bunun iki yönü var. Artıları, eksileri. Ben bundan 10 sene önce Galatasaray'ın yapısını, üyelik yapısını daha yanlış buluyordum. Ama son dönemlerde Beşiktaş'ın bir miktarda Fenerbahçe'nin yaşadıklarından sonra evet dedim, yani üyelik sistemi sanki Galatasaray lise modeli gibi olması gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Onu da biraz daha altını çizeyim. Çünkü 44 bin kişiye üyelik veriyorsunuz. Oy hakkı veriyorsunuz. Benzer şey Beşiktaş'ta da var. Ve bu 44 bin oy hakkı verdiğiniz kişilerin bazılarının bir köfte ekmeğe oyunu verdiğini görüyoruz. Bir bedava yemek organizasyonu için oyunu verdiğini gördüğümüz isimler olabiliyor. Bu tablo olduğunda milyonlarca dolarlık sermayeyle bu kulüplere gelmeyi planlayan kişiler, sizce bu 44 bin oy içerisinden bazılarını finansla manipüle edebilir mi? Bazıları edebilir.
1: Peki ettikleri ama etki edebilir mi?
0: O adaylar arasındaki rekabete bakar. Yani eğer iki aday arasında çok kafa kafaya bir mücadele varsa edebilir. Ama yoksa zaten edecek bir durum yok. Ama bu ihtimal var. Mesela Galatasaray'da bunu yapamazsınız. Yani Galatasaray'da Dursun Özbey'in, hatırlayın, tüydüler ifadesi sebebiyle seçim kaybettiği dönem hatırlayın. Galatasaray'da bunu yapamazsınız. Galatasaray şampiyon olmuş başkanı bile kendi dengelerine uygun hareket etmediğini gözlemlerse kongre kararı alır hemen. Ama Fenerbahçe'de bunu göremezsiniz. Galatasaray'da iki sezon üst üste kupa alınmasın, kongre kararı alır Galatasaray. Ama Fenerbahçe'de bunu göremezsiniz.
1: Neden göremeyiz? Neden böyle olur?
0: Tamamen camia kültürüne benziyor hocam. Yani camiaların alışkanlıkları, kültürleri ve bu kültür oluşurken de Başkan Ali Koç döneminde gözlemledik. Yani dernek yapıları kulüplerin delege sistemlerinin içerisine çok dahil olduğu zaman bunlar oluyor. Anadolu'da neler neler oluyor hele. Yani Anadolu'da başkanların akrabaları, başkanların fabrikalarında çalışan işçi arkadaşlar, dostlar, hepsi nedense kulüplere çok yoğun bir üye olma arzusu içerisindeler. Çok enteresandır. Bir bakıyorsunuz başkanı, kulüp başkanı seçilmiş, daha doğrusu şirketinin yönetim kurulu başkanı, başkan seçilmiş olan Anadolu takımlarının fabrikalarında, başkanların fabrikalarında çalışan işçi dostlarımızın bir anda kulüp üyeliği olma arzuları doğuyor. Neden sizce?
1: Bilmiyorum. Başkandan olabilir mi? Canımın içi, sen de bize bir üye olsan.
0: Hocam, yani şimdi SGK'lısı olduğu bir başkanlık yapısı içerisinde sizce kongrede o işçi dostumuz ne kadar kendi duygu ve düşünceleriyle oy atabilir?
1: Sıfır.
0: Sıfır. Şimdi anlatabiliyor muyum? Şimdi bu tarz dernek yapılarında eğer siz taraftar derneklerine, eğer siz başkanların fabrikalarında çalışan işçi dostlarımızın üyeliklerinin bir şekilde denetim mekanizmasını sağlayamazsanız seçimler manipüle edilebilir hale gelir. Demokratik yapıdan çıkar. Mesela az önce Bayern Münih'teki gibi dedik ya. Mesela Bayern Münih'te bu yok. Mesela sevgili Hüseyin Özkök, çok severim. O bildiğim kadarıyla Bayern Münih'in üyelerinden bir tanesi. Gazeteci dostumuz. Mesela Hüseyin Özkök'ü kim manipüle edecek? Yani bu şekilde yani bir üyelik modeli geçiyorsa
1: mesela Bayern Münih'te özür dilerim sözünü kestim. Bayern Münih'te bu yok derken hani bir şeyi bilerek mi bunu söylüyoruz yoksa?
0: Tabii. Bayern Münih biraz daha evrensel bir yapı halinde biraz daha bu konuyu üyelik adımları

0: atarken rastgelelik modelinden uzak bir şekilde üyelerini seçiyor.
1: Ama yine de bu sayılara ulaşıyor, yani 40 binleri buluyor, 30 binleri
0: evet,
1: buluyor.
0: Bu sayılara ulaşıyor çünkü İstanbul'dan da üyesi var, Muğla'dan Hüseyin Özkök üyesi var vesaire, ama yönetim modeli bu da benimsemiş. Ama sen 44 bin tane üyeni taraftar derneklerinden falan da yoğunlukla kurgularsan, ya bunlar biraz sancılı durumlar hocam. Demokratik yapını engeller. Bir, ikincisi sezon içerisinde ya da süreçte başarısız olduğunda seni kongreye çağıracak olan delegelerin ortada olmamasını da sağlayabilir. Şimdi Başkan Ali Koç döneminde Fenerbahçe Kulübü'nün birçok kez dernekler tarafından ya başkan bu iş olmuyor, kongreye gidelim baskısı görmesi gereken yerde, birçok derneğin sus pus olduğunu gördüğümüz bir ortamda sizce bu ortamın sağlıklı olduğunu söylemeniz mümkün mü bu üyelik modeline?
1: Peki sence
0: Kayseri Spor Kulübü bile 2 sene üst üste başarısız olduğunda hemen kongreye gidiyor.
1: Peki bir çıkış anahtarı var mı sence, bir akademisyen olarak, bir spor çıkış adamı olarak?
0: Hocam kulüplerin anayasasını yazmaları gerekiyor her camianın. Tabii kazanılmış haklar noktasına girebilir üyelikler, ama burada üyelik şartlarının sertleştirilmesi gerekiyor. Üye olan kişilerin ekranlarda bilmem ne kulübünün kongre üyesi sıfatıyla konuşmalar yapıp o kulüpleri temsil ettiğini görüyoruz. Üstüne bir de trollik yaptıklarını görüyoruz. Mesela bunlar kulüplerin de marka iletişimi için çok kötü bir durum. Mesela bunların önüne geçilmesi lazım. Mesela üyeler bu kongre üyeliği sıfatlarını her yerde kullanamaması lazım. Herkes kongre üyesi olamaması lazım. Herkesin bu şekilde elini kolunu sallayanın ben paramı veririm senede 3 bin lira 5 bin lira deyip de o kulüplerde oy hakkına sahip olmaması lazım. Belli kriterleri olması lazım. Bunları, o kriterleri de kulüpler belirleyecek. O kriterinizi belirlerseniz sizi yeri geldiğinde kongreye davet eden de çıkar. Yeri geldiğinde istifaya davet eden de çıkar. Yeri geldiğinde yapıcı bir şekilde sizi yönetmeye çalışan ya da yönlendirmeye çalışan da çıkar. Şu anda ben evet, Fenerbahçe'nin sistemi, Beşiktaş'ın sistemi demokratisi açısından iyidir. Ama o demokrasinin altına dinamit koymaya kalkarsanız, o üyeleri manipüle edecek adımlar atmaya kalkarsanız da bu sefer o demokratik yapı bir anda Galatasaray'ın yapısını daha sağlıklı kılar.
1: Doktor öğretim görevlisi Taner Karaman hocamla birlikteyiz. Hocam gelecek yılın Süper Lig serüveni de belli oldu. Konya, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor. Beşiktaş bu sistemin içine de dahil olamadı. Beşiktaş için bu sezonu nasıl yorumlarsınız ve Sergen Hoca ile devam edilmeli mi? Serdar Adalı da seçime gitmeli mi?
0: Mesela Beşiktaş'ın son dönemlerde yaşadığı şeyler, bu çarkın içine girememiş olması tamamıyla bahsettiğimiz kongre modelinden kaynaklanıyor. Tepki oyları, hiç seçilmemesi gereken isimlerin seçildiği başkanlık sistemleri, yapıları. Şimdi, Sayın Arat dönemi Beşiktaş için bir faciadır. Kaybedilmiş büyük bir zaman kaybıdır. Harcanmış devasa paralardır. Toparlanamayan bütçelerdir. Şimdi sağlıklı bir kongre tarzınız olsa, modeliniz olsa emin olun Beşiktaş'ta daha böyle kompakt bir yapı içerisinde doğru bir başkan adayını her zaman seçen ve finalinde de doğru adımlar atan bir cami haline gelir. Seçilmiş yanlış başkanlık modellerinin yanlış kararlarından doğan sonuçları çekiyor Beşiktaş şu anda. Durum budur.
1: Bu sene içerisinde Galatasaray'a baktığında kadrodaki revizyonda Icardi çok konuşuluyor. Şimdi Van Dijk ismi stoper için konuşuluyor. Ne dersin? Bu konudaki fikrin nedir? Galatasaray'da nasıl bir revizyon olmalı?
0: Ya ben Icardi dönemini sona ereceği düşüncesindeyim. Eşyaların topladığıyla alakalı bilgiler geliyor zaten. Yani bir taraftan yeni teklifler falan konuşuluyor ama Icardi'nin de biraz daha İstanbul'dan uzaklaşmaya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Biraz daha ailesiyle, çocuklarıyla vakit geçirmek için de gitmeyi tercih edecek diye düşünüyorum. O yüzden çok yüksek bir ihtimal Icardi ile vedalaşılacaktır. Van Dijk'si de seviye atlatır. Yani Galatasaray bu dönem bir dönüşümün içerisine girecek. Bir transfer harekatı olacak ve bu transfer harekatında 5-6 tane oyuncuyu muhtemelen göreceğiz. O yüzden de bu transfer harekatı

0: arasında da çok yüksek bir olasılıkla Icardi ile vedalaşılır. Stoper hattına ve bazı mevkiler, işte İlkay'ın mevkisi gibi bazı mevkilere de majör isimler getirilecektir.
1: Sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz. Taner, burada tabii şöyle bir durum da söz konusu. Zaman zaman bunu çok konuşuyoruz. İşte acaba bu hadisenin içerisinde Okan Buruk nerede konuşlanmalı? Sence nerede konuşlanmalı Okan Hoca?
0: Okan Hoca'nın şu Galatasaray kariyeri açısından mı diyorsunuz hocam?
1: Evet, Ormanlı. Hem Galatasaray kariyeri, hem devamlılığı, hem Şampiyonlar Ligi serüvenindeki Galatasaray'ın beklentileri dikkate alındığında.
0: Yani şu anda ben Okan Hoca'nın yerinde olsam, Beşiktaş'ı bu kadar dağınık yakalamışken, Fenerbahçe'nin zaten kongre süreci ve şampiyonluk döneminden dolayı da muhtemelen transfer harekatının sancılı olup önümüzdeki sezona muhtemelen kötü gireceği bir senaryonun ağır bastığı bir ortamda 5 sene üst üste şampiyonluğu kovalar ve tarihe geçerdim. Yani ben o hocanın yerinde olsam bunu yapar. Çünkü hocaya bugün Premier Lig'den, Serie A'dan talipler olabilir. Ama bu talipler, emin olalım ki bu çizgisi devam ettiği sürece önümüzdeki yılda gelecektir, olacaktır. Ve Okan Hoca için 5 sene üst üste şampiyonluk demek artık Fatih Hoca ile Okan Hoca'nın yavaş yavaş, ya işte biz ikinci Fatih terimimizi bulduk denmesini sağlayacak. Yani deniliyor zaten de, yani bunu biraz daha kuvvetlendirecek. Yani 4 sene üst üste gibi bir önemli bir başarıyı da egal etmiş olan teknik direktörün bu rekoru kırma ihtimali ise zaten bence Okan Hoca'yı heyecanlandırıyordur. Bu hikaye içinde ben hocanın kalacağı kanısındayım açıkçası. Tekliflere biraz teşekkür edecektir.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler tekrardan.
1: Sevgiler, doktor öğretim görevlisi Taner Karaman bizlerleydi. Reklam arası.
2: Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Reklam bitti.
7: Emre Tilevli.
8: Hattımızda çok değerli bir isimle birlikteyiz. Orhan Zeki Ak hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler.
9: Sevgi de saygı da bizden Emre'cim. Çok teşekkür ederim.
8: Çok değerli bir gazeteci abimiz ve yıllarca birçok gazetenin spor müdürlüğünü yapıp belki de birçok gazetenin bu noktaya gelmesinde büyük desteği olmuştur. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı çok iyi analiz eder ama Fenerbahçe'ye de çok yakın bir kimlik. O yüzden hemen sormak istiyorum. Aziz Yıldırım'a çok yakındınız siz. Bu bağlamda Aziz Başkan'ın planları nasıl şekilleniyor ve hiçbir transferi, hiçbir teknik direktörü açıklamayacağım yaklaşımı Mourinho'dan yaşadığı sıkıntıdan mı kaynaklı?
9: Çok güzel. Sorduğun sorunun cevabını verdin. Çok doğru. Yani geçmişte yaşandı bunlar. Bir de yani kişilere bağımlı olarak yani Fenerbahçe'nin önce kendi tandansını, kendi camiasını kazanması lazım. Transfer etmesi lazım. Yani

0: sen de biliyorsun, sen de bir üstadsın. Yani artık Fenerbahçe kavgadan, bir oculuktan, buculuktan yıldı Emre. Yani bunun bir şekilde fayda sağlamadığı, birbirini eleştiren, başkanlık makamlarına ağız alınmayacak cümleler kuran dönemi atlatmamız lazım artık. Fenerbahçe'nin aynen 3 Temmuz kumpasında olduğu gibi birbirine sarılıp kol kola girip sadece Fenerbahçe'sini düşünmesi gerekir. Yani bu yaşta Sayın Aziz Yıldırım'ın kalkıp yeniden başkanlık adayı olması büyük fedakarlıktır. Çok büyük fedakarlıktır. Benim amacım, benim beklentim şudur. Bu şuydu. Sayın Barış Göktürk'ün fedakarlık yapması. Fedakarlıktan Fenerbahçe için fedakarlık yapması yaptı. Bu beklentim Sayın Hakan Sabine de var. Hala da umudum var. Çok güçlü umudum var. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım'ı söylemiş odur. Ben bir sene için, geçen seçimde de onu söylemişti. Bir sezon için şampiyon yapmak adına geleceğim. Ondan sonra genç bir arkadaşıma bırakacağım. O genç arkadaşlardan bir tanesi Barış Bey'dir bugün için. Birisi de Hakan Bey'dir. İkisi de güçlü figürlerdir. Güçlü isimlerdir. Fenerbahçelidir. Kimse Fenerbahçeliklerini tartışmaz. Ama Fenerbahçeliğini göstermek için, Fenerbahçe sevdasını ispatlaması için bu fedakarlığı yapmak zorundalar. Bunun bir nedeni de Emre'ciğim, bunu ben dile getiriyorum. Yanlış cümle kurarsam sen lütfen müdahale et.
1: Estağfurullah.
0: Ben Aziz Yıldırım isminin bir yerde durması camiaya zarar veriyor. Aziz Bey geçmişte yaptıklarından kendisini ispatlamış, bu camiaya, bu kulübe, Fenerbahçe'ye çok önemli değerler kazandırmış. Yani hem tesis olarak vesaire, hem şampiyonluklar olarak dik durmuş. Bu konuda vebal de ödemiş. Bir yıl özgürlüğünden feda etmiş. Tutuklanmış. Hapis cümlesini pek kurmak istemiyorum. Yani bu aidiyeti, bu teslimatı, bu vefayı göstermek zorunda kongre üyelerimizin. Ki bir daha herhangi bir, mesela diyelim ki Emre Tilev yarın başkan adayı, yine Aziz Yıldırım orada duracak. Bu bize zarar veriyor. Yani her, yani Demokrasi'nin kılıcı gibi duracak orada. Aziz Bey de bunu istemiyor. Ama mecburen Fenerbahçe elden gidiyor. Ya şampiyon olamıyoruz. Çocuklar üzülüyor, çocuklar ağlıyor. Camia birbirine girmiş. Yani eskiden çok sevdiğim arkadaşlarımdan yaklaşık 5 senedir konuşmuyorum ben. Konuşamıyorum yani. Yani beni gören yüzünü çeviriyor. Ben onu görürsem yüzümü çeviriyorum falan. O hale gelindi. Ya bunun yıkılması lazım, bunun bitmesi lazım. Herkes birbirine sarılacak. Fenerbahçe'si için, isimler için değil, Fenerbahçe'si için doğru kararı vermek zorunda. Yoksa yarınlar yine hüsran olacak.
1: Peki, Aziz Başkan, o zaman anladığım şu, tek aday olarak girmesinde fayda var şeklinde bir düşünce içerisindesiniz. Doğru mu anlamışım?
0: Çok ya, doğru Emre.
1: Hakan Safi'nin de Aziz Bey'den yana tavır koyarak, evet biz Aziz Bey'i burada destekleyelim, bir yıl sonra biz tekrar geliriz zaten, yaşımız genç demesi gerekiyor diyorsunuz.
0: Zaten Emre'cim, Aziz Bey'in açıklamalarını sen de takip etmişsindir mutlaka. Artık birlik beraberlik, birleşelim, tek adayla girelim. Tek adayla girmek Fenerbahçe'nin yarınları demektir. Yani Fenerbahçe'nin istikbali demektir. Herkesin umutlanması demektir. Yani artık şimdi diyelim ki gene Hakan Bey çekilmedi. Yine bir kongre oldu. Eleştirilen sözler, birbirine suçlamalar. Kendileri arasında olacağını zannetmiyorum ama taraftarları, destekçileri açısından bu gene olacaktır. Ki olmaya da başladı. Yani buna gerek yok. Artık bundan biz bıktık. Kavga istemiyoruz yahu. Biz Fenerbahçe'nin başarılı olması adına bir dönem için, sadece bir yıl için, 2027 yılından seçim var biliyorsun. O döneme kadar Aziz Bey'in gelip bir toparlayıcı olarak tecrübesidir. Mesela biz 2018'de neden Aziz Bey'i destekledik? Bu kumpastan doğan zararları en iyi bilen ve kendisi ve etrafı, işte Şekip Bey olsun, İlhan Bey olsun, Mahmut Bey olsun, bunları en iyi bilen, yaşayan, bu konuda özgürlüklerinden fedakarlık yapmış ama konuyu derinlemesine bilen insanların o dönemde gördüğümüz zararları tazmin etmesi içindi. Peki 8 sene geçti, bir kuruş tazmin edebildik mi?

0: Edemedik. Verilmeyen şampiyonluklarımız var. Onları alabildik mi? Hayır. Hepsi sözde kaldı. Peki biz ne yaptık bu dönemde? 5 tane apartman dairesi sattık. Daha dün Ataşehir arazisini verdik. Yani değer kaybetmekten bir yere varılmıyor. En büyük değer Fenerbahçeli taraftar ve kongre üyeleridir. Bunlar artık aklı selim davranıp Aziz Bey'e vefa borçlarını ödeyip kendisine 2018'de yapılan hakaretleri de Aziz Bey unutmuş. Dikkat edersen ki mutlaka takip etmişsindir Emre. Senin dikkatini bilirim.
1: Sadeleşmiş bir dili var değil mi?
0: Yani mesela gidiyor bakın yemeğe gidiyor. Orada işte o Aziz Yıldırım susun diyor. Bunları bırakın. Aziz Yıldırım yok. Fenerbahçe var diyor.
1: Evet.
0: Yani bu çok önemli bir. Mesela Aziz Bey geçmişte buna bu tür şeyler yapmazdı. Ama şimdi artık nedir o? Köprünün ortasındayız. Son çıkış da değil, ortasındayız. Ya geçtik ya düşeceğiz. Sallanıyor köprü. Onun farkına vardı ve kucaklayıcı, sarıp sarmalayıcı bir üslupla, bir hareketle ve gençlere de inanıyorum ve biliyorum, bilgim olsa sana söylerdim, bir yönetim oluşturarak yarınlarını, Fenerbahçe'nin yarınlarını bir kez daha gelip bu yaşında olmasına rağmen elini taşın değil kayanın altına sokup Fenerbahçe'sine sahip çıkmak istiyor. Bunun için birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu yani. Biraz önce bir arkadaşından bahsettin Emre'ciğim, bu kongre tarihi 6-7 Haziran. Bu bir düşünüldü, önem alalım, ileri mi alalım falan diye, ama son sabitlendi, ben Şekip Bey'den aldım teyidi.
1: Yani 29-30'da toplanılmaz muhtemelen 6-7 Haziran.
0: 6-7 Haziran'da seçim olur. Yani biraz önce bir değerli üstad konuştu, hocam konuştu, çok önemli cümleler kurdu. Yani mesela dernekler birbirinden konuşmuyor. Bazı dernekler hiç mesela bu dönemde de sessiz. Hem Hakan Bey tarafından hem Aziz Bey tarafından tavır da koymuyorlar. Neden? Çok ayıp bir şey. Bilet sevdası, biliyor musun Emre?
1: Öyle
0: kolay
1: mi?
0: Bilete kolay ulaşmak için.
1: Peki biletten dernekler para mı kazanıyorlar?
0: Hayır, kolay bilete. Bilete kolay ulaşıyorlar. Yani bize ne bileyim işte en önemli maç biliyorsun Fenerbahçe Galatasaray maçıdır. Galatasaray Fenerbahçe maçıdır. Orada işte ne bileyim ben en kolay biz bilmem kaç tane kongre üyemiz var. Bilmem kaç tane işte nedir üyemiz var. Bize bu kadar tahsis edin diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Yani alabildikleri kadar ölçüde bilet alıyor. Bunun için sevdalarından vazgeçiyorlar. Fenerbahçe'nin geleceğini kaybettiriyorlar. Taraftarın ne günahı var? Yani o adam bileti ulaşamıyorsa sen onun da hakkını gasp etmiyor musun? Yani bu tür şeyler maalesef Fenerbahçe'nin geleceğine ilgili değil. Ben biletimi nasıl alırım, nasıl kolay alırım onun sevdasında. Ve bu hoş bir şey olmadı. Bir de bir şeye daha değindi değerli hocam. Dedi ki çok sayıda kongre üyesi. Hayır, Fenerbahçe halkın takımıdır. O bu ünvana sahipse... Aziz Bey döneminde başlamıştır, sen de biliyorsun, 1 milyon üye projesi. Halka açmıştır, taraftarını açmıştır. O dönem 10 bin lira falan civarındaydı. Ama bugün Ali Bey 128 bin liraya getirdi daha üyeliği. İsteyen olabiliyor. Yani önlük
1: şu anda 128 bin lira mı Fenerbahçe üyeliği?
0: Evet, evet. Yani kimse kimsenin Fenerbahçeli olmasına, kongreye olmasına engel olmamalı. Ben bunu demokratik bulmam. Yani Galatasaray'da yapılmıyor ama çok üzülen insanlar da var bununla ilgili. Yani seve seve o camianın bir ferdi, bir belgeli bir ferdi olmak arzusunda olan insanların önü kesilmemesi lazım. Ben bunu demokratik bulmam. Fenerbahçe önünü açtık. Şu anda 65 bin veya üstünde bir kongre üyesi var. Ama aidatını yatıran, sen de biraz önce belirttiğin gibi 43 bin, 45 bin civarında. Onlar gelecekler, gelirlerse bu demokratik seçimde oylarını kullanacaklar. En büyük sevincim de bu dönemde hem Sayın Aziz Yıldırım hem de Hakan Bey'in asla ve asla kırıcı, rencide edici cümleler kurmamaları. Hepsi kendi tendansında ilerliyorlar. Ama bir şey daha değineceğim. Biraz önce de onu konuştunuz. Bir Maldini konusu var değil mi? Hakan Bey'in Maldini ile görüştü. Bizim Maldini'ye falan ihtiyacımız yok.
1: Hatta konusu var yani. Birçok isimle konuştu. Milan maçını izledi. Milan'dan bazı oyuncuları getirecek.
0: Yani Milan kaç tane şampiyon olmuş abi son yıllarda? Yani Maldini tamam, Milan'ın kaptanıydı, babası da orada başkanlık yapıyor bildiğim kadarıyla. Yani bizim Maldini'ye falan ihtiyacımız yok. Bizde çok Maldini'ler var. Bizde çok önemli değerler var. Bugün biliyorsun bir futbol vakfımız var. Oradaki sporcularımıza baksak, onları incelesek, onlara değer versek, onlara danışsak, onlara bir koltuk versek yönetimlerde veya futbola şeylerde. Yani Maldini gelip onlardan öğreneceği çok şey olabilir.
1: Peki en çok sorulan sorulardan biri de şu. Yerli bir teknik direktör mü, yabancı bir teknik direktör mü?
0: Yani benim tercihim yerli teknik direktör olması. Benim tercihim, ikinci bir tercihim de takımda daha çok yerli futbolcunun olması. Yani Emre, sen yıllardır hem anlatım olarak, maçları anlatım olarak o muhteşem anlatım tarzında, yani Fenerbahçe Galatasaray maçlarının değerini bilirsin. Yani ama bunu yabancı pek hissedemez. Hele dün gelmişse, yani onun ne anlama geldiğini bilemez. Yani ancak 3-4 sene, 5 sene oynadıktan sonra onun değerini anlar. Ve gittikten sonra da bugün işte Lugano'nun yaptığı gibi, Alex'in yaptığı gibi, işte Luciano'nun yaptığı gibi, o Galatasaray maçlarında işte Sol gibi, Hoydung gibi, hatta Alelka dahil, o maçlar geldiğinde tweet atarlar, onun heyecanını yaşarlar. Onun için yerli futbolcu sayısının artmasından ve yerli bir hocanın Fenerbahçe'de görev alması taraftarıyım. Öbür türlü tazminatla geliyorlar. Tazminatımı alırım. Zaten son 8 yıldır, 9 yıldır neyse, sayısız yabancı teknik direktör geldi. Fenerbahçe'nin çok sık teknik direktör değiştirdiği ortada. Yani kovulsam bile tazminatımı alırım, giderim ve derim ki zaten bunlar kimseyle çalışamadılar. Ben de bu arada harcanmış bir hoca oldum sözünü koyulur. Tazminatını alır gider, ama yerli hocalar böyle değil. Yani yerli hocalar böyle değil. O tazminat şuydu buydu konuşmazlar. Gelirler, camiayı da tanıyarak, o hissiyatı bilerek, Türk futbolunu da iyi bilerek, Türk futbolunu yönetenleri de iyi bilerek, hakemleri de iyi tanıyarak ona göre hareket eder diye düşünüyorum Emre'cim. Sen bu konuda benden daha bilgisin.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Şu var. Dün yani biz 2011'de Emre'cim, Fenerbahçe'mizin değeri 1 milyar dolar civarındaydı, sen de biliyorsun. Sayın Aziz Yıldırım'ın Forbes dergisinde kapak olduğu günleri hatırlıyoruz. Biz arzuluyoruz yine o kapaklarda olsun Fenerbahçe başkanlık makamı ve yine o değerli rakamlara ulaşalım. Borçsuz, harçsız, tesislerini satmayan, değer kazandıran bir hale gelelim. Duam budur ve sakın ha sakın artık bu kavga dövüş olaylarına girmeyelim. Oculuk buculuk değil, Fenerbahçelilik önemlidir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Orhan Zeki Ak, gazeteci yazar abimiz bizlerle birlikteydi. Yine görüşmek dileğiyle.
0: Çok teşekkür ederim Emre'cim. Sağ ol, var ol. Bu imkanı tanıdığın için sağ olasın.
1: Estağfurullah, reklam vakti efendim.
2: Eyvallah. Çok heyecanlanmıştık.
1: Evet, reklamlara gideceğiz hemen hızlıca ve zamanı yine sizlerle konuşacağız. Zaman, reklam zamanı.
3: Silevle uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla.

0: her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
2: Reklam bitti ve Mehmet Ak hocam geldi. Teknik direktörümüz Mehmet Ak'la birlikteyiz. Mehmetçim günaydın, hoş geldin.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
2: Biraz sorulardan soruyla gideyim. Dün gece Diabete'yi seyrettin mi Gençler Birliği'nde? Mükemmel bir oyuncu değil mi diyor Zeki Ataşehir'den.
3: Abi Gençler Birliği dün yaş ortalaması çok küçük bir takımla oynadı ve dolayısıyla da aslında baktığınızda ciddi anlamda bir oyun performansı ortaya koydu Trabzonspor karşısında. Arda onların içerisinde, Diabete onların içerisinde. Yani önemli oyunculardan bir tanesiydi. Bence gelecek adına da önemli bir kazanım olacak Gençler Birliği için. Küme kalıp kalmayacağı tabii son maçta belli olacak ama önümüzdeki sene bu genç kadroyla Süper Lig'de bir oyun gücü oluşturabilirler diye düşünüyorum Metin Hoca ile beraber.
2: Sevgili Fatih Tekke bu sezon için başarılıdır ifadesini kullanmak yanlış olmaz değil mi artık?
3: Abi şöyle, şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon zaten lige başladığında kulüplerin genel yapısı itibariyle ilk 4'te, ilk 3'te, ilk 2'de ya da işte hangi takım şampiyon olacaksa diğerlerinin sıralanmasıyla alakalı olarak 2 ya da 3. sırada olması hani bir başarı olarak kabul edilirse evet bir başarı olarak kabul edilir. Ama Trabzonspor'un geçen yıllara göre bu seneki performansı, oynattığı oyun, Galatasaray maçına kadar olan süre ve Galatasaray maçındaki oyun performansı, ondan sonra Trabzonspor'un o oyun gücüyle alakalı ve saha içerisindeki reaksiyonlarıyla alakalı 4 maç üst üste galibiyet alamaması, hani o aradaki kırılma dönemini biraz daha iyi değerlendirseydi çok çok başarılı bir dönem geçirdi diyecektim ama yine içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle Fatih Hoca'nın Trabzonspor'da önümüzdeki seneye iyi bir miras bırakacağını ve bu mirasın üzerinden sezon başı yapılanmasıyla beraber yeni sezona bir oyun gücü ve oyun aklıyla devam edeceğini düşünüyorum. Kupada da finale çıkmak önemli. Daha önceden de bunu gerçekleştirmişti Süper Kupayı ve kazanamamıştı. Ama günün sonunda elinde 2025-26 futbol sezonunu bir kupayla tamamlama şansı var. Bence başarılı diye addedebiliriz. Tabii taraftarın hangi açıdan baktığına bağlı. Kimileri başarılı buluyor, kimileri başarısız buluyor ama Trabzonspor'un bu sene ortaya koymuş olduğu oyun iştahı da aslında Fatih Hoca ile beraber ortaya çıkan oyun iştahı diyebiliriz abi.
2: Peki Galatasaray'daki oyun iştahının bu yılki ana müsebbipleri kimlerdi sence?
3: Abi şöyle bunu değerlendirmemiz lazım. Şimdi futbolda istikrar çok önemli ve bir teknik direktör istikrarı var Galatasaray'da. Bence aslında buradaki ana fikir teknik direktör istikrarı, onun Türkiye Ligi'ni iyi bilmesi ve oradaki oyuncuların bu kazanma alışkanlığı üzerinden hareket ederken oyunun da kazanılması konusunda saha içinde reaksiyon göstermeleri. Tabii takımlarda bazen düşüşler olabilir. Biz artık eğer Okan Hoca devam edecekse, yani hani edecekse derken şunun için söylüyorum. 4 yılın sonunda devam edip etmeme süreci ortaya çıkar mı bilmiyorum ama artık önümüzdeki sene Galatasaray'ın Türkiye Ligi'nin yanında Avrupa'da da çok net oyunların ortaya konduğu ve Avrupa'da çok iyi ilerlemelerin olduğu bir reaksiyon göstermesi lazım. Artık bütün futbol severler, özellikle Galatasaray camiası, taraftarları Galatasaray'ın Türkiye Ligi'nden sonra Avrupa Ligi'nde de doğru hamlelerin geldiği ve doğru sıralamaların olduğu bir performans bekliyor. Orada da bir oyun iştahı bekliyor. Evet, zaman zaman bazı maçlarda bunu gerçekleştirdi. Fakat net anlamda ortaya hedef koyulup o hedefin gerçekleşmesini bekliyorlar. Avrupa Ligi için evet biraz soru işaretleri var ama Türkiye Ligi için o oyun iştahı, devam eden oyun anlayışı, Okan Hoca geldiğinden bir önceki sene üzerinde kurulan kadronun üzerine doğru yapılanmalar ve günün sonunda da geldiğimiz noktada 4. şampiyonluk, 26. şampiyonluğu kutlayan bir Galatasaray. Aslında yönetimden tutun teknik adama, oyuncuya, staff ekibine bu işte herkese yazar abi. Herkes buradan payını almalı diye düşünüyorum.
2: Sence Fenerbahçe neden ikinci oluyor sürekli? Yani son 30 sezonda sürekli bir

0: ikincilik var. Zannediyorum 15 tane ya da 16 tane. Son dönemde bunu çok fazla yaşamaya başladı. Nerede hata yapıyor ya da bir hata var mı? Ya da Fenerbahçelilerin söylediği gibi bir takım kayrılıyor mu?
1: Abi artık şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye Ligi üzerinden konuşuyorsak eğer futbolun kaosu bizim ligimizi çok etkiliyor. Bu saha içi kaos ve saha dışı kaos olarak bunu ayırabiliriz. Dışarıdan göründüğü kadarıyla Fenerbahçe'de saha dışı kaos oyunu çok etkiliyor. Alınan kararlar, yapılan hamleler. Ya şimdi çok basit, gözlerimi kapatıyorum, Süper Kupa'dan sahadan çekilmek, arkasından Olympiakos maçında elenmek ve sonrasında ligi kaybetmek. Yani oradaki süreç doğru yönetilmedi. Sonrasında Mourinho hamlesi, yapılan transferler ve günün sonunda yapılan transferlerle beraber ortaya koyulan oyun hedefi Şampiyonlar Ligi'nden elenme, yine Fenerbahçe'de farklı süreçleri ortaya çıkardı. Şunu söylemek istiyorum. Futbol aklı lazım Fenerbahçe'ye. Yalnız bu futbol aklı derken bunu dünya futbolunu çok iyi bilsin, dünyadaki bütün 22-26 yaşındaki arasındaki yetenekli oyuncuları çok iyi bilsin, transferde böyle mucizeler yaratsın diye öyle bir futbol aklı değil. Sadece Fenerbahçe'nin hangi oyunu oynayacağıyla alakalı ortaya bir oyun anlayışı koyup bunun üzerinden ona uygun oyuncuları tercih etmesi lazım Fenerbahçe'nin. Yani bu saha içerisinde ortaya çıkan oyunun gücü Fenerbahçe'yi 2 senedir evet belli bir noktada şampiyonluğu kovalayan, belli bir noktada şampiyonluğu yakalayacak sınırlara kadar getirip ondan sonra bazı kırılmaları saha içerisinde yaşadığı noktalar ortaya çıkıyor. Kaleci tercihlerinde hatalar ortaya çıkıyor. Oynanan oyunla beraber stoper tercihlerinde hatalar ortaya çıkıyor. Ve buna bağlı olarak sakatlıklarla ilgili ciddi problemler yaşıyor. Mesela devre arasında yapılan transferlere baktığınızda oyunla alakası olmayan oyuncu transferlerinin yapılması, birçoğunun yapılıp sonra kiralık gönderilmesi sezon başı sonrasında ve en önemli hamle ya Fenerbahçe'nin santraforsuz bırakılması. Tabi bunların hepsini topladığınızda ortada teknik direktör, sportif direktör ve kulüp yönetimi ve oyuncuların arasında ortaya çıkan bu süreçte alınan kararların takımı ileriye götürmediği. Yani günün sonunda evet futbol iyi oyuncularla oynanır tezi doğru. Fenerbahçe'de bugüne kadar gelen oyuncuların kariyeriyle alakalı problemin olmadığı da bir gerçek. Ama bazen sizin oynatacağınız oyuna uygun oyuncuları tercih etmediğinizde, istediğiniz kadar kariyerli oyuncu, istediğiniz kadar geçmişi parlak oyuncuyu getirseniz de bir şey ifade etmiyor futbol takımlarında. Dolayısıyla ben önce Fenerbahçe'nin bir şablon çizip 4-2-3-1 mi oynayacak, 4-4 mi oynayacak, 4-4-2 mi oynayacak, 4-6-0 mı oynayacak? Mesela 4-6-0 da bir tercihtir. 3 tane santraforu gönderip 4-6-0 da bir tercihtir. Ama bunu dominant 3 santraforunuz varken böyle bir oyunla oynamaya devam ederken bir anda 4-6-0'a döneceğiniz oyunla açıklayamazsınız. Bunu en az 2 ay sezon başında çalışacaksınız. Ona uygun merkez orta saha oyuncularınızı, ona uygun kenar oyuncularınızı, ona uygun tepede oynayacak olan o 4-6-0'daki o tepede rakip stopere yakın oynayacak o oyuncularınızı ona göre tercih edeceksiniz. Kenar beklerinizi ona göre tercih edeceksiniz ve bunun üzerinde haftalar boyunca çalışacaksınız. Yani biz bir sistem değiştirdik, hadi buradan buraya geçelim, 2 antrenmanla bunu yapalım diye bir şey futbolda kesinlikle söz konusu değil. Bunu yapabilecek bir teknik direktör de yok zaten. Böyle olsa İngiltere Ligi'nde Manchester City her sene milyonlarca euro para verip oyuncu transferi yapmaz. Dolayısıyla da hani İngiltere Ligi ile Türkiye Ligi'ne kıyaslayıp bir açıklamaya varamayız ama hani futbolda bir sistemi belli bir noktadan belli bir noktaya getirirken zamana ihtiyacınız var. Emre abi artık futbol antrenman sistemleri ve antrenmanla ilgili içerikler oynayacağınız sisteme göre planlanan süreç şeyleri yaşadığımız için, yani antrenmanın içeriği oynayacağına sisteme göre değişmesi gerekiyorken, biz bir anda Fenerbahçe'de farklı bir oyun sistemi ortaya koydu Fenerbahçe ve buna oyuncuların adapte olmasını bekledi. Bizde de taraftara da evet bu sistem oturacak, bunu izleyin dendi. Bence burada teknik direktörün ve transfer sürecinde eğer yetkisi varsa da teknik direktörün bu anlamda ciddi hatasının olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, sevgili Mehmet Ak hocamla birlikteyiz. Hocam, Beşiktaş'a ne diyorsun? Sergen Yalçın'la bir türlü ritmi bulamadı ve şimdi en çok eleştiri oklarına hedef olan Sergen Hoca. O da diyor ki ben böyle gelmedim zaten, yani bana bunu verdiler diyor.
1: Abi şöyle, işleri iyi giderken yenilmezlik serisi yakaladığında bazen işte oradaki hedef ve beklenti tamamıyla Türkiye Ligi ile alakalıydı. Türkiye Kupası ile alakalıydı. Türkiye Kupası'nda hedefsiz kalınca mecbur büyük takım reaksiyonu, taraftar reaksiyonu ortada birine tepki göstermesi gerekiyor. Bu da kim olacaktı? Sergen Yalçın olacaktı. Ve dolayısıyla da Beşiktaş'ta sezon başından bu yana hem oyun anlamında hem de oyuncu performansı anlamında çok dalgalanmalar mevcut. Burada direkt bunu bir teknik direktöre bağlayabilir miyiz? Evet, ama sezon başından beri gelen süreçte değişen teknik adamların reaksiyonu da burada çok önemli. Çünkü gelen teknik adamın bir sistem oturtabilmesi için işte bunun Fenerbahçe'de konuştuğumuzun farklı versiyonunu Beşiktaş için konuşuyoruz. Dolayısıyla da zamana ihtiyacı var. Evet, Sergen Hoca bir oyun formu, bir oyun stratejisi oluşturdu mu? Oluşturdu. Üst üste kazanılan maçlarda bunu ortaya koydu. Ama Türkiye Kupası maçında işte zamansız gelen penaltı pozisyonuyla beraber elenmesi bir anda okları Sergen Hoca'nın üzerine çevirdi. Bence şöyle yapmak lazım. Hani burada bir akıl vermek gibi değil ama eğer yeni bir teknik direktör gelecekse yeniden bir hikaye, yeniden bir oyun sistemi, yeniden bir oyuncu transferi, yeniden bir antrenman sistemi, bunun üzerinden hareket edecek olursak Sergen Hoca'ya sezon başı o şans verilip günün sonunda yeniden bir macera aramadan geçmişte şampiyon yapan teknik adamın bu hakkı da hak ettiğini düşünüyorum. En azından bahaneleri ortadan kaldırmak adına ve gelecek adına transfer sürecini de Sergen Hoca'nın yürüttüğünü düşünürsek ekibiyle beraber. Çünkü yeni teknik direktör demek yeni oyuncular demek ve dolayısıyla da yeni bir hazırlık süreci demek. Bence Beşiktaş'ın yapacağı en doğru istikrara devam edip Sergen Hoca'yla önümüzdeki sezona başlayıp o plan ve hazırlığı yapmak. Çünkü bu kadronun üzerinden gidecek olan oyuncuları ve yerine gelecek olan oyuncuların hepsinin hazırlığının yapıldığını düşünüyorum. Ve bu anlamda da sezon başı hazırlık süreci Beşiktaş için geçmiş yıllara göre çok daha iyi geçecektir. Çünkü geçen sene sezon başında çok ciddi bir antrenman eksikliği ve oyun sistemi konusunda da savunma zafiyeti vardı Beşiktaş'ın. UEFA Konferans Avrupa Ligi maçlarında oynanan oyunlarda çok kolay gol yiyen bir Beşiktaş vardı. Aslında günün sonunda bu sezon sonuna kadar da devam ettiği süre içerisinde o sezon başındaki yapılanmanın sıkıntısını yaşadı Beşiktaş. Bunun için biraz bekleyip Sergen Hoca'ya zaman tanıyıp günün sonunda mücadele gücü yüksek, top rakibe geçtikten sonra saha içerisinde reaksiyon verebilen bir Beşiktaş izleyeceğimize ben umut ediyorum. Çünkü büyük takımlarımızın top kendilerindeyken oyun oynamayla ilgili sıkıntıları yok. Top rakibe geçtikten sonra ne olacağıyla alakalı problemler var. Belli bir döneme kadar bunu Fenerbahçe'de çözememişti. Trabzonspor'da çözememişti. Sezon başından bugüne kadar geldiğimiz noktada belli aralıklarla Beşiktaş bu oyunun bu bölümünde ciddi hatalar yapıyordu. Ve bence Sergen Hoca da bunu çok net bir şekilde görmüştür. Önümüzdeki yıl sezon başı hazırlığı içerisinde buraya doğru dokunuşlar yaparak bu problemi ortadan kaldıracağını düşünüyorum.
0: Şimdi birkaç kısa sorum olacak. Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınmış. Cuma pazartesi günü de Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları vardı. Artık başkanlara da dokunacağız, farklı isimlere de dokunacağız dedi yasa dışı bahis hadisesinde. Sen yasa dışı bahis hadisesinden en çok müzdarip olanlardandın Çorlu Spor Kulübü'nde. Birçok oyuncun gitti. Eylül ayında oyunculara dokunan hadise neden Mayıs ayında başkanlara dokunuyor sorusu sordum ben. Senin fikrin ne bu konuda?
1: Abi buradaki isim çok önemli değil. Yani o isim de benim için aslında bir şey de ifade etmiyor. O isim çok önemli değil.
0: O isim her taşın altından çıkıyor zaten.
1: O benim için bir Türk vatandaşı olarak benim için çok bir şey ifade etmiyor. Benim için önemli olan şu.

0: kurallar herkes için eşit olmalı. Biz bu olay gerçekleştiğinde ben Çorlu Spor'un teknik direktörüydüm ve yaşadığımız süre içerisinde benim kendi adıma, şu anda takım final oynayacak ama benim kendi adıma belki orada yaşayacağım bir şampiyonluk elimden uçtu gitti. 4 puan farkla da liderdik ligin devam ettiği süre içerisinde. Günün sonunda evet belli bir süre beklenmiş oldu ama tekrardan Türk futbolunu bu kaosun içerisine sokmak acaba ne kadar doğru? Bu süreci geçmişle beraber tamamlamak mı gerekiyordu? Ya da tamamıyla bütün bir temizlik yapılacaksa bu temizlik süreci içerisinde herkese eşit davranıldı mı? Bunlar tabii büyük soru işaretleri. Bunun yanında hakemlere dokunuldu, teknik adamlara dokunuldu. Ben en son oynadığım Ordu Spor maçının teknik direktörü stadyumdan maçı izleyemedi mesela bahis operasyonundaki aldığı ceza nedeniyle. Onun dışında oyunculara dokunuldu. Ama geldiğimiz noktada hani bu süreç bir şekilde devam edecek. Yeniden bir kaos ortamına mı sokacak Türk futbolunu? Benim bu anlamda endişelerim var. Futbolun dışındaki futbolla alakası olmayan insanların futbolu yönetme konusundaki reaksiyonları aslında bizi bu durumlara getiriyor. Bence hani Türk futbolunun içerisinde Türk futbolunu yöneten yöneticilerin doğru hamleler yapması lazım. İyi zamanlama seçmesi lazım ve buna bağlı olarak da Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Hukuk kuralları çerçevesi içerisinde de insanların eğer bir Türk futboluna bir haksızlığı ve Türk futbolunun gelişimini engelleyecek bir süreç varsa bence herkesin de bundan cezasını çekmeli ve Türk futbolu bence temizlenmeli. Hatta şunu da söyleyeyim. Türk futbolu sadece hakem kararları üzerinden tartışılmamalı. Evet.
1: Ama maalesef bu tartışma tetikleniyor mesela. Acun Ilıcalı dün dedi ki Türk hakemlerinin yaptığı hatalar ya sinir ya da akıl hastası yapıyor. Adil olduğunu ligin düşünmüyorum dedi.
0: Ya ona kalırsa ben hemen kendi yaşadığım, 4 gün önce yaşadığım olayı anlatayım abi. Ordu deplasmanında geçen hafta konuşmuştuk. İnşallah önümüzdeki hafta finale çıkan takımın teknik direktörü olurum diye söylemiştim ama maalesef bir 4 metrelik offside pozisyonunu göremeyen bir yer hakemin verdiği bir kararla şu anda ben evden sana canlı yayında bağlanıyorum. Dolayısıyla evet, hakem kararlarından ben de müzdaribim. Hakem kararlarının yanlış hedef anlamında yanlış sonuçlar doğurduğunu net söyleyebilirim. Ama günün sonunda şöyle bir durum var. İnsandır deyip geçiyoruz ama altındaki süreçleri ortaya çıkarmaya çalıştığımızda birileri aman yanlış yapmayın ya da birileri aman dokunmayın deniyor. Dolayısıyla bunların ortadan kalkması lazım. Bunların değerlendirilmesi lazım. Yani çok karışık bir süreç. Ben inşallah 2026-2027 sezonunda bütün taraftarların Türk futboluna baktığı zaman bir oh çekerek evet bu Türk futbolu bu sene çok doğru bir süreçte ilerleyecek, çok temiz bir süreçte ilerleyecek diyeceği anları bekliyorum ve bunun için dua ediyorum. Bu anlamda da eğer Türk futbolu ciddi anlamda bir temizlik olacaksa ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu bu hamlenin de sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama olacaksa eğer, yani yine kıyısından, köşesinden, altından, üstünden birilerine dokunulmadan gidilecekse o zaman ben yine kalıntılarla önümüzdeki senenin yine böyle tartışmalı sezonlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum Emre abi.
1: Kısa kısa yanıt alayım çünkü son bir dakika içerisindeyim. John Duran mı gelmeli Galatasaray'a, Icardi mi kalmalı?
0: Yani ikisi de çok uç oyuncular ama şöyle bir durum var. Eğer Icardi ciddi anlamda bir sezon başı hazırlığı geçirir, kilolarından kurtulur, oyun gücünü ve oyun hızını tekrar kazanırsa Icardi Galatasaray'ın oyunu için bence çok doğru bir oyuncu. John Duran konusuna bir şey söyleyemeyeceğim çünkü çok fazla bir şey göremedik John Duran'la alakalı. Hep kaoslarla geçmişteki süreçleri de oynadığı oyunlarda İngiltere ve Arabistan süreçleri de John Duran'ın üzerine çok fazla değer katmadı. Ama aklını, zekasını, oyun gücünü, oyun stratejisini saha içerisinde ne yapabileceğini bildiğimiz bir Icardi'yi John Duran'a tercih ederim. Ama bu ikisi arasına da Galatasaray'ın hücum anlamındaki hücum oyuncuları bu ikisi arasına da bırakılıyorsa o zaman da başka soruları da sormamız gerekiyor.
1: Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı getirecek deniliyordu ama şimdi Montella'ya döndüğü düşünülüyor. Ne söylersin?

0: Montella hem milli takımı hem Fenerbahçe'yi çalıştırır mı?
1: Ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Montella'nın da Türk vatandaşlığına için başvuru yaptığını okudum. Bence yani ben bir teknik direktör olarak bir ülkeye gittiğim zaman bir başka ülkenin teknik direktörlüğüne başvurmam. Yani buraları iyi oynuyoruz biz buraları maalesef. Montella çok iyi bir teknik direktör mü? Türk milli takımıyla yaptıkları ortada, kabul ediyorum.

0: gerekiyor. Bizim ülkemizde bu yürümez Emre abi. Ama Aziz Yıldırım gerçekten ben Fenerbahçe'nin başkanı olmasını, Fenerbahçe'nin bir sükunete ve bir rahat döneme girebilmesi için, Fenerbahçe'nin tartışmalardan uzak durabilmesi için Aziz Yıldırım'ın şu andaki adaylar içerisinde en güçlü figür olduğunu düşünüyorum ki zaten şöyle de bir durum var. Fenerbahçe'nin bir birlikteliğe ihtiyacı var göründüğü kadarıyla ve bu Türk futbolu için de çok önemli. Aziz Yıldırım'ın bu süreci toparlayacağını düşünüyorum. Ha, bana kalırsa Aykut Hoca Montella'dan daha iyi olacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin genlerinin yapısını Aykut Hoca, Aziz Yıldırım'ın çalışma prensipleri ve çalışma sistemlerini çok iyi bildiği için Aykut Hoca tercihi bence Montella'ya göre daha iyi olabilir. Ama niye Montella tercih edildi diye de sormam. Çünkü Montella da çağın futboluna uygun gereklilikleri bilen bir teknik direktör. O yüzden bir karar verilecekse Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüyle alakalı milli takımdan affını istemeli ya da sadece milli takımı çalıştırmalı diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ak.
0: İyi
1: Harikasın.
0: yayınlar diliyorum.
1: Sevgiler, reklam vakti.
2: Reklam.
3: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam bitti.
1: Devam ediyoruz. Sevgili Ünal Özak hocam bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Hürriyet gazetesinin değerli yazarı.
7: Günaydın, hoş bulduk Emre. Çok teşekkür ederim.
1: Ünal abi, tabii en çok konuşulan konulardan biri Panathinaikos'un elenmesi. Şimdi bu elenmede acaba başkanın ben bu kulübü satıyorum 300 milyon euroya ifadeleri etkili olmuş mudur?
7: Olmuştur tabii ki. Yani daha evvel de çok konuştuk. Ergin Ataman'ın bileti kesildi diye düşünüyor idik ve de bunda haklı çıktık tabii. Başkan desteğini çekti, cezalıydı mesela, bu maça da gelemedi ama hırsla kalkan zararla oturuyor. Panathinaikos'un taşkınlıkları, başkanının taşkınlıkları, Ergin Ataman'ın da bu taşkınlıklara ayak uyarak hakemlerle ve erolikle çok fazla uğraşması sonucunda Panathinaikos devre dışı kaldı.
1: Peki Euroleague'de şimdi Final Four'da Real Madrid, Valencia, iki İspanyol. Diğer tarafta da Olympiakos, Fenerbahçe, Beko maçları var. Neler söyleriz?
7: Şimdi böyle Valencia Real Madrid'e bakacak olursak, Valencia diye yepyeni bir takım ortaya çıktı. Yani geçen yıllarda Paris basketbolun yaptığı sürümden kazanma, fazla top kullanarak, fazla şut atarak, hızlı oynayarak basketbol oynamasının daha disipline olmuş halini, yani daha Avrupa basketboluna uygun hale gelmiş olanını Valencia gösterdi. Valencia özerk bölgesinin bu takımı müthiş yıldızlar doğurdu gözümüzün önüne. Juan Montero, Barrio gibi yepyeni oyuncular kazandı Euroleague. Ve de tabii ki Valencia ile beraber yepyeni de bir heyecan geldi. İspanya'nın üçüncü büyük kenti Madrid ile kapışacak. Tabii ki Madrid bu şu arada bu finalle defolu geliyor. İki uzunu, ikiz kulesi, Tavares ve Yen yoklar maalesef sakat olduklarından dolayı. Dolayısıyla Madrid çok dezavantajlı Valencia karşısında koşturan, atan takımı nasıl yakalayacak Madrid? De yarı sahaya yıkabilmesi halinde de Madrid'in

0: kapasitesinin, uzun kapasitesinin yani rebound kapasitesinin başta olmak üzere daha düşük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Valencia oradan sanki final oynayacak gibi gözüküyor. Öyle bir maç kazandı dün akşam.
1: Peki, şimdi tabii en çok konuşulan hadise Fenerbahçe Beko ne yapar sorusu.
0: Fenerbahçe Beko oraya kadar güzel geldi. Yani Fenerbahçe Beko'nun bu dörtlü içerisinde en yenebileceği takım Madrid'di. Daha sonra da Olympiakos geliyor. Çünkü en azından yenmişliğimiz var Olympiakos'u. Ama Olympiakos da bu turnuvanın favorisi takım. Fenerbahçe karşısında uzunları Vazenkov'uyla ve de uzunlarıyla favori gözüküyor. Fakat Fenerbahçe'nin de böyle imkansızlıklar halinde yeni olaylar yarattığını, maçlar kazandığını hep biliyoruz. Oradaki güvencemiz de Olympiakos ve koçunun hatalara yönelik olacağı ve de kendi evinde olmasına, kendi evinin de avantajını taşıyor olmasına rağmen Fenerbahçe'nin bir başarıyı yakalayabileceğini düşünmek istiyoruz. Fenerbahçe şu anda olabileceği kadar olaya hazır gözüküyor. Yani Fenerbahçe'nin kapasitesinin sonuna kadar oynayacağını düşünüyoruz ve de buradan bir final oynamasının büyük başarı olacağını, buraya kadar gelmiş olmasının da büyük başarı olduğunu, çünkü Fenerbahçe'nin kimyasal takım yapısında, yani takım kimyasında bu sene uzunsuz bir basketbol, yeterince oralara uygun basketbol oynadığını görüyoruz. Fenerbahçe büyük bir fırsat kaçırdı bu arada. Yeni dönen oyuncusunu almadı ve de dolayısıyla da Panathinaikos'ta harikalar yaratan oyuncusundan yoksun oldu. Ondan beraber 4 numaradan post-up'lardan oyun üretebilecek bir kadroyla gidebilseydi kesin şu gün favori Fenerbahçe diyebilirdik.
1: Peki özellikle Obradovic ekolünden sonra Fenerbahçe'nin Euroleague'de Final Four alışkanlığı ve bundan sonraki süreçte özellikle Aziz Yıldırım geldikten sonra bir durum değişimi eğer gelirse ya da Hakan Safi gelirse bekliyor musunuz?
0: Tabii Fenerbahçe'nin de başarıları devam ediyor ama Fenerbahçe'nin az evvel söylediğim gibi takım kimyasında, kadro oluşumunda daha radikal tedbirler alması ve bütün pozisyonları için doğru oyuncuları bulmasını bekliyoruz. Tabii ki Aziz Yıldırım gelir ise Aziz Yıldırım'la beraber Mahmut Uslu'nun ekibiyle eski sarı efsanenin yaratıldığı günlere dönebilme imkanımız da olur tabii ki. Veya bir başka başkanla da bu konu sağlanır. Ancak basketbol şubesine verdiği önemi Fenerbahçe'nin devam ettirmesi gerekiyor. Zaten de yapar büyük ihtimalle. Fenerbahçe'nin dinamikleri bunu sağlayacaktır. Dolayısıyla Fenerbahçe amiral gemimiz olmaya devam edecektir Emre.
1: Peki Galatasaray'ın yeni salonunun yapım inşaatı keza bu Galatasaray'ın basketbol takımını nasıl etkiler? Geçen gün şöyle bir yazı okudum. Fenerbahçe bir spor kulübü, Galatasaray bir futbol kulübüne evriliyor şeklinde.
0: O evrildi zaten deniyor. Eleştiriler o yönde geliyor. Zaten Fenerbahçe Spor Kulübü denmesinin özel Fenerbahçeliler açısından önemi şöyle. Çok senelerden beri futbolda şampiyonluğu kaybettiği için Fenerbahçe'nin bu seneki durumda ilk sarılacağı nokta çok fazla spor kulübü oluşu. Bugün mesela önümden geçerken görüyorum, Fenerbahçe kadın basketbol takımının şampiyonluğundan ötürü köprülerde Fenerbahçe bayrağı asılıyor. Ancak tabii ki ironik bir durum, yani futbolda şampiyonluğu kaybetmiş olmuyor.

0: yapmışken bayrağını oraya asma durumu tabii ki gündem Türkiye'de nereden bakarsanız futboldu.
1: Kadın futbol takımı şampiyon oldu diye olabilir mi?
0: O da olabilir ama tabii ki gündem futboldur, erkek futboldur tabii ki. Yani bu tartışılır tarafı yok. Dolayısıyla Fenerbahçe spor kulübü olma nosyonuna sarılmış vaziyette. Dolayısıyla o da tabii ki güzel bir şey, sporumuz için lazım olan bir şey. Ama bakalım bu olaydan Fenerbahçe basketbol Euroleague şampiyonu olarak mesela çok daha güzel bir şekilde olayını sürdürebilir diye düşünüyorum.
1: Olimpiyeviç ve Beşiktaş bu sezon müthiş işler yapmadı mı?
0: Yaptı, evet yaptı ve de sonunu getirememiş olmasına rağmen önemli işler yaptı. Tabii ki Olimpiyeviç'i de Beşiktaş'ın büyük bir katma değer sağladığını da unutmayalım. Yani Beşiktaş'ındaki başarılarıyla Sırp milli takımının antrenörlüğünü kaptı Olimpiyeviç.
1: Karşılıklı win-win oldu.
0: Yine karşılıklı kazan kazan oldu. Dolayısıyla bence Olimpiyeviç daha fazla kazandı. Ancak Beşiktaş'ın kazandığı da basketbol şubesinin var olduğu ortaya çıktı. Önemi ortaya çıktı Beşiktaş kulübü için. Bu tabii basketbolumuz için büyük kazanım. Beşiktaş'ın geri dönmesi.
1: Kaldı ki Beşiktaş erteleme maçında Fenerbahçe'yi de yendi.
0: Ya bu arada evet, bir de öyle bir şey oldu. Fenerbahçe için bu mavi boncuk diyelim dizide. Euroleague 22'sinde gidip Olympiakos'la oynamadan önce alarm mı verecek kendisine? Tekrar çeki düzen vermesini muştulayacak bir mağlubiyet diye düşünelim, nazar boncuğu diye düşünelim. Ama Beşiktaş'ın da tabii büyük başarısı, zaten ligde de başarıyı kovalıyor Beşiktaş.
1: Abi şunu da merak ediyorum, özellikle alt liglerde müthiş mücadele vardı. Karşıyaka'nın son saniye basketiyle ligde kalması, bir efsane Karşıyaka'nın bu duruma düşmesi ve gelecek yıllar için SOS vermesi hakikaten bir İzmirli olarak beni de yaraladı.
0: Yani hani nasıl derler, bu Karşıyaka bunu hep yapıyor diyoruz. Taşıma suyla değirmen döndürüyor. Pınar Karşıyaka iken yani İzmir'in bir parasal kaynaklara sahip kişisinin sahip çıkmasıyla gidiyor Karşıyaka. Yıllardan beri İzmir basketbolu çok güzeldir ve de çok keyifli maçlar oynanır orada. İzmir seyircisi de basketbola çok yakındır. Ayrıca Karşıyaka 35.5 plakasıyla basketbolun yuvasıdır ama Karşıyaka'da yıllar içerisinde hep bu durumlara düşer maalesef. Bu girdaptan nasıl çıkacak Karşıyaka? Bir türlü çözümünü bugüne kadar kimse üretemedi. Bu sene tekrar olayı gündeme getirmek, yatırmak ve de Karşıyaka için bir tedbir almak lazım.
1: Peki, özellikle basketbolda bundan sonraki süreci nasıl okuyorsunuz?
0: Bundan sonraki süreçte tabii ki
1: özellikle yani, milli takım bazında hem Türk takımları bazında.
0: Milli takım bazında tabii ki önümüzde güzel bir turnuvamız var. Ergin Ataman şimdi dönüp gelecek mi ve de en azından basketbol milli takımına konsantre olacaktır. Bu moral bozukluğunu açtıktan sonra dolayısıyla bu yaz Alperen'in de geri dönüp oynuyor olabileceği bir turnuva bizi bekliyor. Uluslararası turnuvalardan uzun zamandır yoksunduk. Dolayısıyla işin sonunda olimpiyata gidebilme hakkını yakalamak kadar bir reaksiyon var. Bunu bu yaz basketbol milli takımımızda sağlayalım diye düşünüyorum. Tabii ki basketbolumuza baktığımız zaman yani işin maalesef tarafı, maalesef diyeceğim.

0: diyeceğimiz tarafı kulüplerimizde hep yabancı oyunculardan oluşan bir müthiş bir lig var. Yani her yaz başka takımlar, başka Amerikalı C kategorisi oyunculardan bezenmiş takımlar ortaya çıkıyor ve de bazıları da saman alevi gibi o sene kayboluyor. Dolayısıyla yabancı oyuncu cenneti basketbolumuzun kulüpler tarafı ve amiral gemimiz de Fenerbahçe olmak üzere oralarda varız. Euro Cup'ı 3 takımımızla oynadık ve de kapının ucuna kadar geldik ama Euro Cup'tan bir takımı daha Euro Lig'e atmak imkanını bu sene de kaçırdık. Seneye gene onu deneyeceğimizi düşünüyorum. Ve de Anadolu Efes'in toparlanarak devreye girmesini ve başat olarak Euroleague'de eski yerini, eski görkemli yerini kazanmasını bekliyoruz. Tabii Anadolu Efes için de Ergin Ataman'ın oraya tekrar dönme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yine Ergin Ataman'da bir Anadolu Efes yaşayabiliriz. Gelişmeler onu gösteriyor bence. Bakalım basketbolumuzun kulüpler arası dengesi iyi durumdayken basketbol milli takımımızda, basketbolumuzun vitrini basketbol milli takımımızda bu yaz bir başarıya taşıyalım Emre.
1: Çok teşekkür ediyorum Ünal abi. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Yok, Fenerbahçe'ye tabii arkasındayız ve de Olympiakos'u yendi. Olympiakos kendi sahasında biliyorsun bir ara su bastı, şu oldu, bu oldu, ertelemeler yaptı, her türlü numaraları yaptı Fenerbahçe'ye karşı. Dolayısıyla Fenerbahçe'mizin de bütün bunları toplamda gidererek final oynamasını %100 istiyorum ve bekliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efendim Ünal Özak üstadımızla birlikte olduk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Reklam vakti.
2: Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Süper bir isime gidiyoruz. Şimdi de sevgili teknik direktörümüz Giray Bulak hocama gidiyoruz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre, iyi yayınlar. Nasılsın?
0: Sağ olun, saygıdeğer hocam. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Emre, sağ olun.
0: Saygıdeğer hocam.
1: Trabzonspor kupada kazandı, daha iyi.
0: Evet, aynen, onunla başlayalım dilerseniz. Nasıl bir maç oldu? 1-0 yenik duruma düştü.
1: Tabii Gençler Birliği ikinci kadroyla oynayınca ligin son haftası Trabzon'da çok önemli bir maçı var. Yaşam mücadelesi var Gençler Birliği'nin. Dolayısıyla Metin Diyadin Hoca'nın ikinci kadroyu tercih etmesi bana göre doğru. Çünkü Trabzon'dan alacak olduğu bir 3 puanı ligde bırakacak. Belki 1 puan, bilemiyoruz. Diğer maçların sonuçları ne olacak? Ama ilk yarı çok kısır bir oyun. Hiç pozisyonu olmayan bir oyun. Çok sıkıcı bir oyun. İkinci yarı işte 2 tane direkten dönen top. Muçin'in harika golü. Kendi galesine attığı golle beraber Gençler Birliği beraberliğe geldi. 1-0 galipti. Sonra Trabzonspor'un uzatmalarda attığı gol, ki bunlar artık çok gündem olmaya başladı. Muçin'le beraber. Ve finale yani yakaladı. İyi oldu Trabzonspor için. Bu maçları oynamak zordur. Yani ikinci ekiplere, genç ekiplere karşı oynamak zordur. Sizin konsantrenizi bozar. Onların konsantresi tamamen yüksektir. Ama şunu da unutmamak lazım. Orada fundamentali iyi olan, altyapı, akademi eğitimini iyi alan bir Gençler Birliği kulübü takımı var. Trabzonspor yıllarca bunu yaptı. Gençler Birliği yaptı. Bursa Spor, Kocaeli Spor, Sakarya Spor, İzmir'de Altay yaptı, Adana Demirspor yaptı yıllarca. Dolayısıyla buradaki gençlere önem vermek lazım, değer vermek lazım. Onlar da biz varız haykırışı yaptılar. Hatta patenti bize ait olsun Emre, sana bir şey sunayım. Bugünü tarih koyalım. Bugünü tarih koyalım, 14 Mayıs Perşembe 2026 bizim olsun. Türkiye'de yerli bir kupa düzenleyelim. Bu yerli kupada tamamen yerli oyuncuları oynatalım. Yani buna birincilikler de dahil olsun. İkincilikler, üçüncülikler sıralamaya göre. Ve burada 850 takımlar veya 6'şarlı takımlarla gruplar yapalım. Oyuncular çok maç oynasın. Yani 10 maç oynasın, 14 maç oynasın. Hatta 18 maç oynasın. Bu gençlerimizi, oynamayan gençlerimizi, süre almayan gençlerimizi ve sadece yerli oyuncuları oynatarak onları kazanmanın yoluna bakalım. Nasıl bunları kazanabilirizin peşine düşelim. Çünkü dün gösterdi ki hakikaten Gençler Birliği Trabzonspor'un birinci takımına karşı, yani 3 tane oyuncusu yok Trabzonspor'un. Eski Ellaç yok, Kim yaptı, Savic yoktu, Batagov yoktu. Birçok sakattı zaten. Batagov'un süredir o da sakat. Yani bu kadroya karşı çok önemli mücadele yaptılar. Demek ki bu oyuncular var ülkemizde. Bunları koruyalım, bunları kollayalım ve piyasaya çıkartalım, yeşertelim.
0: Hocam, Fatih Tekke'nin oynattığı futbol sizi tatmin ediyor mu? Yani skorsal anlamda evet finale geldiler ama futbol ve oyun sistemi olarak.
1: Ya biraz önce söyledim ya, hani bu maçlara konsantre olmak çok zordur bu oyunculara karşı. Yani daha birinci bir ekip olsa, işte burada geçemesek aman rezil oluruz psikolojisi var oyuncu üzerinde. O anlamda zor maç oynadı Trabzonspor bana göre. Sanma olarak söylüyorum. Bunlar bizim geçmişte de yaşadığımız deneyimler. O bakımdan zor bir oyun oldu ama Trabzonspor zaman zaman genelde iyi oynamıyor ama kazanmayı biliyor. Bu sene belki çok Trabzonspor eline geçen fırsatları tepti, elinin tersiyle itti. 10 puan çünkü son 4-5 maçta kaybetti. Belki bunları yakalasaydı çok daha iyi yerlerde olurdu. Kupa finali oluyordu. Hem ligden şampiyonluk olmasa bile bir süper şeye, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek, elemeye gidebilecek bir yer, ikincilik elde edilebilirdi. Bunları Trabzonspor yakalayamadı. Yani ikincilik anlamında. Ama kupada inşallah istediği sonucu aldım. Sanırım 22 Mayıs Antalya'da oynayacak kupa. Konya'ya karşı. Umarım orada Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kazanır.
0: Bu sezona baktığınızda Şimdi muazzam bir seçim yarışı başladı. Dursun Özbek tek başına aday. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Hakan Safi yarışı var. Beşiktaş'ta Sergen Hoca ve Serdar Adalı eleştiriliyor. Yangın yeri adeta, özellikle seçim süreci nasıl okursunuz?
1: Burada en rahatı Dursun Bey. Çünkü şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar aldılar. Çok da para kazandılar. Kasalarına iyi para girdi oldu. İyi kadroları var. 4 yıldır aynı hocayla çalışıyorlar. Devam ederler. Büyük bir ihtimal devam ederler. Umarım devam ederler. Yani burada en rahat Dursun Bey. Fenerbahçe'de işler zor, karışık. Yine kaos, yine kavga gürültü bana göre olacak seçim atmosferiyle beraber. Beşiktaş bu sefer hocasıyla da çalkalanmaya başladı. Yani Fenerbahçe hocasından ayrıldı. Şimdi bir daha dingin bir hoca arayışı var. Ama Beşiktaş'ta bir hoca arayışı daha olacak gibi geliyor bana. Sergen'le devam ederler mi? Yani etmeleri lazım. Etmeleri lazım ama başkan değişecek gibi duruyor Beşiktaş takımında.
0: Sevgili Giray Bulak hocamla beraberiz. Teknik direktörümüz Giray hocam bize ayrıntıları aktarıyor. Paris Saint-Germain şampiyon oldu. Inter Kupa'da final.

0: de kazandı ve artık Dünya Kupası içinde geri sayım başladı. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını da dinlemişsinizdir. Montella'yı Türk yapacağız değerlendirmesi var. Aziz Yıldırım'ın gündeminde Montella ismi var. Bunları nasıl yorumlarsınız?
1: Ben yani insanların açıklamaları kendini bağlar, yaparlar yapmazlar. Ben Montella'yı seviyorum, dürüst, düşündüğünü konuşabilen, söyleyebilen bir hoca. İyi de işler yaptı. Dünya Kupası şüphesiz bütün insanların ilgisini çekecek ama 48 takımın olması bana göre ilk turların izlenmeyeceği anlamı taşır. Yani çok kaliteli maçlar geçeceğini düşünmüyorum ben. Belki 16'dan sonra iyi maçlar olacaktır. Inter Lazio maçını akşam izledim. Lazio tabii ki Inter'in seviyesinde bir takım değil. Inter açık ara önde. Lazio da büyük üstünlük sağladı. Farklı da bitebilirdi. Hakan'ın orada sakatla oynamadı ama kupa alması bizi mutlu etti, sevindirdi. Inter iyi gidiyor. Aslında İspanya Ligi çok enteresan gidiyor. Boyacá, Osasuna, yani Barcelona dün kaybetti ve 10 takım orada ligde düşmeme mücadelesi yapıyor Emre. Çok enteresan maçlar oynanıyor İspanya'da. Dolayısıyla bizde şu anda mesela iki tane takım böyle sorunlu gibi görünüyor. Kim görünüyor bizde? İşte Antalyaspor'da Gençlerbirliği. Diğer takımlar işini gördü. İkisinden biri küme düşecek. Ama İspanya'ya baktığımızda 10 tane takım bunun mücadelesini yapıyor. Yani kalkıp da Alaves'in Barcelona'yı 1-0 yenmesi, Espanyol'un Atletico Bilbao'yu yenmesi, hele Sevilla'nın Villarreal'i 3-2 deplasmanda yenmesi çok enteresan. Bugün Girona maçı var mesela. Onu da sabırsızlıkla bekliyorum. Yani enteresan maçlar oluyor. 10 takım küme mücadelesi yapar mı ya? Yani harika bir lig oluyor. İspanya Ligi'nin altı. Üstü o kadar değil. Üstü koptu gitti zaten ama alt taraf ateş çember. Mesela İngiltere'de sadece kim var? Tottenham'da West Ham. Oradan Nottingham Forest da kaldı ligde. Crystal Palace da kaldı ama yani West Ham'la Tottenham'ın büyük bir yarışı var. Bu son iki hafta çok önemli maçlar oynayacaklar. Ama iki takım orada. Türkiye Ligi'nde iki takım, İngiltere Ligi'nde iki takım ama İspanya Ligi'nde 10 takım mücadele ediyor. Düşme barajında enteresan maçlar oynuyor. Yani Barcelona'nın yenilmesi çok enteresan. Çok zorlu bir maç oldu. O bakımdan Avrupa Ligleri bizi cezbediyor tabii. Yani akşam Gençlerbirliği Trabzonspor maçını seyrediyorsun. Bir de bu maçları seyrediyorsun yani. Ya bir günah diyorsun ya. Bizim insanımız buna yani yakıştıramıyorum ben. İnan yakıştıramıyorum. Üzülüyorum da yani. Niye böyle oluyor diye.
0: Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Giray hocam, bahis ve şike skandalı ile ilgili yeniden dosyalar açıldı ve bugün bazı isimler yine gözaltına alındı. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
1: Lig bitince daha da açılacak. Lig bitince daha da açılacak. Dünya Kupası'na gitmeseydik daha da boyutları farklı yere gidecekti. O Dünya Kupası'na gitmemiz bazı şeyleri engelliyor. Onu da Dünya Kupası'ndan sonra konuşacağız, açılacak. Ama lig bitsin çok daha farklı şeyler çıkacak piyasaya. O bakımdan temizlensin. Temizlenebiliyorsa temizlensin. Bakalım insanların cesareti olacak mı?
0: Sevgili Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Liglerin alt liglerden üst liglere çıkış serüvenini nasıl değerlendirirsin? Muğla'yı, diğer takımları, şimdi playoff maçları da devam ediyor.
1: Ya Muğla'nın attığı penaltı atışı bir kalecisin en şanssız andı. Yani çok üzüldüm. O çocuk adına çok üzüldüm. Penaltıyı kurtarıyorsunuz ama işte bilardo topundaki o kavis gibi klep çekme gibi bir pozisyonda topu ağlarda görüyorsunuz ve yıkılıyorsunuz. Üzüldüm yani. Elazığ çok yani Süper Lig'de olmuş bir şehir ve buradan yenildi, kaybetti. Muğla, Muğla'ya da yakışır tabii ki. Çok güzel bir şehir. Önemli işler yaptılar onlar da. Önemli, benim de orada önemli oyuncularım var.

0: Elazığ'da ligde olmasını isterdim. Yani birinci lige gelsin isterdim Elazığspor'un ama o olmadı. Mardinspor bir taraftan geldi. Mardin'e yakıştı. İyi bir şehir, güzel bir şehir. Son zamanlarda Türkiye'nin cazip şehirlerinden bir tanesi. Şimdi tabii ki Bodrum Çorum'a gidecek. Çorum'da önemli bir maç var. Oradan artık Erekspor'un rakibi kim olacak, Süper Lig'e kim gelecek? Orada önemli bir yarışma olacak. Yani playofflar ve bu müsabakalar iyi oldu. Heyecan kattı Türk futboluna.
1: Giray Hocam çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz ne var?
0: Bugün yağmurlu hava, insanlar dikkat etsinler. Kolay gelsin takımlarımıza. Başarılar diliyorum. Hem Trabzonspor'a hem Konyaspor'a kupa finalinde. Ligde de işte Antalya, Gençlerbirliği çalıştırdığım iki tane takım. Ligde kalmalarını çok isterdim. Ama maalesef ikisinden birisi gidecek. Antalya içeride Kocaelispor'da oynayacak. Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor'la. Gençlerbirliği işi daha zor. Antalya Kocaeli'yi yenebilir. Çünkü Kocaelispor'un artık bir amacı kaldı. Ligin son maçı. Bakalım hak eden ligde kalsın diyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum kardeşim. Sağ ol.
1: Çok teşekkür ediyorum canım hocam. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum.
0: Rica ediyorum. Hoşça kal. İyi günler diliyorum. Sağ ol.
1: Giray Bulak hocam bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve veda vakti. Saygıdeğer dostlar, ama veda etmeden önce sizlerden gelen mesajları da hızlıca birazcık tüketelim. O yüzden 7-8 dakikayı bekledim. Emre hocam günaydın, iyi yayınlar. Sayın Giray Bulak hocamızdan ricamızdır, uygun bir zamanda sadece Gedikpaşa Spor Kulübü ile ilgili bir program yapsın. Mesela Gedikpaşa'dan Fenerbahçe'ye giden o 6 futbolcu kimlerdi demiş. Mehmet günaydan gelmiş. Kahvaltı zamanı yaklaşıyor ve biz hala dinlemedeyiz. Bakalım sonu nereye varacak demiş sevgili dostumuz. Dinlemeye devam. Hocamıza Galatasaray'ın salonu hakkında soru soruyorsunuz. Fakat hocamız tekrardan Fenerbahçe'yi anlatmaya devam ediyor. Yani demek ki salonla ilgili yeteri kadar bilgisi yoktu. Sıkıştırmaya da gerek yok. Emre Bey günaydın. İyi yayınlar demiş bir değerli dostumuz. Emre abi iyi yayınlar. Sosyal medyada birazcık daha Radyo Gol olarak aktif olun demiş. Abi yayınlar, yasa dışı bahis, bunu konuştuk. Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili ne kadar çok seviyormuşsunuz ya Rasim Ozan Kütahyalı'yı. Yasa dışı bahis skandalından Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı diye onlarca mesaj atmışsınız. Bu sevginizin yansıması mı? Devam ediyorum. Siyasi mesajlarınız var. Onların hiçbirini okuyamam. Fenerbahçe'nin nasıl çöktüğünü dinliyoruz. Ne kadar geçmişte kalındığını, Aziz Yıldırım'ın getirdiği tek adamlığın nasıl Fenerbahçe'yi yıktığını ne çabuk unuttuk diyor. Cihan Gürçay'dan gelmiş. Günaydın Emre Bey. Cumanız mübarek olsun. Teşekkür ederiz. Aziz Yıldırım fedakarlık yapmıyor. İş adamı olduğu için reklam yapıyor. Fenerbahçe'yi yerli hoca kurtarır demiş. Aziz Yıldırım'ı sizce... Yani bu soruyu bütün kalbimle soruyorum Sayın Mehmet Yıldırım. Reklama ihtiyacı var mı ya? Ha? Yani Aziz Yıldırım yeni bir başkan olsa, mesela Hakan Safi olsa derim ki tamam reklam, hani onun da yoktur da vardır falan deriz. Gerek var mı ya? Adam cebinden yani Fenerbahçe'ye kattıklarını Fenerbahçeliler eğer hala analiz edemiyorlarsa burada çok büyük bir eksiklik var demektir. Demek ki Aziz Yıldırım ve ekibi Fenerbahçe'ye kattıklarından dolayı Fenerbahçe'yi kendilerini hiç iyi anlatamamışlar. Asgari ücretin 28 bin lira olduğu bir ülkede bir spor kulübüne 128 bin lira ödeyerek üye olmak nasıl bir halkın takımı mottosunun öne çıkartır demiş. Gürbüz Önder'den gelmiş. Enteresan bir soru değil mi? Kaç asker ücret ediyor? 28, 5 kere 8, 42 kere 5, 10, 140 eder, 4. 4 asker ücret. İyi valla. Kavgadan uzak derken Aziz Yıldırım başkan göstermek çelişmek değil mi? Aziz Yıldırım'ı başkan göstermek çelişmek değil mi? Konuşan Fenerbahçeli gazeteci arkadaşımız... demiş burada bir çelişki yok, yani kavgadan uzak durarak hareket etmeye çalışıyor. İş adamları hep kendi reklamlarını yapıyorlar Emre Bey. Evet, ama Aziz Yıldırım'ın reklama ihtiyacı yok. Anlatabildim mi? Yani oradaki sorununuz yanlış. Yani bunu atıyorum Emre Tilev bilmem ne kulübünün başkan adayı oldu. Aa, bu adam reklam yapıyor dersiniz. Tamam mı? Tanınmıyordur bilmem nedir. Ama Aziz Yıldırım'ın böyle sokaktaki 100 kişiye sor Aziz Yıldırım'ı, Fenerbahçe'nin eski başkanı der yani. Sence böyle bir reklama ihtiyacı var mı? Yanlış yerden yakalamışsınız yani. Bir yerden yakalamaya çalışmışsınız ama o yer bu yer değil, saygıdeğer dostum. Selam Almanya Füssen'den. TFF'nin bu hali %1 ilerleme olmaz. Atamalı TFF bu demiş. Cengiz Han'dan gelmiş. Emre abi yayınlar. Ben Yalçın Öztürk. Bu yılda şampiyonluk yüzü görmeyen bir Fenerbahçeli olarak ümidimiz önümüzdeki yıllara bıraktık. Emre abi, ben farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Sizi muhtemelen araç şoförleri dinliyor. Ben de işe yürüyerek gittiğim için çoğu kez yaya yolundan geçmek durumunda kalıyorum. Karşıdan karşıya geçmek için beklediğimiz yayayı görüp aracın frenine basıp yayaya yol veren şoför dostlarıma çok büyük saygı duyuyorum. Bu tür anlayışlı insanlara teşekkür etmek istiyorum demiş sizin aracılığınızla. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Ama teşekkürün ötesinde bu yaya yolundan geçerken frene basıp bir yayayı görmesine rağmen durmayanlar için bu biliyorsunuz bir suç. Yani yaya yolunda durmak zorundasınız arkadaşlar. Ben son dönemde yaya yolunda karşıdan karşıya geçerken arabaların yayaya çarptığı anlara falan tanıklık ediyorum sosyal medyada. Bu inanılmaz bir suç. Çok ağır yaptırımları var. Bu konuda karşıdan karşıya geçerken yaya yolundaysa kişi, ona yol vermek zorundasınız. Diyelim ve değerlendirmeleri, analizlerimizi yaptık diyerek sizlere veda edelim. Efendim benden sonra sevgili Doğan var ve sizlerle biz yarın Allah nasip ederse Cuma günü sabah saat 7'de yine birlikte olmayı arzu ediyoruz. Ve başarılar diliyoruz hepinize. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Bizi dinlediğiniz, zaman ayırdığınız, bu kıymetli zamanınızı bizle paylaştığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum efendim. Hoşçakalınız.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Arada güler güler oh cüt Bellingham. Bellingham'ı neler yaptı anlatacağım onu da. Bir de Arda Güler'in yaptıklarına bak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken golü attı. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü attı. Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde yediği en erken gole imza attı. Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde frikikten gol atan en genç oyuncu oldu. Şampiyonlar Ligi eleme turunda bir maçta iki gol atan ilk Türk futbolcu oldu. Real Madrid tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında ceza sahası dışından iki gol atan üçüncü oyuncu oldu. Ondan önce kim yapmış bunu? Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo. Millet, yorumlara birer Arda Güler cümlesi.

0: Bırak, abone ol, gel. Güzel şeylerin hakkını vereceğiz. Siz de güzel şeylerin hakkını verin biraz. Güzel insanlar, bir insan tesadüfen oluşmaz. Evet, bir ölçüyle doğar. Bu arada kader ölçü demektir. Şimdi bunu kader deyince insanın içine çok işletemiyorsun. Ama ölçü nedir ölçü? Hangi evde doğduğun bir ölçüdür. Ne bileyim, annen, baban, mahallen. Bunların hepsi sana bir ölçü verilir. Senin bu ölçünün ne kadar dışına çıkıp çıkmayacağını da işte seni belirliyor, seni oluşturuyor. Şimdi Arda Güler Bayern Münih'e frikikten gol attı. Şimdi burada bizim akıl ölçümüz de var tabii. Oğlum adam Bayern'e gol attı falan diyoruz da oğlum adam zaten Real Madrid'de oynuyor. Kütahya Spor'da oynayıp atmadı ya yani. Şampiyon Kütahya Spor'a da selam olsun bu arada. Alo Paşam var orada. Tebrikler canım kardeşim. Yani o vuruşu Neuer'e yaptı ama 1000 kere daha yapmıştı Arda. Hani internette görüntüsü dolaşıyor ya küçükken attığı frikik. E çocukluktan beri Arda her türlü vuruşu denermiş zaten. Mesela şeyi biliyorum. Televizyonda maç izliyor diyelim. İzlediği ve beğendiği bir vuruş varsa onu görüp bir hafta kendisi denermiş zaten. O yüzden bu kadar kendinden emin. Yani vururken hissedermiş. O noktaya gelmiş artık kardeşimiz ki bence dün de vururken biliyordu. E şey var çok daha eskiden. Babasının yaptıkları var. Şut çekebilsin diye Arda'nın sol ayağının önüne balonlar koyarmış babası. Solak bir futbolcu olsun benim oğlum dermiş. İşte baban önüne balon koyabilir, poligona götürüp silah öğretebilir. Biri frikikten gol atar, biraz daha küçüğü de pompalıyla okul tarar. Kader diyemezsin, sen kendin ettin. Ne demekti kader? Ölçü demektir kader. Şimdi Philipp Lahm dedi ki, o gol tek kelimeyle inanılmazdı, tekrarlanmayacak, öğretilmeyecek bir şeydi falan. Eyvallah Lahm, benim de güzel gol tarifim tam olarak budur yani. Ben güzel gole tekrarı zor gol derim ama yanılıyorsun. Yani tam olarak öğrenilen bir şeydi Arda'nınki. Çünkü tutkudan geçmeyen bir yetenek biraz eksiktir. Şimdi 12-13 yaşındayken PlayStation olsun istemiş. Bunun için de babasına yalvarmış. Ne olur baba FIFA 17 oynamak istiyorum. Yalvarırım vallahi demiş. Derslerimi ihmal etmeyeceğim. Ödevlerimi yapacağım. Bak bir şeyi elde etmenin zorluğunun yarattığı motivasyon işte. Önündeki yemek tabağını beğenmeyi fırlatınca 30 dakika iPad cezası vermekten daha iyi gelir çocuklara. Babası dur oğlum bakarız, dur oğlum kısmet deyip oyaladıktan sonra bir gün bakıyor Arda mutfak masasının üstünde paket. PlayStation şeklinde bir kutu. Bizimki çıldırıyor tabii. Zevkten dört köşe. Bilirsiniz bu duyguyu. Eskilere söylüyorum. Şimdikiler pek bilmez. Neyse abi. Açıyor FIFA diye bir oyun. Ama bir bakıyor Alex Hunter yok içinde. Alex Hunter da şey kariyer modundaki adam işte onu alıyorsun. Başlıyorsun kariyer yapmaya. Arda da onu kafaya koymuş. Real Madrid yapacak oyunda. Ama yok. İsimler bir tuhaf falan. Arkadaşlar uyandırıyor bunu. Oğlum diyorlar bu çakma çakma. Yok be falan diyor deme. Lan oğlum vallahi çakma takımlara baksana ismi bile yok falan. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Olsun be diyor Arda bu da olur. Zaten sokakta da top oynuyorum falan diyor. Sokaklar çok önemli kardeşim onu da söyleyeyim. Bak ben her şeyi sokakta gördüm. Ha hep iyi mi gördüm, güzeli mi gördüm? Yo çirkinlik namına çok şey gördüm. Ama çirkinlik de hayata dair bir şey. Yani steril ortam diye bir şey yoktur. Tercihler vardır ben tercih etmedim. Mesela hayatımda hiç alkol içmedim. Ama sokağa dair ne kadar racon varsa, usul varsa görmüşümdür. Tanıklık etmişimdir, öyle söyleyeyim yani.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
2: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Saatler 10.05'i gösteriyor. Yeni bir gün, yeni bir heyecan ve aslında yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz ki Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlıyor. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Çaykur Didis stadında oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak ki bu maçın sonucu nelere gebe? Bir Trabzon maçı sonrasında hem kupadan elenmek ve hem aynı zamanda ligde de mağlubiyeti tatmak biraz Sergen Hoca'nın kaderiyle alakalı.

Adalıydı. Ama Serdar Adalı yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptığını söylüyor. Önce yerli taarruzunu ortaya koyuyor. Benim de en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesidir. Yabancı oyuncuların zaten hangisinin gelebileceğini ihtimaller üzerinden birazcık olsun tahmin edebiliyoruz. Ama yerli oyuncular konusunda ben ligin Anadolu takımlarında parlamış ama büyük takımlarda da o sorumluluğu alabilecek, o baskıyı kaldırabilecek diye adlandırılan oyuncuları bulma konusunda mesela daha keyif alıyorum. Ya bu oyuncu acaba şu takımda oynasa yok be falan diyeyim hemen. Zaten bir küçümsemeyle başlıyor bunu birine sunduğunuz zaman. Nasıl buluyorsun mesela şuradaki sol kanat oyuncusunu falan diyorsun. Abi ya küçük takımın büyük oyuncusu falan diye hemen böyle bir yerli olmasından kaynaklanıyor. O takımdaki siyahi ya da bir tane Slovak bir oyuncuyu söylüyorsun. Abi taş gibi adam falan diye. Hemen anında yabancıya nazaran biraz daha kabul edilir bir tarafı var. Yabancı oyuncunun olabilitesi daha yüksek. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yabancı oyuncu dediğinizde mesela Ali Habeşoğlu'nu kaç kişi tanır? Ali Habeşoğlu acaba büyük takımlarda oynayabilir mi? Bodrumspor'da bilmiyorum playoff maçlarını seyrettiniz mi? Ya da Pendik'ten Deniz Dilmen'i hiç böyle gözden geçirdiniz mi? Pendik'ten Deniz Dilmen nereden buluyorsun Doğan bunları sen ya? Diye yani. İşte biraz şeye dönmek gerekiyor ya, yerli, milli falan durumlarına dönmek gerekiyor. Onun gibi düşün yani. Tabii Salih Özcan'ı, Yusuf Sarı'yı, ne bileyim Oğuz Aydın'ı, Levent Mercan'ı böyle biraz olursa ihtimaller üzerinden, ya Fenerbahçe'de forma şansı bulamazlarsa, Başakşehir satmayı düşünürse gibi, işte Salih Özcan acaba yurt dışından gelmeyi kafasına koyduysa gibi böyle şeyler varsa biraz tabii onlar ön plana çıkabiliyor Beşiktaş'la alakalı. Ama elbette ki yabancı takviyesi de olacaktır. Yerli taarruzu mutlaka hayata geçirilecektir. Her takım için böyle bir plan program vardır. Hele hele 14 artı 4 olayı üzerinden gidildiğinde bu konu takımlarımızın sıkıntılarını ortaya çıkartabiliriz. İki gün önce Sayın Federasyon Başkanı'nın stand-up gösterisinin, pardon, basın toplantısının sonrasında Dursun Başkan da dün konuşacaktı. Ali Naci'ye de sordum hani buralara dokunur mu? Yani suya sabuna dokunur mu? İşte yoksa üzerinden geçer mi? Hiç de konuya dokunmaz ya da öyle dokunur ki içinden mi geçer gibi böyle şeyleri dile getirdim. Yani belki işte 14 artı 4 olayı o bu falan derken yani askıya alınmış bir iletişim. Bundan sonrası için farklılıklar, dokunsaydım Trabzon'u şampiyon yapmak an meselesiydi. Parmağımın ucu yeterdi ama ben dokunmadım. Hakemlerimizin hiç suçu yok gibi hepimizin gülebileceği, inanmakta zorluk çekebileceğimiz açıklamaları ve sonrasında sessiz kalan detaylar ve kişiler. Şimdi İrfan 25 de gelecek, o da yolda. İnanılmaz bir yağmur başladı bu arada bulunduğumuz bölge Sarıyer Maslak civarında. Bir anda trafik zaten hafif bir yağmurda ihtimali olmasını bilinen bir anda şey oluyor zaten. Ne derler? Kitlenme noktasına gelebiliyor. Şu an trafikte olup da bizi dinleyen bütün dostlarımıza sevgiler saygılar olsun. Sabırlar da dileyelim. Onlara da biraz bilgilendirebilecek hem Fenerbahçe cephesinden hem bundan sonrasında işte dün Trabzon'un, fırtınanın, kupanın ucundan esip geçtiği, onun sonrasında bir kulbunu tuttuğu diğerinden yakalamaya çalıştığı o haşin rüzgarın bilmiyorum sonuca varıp varamayacağını. Çünkü gerçekten keyifli bir maç olacak Konyaspor Trabzonspor mücadelesi. Antalya'da karşı karşıya gelecekler. Bakalım Muçi bu sezon Trabzon'u bir yerlere taşırken, kupaya da yaklaştırırken bunun devamını getirebilecek mi? Muçi sayfası ayrı bir konu. O dosya kenarda duruyor
incelenmesi gerekiyor. Muçi Sergen Yalçın, Muçi Trabzon, Muçi Beşiktaş, Muçi Fatih Tekke arasında öyle biraz gidip gelme durumu var. Burada da Dursun Başkan'ın açıklamaları vardı. Dün konuşmasında bizim 36. şampiyon Allah Allah söyletti falan deyip öyle bir kaldı ve onun üzerinde çok durdu. Ya bunda bir iş var falana döndü. 36. şampiyonluk diye. Galatasaray Başkanı Divan Kurulu toplantısında yarınki kutlamayı da anlattı. Taraftarlarımıza 36 ay ağzımdan çıktı deyip 26. şampiyonluğumuzu yaşamaya davet ediyorum, bekliyorum diye bir konuşması oldu. Ve Galatasaray üst üste 4. şampiyonluk sevincini Silivri'de tutuklu bulunan Galatasaray'ın eski sportif başkan vekili Erden Timur'la paylaşacağı bilgisi geldi. Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'nun kupayla birlikte Timur'u ziyaret edeceklerini söylemiş. Onun sonrasında bilmiyorum fark ettiniz mi son dönemlerde Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de böyle genel anlamda başkan adaylarının da Galatasaray'ın mevcut kadrosunda şu an Leroy Sané'den kaynaklı olarak işte Suudi Arabistan ekibi En Nassr'ın talip olması, oraya gitme ihtimalinin biraz yeşermesiyle alakalı konuşurken biraz transfer haberlerinin fazlalığı, Dünya Kupası öncesinde neyi yapıştırırsak kârdır durumu. Hem bunu medya sektöründe hem bu konuda transferle ilgili haber yapan arkadaşlar kullanıyorlar. Hem de diğer taraftan kulüpler ve yöneticiler de bu konuda biraz elini hızlı tutmaya çalışıyor. Dünya Kupası'nda fiyatını yükseltebilir. Şimdi kaptın aldın perşembe büyük indirim falan filan gibi öyle kampanyaların peşinden koşuyorlar. O yüzden daha önce bir ikili ilişki, bir söz kesme, bir nişan, bir düğün, bir kız isteme gibi moda girildiyse o zaman yolda ilerlemek daha da kolay oluyor. Ama birden akla gelip de abi şöyle bir isim var deyip ona teklifler sunulduğunda o zaman dur bakalım bir Dünya Kupası vitrinimiz var. O vitrinde kendini gösterme ihtimali var. Fiyatını da 2'ye, 3'e, 4'e, çarp 5'e katlama şansını doğabilecek. Bunu da kullanma ihtimali var. Ona göre yolumuza devam etmemiz lazım diye düşünüyorlar ama biraz zor. Yani Sané'nin En Nassr'a gitme ihtimali ne kadar fazlaysa Salah'ın da Türkiye'ye gelebilme ihtimali o kadar fazlaymış gibi gözüküyor. Hakan Safi'nin transferini duydum bana söylüyorlar mesela. Duydun mu Dodo falan diyeyim. Ne abi falan diyorum. Hakan Safi kimi alıyormuş? Kimi alıyormuş abi diyorum mesela. Salah diyorlar. Kim diyor abi diyorum. Bizim de kaynaklarımız güvenilir diyor. Eyvallah diyorum ben de. Ondan sonra biri diyor ki duydun mu Galatasaray kimle ilgileniyormuş? Kimle diyorum. Ama aramızda. Ne kadar aramızda abi, ben radyo televizyon program yapıyorum, hani ben aramda o kadar kalmaz benim yani, hani bu da şey değil ki sana bir şey söyleyeceğim ondan sonrasında sakın ha bak ölümü gör falan gibi, hani öyle bir duruma da girilmez ki, transfer haberi de öyle verilir mi ya, sana birini söyleyeceğim bak Allah adı andım ölümü gör kimseye bir şey söyleme, öyle bir transfer mi söylenir ya? Galatasaray Salah diyorlar. Ne diyorsun ya? Ama Allah'ım ya. Ne büyük habermiş falan diye öyle geçiyoruz. Ya Salah, boşta olan her... Ya şu an biri dese ki Ertuğrul Doğan Muhammed Salah'la görüşüyor, ona daha sıcak bakarım. Ya çünkü Salah Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'ye yapıştırmak, yakıştırmak çok daha kolay. Bunu zor olan tarafını şaşırt beni. De ki mesela oğlum Ahmet Spor Muhammed Salah'la anlaşmış da bana, ben diyeyim ki hadi be falan diyeyim yani. Bana öyle gel. Bana Galatasaray Salah'la görüşüyormuş deyince ne diyorsun ya? Kız bu ne oldu aramızda, kimseye söylemeyelim bunu falan. Böyle bir şey olur mu ya? Beşiktaş bitti diyorlar işi, almış diyorlar falan. Allah Allah. Bir yaşıma daha girdim. Dodo yayın bir gidip bir geliyor diyor. Gidip de dönmek, dönüp de bulamamak var. Olduğu kadarıyla böyle diyelim hani. Allah Muhammed Salah'ı kulüplerimizden korusun. Alanın elinde patlar diye düşünenler parmak kaldırsın.
salağa yatmayalım Dodo falan diyenler var. Yani medya için

0: ya da YouTube programlarının böyle kapak yapalım, manşet atalım falan diye şeyleri var ya, o konuda kelime oyunu yapabilme ihtimali yükseldiği için gelsin be diye dua ettiği isimlerden biri olabilir Muhammed Salah. Bu işte, işte örnek veriyorum, neydi? İşte Liverpool'un Salah, bu da bizim Salah'ımız falan diye, hani böyle şeyler vardı ya. Maçlar yapıldı. Günaydın Dodo, günaydın, hayırlı sabahlar ve iyi yayınlar diliyorum. Ya dün yazdım, Fenerbahçe Real Madrid yapacaklarmış. Vallahi ben bir Galatasaraylı olarak, ya yapmasınlar, gerçek Fenerbahçe'yi geri getirsinler. Ezeli rakibi mis, ama harbiden üzülüyoruz. Çünkü kızım Fenerbahçeli, Allah aşkına yeter artık, şunu bunu yapacağız değil, iş yapsınlar. Yeter, yeter diye bağırıyorum demiş ki. Yeter, o yeter, yeter dediğim anda herkesin gözünün önüne aynı kişi geldi mi acaba? Gelmiştir diye tahmin ediyorum. Lütfen gelmiştir ya. He? Gel, daha gelmedi mi? Birazdan gelir ya. Birazdan. Evet ya, gerçekten yayın gidip geliyor abi demiş. Nereye gidiyor arkadaşlar? Hani bana bir rota verin ya. Şey yapın, ne derler bana? Konum atın, nereye gidiyor abi? Abi bu tam burada, gittiği yeri buldum falan diye bir şey. Acil eksik ricamızdır. Hadi bakalım. Neymiş bu şeyde? Dijitürk'e almış olduğumuz bir dizinin bir eksiği gelmiş. Acil. Birazdan yayını var demek. Dodo stand-up yapmayı düşündün mü hiç? Yok ya, benim ne işim olur o bezlerde, o tarak falan olayı. Biraz bir araştırsak herhalde. Stand-up konusunda yıl 2000'lerde, 2001'deyken neler yaptığımızı görmüşsünüzdür falan. Sonra ne oldu falan? Çok sıkıldım be. Herkes olunca ben dedim ki abi, ooo herkes oluyor ya, ben olmayacağım deyip. Benim stand-up yaptığımda daha Ata Demirer Gazino'yu yapmamıştı. Benim stand-up yaptığımda Cem Yılmaz askerden yeni dönmüştü. Ondan sonra beni de Türkiye şampiyonu seçmişlerdi. 2001'de. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Tarkan ve Demet Akbağ. O kadar söyleyeyim, bu kadar yeter. Araştırırsanız görürsünüz. Abi güzel, iyi yayınlar olsun. Bugün program gidip geliyor demiş. Geldi. Program geldi. Programın kendisi geldi. İrfan 25 geldi.
1: Yağmur var, o yüzden gidip geliyordur.
0: Yağmurdan dolayı söylüyor. Doğru söylüyorsun. Nasıl mesela... Yayıncı kuruluşta iki tane damla düştüğünde sinyal yok diye bir şey çıkar ya. Biraz da bizim de nazımızı çekin be kardeşim. Azıcık da bizim de sinyalimiz olmasın ya. Sürekli sinyal, sürekli sinyal, nereye kadar deyip. Çok argo kelimedir ha, sürekli sinyal, sürekli sinyal. Ha? Ördekler falanlar, bilanlar. Böyle olmaz abi, sürekli sinyal deyip. Biraz da hakkımızla ya. Leo da sıkıntılı abi, patlar elimizde diye düşünüyorum demiş. Ya bana böyle şeyler geliyor İrfan. İrfan hoş geldin bu arada.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk. Kusura bakmayın biraz geç kaldım.
0: Estağfurullah. Gelmen yeterli.
2: Metroda şey var, çalışma var. Hala yapamadılar.
0: Evet.
2: Bu yüzden yolumuz uzadı.
0: O Mahmut Bey metrosu, evet, öbür, o tarafta değil, evet, mi? Evet. Orada sürekli bir de ekstra seferler düzenlendi. Ya, YTT otobüsleri şey var, orası, yapıyor.
2: O mecbur öbür taraftan geliyorum ve o zaman da aslında
0: daha yol çok uzuyor.
2: Yol çok, evet, uzuyor. Doğru, bir de yağmur var, trafik var.
0: Yağmurda olunca zaten ekstra çarpı 2 oluyor mesafeler. Şimdi şöyle bir şey var. Başkanlar ve adaylar üzerinden, takımlar, kulüpler, yöneticiler ve teknik adamlardan dolayı böyle etrafımızda bir şeyler öğrenip, bir yerlerden duyup, bir YouTube programı seyredip, bir ne bileyim Instagram Reels videosu karşısına çıktıktan sonra bilgi kendisine aitmiş gibi sana veya bana gelip de bir şey söyleyeceğim. Hakan Safi kimi getiriyormuş? Kimi getiriyormuş falan diyorsun. Salah'la anlaştı diyorlar. Valla mesela hani vay be falan diyorsun hani böyle. Leao'yu almış diyorlar. Hadi ya Rafael, bitmiş mi Milan'da falan. Ama adam biraz rahatsız diyorlar. Bak duymuş bir yerlerden. Evet. Sıkıntılı, takımda uyuşmazlık varmış. Ulan bu takım John Duran'ları gördü, onları gördü. Hani Rafael Leao ne falan dersin mesela, anladın mı? Ne kadar problemliymiş olan. Abi problemsiz oyuncu mu var zaten'e döner konu. Bir sürü şeyler çıkar. Şimdi tabii öncelikle bir veda yemeğinden başlayalım mı? Mevcut yönetimin futbolcularla buluştuğu, maaşların ve bonservis ödemelerini yapabilmek için kredi çektiği öne sürülen

0: Başkan Saadettin Saran'ın dün Samandıra'da 6-7 Haziran'daki kongre sonrasında görevi bırakacak olan başkanın futbolcularla veda yemeğinde buluştuğu diye bir haber yazıyor bugün. Ama altında senin imzan yok.
1: İmzasız.
0: İmzasız. Yani
1: doğru. Veda yemeğinde evet buluştular.
0: Veda yemeğinde buluştular da maaşları ve bonservis ödemelerini yapabilmek için kredi

0: Ya çocuğum, maaş ödeme mi artık şey mi, kredi çekildiği doğru ve bunun içinde gelecek sezonun kombine gelirlerinin yani ipotek mi diyorlar? O şey yapıldı. Onu öyle yapıldı, ifade edildi.
1: Yani 3 yıllık gelirin ya da önümüzdeki sezonun gelirlerinin 3'te 1'inin zaten harcandığı söyleniyordu.
0: Evet.
1: Ardından da böyle bir durumda ekstra bir harcama ortaya çıkıyor.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi bu yönetimin de yani hakkını yememek lazım. Şöyle söylemişlerdi Yüksek Divan Kurulu'nda. Haziran ayına kadar ödememiz gereken, Mayıs ayında Haziran ayına kadar ödememiz gereken 40 milyon euroluk bir ödeme olduğunu vurgulamışlardı. Dolayısıyla şu anda yönetim de büyük ihtimalle o ödemeleri yapabilmek için geçen sezonun yani gelecek sezonun kombineleri, işte 1907'li hocaları, loca satışları, yani o gelirlerin de bir bölümünün kullanıldığı ifade ediliyor. Yani gelecek yönetimi çok da iyi bir tablo beklemiyor. Şimdi şunu söyleyeyim, her gün transfer, evet, Leo yazılıyor, işte başka yıldız futbolcular yazılıyor. Yani bu yıldız futbolcuların yıllık ücretlerinin 15-20 milyon eurodan bahsediliyor. Ama UEFA'dan bir ceza gelme ihtimali var. Burada geçen yayında ne demiştik? UEFA'dan bir ceza gelecek ama rakam belli değil ifadesini kullanmıştık. Yani net bir şekilde söyledik. UEFA'da bir ceza gelecek ama rakam belli değil. Senin zaten maaş limitin dolu. Yani elindeki o yüksek yıllık ücretli oyunculardan çıkman gerekiyor ki yeni bir yıldız transferi yapabilirsin. Ya yani şimdi UEFA'dan nasıl bir ceza geleceğini de bilmiyoruz. Belki para ceza, sadece para cezası gelecek. Veya bir kadro kısıtlaması da gelebilir. Dolayısıyla şimdi her gün bir haber yazılıyor, her gün bir transfer yazılıyor ama bunlar birçoğu da hani çok doğru da değil, onu da söyleyeyim.
1: Peki bu arada abi, doğru mu böyle haberler çıktı diye? Tabii ki doğru. Bu konuyla alakalı Adalet Bakanı bile bir açıklama yapmış. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordineli yürüttüğü kapsamlı bir soruşturma bu. Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu, ki sürekli duyuyoruz ya MASAK devreye girerse, MASAK devreye girerse diye. Onun açılımı da şudur arkadaşlar. Mali Suçları Araştırma Kurulu'dur. Onun raporları doğrultusunda da teknik ve fiziki takip çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç işlemiş insanların sistemleri inceleniyor diye biliyorum. Yani alt tarafta küçük olanlar, hani ya bizim yeğen de oynuyor falan var ya, yani 200 liraya 4000 lira, 4000 liraya 10.000 lira falan kazanmalar, o çok MASAK tarafından öyle takibe alınabilecek bir şey değil. Yani bunun bir rakamı var, belirlenme durumu var, bir limiti var. Yani o limiti aştığında, para transferleri üzerinden girdiğinde
0: bence bu
1: orada
0: bu,
1: kabak gibi ortaya çıkıyorsun
0: yani
1: zaten.
0: Bu operasyonda yasa dışı bahisten biraz daha çok kara para aklama ve gelirleri,
1: oraya dönüyor konu.
0: Gelirleri aklama gibi. Az önce senin dediğin mevzu işte milyar TL.
1: Büyük rakamlar yani, dolarlar. Bizim telaffuz ederken yani bile dilimizin
0: işte
1: dönmediği.
0: O şeye dönüyor işte. Nedir? Kara para aklamaya dönüyor.
1: Evet, rüşvet ve kara para aklama olaylarına giriyor. Yasa dışı bahis, yani nitelikli dolandırıcılık bir üzerinden gidiyor. 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Vallahi onların içinde de çok tanınmış isimlerden bir tanesi Rasim Ozan Kütahyalı'da. İstanbul'daki evinden alınmış durumda. Gözaltına alınmış durumda. Sonucu ne olacak? Bakacağız, göreceğiz.
0: Devletini gösteriyor. Herkese dokunacak diyor yani.
1: Zaten farkındaysan Sayın Federasyon Başkanı'nın geçen gün Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu röportajda mantıklı olarak söylediği nadir şeylerden bir tanesi, sırada yöneticiler var şeklinde bir açıklama vardı, biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani onun arkasından gidince Rasim Ozan Kütahyalı yönetici mi derken, değil. Yöneticiler var sırada dediğinde, o da başkan vekiliydi Sayın Savcı yapmış olduğu açıklama vardı. İstanbul, evet. Cumhuriyet Başsavcısı Başkan Vekili'nin yapmış olduğu açıklama, Dünya Kupası'ndan sonra lig başlamadan hemen araya sıkıştırılacak bir operasyon daha olacak diye. Orada da kimileri iddia etti, İlk haberi benden alın, şampiyonluklar değişecek, şöyle olacak, puan silmeler, onlar bunlar falan derken, bir de Anayasa Mahkemesi ile alakalı aman duymasın ceferinlere kadar giden, ya böyle böyle olsa bizim UEFA FIFA ilişkilerimizi askıya alır moduna gelen bu konuşmalar sıkıntı yaratıyor yani. İster istemez kafada hemen Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu gidecek, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın şampiyonluğu.

0: etkiler mi? Öyle olur mu, böyle olur mu? Trabzon'u şampiyon yaparlar mı? Bak bir sürü şey çıkıyor, anladın mı? Ya, cevap olmayınca net, herkes kafasından bir şey üretmeye başlıyor.
1: Ama şöyle söyleyeyim, ilk başta hakemlerle ilgili işte operasyon yapılacağı denildiği zaman herkes de aklına Süper Lig hakemleri geldi. Sonra listeler bir açıklandı.
0: Üçüncü ligden, ikinci ligden, amatörden neredeyse. Oldu. Bir Zorbay Küçük çıktı aradan işte.
1: Aa dedin, bu muydu falan diye şey yaptın. Futbolculara yapılacak denildi. Futbolculardan da birkaç tane futbolcu hariç, Süper Lig futbolcusu hariç, hepsi alt lig futbolcuları çıktı. Dolayısıyla evet. Yani şimdi yöneticiler diyor da bilmiyoruz yani, bakmamız lazım. Yani kim çıkacak? Bir bakarsa üçüncü lig yöneticileri çıkar yani. Ki orada zaten alt liglerde aslında ne yazık ki zaman zaman maçları izlediğimizde de görüyoruz bazı şeyler olduğunu, net bir şekilde ortada çıkıyor yani.
0: Gerçekten öyle. Bu arada basketbolda nasıl yendik sizi? Basketbolda nasıl yendik? Ama sizin şampiyon olma ihtimaliniz, Başakşehir'i yenersen şampiyon sen oluyorsun ikiler. Tamam, ama onu hatırlatmanın bir anlamı, ben söylerim onu.
1: Şampiyon değil, lider oluyorsun.
0: Lider oluyorsun. Ya
1: son basket atsaydı lider siz oluyordunuz. 15 evet. Sayı 15 sayı üzerinde olsaydı lider.
0: Evet, 85-72 bitti.
1: Ama ilk başta çok kötü başladı. İlk periyot neredeyse 26 sayı mı fark vardı.
0: Olsun yani. Basketbolda nasıl yendik sizi?
1: Olsun yani.
0: Şimdi bir Galatasaray şey diyecek. Abi basketbolla mutlu oluyor musunuz gerçekten diye yani. Oraya dönebilir.
1: Vallahi.
0: Yapıyorlar.
1: Ama biz yani şöyle söyleyeyim. Herkes şey diyor zaten. Fenerbahçe'nin tipik basketbol ayı geldi diye. Basketbol konuşmuyor.
0: Dönemi başlamıştır. Peki yeni adaylar, Aziz Bey'inden Hakan Bey'ine kadarki olan süreçte amatör branşlarla ilgili bir kısıtlama, bir küçülme durumu var mı? İkisinin de aklında tamamen futbol ve şampiyonluk odaklı bir sistem mi var?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Ya bence basketbol, erkek basketbol dışında böyle bir şeye gidebilir Fenerbahçe. Ama erkek basketbolda zaten büyük ihtimalle yeni sezonda Beko olmayacak ve Ülker grubu olacak diye biliyorum. Mesela Ali Koç döneminde
0: ilk haline geri dönecek neredeyse.
1: Sayın Ali Koç döneminde de böyle olacaktı. Dolayısıyla farklı bir sponsor üzerinden yine sponsorla yani basketbol artık Fenerbahçe'de ayrı bir şey oluştu. Basketbol kültürü onun ayrı işte kombine, salon tamamen doluyor, kombine satış oluyor, taraftarlar, ürün satışları, taraftan ilgisi de oldukça yoğun. Evet. Dolayısıyla yani basketbolda çok fazla bir şey beklemiyorum ama diğer branşlarda olabilir yani erkek voleyboldan kadın voleybola
0: küreye kadar gider
1: gidebilir
0: yani.
1: Yani diğer amatör branşlar, sonuçta amatör branşlarının da önemli bir katkı, önemli bir şeyi var, gideri var zaten. Şöyle ifade edeyim, amatör branşlarının neredeyse tamamı TÜPRAŞ sponsorluğundan, aslında giderlerin çoğu giderler TÜPRAŞ tarafından karşılanıyordu. Yani o sponsorluk devam edecek mi bilmiyorum. Diğer taraftan
0: basketbola bir Ülker dokunuşu olacak gibi tabii, gözüküyor ki biliyorsun Ülker bizi satın almıştı İzmit'te.
1: Evet, evet.
0: NASAŞ'ı satın evet. almıştı. Kendi takımını kurmuştu Ülker diye. Sonra bir sene mücadele etti ardından.
1: Bir iki sene etti galiba.
0: Ondan sonra Fenerbahçe Ülker olarak birleşmişler.
1: 3-4 şampiyonluğu evet. var. Onlar ya mesela kürekte bir şey olmaz. Sayın Ferit Şahin Kürek şeyini destekliyor ve onun tamamen sponsoru, yani kulübün kasasından para çıkmıyor kürek şubesiyle ilgili. O Ferit Şahin tarafından destekleniyor. Onun haricindeki branşlarda belli bir kısıtlamaya gidilebilir. Aslında bu da çok normal. Yani Sayın Aziz Yıldırım bunu net bir şekilde dile getirdi. Gerekirse dedi, ama şunu söyleyeyim. Gerekirse dedi. Yüksek Divan Kurulu toplantısında buna şey. Tek tek dedi. Her şube için dedi. Oylama yapalım, ona göre dedi karar verelim dedi. Yani her şube için kısıtlamaya gidilsin mi gidilmesin mi oylama yapalım, ona göre karar verelim dedi. Biliyorsunuz Aziz Yıldırım yönetiminde de yanılmıyorsam 2017-2018 sezonundan önceydi herhalde. Sayın Aziz Yıldırım erkek basketboldaki gideri kastederek buna devam edelim mi, her sene neredeyse o zamanın parası herhalde bilmiyorum 5 ya da 5 milyon ya da 10 milyon euro açık var demişti. Eğer bu açığı devam ettirerek devam edelim mi, yoksa daha şey bir kadro mu kuralım diye Yüksek Divan da herhalde herkes devam edelim demişti. Aslında baktığınızda da Fenerbahçe evet Euroleague'de şampiyonluk yaşıyor, işte zirveye mücadele ediyor ama bunun da tabii belirli yani bütçe açı oluyor ve onu da mecbur karşılamak
0: zorunda. Sıkıntıları var tabii ki, o sıkıntıları da herhalde planlayacak, programlayacak yani isimler gelecektir. Onunla ilgili çalışmalarını yapmışlardır. Yani az önce söylediğimiz çok şey değil mi abi? Maaşları ve bonservis ödemelerini yapabilmek için kredi çektiği öne sürülen Saadettin Saran diye konuşmaya başladık az önce veda yemeğinde.
1: Ya şöyle söyleyeyim, evet bir kredi şeyi var yani, yaklaşık o da 3-5 milyon euro civarında bir rakamdan bahsediliyor, 4-5 milyon euro civarında. Yani ama ya, kulübün hep şunu söylüyorlardı yani, Sayın Murat Salan'ın ifadesiyle bir eksi 190 milyon euroluk nakit açıyla kulübü devraldı ifadesini kullanmıştı. Ya sonuçta bir devre arasında da Fenerbahçe çok ciddi bir harcama yaptı Doğan. Yani 100-110 milyon euronun üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz harcama olarak. Dolayısıyla bunların hepsini şey yaptığınızda zaten senin nakit açığın vardı. Bir de bunun üzerine devre arasında çok ciddi bir bonservis harcaması yaptın.
0: Saadettin Bey kasa kolaylığı sağlayabilecek ya da sponsorlukla ilgili olarak geldiği günden bu yana kulübe şu katkıyı yapmıştır dediğin ekonomik anlamda bir şey var mı?
1: Ya tabii mutlaka onlar da ekonomi ya, kasa kolaylığı sağladılar. Biliyoruz yani, belli konu kasa kolaylığı sağladılar ama.
0: Ya bunun mesela böyle kadro, bir reklamını mı yapmadılar? Biz geldik bunları yaptık şöyle, ama size de söylemedik gibi bir şey mi?
1: Ya şöyle söyleyeyim, kasa kolaylığı
0: mesela
1: sağlandı.
0: Mesela bir Çobani gibi örnek veriyorum. İşte bir sırt reklamı gibi, işte bir anlaşma falan, oturup da imzalar atıldığı falan gördüm. Mesela Galatasaray'ın her basın toplantısını yapmak için bir sponsor ya, bulduğunu konuştuğumuz bir dönem vardı.
1: Otokoç'un mesela sözleşmesinin devam etmesi var. O sponsorluk anlaşması.
0: Saadettin Bey'in mi?
1: Yok
0: yani. Ricası üzerine oluyor.
1: Sayın Ali Koç devam etmek istediği için oluyor.
0: Bunun Saadettin Bey'le bir ilgisi yok.
1: Yok yani, onu diyorum hani sponsorluk. Bir de yine bir bankanın sponsorluğu var. Hani bir Fener Para organizasyonu var. O da Sayın Ali Koç döneminde aslında.
0: Oradan kalan bir şey.
1: Orada kalan bir şey.
0: O da Saadettin Bey'le ilgili değil.
1: O da kalan bir şey. Yani... Yani çok da bir şey diyemedim.
0: Yani şunu söyleyebilir mi Fenerbahçe taraftarı da? Ya başkan, biz de seni heyecanla dedik ki Saadettin Başkan oley oley, Saadettin Sarıhan Fenerbahçe Başkanı diye bağırdık diyor değil mi?
1: Evet.
0: Ya yani mesela en son maaşları da sen öde istiyorsan falan gibi böyle bir şey beklentiye girmez mi?
1: Girer.
0: Yani bunu mesela genel kurul üyeleri en sonunda düşünmez mi bir gün Saadettin Saran tekrar gündeme geldiğinde? Şöyle ya sen giderken maaşları ödeyememiştin kısmına. Çünkü gelirken de aynısı söylenmişti kendisine, biliyorsun değil mi? Hatta bu konuda Ahmet Ercan da ön plana çıkmıştı bir yayınında falan diye.
1: Ben söylemedim demişti.
0: Ben söylemedim demişti. Öyle bir şey ima etmişti falan gibi.
1: Şöyle söyleyeyim. Yani bir kere çok ciddi bir kadro maliyeti oldukça yüksek bir kadro devraldılar. Mevcut yönetim. Dolayısıyla belli bir nakit açığı vardı. Aslında şimdi bu UEFA'dan gelen ceza da yani bunlar şeyin mevcut yönetimin değil aslında. Yani mevcut yönetimin yaptığı bir hata nedeniyle gerçekleşen bir olay değil. Yani bu finansal durumu aşması. Dolayısıyla bunlar da yani bu yönetimi de çok fazla yani tabii mutlaka özellikle onların devre arasında bence devre arasındaki dönemi hatalı gerçekleştiler. O dönemi iyi bir şekilde geçirmiş olsalardı sıkıntı yaşamazdı. Mesela benim bildiğim En-Nesyri'den bonservis gelir elde edemedi Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe...
0: Ya madem bu kadar para yoktu da Kante niye alındı o zamana, dönmüyor mu?
1: Tamam işte onu diyorum işte, ciddi bir ve Kante, yani şimdi Kante çok iyi futbolcu ve Fenerbahçe'nin...
0: Tamam da çok mu ihtiyacı vardı orta sahada?
1: Ama şunu söyleyeyim. Şimdi 6 ay sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncuya hem imza parası 14,5 milyon euro, hem menajerine 8-9 milyon euro, hem kendisine yıllık 11 milyon euro verilmesi ne kadar doğru, bu tartışılır. Çünkü 6 ay sonra zaten sözleşmesi bitiyor oyuncunun. Yani oyuncuyla anlaşıp sezon sonunda getirsen, şimdi Avrupa'da hangi kulüp Doğan Kante 34 yaşında.
0: Yok.
1: Kante'ye kaç verir?
0: Hiç sorma bile. Soruyu sorma
1: kaç,
0: bile.
1: Yani hangi takım 11 milyon euro net verir?
0: Evet.
1: Vermez. Yani Avrupa'ya gitse dahi 2-3. Hadi diyelim ki sen Kante'ye 5-6 versen bence normal diyebilirsin. Ama 11 milyon euro zaten Fenerbahçe'nin gelecek yönetimin de aslında en önemli noktalarından bir tanesi. Zaten bu kadro maliyeti oldukça yüksek oyuncular. Belli oyunculardan çıkmak zorunda da kalabilir.
0: Şimdi ben sana birkaç tane isim sayacağım. Bunları satabilme ihtimali sence nedir diye. Sen de bugün bunun cevabını istersen verirsin.
1: Bugün haber daha haberini yaptım. Evet. Aslında. Bence Fenerbahçe yönetiminin, mevcut yönetiminin yapacak, yani gelecek yönetimin yapabileceği en büyük transfer ne olur? Az önce bu listeyi biraz saydın, isteden satabilecekleri oyuncuları minimum zararla maksimum bonservis gelirleriyle çıkarması lazım.
0: Kesinlikle. Bunları konuşacağız. Bir reklam arasına gitmem gerekiyor. Reklamlardan sonra çok kısa hemen buradayız.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.

0: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
0: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Gücünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam bitti.
3: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar bir kez daha. Günlerden Perşembe ve 14'ü mü bugün? 14 Mayıs galiba değil mi? 14 Mayıs.
5: Evet evet.
4: 14 Mayıs. Artık yavaş yavaş sana da şey sorusu gel.
5: Ne yani?
4: Merak edilenlere bakıyorum. Abi bu satılır mı, bu olur mu, bu alınır mı, yeni yönetim şu mu olur, hangisi daha önde falan derken bir tane soru var. İrfan abi Giresun'a gidecek mi bayramda diye.
5: Ya gidemeyeceğim. Şöyle söyleyeyim, çocukların sınavları var ya, hemen bayram sonrası, bayram sonrası başlıyor.
4: LGS mi var?
5: Yok, LGS değil, normal sınavlar normal var. Sınavlar var.
4: Ha, okulun kendi
5: sınavları var. Dolayısıyla şey yapamayacağım, gidemeyeceğim.
4: Zor olur diyorsun.
5: Zor olur, dönüş şeyi falan. Çalışmıyorlar zaten yeni nesil, biliyorsun sınavları falan.
4: Sayın Öncel günaydın. Acaba bir Fenerbahçeli yorumcu amasız lakinsiz net bir şekilde kulübünü eleştirebilecek mi? Bunu çok merak ediyorum. Serkan Yılmaz yazmış.
5: Vallahi eleştiriyorum ben.
4: Ama siz lakinsiz hani İrfan eleştirmiyor diyorsanız ben şeyi anlayamadım ya, hani kim eleştirebiliyor? Mesela Galatasaray'da kim eleştirebiliyor? Beşiktaş'ta eleştiren birini söyleyebiliriz yani, mesela. Çok merak ediyorum.
5: Milletin çok yeni konuştuğu birçok şeyi sen hatta şaşırmıştın ya, bunlar hadi haber niteliği taşıyor diye. Ya yerli futbolcu arasında sorun var dedik. Samandıra'da gruplaşma var denildi.
4: Hepsini söyledin canım.
5: Ondan sonra
4: sen Mourinho döneminden başladın mı?
5: Fazla izin var, fazla izin veriliyor dedi.
4: Tabii canım.
5: Hatta o zaman millet üzerimize yürü şey yaptı yani.
4: Çok kızıyorlar sana.
5: Çok kızdılar.
4: Biliyorsun benim bacana deli Fenerbahçeli ve en şey senden haz almıyor. Yani bu kadar kulübe zarar veren biri olamaz diyor senin için mesela.
5: Ben kulübe zarar vermiyorum.
4: Hayır, bütün bilgileri söylemek zorunda mı diyor mesela?
5: Her şeyi söylemiyor. Bazı yerler, yani şimdi söylemek zorunda mı meselesine çok katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Şimdi tamam.
4: Bana da her şeyi sorma diyor. Mesela öyle indirsem bir şey.
5: Neyse ben otururuz. Onunla anlaşırız.
4: Şimdi öyle isimler var ki önce kimin ne kadar aldığını netleştirelim mi? Yani herkesin bildiğiyle
5: ortalama
4: rakamlar olarak yani, tabii ki net demedi. Abi şu an muhasebedeyiz, dosyalarda önümüzde diye yayın yapmıyoruz zaten.
5: Kapabildiği için kapabildiğinden bir Ederson'u biliyoruz, biliyorsun 11 milyon euro net alıyor.
4: Yıllık maaşları, sözleşme süreleri ve yükümlülükleriyle ilgili olarak bir rapor hazırlamışsın.
5: Evet.
4: Bu raporda kaleci Ederson'la başlıyorsun ki Ederson deyince zaten Ederson ağzından çıkınca bir insanın dünyada en çok kazanan ikinci kaleci diye bir şey yapıştı. Dikkat ettin mi?
5: Evet, evet.
4: Son dönemlerde öyle bir şey oldu. Bir de dünyanın en çok kazanan ikinci kalecisi abi bu. Niye çıkıyorsun ha, döndü arkadan, ikinci bu söyleniyor. Hı. 11 milyon
5: euro
4: yıllık maaşı.
5: Net ama bu.
4: Net.
5: Bonuslar hariç.
4: Burada sözleşme süresi 2 yıl.
5: 2 yıl kaldı.
4: Ve aynı zamanda 2.2 mi 22 mi?
5: 22 milyon euro yükümlülük var.
4: 22 milyon euro yükümlülüğü var. Ha, bu yükümlülük bu, nedir?
5: Yani yükümlülük şu, 2 yıl boyunca ödeyeceğin rakam. 11 2 yıl sözleşmesi.
4: Yani diyor ki ben 34 milyonumu alıp öyle giderim mi diyor. Öyle bir şey mi söylüyor?
5: Ya şöyle söyleyeyim. Sen bu oyuncudan 25 milyon euro serbest kalma bedeli var sözleşmesinde. Sen bu oyuncuyu yıllık ücretini ödeyebilecek bir kulüp bulursan, yani diyelim ki Ederson gitti, kabul etti gelen transferi. Sen 22 milyon euroluk yükümlülükten kurtulmuş olacaksın. Yani 2 senelik ödeme bu, çünkü borç ve yükümlülük var ya. Yani açıklıyorlar ya, yükümlülük şu kadar Fenerbahçe. O 22 milyon euro yükümlülük esnası tarafında yer alıyor. Yani borç hanesinde yazıyor. Yani ödenmemiş ama ödeyecek Fenerbahçe bunu. Dolayısıyla o 22 milyon euro artı 25 de eklersen 47 milyon euro şeyden düşmüş oluyorsun ya. Çok ciddi bir yükümlülük bu. Aslında ya zaten yıldız transferi yapmak diyoruz ya biz. Bazı oyunculardan, böyle Ederson gibi oyunculardan çıkmak zorunda kalabilir Fenerbahçe. Çünkü çok yüksek yıllık ücretler ödüyorlar. Ödeniyor. Yani 11 milyon euro net alıyor. Bunun bonuslarıyla beraber işte vergisini koy içerisine. %25 vergisi de var. 14-15 milyon euroya geliyor Ederson'un yıllık ücreti.
4: Peki Ederson, zaten Ederson
5: gidecek büyük ihtimal. El Hilal ve Al Nassr kulüpleri ciddi olarak ilgileniyor. Yani hem oyuncunun sözleşmesine yer alan bonservis ödemeye hazırlar, hem de oyuncunun yıllık ücretini ödemeye hazır bir şey var. Yani Ederson Arabistan'a gitmeyi kabul ederse Fenerbahçe zaten tekliflere sıcak bakıyor. Öbür türlü zaten Avrupa'da hiçbir kulüp 11 milyon euro ücret vermez. Dolayısıyla Ederson'u da gönderemezsin o zaman.
4: Abi ikinci kaleci mi? Orada da mı ikinciyiz? Biz Fenerbahçe diye yazmıştım. Ederson'la ilgili de şöyle.
5: Çok güzel. Orada da mı ikinciyiz?
4: En çok kazanan ikinci kaleciyi mi almışız? Orada bile ikinciyiz diye. Ederson'un maliyeti bu ama ben bir Fenerbahçeli'ye sormak isterim. Yani Osterwolde'yi önümüzdeki sezon görmek ister misin? Archie Brown dediğin oyuncu yaş anlamında belki sana 14 artı 4'te mi yardımcı oluyor?
5: 10 artı 4'te yardımcı.
4: 10 artı 4'te pardon değil mi? 10 artı 4'te yardımcı oluyor.
5: Archie Brown, Şerif.
4: Mesela Nene ile Archie Brown'u tutup Şerif de olabilir. Diego Carlos, Amrabat, Fred, Osterwolde, Ederson gibi isimlerden kurtulmak mı gerekiyor?
5: Tabii kurtulması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hem Diego Carlos hem Amrabat için, Diego Carlos için Komo'nun bir teklifi var. Real Betis orada kiralık oynuyordu zaten. Amrabat için de Real Betis teklifi var. Ama her iki oyuncu da yıllık 4,5 milyon euro bandında yıllık ücret alıyor. Dolayısıyla bu iki kulüp bu ücretleri ödemeye, yani ödeme şeyi yok. Yani gücü yok demeyeyim de ödemiyorlar. Yani onların belli bir maaş limiti var. O maaş limitinin çok çok üzerinde. Belki onların takımdan da yer alan oyunculara maksimum verdikleri rakam 2 milyon eurodur. Net ama net ücret. Sen 4,5 alıyorsun. Dolayısıyla bu oyunculardan çıktığın anda bu oyuncuları Fenerbahçe maksimum bonservis geliriyle elde ederse hem maaş bütçesinden yer açmış olacak hem de bonservis gelirleri elde etmiş olacak. Archie Brown'a İngiltere'den teklif var. Çünkü adam İngiliz pasaportu olduğu için orada oradaki kulüpler ilgi duyuyor. Ben Archie Brown'un hani takımda kalmasında da taraftarım. Niye taraftarım? Çünkü 10 artı 4 kuralına uyuyor. Gelecek sezonki 10 artı 4. Çünkü oyuncular bu sezon sözleşme imzaladı. Yaşı artsa bile o sözleşme geçerli.
4: Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçerli. Yaşı oraya uyuyor diye yani katkı sağlamayacak ama bir oyuncuyu tutmak mı?
5: Bak söyleyeyim. 2 ayı sakatlıkta geçirdi bu oyuncunun. 5 gol 7 asisti var. Yani 12 gole katkı sağlamış bir sol bekten bahsediyoruz. Ve Caner Erkin'den sonra Fenerbahçe'ye gelen en skorer sol bek. Ve bu adam 2 ay sakatlığı nedeniyle oynamadı. Sakatlık sonrası işte biraz fizik kondisyon olarak toparlama süreci vardı. Yani o süreçlerine rağmen. Yani ya, o yüzden ben tutarım yani onu.
4: Bana göre Osterwolde pimi çekilmiş bir bomba olmasa sol bek olarak oynatılabilecek.
5: Ya o da mesela.
4: Hocam, hem aynı zamanda
5: sol bek oynamak istemiyormuş.
4: Tabii hani stoper anlamında da tandeme ısrarla, destek verebilecek.
5: Israrla hoca onu sol bek oynatmak istemiş ama Osterwolde hoca
4: biraz şey gibi olmuş
5: sol
4: o.
5: Sol bek oynamak istemedi.
4: Singo hikayesi gibi olmuş tabii, galiba değil mi orada? Evet. O da şey Galatasaray'da da öyle bir şey vardı yani şeyde, stoper
5: onun net bir şekilde hani Tedesco cephesinden net bir şekilde söyleyebilirim. Hoca onu sol bek oynatmak istemiş bazı maçlarda ama ısrarla
4: o kanatta yer almak istemiyor.
5: O kanatta yani sol bek oynamıyor ve stoper oynamak istiyor oyuncu. Yani kariyerini bundan sonra stoper olarak sürdürmek istiyor. Hatta ben bir tane bir şey derim. Asensio da sağ kanat oynamak istemiyor yani. O da söyleyeyim yani bazı maçlarda sağ kanat oynamıştı ama ağırlıklı olarak 10 numara oynamak istiyordu Asensio.
4: Asensio ne oynamak istiyorsa o oynanır.
5: Tabii.
4: Yani Asensio üzerine
5: ama mesela Osterwolde pimi çekilmiş bomba gibi dediğin doğru. Osterwolde'nin işte Skriniar olmadığı zaman aslında ne kadar stoperde hatalar yapabileceğini de görmüş olduk aslında.
4: Şimdi ben sana birkaç tane isim sayacağım ama araya girme. Sen sadece onun sonrasında evet ya bak Fenerbahçelilerin belki çoğunun hatırlayamayacağı sosyal medyadan gördüği isimlerdir. Archie Brown'lar, Semedo'lar, Sidiki Şerifler, Cengiz Ünder'ler, Ederson'lar bunlar bilindik olan tarafları. Hatırlar mısın Diego Carlos diye bir oyuncum vardı. Senin Livakovic diye bir kale

0: Ecim vardı, bir Amrabat'ın vardı, bir Bekaon var, bir Mimomiç'in var, bir Omar Fayed'in var, bir İrfan Can Kahveci'm var. Bunları ödediğin rakamlar neredeyse
1: Topla.
0: oradan 4,5, oradan 1,5, 1,4,5, 1,4,5 daha, 1,2,5 ekle, 1,2,5 ekle, 1 milyon daha ekle, 500 daha ekle falan sağlam para ödüyorsun.
1: Bir de şimdi şu anda oyuncuların hepsi kiralık oynuyor ve kiralık oynadığı takımlarda da mesela Livakovic, Dinamo Zagreb'de oynuyor ve ücretin büyük bölümünü Fenerbahçe ödüyor. İrfan Can
0: Kahveci, Cengiz Ünder gibi.
1: İrfan, yani orada yine biraz Cengiz de yine Beşiktaş 1 milyon 750 gibi bir rakamı veriyor. 2,250'sini Fener veriyor. Mesela Mimoviç de neredeyse tamamını, yani tamamına yakını Fenerbahçe veriyor. 2,5 alıyorsa 2 milyon.
0: Sırf
1: veriyor.
0: Elden çıksın diye mi?
1: Kiralık işte, takımı kadroyu boşaltmak anlamında.
0: Kiralık mı? Aa, senin olsun denmiş abi, bizim çocuk her
1: i̇şte, şey masrafları. Sözleşmesi bizde.
0: Mesela, sizde kalsın olmuş.
1: Şeyde yani. Daha fazla Girona'da oynuyordu ya, Girona'daydı evet, İtalya'da kiralandığı zaman Livakovic. Orada ücretinin tamamını Fenerbahçe ödüyordu. Yani en azından Dinamo Zagreb bir miktarını karşıladı. Ama şu var, kiralık giden oyunculara da Fenerbahçe'nin maaş, yıllık maaş şeyi ödemesi 15 milyon euroya yakın. Hani diyoruz ya biz, hani mevcut yönetime sadece 28 kişilik şu andaki TFF hani bildirilen kadronun maaşını ödemiyor. Kiralık giden oyuncuların maaşını da ödüyor.
0: Evet.
1: Ya tabii bu yönetimde mesela Bekao, İrfan Can Kahveci.
0: Ya genel anlamda topladığında 190 milyon euroluk bir operasyona girişiliyormuş.
1: Tabii tabii.
0: Manşetin o yönde senin,
1: evet,
0: çünkü.
1: Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Elde edilmesi beklenen oyuncuların satışından bonservis geliri artı bu oyuncuların yükümlülüğünden çıktığın zaman ki maaş, yani yükümlülükten düşecek rakam. Yükümlülükten düşecek rakam 90 milyon euro civarında bir rakam. Yani bu oyuncuları minimum zararsız, elinden zarar etmeden çıkartırsan Fenerbahçe yükümlülükten 90 milyon euro düşüyor.
0: 15 tane oyuncu.
1: Daha fazla aslında, 17. 2 tane de genç oyuncular falan var, onları yazmadım. Yiğit Fidan var mesela. Emre Demir var biliyorsun, Fenerbahçe'de bir ara Barcelona'ya hani giden genç çocuk vardı ya.
0: Hı hı.
1: Mesela Fenerbahçe'nin oyuncusu hala 5. Sakarya'da Spor'da oynamıştı en son. Onun da 2 senesi daha var. Yiğit Fidan işte kiralık, altyapıdan yetişme.
0: Peki bu konuya mevcut yönetim haricinde aday olan başkanlar ne diyor? Pardon, mesela Aziz yapıyorum. Bey şey diyor mesela, Fenerbahçe köklerine geri dönecektir diyor. İşte ne istersen iste benden diye bir şey var değil mi? Hakan Bey'in
1: evet, evet.
0: Sloganlarında ne istersen iste benden ne demek? Ne kadar açabilirim ben bunu? Ben çok şey, şampiyonluk isterim mesela, örnek veriyorum. Bunun için de iyi futbolcu isterim. Bunun için tribünlerin birleşmesini isterim. Bunun için falan diye 50 tane şey sayarım Fenerbahçe ile ilgili.
1: Altına madde yazarsın. Camianın birleşmesini
0: isterim. Her şeyi söyleyebilirsin. Sevgi ortamı diyebilirsin. Gelmezsin. Yerli yabancı oyuncu uyuşumu diyebilirsin. Teknik adamın erken belirlenmesi, transferin erken bitmesi diyebilirsin. Bana güzellikler, bana umut verebilecek bir proje diyebilirsin. Değil mi?
1: Tabii canım, ama ya işte bu tabloyu aslında farkında şey, yani herkes farkında bu tablonun. Sayın Aziz Yıldırım da farkında. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım şunu net bir şekilde söylüyor. Ya her gün diyor, her gün haberler çıkıyor işte şu işte teknik adam, futbolcu. Bundan hiçbirinin doğru olmadığını dile getiriyor. Ve ama hazırlıklarını da yapıyor, onu söyleyeyim. Hazırlıklarını da ciddi bir şekilde yapıyor.
0: Benim en sevmediğim şey ne biliyor musun? Hayatın içinde de böyle. Sevgili dinleyenler de kendileri de düşünsünler bunu. Böyle başkan adayları ya da bulunduğunuz, çalıştığınız yöneticiler falan var ya iş yerlerinde. Hep şey derler mesela. Aynı gemideyiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Sen kaptan kamerasındasın. Ben kürek çekiyorum aşağıda. Anladın mı? Aynı gemide falan değiliz. Ben o gemide olduğumu bilmiyorum ben. Çünkü bütün yükü yapan, küreği çeken, seni bir yerlere taşıyan, sen yukarıda sefasını süren insansın aynı gemideysen de. Biz aynı gemide olamayız yani. Sen gene taraftar üzerinden düşünürsen kürek çekenleri. Camia birleşsin. Ya bu camia 14 senedir birleşmeye çalışıyor zaten. Herkese inandı. 7 sene Ali Koç'a inandı. İşte 20 sene Aziz Yıldırım'la beraber aynı inancı taşıdı. Ama hiç kaybetmedi bir şey. Saadettin Bey geldiğinde de dur bakalım o da olacak deyip sustu. Yeri geldiğinde tepkisini gösterdi. Hakan Bey de olabilir, dur bakalım dedi. Şekip Bey de olabilir, arada bir geçici başkanlık falan derken. Aynı gemi değil. Anladın mı? Bu sefer taraftardan bir şey istemiyorum. Şu başkanların şimdi hadi bakalım Fener olalım, şu olalım, bu olalım deme hakkı var mı sence?
1: Ya şöyle söyleyeyim. yani kendi şeyini

0: Yani Sayın Nazirlerimin şu ifadesi var. Hani söylüyorlar. Hani çok zor bir tablo var ortada. Ve bu zor tabloyu net bir şekilde kendisine iletiyorlar. Ve şu ifadeyi söylediği belirtiliyor. Takım iyi, yani kulüp iyi olsaydı biz de kenardan işte Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu, başarılığını izler, hep birlikte sevinirdik. Fenerbahçe'nin geleceği tehlikede olduğu için ve kötü gidişatı gördüğü için biz bugünler için varız ve o yüzden adayım diyor. Yani bu önemli bir şey.
1: Ya demokratik bir ortam güzel de mesela Sayın Mehmet Ali Aydınlar deyince vay be 250 milyon euro direkt çat para koyacakmış diyorlar falan gibi bir şey var ya.
0: Evet.
1: Ya mesela söz konusu Fenerbahçe ise eğer Sayın Mehmet Ali Aydınlar neden ben çekiliyorum ama mevcut seçilecek olan yönetime de 100 milyonu veriyorum diye bir açıklama yapıp gitmiyor mesela.
0: Sayın Mehmet Ali Aydınlar yine yani bugüne kadar hep sponsor desteği sağladı. Ya bugünden sonra da bence sponsor desteği sağlayacaktır. Çünkü yani Sayın Mehmet Ali Aydınlar evet çekildi bu şeyde ama belki 2027'de bir seçim daha olacak. 2027'deki seçimde tekrar kendisini görebiliriz aday olarak. Ya bunların hepsi Fenerbahçe'nin değerleri. Bu değerleri değersizleştirmemek lazım. Ama sadece Mehmet Ali Aydınlar değil, Nihat Özdemir gibi insanlar. Bak Nihat Özdemir de bu kulübün çok önemli bir değeri.
1: Ali Bey'in listesinde var mı?
0: Kim?
1: Nihat Özdemir.
0: Aziz Bey'in.
1: Aziz Bey'in, pardon, Ali Bey'in diyorum. Aziz Bey'in.
0: Nihat Bey, Nihat Özdemir'in oğlu var. Sayın Batuhan Özdemir olacak.
1: Öyle mi?
0: Sayın Batuhan Özdemir, ama tabii Nihat Özdemir zaten her anlamda Sayın Aziz Yıldırım'ın yanında yer alan birisi.
1: Peki Limak olarak, kendi şirketi olarak No Camp'ı da yaptı biliyorsun.
0: Evet evet. Yani
1: maçlar devam ederken ben oraya bir üst kat daha çıkarım dediği doğru mu?
0: Doğru. Yani şöyle söyleyeyim, destek sağlayacak. Zaten bu proje Nihat Özdemir'in projesi.
1: Yani 60-65 bin kişilik bir stat yaparım
0: 65
1: oraya.
0: 65 bin kişiye çıkarılacak otomatik. 10 bin kişi artılacak. Burada Nihat Özbağ'ın yani bu zaten o dönem 2024'teki genel kurulda o stadın büyütülme projesini yani şeyini izlemiştim. Daha televizyona sunulmadan, yani televizyona çıkmadan bilgisayar üzerinde Sayın Nihat Özbağ göstermişti nasıl stadın büyütüleceğini ve yan bir firmayla tam taslaklar, projeler hazırlanmıştı. Sayın Nihat Özdemir de büyük ihtimalle eğer yani Sayın Başkan Aziz Yıldırım seçilirse Sayın Nihat Özdemir'e bu konuda destek verecek. No Camp stadında çalışan mühendisleri de hani oradan birkaç mühendis göndererek orada stat yapımında destek sağlanacak. Ama şu aşamada Fenerbahçe'nin önceliği 2026 yılında şampiyon olmak. Yani şampiyon olduktan sonraki süreçte tüm projeler hayata geçecektir. Başka projeler de var. Mesela Fenerbahçe Koleji'nin yeniden hayata geçirilmesi gibi bir proje var. Çünkü Ataşehir'de Ülker Spor Arena'nın yerindeki araziyi biliyorsun. TOKİ işte şey yapıldı, TOKİ'ye verildi. Ama orada Sayın Aziz Yıldırım döneminde Sayın Aziz Yıldırım döneminde emlak konutla yapılan anlaşmada sözlü olarak anlaşmıştı. Sözlü protokol yapılmıştı 2018 yılında. Yazıya dökülmemişti. Fenerbahçe orada bir Fenerbahçe...
1: Bu E5 tarafını olan taraftaki arkadaki otopark yeşil alan, boş alan.
0: Evet evet, 42 dönüm alan.
1: Anladım.
0: Orada terk alanı varmış. Yani terk alanında da Fenerbahçe oraya Fenerbahçe Koleji yapacaktı. Normalde prosedür oydu. Yani inşaatın yanında terk alanı var. Fenerbahçe Koleji yapılacaktı. Ama bu yeni emlak konutla yapılan anlaşmada o terk alanını da devredildiği. Dolayısıyla Fenerbahçe gelecek yönetim Fenerbahçe Koleji'ni de yine Ataşehir'de başka bir arazi üzerinde hayata geçirmeyi planlıyor ve bu doğrultuda da projeleri var. Yani Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden Fenerbahçe'ye kazandırılması, Medicana grubuyla yapılacak konuşmalardan tekrar Fenerbahçe'nin kazandırılması. İşte Sayın Barış Göktürk'ün projelerinde yanına Fenerbahçe Gayrimenkul GYO'nun kurulması, onun işte Feneryum'un halka arzı açılması. Bunun gibi birçok proje var. Fenerbahçe kalıcı gelir getirecek projeler söz konusu. Sayın mevcut Sayın Ali Koç döneminde Kenan Evren Lisesi'ne, arazisine de projeler planlanmıştı. Çeşitli projeler yapılmıştı, hazırlanmıştı. Orada Sayın Aziz Yıldırım döneminde de yani tabii önceliklerim gibi bu sezon şampiyonluk, ama bu projelerle ilgili yeni arsalar kazandırılması, yeni kulübe yeni gayrimenkuller kazandırılması, Fenerbahçe'nin gelirlerinin artırılması yönünde çalışmalar mutlaka olacaktır. Artı ben şunu söylüyorum, yani şunu tabii Fenerbahçe'nin ciddi bir de yani tüm 3 büyük kulüplerin ciddi bir gelir vergi borcu var. O vergi borcunun konusunda bazı girişimler olacaktır. Yine 3 Temmuz süreciyle ilgili gerek TFF ile gerek devletle Fenerbahçe'nin böyle hani şeyi var, davalar söz konusu. Bunu 3 Temmuz zararının tazmini için Sayın Aziz Yıldırım daha önceki tüm konuşmalarında şunu dile getirmişti. Devletle konuşulması, helalleşilmesi gerekir denilmişti. Bu davaların devletle davalık olunmaz ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla o davalarla ilgili de yani gerekli görüşmelerin de yapıldıktan sonra yani o 3 Temmuz'un zararının tazmin edilmesi konusunda gerekli görüşmeler de yapılacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Hayırlısı olsun. Bir reklama gitmem gerekiyor. Sadece bir reklam arası vereceğiz. Nefes alalım. Bir çay kahve tazeleyelim. Yani yoldan geldin. Hızlı hızlı hemen yayına girdik. Bir müsaade isteyelim. Ardından sadece bu borçlar ve sıkıntılar hani Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinden bakınca, çünkü Beşiktaş'ı da yarın konuşacağım Murat Özen'le beraber, ama orada da daha Bankalar Birliği'nden çıkılmama durumu var. Çıkmak da iyi bir şey değil zaten falan ama diye.
0: Ben ona inanmıyorum.
1: Bir Serdar Adalı var mesela.
0: Şöyle söyleyeyim ya, nasıl çıkmak iyi değil Doğan? %47 şeyi var.
1: Enteresan bir açıklama var. Yani.
0: Senin borcun 3 milyar TL ise o bu 3 milyarın üzerine her sene %50 faiz geliyor. Yani 3 milyar ödemediğini düşün. Bir sene sonra 4,5 milyar TL oluyor.
1: Ya şu kulaklar bunu duyduğunda Sayın Hacı Osmanoğlu'na şaşırdığım kadar Serdar Adalı'ya da şaşırmıştım yani. Bankalar Birliği'nden çıkmak da o kadar şey, zorunlu bir şey değil. Bazen iyi yanları da var falan diye. Nasıl bir şey anlamadım yani falan diye.
0: Bir de şöyle söyleyeyim. Bankalar Birliği'nden çıkmadığın anda tüm gelirlerin %50'sini, bonservis gelirlerini, oyuncu satıştan tüm gelirlerin %50'sini şey yapıyorsun. Bankalar Birliği otomatikman alıyor.
1: Alıyor tabii.
0: Sponsorluk gelirlerini de alıyor. Yani borca karşılığı.
1: Mesela dün Divan Kurulu toplantısında mali detayları yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu açıkladı biliyorsun. Bilmiyorum dikkat ettin mi, Galatasaray'ın da borçları. Toplam borç 30 milyara dayanmış durumda.
0: Ya işte bak.
1: Mesela Galatasaray'da her şey yolundaymış ve hiç borç yokmuş gibi hep böyle Fenerbahçe'nin borçlarını konuşuyoruz ya. Çünkü mevcut yönetimde Ali Bey de aslında çok kasa kolaylığı sağlamış ama bu kadar da futbolcu bırakarak, paralarını ödeyerek zor da bir durumda bırakmış aslında kulübü. Saadettin Bey elinde bir bombayla yönetimi devralmış. O ne yapsın ki'ye de dönebilir. O da bir şey yapmadı ki Aziz Bey şimdi ne yapsına da dönebilir ya da Hakan Bey.
0: Şimdi söyleyeyim, devre arasında çok ciddi bir rakam harcadılar. Madem böyle bir şey vardı, bunu net bir şekilde mevcut yönetim açıklasaydı mesela. Ve diyelim ki elimizdeki tablo bu, elimizdeki kadro bu ve bu kadroyla biz bu sezon yapılandırma yapacağız. Gerekli bu borcu biraz aşağıya çekeceğiz de senin 110 milyon euro harcamasaydın o zaman şeydi.
1: Doğru. Reklam. Birazdan buradayız.
2: Doğan Önçel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam.

0: her an vergi avantajı sağlayın. Reklam bitti.
1: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974. Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrurdur.

0: Duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
1: Reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam bitti.
6: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
7: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Bir kez daha İrfan 25 ile beraberiz. Biraz hem mevcut yönetimin hem diğer taraftan gelecek olan yönetimlerle ilgili kararların, planlamaların üzerinden gidiyoruz. Yeniden bir planlama, yeniden bir yapılanma. Ne istersen iste bendenden köklerine kadar dönecek olan bir oluşumun içerisine giriliyor Fenerbahçe'de. Az önce Galatasaray üzerinden de konuştuk. Borçlarla ilgili çok fazla konuşma yapıyoruz tabii. Toplam borç 30 milyara dayanmış. Bunu Sayın Hatipoğlu söyledi ve Sayın Hatipoğlu bunun nedeni olarak da ödenen bonservis bedellerini gösteriyor. Sayın Özbey'in yeni yönetim listesinde yer almayan Hatipoğlu da hakkınızı helal edin diyerek de veda ediyor konuşmasını. İkinci Başkan Niyazi Yelkencioğlu ise 1 Haziran 2025'ten bu yana 95.3 milyon euro gelir elde ettiğini de duyuruyor. Yani orada bir karşılığı var mı, öbür taraftan o olur mu, buradan bu paralar şimdi Şampiyonlar Ligi falan derken.
8: Galatasaray'ın tek avantajı, hani Galatasaray'ın önemli bir avantajı, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesi. Oradan elde edecek gelir direkt kasasına girecek yani. Dolayısıyla orada bir üst turlara çıkması ekstra gelir. İşte onun reklam gelirleri, stat gelirleri, loca gelirleri. Yani o gün başka biletlerin daha yüksek fiyatla satın bilet gelirleri, Galatasaray'ın bu anlamda avantajı var. Eğer Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmuş olsaydı, şampiyonluğa ulaşmış olsaydı, bak biz bu 30 milyar TL mevcut var ya borç. Bu sefer Galatasaray adına konuşuyor olurduk. Az önce bizim Fenerbahçe adına hani ekonomik anlamda zorlukları, biz gelecek sezon Galatasaray adına konuşur olurduk. Çünkü hatta geçtiğimiz
7: mikrofona doğru
8: geçtiğimiz şeyde de bir açıklama yapmıştı Sayın yine Galatasaray yöneticisiydi yanılmıyorsam. Sanchez, Osimhen ve Uğurcan bonservislerinden yaklaşık hani 50 milyon euroluk bir bakiyenin kaldığı yönündeydi yani. Yani onların ödenmediği henüz daha. Yani ödendiği ifade ediliyordu. Dolayısıyla yani her
7: yani Galatasaray oyuncuların maaş alamadığı falan iddiaları vardı.
8: Yani şöyle çok basit bir şey söyleyeyim yani.
7: Aynısı işte Fenerbahçe'nin kredi çekmesi ve maaşları ve bonservis bedellerinin ödenmesi.
8: Ya şampiyon oldu Galatasaray. Lig şampiyon oldu. Şampiyonluk ödülü olarak kaç lira aldı? 300 milyon TL civarında bir rakam aldı. Vur abi 50 TL desek euroya. 6 milyon euro. Yani bir oyuncunun maaşını ödemiyor.
7: Mesela yani, geçen bu hesap

0: toplamalar ve aynı zamanda gelirlerle alakalı.
1: Bak bu kulüpler eninde sonunda bir noktadan sonra şeye gidecek.
0: Hep bir değişime gitmesinin aslında sıkıntılarını Fenerbahçe hep yaşıyor derken şöyle de düşündük. Dedik ki ikinci oluyorsun, şampiyon olamıyorsun ve Şampiyonlar Ligi'ne de gidemiyorsun. Yani asıl sıkıntı şampiyon olamamak değil, Şampiyonlar Ligi'ne de gidememek. Ön elemeleri geçememek, orada yer alamamak, oradan o geliri de alabilmeyi, o fırsatı elinin tersiyle itmek. Anladın mı? Sürekli oyuncuyu satmak, yeni oyuncu almak, yeniden bir teknik adamla anlaşmak gibi şeylerin mesela de sıkıntısı var.
1: Sayın Ali Koç döneminde çok önemli oyuncu satışlar oldu. O süreçte bir de Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmiş olsaydı Fenerbahçe şu anda ekonomik tablo
0: çok rahatlayacaktı.
1: Şu anda ekonomik tabloyu çok farklı konuşuyor olurduk biz. Yani orada bir Şampiyonlar Ligi'ne iki defa hani şampiyon olmasa da bir iki defa Şampiyonlar Ligi'ne gitseydi zaten Fenerbahçe oyuncu satışlarından önemli gelirler elde etmişti. Yani onlarla beraber ekonomik anlamda çok daha rahat bir Fenerbahçe'yi izleyebilirdik. Senin bahsettiğin doğru. Şampiyon olamıyorsun. Evet tamam doğru. Ama şampiyon o ön elemeyi geçip Şampiyonlar Ligi'ne girmek çok önemli. Ya onda da inşallah bizim takımlarımız Avrupa'da çok daha önemli başarılar elde eder. Yani bu sezon Fenerbahçe playoff'a kalamadan elendi. Playoff'u geçer, yarı final final oynar UEFA liginde. Konferans ligine katılan takımlarımız yarı final final oynar. Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlarımız çeyrek finalin ötesini görür. Yani ülke puanı kazanıp orada 9. sıraya arada girersek biz girersek iki takımımız direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Yani umarım öyle olur. Ya da bir ön elemeyle oynayıp gidebilse o da olur. Yani ön elemeyi geçemiyor zaten takımlarımız. Yani Fenerbahçe için şöyle bir durum var. Herhalde Aston Villa Premier Ligi 4. bitirirse ve UEFA Avrupa Ligi'ni alırsa bir de kim derdi Olympiakos'ta Yunanistan şeyini ikinci tamamlayamazsa iki ön eleme oynayacak Fenerbahçe. Yani öyle bir ihtimal var ve seri başı olma ihtimali var.
0: Bu ihtimaller üzerinden belki planlamalar, hesaplamalar yapılabilir tekrar. Gelelim tabii gidecek olan futbolcular üzerinden bakılınca bu satılması planlanan oyuncuların tekrar kadroya geri dönmesine sıcak bakar mı mevcut yönetimler? Örnek veriyorum Aziz Bey'in seçilmesi halinde ya da Hakan Bey'in seçilmesi halinde mesela İrfan Can Kahveci'nin geri dönme ihtimali ya da Livakovic'in tekrar oynama ihtimali falan böyle var mı ihtimaller?
1: Ya İrfan, yani ben yerli oyuncuların yine olma ihtimali düşünüyorum ama yabancılardan döneceğini düşünmüyorum çok fazla. Şimdi yanımda hemşerim var, Ahmet Konanç.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
0: Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Doğan Bey, nasılsınız?
0: Sizleri sormalı efendim.
2: Acun Bey'in size selam var.
0: Eksik olmasın.
2: Evet. Çok ses getirmiş geçenki yayınımız. No. Acun abinin selam var.
1: Aleykümselam.
2: Ne yapıyorsun?
1: İyiyim, sen ne yapıyorsun? Silkelendin, kendine geldin mi?
2: Kendine geldim. Birazdan DigiFootball var. DigiFootball YouTube kanalında. 11.30'da yayındayız. Seni dinlemek çok hoşuma gidiyor.
1: Bir şey söyleyeceğim. Video şey yazmış, gördün mü sen bunu? 3 tane isim vermiş. Ya Allah bir ara.
2: Hangi 3 tanesi?
0: Ederson'u söyledi.
1: Volkan, ben de Erhan.
2: Evet. Sevgili dinleyiciler merhaba. Ben Ahmet Konan. Sizlere Aykutçuların sıralı listesini veriyorum.
0: Evet.
2: 1 İrfan 25, 2 Volkan Demir, 3 Erhan Alveroğlu. Geçen Serdar abi program yapmış.
0: Evet.
1: Liste yazmış gördün mü?
2: Aykutçuları, İsmailcileri sayıyor. Aykutçulardan 16 tane saymış bu arkadaşlarla. İsmailcilere geçiyor. Telefona bakıyor. Bir tek Ahmet Konanç var diyor. Tek başıma kaleyim, tek başıma. Sizi seviyorum.
1: Abi senin ne olduğu belli değil ki. Hadi
2: bir. Nasıl bir laf bu ya?
0: Şu camiada hiç Ersuncu'nun olmaması çok kötü bir şey değil. Öyle mi demek istiyorsun? Ben de öyle bir devam edeyim.
2: Çok geride kaldı. Hoca bıraktı, teknesine biniyor, geziyor vesaire. Sen niye bana az önce senin ne olduğun belli değil dedin?
1: Oğlum Tedesco'yu bir övüyor, bir yeriyor sonra.
2: Ben zamanında eleştirdim. Fenerbahçe'nin hocası diye destekledim. Ama daha Göztepe maçından sonra da beyaz bayrak kaldırdım. Olmuyor diye. İşte. Sen bile böyle diyorsan ben
1: seviyorum seni.
0: Daha ne diyeyim ben diyor.
2: Ben daha ne diyeyim? O zaman ben sosyal medyadaki insanlara kızmayayım ben.
1: Seni seviyorum.
2: Gazeteciye senin ne olduğun belli değil der mi ya? Ya böyle bir şey var mı abi? Ya gazeteciliği mi unuttuk abi? Biz herkesten haber yaparız. Herkesle ilgili görüş belirtiriz. Ben senin gibi Aykutçu mu olmak zorundayım?
1: Aykutçu değilim ben. Ben
0: bu arada seviyorum. Çok arada şu an iki başkan arasında.
2: Yo, ben
0: senin gene tarafın biraz belli gibi İrfan.
2: Şeye gittik.
0: Öyle söyleyeyim öbür tarafta.
2: Bak. Gecesine gittik Doğan abi. Aziz Yıldırım'ı kapıda karşıladık.
0: Lütfen şöyle gelebilir miyiz artık? Uzaktan o kadar konuşuyorsunuz.
2: Aziz Yıldırım'ı karşılıyoruz abi kapıda tabii Sayın Başkan. O anda ne dediği bile önemli. Gazeteci olarak karşılıyoruz yani. Abi şeyi gördü, İrfan'ı gördü. Şöyle bir 10 saniye baktı. sen de mi buradasın diye. Bence senin Aziz Bey'le aranda bir problem var. Dedi ki sen de mi buradasın dedi.
1: Oğlum orada benim sayemde kurtuldu. Yoksa sana fıçıya atacaktı, beni görünce rahatladı.
2: Hakikaten ben yanlış hissetmedim. Bana bir şey diyecekti değil mi?
1: Yani o yüzden.
2: Merhaba, ben Ahmet Konaş başkanım dedim. Böyle durdu, sen dedi. Sonra sol taraftan biri bir şey deyince oraya döndü. Onu mu diyorsun?
1: Vallahi bilmiyorum. Başkanım her zaman şeydir, haklıdır.
2: Yok, bana bir şey mi diyecekti? Öyle mi anladın?
1: Yok, bilmiyorum ya. Ama yok, sen bir şey demez sana. Sana kim bir şey diyecek?
2: Sen dedin mi? Ya fırçayı kurtardım senden diye.
1: Öyle, sen bana öyle deyince ben de öyle dedim.
2: Yok, bana bir şey diyecekti. Orada sonra unuttu başkanım.
0: Doğan abi, bir Ahmet Ercan'lar eksik şu an yayında diye yazmış.
2: Hepinizi seviyorum. 11.30'da Dici Futbol YouTube kanalındayım. Sevgiler.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Yine dağıttın ortalığı ya.
0: Diyor ki başkan, kim olduğumuzu ve neye inandığımızı hatırlama zamanıdır. Bunu hangi Fenerbahçe taraftarı unuttu? Ya da kongre üyesi, genel kurul üyesi unuttu. Kim olduğumuzu ve neye inandığımızı.
1: Aradan 13 sene geçti değil mi? 13 sene mi oldu şampiyonluğu olalı? Yani benim oğlan hala bir sebebi yaşındaydı şampiyonluğu da. 2013-2014. Yani dolayısıyla birçok kongreyesi o coşkuyu, o şeyi unutmadı ama yani bence bir hatırlama zamanı geldi. Doğru bir şey, iletişim cümlesi bence.
0: Fenerbahçemiz Türkiye'ye yıldız oyuncu kültürünü getiren bizlerin elinde yeniden köklerine dönecek şeklinde bir açıklaması daha oldu Aziz Bey'in.
1: Yani şöyle söyleyeyim, şimdi yıldız derken böyle 60-70 milyon euro vereceğin isimler değil. Mesela Elif Elmas'ı Fenerbahçe 150 bin euroya aldı. Yıldız bir oyuncu muydu geldiğinde, ama sonra yıldız oldu, gitti Napoli'ye falan, hadi çok ciddi transferde gitti. Yine Nobre'yi almıştı mesela, devre arası transferi çok uygun fiyatlara. Ander Santos gelmişti, yine çok yani Nobre'de çok yıldız bir isim değildi ama Fenerbahçe'ye katkılarıyla önemli yıldızlar yaptı. Ama Anelka gibi, işte Van Oydonk gibi, ondan sonra Van Persie gibi isimleri de dahil etti. Ama diğer taraftan şunu çok iyi biliyoruz ki Sayın Aziz Yıldırım'ın bu sürece iyi hazırlandığını hep biliyoruz. Hani futbolcu isminden ziyade özellikle Güney Amerika, Brezilya pazarında Fenerbahçe'de forma giyebilecek işte 23 yaş altı genç potansiyelli oyuncularla ilgili bir kapsamlı bir liste hazırlandığını biliyoruz. Yani bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Ve geldiklerinde de eğer gelirlerse, eğer transfer seçilirse de eksikler işte nerelerdir? Kaleci, sol bek, orta saha, işte stoper, iki tane forvet ve kanat gibi mevkiler öncelikli mevkiler, ama her mevki için alternatifli bir transfer listesi, transfer oyuncu havuzu oluşturuldu ve bu oyuncu havuzu içerisinde teknik heyet belirlendikten sonra da direkt hızlı bir şekilde hareket edecek. Ha, şunu Sayın Erzurum şunu net bir şekilde ifade etti. Şu anda dedi medyada çıkan oyuncuların isimlerinin çoğu yanlış. Evet, biz dedi görüşmeler yapıyoruz. Belki bu süreçte anlaşacağımız oyuncular da olacak. Ama bu oyuncular ve teknik heyeti 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağız diye ifadesini kullanmıştı. Ki aynı o şekilde, yani görüşmeler, evet çalışmalar yapılıyor. Oyuncular belirleniyor. Ama hızlı bir şekilde işte 6-7 Haziran'dan sonra da hızlı bir şekilde bunların hepsi hayata geçirilir diye düşünüyorum. 18 Haziran'da da şey var, basın toplantısı var. Büyük basınla buluşacak. Lansman düzenlenecek. Bu oradaki basın toplantısında da tüm detayları açıklayacak.
0: Şimdi Galatasaray'ın bir Dursun Özbek dönemi vardı. Ardından Burak Elmas gelmişti. Ligi 13. 14. bitirmişti. Sonra Saadettin Bey geldi büyük umutlarla. Biz de gördük. Kötü bir yönetim oldu. O da kötü bitirdi. Ve tekrar nasıl Dursun Özbek'e dönüp başarı yakaladıysa Galatasaray, Aziz Bey'e dönüp tekrar Fenerbahçe aynı başarıyı yakalar mı diye düşünüyorum demiş. Sanki bu senaryo bana şunu hatırlatıyor diyor. Galatasaray'ın o yükselişine geçtiği tekrar dönemini Fenerbahçe'de yaşıyor, fark ettin mi abi diye bir dinleyici sormuş Kadir.
1: Olabilir. Ya umarım, ya şimdi Sayın Aykut Hocaman'ın ifadesiyle söyleyeyim onu da. O da demişti ki yani mutlaka Fenerbahçe'nin de bu dipten dibe vurup sonra yükseleceği, Fenerbahçe'nin çağının başlayacağı zaman da gelecektir diye. Fenerbahçe'nin çağı da mutlaka başlayacaktır. Yani bu kadar uzun süreli bir kötü gidiş olmayacaktır. Mutlaka Fenerbahçe'de bir toparlanma olacağını düşünüyorum ben de Doğan.
0: Burada tabii sen eski isimleri sayınca Kostadinovlar, Schumacherler, Ortegalar, Moldovanlar, Rapayiçler.

0: Öyle isimler de akla gelmiş. Böyle bir oluşumun olması tekrar bizi mutlu eder şeklinde yazılıyor.
1: Ya yani şöyle söyleyeyim. Özellikle Güney Amerika ve Brezilya pazarlarıyla ilgili ciddi bir çalışma yapılıyor. Oradaki isimlerle ilgili. Belki isim yıldız isim, hani böyle ilk başta duyulan bir isim olmayacak ama Fenerbahçe'ye faydalı olabilecek isimlerin kadro, yani nokta atışlar yapılması hedefleniyor Sayın Erzurum yönetiminde.
0: Şimdi
1: Sayın Hakan Safi de şunu söyleyeyim, Sayın Hakan Safi de dört önemli dünya yıldızı kadroya katmak istiyor. Bunun için tüm yani şartları zorlayacak, yani mali anlamda şartları zorlayacak şekilde, kimsenin kafasında soru işareti olmayacak şekilde bir transfer, dört tane önemli yıldız transfer etmek istiyor. Diğer taraftan da önceliği yabancı bir teknik adamla çalışmak. Ama diğer şeyde, eğer yabancı teknik adamla da anlaşamazsa Hakan Safi'nin yerli teknik adam adayı ise İsmail Kartal.
0: Başkan adaylarından Hakan Safi seçim sloganını duygusal bir mesajla açıklıyor. Demir aldık limandan şeklinde, yaptığı işle de bağlantılı. Hafızalara kazınacak, başarılara kazanılacak, yarınlara rengimiz belli, rotamız belli, geliyoruz şeklinde bir kaptan edasında yaklaşmış. Sözümüz söz, gözler görsün yazıyoruz, kulaklar duysun söylüyoruz. Sana layık olabilmek için geliyoruz. Fenerbahçem ne istersen iste benden şeklinde lambadan çıkmış bir cin gibi şu an.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Dile benden ne dilersen.
1: Genç dinamik ve yani çok fazla ismi üzerinde yıpratılmamış bir isim olarak Sayın Hakan Safi çıkıyor. Aslında
0: her iki adayında yabancı bir teknik adam düşüncesi var mı?
1: Ya şu anda tüm teknik adam şeylere masaya yatırılıyor. Ama benim şahsi düşüncem, Doğan, şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bunu her yayında, her katıldığım yayında da diye geçiyorum. Benim şahsi düşüncem, yerli teknik adam olması çok daha doğru olur. Niye doğru olur? Çünkü 2027 yılında bir seçim daha olacak. Yani bu yönetim, gelen yönetim 1+3 yıllık için, yani şöyle söyleyeyim, karşısına şampiyon olamadığını düşün.
0: 4 yıllık başkan gelmez, onu söyleyeyim. Tabii, yani bir senede şampiyon olmayan Aziz Bey de olsa tekrar seçimde Mehmet Ali Aydınlar devreye girebilir. Ali başkası Koç'un girip Ali Koç devreye girebilir. Bir sürü isim çıkabilir gene.
1: Yani şöyle söyleyeyim, 2026 yılında gelin şampiyon olamadın 2026-2027 sezonunda. 2027'de karşına rakip çıkacak. Dolayısıyla şimdi bir de gelen yabancı teknik adam uzun vadeli sözleşmeye gelir yani. Ve burada karşılaşacağı ortam öyle bir şey, çok sağlıklı bir ortam söz konusu değil.
0: Kalıcı çünkü, olabilmek adına yerli bir teknik adam mı?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Yerli teknik adam. Ligin dinamiklerini çok iyi biliyor. Fenerbahçe'nin dinamiklerini biliyor. Karşılaşacağı ortam Samandıra mesela. Samandıra'da yeniden bir yapılanma yapılması gerekiyor. Samandıra'da şu anda o beklenen yapı yok. Diğer taraftan şimdi 38 tane futbolcum var. Bu oyuncuları tanıman gerekiyor. Kiralıktan dönen oyuncularla, kiralıkta forma giyen oyuncularla ilgili bilginin olması gerekiyor. Bu nedenle ben yerli teknik adam olması için. Ve yerli teknik adam baktığın zaman zaten Türkiye Ligi'nde son yılların şampiyonlarında hepsi yerli teknik adam olmuş. Yabancı teknik adamlar çok fazla başarı olamamış. Yabancı bir teknik adam da uzun vadeli sözleşme ister. Uzun vadeli bir planlamaya gelir. Onlar mesela yani, ve şimdi diyelim ki 2027 yılında seçilmedi gelecek yönetim. Şimdi o tazminat ödemek zorunda kalacaksın. Fenerbahçe'nin son yıllarına baksana. Mourinho ile anlaştı Sayın Ali Koç. Mourinho'yu gönderdi Fenerbahçe. Mourinho'nun tazminatını halen ödemeye devam ediyor taksitler halinde. Tedesco'yu gönderdin. Saadettin Saran belki başka bir teknik adamla çalışmak istiyordu. Ama göreve geldiğinde Tedesco takımın başındaydı. Ve sözleşmesindeki fesih maddesini ödeyerek şimdi Tedesco'yu da gönderdin. Şimdi yabancı bir teknik adam geldi. 2020'de başka bir yönetim geldi. Ya yeniden istemeyeceği bir teknik adamla çalışmak zorunda kalacak. Ya da o teknik adamın tazminatını ödeyerek göndermek zorunda kalacak. Ya Fenerbahçe'nin şu andaki mali durumunda en önemli, kötü mali durumunda en önemli nedenlerinden bir tanesi bu.
0: Az önce isimleri geçen İsmail Hoca da, Aykut Hoca da bunu göze alarak şu an yeşil ışık yaktı mı, tamam diyorlar mı?
1: Tabii canım, onlar bence Sayın Aykut Kocaman'ın.
0: Mesela Hakan Bey'in yabancı bir teknik adam haricinde yerli olarak düşündüğü tek teknik adam İsmail Kartal olduğu
1: söyleniyor. Evet, İsmail Kartal'ı da çalışmak istediğini biliyorum Sayın Hakan Safi'nin.
0: Aykut Bey de gerçekten, Aykut Hoca'yı da mesela yanında Oğuz Hoca ve Volkan Demirel gibi böyle bir koalisyon olma durumu var mı?
1: Sayın Oğuz Çetin'in yine hani futbol aklı olarak Fenerbahçe'de olmaya
0: çalışıyor.

0: Az mı işlere?
1: Yok
0: Yani
1: ya, yok bence çok fazla karışacağını
0: ya bir
1: düşünmüyorum.
0: Aykut Hoca, bir Volkan Hoca ikisi yeterli değil mi ya sana? Oğuz
1: Şöyle
0: Hoca'nın katabileceği ne var mesela?
1: söyleyeyim. Şimdi Sayın Aykut Kocaman ile ilgili şu ifadeler kullanılıyor ya. Ya geç

0: kadar futboldan uzak birisi değil. Halen futbolu yakından takip ediyor, maçları yakından takip ediyor. Önemli teknik adamlarla görüşmeler de yapıyor. Yani 5 senede, 4-5 senede takım çalıştırmadı diye tamamen futboldan uzaklaşmış bir insandan bahsetmiyoruz. Yani futbolun kuralları da komple değişmedi herhalde. Burada Sayın Aykut Hocaman'ın eğer Fenerbahçe'ye gelirse, ama yardımcılarının da önemli değişiklikler olacağını düşünüyorum ve güçlü bir yardımcı heyeti oluşturacaktır. Bunun içerisinde Fenerbahçe'de forma giymiş eski futbolculardan Dilkayt'ın olması bekleniyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Dilkayt'ın olması bekleniyor. Diğer taraftan
1: o da genç yıldız adayı Hollandalı birilerini getirebilir mi diyorsun?
0: Ha, o değil ama şöyle söyleyeyim, yani güçlü bir yönetici olacak, teknik yeti olacak yedek kulübesinde. Yani Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilen, Fenerbahçe'de forma giymiş. Dikkat, çok önemli bir de. Bir de pro lisans olan, Hollanda'da takım çalıştırmış, Hollanda liginde takım çalıştırmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Onun Aykut Hocaman gibi bir ismin altında yardımcı olarak yardımcılığı kabul etmesi bence önemli bir gelişme olur. Yine tabii belki Volkan Demirel de olacaktır mutlaka. Ama şunu söyleyeyim, bence Sayın Aykut Hocaman'la ilgili inanılmaz bir algı yapıyorlar. Yani inanılmaz bir algı. Hiç mi yabancı teknik adam yok? Yani 4 sene 5 sene takım çalıştırmayıp daha sonra göreve geldiklerinde takımları şampiyon yapan. Birçok örnek verebiliriz bununla ilgili.
1: Yerli hocalarda tanıdığın kadarıyla Aykut Hoca'ya olan yakınlığını biliyorum. O yüzden oyuncu anlayışından ya da şu anki mevcut kadrodan Aykut Hoca'ya yakın hissettiğin yerli oyuncular kimler? Mesela İsmail'le çalışmayı çok ister. İsmail'i asla kaybetmek istemez. Bence ama Oğuz Aydın bilmiyorum belki.
0: Yok ben şöyle söyleyeyim.
1: Levent Mercan belki, işte Kerem Aktürkoğlu onun gibi falan. Böyle yerli dediğinde, yerli teknik adam özelinden gidiyoruz ya. Ve yerli oyuncuların Fenerbahçe'de bazen bir birlik olup yabancı oyuncular arasında sıkıntılar yaşandığını falan öyle duymuştuk.
0: Ama şöyle söyleyeyim Aykut Hocaman.
1: Bu da olumsuz anlamda söylemiyorum. Bunu belki Galatasaray kulübünün içinde de vardır da çok haber çıkmıyordu da.
0: Sayın Aykut Hocaman yani.
1: İşte bu İrfan Can Kahveci ile Cenk'le Menk'le olan olaylardan dolayı söylüyorum.
0: Ama işte şu var. Buradaki mevzu orada otoriteyi sağlayabilmek. Bir teknik adamın en önemli özelliği orada gerek Samandıra'da gerekse işte soyunma odasında otoriteyi sağlamak. O liderliği göstermek. Sayın eğer Aykut Kocaman takımın başına gelirse ben o şeyi sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü şu unutuluyor. Mesela hep 2012-2011'de şampiyon olduktan sonra 2012-2013 sezonunda işte şampiyon dolaşamadı gibi cümleler kullanılıyor. Ama şu var, o sezonda insanlar o dönemde neler yaşandığını unutuyor mesela. Her gün Fenerbahçe'nin her maça çıkarken altyazı geçerdi Fenerbahçe'de. Kaç işte Fenerbahçe'nin 10 puanı silinecek. Yorumcular işte yazardı 20 puanı silinecek. Ondan sonra şunlar olacak, bunlar olacak. Yani o ortamda takımı yine şampiyonluk yarışında tutan bir isim yani zor geçen bir süreçte, yeniden yapılanan bir süreçte takımı şampiyonluk yarışında tuttu. O yüzden ben Aykut Kocaman diyorum. Ha, buna yakınlığından dolayı falan değil.
1: Ama süreci iyi takip ettiğin, kriz yönetimini gerçekten biraz daha iyi organize edebildiğin
0: şu anda,
1: için diye söylüyorum.
0: Şu anda Fenerbahçe'de kaos ortamı olacak yani. Şöyle söyleyeyim, 38 tane futbolcudan bahsediyoruz ya. Gelecek teknik adam bunları tanıyacak, onlara göre karar verecek.
1: Önemli şeyler tabii ki. Yani yerli oyuncular üzerinde, çünkü Beşiktaş'ın bir yerli oyuncu taarruzuna geçtiği, Yusuf Sarı'yı, Salih Özcan'ı, Oğuz Aydın'ı listeye aldığı söyleniyor da.
0: Kiralık vermeyiz. Bonservis abi alırsanız. Yani siz Beşiktaş çünkü şey yapıyor. Bak, Cengiz almadınız, 6 milyon euro bonservis vardı.
1: Cengiz kendini aldırmadı diyelim ona.
0: Cengiz evet, aslında bence hayal kırıklığı. Şöyle hayal kırıklığı. Biliyorsun MLS ligine kiralık olarak gitmişti. 25 milyon dolar satın alma opsiyonu vardı. Kullanmadı takımı. Beşiktaş'a gitti, 6 milyon euro satın alma opsiyonu vardı. Kullanılmadı. Şimdi tekrar Fenerbahçe'ye dönüyor. Ama Cengiz'in de bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Yani Cengiz çok kaliteli bir futbolcu. Ama inanılmaz bir düşüş var kariyerinde. O kadar da yaşı da çok fazla değil yani Cengiz'in. Yaşı da çok fazla değil yani.
1: Mesela şeyi hatırlıyorum. İrfan Can Kahveci'nin ilk geldiğinde homurtuları, tribünlerde böyle sıkıntıları hatırlıyorum. Bir sene sonrasında ligin en değerli oyuncusu

0: oyuncusu olarak sezonu bitirmesi.
1: İsmail Kartal döneminde.
0: Evet, yani şöyle bir şey var. Yani oyuncu almak yerine bir oyuncuya dokunmak da çok kıymetli bir şey.
1: O yüzden diyorum işte.
0: Yani Muçi'nin şu an Trabzon'daki performansı ve Beşiktaş arasındaki ilişkisine baktığında Muçi diyor ki burada çok mutluyum. Beşiktaş'ta mutlu değildim diyor, anladın mı? Yani bir futbolcunun iyi oynayabilmesi mutlu olmasına bağlı bir şey. Kafasının rahat olmasına, maaşının yatmasına bağlı bir şey yani.
1: Ama o ortamı da sağlaman lazım işte. Gerek Samandıra'daki o ortamı sağlaman lazım. Mevcut durumda Samandıra'da da yeniden bir yapılanma olacak zaten.
0: Mesela örnek veriyorum, aklıma geldiği için söylemiyorum, gündeme geldiği için söylüyorum. Zeki Murat Göle ile yollar ayrılıyor mu?
1: Ayrıca
0: sanki Rize maçından sonra, yok Rize Beşiktaş'ta oynuyor. Eyüp maçından sonra bitiyor mu?
1: Yok, zannetmiyorum yani. Zeki Murat Göle
0: ha tek suçlu oymuş gibi. Abi neden mesela hani bir ekip gelmesi, ne bileyim Aykut Hoca gelirse Zeki Hoca olmaz veya ne bileyim yabancı hoca gelirse artık Zeki Hoca olmaz.
1: Ya Zeki Hoca birçok teknik adamla çalıştı. Ama bence
0: mesela Zeki Hoca artık Fenerbahçe'den kendi ayrılıp da teknik adam olmayı düşünüyor mu?
1: Bence yapması lazım. Kendini kanıtlaması lazım. Son iki maçta bence Fenerbahçe'nin oyun anlayışını değiştirmesi. Başakşehir ve Konya gibi iki zorlu rakip karşısında, birisi deplasmanda birisi kendi sahasında.
0: Ya ben Sami Uğurlu'yu ya da ne bileyim bir Mesut Bakkal'ı düşüneceğime örnek veriyorum. Bir Zeki Murat Göle'yi denerim mesela.
1: Şöyle
0: şu an lige çıkacak olan mesela bir takım olarak düşünürüm.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Erzurumspor'da olabilir
1: Zeki Hoca hep burada eleştirdik, şey yaptık ama şunu hakkında vermek lazım. Yani son iki maçta yaptığı değişiklikler, Fenerbahçe'nin oyun anlayışında yaptığı değişikliklerle ne kadar etkili olduğunu gördük. Fenerbahçe son iki maçta organize ataklardan goller attı. Burada eleştirdiğimiz Tedesco'yu eleştirdik. Organize atak yapmıyor. Sadece geçiş hücumlarından Fenerbahçe goller buluyor ifadesini kullanmıştık. 7 eksikle Başakşehir maçına çıktı. Başakşehir rahat bir oyunla yendi. Oradaki, hatta ben basın toplantısında kendisine sormuştum. Yani bu kadar kısa sürece kaos içerisinde yani takımın neyi değiştirdiniz diye. Dedi oyun anlayışında küçük değişiklikler yaptık dedi. Topun dedi hakimiyetin bizde olmasını istedik. Oyunculara topun hakimiyetinin önemli olduğunu vurguladık. Ve bunlar da yeni getirdi.
0: Şimdi ve bunun Asensio'suz olduğunu da hatırlatalım.
1: Evet, Fred'i daha etkili oynuyor. Fred son iki maçta 2 gol 2 asist yaptı. Herkes diyor ki işte lig bitti ondan sonra. Ama Fred'i o şekilde oynatmadı ki. Ne Jesus o şekilde oynattı ne de Tedesco o şekilde oynattı. Şimdi sen şimdi Fred'i 80 metrede oynatırsan ondan bir verim alamazsın. Ama Fred'i kaleye daha yakın, daha dar alanda oynatırsan ondan maksimum verimi alırsın. O da İsmail Kartal dönemindeki gibi oynattı Fred'i ve Fred son iki maçta etkili performans ortaya koydu. Daha fazla pozisyona girdi Fenerbahçe. Daha organize atak yapan bir Fenerbahçe izledik son iki maçta. Şimdi şey derler, Konya'nın çok fazla ligde şeyi kalmadan rahattı, o yüzden böyle oynadı Fenerbahçe diye. Ama Başakşehir'in Avrupa iddiası vardı ve o maça, Fenerbahçe'nin eksikleri olduğu maça, 7 tane eksiğin olduğu maçta galip gelerek Avrupa iddiasını sürdürmek için sahaya çıktı. Ama o maçta da Fenerbahçe çok iyi oynadı. Hatta Nuri Şahin şunu söyledi. Dedi ki 5. dakikada, sadece 5. dakikadan sonra hiçbir şey yapamadık dedi. O yüzden hani Zeki Murat Gören'in ben kendi kariyeri açısından artık bir teknik direktörlük kariyerine adım atması gerektiğini de düşünüyorum. Yani onu söyleyeyim. Çünkü bunu başarabilecek kaliteye de sahip. Ama diğer taraftan eğer Aykut Kocaman geldiği takdirde de bence yoluna da devam eder.
0: Şunu söylemek istiyorum. Gelen mesajlardan hemen sana sırasıyla okuyayım. Hayırlı yayınlar Dodu. UEFA'dan Fenerbahçe 10 milyon euro ceza geleceği söyleniyor. Bir tane boş transfer yapmazsın Sidiki gibi olur biter diye düşünüyorum demiş.
1: Mesela Sidiki'nin şeyi de çok, ya ben hala anlam veremiyorum. Yani niye anlam veremiyorum Doğan biliyor musun? Adam Rangers kulübünde 350 bin euro diyebiliyorum yani. Hı-hı. Belki daha da az. Fenerbahçe yıllık 3,5 milyon euro veriyor.
0: Teşekkürler Devin Özek mi?
1: Vallahi kim yaptıysa teşekkürler. Yani 10 katı, ya bir şey söyleyeceğim, 10 katı diye, yani 10 katı veriyorsun ya, 10 katı. Yani 350 bin euro oyuncu veren, alan bir oyuncuya herhalde dese ki Fenerbahçe ben sana 1,5 veriyorum dese gelmez miydi bu futbolcu?
0: Yani.
1: Gelmez miydi? Yani 10 katı veriyorsun, 3,5. Şimdi Şerif'i Fenerbahçe göndermek istese veya kiralamak istese, hangi takım Şerif'in 3,5 milyon euroluk kiralama şey yıllık ücretini öder? Hiçbir kulüp ödemez. Yine aynısı olur. Ne yapar? Yine Fenerbahçe diyelim ki 3 milyon eurosunu öder, 500 bin eurosunu Fener öder, 500 bin eurosunu diğer rakip öder, 3 milyon eurosunu Fenerbahçe öder. Ya ben bunu anlayamıyorum ya gerçekten.

0: yani 10 katı 350 bin euro ücret alan bir oyuncuya 10 katı ücret vermesini gerçekten mantıklı bir şey yok. Mesela Nene için de enteresan şey var. Nene mesela bence rotasyonda, yani Nene her ne kadar mesela şey tutuyor, yaş oranı tutuyor. Bence rotasyonda kalması gereken bir oyuncu. Yıllık ücreti
1: İyi
0: de
1: bir hamle oyuncusu.
0: Tabii tabii 1,5 milyon euro gibi bir ücret alıyor.
1: Bak, yorgun bir defansı bak, yıpratabilecek bir
0: bak,
1: oyuncu.
0: Nene 1,5 milyon euro alıyor bak düşün. Nene 1,5 18 milyon euro. Herkes Nene'nin verilen bonservisi tartışıyor. Belki bonservisi 5-6 milyon euro civarında olsaydı derdi ki faydalı bir oyuncu. Ama şimdi bakıyorsun Nene'ye 1,5 veriyorsun. Şerif'e 3,5 veriyorsun. Yani bunlar attığın gol işte bonuslar falan da var. Yani Nene mesela anlaşma yapmış kulüple. Mesela Fenerbahçe'yi istemeden önce bir Alman kulübüyle herhalde 5-6 milyon euro seviyesinde kulübü anlaşıyor. Sonra Nene'ye Fenerbahçe aradan bir şey atama anlaşma. Nene gidecek. Fener 18 veriyor yani. Ya arada 12 milyon euroluk fark var.
1: Fark var. Devin Özek önceki kulübünde genç oyuncular bulup oynatıp satacak bir oluşumdu. Öyle bir scout'tu. Fenerbahçe gibi yarışmacı takımda olmazdı. Ama bunu bile anlayamadı Ali Bey yönetimi. Kolay gelsin demiş.
0: Bak John Duran'a mesela inanılmaz bir yıllık şey ödedin kiralık oyuncuya. Yani bir de yani ben şeyi takdir ediyorum ama yani öyle söyleyeyim. Devin Özek. İki başkanı da yaptığı sunumlarla etkiledi ve görevde kaldı.
1: Ya da şöyle söylenmiş az önce. İyi yayınlar Dodo. İrfan Bey'e söyler misin? Siz demediniz mi Tedesco hastayken gelmediği 3 maçta Zeki Bey'in 15 senede hiç kendini geliştiremediğini olmaz
0: doğru. Şey dedi. Ama demek ki şunu söyleyeyim. Ben onu diyorum. Ben eleştirdim. Ama demek ki orada Zeki Murat Gül'e kendi hamlelerini yapmamış. Ben o yüzden eleştirdim onu. Yani sen hoca olarak kendi hamlelerini yapman gerekirdi. Demek ki oradan bir şekilde Zeki Murat Gül'e şunu şunu yap denilmiş veya kendi hamlelerini yapmamış Zeki Murat. Şimdi orada takımın başında son şeyde tam yetkili olunca kendi hamlelerini yaptı.
1: Fenerbahçe taraftarıyım. İrfan 25'e katılıyorum. %100 yerli hoca olmalı. Aykut Kocaman, İsmail Kartal yerli olsun. Hangisi olursa olsun fark etmez diye düşünüyorum demiş. Yıllarca boşa para verilmiş. O zaman bir söz hakkı yoksa yok muydu? Ne diyor orada duruyordu o zaman Zeki Hoca? Tedesco döneminde herhangi bir söz hakkı yok muydu diyor. Yıllarca boşa para verilmiş o zaman.
0: Yani ben de bak oradan eleştirdik zaten yani. Hocayı yönlendirmesi gerekiyor. Belli noktalarda hocaya demesi lazım ki itiraz etmesi lazım. Yani bunu yapılması gerekiyor denilmesi gerekirdi. Ama bunu yapmadı. Ben Zeki Murat Hoca'yı bu yüzden eleştiriyorum.
1: Zidane gelse kimse hayır demez ama kimse de uzun zamandır takım çalıştırmıyor demez. Ama Aykut Kocaman gelince uzun zamandır takım çalıştırmıyor demez.
0: Klopp için de aynısı.
1: Klopp ve Zidane için de aynısı söylenir.
0: Ya gidiyorlar Klopp'la görüşüyorlar. Diyorlar ki ona kimse demiyor mesela şey futbol kuralları değişti.
1: Ama şimdi marka olunca tabii ister istemez.
0: Aykut Kocaman da marka.
1: Yani tabii ki yerli anlamda.
0: Ama şöyle söyleyeyim şimdi.
1: Camia anlamında.
0: Fenerbahçe şampiyonluk yaşamış. Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış.
1: Mesela Türkiye'de Konya Spor ve Başakşehir'le Fenerbahçe 3 takım çalıştırdı değil mi Aykut Hoca?
0: Evet.
1: Burada hiç düşünülen, teklif götüren kulüp biliyor musun Aykut Hoca'ya?
0: Var.
1: Kabul etmediği.
0: Anadolu'dan var.
1: Yani mesela öyle şeyleri...
0: Göztepe falan
1: tabii.
0: Konya tekrar geldi.
1: Biraz
0: kabul
1: haber etmedi. Yapmak gerekmiyor mu? Hoca ile ilgili olarak hep böyle bir değerini yüksek tutmak ya da belli bir seviyede tutmak. Hocanın iletişim konusunda bu konuda biraz PR çalışması yapması gerekmiyor mu? Ya hep böyle Aziz Bey gelince ben teknik adamlığa devam edecekmişim gibi bir durumu.
0: Günümüzde zaten bir şey süreç hep PR çalışması üzerinden yürüyor.
1: O yüzden soruyorum yani. İletişim ama, çok
0: ama,
1: kıymetli bir
0: ama,
1: şey yani.
0: Hayır şöyle söyleyeyim yani.
1: Kendini hep hatırlatmak, hazırda tutmak.
0: Yani, hoca zaten Aykut Hoca'nın en önemli bence eksiklerinden bir tanesi kendini hatırlatmak.
1: Ben mesela, yorumcu olan eski teknik adamların hepsinin bir takımla anlaştığını görebiliyorum mesela. Aykut Hoca böyle bir şeyi neden düşünmedi?
0: Yani normalde yapması lazımdı. Hani bence de çıkıp kendini hatırlatması lazım. Çünkü Aykut Kocaman'la konuştuğunuzda veya Aykut Hoca'nın bir maçı değerlendirdiğinde aslında ne kadar şey olduğunu, olaya çok yakın olduğunu anlıyorsunuz. Mesela basit çok örnek şeyini söyleyeyim. 2000 İsmail Kartal döneminde şimdi şunu da söyleyeyim. Yani bazı teknik adamlar gibi şunu yapmıyor. Yani başarılı olan bir teknik adamın illaki bir zaafını bulup onun üzerinden eleştirmiyor. Takım iyiyse diyor ki iyi diyor. Sahip çıkılması gerekir diyor. Mourinho'da ilk döneminde denildi ki evet Mourinho sahip çıkılması lazım şekli ifadeler kullandı. Mesela Tadiş ve Ceko için ne demişti hatırlarsan? Bak bu Tadiş ve Ceko Fenerbahçe için çok önemli oyuncular. Şimdi taraftar bazıları tepki gösteriyor. Bazı yorumcular algı yapıyor. Hani yorumcular onlarla ilgili olumsuz şeyler.

0: söylüyorlar. Ama diğer taraftan Tadic ve Dzeko'nun gittiği zaman ne kadar değerli futbolcular, Fenerbahçe'nin ne kadar değerli futbolcular olduğunu herkes anlayacak demişti. Herkes anladı ondan sonra. Ya Tadic için algı yapanlar sadece kıçını dönüyor, hiç bir şey yapmıyor diyenler sonra Tadic'i övmeye başladılar. Şimdi diyorlar ya futbolun çok gerisinde Sayın Aykut Kocaman diye. Hani 6 yıldır takım çalıştırmıyor diye. Aslında futbolun çok ilerisinde Sayın Aykut Kocaman. 2010-2011 sezonunda 2010-2011 sezonunda koşu mesafesinden bahsederken, kaliteli koşu mesafesinden, sprintten bahsederken, hatta Alex'in bile hani Alex'le konuşup Alex'i o konuda ikna da etmişti. Hani belli maçlarda yedek oynayacaksın çünkü üst düzey maçlar oynayacağız, 65 maç oynayacağız. Her maçta sen yani bu üst düzey koşu mesafelerine ulaşamazsın. Ama bazı maçlarda yedek oynayıp sonradan oyunu alacağım şeklinde ifadeleri olmuştu. Şimdi 10 yıl önce koşu mesafesine sprintten kaliteli koşudan bahsederken bugün yayıncı kuruluşta şey yapanlar, yorum yapanlar, bugün Sayın Aykut Kocaman üzerinden algı yapan insanlar da ya ne koşu mesafesi, atletizm bu diye eleştiri yapıyordu televizyonlardan. Ben buna bizzat şahidim. Şimdi insanlar koşu mesafesi sprintten bahsediyor. Demek ki Aykut Kocaman futbolun gerisinde değil, bence bir 10 yıl ilerisinde devam ediyor.
1: Orada tabii biraz Başakşehir performansıyla alakalı, neredeyse küme düşmemeye oynuyordu şeklinde hep böyle yorumlar.
0: Ama o da yanlış bir yine şey var. Bıraktığında küme düş şey alt sıralardaydı ama şunu da söyleyeyim, devam yani ligin daha ilk yarının sonu gibi bir şeyden bırakmıştı. Niye mesela Konya'nın mesela gündemi? Konya'ya iki defa geldi. Konya'ya Türkiye Kupası'nı kazandırdı. Bir kez final oynadı. Avrupa'ya Konya'yı götürdü. Konya Sporu. İşte geldiğinde belli bir noktada kulübün ekonomisini de düzelttiğini biliyoruz. Konya Sporlu futbolcular sorsunlar. Konya Sporlu futbolcular hala mesela Başakşehir'de oynayan sağ bek oyuncusu. Unuttum ismi. Ömer Ali Şahinler. Ömer Ali Şahinler sorsunlar nasıl bir teknik adam olduğunu. Mesela bütün oyuncular genellikle seviyordu şeyi, Aykut Hocaman'ı.
1: Peki. Böyle şeyler var. Eklemek istediğim bir şey var mı?
0: Yayın erken bitiriyoruz.
1: Yayın erken bitiriyoruz bugün biraz. Aydın Cingöz'ün yorumlarını alacağız. Hem de teknik anlamda burada bir bakım yapılacak. Mikser bakımı. O yüzden bizden izin istendi. Biz de hay hay dedik. Yapalım dedik. Dijital platformda bu arada hayırlı olsun Digi. Evet, hayırlı olsun. Yeni YouTube kanalı. Ali Naci Küçük Sen. Ahmet Konanç, Yakup Çınar, hani sadece Fenerbahçe değil, hani Galatasaraylı yorumcular da var. Aydın Cingöz yine güzel bir iş yapmış, iyi bir kadro kuruyor. İbrahim de yapıyor galiba yayınlar.
0: Evet, İbrahim de yapıyor.
1: İbrahim Hoca da yapıyor. Atakan da yakında gelir. Ondan sonra orası başlar öyle devam eder.
0: Son dönemdeki bence en iyi yorumlar. İbrahim Hoca'nın yorumlarını çok beğeniyorum.
1: Yani orası benim kırmızı çizgim zaten. İbrahim Hoca, İbrahim Yavuz ayrı bir konu. Benim açımda, ben hem kişilik anlamında da çok severim, yorum anlamında da çok eleştirmese biraz daha hoş olacak ama sürekli eleştiriyor.
0: Ama ne yapsın, doğruyu söylüyor.
1: Ya doğru tabii ki şu anda, ya eleştirme. Ama şey yapmak için değil, gündeme gelmek için eleştirmiyor.
0: Yok, doğru.
1: Oyuncu neyse olduğu için eleştiriyor, anladın
0: doğru
1: mı?
0: Doğru neyse söylüyor.
1: Ya ben oyuncu olarak sahada bunu isterdim. Ben oyuncu olarak teknik adamımın şunu yapmasını isterdim gibi olaylara bakıyor ve güzel de analizleri var ya. Daha doğrusu güzelin iki tık ötesinde müthiş analizleri
0: bence
1: var.
0: Bence doğru analizleri var.
1: Evet.
0: Doğru yorumları var. O yüzden de böyle şeyleri takip edelim diyorum.
1: Peki edelim tabii ki. Digi hayırlı olsun bir kez daha dijital platforma. Yarın tekrar buluşmak ümidiyle, kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel gücünde 5G.
3: Reklam bitti. Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Reklam bitti.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.
8: Kim ne dedi?
9: Aydın abi, Sky Panorama'ya hoş geldin.
10: Merhaba Burak, hoş bulduk.
9: Fenerbahçe'de seçim gündemi alev aldı, onunla başlayalım.
10: Tabii.
9: Aziz Yıldırım çeşitli organizasyonlara katılıyor. Hakan Safi Milano'daydı, transfer operasyonlarına giriştiği konuşuluyor. Aziz Yıldırım tarafında mesela, onunla başlayalım. Dedi ki ne futbolcu ne hoca seçime kadar hiçbir şey açıklamayacağım dedi.
10: Haklı.
9: Mourinho'dan açıdan ağzı mı yandı Aziz Yıldırım?
10: Bence öyle. Bence eksik bıraktığı bir şey var. Aziz Yıldırım şunu söyleyebilir mesela. Yani geçen seçimde ben açıkladım, üstüne çullandılar. Gerçi sonra Ali Koç tarafı ayrı öyle değildi. Biz zaten önce görüşmelere başlamıştık falan dediler ama önce yol alan gündeme gelir. Öyledir. Mourinho'yu biliyorsun açıkladı. Gelirsem Mourinho ile anlaştım, getireceğim diye. Ve Fenerbahçe yönetiminin o günkü başkanı ve Acun Ilıcalı apar topar o operasyonu yaptılar. Yani Aziz Yıldırım'a da ilk golü atmışlardı işin açıkçası. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın başkan olmadan bu seneki stratejisi açısından söylüyorum. Ne futbolcu ne hoca meselesi bence doğru bir yaklaşım. Ha bu denebilir ki ya tamam da kardeşim, yani şimdi bir tarafta da bir başkan adayı var. Yani Hakan Safi sürekli bir yerlerde. Ben bunu sorduğum zaman Hakan Safi tarafına özellikle şunu söylüyorlar. Dedim ki tamam, yani bu kadar konuşuyorlar hangi aşamada? Hakan Safi'nin kendisi çok gizli bu işi yürütüyormuş. Çok fazla bilgi paylaşmıyormuş. O da kendisi açısından bir stratejidir. Yani paylaştığın başka bir şey olabilir. Yani mesela Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gitse neydi? Leao muydu? Çok evet, gündeme geliyor.
9: Leao.
10: Evet çok. Gitse mesela ben bugün anlaştım dese Hakan Safi bir tarafta taca çıkmış olacak aslında, Mourinho hikayesi gibi. Neyse, yani burada şöyle bir durum var. Her iki başkan adayı da sonuç itibariyle transfer yapacak. Böyle bir seçim gündemi, büyük oyuncu transferi meselesi ister istemez Fenerbahçe'nin bir kazanımı olacak. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi. Hakan Safi kafa olarak zaten büyük oyuncu alma kafasında bir adamdan bahsediyoruz. En azından bütün eylemlerde bize bunu gösteriyor. Ama şimdi geçmişte biraz unutuluyor. Şunun altını da çizmek lazım. Yani büyük oyuncu meselesinde genç arkadaşlar hatırlayamayabilirler. Bu da normaldir. Çünkü Aziz Yıldırım 8 yıldır Fenerbahçe'nin başkanı değil. Hayat zamanda hızlı geçiyor. Dolayısıyla bugün 20'li yaşlardaki insanlar Aziz Yıldırım'ı çok tanımıyorlar. Ne yaptığını çok bilmiyorlar. O yüzden Aziz Yıldırım'ın geçmişine bakarak şunu söyleyebilirim ki, en azından referanslarına bakarak şunu söyleyebilirim ki büyük oyuncu deyince Aziz Yıldırım bu işlerin piridir. Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda becerili bir adamdan bahsediyoruz. Geçmişten bugüne, yani Ortega'lardan başlayıp Robin van Persie'lere kadar, hatta mesela bugün Fenerbahçe'de bu golcü meselesi falan tartışılıyor ya, iyi oyuncu, kötü oyuncu vesaire. Aziz Yıldırım dönemini şöyle bir kabaca zihnimden geçiriyorum. Hani en etkisiz golcü diyebileceğin adam bence son seneydi galiba. Soldado'ydu. Adam da Real Madrid oynamış. İspanya milli takım oyuncusuydu. Dolayısıyla hani Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda zaten geçmişte referanslı olan bir adamdan bahsediyoruz. Buralarda da Aziz Yıldırım o hamleleri yapacaktır. Ama isim açıklamaması meselesine gelince, bu da kendi stratejisidir. İsim açıklamak Fenerbahçe, ha bu arada belki de kongreden hemen önce açıklayacaktır. Yani bugün bunu söyleyip kongreden hemen sonra da bunu hemen önce de açıklayabilir. Özellikle hoca meselesinde de Aykut Kocaman üzerinden, gerek Aziz Yıldırım gerekse ben Aykut Kocaman'ın yıpratılmaya çalışıldığı bir ön alındığını, hani biz bu bilgileri verelim. Ya şimdi burada da şunu da söylemek lazım. Aykut Kocaman konusunda hani bir tepki oluşturup seçime etki etsin anlayışını da ben anlayamıyorum işin açıkçası. Gerçekten de anlayamıyorum. Dilersen oraya da biraz gelelim ve devam edelim bu Aykut Kocaman meselesine.
9: Yani Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe taraftarının azımsanmayacak bir kesiminden tepki çektiğini biliyoruz. Fakat şöyle de bir gerçek var. Olağan seçime bir sene var. Fenerbahçe'de mali durum gerçekten problemli. Elde 38 tane futbolcu var. Yani çok bir geniş alanı da yok Fenerbahçe'nin transferde. Bunu da görüyoruz. Burada da yerli hoca ismi ön plana çıkıyor. Mesela İrfan abi dedi ki Hakan Safi tarafı da yerli olursa İsmail Kartal'la temas kurmuş durumda dedi. Yani aslında yerli hoca bekleniyor. Beklenti genel olarak, yani içeriden haber alan kişiler böyle diyor. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal.
10: Burada şöyle bir hikaye var. Çok basit anlatalım. Birincisi futbol unutulmaz. Ama her kulübün, her ülkenin de kendi dinamikleri vardır. Ben şeyi hatırlıyorum. Roberto Mancini Fatih Terim'den sonra

0: Sonra Galatasaray'ın başına geçmişti. 2013-14 sezonu Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıl. Galatasaray o zaman Fatih Terim'i yolladı. Roberto Mancini geldi. İlk maçına da Juventus maçına çıktı. Deplasmandaydı. 2-2 kaldı. O gruptan çıktı Mancini ile. Sonra Real Madrid'e elendi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray.
1: Chelsea'ye elendi.
0: Peki. Ligde de İkinci Galatasaray ikinci olmuştu. Aldı. Ve mesela Roberto Mancini özellikle beraberlikler sonrası, deplasmandaki beraberlikler sonrası zihnimde kalan bu. Muhtemelen yani benim zihnimde öyle kaldı daha doğrusu. Hoca çıktı şöyle dedi. Yani bu minvalde konuşmuştu. Ya tamam da yani biz deplasmanda yenilmedik yani berabere kaldık. Dolayısıyla bu abartılacak bir şey değil.
1: Biraz normal, Serie A kafası.
0: Normal bir şey demişti. Çünkü deplasmana gidiyorsun ve işin yönetim şekli açısından adam böyle bakabilir. Şimdi Türkiye'nin koşulları böyle değil. Galatasaray, Fenerbahçe içeride dışarıda nereye giderse gitsin favori ve kazanmak durumunda. Hoca kalkıp deplasmandaki beraberliği koşullara göre ya ne var derse o zaman bir tepki olur. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Bak herkes garantiye gitmek istiyor. Tamam mı? Herkes garantiye gitmek istiyor. Neden garantiye gitmek istiyor? Şimdi Hakan Safi diyelim geldi. Bir yıllık Fenerbahçe başkanı. Sonra genel kurul var. Ya da Aziz Yıldırım geldi. Şunu herkes biliyor. Bu sene şampiyon olamazsan seneye o başkan yok. Aziz Yıldırım da bence bunu biliyor. Düşünsene Aziz Yıldırım kazandı. Önümüzdeki sene Galatasaray Fenerbahçe ikinci oldu. Şampiyon olamadı. Üçüncü oldu. Ne olur? Seçimde seçilme şansı var mı? Yok, kalmıyor. Dolayısıyla herkes garantiye gitmek istiyordur. Burada yerli hoca meselesinin şimdi bu Aziz Yıldırım açısından söyleyeyim özellikle ya da Hakan Safi de yöneticilik yaptı. Yani bunu tercih etmelerinin bir nedeni var. Bir de Türkiye'de bir gelenek var. Yerli hocalar daha da başarılı oluyorlar. Fenerbahçe'de ise yerli olmayanlar aslında son 20 yıla bakarsak yerli olmayanlar da Fenerbahçe'de önemli işler yaptılar. Aykut Hoca gelir ya da gelmez ama ben Aykut Hoca ile ilgili şahsi görüşlerimi birincisi söyleyeyim. Yani ben Fenerbahçe'ye hani Fenerbahçe açısından önemli bir figürdür. Temsil açısından da önemli bir figürdür Aykut Kocaman. Fenerbahçe'de bir şampiyonluğu vardır ve özellikle 2013-14 şampiyonluğunda da o kurulan kadronun etkisi vardır. Mutlaka
1: Avrupa'da
0: orada
1: yarı finali var.
0: Avrupa'da yarı finali var. Orada da izleri olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman konusunda hani bu kadar böyle bir olumsuz, şimdi olumlu düşünenler de var ama bu kadar olumsuz bir propagandanın sebebi nedir diye düşündüğüm zaman sebebi medya. Tabii Serdar abi zaten kapı gıcırtısını Aykut Kocaman'a geçiriyor. Sürekli söylüyor. En sonunda yine Serdar abi diyor ki bak Aykut Maykut'u getirme falan diyor. Tamam mı? Şimdi şöyle bir durum da var tabii. Serdar abi açısından da şöyle bir risk var. Diyelim ki Aykut Kocaman geldi. Şampiyon yaptı. Onun açısından da ne oldu diyecekler. O da açıklayacaktır. Der ki ben bunları zamanında söyledim. Doğru yola gitti Aykut Kocaman. Şimdi Aykut Kocaman'ın şöyle değerlendirmek lazım. Geçmişte Aykut Kocaman'ın yaptıkları yapamadıkları vardır. Hocaya göre de yanlışları ve doğruları vardır. Şimdi belki de hoca gelecek ve kendisi açısından o dönemlerdeki yanlışları düzeltme noktasına gidecektir. Mutlaka çalışıyordur zaten. Yani çalışıyordur dediğim şey şudur. İzliyordur, görüyordur, bakıyordur. Ve diğer yandan şimdi şöyle değerlendirmeler de var ya. Ya çok uzak kaldı bu işlerden. 5 yıldır Aykut Kocaman çalışmıyor. Bu bir risk midir? Risktir. Ama futbol unutulan bir şey midir? Unutulan bir şey değildir. Yani kalkıp da bu insanlar futbolu unutacak değillerdir. Ekibi yapmak istedikleri Aykut Kocaman'ın özellikle yani bu süreci yönetebilir mi sorusuna ben yönetebilir noktasında olduğunu düşünüyorum. Benim de şöyle bir iddiam var. 2018'den sonra Ali Koç mevcut yapıyı tutsaydı eğer, buraya bir güven aşılasaydı, ben Fenerbahçe'nin 2018'den sonra Galatasaray'a karşı bu kadar fark yiyeceğini düşünenlerden değilim. Diğer yandan bak 2018'den sonra şimdi bu beğenilmeyen yapı var ya, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman yapısı var ya, 2018'den sonra ne oldu peki? Bu insanlar yoklar. Tukaka da edildi bunlar. Ağza gelen her şey de söylendi bu insanlara. Aykut Kocaman üzerinde de söylüyorum. Ne oldu peki 2018'den sonra? Madem bugünü konuşuyoruz ya, yani neye bakacağız? Geçmişe bakacağız. Ben de geçmişe referanslarla konuşuyorum. Başakşehir şampiyon oldu mu?
1: Oldu.
0: Trabzon şampiyon oldu mu?
1: Oldu.
0: Galatasaray 5 kez şampiyon oldu mu? Beşiktaş şampiyon oldu mu? Fenerbahçe'nin içerideki derbilerdeki hükmü tamamen ortadan kalktı mı? Kalktı. Yani
1: Avrupa'da başarı
0: Aziz Yıldırım
1: yok.
0: Döneminde olmayan her şey bu dönemde oldu mu? Oldu. Geriye kalan 8 yılda oldu mu? Oldu. Şimdi Aziz Yıldırım döneminde olmayan her şey diyorum ya. O dönemlerin ikisinde, 2 ya da 3 ikisinde şey var. Aykut Kocaman var. 2011 şampiyonluğu. Sonrasında ona rağmen büyük operasyon yemiş Fenerbahçe'ye rağmen son maçta 12 Mayıs'ta Galatasaray'ı yense şampiyon olacaktı. Ben bir gün Aykut Kocaman'a şeyi sormuştum. Ya dedim,

0: Hocam yani bir teknik direktör günün kaç saati çalışır daha doğrusu? O da şöyle demişti. İşin çok eski zamandaki bir sohbetten yola çıkarak ben bunu söylüyorum. Bu yakın zamanda olan bir şey değil. Yıllar önceydi. Şey demişti. Hocalıkta ana unsur odaklanmaktır. Yani yüksek motivasyonla odaklanmak ve çalışmaktır. Plan yapmaktır. Mesela bana bir Valbuena hikayesi anlatmıştı. Bu Galatasaray'la olan şampiyonluk yarışı var ya, son yıldaki şampiyonluk yarışı. 2017-18 sezonunda. O zaman diyor Galatasaray bizim 3 puan önümüzde ya da 2 puan önde, tam şimdi hatırlamıyorum puan farklarını. Ama diyor yani son haftalara giriyoruz ve orada şöyle bir şey de olabilir. Puan puana gelebiliriz. İkili averajlar eşit genel averaja bakacağız. Genel averajda da diyor çok yakınız birbirimize. Bir maç yani şampiyonluk, yani son maç Galatasaray'la oynanan son maçtan bir maç önce, bir o hangi maçta hatırlamıyorum, bir maça çıktık, orada diyor 6-0 mı 7-0 mı Fenerbahçe kazanırsa eğer genel averajda da şeyin önüne geçecek.
1: Tabii
0: Galatasaray'ın.
1: Karabüyü 7-0 yendi
0: O maç
1: Fenerbahçe.
0: işte. Onun önüne geçecek diyor. Ben diyor orada şöyle bir şey yaptım. Odaklanmayı anlatırken. Orada diyor şöyle bir şey yaptım. O zaman Valbuena özelinde. Valbuena diyor çok ciddi bir adamdı diyor. Bak altını tekrar çiziyorum. Çok ciddi bir adamdı diyor Valbuena ve maçtan önce kendisiyle diyor bunu o zaman konuştuk. Yani benim burada şeye ihtiyacım var. Yani bizim genel averajı mutlaka düşünmemiz lazım. Bir plan yaptık. Ben diyor 6-0'ı bulduk. 5-0'ı ya da 6-0 hatırlamıyorum. Son 10-15 dakika böyle durumlarda takım gevşer diyor doğal olarak. Yani düşünsene 5 tane atmışsın. Zaten 15 dakika var. İster istemez gevşersin. Yani biz birer tane daha atalım da genel averajda da kendi pozisyonumuzu iyi konumlandıralım düşüncesi maçtan önce olabilir. Ama o 5-0 o yorgunluk gevşeklik de yaratabilir. Valbuena'yı diyor ben aldım. Öncesinde konuşmuştuk ama bu planı yapmamızın, onunla birlikte bu planı yapmamızın en büyük nedeni de adamın diyor ciddiyetiydi. Yani çok ciddi bir adamdı. Soğukkanlı ve çok ciddi bir adamdı. Nitekim diyor ona maçı aldıktan sonra diyor gola, çünkü hedefim şuydu. Sona kadar böyle gelirsem Valbuena'yı atarım. Bir gole ihtiyacım var. Bu işi çözer bana düşüncesindeydim. O gün o maça çıktı. 10-15 dakika oynadı. Bir ya da iki golden bahsediyorum. Gol atmadı ama gol attırdı.
1: Bir gol Valbuena girdikten sonra bir tane gol atmış
0: Evet.
1: Fenerbahçe.
0: Yani onun hikayesini
1: genel
0: anlatmıştı.
1: Genel averajda da kafa kafaya bitirdi.
0: Mesela basit olarak meseleyi şöyle aktarıyorum aslında. Bir örnekten yola çıkarak nedir bu işin aslı? Yani odaklanmanın çok önemli olduğunu, plan yapmanın çok önemli olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla planlama yaparken de sürekli bir canlılık var, sürekli bir hareketlilik var ve insanla mücadele ediyorsun. Yani adamları iyi hazırlaman lazım, iyi plan yapman lazım. İnsandır bu, beşer şaşar meselesinden yola çıkarak ve onu ekleyerek şey demiştim. Peki 3 Temmuz zamanı, yani o operasyondan sonra takımı ve kulübü aynı zamanda idare etmek durumundaydın. O da şey söyledi, yani o günün işte 3 saat ayırmak durumundaysan toplamda 1,5 saatini takıma ayırıyorsun. 1,5 saatini de bu bütün işlere ayırmak durumundasın. Yani bütün operasyonu yöneten adamlardan bir tanesi oluyorsun. Sorumluluk alanın genişliyor. Şimdi buralarda da liderlik yapmış bir adam. Kimse orada da hakkını yiyemez. Bak Aykut Kocaman Fenerbahçe gelmeyebilir. Burada bir problem yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kadar kendi değerlerini niteliksiz hale getiren, yıpratan bir başka kulüp yok. Bak yok. Sana şunu da söyleyeyim. Bak Fatih Terim Galatasaray'da 8 tane şampiyonluk aldı. Fatih Terim Galatasaray'ın en büyük efsanesidir. Tamam mı? Yani Fatih Terim'i yakalayabilmek çok zor. Avrupa şampiyonluğu, Fatih Terim yarattığı etki, aura, milli takımlar falan. Hocaya saygılar. Büyük bir adamdan bahsediyoruz. Yani Türk futbolunun her zaman alınacak adamından bahsediyoruz. Fatih Terim kötü işler yapmadı mı ya?
1: Ya
0: Yaptı.
1: tabii canım, faciaları yok mu?
0: Bak Fatih Terim, Aykut Kocaman Fatih Terim başarılarını yakalamıştır demiyorum. Tekrar altını çiziyorum. Ama Aykut Hoca da Fenerbahçe'nin liderlerinden biridir. Tamam, bunu bu kenara bir kenara atamayız biz. Şimdi ben mesela bakıyorum Fatih Terim meselesine. Fatih Terim 2000'de Avrupa şampiyonu yaptı, sonra Fiorentina Milan'a gitti. Galatasaray Lucescu'yu getirdi. Özhan Canay'dan seçim yatırımı olarak iyi giden Galatasaray'a Fatih Terim'i getirdi. Galatasaray'ın ilk büyük borçlanması o dönemdir. 2002'ler 3-4 yılları
1: 2002,
0: Fatih Terim geldi.
1: Terim
0: Fatih Terim geldi, büyük paralar harcattı ve başarılı olamadı. Gitti. Sonra Rijkaard zamanıydı, ben hatırlıyorum. Rijkaard zamanı olması lazım. Yani Galatasaray'ın ligi 8. bitirdiği 2010-11 sezonunda olması lazım. Ben tam o dönem askere gitmiştim ama askere gitmeden önce bir şey yaşanmıştı. O dönem şöyle bir şey olmuştu. Galatasaray Rijkaard'ı yolluyor Adnan Polat. Fatih Terim'i getirecek. Fatih Terim'in evine gitti. Fatih Terim Galatasaray'ı reddetti ve bir sene sonra geldi. Fatih Terim zor günlerde kabul etmedi Galatasaray'ı. Şimdi Galatasaray meseleye şöyle bakıyor. Diyor ki abi olur bunlar. Yani tamam burada bir başarısızlık da var ama bu insanın bu kulüp için yaptıkları da var. Sen Fatih Terim'i Galatasaray'ın yıprattığını gördün mü?
1: Yok, mümkün değil.
0: Görmezsin. Ya şeyi hatırla. Galatasaray'da Fatih Terim Mustafa Cengiz'e neler yaptı ya? Ona rağmen diyor ki ya olur diyor böyle şeyler. Yani o yıpratan noktada olmuyor. Kendi değerini koruyor, yüceltiyor. Geliyoruz Okan Buruk meselesi. Bak söyleyeyim, hikayesi şu olacak Okan Buruk'un. Diyelim ki seneye hoca çok kötü başladı lige. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray çok kötü gidiyor. Bir operasyon yapılması lazım. Okan Buruk'u diyelim ki 12. 13. hafta Galatasaray yolladı. Ya olmuyor diye yolladı. 3 sene sonra Okan Buruk Galatasaray'da bir şey olduğunda hep bir Okan Buruk adreslemesi olacak. Galatasaray'ın kendisi Okan Buruk'u itibarsız hale getirmeyecek. Yine söylüyorum bak, burada şampiyonluk sayıları konusunda Okan Buruk Aykut Kocaman'dan şampiyonluk sayıları konusunda daha başarılıdır. Doğru mu?
1: Doğru. Sayılar mı?
0: Bunu yalanlayacak halimiz yok. Fatih Terim özelinde de böyle bir karşılaştırmayı yapmamın nedeni ikisinin de aynı başarılara sahip olmasıyla alakalı bir şey değildi. Ama bir kulüp, bir camia bunu sadece Aykut Kocaman özelinde yapmıyor ki. Herkes özelinde. Fenerbahçe'de.
1: Aziz Yıldırım için de aynı şey yapıldı.
0: Evet. Ne oldu şimdi? Ya Aziz Yıldırım'a ben hatırlıyorum 2018'de oradaydım yani. O dönemde oradaydım. O şey var ya, onu da söyleyeyim mesela. Çok konuşuyor ya. Herkese sallıyor ya. Öyleydi. Ben hatta bir gün yayında konuşmuştum. Böyle bir direkt o bir şey hakaret eden bir tarzda yanıt vermişti. Serhat Akın. Ya ben 2018 seçimlerinden önce o bir tane bir kanal vardı. Yani YouTube değildi de başka
1: kendi
0: bir yerde.
1: Yapıyordu ya.
0: Bir
1: Twitch'te
0: şey. Hayır. Twitch miydi neydi?
1: Evet Twitch'te
0: açsınlar
1: yayın
0: açsınlar mesela
1: yapıyordu.
0: İzlesinler neler söylüyordu. Mesela Fenerbahçe başkanına o günlerde neler söylüyordu. Onu da alkışlıyorlardı. Yiyor mu şimdi kalkıp söylesene?
1: Ali Koç bayrağı açmış diye.
0: Yiyor mu? Kalkıp söylesene şimdi. Söyleyemezsin. Fenerbahçe çünkü şöyle bir durum abi. Bu arada bak eleştiri olur. Eleştiri ilgili bir şey değil. Ama bu insanları niteliksiz, vasıfsız, düşman noktasına getirmemek lazım. Ben Fenerbahçe'de böyle bir problem olduğunu düşünüyorum. Bak Ali Koç. Geliyoruz Ali Koç'a. Ali Koç Fenerbahçe'de ne yapmıştır abi? 2018'de büyük umutlarla gelip 2026'daydı değil
1: 25.
0: mi? 25'te yani 7 yılıncı sonunda bırakmak zorunda kaldı. Ve Ali Koç'a karşı büyük bir tepki var. Büyük bir tepki var Ali Koç'a karşı. Şimdi bu tepkiyi Fenerbahçe Ali Koç'a karşı kullanıyor mu? Bak eleştiri bak biz de eleştirdik yapamadı. Tabii ki anlatacağız bunları. Ama burada mesele şu, itibarsız hale getirmenin bir faydası yok. Ali Koç her zaman var. Yarın Fenerbahçe'nin bak adam yine örneğin Fenerbahçe'nin en büyük sponsoru. Yarın ihtiyaç olduğunda yine en büyük sponsor olacaktır. Gerçekleri konuşalım. Eleştirileri yapalım. Yani mesela Mehmet Ali Aydınlar meselesi. Benim o konularla ilgili görüşlerim net. 3 Temmuz süreciyle ilgili hatalar yaptığını düşünüyorum. Ama biriniz şimdi bunu anlatırken bunu anlatmanın bir zararı yok. Siz şunu yaptınız. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Ama itibarsız hale getirmek. Niteliksiz hale getirmek. Yok etmeye çalışmanın hiçbir faydası yok. Günün sonunda kalite ya da insan herkese lazım. İnsan kaynağı önemli bir şeydir. Fenerbahçe, Ali Koç'la başlamıştım bitireyim. Şimdi Fenerbahçe Ali Koç'u bitirecek mi? Yoksa ya tamam iyi niyetli şekilde geldi. Bazı şeyleri yaptı. Başaramadı. Zaten bunun cezasını da çekti. Ama biz Ali Koç'u burada tutmaya, bir değerimiz olarak konumlandırmaya devam edelim. Çünkü ihtiyacımız olduğu zaman Ali Koç burada olacak.
1: 300 milyon euro para verdi.
0: İhtiyaç olduğu zaman Aziz Yıldırım burada olacak. İhtiyaç olduğu zaman Mehmet Ali Aydınlar burada. İhtiyaç olduğu zaman Aykut Kocaman burada. Noktasına ben Fenerbahçe'nin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Aykut Hoca Fenerbahçe'ye hoca olur olmaz. Ona kendisi karar verir. Aziz Yıldırım karar verir. Hakan Safi karar verir. Ama adını çıkaralım da seçimi de etkileyelim. İtibarsızlaştıralım anlayışı Fenerbahçe'ye yakışmıyor kardeşim. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin bir değeridir. Çok futbol ulemalarından bahsediyorum. Abi bu Mourinho gelirken herkes ellerini patlata patlata alkışlamadı mı? Mourinho geliyor diye. Mourinho'nun böyle sıkıcı oyun oynattığı bilinmiyor muydu?
1: Biliniyordu.
0: İsim
1: işte.
0: İsim de.
1: Fenerbahçe'ye
0: bir şey soracağım. Sıkıcılık sayar. Aykut Kocaman'ın oynattığı oyun sıkıcıysa eğer. Mourinho olağanüstü oyun mu oynatıyordu? Yo. Siz sıkıcı diye yolladınız. Son senenizde gittiniz. Mourinho'yu getirdiniz. Çuvallarca da para verdiniz. Bu hafıza yok mu Fenerbahçe'de mesela? Buralardan neden bakılmıyor meseleye? O yüzden Aykut Kocaman konusunda son söz şu olur tekrar. Olur ya da olmaz. Ama adama bu kadar da haksızlık edilmez. Ne yaptı abi Fenerbahçe Aykut Kocaman? Gerçekten söylüyorum. Ne yaptı? Çok merak ediyorum.
1: Yani bence Fenerbahçe tarihinin en kötü, Aziz Yıldırım döneminin diyeyim hadi, en kötü kadrosunu ikinci yaptı. Galatasaray'ın arkasından 3 puanla ikinci
0: Bir de oldu. Diğer yandan kamuoyuna yön vermesinin

0: uçlarına dokunma konusunda da
1: ne kadar eksik olduğunu görüyoruz Fenerbahçe'nin.
0: Evet, ve geçmişe bakarsak buraların uzmanlarından bir tanesi Kocaman. Ben hatırlıyorum ya, ben o zaman bayağı da eleştirmiştik. Çıktı dedi ki Galatasaray puan farkını 8'e mi ne çıkarmıştı? Galatasaray deplasmanına gitti. Galatasaray yense puan farkı 11 olacaktı. Berabere kalındı 8. Maçtan sonra dedi ki bu dedi fark suni dedi. Biz dedik ki ya bırak hoca, ne diyorsun, ne sunisi? Olur mu öyle şey, Galatasaray 8 puanla?
1: Ama haklı olduğu ortaya çıktı.
0: Haklı olduğu ortaya çıktı.
1: Yani eridi o fark.
0: Bir, eridi çünkü şöyle anlatmışım. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Her takımın inişi çıkışı olacaktır. Bizim de inişlerimiz var ama çıkışımız da olacaktır. Galatasaray'ın da böyle. Yani oraları da işlemeyi bilen birisinden bahsediyoruz. Hayırlı olsun.
1: Galatasaray'a gelelim abi. Şimdi Fenerbahçe'de seçim, işte Aykut Kocaman itibarsızlaştırma, şudur budur konuşuyoruz ama Galatasaray yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
0: Daha berrak.
1: Ekonomik olarak önünü görüyor.
0: Başkan devam edecek zaten.
1: Ekonomik olarak önünü görüyor Galatasaray. Ciddi gelirler var.
0: Görebiliyor.
1: Yani burada mesela Galatasaray seneye Fenerbahçe'nin 1-0 önünde sezona başlamıyor mu? Çok açık bir şekilde bence böyle.
0: Çünkü koşullar bunu zaten gösteriyor. Son 4 yılın şampiyonu, 3 aşağı 5 yukarı Galatasaray kadrosunu, temel anlayışını koruyor. Elinde önemli oyuncular var. İyi bir kalecisi var. İyi bir golcüsü var. Orta sahasında bir yenileme yapacak. Galatasaray'da kendi çehresini değişecektir zaten. Galatasaray muhabiri arkadaşlarımızın anlattıkları da zaten bunlar. Kendi çehresini değişecektir. Ama Galatasaray kendi çehresini değişirken ne yapacaktır? Daha iyi oyuncular getirmeyi hedefleyecek ve ona yönlenecek. Galatasaray'ın bir de şöyle tabii doğal olarak eli rahat, şu açıdan rahat. Şampiyonlar yine katılacak. Sürdürülebilir bir ekonomi noktasında Galatasaray'ın kaynakları var. Sportif anlamda başarılı olduğu zaman bir kaynak sorun. Her kulübün kaynak sorunu var da Galatasaray'ın en azından gelir noktasında Şampiyonlar Ligi önemli bir kazanım olarak Galatasaray'a dönüyor. Dolayısıyla Galatasaray tabii ki önümüzdeki sezonu planlarken önü daha aydınlık görünüyor. Ama şimdi bu kadro yorulan bir kadro. Bu kadroya bir değişim gelecek. Her değişim İyi sonuçlar getirecek diye bir şey söz konusu değildir. Bunun da bir zamana ihtiyacı var. Oturması lazım. Bu sene şunu söylemek lazım. Galatasaray'ın en kötü sezonuydu ligde. En kötü sezonuydu. Bugün işte sakın ha sezonu falan filan diye çıkıp konuşan şeyler, Fenerbahçe yöneticileri kalkıp bunu izah etsinler. Yok öyle sakın ha falan. Bunlar olurken siz sesinizi çıkarmadınız. Tekrar oralarda girmek istemiyorum. Artık neredeyse onlar açısından da çok üzücü bence. Saadettin Saran açısından da çok üzücü. Ya abi Fenerbahçe'de seçim var. Bak Aziz Yıldırım, Hakan Safi aday. Fenerbahçe'nin ekonomisi meselesi. Fenerbahçe'nin işte ne bileyim daha lig bitmedi, seçimlere gidilecek. Şu anda farkında mısın? Saadettin Saran Fenerbahçe başkanı değilmiş gibi bir hava var. Yok
1: en
0: yani Saadettin
1: Saran. Galatasaray'ın yaptığı açıklama Fenerbahçe ŞK Şike ithamına Aziz Yıldırım cevap verdi. Fenerbahçe yönetimi
0: veremez
1: uyuyor.
0: Ki. Saadettin
1: Niye
0: Saran veremez, yönet veremez ki.
1: Fenerbahçe başkanı değil
0: çünkü
1: mi
0: çünkü Saadettin Saran'ın geçmişte bunlarla ilgili söyledikleri var. Bu işi sadece Fenerbahçe yapmadı diye demeci var. Ona inanıyorlardı zaten. Şimdi o dosyaları tekrar açmaya gerek yok. Cevap veremez ki. Verdiği anda Galatasaray lak diye videosunu koyacak. Zaten bugünler gelecekti. Geldiği anda da sesini çıkaramayacaktı zaten. Benim için şaşırtıcı bir durum değil ki. O meseleyi de çok bir cümle söyleyeyim. Sonra Galatasaray seneye ne yapar noktasında, yani Galatasaray'ın güvenli alanını ve Galatasaray'ın iddiası noktasındaki avantajlarını toparlayayım. Şimdi rekabet güzeldir. Galatasaray Fenerbahçe'yi sahada yendi. Tamam mı? Bundan daha büyük beceri yok. Yendi sahada ve şampiyon oldu. Ve bu sene Galatasaray şampiyon olurken, geçtiğimiz yıllarda da bu vardı, en büyük yardımcısı Fenerbahçe oldu. Yaşadık işte neler olduğunu bu sezon üzerinde gördük. Ama arkadaş şimdi ben bu arada o Fener hani WhatsApp ne diyormuş işte, WhatsApp'ta işte
1: bir yapay zeka
0: animasyon
1: şey
0: yapmışlar ya. Orada benden SK ŞK'yı görmemiştim. Sonra ben farkına vardım. Ben önce açtım, tamam mı, o bir bak açık ve net söyleyeyim. Yani çok böyle ama onlar ne demiş falan filan diye böyle heves edip de bakmıyorum zaten. Çok çocukla işler. Ben orada ne anlatmak istediklerini de anlamadım abi. Tamam mı?
2: İşte reklam.

0: son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızımda hep edin, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gücünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman dökülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, güzel ülkemin güzel insanları, sevinci hak eden, her şeyin en güzeline layık memleketimin insanı, sizi çok seviyorum ben. Yani bin bir zorlukla şu dünya gailesinde futbolu bahane edip buluşuyoruz haftada birkaç kez. Böyle anlamlı, böyle sevinçli olunca daha bir güzel oluyor. Allah sizin de işinizi gücünüzü rast getirsin. Siz zaferlerin en güzeline layıksınız. Hayatın her alanında en büyük mutlulukların sahibi olması gerekenlersiniz. Ve genç kardeşleriniz eliyle bugün mutlu uyandınız. Bir İtalyan eliyle Dünya Kupası'ndayız diyeceksiniz bugün iş yerlerinde. Ki o İtalyanlar iki seferdir kendileri gidemiyorlar.

0: ama çeyrek final gördü. Döndü işte 24-25 sene sonra Dünya Kupası. Oh canıma değsin. Babamızın oğlu mu? Tenkit ettik, yarın yine edeceğiz. Ama bize bu sevinci yaşatan adamı da yarım akıllılara yedirmeyiz. Ama o bana bir ara beşlik yedirmişti. Sinirimi de öyle dengelim. Onu hatırlıyor musun Orçun o videodan?
1: Çok güzel yedirmişti.
0: Çok güzel yedirmişti. Onu da ver de şu gerginliği bir atayım üstümden. Çünkü bugün sevinç günü. Rezil olacağım ama olsun.
2: Norbert Akmayva dedik.
3: Sen yönlendiriyorsun ama o yönlenmiyor.
0: Bak, çift alırım ha, biz Türk stoperiz.
2: Pero, Lili, pero, se tu riapri quello...
4: Eğer sen bana bu tarafı açarsan...
0: Öbür tarafa gidelim. Tamam, açmıyorum. Gerçekten bildiğimi yapıyorum. Hadi, hocam, buyur.
4: Şöyle kakolo kesem mi istemeyi devam.
3: Çok bir şey bilemiyormuş.
0: Lan oğlum! Deli misin sen? Kestik! Güzel insanlar, Silvio Gazzaniga, yer küreyi kupanın bir parçası yapan adam. Şekil olarak futbol topuna da benzeyen, yer küreyi alttan destekleyen insan figürleri. Malakit diyorlar, o değerli taşlar kullanılıyor. Önce kilden bir model, sonra bal mumuyla birkaç işlem, sonra bal mumunun eritilmesi ve yerine altın koyulmasıyla ortaya çıkan, bize göre İtalyanların Mona Lisa ile beraber dünya sanat tarihine en büyük katkısı Dünya Kupası. Bunu bir takım havaya kaldırıyor. Peki umut diye katlayıp hayaline saranlar? Onlar da kıymetli. Biz kupayı kaldırırız kaldıramayız. Ama bir sürü umudun, düşün, güzelliğin de talibiyiz. Bu öyle bir turnuva çünkü. En azından başka takım tutmayacağız abi. O bile yeter yemin ederim ya. Öyle değil mi? İtalyanlar düşünsün. Ya da ne bileyim Kuzey Koreliler düşünsün. Onlar da garip bir şey yapmışlar ya zamanında.

0: Çünkü zamanın 66 Dünya Kupası mı? Bir İtalyanları yenmişlikleri var. Yalan olmasın yani. Ve o maçın taktiğini de bu arada o zamanki devlet başkanı veriyor. Taktiği söylüyorum. Hızlı koş, isabetli şut at. Ama galibiyet gelirse sevinme. Niye? Abi orası Kuzey Kore. Orada fazla gururlandılar falan. Vay efendim siz çok burjuvaca eğlendiniz falan diyerek topçuları çalışma kampına gönderiyorlar. Neyse ne. Brezilya'yı tutmaktan yorulmuştum valla. Şimdi en son biz gittiğimizde televizyonlar tüplü dolum. Küçücük ekranlar falan. Şimdi Allah'a şükürler olsun imkanlar geniş. Sabah 5'te kalkarım baba. Önce bir fırına giderim. Alırım sıcak ekmeğimi. Peynir simit yaparım belki. Ondan sonra toplarım bizim çocukları eve. Bana gelirsiniz. Çayı demlerim. Biliyorsun güzel demlerim. Geçerim sonra ekranın başına. Mis. Ah, yemişim Brezilya'sını.
1: Biraz güzel oldu ha.
0: Güzel oldu. Ne tutacağım Brezilya'ya abi eskiden şimdi o şeyden 94 Dünya Kupası vardı onun şeyiydi bende en azından. Bebeto ile Romario golcüler. Bebeto işte gol atıp böyle bebek kucakta sevinci yapardı. O da spontane olmuş yani planlamamışlar falan ama sonra herkes bütün takım arkadaşları bile orada o kutlamaya gidiyor. Bize de yansıdı tabii sokağa da düştü o biz de şey yaptık. Mahallelere yayıldı yani yapmayan mı vardı? Ben mesela Kamerun'un Roger Millay'dı galiba. Şimdi yanlış olmasın da onu çok yapardım. Şey, korner bayrağının oraya gidip dans ederdik abi. Şey, Bostancı'da halı sahaların kumunu çekerdik. Böyle değişik bir mekanizma vardı. Onu sürerdik. Karşılığında da bize halı saha maçı yaptırırdı sahibi. Orada koyardım o hareketi. Öyle bir şey vardı. Roger Millay de bu arada 90 Dünya Kupası'nı hükümet kararıyla çağırmış bir adamdır. Bayağı yaşlıydı çünkü abimiz. Turnuvaların böyle anları çok olurdu eskiden. Şimdi pek yok da. Bak mesela o turnuvada beni deli eden bir maç var. Turnuva tarihinin en ikonik maçlarındandır. Arjantin-Kamerun 90 Dünya Kupası. Niye biliyor musunuz? Maçtan önce doktorunuz yok. Büyücü mü bakıyor size? Maymun mu yiyorsunuz? Böyle edepsiz sorular soruyorlar adamlara. Ne oldu sonra? Kamerun maymuna çevirdi hepsini vallahi. 1-0. Şimdi öyle dalga mevzusu olunca bizim saflar belli onu söyleyeyim. İtalya dedik bak 82'de mesela Rossi'ye hayalet deyip duruyorlar. Yerden yere vuruyorlar hoca falan bunun nereden buldun falan filan. Brezilya maçı var İtalya'nın. Hoca çağırıyor Rossi diyor ki bak iki yavaş stoperi var bu Brezilya'nın hata yapar bunlar falan. Ve kendi tabiriyle 100 yılın maçını oynuyorlar yarı finalde. Ve finalde 3 gol daha ekleyerek Rossi turnuvanın altın ayakkabısını hop cebe indiriyor. Neyse pardon dalıp gittim kusura bakmayın. Ne diyeceğim bakın Hakan Çalhanoğlu hani çağrı yaptı ya 2002'deki abiler de turnuvaya gelsin diye bir oluruz yoluna dedi burası da önemli şimdi turnuvaya kadar bunu da sağlamamız lazım şarkı işlerini de bak şarkı yapacaksanız son dakikaya bırakmayın sonra dinlenmiyor ha, bir takipçim de şarkı yazmış abi herkes bu işlerde abi diyor ne olur diyor Sefo'ya ulaştır diye aradı nereden bulduysa telefonumu. Onun sözlerini buradan paylaşayım bari. Muhatabı isterse alır yani. Kenan'ım klas çalıma dizer. Aradan verir Arda Güler. Defansı ezer Barış Alper. Soldan Ferdi şimdi deler. Uzun da Türkiye bu zoru sever. Şimdi oğlum bak iyi hoş da emeğine sağlık da. Neyse belki seversiniz bir şey demeyeyim. Yani ben şu an şey diyeyim çünkü Yılmaz Morgül'üm vardı ya ondan bile söylerim. Abdullah Celil oynamalı oy oy. Tugay Tolunay paslaşmalı oy. Ben şeyi ver Hakan Çalhanoğlu ver.
2: Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç kirala çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Reklam.
6: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
7: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
6: 40 bin mi?
7: 1 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi

0: kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
1: Reklam bitti.
2: Arabası Kadıköy'de galiba. Kadıköy'de mi? İniyor, bayrağı alıyor. Bayrağı aldı diye birileri atlıyor filan. Kadının elinden bayrağı alıyorlar.
3: Sonra ondan polis geliyor.
2: Elinde bir bira şeyi filan. Öyle bir karambol ve kalabalık ve çirkin görüntü ki. Mesela Allah'tan sosyal medya var dediğim anlardan bir tanesi. Sonra o kadının elinden bayrağı alan adamı pat yakalıyorlar. Kepçeliyorlar. Evet. Bence iyi ki var sosyal medya bu manada.
4: O manada iyi var.
2: Trafikte magandanın biri giriyor, cama yumruk atıyor filan. Hop onları yakalıyorlar. Ama tabii kameranın çekmediği anda ne oluyor bilmiyorum. Bir de bunun ters tarafı var. Herkes kameraman oldu. Herkes çok, her şeyi çekip neyini
3: kullanmıyor. İbrahim abi az önce söylediğin şey doğru. Biz şimdi gazeteci sorumluluğu ne? Kes yapıştır yok ya gazetecilikte. Şimdi sen oralarda bazen gördüğün görüntü de öncesine sonrasına olmayınca montajladığın zaman anlamını yitirebilir. Farklı anlamlar çıkabilir. Hani gazeteci sorumluluğu dediğimiz şey odur ya. Hani tabii. Her tarafına bakarsın mesela.
4: Şimdi motokuryeler misal. Seninle kavga ediyor. Kendi bölümlerini kesiyor. Sonra sosyal medyaya veriyor. Vay böyle yaptı diye adamı tutuklattırıyor misal.
2: Yapıyorlar.
4: Yani misal ne yaptın biraz evvel? Dedin ki arkadaşlar bunu kaldırın. Teyit etmedik. Doğru olduğuna inanmıyorum.
3: Tabii. İşte o yayıncı sorumluluğuna giriyor.
4: Bak. Hepimizin bu şekilde olursak biz bir şekilde düzeltiriz. Ama maalesef sosyal medya çok etkili. Etkili olduğu müddetçe de yani yöneticiler bu sosyal medya işine prim tanıdığı müddetçe maalesef bunlar devam edecek.
3: Şunu söyleyeyim. Tukaka da etmemek lazım. Çok yani hep böyle bir şeyin doğru kullanımına sevk etmek lazım.
2: Faydalı alanları da var.
3: Faydalı abi çok fazla var. Yani bir kere şöyle bir faydalı alanı. Abi gerçekten bazen öyle eleştiriler geliyor ki ben çok fazla bakmıyorum ama bizim arkadaşlarımız bazen gönderiyorlar bana. Yani o kadar güzel eleştiriyor ki oradan da kendine ders çıkartman, öz eleştiri yapmanı sağlayacak çok acayip beyinler de var. Yani onlara da şimdi haksızlık etmeyelim. Evet sayısı az mı az. Yani oranın kullanılma amacını biraz değiştirebilirsek.
2: Yapamayız onu canım.
3: Yani biz yapamayız tabii ama yani hep abi, beraber el ele vererek yapabilirsek.
4: Onu okuyana kadar zaten dengem bozuluyor ya.
3: Hayır işte.
4: Bulup da yakalayana kadar abi, dengem
3: eğer
4: bozuluyor.
3: Eğer amacı doğru gerçekten çok acayip beyinler var. O beyinlerden acayip fikirler.
2: Nitelikli eleştiriden faydalanmamız lazım.
3: Yani sadece bizim için söylemiyorum. Genel yani her açıdan siyasi olarak da bu böyle taraftarlık açısından da böyle olaylara yaklaşım açısından da böyle yani her açıdan çok ciddi fikirler üreten insanlar da var.
2: Abi, yüzde
3: yani yüzde. Onlara haksızlık oluyor onu söyleyeyim. Yani biz öyle bir noktaya geldik ki çünkü abi orası bilmem ne çukuruna döndü. İşte o aman artık orayı ciddiye almayalım noktası oradaki o beyinlere de haksızlık oluyor. Onun da yüzde altını yüzde çizmemiz
2: katılıyorum
3: lazım.
2: Katılıyorum abi. Size daha önce Pharmatex'in diğer ürünlerini tanıttık. Bugün de Pharmatex C Plus yanınızda duruyor. Hocam C Plus alırsan.
4: C Plus.
2: Her açıdan faydası var hocam sana söyleyeyim. Hocam bu C Plus harika bir şey. C vitamini, propolis, D3, çinko kombinasyonu. Bağışıklık sistemini destekler. Antioksidan özellikleriyle hücreleri korur. Demir emilimini artırır. Sabah akşam günde iki tane alıyorsun arkana yaslanıyorsun. Herkese öneriyorum bunu.
4: Şöyle yapalım efendim. Buyurun.
2: Hocam demir gibi görüntünün arkasında bu Pharmatex ürünü var. C Plus. Allah daha da sağlıklı etsin diyorum ve 9 numaraya geçiyorum. İsmi sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'la alınan Ferdi Kadıoğlu Kafa Sports'ta bakın nasıl mesajlar verdi.
5: Esvan, Sera.
6: Yok efendim.
5: Arda'nın da gülüşü.
7: This was really funny.
5: What did you think at that moment?
7: I was in shock.
8: It's a special shirt.
9: This one I stole from the city. nice feeling.
5: Maybe in the future you're going to go back and win the league with Fener.
9: Yeah, let's see.
5: Inshallah, bro. Inshallah. I would want it for you, really.
10: For you to leave Fener as well.
9: Of course, it was really, really hard. It was really not easy. Also, a lot of meetings with Fenerbahçe. Yeah, I really love the club. I love the city. Also, I think everyone saw the interview when I left. A lot of emotions. Yeah.
5: We can say that Fenerbahçe is always in your heart, right?
9: Of course. Who knows? Maybe I come back one time. I cannot promise this, but it will be nice if this happens.
2: Haluk ya bazı adamların gittim mi yeri dolmuyor. O zaman özlem hiç bitmiyor biliyor musun? Mesela Ferdi'nin yerini Dolduğunu düşünmüyorum. Dolabileceğine de kolay kolay inanmıyorum.
3: Ferdi çok iyi oyuncu çünkü o yüzden.
2: Değil mi baba yani? Bazı adamlar
3: yani Ferdi Kadıoğlu
2: yoksa gitti diye seviniyorsun. Temsil etsin Türkiye'yi.
3: Ferdi Kadıoğlu hem çok iyi oyuncu hem şimdi 10 artı 4'te Türk oyuncunun önemi de artıyor. Yani o anlamda da çok değerli oyuncu. Yani bugün Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray yani geliyorum desin. Çok ciddi bonservis ödemeye hazır olur Ferdi için. Yani Galatasaray da öder, Fenerbahçe de öder. Yani yeri dolmuyor dedin ya Fenerbahçe'de. Yani aslında şimdi Galatasaray'a koysan Şampiyonlar Ligi'nde Ferdi bir öyle hayal etsene şimdi. Eren Elmalı ve Jakobsen yerine Ferdi'nin oynadığını hayal et. Şimdi Ferdi'nin şöyle bir avantajı da var oyuncu olarak. Sol bek oynuyor ama önde de oynatabiliyorsun Ferdi'yi. Yani iki mevkiyi de oynayabiliyor. Yani daha ağırlıklı olarak sol beki evrildi eyvallah ama yani çok değerli bir oyuncu. Ben zor görüyorum Türkiye'ye dönme ihtimalini.
2: Öyle çünkü demiş zaten.
3: Brighton'da yani bu sezon en fazla ilk 11 üstü oynayan oyuncu galiba. 8
2: kere maçın adamı seçildi Brighton maçlarında yani.
3: Çok değerli bir performans. Bir sakatlandı gittiği sene çok faydalı olamadı. Bir de buradan gittiğim oyuncularımız genelde baktığın zaman abi ilk gittikleri sene hep sakatlanıyorlar. Niyeyse buradaki demek ki antrenman metotları ya da buradaki kendilerine bakma hikayesiyle Avrupa'daki hikaye ya da oradaki antrenman temposu farklı. Arda Güler'i hatırlayın abi. Arda Güler'i hatırlayın. Ancelotti yüklemeyi yaptı.
4: Gidip bir de sezon, sakatlanmayan yok.
3: Hocam bir sezon çöp oldu Arda için orada. Yani çöp oldu derken oynayamadı yani. O anlamda çöp oldu. Ama ne oldu? Nasıl bir Arda geldi abi sonra? Fizik gücü arttı. Yani daha dayanıklılığı, daha güçlü.
4: Bambaşka bir Arda oldu.
2: Taş. Yani. Taş gibi oldu. Taş
3: beton gibi yaptılar hemen.
2: Galatasaray istedi mi babaş Ferdi'yi?
3: Abi ben Galatasaray yani istedi mi bilmiyorum. Yani ben
4: Fenerbahçe'nin falan bir nabız yoklar ya.
3: Abi yani
4: nabız yoklar.
3: İstemedilerse hata yapmışlardır yani. Eğer istemedilerse Ferdi'yi istemiyorlarsa ya da yani şu olabilir abi. Şimdi istememe ihtimalleri yok da. Yani Ferdi'ye sormuşlardır Galatasaray'a gelir misin? O da gelmek istemiyorum demiştir. İstememişlerdir yani o zaman. Yani onun istemesiyle doğru orantılı. Hocam. Hani bu şeye benzer hocam. Ben Messi'yi istiyor musun? Messi'yi ister misin takımında? Ferdi ister misin? İstersin tabii ki. Herkes ister.
2: O kasa diyorsun yani.
4: Ya niye istemiyorsun?
3: Messi kasası değil. O anlamda söylemedim.
2: Ama yani herkesin isteyeceği adam.
3: Herkesin isteyeceği tarzda.
4: Şimdi bir, İstanbul'da bu adam top oynadı. İki, bu ligde top oynadı. Üç, gitti İngiltere'de de iyi oynuyor. Kendine bakıyor. Yaşam tarzı belli. Bu adamı almayacaksın da kimi isteyeceksin yani? Yani soru işaretin yok. Çünkü zaman zaman Ömer abi der ya, İstanbul'a gelsin de bir görelim. Yani İstanbul'a yabancı bir futbolcuyu getiriyorsun.
2: Dağılacak mı dağılacak mı?
4: Dağılacak mı dağılmayacak mı onu. Şimdi Ferdi'nin dağılmadığını gördük. Yani Ferdi bir kere ön tarafta evet oynuyordu. Ama İsmail Kartal döneminde işte sol beke çekti. Müthiş de sol bek oldu adamın. Ya çok çok iyi bir sol bek oldu dedi şimdi.
3: Bu şöyle Haluk'un değil. Bu şöyle değil. Şimanski'yi mesela ister misin? İstemeyen olur. Freddy yani ister misin? İstemeyen olabilir. Kerem Aktürkoğlu'nu ister misin? İstemeyen olur. Ferdi öyle değil abi. Ferdi'yi evet bugün Beşiktaş tek tek diyor. Sergen Yalçın'a koy de ki hocam da
4: tabii, tabii,
3: Ferdi hemen atlar. Yani şeyin Fenerbahçe teknik direktörü kim olacaksa ona tabii sor hemen atlar. Okan Hoca'ya sor. Yani Okan Hoca'nın istemiyorum deme ihtimali yok.
2: Seçim kazandırır biliyor musun Fenerbahçe'de? Birisi Ferdi'yi getiriyorum dese seçim kazandırır.
4: Ama şu an hani açıklamalarından da çok zor gözüküyor.
3: Bir de hocam sen bugün Ferdi Kadıoğlu'nu almaya kalksan Ferdi 35 milyona falan gitti. 30 milyona gitti. Sana 60-70'ten aşağı para çekmezler Ferdi için.
2: Bu performansa gelmez.
3: 60'tan aşağı para istemezler.
2: Zaten gelirse ben çocuğun kafasıyla ilgili şüpheye düşerim.
3: Abi 60'da Ferdi'ye kimse vermez Türkiye'de.
4: Gelmez
3: yani
4: şu anda ya.
2: Yok çocuk da şimdi
4: birkaç Premier sene Lig'den sonra olabilir.
2: Hocam Premier Lig'den de Süper Lig'e gelmesin ya. Orada olsun. Ya, bayrağı sallamaya devam etsin.
3: 60 verebilirler mi bonservis?
2: Abi hiç belli olmuyor ki. Sidiki'ye 25 veren her şeyi verir. Her şeyi para etti.
4: Sidiki'ye 25 verdikten sonra 60'a havada
3: bir
4: veririm
3: bir
4: abi.
3: Bir sol beki 60 milyon vermez kimse.
2: Abi 60 değil. O Allah'ın emri ki şu anda söyleyeyim.
3: Ya, yani 30'u aldılar ya.
2: Hayır 45'e anlaştı. Bir şey yok. Hadi çocuk gitmek istiyorum.
3: 45 gibi verir misin?
2: Ya, bilmiyorum ben.
3: Yani 30'a sattığım adama 45 söylüyorum
2: vermem abi.
3: Efendim?
2: 30'a sattığım adama 45 vermem.
3: Vermez.
2: Ben 30'a sattığım adama 15'e veya bedava almam lazım.
3: Aynısının Sasha Boye'de oldu mesela. Galatasaray 35'e sattı Sasha Boye'yi.
2: Şimdi sadece
3: geri getirdi.
2: 3 milyon
3: 15
2: verdin.
3: 15 milyon euro satın alma opsiyonu var. Kullanmayacaklar mesela şu anda.
2: 3 milyon verdin kiralık oynattın bitti.
3: O kadar. Yani 6 ay kiralık oynattın. 500 bin euro verdin. Nerede 3 milyon?
2: Öyle mi? O kadar da ucuz yani.
3: Tabii kiralama bedeli 500 bin euro verdin. Bir
2: çocuğun maaşı mı 3 milyon? Ödedin. He, maaşı 3 milyon.
3: Ya total sana maliyeti 3 milyon oldu işte aşağı. 2 yani orada ne kadar maaş alıyor bilmiyorum şimdi. Rakamı bilmediğim için söylüyorum. Yani orada

0: Eğer 3 alıyorsa yarısını ödedin. 4 alıyorsa 2 ödedin. 500 de kiralama verdin. 2,5.
1: Zor ya. 400 vereceklerini zannetmiyorum açıkçası.
0: 3 olsa 1,5. Toplam 2 ve 2 oynattın yani. Ha dediğin gibi öyle bir senaryo olursa dedi 10 15'ler falan. Yani Beşiktaş da verir, Trabzon da verir 15'i Ferdi.
1: Sıraya girerler ya.
0: Sıraya girerler.
1: Hocam sen beğeniyorsun değil mi Ferdi? Sana
2: çok iyi.
1: Çok alakasız bir soru soracağım. Kaya Çingiroğlu'nu beğeniyor musun sen yorumcu olarak?
2: Kaya abiyi severim ben ya.
1: Ben çok dikkatimi çekiyor ya yorumları. Çok böyle nalına mıhına çatır çutur.
2: Düşündüğünü söylüyor.
1: Kemik sesi
2: kafasının
1: geliyor.
2: Kafasının arkasında ya bir düşüncesi söylüyor.
1: %100 doğru söylemesine de gerek yok ama o kadar ağır bir şekilde söylüyor ki. Ya ben manyağım. Böyle şey, böyle konuşanları seviyorum. Bilmiyorum ama. Yok, bana bir şey geliyor.
2: Kafasının arkasında bir şey olmadan o düşündüğünü söylüyor.
1: TRT ölçüsü falan dedin ya. TRT denetimi dedin ya. Öz kontrol, otokontrol falan öyle bir şey yok. Baba çatır çutur gidiyor.
2: Ya nihayetinde o da gene bir kontrolü var yani. Hmm. O Kaya abi şimdi YouTube'da düşünemiyorum ben.
1: İbrahim Kırkaya mahvediyor ya. Ona birebir oynamak çok zor. İbrahim Kaya soru soruyor. Haluk sen seyrediyor musun?
0: Hiç izlemiyorum da bazen sosyal medyada görüyorum. Çok abuk yorumları var yani.
1: Tamam, ben abuk sizin kadar olur. Beğenmiyorum. Sana abuk da gelebilir ama mesela şeyde şunu söylemeye çalışıyorum. Soru soruyor. Cevabını ne verirsen ver beğenmiyor. Üzerine gide gide gide paramparça ediyor.
0: Yani bazen düşmanlık seviyesinde söylemleri var abi. Ben o kadar da
2: İbrahim çok böyle Kaya abiyi sevdiği için İbrahim de böyle
1: müthiş kontrastlar. Çok büyük bir şey. Çelişki var o ikilinin içinde.
2: Evet.
0: İbrahim biraz İbrahim daha şey kibar olsa, adam da ondan
2: çok
0: abi.
2: Kibar.
1: Hın diye kalıyor abi. Hın.
0: Bazen abi onun işte tam TRT adamı o işte. İbrahim, bu Boyutlu Hoca'nın tarif ettiği TRT.
1: Olaysız dağılalım. Ona vuruşuyor.
0: Tam TRT adamı işte. İbrahim Kırkaya.
1: Hayır ben alabilsem görüntülerini o telif o şey olmasa ihtimali olmasa.
2: İsteyelim ya.
1: Çok koyacak. Sen konuş baba. Ben vallahi Kaya Çingiroğlu'nu almak başlarım. İstiyorum. Hoşuma gidiyor. Yani Haluk'un dediği gibiler varsa onu da tam bilmiyorum. Hakim değilim ama bazen. Abi herkesin acayip acayip konuşmaları
0: ben hiç oluyor. İzlemiyorum da ben bazen. Böyle çok tuhaf çıkışları oluyor. Şeyde önüme düşüyor yani. Sosyal medyada önüme düşüyor. Yuh falan diyorum yani. Hani çok acayip. Yani düşmanlık seviyesine gelen yaklaşımları var. Ben de bu arada yani ilk çıktığı bölümlerdeki yaklaşımlarını çok seviyordum. Beğeniyordum. Benim beğendiğim yorumculardan bir tanesiydi. Ama bu bir yerden sonra iş raydan çıkıyor. Yani onun ben raydan çıkmış olarak görüyorum son zamanlarda.
1: Peki abi raya sokalım o zaman programı. 8 numarada. Metin Tekin'den Beşiktaş'taki geleceği tartışma konusu olan Sergen Yalçın'a tavsiye. İzleyelim bakalım.
3: Benim çok sevdiğim arkadaşım Sergen Yalçın. Kardeşim, takım arkadaşım. Hı. Takım arkadaşlığı çok ciddi bir şeydir. Forma arkadaşlığı.
4: Asker arkadaşlığı.
3: Aynı dönem bile oynamasanız forma arkadaşlığı bir şey vardır. Abi. Benim bütün forma arkadaşlarıma büyük saygım var.
4: Tabii.
3: 100 yıl için söylüyorum. 1903'ten işte 120 yıl için, 125 yıl için söylüyorum. Onurdur bence onlarla o forma arkadaşlığı. Ben de Sergen Yalçın'ın zekasına, muhakemesine çok inananlardanım. Onun ölçeceği şey şu olmalı ki bunu çok iyi yapanlardan biridir Sergen Yalçın. Hisset. Kamuoyunun fikrini hissetmesi lazım. Ve bunu yapacaktır sevgili Sergen Yalçın. Bunu da göz önünde alarak net bir kararla. Kesinlikle onu da katılıyorum size. Sessizlikle bu bulut dağılmaz. Evet. Konuşarak netleşir. Olumlu olumsuz.
4: Doğru.
1: Haluk Bey?
0: Abi Metin Hoca'yı çok severim. Ben forma arkadaşlığı hiç anlayamadım. Anladın mı sen?
1: Ben ona takılmadım. Ben
2: şeyi katmasaydı iyiydi. 1903'ü evet.
0: Abi neler var ya. Ne sahtekarlar yani vardır yani. Hani forma arkadaşlığı yaptığı mesela.
1: Tamam, onlarla ilgili söylemiyorum. Bence Sergen'in de eleğin üzerinde kalmış. Yani o kadar anlatmaya gerek duymuyor.
2: Kendi
1: herhalde.
2: Takım arkadaşı.
1: Ama takım bir saygın vardır diyor Sergen'e. Tabii, tabii. Ama diyor kardeşim bu kadar suskunlukla durumu geçiştiremezsin diyor. Ben aynısını Aykut Kocaman için de düşünüyorum. Susarak şimdi Aykut Kocaman'la ilgili de Serdar Ali Çelik der. Sergen şey Aykut Kocaman'a karşı gibi bir bölüm var. Medyada. Sosyal medyada. Sürekli Serdar Ali Çelik der. Böyle halı gibi silkeliyor Aykut Kocaman'ı. Aykut Kocaman 8 senedir bir cevap vermiyor. Bu susarak, bakarak ben muhatap olmam diyerek çözülebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kendi ama, kişisel markası açısından söylüyorum. Hayır, çünkü Serdar'ın da bir etkisi var.
0: Tamam da niye muhatap kabul edeceksin? Ama muhatap almasın. Etmedin ama. Niye anlamıyorsun?
1: Paramparça oluyorsun abi. Seninle ilgili 50 tane şey söyleniyor bununla ilgili. Çıkarsın. Bence abi, gerektiğince cevabını da verirsin.
0: Tamam da yani ben şimdi her ya bazen yok saymak da başka bir şeydir ya onu yok say yok sayı olur. Yani işte İhtiyacı almıyor olabilir.
1: Yok sayma bölümü zaten tutmadı ki. Yok sayarak bu durumda
2: tutmadı
1: değilsin.
2: Diyor.
1: Ama ya hayır. Çıkıp yap açıklamanı abi.
0: Şu var yaptığın açıklamanı o zaman da ona bir payı yüklemiş oluyorsun.
1: Hiç yani. Yüklemeden zaten adam senin içinden geçiyor sürekli. Ben bu arada Serdar doğrudur yanlıştır demiyorum. kendini ifade etmen lazım. Susarak çıkıp böyle
2: ya, bir Selcan Bartu'yu kovdurdu falan.

0: Fenerbahçe TV'den. Ya ben kovdurmadım desin diyor. Anladığım
1: hem onu
0: kadarıyla.
1: Da desin, hem onu da desin. Abi yanlış olanı düzeltsin.
2: Kendisiyle ilgili bilinmeyen, yanlış bilinen gerçekleri düzeltmesi başka bir şey. Serdar Ali'ye cevap vermesi başka bir şey.
1: Abi ben şöyle yaparım. Sen nasıl bir düşmanlıksın kardeşim deyip ben, bana sorsan ben yaparım. Ben şimdi medyacı olduğum için daha da normal karşılayabilirim belki ama Aykut Kocaman isminin etrafındaki tartışmaların çoğunun bu işlerden kaynaklandığını düşünüyorum. İletişimini doğru düzgün kuramıyor. Şimdi aynısını Sergen'e gelirsek. Sergen'de de şimdi mesela duruyorum, bakıyorum, göğüs istopu yapıyorum diyor. Çok doğru bir şey söylüyor. Kardeşim diyor sen çık diyor. Bunu Hasan Ali, bize Hasan Arda Kaşıkçı da söyledi. Ya git sen bir Beşiktaş çarşıdan bir alışveriş yap. Orada sana zaten işin doğrusunu, pozisyonun ne olduğunu oradaki balıkçı abi de söyler, manav da söyler diyor. Çünkü abi bir noktadan sonra herkesi düşmanlaştırıyorsun ya. Bana düşman olduğu için beni eleştiriyorlar. Bizi çekemeyenler VAR'a geliyor. Sen kendi öz eleştirini yapamıyorsun. Yani sen Sergen konusunda ne düşünüyorsun hocam?
0: Ben haftalar önce söyledim. Sen bana sordun. Nuri hocamı, Sergen hocamı diye. Ben haftalar önce daha kupa falan devam ederken dedim ki ben Sergen hocaya maalesef inanamıyorum dedim. Niye bunu söyledim? Çünkü yaptığı takımdan, çalıştırdığı oyuncularla olan ilişkisinden, oynattığı futboldan. Yani bir göremiyorum ben. Yani ortalama bir buçuk maçta bir gol atan Rafa Silva'yı yöneteceksin. Ha bunu diyeceksin ki ya hoca bazı oyuncu var yönetilmez. Ya bu adam geldi 60 maç oynadı Beşiktaş'ta hiçbir sesi çıkmadı çocuğun. Ha ne oldu? Yani misal Muçi bende yok diyor. Muçi dün Trabzonspor'u finale taşıdı.
3: Ya Muçi çok da kötü oynadı ama ya. Ben dün izledim maçı.
1: Abi sonuç lazım ya.
0: Abi bak şimdi bazı oyuncu

0: vardır ya, Alex vardı değil mi Fenerbahçe'de? Ya kötü oynasın.
1: Doğru.
0: Ya kötü oynasın adam, bir tane gol var, katkısı var yani, böyle bir istatistiği
1: çok büyük
0: var
1: bir alan kaplıyor.
0: Şimdi misal Aykut Hoca'yı eleştirirken ben bunu yazdığım için o zaman Hürriyet'te. Hı-hı. Ya Alex'i gönderdin, 10 numaraya Cristiano Baroni'yi koydun. Şimdi birisi bir maç bir gol istatistikle oynuyor. Birisi 4 maç 5 maçta bir gol istatistikle oynuyor aynı mevkide. Bana ne koşuyorsa abi, futbol sonuç oyunu.
1: Hocam sadece iletişimle olmaz, icraat lazım.
0: Futbol sonuç oyunu.
1: İcraatı sahada koyacaksın ki onu iletişime destekleyeceksin.
0: Şimdi Çerni'yi kesiyorsun. Özür dilerim. Pardon. Alo. Aldım sazı, gideyim.
1: Git baba. Geniş oyna abi.
0: Çerni'yi kesiyorsun. Ya olay tana bakmıyor musunuz abi? Kanatta oynatıyorsun. Yılda o bu adamın attığı her takımda bugüne kadar yılda 3 gol istatistiği var ya. Sen bu gol dağılımını sağlayamazsan olmaz. Şimdi Galatasaray şampiyon olurken sadece Icardi veya sadece Osimhen üzerinden olmadı ki. Böyle Barış da attı, Sané de attı, Sara da attı, Torreira da attı. Efendim stoperlere Sanchez attı, Lemin Abdülkerim attı. Lemina attı. Sen bu gol dağılımını yapacaksın ama gol dağılımını yaparken ön taraf çok daha fazla etki edecek. Şimdi İsmail Kartal 99 puan aldı değil mi? Çok başarılı bir sezondu bana göre. Hani adamcağız gitti, yazık oldu. Şimdi gol dağılımına bakıyorsun. Tadiç belki çok gol atmıyordu ama çok gol attırdı. Dzeko atıyordu. Fred atıyordu. İrfan Can geldi atıyordu. Şimanski atıyordu. Şimdi sen böyle yarışabilirsin. Sen şimdi Endidi ile Aslani'yi aynı bölgede oynatıp bir de bunlara Olaytan'ı ön tarafa ekleyip sen gol atamazsın ki.
2: Olaytan, Endidi, Aslani, Şansal abi de izledim. Toplam 7 veya 9 gole etki etmişler.
0: Ya atamazsın, 53 golde kalırsın abi.
2: Çok zayıf. Çok zayıf yani.
1: Ya Aslani'ninki de penaltı galiba, bir tanesi de penaltı.
2: Düşün yani.
0: Hayır, bundan senin şampiyonla oynama şansın yok ki.
2: Abi bir de Konya'ya elendin.
0: Abi elenirsin. Konya... Gol atamazsın çünkü.
2: Hayır, Trabzon geliyor buraya. Z takımıyla 8 eksikle seni yeniyor abi.
0: Abi. Bu. Hani artık. Misal Çerni'den misal Beşiktaş taraftarı çok mutluydu. Çerni'nin oynadığı oyunu biliyoruz ya. 50. dakikada çıkart. 50. dakikada çıkart. 50. dakikada, 60. dakikada çıkart. Adam artık gülmeye başladı ya. Niye? Cengiz'i kazanacağım diye. E kazanamadın. Şimdi bir şeyi doğru düzgün bir şekilde yapman lazım. Yorumcuyken söyledin abi. Yorumcuyken söylediğim bir şey seni teknik direktörken bağlamaz ki ya. O zaman hı, öyle düşünüyordum ama geldim kardeşim Cengiz'de ben bu
2: hocam,
0: şeyi göremedim.
2: Solon'u hiç kesmek istemezdim ama Haluk'a dönüyorum. Haluk sen ne diyorsun? Var bekleyeceğim bir şey.
1: Ben abi senin dediğin iletişim üzerinden gideyim. Yani antrenörlerin önce sahada bir şey koyması lazım. Tek başına iletişimle yapılacak bir iş değil bu. Yani senin sahada bir performans koyman lazım. Sahadaki performansa ek iletişim belirlemen lazım. Şimdi Aykut Kocaman örneğini verdiğin için söylüyorum. Aykut Kocaman'la ilgili bir algı var. Algı da belki gerçek. Fenerbahçe'de benim etrafımdaki arkadaşlarımla mesela hiçbirisi istemiyor Fenerbahçe'de.
2: Niye acaba bilmiyorum.
1: Neden istemiyor? Oynattığı oyunu beğenmedikleri için.
2: İşte 8 senedir oynatmıyor.
1: Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Lucescu Galatasaray'da çok seveni vardı. Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptığı gün de söyledim. Ben öyle futbol sevmiyorum. Yani bak bence Aykut Kocaman'ı istemeyenler de öyle futbol sevmediği için istemiyor. Yoksa Aykut Kocaman Fenerbahçe teknik direktörü olduğunda başarısız performansı yok Aykut Kocaman'ın.
2: En çok gol atan.
1: Yani küme düşürmeye oynamadı. Yani fena bir takım da değildi. Yani 70 dakika hiçbir şey oynamıyordu. 70 dakikadan sonra kaos futboluna dönüyordu filan. Avrupa'da yarı final gördü Aykut Kocaman'la Fenerbahçe. Yani normalde CV'sine baktığın zaman başarısız diyemezsin Aykut Hoca'ya. Ama oynattığı futbolu istemiyor insanlar. Bence istemeyen kesim için söylüyor. Bu arada isteyeni de çok. Yani Sergen Hoca'ya gelince Sergen Hoca'da da sahada sonuç gelmedi. Ya bu Sergen Hoca değil miydi Beşiktaş'ı şampiyon yapan? O zaman yani iletişimiyle ilgili problemini konuşuyor muyduk Sergen Hoca'nın? Ben Sergen Hoca'nın da iletişim problemi olduğunu düşünmüyorum.
2: O zaman şöyleydi ama.
0: Hocam o şampiyonluk bile giderdi ya.
1: Ya giderdi gitmedi. Hayır, ama hocam
2: o zaman işte. Hatırlayın abi Hatay maçından evvel göreceğiz cumartesi günü evet, ne olacağını filan diyen bir kahraman edası vardı abi. Bir şeyi dönüştürebiliyor
0: diye. Bak sen bir söyleyeyim.
1: Havlu atmış bir camiadan hayır, bahsediyorsun şu an.
0: Eğer iş avaraja kalacağını Fatih Terim o zaman

0: şöyle bir hayal edebilseydi, çünkü hayal etmesi zordu. Galatasaray 3. sıradaydı. Beşiktaş liderdi, Fenerbahçe 2.'ydi. Beşiktaş'ın içeride Kasımpaşa mıydı neydi maçı vardı. Diyelim ki o
1: Sivas'tı
0: maç.
1: Sivas'tı galiba Fenerbahçe'nin. Son hafta diyorsan Sivas.
0: Son Fenerbahçe'nin Sivas maçıydı. Yani ikisi de birden puan kaybedince Galatasaray son maça işte avaraj hesapları yapılmaya başladı. Yoksa ki düşmüş Denizli Spor'u 3 değil 7-8'lik yapardı.
2: Orada Emrak Baba'ya penaltıyı attırmasaydı.
0: Attırmazdı.
2: Attırdı.
0: Hayır attırmazdı.
2: Yapsaydın
0: çünkü
2: abi sen yine.
0: Yani. Dedi ki yani Beşiktaş olmazsa Fenerbahçe olur. İçeride Sivas'ı yener. Şimdi böyle bir atmosfer vardı yani. Neredeyse o puan farkıyla şampiyonluk veriliyordu. Yani evet bazen teknik direktörler şampiyon yapar. Ama yaptığın şunu ben Sergen Hoca'dan bekliyorum. Ya kardeşim senin Gezzal'ın bir sürü gol attı, attırdı. Larin'in 25 gol falan attı. Hatırlıyorum yani. Abu Bakar'ın senin çok gol attı.
1: Hocam sen Beşiktaşlı mısın?
0: Ya nereden çıkartıyorsunuz Beşiktaşlı, Fenerli? Beni bir Fenerli yapıyoruz şimdi, Beşiktaş'a mı geliyorsun?
2: Oldu. Hocam Galatasaraylıymış ya.
0: Hayır, ben
2: hocam bak herkes bak Beşiktaşlı mısın diyorlar. Fenerbahçe hiç Galatasaraylı diyen görmedim hocam sana.
1: Galatasaraylı olmadığı kesin.
2: Aziz Yıldırım da, şey Galatasaraylı olmadığı kesin.
0: Aziz Yıldırım'ın kasasında da Galatasaraylı falan yazıyordu. Ha,
2: öyle mi?
0: tabii canım.
1: Hocam, öyle bir coşkuyla tane, anlatıyorsun ki Beşiktaş'ı.
2: Hünkar'ın bir tane videosu var hocam. Hünkar bir Galatasaray güzellemesi var hocam var ya. Şekilden şekle giriyor ya.
1: Hoşlanmıyor mu?
2: Fenalık geçiriyor biliyor musun?
0: Nerede? Ben yokum orada.
1: Hocam 7 numaraya geçtim. Bülent Timur'la Galatasaray ve Fenerbahçe'deki bakış açılarını kıyasladı. İzleyelim. Evet. Enteresan video.
3: Karşılaştırmalı gidelim. Ben son yıllarda özellikle taraftar kitlesinde Fenerbahçeli olur, Galatasaraylı olur. Bir Galatasaraylı için anti-Fenerbahçelilik iyi bir şey değildir. Yavaş yavaş genç nesilde böyle bir eylem görüyorum ama mukabiliyetinde Fenerbahçe cephesinde çok daha fazlası var. Adam Fenerbahçe'den çok anti-Galatasaraylı. Bu sana takım içinde de ben ne kadar Galatasaray'dan nefret ediyorum bolcu tiplemeleri yaratmıştır. Hayır sen para kazanıyorsun, Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edeceksin. Mert Hakan yıllardır bunun ekmeğini yiyor. Osterwold'e baktı bu işte ekmek var. Atıyor ağzına. Galatasaray'da dün Mertens tribündeydi. Asya'daki seyahatlerini ki yarıda kesmişler eşinin söylemiyle. Gelmişler buraya. Geçen hafta işte Elmander buradaydı. Her hafta birileri gelip gidiyor. Elbette ki mutsuz ayrılan oldu. Elbette ki aramayıp sormayan da var. Ama genele baktığın zaman bu 30 yıllık bir yürüyüş. Galatasaray'ın 30 yıllık yürüyüşünde sen bunları sürekli olarak hakemlere, federasyonlara, şuna buna bağlarsan ve başarıları yok sayar o kulübün Galatasaray'ın yeni başarıları sana hayatına kabus olarak geri döner.
1: Sana sormayacağım Haluk.
2: Çok güzel anlatmış. He? Hep ben de yani bu ana fikrim benim de genel olarak hep bu. Yani sen önce kendine bakacaksın abi. Bırakacaksın rakibi. Yani dün ben şimdi Acun Ucalı senin değerli dostun. Hı-hı. Dün yine mesela Türkiye'de adaletli değil falan gibi şeyler söylemiş. Yani Pereira'dan demiş ki Pereira o tarihin en iyi kadrosunu şampiyon yapamadı. Şimdi abi kime fatura ediyoruz? Yani kime? Fenerbahçe'nin başarısızlığını niye Galatasaray'a fatura ediyoruz? Yani şimdi deniyor ya mesela yapı. Çok basit bariz bir örneği var ya. Galatasaray 4 sene üstü şampiyon ya. Ondan önceki sene 13. bitirdi hocam. Bu anasını sattığımın yapısı neredeydi? Yani o günde yapı Trabzon'u şampiyon yapıyordu.
1: Yıllık izindeymiş.
2: Efendim?
1: Yıllık izindeydi.
2: Yani, anlatabiliyor muyum abi? Bu maalesef özellikle Aziz Yıldırım'la başlayan, Ali Koç'la zirve yapan, yani herkes Fenerbahçe'nin karşısında, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istemiyorlar. Galatasaray bir yapı kurdu. Hakemler, federasyon başkanları, o bu filan. Ya sen işte yapının bir elemanı mısın hocam? Galatasaray şampiyon olduğunda sen yapıya mı çalışıyordun? Yani var işte burada o işin içinde çalışmış birisi var yanımızda yani.
1: Yani sen ben, o zaman MHK başkanı mıydın?
2: Yok neydi? MHK'nin hakemlik de yaptı abi. Yani bu 30 yıl Galatasaray'ın başarılarında Bünyamin Hoca hakemlik de yaptı, MHK'de de çalıştı. Ya şimdi şuna inanıyor mu insanlar gerçekten mesela? Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir başkanı Bünyamin Gezer'in kulağına diyor ki hocam bu sene Galatasaray'ın şampiyon olması lazım. Seni ben Galatasaray maçlarına gönderiyorum. Galatasaray'ı şampiyon yapmamız lazım. Ya bunu herhangi birisi söyleyebilir mi? Ha, uygulamalarıyla bir takım mesajlar verebilir. Ama bunu bak bugün Aziz Yıldırım'ı federasyon başkanı yap abi. Ali Koç'u federasyon başkanı yap. Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz. İddia ediyorum. aleni yapamaz yani. Bir takım mesajlar vermeye çalışır. Elinden geldiğince mücadele edebilir ama gidip MHK başkanına kardeşim bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak diyemez. Demez. Böyle bir şey yapamaz yani. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir algı var abi. Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon olmuş. Bizi şampiyon yapmıyor. Ya tamam güzel. Bunun çürütülecek o kadar çok argümanı var ki. Ali Koç kaç tane teknik direktör değiştirdi abi? Fenerbahçe bu sene çok başarılıydıysa da hani Fenerbahçe'nin hakkını yiyorsa federasyon ve hakemler Fenerbahçe yönetimi, Saadettin Saran yönetimi Tedesco'yu niye kovdu abi? Bitime 3 hafta kala. Fenerbahçe çok başarılıydı da son 4 yılda hakemler Fenerbahçe'nin önüne geçiyordu da Galatasaray'ı bu sene niye yenemedi? Geçen sene 6 puan 2 ile averaj Galatasaray elindeyken niye Mourinho geldi 0-0 oynadı? Niye sorgulamıyorlar bunları? Abi çünkü bunları sorgulayamıyorlar. Niye sorgulayamıyorlar? Bunlar zor geliyor. Kolay olan kısmı Fenerbahçe şampiyon yapılmıyor. Fenerbahçe'yi önünde bir engel var. Galatasaray'ı itiyorlar. Fenerbahçe'yi frenliyorlar. Ya ben iddia ediyorum bak. Çok bu konuda çok iddialıyım. Bu sezon Bünyamin hocam alsın bütün maçlara baksın Fener Galatasaray maçını. Vallahi billahi en az 10 puan fazla çıkar Fenerbahçe.
1: Hocam ne diyorsun?
2: Hakemlerin verdiği.
0: Ben
1: her 3 aşağı 5 yukarı hakimsin de mevzuya.
0: Hayır. Ben her zaman söylediğimi söylüyorum abi.
1: Yok ya güzel bir büyükler, soru sordu aslında. Güzel bir şey söyledi.
0: Bak 4 büyükler her zaman %51'deyim ben. Şimdi ben desem ki ya Antalya maçında Osimhen atılması lazımdı. Bak. Haluk da diyecek ki Şikrinyar Kocaeli de hocam şeylerini gösterdi atılmadı diyecek. Şimdi dün
1: neyleri gösterdi?
2: Gösterdi ya taraftarı ha böyle yaptı. Sen de neyleri dün, gösterdi diyorsun. Neyleri böyle kafasını saçını göstermiş.
1: Tamam, öyle değil abi.
0: Dün Trabzon maçında şimdi hakem Buşarı'yı atacaktı. Çünkü
2: hocam inanılmaz pozisyon depük, ya. Helal yaptı, olsun sana biliyor yaptı. Musun? Valla.
0: Depük yaptı. Çocuk itmeden dolayı sarı karta döndü.
2: Hocam ikinci sarı diye anladı biliyor musun? Orada vazgeçti.
0: Vazgeçti.
2: Tam çıkarttı ona gösteriyordu sarıyı.
0: Şimdi kardeşim bu da Trabzonspor'un gücü. Şimdi derinlemesine inersen atamalara gidersin.
2: Hocam o Büşari'nin pozisyonunu biraz ayrıntılı anlatalım. Çok güzel anlattın.
1: Ben bilmiyorum bana anlatır mısınız?
2: Aynen. Hiç izlemeyen insanlar olabilir Trabzon maçı. Ben anlatabilir miyim müsaade
0: edersin? Tabii anlat.
2: İkili mücadele genç bir oyuncuyla hava topuna çıktılar. Hava topunda çarpıştılar diyelim ya itme de yok.
0: Arkadaki tamam. Oyuncu faal itti
2: diyelim
0: de.
2: Hocam faal diyelim. İtti hadi de. Senin güzel attığın için faal diyelim.
0: Benim i̇tti, güzel attığım için
2: Büşari'nin ayağı kalktı adamın suratına geldi. Bak sağ ayağı
0: böyle. Yapıyor bir de.
2: Sağ ayağı üste geldi. Hakem çekti sarı kartı. Abi bütün Trabzonsporlu oyuncular etrafını sardı. Hocam ne yapıyorsun dedi. Baktı. Ulan dedi bunun ikinci sarısı oldu dedi. Bizim bunu atmamız lazım dedi. Ulan dedi şimdi bin tane şey düşündü. Hocamın Ali Yılmaz. Antepli Ali Yılmaz. Dedi ki ya federasyon başkanı Trabzonlu. Ziraat Türkiye Kupası Trabzon'un tek elinde olan şey. Maç hala 1-1. Biz uzatmaya giderse bu maç. Trabzon elenirse beni yerler bunlar dedi. Bak viş diye döndü. Öbürüne verdi sarıyı.
0: Hocam.
2: Biz de gerizekalıyız.
1: Çok güzel anlattın. Hocam ne
0: süper
1: diyorsun?
0: Anlattı. Şimdi bu Ali Yılmaz, Kerem Demirbay'ın atılışı vardı değil mi? Kasımpaşa maçı.
2: İki kere üstte sarı kart.
0: Gene Trabzon maçı değil mi? Hangi sinyali veriyorlar? Bak hangi sinyali veriyorlar? Bak bazen sinirleniyorum ben.
1: Ama güçlerin kayrıldığı bir sinyalden bahsediyorsun sen.
0: Tabii sen Arda kardeşleri Antep maçında gönderirsen Trabzon maçında da işte bu Şari Ayvah ikinci sarı kart der öbürüne göster. Adama göstereceğim bir şey de yok. Sadece itmeden dolayı sarı kart olur mu Haluk?
2: Olmaz hocam. Hani? Sarı kart ayağa gelen ayağa çıktı.
0: Kırmızıyı tartışırım ben orada.
2: Aynen. Tarbanı bilmem. O hakemlik tekniğidir o.
0: Ha, sarıyı kırmızıyı tartışırız.
2: Sarı buçuk derim diyorsun.
0: Heh, çünkü bu Şari orada
2: bilerek atıyor.
0: Bilerek yani. Ayağa kaldırıyor rakibine.
2: Bu arada oraya gelene kadar da çok kaşındı maçta.
0: Heh. Müşari. Sinirlendi, şey yaptı. Şimdi ne diyeceğiz abi? Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bak büyükler kullanırken kadro kalitesi de önemli. Ben ne diyorum? Kardeşim Şerif'i aldınız. Ne oldu şimdi? Son 2-3 maçtır oynatmıyorsunuz Tedesco gittikten sonra.
2: Faturayı ona kesecekler ya.
0: Gitti adam. Bir anda Talisca forvet oldu. Fred'i gönderiyordunuz. Fred 2 maçta 5 gol attı. Attırdı. 2 gol attı Konya maçında. İki ondan evvel 2-3 asist yaptı. Ne oldu abi? Siz önce bir kendi takımınızın içerisindeki dengeler. Fred gibi oyuncuyu tukaka yaptılar. Sırf transfer yapabilmek için. Bak hocam. Tehlikeli bu işler. Transfer yapabilmek için bir yerde para kazanmak istiyorsan futbolcuların bazılarını göndereceksin, bazıları gelecek ki sirkülasyon olsun. Oradan bir şeyler kazanasın.
1: Enteresan bir veri söyleyeyim baba.
0: Söyle.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin problemli olan yerleri neresi? Kale ve şey değil mi? Santrfor, golcü. Şimdi Fenerbahçe kalede 11 milyon euro. Bu da kağıt üzerinde. Bize göre 13,5 tamam. milyon euro. 11 milyon euro şeye veriyor. Ederson'a veriyor. 1 tamam. milyon euro Mert'e veriyor. 2 milyon 100 bin euro da şeye veriyor. Livakovic'e veriyor.
0: Evet.
1: Ödediği toplam para resmi rakamlarla 14 milyon 100 bin. Golcüye geçiyorum. 20 milyon bir senelik 21 milyon John Duran'a harcıyor.
0: Evet.
1: Talisca'ya 8,5 veriyor.
0: Evet.
1: 2,8 Şerif'e veriyor. 7 milyon euro Nesri'ye veriyor. Topladığın zaman 40 milyona tekabül ediyor. Yani sen bir sezonda 40 milyon golcü için 15 milyon da şey için harcıyorsun. Bonservisler dışında.
0: Evet.
1: Böyle bir istihdam sağlıyorsun. Buna rağmen beceremiyorsun işi. Ve sonra yapı dersen ben de ağzıma geleni söylemek istiyorum mesela. Ya, aslında bu kadar parayla senin çok daha iyi bir şey çıkarman lazım ortaya.
0: Ya.
1: Galatasaray'ın yanlış anlama Osimhen Icardi'ye harcadığı kadar harcamışsın.
0: Tabii.
1: Daha kötü sonuç var. Adamlar 28 gol atmışlar toplam 30 gol atmışlar. Kalede de Uğurcan 2,5 Günay kaç parada? 1 milyon euro alıyor mudur?
2: O kadar bile olmayabilir.
0: Olmayabilir.
1: Batuhan'la beraber koyuyorum 2,5
0: 500 bin euro civarı alıyor.
1: Bonservislerden bağımsız söylüyorum.
2: Bak hepsini toplasan hadi diyelim ki 3,5 milyon euro olsun.
1: Ya 15 milyon euro veriyorsun kalecilere.
2: Ya normalde
1: ya.
2: Senin bir kaleciye vereceğin parayı sen bütün kaleciye veriyorsun.
0: Hocam
2: yani
0: basit düşünelim.
2: Uğurcan bugün 3,5'a oynasa ağa der mi kimse?
1: Hiçbir şey. 4,5'a demez.
0: 3,5 değil 13,5'a oynasın. Basit bir kriçe var ya. Atanla tutanın iyi olacak.
1: İşte o yüzden
0: şimdi
1: söyledim.
0: Atanla tutanın hangisi iyi kardeşim? Şimdi nasıl yapı diyeceksin?
1: Bir buna? De dünya kadar para harcadın. Param yokla falan açıklanacak bir şey değil. Beceriksiz.
0: Nasıl yapı diyeceksin buna yani? Şimdi atanın belli, tutanın belli. Şimdi tutanın gelmiş, Mustera'yı unutturmuş. Atanın zaten yedeğe bile, o kilolu Icardi bile senin santrforlarından daha çok gol atmış.
2: 14
0: atmış. Maça katkı vurmuş. Icardi öyle 3. 4. golü atmadı hal yok.
2: Ya birkaç tane maç başlangıcı gollerini attı.
0: Tabii.
2: Gençlerbirliği'nde ilk golü attı.
1: Alanya'da tek gol attı.
0: Eyüp'te attı. Sana maç kazandırdı abi.
2: Kazandırdı.
0: Ondan sonra diyorlar ki benim futbolculuğumu kötülemeyin. Bak şimdi yeni moda. Neymiş?
1: Hocam.
0: Neneyi hocam, kötülemeyin.
1: Koptun gidiyorsun. Gel şimdi Icardi dedik Icardi var. Daha onun üzerine konuşalım. 6 numarada Icardi için karar vakti. Levent Düzemen'in Icardi ile ilgili çarpıcı örneği ve yorumu. İzleyelim bakalım.
4: Ben buraya bir not aldım. Ankara'dan Galatasaray'da kongre üyesi olan Profesör Doktor Oktay Banlı. Şimdi hastane ismi vermeyeceğim. Çünkü izin almadık hastaneden. Rehabilitasyonda yatıyor. 22 çocuk. Yaşları 7 ile 12 arası. Forma için çocuklara sormuşlar. Hangi formayı istersiniz diye. 19 çocuk Galatasaray ve Icardi istemiş. Bir çocuk Trabzon, bir çocuk Fenerbahçe, bir çocuk da Gençlerbirliği forması istemiş. 22 çocuktan 19'u Galatasaray forması isteyenlere formanın arkasında kimin imzası olsun ne yazsın demişler. Cevap ne olmuş biliyor musun? Icardi. Sayın Dursun Başkan zaten dile getiriyor bunu. Bir gerçek bu. Icardi Galatasaray'da bir fenomen değil. Birçok çocuğun sevgilisi haline gelmiş. Hepsinin de Galatasaray olmasını sağlamış.
5: O kardeşlerimizin ahını almayalım.
4: Almayalım. Ben de diyorum ki ben de buradan şunu söyledim. Sayın Başkan. Icardi'nin yerine santrforlar alabilirsiniz. Kabul ediyorum ama Icardi sadece bir santrfor değil. Bir oyun lideri. Bir rol model. Artı hala golcülük kimliğini koruyan. Sezon başı iyi bir çalışmayla Galatasaray'a yeni hizmet edebilecek bir oyuncu konumunda olduğunu iddia ediyorum. Ve Galatasaray 3. santrfor alması şartıyla Icardi ile yola devam etmesinin doğru olacağını söylüyorum. Çünkü bu iğmeyi Icardi ile yakaladınız, devam etmekte fayda var. Kimi alacaksınız dünyadan golcü olarak soruyorum ben size. Dünya golcü buluyor ama en genci bunların bir tanesi Haaland. O da babanın ömür boyu sözleşmesi var Manchester City'de. Nikahını almış Manchester City Haaland'ı. İşin gerçeği bu. Bu oyuncuyu Galatasaray'a almak çok zor. Başka santrfor Lewandowski zaten futbolun sonuna gelmiş. Bak dünyanın önemli yazarından. Harry Kane'den söz ediyorlar. Vallahi Bayern Münih'in Harry Kane'i bırakacağını zannediyorum. Adam rekorları kırdı.
1: Hocam senden başlayacağım çünkü Halil'e uzun konuşacağını düşünüyorum.
2: Konuda. Abi şöyle çok kısa ben Oktay Hoca beni de aradı bu konuyla ilgili. Levent abiyle konuştuğum.
1: Oktay Hoca kimdir baba?
2: Onu Oktay Hoca. Abi Oktay Hoca bir
0: cerrah. İyi bir Galatasaraylıdır.
2: Galatasaray Genel Kurulu üyesi cerrah Ankara'da. Yani kendi hastanesi de var.
1: Hastanesi bir söyleyelim merak
2: etme. Ben mi? Hastanesinin ismini bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum.
0: Bilsem... Kapattı.
2: Kapattı mı? Kapattı. Tanır mısın Oktay Hoca'yı?
0: Çok iyi tanırım.
2: Ha, Oktay Hoca'yı çok severim
1: ben. Kapattıysa bu olay nerede gerçekleşti?
2: Çalıştı hastanede.
0: Çalıştı hastanede.
2: Bunu bana anlattı. 22 bana sordu hatta. Dedi ki 22 çocuktan kaçı Galatasaraylıdır dedi. Bana bir arkadaşım benzer bir şeyi okulla ilgili sormuştu. Ben 15'lerde falan demiştim. Orada 20 Galatasaraylı çıkmıştı. Hiç Fenerbahçeli yoktu. 2 Beşiktaşlı vardı. Dedim ki hocam dedim 20 vardır Galatasaraylı dedim. 19 dedi. Kaçı Icardi formasıdır dedim. Yarı yarıya Osimhen falan hepsi Icardi dedi. Anlattı bu hikayeyi aynen böyle. Ben de kendisinden dedim selam olsun Oktay Hoca'ya. Çok da severim. Abi bu böyle o jenerasyonu belki de Icardi işte diyoruz ya binlerce çocuğu.
1: Sana döneceğim abi. Sen güzel şey hocam, uzun yer vereceğim. Hocam sen ne diyorsun?
0: Yani iyi Galatasaraylı bir objektif.
2: Çok yardımsever bir adam.
1: Icardi meselesini nasıl çözmeli Galatasaray sana göre?
0: Ya Icardi'nin oynayacağı bir sistem geliştirip şunu yapmalı. Yedek bir santrforda almalı.
1: Yani Icardi'yi bırakmamalı diyorsun.
0: Ya Osimhen'le ya bulamazsın. Levent abi doğru söylüyor. Yani şimdi Icardi gibi bir santrfor nerede bulacaksın ya? Bu senin elinde. Kaybetmeyeceksin. Kaybetmeyeceksin. Ve Antalya maçında attırdığı 4. gol onun kalitesini gösteriyor zaten. Yani nasıl bir oyuncu olabileceğini gösteriyor.
6: Başkanını dinledik.
7: Reklam.
8: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Tabii saat 11.40'dan beri canlı gidemedik çünkü radyoda yani seslerin iyileştirilmesi adına bir çalışma vardı. Size daha kaliteli hizmet verebilmek için arkadaşlarımız burada uğraşıyorlardı. Neyse ki bitirdiler. Biz de gecikmeli olarak yayınımıza girdik. Atakan Kurt'la birlikte olacaktık tabii ama onun da saati geçtiği için ben de dedim çok fazla böyle YouTube'dan gitmeyelim. Biraz dinleyenlerimizle sohbet ederiz, muhabbet ederiz. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız, bizlere buradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, dostlar diyebiliriz. Tabii dün Türkiye Kupası'nda da heyecan vardı. Ne kadar heyecan vardı. Trabzonspor üst üste 3. kez kupada finale kaldı arkadaşlar, dostlar. Gençler Birliği deplasmanında geriye düşmüştü aslında. Maçta da geri dönerek kazanmasını bildi ve üst üste 3. kez finale yükseldi Trabzonspor. Tabii Muçi yani inanılmaz bir gol attı. Herhalde Sergen Yalçın Hoca evde falan böyle gözlerini kapatmıştır. Ulan bu çocuk yine yaktı beni falan. Böyle yani şey lazım. Yani zorunlu satın alma opsiyonu bence bir tık arttırılarak, yani Beşiktaş tarafından söylüyorum, Trabzonspor'a kiralanabilir. Hani ben Beşiktaş'ta olsaydım hani Beşiktaş'a dönmesini isterdim ama maalesef Sergen Yalçın'ın söylemlerinden sonra ve işte taraftarla yıldızının barışık olmaması sebebiyle ben şu aşamada dönmesinin bir fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. Muçi ile alakalı olarak yani biraz hızlı unutuyoruz, çabuk unutuyoruz. Mesela çoğunlukla Beşiktaş'ta Muçi evet beğeniliyordu ama onunla beraber de bir Rafa Silva vardı takımda. İkisini de oynatmak çok mümkün olmuyordu ama farklı bir yöntem deneyebilirlerdi. Onu da yaptılar. O bölgede de çocuk çok başarılı olamadı. Biraz böyle eski model on numaralar var ya, o tarz oynuyor Muçi. Rafa varken olmadı, işte kanat oynadı vesaire. Çok gösterişli mi oynuyor? Bence hayır. Çok gösterişli oynamıyor. Fakat böyle ölü giden maçta bir anda parlıyor. Oynadıkça forma atan oyuncu tipleri vardır ya, formunu arttıran. Aynı onun gibi bir şey böyle. Yani sakatlık yaşayana kadar da bence gayet iyiydi. Yeni toparladı kendisini. Yine gerçekten tekrar söyleyelim, jeneriklik bir gol attı. Sergen Yalçın da dediğim gibi isyandadır. Bu jeneriklik golün ardından gerçekten muazzamdı. Ne olacak, Sergen Yalçın kalıyor mu arkadaşlar, Beşiktaşlı dostlar? Alper Üstün daha diyor ki Sergen Hoca diyor istifa edecek, kararını verdi diyor. Diğer taraftan Çağatay Hoca ile konuşuyorum. O da diyor ki ben de konuştum diyor. İstifa etmeyecek diyor. Ben de edeceği haberini aldım aslında. Yani 2021-2022 şampiyonluğundan sonra aslında Sergen Hoca'ya da çok pahalı bir kadro kurulmuştu. Orada yapamadı ama hoca. İşte herkes söylüyor ya, Şampiyonlar Ligi'nde gitti maalesef sıfır çekti. Bir de geçenki basın toplantısında söylediği konu, yani şimdi yalan çıktı, ters bir tabir olur, belki hocaya yanlış bilgi vermişlerdir. Yani dedi ki hoca, benden önceki 3 teknik direktörün maaşı hala ödeniyor dedi. Santos'unki yeni bitti diye bir cümle kurdu. Bizim Tuğba da, Tuğba Hacı Bayramoğlu da gitmiş Santos'a ulaşmış, güzel bir gazetecilik yapmış. Durumu sormuş, işte senin maaşın yeni mi bitti, ödemen yeni mi bitti vesaire diye. Santos demiş ki yok ya öyle bir şey. Ben Beşiktaş bana ödemeleri işte 2024 Ekim mi? Yanlış hatırlamıyorsam 2025 Ekim mi? Yani çok önce ödedi demiş. ya birisi Sergen Hoca'ya yanlış bilgi verdi ya da hoca araştıracaklarını düşünmeden böyle bir cümle kurdu ya da kendini kurtarmak için yalan mı söyledi? Bu çok sert olur. Ben öyle olduğunu düşünmek dahi istemiyorum yani. Televizyonlarda da iyiydi. Neden? Yani televizyonlarda ben Alex'ten, Hacı'den daha iyiyim diyordu Sergen Hoca. İzleniyordu, ben seviyordum. Koşsam Real Madrid alırdı beni vesaire konuşmaları vardı. Güzeldi, ben oralarda kaldım. İzleniyordu yani, oralarda fena değil. Ya ben yani lisanslı bir hoca değilim. O yüzden hani iyi veya kötü teknik adam olmasından ziyade Sergen Hocam'la ilgili yorum yapacağım. Böyle heyecanını kaybetmiş, motivasyonunu kaybetmiş, böyle karamsar, böyle çekilmez demeçler veriyor Sergen Hoca. Ben Beşiktaş'a sağlıklı gelecek gibi görmüyorum yani. Sağlıklı olacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ta kalırsa. Mesela eski Sergen Hoca nerede? Ne diyordu? Göreceğiz cumartesi ne olacağını falan deyip böyle, hani tırnak içinde severiz ya biz böyle raşon işlerini. Bunları söylüyordu. O adam nerede? Geldiği günden beri, son geldiği günden beri şikayetçi olan adam nerede? Gerçekten bambaşka bir Sergen Yalçın izliyorum ben. Beşiktaş da ilginç. Kötü gidişe tepki veremez olmuş. Hani reaksiyon diyor ya Beşiktaşlı yorumcuları. O da yok. Camianın bir reaksiyon göstermesi lazım. Kötü gidişe itiraz etmesi lazım. Mücadele etmesi lazım. Yani Konya ve Gaziantep'e, işte Trabzon'un neredeyse yedeklerine maç vermeyi bence bu camia kabul etmemeli. Kimse Beşiktaşlı taraftarları buna alıştırmamalı diye düşünüyorum. 0212 273 10 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Sergen Hoca söylemlerine hak veriyorum demiş. Ya şeyini kaybetmiş gibi hoca, böyle hani ya ben buradayım da ya taraftar beni istiyor. Biraz da para ihtiyacım var. Ulan başarısız da gittik. Artık gidersek başka takım da şu an bulamayız. Tekrar ben haftanın iki günü de gidip Candaş'la yayın da yapmak istemiyorum. Burada rahatım havası seziyorum. Ya hoca da o isteği bir türlü göremiyorum. Yani bazı insanları yüz ifadesinden anlarsınız ya, girdiğiniz bir ortamda, iş yerinde. O adam o gün mutsuzdur, keyfi kaçıktır. Yani Sergen Hoca yani geldiği günden beri böyle tadı kaçıkmış imajı veriyor bana. Evet biliyoruz hocanın tarzı bu. Duruşu hep bu ama... O işte az önce verdiğim örnek vardı ya, hani soruyorlardı göreceğiz cumartesi ne olacağına falan. Hiç ben bu tarz cümleleri duyamadım kendisinden. Yani Sergen Hoca istifa etse de etmese de hiçbir şey değişmeyecek. Kim gelirse gelsin önümüzdeki 10 yıl içinde Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimali çok çok düşük demiş. Ya bunu öngöremeyiz. Bence 10 yıl fazla bir süre. Evet, Galatasaray'ın gerçekten inanılmaz bir dominasyonu var ve sürekli üzerine koyarak gidiyor Galatasaray. Yani eksiltmiyor, kadrosunu eksiltmiyor, aksine kemik kadronun üstüne takviye yapıyor. Galatasaray bu şekilde devam ederse evet işler değişebilir. Cihan Baba harikasın, inceden inşallah Murat Bey de duyuyordur demiş. Yok vallahi ya, bir ince yapmadım, olması gerekeni söylüyorum. Kutlamalara Dua Lipa gelecek mi demiş. 15 milyon euro istiyormuş diyor. 15 mi? Yok ya. 15. 15 milyon euro, güzel bir kanat alırsın. Benim gördüğüm 4 milyon falandı. Bence o da fazla. Yani bu kadın, şimdi biraz böyle fantezilerimi de anlatıyormuşum gibi olacak ama matematikteki altın oran gibi bir şey yani. Kütle çekim sabit, evet bu kızı seviyoruz. Dua Lipa iyi de yani 15 milyon da vermeyin abiciğim. Yani 4 milyon da vermeyin. Bence vermeyin. İnanılmaz rakamlar. Gerek yok. Gidin o paraya iyi bir kanat çekin. Bir de bu hanımefendiye bu parayı vereceksin. Şimdi tribün fiyatlarına bakıyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? İlk defa ben bir şeyin uygun olduğunu gördüm. Bana mı uygun geldi acaba? Hani fiyat algımı kaybettiğim için. Şampiyonluk kutlamalarında kale arkaları 190 lira. Ya Dursun Başkan buraya 500 de yapabilirdi. 600 de yapabilirdi. Yine dolardı. Buradan gelecek parayla iyi bir transfer yapabilirdi. Yanlar 500, tamam. Kale arkası 190. Alt 1905 lira. Tamam, saha içi paketi falan onlar pahalı. 19 bin lira. Doğu batı alt tribün, onlar da 2000 lira falan ama ya kale arkası 190 lira, onu da zaten alamaz mıyız diyorsun. Onu da kapmışlardır. Bilmiyorum bitti mi biletler, herhalde bitmiştir. Kutlamalar yarın olacağı için hiç bakmadım biletler ne alemde diye. Ama yani 15 milyon 4 milyon falan, ya bunlar inanılmaz rakamlar. Zaten taraftarlar da kutlamalar da çok böyle şarkıcıyla falan işi yok ya. En çok merak ettiği konu hangi futbolcu hangi şarkıyla o sahneye çıkacak, bu merak ediliyor. İşte futbolcuların aileleri, çocukları varsa, işte eşleri varsa, kız arkadaşları varsa onlardaki o anki ruh halini merak ediyor. Orada kendi sürekli sezon boyu beraber maç izlediği adamla o sezonun rahatlığını orada tatmak istiyor. Ben böyle çok da fazla sanatçı istediklerini de işin açıkçası düşünmüyorum. Evet gelsin tabii, insanlar oraya eğlenmeye gidiyor. Biraz kafa dağılır ama öyle yani Dua Lipa'lara 10 milyonlar 5 milyonlar falan çok yüksek rakamlar diye düşünüyorum. Mesela Galatasaray'ın bu sezon geçen seneye göre veya 2 sene öncesine göre üstüne koyduğu şey nedir, açıklar mısınız Cihan Bey demiş. Osimhen kiralıktı mesela geçen sene, bu sene parayı bastı, 75 milyon ödeyebildi. Yani o finansal rahatlığı kendinde buldu, Osimhen aldı. Geçen sene Avrupa'da bile iş yapamıyorken bu sene Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıktı, 16'yı geçti. Ya biraz kata kata gidiyor üstüne. Barış Alper'i bırakmadı Neoma mesela. Taraftarla bir ara küstü Barış Alper ama tekrar performansıyla o birlikteliği onu sağladı. Tekrar şampiyon oldu. Ya bu yeterli bir şey değil mi size göre üstüne koymak için? Ya da hani farklı bir şey varsa benim yanlış düşündüğüm, siz bana anlatırsanız ben de çok mutlu olurum. Ahmet Öztorun. Galatasaray üstüne koyarak ilerlemiyor. Bu sene Fenerbahçe, Trabzonspor biraz daha o kolay diye adlandırılan maçlarda puan kaybetmeseydi şampiyon olamazlardı. Geçen senelerdeki kadro daha düşük olmasına rağmen çok daha iyi futbol oynadı ve daha iyi sonuçlar aldı demiş. İşte o takımlarda şimdi Galatasaray, evet geçen sene oynadığı futbolu bu sene oynadı mı? Ligde belki oynamadı ama Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı birçok karşılaşma vardı. Belki de o rehavet dedikleri, bunu bazıları çok kabul etmese de bu rehavete kapılmış da olabilirler diye düşünüyorum. Ama yani bu da bir bahane değil, işte diyorlar ya, işte hoca çıkıp, dün İbrahim abiye de söyledim, hoca çıkıp şampiyonluk kutlamasında işte Sergen Yalçın'a, işte Ali Koç'a, Saadettin Saran'a, Serdal Adalı'ya teşekkür etmesi lazım diyor. Evet o biraz abartıyor yani, İbrahim abi bunu nasıl diyeyim, detaylandırmaya çalışıyor. Biraz da olayı abartarak anlatmaya çalışıyor ama ben öyle de olduğunu düşünmüyorum. Yani Galatasaray'da çok zor durumlardan çıktı mesela. Şu an o Lemina gidecek mi kalacak mı denilen Lemina bugün boşa çıksa yarın 7-8 milyon eurodan 4 yıllık kontratlarda havada kapacak takımlar varken, yani Okan Buruk'un istemediği Lemina, hatırlayın. Kendisini başta hiç istemiyordu Okan Buruk. Kaç kere ipten aldı mesela. Ya tek sıkıntısı Lemina'nın biraz böyle maç seçmesi. Maç seçmese zaten Türkiye'ye de çok düşmezdi. Galatasaray'dan şu an ayrılsın, Süper Lig'de kendisine mevcut sözleşmesinin aynısını vermeye hazır bence en az 4 takım vardır diye düşünüyorum Lemina ile ilgili. Yani onunla da ilgili şimdi bir sözleşme yenileme detayı vardı. Yenileyecekler mi, kalacak mı vesaire, bir yeni sözleşme olacak diye düşünüyorum. Ben gidecek demiştim. Yakup Şınar'da sormuştum, hatırlayın, salı günü yok dedi. Lemina kalacak. Gabonlu'ya yıllık 3 milyon eurodan 1 artı 1 yıllık daha sözleşme sunmuşlar. Okan Buruk'un da yani gerçekten bu sezon az önce de söylediğim gibi en önemli kozlarından.

oyuncuların birisi. Bu sezonda 3 gol 1 asisti var 40 maçta. Zaten öyle çok golcü bir oyuncu değil ama görevini layıkıyla yerine getiriyor. Aidiyeti yüksek, takımla, taraftarla uyumlu, güçlü, tekniği de var. Hızı azaldı biraz bence. Ya o ilk geldiği ile Mine ile aynı değil. Ama bir sene daha kalması hem stoper hem orta saha rotasyonunda bence Galatasaray'ın faydalanması gerektiği isimlerden bir tanesi. Tabii orta saha iki tane de elit takviye dedikleri isim de şart diye düşünüyorum. Yanlış sezonda gelmişti Limine ya. Yani yıldızı parlamıştı o ara, çok iyiydi. Sonra biraz düşüşleri oldu ama bence yine işini yapıyor. Bir de Galatasaray'da şu an yani amiyane tabirle doğru düzgün bir 10 numara da yok. Lemina'nın da bu kadar defansif olması işleri biraz daha zora sokuyor bu durumda. Atakan Kurt çalılıklar arasında kayboldu Zahar demiş. Ne oldu biliyor musunuz? Ya, yayının girişinde söyledim. Ya 11.40'da yapmamız lazım. Normalde bu işi gece yapılıyor bu tarz işler. Yani bant yayınlarının olduğu zamanlar yapılıyor ama acil bir iyileştirme çalışması yapılması gerekiyordu. O yüzden 11.40'la saat 13 saatleri aralığında canlı yayınlarımız yoktu. Atakan Kurt da İtalya'daymış ya. Bunlar radyodan, YouTube'dan ne kadar para kazanıyor? Her hafta İtalya, Fransa. Bilmediğimiz başka bir şey mi var acaba? Ya 2 hafta önce bu adam Fransa'daydı. Ya şimdi İtalya'da. Arkadaş, radyo var. YouTube var Atakan Kurt'ta. Geçmişin ekmeğini yiyor adam da. Normal canım yani, yayıncı kuruluşta yıllarca muhabirlik yaptı. Elbet bir birikimi vardır yani. Kimsenin parasında gözüm yok da merak ettim bir anda. Atakan abi yani bir yerlerde dinliyorsan. Fenerbahçe kötüydü demiş Cem. Kötü forvete bak, 74 gol atmış. Konuşa konuşa bitirilmeyen 77 gol, o kadar fark yok diyor. He, şey mi diyorsun? 77 gol derken attıkları, iki takımın attığı golleri söylüyorsun. Galatasaray 77, Fenerbahçe 74. Tamam. Tedesco sağ olsun, sürekli kadro değişikliği, sistem değişikliği bozdu kadroyu. Fenerbahçe her maçına 3 orta saha, 1 forvet çıksaydı şampiyondu. Son 2 maç çok net örnek. Trabzonspor maçını anlata anlata bitiremedi yorumcular. Kante, Gendüzi, İsmail. Evet ya, yani İsmail'le çıktığı hiçbir maçı kaybetmemiş diye bir istatistik vardı değil mi? Öyle bir istatistik veriyordu İbrahim Yavuz bana. Ama ona rağmen sürekli orta saha değiştirildi. Deniyor yani, Fenerbahçe'nin hocaları deneme yanılmayı seviyor. Deneme yanılma yapmayı seviyor. Maalesef dediğin gibi biraz da onun da etkisi var ama çok olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bakalım neler yazmış dostlarımız. 0212 273 1010. Cihan Bey, o çok sevdiğin Okan Burak'a niye hiç teklif gelmiyor demiş. Ya bu gözle bakmayın vallahi, bak ben bu yayına tek çıktığımda, evet ben Galatasaraylıyım, bütün dostlar biliyor ama hiç öyle benim bir takıma karşı bir kinim, bir nefretim yok. Yani karşıdaki arkadaşım mesela Beşiktaşlıysa, Fenerbahçeliyse, o bana bir mantıksız bir şey söylediğinde ben de mantıklı argümanı üretmeye çalışıyorum. Şimdi sen de diyorsun ki hani çok sevdiğin Okan

Ayrı konu. Ama maaşı 200 milyon TL, yani 4 milyona falan tekabül ediyor. Avrupa'da maaşların neredeyse yarısı zaten vergiye gidiyor. Ya bu maaşı alabilmesi için aşağı yukarı ya 8 milyon falan maaş alması lazım. Ya vergiye gitmemesi için, tam buradaki cebine giren paranın orada cebine girmesi için Okanbura 8 milyon euro teklif etmeleri lazım. İtalya'nın lig şampiyonu, Inter'in teknik direktörü Kivu, hadi ya Şivu da diyebilirsiniz. Yani bu adam kaç alıyor? 2 milyon falan alıyor yani, öyle düşünün. Kaynaklar öyle gösteriyor. Koskoca Inter'den bahsediyoruz. Ya diğer kulüplerin verdikleri maaşı düşünün. Neden Okanbura teklif gelsin ki? Ya sonuç olarak bence ya buradaki en büyük engel maaş engeli. Yoksa hani 1 milyonu 1,5 milyonu kabul etse orta seviye bir takım bulabilir bence kendisine. Ama bunu niye yapsın ki? Yani Okan Buruk'un bu şartlarda maaşından feragat etmesi durumunda, yani gitmek isteyeceği kulüpler herhalde Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birileri olacaktır. E şu anda onlar da istemiyor. Mesela bana da oluyor. Bilir misiniz Football Manager oyununu, FM derler. Mesela üst üste şampiyon oluyorum oyunda. Şimdi diyecekler ki oyunla mı benzetiyorsun Cihan ya? Bir yerden bağlamak için yaptım. Sürekli şampiyon oluyorum oyunda mesela. Hiçbir takım bana teklif yapmıyor. Allah Allah diyorum falan. Niye yapsın ki? Ya yerimde ben mutluyum. Ama böyle takım tökezlemeye başladığı an, beni böyle kovacakları zaman bana hop teklifler yağıyor. Yani Okan Buruk'ta bence kötü gitmeye başladığı zaman teklifler gelecektir. Yani bu paraları Avrupa'da falan vermezler. Niye gitsin ki? Niye yani? John Duran alacak mı Galatasaray? Cihan abim demiş. Yok. Veli Gılır almayacak. Evet, John Duran'ın işte şampiyonluk kutlamalarında, hop kulaklığıma ne oldu? Şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray'ın paylaştığı şeyleri beğendiği gönderiler çıktı. Ben onları görmedim de şeyi gördüm. Yani onlar bazıları fake falan demiş ama Davinson Sanchez'in paylaşımını beğendiğini gördüm ya. Yani onun altına bir yorum yapmış. Onu gördüm de çok John Duran'ı alacaklarını düşünmüyorum. Problemli oyuncu John Duran. Sıkıntılı. Yani Okan Buruk'un istediği bir tip değil. O yüzden farklı noktalara evrildiler. Football Manager nereden oynanıyor Kral? PlayStation mı demiş. Bilgisayar. Cihan gerçekten şaka mısın ya? Böyle bir anlatım bahane var mı? Okan Buruk'un aldığı maaş Avrupa'dan teklif gelmemesini söylüyorsun demiş. İşte örneklendirdim Serdal. Örneklendirdim. Dedim ya, orada aldığı maaşın yarısı vergiye gidiyor. Şimdi 8 milyon niye versinler ki Okan Buruk'a? Adam Mourinho'ya 4 milyon veriyor. 3,5-4 milyon veriyor. Ha gider daha farklı isimlere, mesela Klopp'u tekrar döndürür futbola. Dönmek ister mi o da bilmiyorum. Verir 8 milyonu. Adam bir yerlerde bir kendisini ispat etmiş Avrupa'da. Ona teklif gönderir. Ki zaten neden gitsin ki? Ben mesela buradayım. Konfor alanım var. İstediğim rakamı da alıyorum. 4 yıldır da şampiyon oluyorum. Bence kredim de hala var. Niye yeni bir yere gidip o riski alayım ki? Ben teknik direktörüm sonuçta, futbolcu değilim. Hani futbolcu olsaydım düşünürdüm. Derdim ki gideyim bir Avrupa'ya açılayım. Daha tanınayım, daha isim olayım falan böyle. Vizyonumu genişleteyim falan derdim. Ama artık teknik direktör. Futbolculuğu da bitmiş. Yani futbolculuk zamanında da birikimini yapmışlar. Şimdi de hala yapıyor. Kendi ülkesinde. Anladın mı? Yani 200 milyon TL civarı bir para kazanıyor baktığında. Yani faize koysa dünyalar onun. Faiz aram mesajları falan gelecek bana. Herkesin kendi bileceği iş o. Başka da. Yani ondan bahsediyorum ya. Öyle kolay değil bence. Çok ütopik geliyor bana. Okan Buruk gitsin, niye teklif gelmiyor falan. Biraz kıskançlık gibi geliyor yani Serdal, açık açık söyleyeyim sana. Sen gerçekten öyle düşünüyorsan bilmiyorum tabii. Sen de var ya Cihan'cığım, bütün takımları eziyorsun sonra Galatasaray'ı övüyorsun demiş. Kimseyi ezmedim vallahi. Ya abi, vereyim bir maça 5 milyon prim verilmiş, versinler, ne düşünüyorsun demiş. Ya şey mi diyorsun, Dua Lipa'ya mı? Versinler canım, paraları varsa, hani kasaları normalse verebilirler. Ben sadece biraz bu işlere ters düşünüyorum. Yani bir sanatçıya bazı yerlerde 15 milyon falan gördüm de onlar tabii yalan rakamlardır yüksek ihtimal. Ama 4 milyon 4,5 milyon istediğini biliyoruz. Hazır ellerini attılar şu YouTube canlı yayın işinde bir çözüm be. Aylardır yazıyorum vallahi, webten dinlemek zulüm demiş. Yazayım vallahi, biliyorlardır diye düşünüyorum. Herhalde biliyorlardır bu problemi. Egzajere ediyor İbrahim Yavuz demiş. Ha, aklıma gelmedi az önce Murat Tozcan. Onu mu düzelttin? Evet, yani işte Serdal Bey'e
Saadettin Bey'e, Ali Koç'a teşekkür olayını. Evet, doğru söylüyorsun. Çanakkale'den Bora selamlarını iletmiş. Derdini seveyim.

Okan, biz şampiyon olalım, en büyük derdimiz de sanatçı olsun ifadelerini kullanmış. Cihan Ergin hocamı gördün mü? Dün basın toplantısını terk etti diyor. Ya Ergin hoca yapar. Bir şey de demediler aslında. Yani, bence öyle salonu terk edilecek bir soru değildi yani. Bir tane muhabir arkadaş dedi ki işte ligi ya da Euro ligi kazanamazsam takımdan ayrılırım diye bir şey söylemiştiniz. Yani bu sözünüzün hala arkasında mısınız tarzı bir cümle kurdu. Yani benim söylediğimi bir ay sonra iki ay sonra bana hatırlatıyorsunuz mesela. Ya ben yayını bırakıp gidiyorum. Hoca da sinirlendi ya basın toplantısı için teşekkür ederim dedi. Hoşça kalın dedi kalktı yani. Beden dilinden bunu anlayabildik. Bence kötü bir soru değildi. Tebrik ediyorum arkadaşımızı ya. Bunu sormak da aslında şey ya, bu futbolda falan bu tarz şeyler soramıyoruz. Hocalara yanlamak için sormuyor bazen dostlarımız. İşini layıkıyla yapanlar da var, o işin başka boyutu da. Hoca da buna kalktı, sinirlendi yani. Ne olmuş yani Panathinaikos'taki geleceği hakkında bir hatırlatma yapmışlar sadece Ergin hocam. Arkadaşlar, Okan Hoca ile yeni sözleşme yapılacak ve 4 milyon euro olan maaşı daha da iyileşecek. Bu motivasyonla 5. şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray demiş Yavuz Özgül, mesajını atmış. Yani ben olsam ben de gitmezdim. Öyle söyleyeyim, niye gideyim ki yani, burada mis gibi hayat var. Beni seviyorlardı. İbrahim Hacı Osmanoğlu mu? Vallahi çok konuştuk. Bence daha da çok konuşulması lazım da. Nedense bu tarz haberler böyle çalılıklar arasında kaybolup gidiyor. İki gün önce yaptığı açıklamalar yani baştan sona bence faciaydı. Hani en önemli kısmı da bu bahis ve şike işini çok kurcalarsak hem UEFA hem de FIFA nezdinde büyük sıkıntıya gireceğimiz kısmı. Yani ben hala yeteri kadar bu konunun konuşulmadığını düşünüyorum. Ya da işte kurcalamayın dediği için mi kimse kurcalamıyor, onu da bilmiyorum tabii ama ya milli takımda hali hazırda oynayan en az iki futbolcunun yani Gürcistan maçında bahis yaptığı iddiaları vardı. İşte sen bu açıklamaları yaparsan insanlar da sorarlar o zaman acaba bu iddialar doğru mu diye. Kimse bilemeyecek, bu böyle iddialar var tabii de kimse bilemeyecek. Şey dedi mesela, Montella'nın beni yollayacaksanız önümüzdeki iki Macaristan maçını bilerek kötü oynatırım demesi mesela. Ya o nasıl bir rezalet, oraya girmiyorum bile. Acaba hiç konuşmasalar mı ya? Acaba hiç konuşmasalar bence hepimiz için daha iyi, hayırlısı olur diye düşünüyorum. Çünkü konuştukça gerçekten facialar ortaya çıkıyor. İlginç. Galatasaraylılar olarak şampiyon olduk ama kaliteli yağmurluğumuz olmadığı için sevincimizi tam olarak yaşayamıyoruz Cihan kardeşim demiş Harun Şen. Evet, sen şey diyorsun, bizim yağmurlukla işimiz yok. Şimdi yağmurluğu alıp ne yapabilirseler yapsınlar diyorsun ama bence işte onu da yapmamalıydı. Bence ders çıkarmıştır hatalarında. Mesela o kupa finalinde, Galatasaray-Fenerbahçe kupa finalinde Fenerbahçe iyi hazırlanmıştı. Şimdi Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. Sarı lacivert, sarı lacivert. Bir bütünlük vardı. Yağmurlukları da almışlar orada. Hazırlık güzeldi. Bir de kamera açısı da pilot kamerada yani maçın kamerası da tam Fenerbahçeli taraftarların olduğu noktada da olunca sanki Fenerbahçe'nin evindeymiş gibi oldu karşılaşma. Bir de Fenerbahçeliler 2-3 bin kişi daha fazlaydı sanırım. Arada da boşluklar vardı. Galatasaray'ın da yağmurlukları kötü olunca ister istemez berbat hava, organizasyon eksikliği vesaire, Fenerbahçe kupayı almasını bildi. Ama ben Dursun Özbey'in ve yönetiminin bu saatten sonra o tarz hatalar yapacağını da düşünmüyorum. Zaten yönetimde de birkaç isimde değişiklikler oldu. Ekleme çıkarma yaptı. Dün de bağlandık Dursun Özbey'e. Tek tek gelen giden isimleri de canlı yayında aktardı. Ya Cihan abi, bunca yıldır dinlerim seni, daha izleyemedim seni demiş. Neden canlı YouTube izleyemiyoruz? Kuzey Kıbrıs'tan Ahmet Önder Solak. Ahmet'cim ah. Cihan niye gitsin ki Okan Buruk? Okan Buruk diyelim. Tabii burada bütün hakemler onun oyuncağı oldu demiş. Her türlü şeyi yapsa da futbolcular zaten kart görmüyor. Kendisi hakem tehdit eder, ceza almaz. Merkez Hakem Kurulu bir tehdit eder, altına kırmızı halı isterler. Ya vallahi ben bu kadar bu işlere girmeyi hiç istemiyorum. Ya inanılır gibi değil ya. Hakemler herkese kötü arkadaşlar. Yani sadece Galatasaray'ı mı kötü yani? Fenerbahçe'ye de kötü kararlar verdiler. Beşiktaş'ı zaten doğruyorlar. Bence bunda en çok isyan etmesi gereken taraf Beşiktaş. Galatasaray'la Fenerbahçe'yi
Yani Fenerbahçe'ye de bilmiyorum hangi takım taraftarsınız ama yani olaya sadece buradan bakmak, yani 4 yıldır hakemler sayesinde şampiyon oldu demek bence bir insanın emeğine büyük saygısızlık ya. Evet olabilir, bazı maçları çıkarırsın ama artık maçları şey olarak izlemiyoruz yani. Ya işte sağ kanatta adam bomboş, oraya atsana değil. Hakemin diagonalini takip ediyoruz. Ulan hakeme bak, 30 metre geride buradan nasıl görecek? Bak şimdi bir penaltı çalacak. Yani sürekli hakem izlemekten maçı izleyemez olduk. Yapıyorlar yani, ne yap, bunu ben çözemem. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ferhat Gündoğdu çözecek ama onlar da diyor ki benim de problemim değil. Bu kimin problemi acaba? Dünya Kupası'na hakem göndermemek benim sorunum değil dedi Sayın Başkan. Kimin sorunu? Sizin sorununuz mu arkadaşlar? Herhalde taraftarların suçu, bizim dinleyenlerimizin suçu gitmemesi. Şöyle bakalım. Kolay gelsin. Yağmurluk değil de Hakan Çağrı Baltay'ı düşündükçe kar oluyorum. Sevinemiyorum şampiyonluğa. Nasıl kaptırdık bu çocuğu Fenerbahçe'ye demiş. Ya gitmek istedi. Yani Galatasaray çünkü uzun süre ligi domine etti ve bunu yaparken de hep pahalı oyuncularla, isim oyuncularla yaptı. Ve alttan oyuncu çıkarmakta da zorlandı Okan Buruk. Hakan Çağrı Baltay da dedi ki ya ben burada bir gelecek göremiyorum. Biraz zor oynarım. Fenerbahçe'ye bir deneyeyim dedi. İşte zamanında oradan işte bir Arda Güler çıktı dedi. Evet, Gençler Birliği öncesi de var ama bir Yusuf Akçiçek, bir Yiğit Efe Demir örnekleri çıktı dedi. Ben de dedi bir gideyim Fenerbahçe'ye. Buradan şu anlık bana ekmek yok. Ama 5-6 yıl sonra tekrar geri dönerim belki, iyi bir santrafor olduktan sonra diye düşünüp gitmiş olabilir. Ya ben çok şaşırmadım işin açıkçası. Çok da büyütülecek bir olay olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'da kendisine şans verilmesini talep etti. Kimse böyle bir talep veremez yani. Hangi takım olursa olsun. Ben futbolcuyum. Yani bana işte 11 garanti sunacaksın veya işte şans vereceksin talebinde bulunamazsın. Galatasaray'da bunu reddetti. Çağrı'da Fenerbahçe'de şans bulabileceğini düşünce için Fenerbahçe'ye gitti. Yani konu bundan ibaret. Çok da böyle yaygara koparılacak bir konu değil. Yani Çağrı Fenerbahçe'de şans bulursa ve bu şansları da iyi değerlendirirse o zaman belki yaygara koparabilirsin. Ya bak işte adamı yolladınız falan. O zaman kopar. Ama şu an çok fazla bu yaygaranın kopacağını düşünmüyorum. Yani şimdi Çağrı başarılı olamazsa Fenerbahçe'de Galatasaray taraftar der ki bakın gördünüz mü, olmadı işte falan filan. Ama Çağrı başarılı olursa o zaman bak sen gör işi. Okan Hoca'yı beğenmeyen iki gözümün çiçekleri Fenerbahçe'ye geliyorlar deseler havada kaparsınız demiş. Abicim şu İlhan Palut'un da biraz hakkını verir misiniz diyor. Valla verelim ya hocanın hakkını. Trabzonspor'u da yenerse mesela finalde, hoca finale kadar çıkarttı takımını. Ya büyük takımı yönetebilmesi için bir kupa kazanması lazım. Ya bizde böyledir ya adetler. Sen bu takımı yönetmek istiyorsan bu kupayı kazanman lazım derler. İşte kazanırsa bu algıyı kırarak yeni sezonda belki Beşiktaş'ın yeni hocası olma ihtimali gerçeklik kazanabilir. Olabilir yani, kupayı alırsa. Yani sadece şey değil, böyle taktik zekası ya da yani oyun okuma becerisi değil. Biraz daha böyle Beşiktaş'ın biçilmiş kaftan gibi görüyorum. Şimdi şey de diyebilirler, hocanın PR'ını mı yapıyorsun falan. Yok vallahi, hiç hocanın PR'ını falan yapmıyorum. Ben sadece İbrahim Yavuz olsaydı, Cihan Konya'daki İlhan Palut'tan bahsediyorsun ama Rize'deki İlhan Palut'u ne çabuk unuttun falan diye eklerdi. Herkesin futbola bakış açısı farklı yani, yapacak bir şey yok. Erkan Kambur selamlarını iletmiş. Şampiyon Galatasaray seneye de inşallah diyor. Sarıyer'den koleksiyon ekibi olarak sizleri dinliyoruz demiş. Koleksiyon şeyde miydi bu? Hacı Osman'dan inerken böyle aşağı. Evet hatırlıyorum, öyle köşede büyük bir yer var, orası galiba. Selam olsun dostlara. Federasyon başkanı bizim Türk futbolunun en büyük cezası. Geçen gün söylediği laflardan sonra istifa etmesi gerekirdi. Zaten UEFA bir şekilde gereğini yapacak, çok az kaldı demiş. Yani sen federasyon başkanı olarak çıkıp UEFA ve FIFA bunu bilmemeli, bilirse başımıza dert açarız diyorsun ve bunu bir arkadaş ortamında falan bir gazeteciye söylemiyorsun. Çıkıp Anadolu Ajansı'nda bütün spor kanallarının, radyo kanallarının, hatta YouTube kanallarının ortak yayınında bu konuşmayı yapıyorsun. Bu arada Anadolu Ajansı'nda da ses
berbattı. Kimse de yazmamış. Ben yazdım. Tık tık tık mikrofonu

0: Mikrofon çarpıyordu sürekli İbrahim Bey'in ya da moderatörlerin. Yani yayını dinlerken çile çektim. Yani belki hiç anlamayanlar olmuştur ama benim için gerçekten çok zordu yani. Şey herhalde kulaktan oluyor. İzleyemedim yani, hep oraya takıldım. Pıt pıt pıt pıt vuruyor sürekli. Kimse de yazdım oradaki arkadaşlara, hiç beni de iplemediler. Sana ne lan der gibi falan. Seni ne ilgilendiriyor, sen radyo golünde çalış falan. Yani o tarz. Tamam, böyle okey işareti falan koymuşlardı ama hiç hala sesi düzeltemediler. Herhalde yayına falan girmek istemediler, bilemiyorum. Cihan canlı yayını alacak mısın, ona göre arayalım demiş. Vallahi bir bakayım ha. Şu buraları falan değiştirmişler hep, bir şeyleri falan. Bir bakayım, bir reklama gideyim, deneyeyim. Açabilirsem IP telefonu bağlayalım sizi. Kısa bir ara, hemen geliyorum.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi, Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA Yatırım.com.tr'de.
5: Garanti BBVA Yatırım.
2: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.

formasına reklam almayan e-nasil duyguların takımı sokak futbolu kaldığı yerden devam ediyor. Telefonu yaptım. Alalım bir 15-20 dakika sohbet edebiliriz. Bence hiçbir sakıncası, bir problemi yok. 0212 273 1010 buradan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 273 1010 11'i tuşladığınızda direkt yayına atacak. Ben oradan sırayla almaya çalışacağım. Sakarya'dan Şafak Ayaz, lig bitti. Şimdi 3 ay geçmez diyor. 7 yaşında oğlum var. Çocuk başarısızlık görmedi. Gençler Birliği'ne elenince çok üzüldü. Bence bu durum çocuklar için sıkıntı diyor. Oh, iyi mi böyle İrfan abi? Mutlu musun? Radyo Gol stüdyosuna niye böyle basıyorlar ya? İçeride yayın var mı yok mu? İrfan abi de telefonda konuşurken geldi. Biraz da böyle sessize aldım ne duydun, ne konuştuğunu da duymak için. Herhalde önemli bir isimle konuşuyor. Bir anda çıkmak durumunda kaldı. Sıkılmazsın ya Ayaz. Şey var, Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nda bence keyfimiz yerinde olacak. Evet, sabah saatlerinde ama o duygu, o coşkuyu yaşayacağız. Her yaz Dünya Kupası, yani 4 yılda bir, 5 yılda bir Dünya Kupası'nda, Avrupa Kupası'nda birilerini desteklemekten yorulmuştuk. Artık kendi takımımız var, ülkemizin takımı var. Kendi takımımızı destekleyeceğiz. Bence çok sıkıntı yaşamayacağız gibi duruyor. Merhabalar, hoş geldiniz, selamlar. 18

0: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Sağ ol, teşekkürler.
2: Akşehir'den Fatih ben.
1: Merhaba Fatih, hoş geldin.
2: İyisindir inşallah.
1: Çok şükür, iyiyiz, bir problem.
2: Gerçek anıtı sayıyorsun, iyisindir mutlaka.
1: Eyvallah, sağ olasın.
2: Şimdi önce seni bir ufak eleştireceğim, ondan sonra sorularımı soracağım.
1: Olur,
2: bir gün önce bir yayında Ali Naci Küçük'le, Yakup Çınar'daki yayında bir iki mesaj attım Yakup Çınar'a sor diye. Ama sormadın. İnşallah bir dahakine sorduracağım zaman soruları. Şimdi Yakup Çınar falan böyle hani güllük gülistanlık şampiyon olunca tabii her şey güllük gülistanlık olur. Her şey unutulur. Ben hep söylüyorum hani ben Fenerbahçe'nin hakemlerle şampiyon olmasını istiyorum. Böyle hakemler sayesinde böyle hata yapsınlar bize karşı. Şimdi sana da bir soru sormak istiyorum. Bir Galatasaray olarak. Şimdi mesela orada bir soru sordum işte şey dediler. Osimhen dediler bu sene en az 3-4 tane maçta kırmızı kart görmeliydi dediler. O da böyle ya abi Fenerbahçe'de yok mu gibi bir şeyler dedi. Abi var. Fener'de de mesela Osterwold'i Galatasaray maçında atmaları lazımdı. Biz bunu söyleyebiliyoruz. Mesela ikinci penaltıyı verdiğin zaman Yunus'a ikinci sarıdan atılmalıydı. Ne bileyim Alanya maçında atılmalıydı. Hani söylediğim ama ya Galatasaraylılar bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Osimhen'in bu sene en az 3 maçta 4 maçta kart görmesi gerektiğini bütün yani kamuoyu söylüyor. Ya adam
1: yani Galatasaraylılar
2: hakem araya giriyor.
1: Galatasaraylılar değil de o an yayın yapan Yakup Çınar kabul etmiyor.
2: Yani yok yani hakem yok sosyal medyayı da takip ediyor.
1: Mesela senin söylediğin az önce var ya biz kabul ediyoruz dedin. Hani senin kabul ettiğini de kabul etmeyenler var mesela.
2: Hayır abi ben sana söyleyeyim mesela bunu Fenerbahçeli olarak yorumcuların hepsini dinliyorum. Ben Galatasaray'ı da dinliyorum. Abi Fenerbahçe'dekilerin hepsi mesela diyor ki görülmesi gerekiyor diyor. İşte atıyorum Osterwold'un atılması lazım diye biliyor. Ben Galatasaray'la birinden hiç duymadım yani abi böyle. Yani Osimhen adamın üzerine yürüyor araya hakem giriyor. Böyle hakem girebilir mi araya sizce? Yani tamam böyle baktığınız zaman hakem araya girer mi mesela?
1: Evet girmez.
2: Hakem kenara çekilir. Ya. Yok. Eğer Osimhen yumruk atarsa ne bileyim gider boğazını yapmışır da kartını verir değil mi?
1: Yok yani girmesi lazım. Öyle pozisyonlarda ayırıyorlar öyle pozisyonlarda. Dinliyorum buyurun.
2: Bir taç olayı vardı. Fenerbahçe şimdi Osimhen topu eline alıyor. Saşa Boy topu alıyor. Osimhen de gidiyor Saşa Boy'dan alıyor. Osimhen kariyeri boyunca kaç defa taç atışı kullanmış mesela? Ya bir hakemin, futbol bilgisi olan bir hakemin Osimhen'in taç kullanmadığını, yani bugün 3 yaşında yeğenim var sorayım, konuşmayı bilmiyor, der ki Osimhen taç kullanmaz der. Tekrar topu Saşa Boy'a veriyor, ikinci sarı karttan atması lazım, atmıyor. Aynısını Fenerbahçe Beşiktaş maçında Rıdvan yapıyor. Hı-hı. Rıdvan işte normalde taç kullanan adam. Rıdvan taç kullanmaya gidiyor, o bir oyuncu Rıdvan'a bırakıyor diye. Olay sana sarıkıyor. Yani öyle
1: vallahi
2: dengesiz yani öyle...
1: Fatih Bey'di değil mi? Valla şöyle söyleyeyim yani Osimhen'in kart pozisyonları ya özellikle son dönemdeki derbi performanslarından sonra işte sosyal medyanın ve spor programlarının en büyük sakızı haline geldi. İşte sen de fark ettiğin üzere yani bu tartışmaların çoğu objektiften ziyade taraftar gözüyle yapılıyor. Sen de bir taraftar gözüyle ya baktığın için böyle düşünüyorsun. Çünkü sen Fenerbahçelileri izlediğin için işte, öyle düşünüyorsun.
2: Şimdi İrfan 25 mesela Fenerbahçeli bir muhabir ne bileyim Ahmet Konanç Fenerbahçeli mesela Ahmet Konanç'ı çok takıldığını düşün örnek veriyorum.
1: Evet.
2: Yani mesela Serdar Ali Şiliken. Ya bunun mesela bunlar çıkıp şey diyebiliyor mesela ya atıyorum hani diyorlar bunu gerçekten. Ya bu da mesela bazen kızıyorum ya kardeşim işte biz bu yüzden başarılı olamıyoruz. Bizim kendi hani yorumcularımız diyorum sürekli bir de eleştiriyor işte kart. Ya şimdi bakıyorsun Fenerbahçe'yi ben yönetimine de en çok kızdığım şey mesela kazandığımız maçlarda şey uğradığımız haksızlıklar var. Ya bizim Göztepe'de verilmeyen penaltılarımız var. Alanya maçında son dakikalarda bizim lehimize de verilenler var. Son dakikada o bana göre Beşiktaş maçındaki dışarıda başladı. İlkine hakem faali çalsın derim. Frikik versin derim. Ayrı bir konu. Ama Galatasaray medyası hiçbir şekilde... Ya dün mesela hani kesinlikle şiddete karşıyız. Torreira'nın başına bir şey gelmiş. Yani Torreira'nın özel hayatıyla ilgili bir sorun yaşamış bir AVM'de. Abi dün medyaya bir bakıyorum.
1: Alo. Evet. Dinleyenimiz düştü. Fatih bir de ararsan seni bağlayacağım böyle özellikle kesmişim gibi oldu. Ama bir yere bastın sanırım o sebeple yayından düştün ama yok bizim telefonumuzla ilgili bir problem var. Bir saniye şuradan çözmeye çalışayım. Olay sokakına bağlantı başarısız. yine ne yaptınız buralara ya? Hep benim yayınlarıma denk geliyor. Tam Fatih ile konuşurken yani şimdi Fatih de kendi taraftar gözüyle bakıyor. Ben de ona zaten arada girip ara ara verdim çok da sözünü kesmemek için. Yani bazen olabiliyor, aykırı sesler çıkabiliyor kuşkusuz bu noktada. Ama işte saydığın isimler onlar şey demek değil yani, bu erk işte mutlak güç olan isimler değil. Herkes bir figür, herkes yorum yapıyor işte. Galatasaraylısı var, Ali Naci Küçüğü var, Haluk Yürekli'si var, Yakup Çınar'ı var, Ali Naci Küçüğü var. Yine Fenerbahçe'de Murat Aşık'ı var işte. Sercan'ı var, Yağız'ı var, var oğlu var. Herkes kendine yakın geleni, söylemlerinin doğru olduğunu düşündüğü kişileri takip ediyor yani. Şimdi sen beni aradın ya, ben Galatasaraylıların da arayıp şunu söyleyeceğini düşünüyorum. Ya sen Osimhen'i boş ver de, sen iç sahada neden kırmızı kart yemedin? Hiç 2 yıldır yemiyorsun falan. Bu toplara gidecek. İş sürekli senin bir örnek göstermenden, diğer takımın örnek göstermesi üzerinden gider. Emin ol. Böyle bunu böyle 6-7 saat bu yayını yapabiliriz yani. Sonunda da bir kargaşa çıkar, adaya veda ederiz hep birlikte. O yüzden yani sen o gözle bakıyorsun. Yani ses tonundan da anlayabiliyorum ben insanların şeyini. Yaklaşımını da anlayabiliyorum işte. O yüzden keşke konuşmaya devam edebilseydik ama Emrullah Gül yine buraları karıştırmış. Ne güzel telefonlar da yağmıştı ama. Neyse bakacağız, şu an son 11 dakikam kaldığı için çözemiyorum. İyi yayınlar Taksici Yılmaz. Bu sene çok az maç oynadı demiş Osimhen. Nijerya'ya gitmeseydi lig Mart'ta bitmişti, ya da Icardi gününde olsaydı çok daha farklı bir noktaya giderdi olaylar diyor. Evet yani Osimhen bu yıl herhalde bir yarı maçı kaçırmıştır. Seneye şey de yok, kupa da yok, Afrika kupası da yok. Bence çok daha farklı noktalara taşıyacaktır Galatasaray. İyi oyuncu yani abi, kim ne derse desin adam sahada olduğu sürece takım arkadaşlarına o desteği veriyor, o hırsı veriyor. Yani o olduğunda hani halı sahada da olur ya, bu varsa bir isyan edecek adam vardır dersin ya, o isyanı hep kendisinde görebiliyorsun. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de 4 kez maçın oyuncusu seçildi bu adam. Yani Avrupa'da, işte Afrika Kupası'nda işte ve Dünya Kupası elemelerinde de milli takımını sırtladı. Yani ligde de maç başı bir gol katkısı ortalamayla oynuyor. Yani takımın bütün hücum gücünü neredeyse yarı yarıya üstlenmiş, sırtına almış. Yani bütün önemli Şampiyonlar Ligi maçlarında ve derbilerde rakibin direncini de kırdı, parçaladı. Yani mutlaka ya gol atıyor ya asist yapıyor falan böyle. Yani inanılmaz bir ortalaması var. Ama yani Osimhen mesela yeni gelecek başkan, mesela Serdal Adalı diyelim, dese ki şu an Beşiktaş'ın başında ben 100 milyonu Osimhen'e getiriyorum dese, Beşiktaşlı birisi isyan eder mi? Veya Fenerbahçe'de yeni başkan Aziz Yıldırım, benim 200 milyonum var, 100 milyonu Osimhen'e alacağım dese, kimse isyan eder mi, itiraz eder mi? Ben edeceğini düşünmüyorum. O yüzden iyi oyunu, iyi futbolu göze batabilir. Bunu gayet de normal karşılıyorum ya. Ben de rakibimde bir Osimhen olmasını istemezdim. Mesela Asensio'yu kıskanıyorum. Anlatabiliyor muyum? İyi futbolcu. Adam iyi bulmuşlar. Yani nereden bulup getirmişler Asensio'yu? Beşiktaş'ta kıskandığım var mı? Beşiktaş'ta vallahi yok. Şey var. Beşiktaş'ta kim olabilir ya? Orkun. Orkun da yani kıskanmıyorum Orkun'da çok. Oh oh. Oh'u alabilirim. Şey olarak. Rotasyon santrafor olarak Güney Kore'de falan şimdi Dünya Kupası'nda işlerde yaparsa iyi bir fiyata satılabilir. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Meyve veren ağaç taşlanır. Kim konuşuyorsa boş konuşur bu saatten sonra. Şampiyon Galatasaray, tekrardan iyi yayınlar demiş. Ya boş konuşmak sert bir tabir. Yanlı konuşuyor daha doğru bir tabir olabilir. Kimsenin boş konuştuğunu düşünmüyorum da yanlı. Tamam anladım, sen de sinirlenmişsin, hemen sinirlenmiş millet birbirine. İstanbul'da hava nasıl? Balıkesir'de yağmur yağıyor. Galatasaray'ın şampiyonluğu yine yağmura takılmasın demiş. Vallahi İstanbul çok büyük bir şehir Yunus, ama biz şu an Maslak tarafındayız. Ben işe gelirken saat 11.30 sularında hafif böyle şey var ya, şimdi kötü bir tabir. Hani ahmak ıslatan dediğimiz hafif hafif çiseleme durumu var ya, o tarz yağıyordu. Ama şu an stüdyoda herhangi bir pencere olmadığı için dışarının durumunu bilmiyorum. Ama sıcak da hava, bir soğuk yoktu yani. Anladım, tamam, teşekkür ettim. Konuklar diyor çok sert diyor. Hasan Buse sağ olasın, teşekkür ediyorum. Cihan, şu Murat abimin parasını verdiniz mi? Adamın parasını verin diyor. Murat Özen mi? Evet ya. O da canlı yayında, evet, ufak bir şey oldu. Bir anda açınca vermişlerdir. Abi, Dünya Kupası hangi kanalda, bilgi verebilir misin? TV8'de olmadığını söylüyor.

lütfen Mehmet Omak. Yok tabii canım, şeyde, TRT'de. TRT verecek. Zaten açıkladılar. Rütük bunu açıklamıştı. TV8 işte eleme maçlarını, ondan önceki maçları vesaire verdi. Ama TRT'de izleyebileceğiz. Hiç merak etme. Ama çok erken saatlerde ya. 5, 6, 7 değil mi maçlar? Ya da değişmişti bir ara. 5, 6, 6 da olabilir. Bir tanesi 7'ye alındı da 5, 6, 7. İzleriz. Hiç önemli değil. Kalkarız bir şekilde. Gerçekten Osimhen'in hareketlerine abartılı ve kart sebebi olmadığını mı düşünüyorsun? Gerçekten taraftar gözüyle mi bakıyorsun demiş. Bana mı sordun, dinleyene mi sordun? Osimhen devam ettirmiyor bak. Mesela düşüyor ya. Öfke problemi olduğunu ben hep söylüyorum zaten. Osimhen'in bir problemi var. O da öfke problemi. O klasik hareketi var ya, maskeyi çıkarıp bir anda öfkelenme. Yerden hışımla kalkıyor ama hakeme falan böyle çok temas yapmıyor. Yürüyor, gidiyor, geri çekiliyor falan. Oradan biraz sıyırıyor. Onu da bence törpülemesi lazım. Bazı her futbolcunun bir, her iyi futbolcunun bir kusuru olabiliyor. Ne yazık ki. Yani Osimhen de bunu, hırsı, çok fazla hırs yaptığı için maçlarda bunu yapıyor. Temas falan yapmadığı sürece, yani futbolcuya, oyuncuya temas yapmadığı sürece hırs iyidir tabii ama fazla hırs da konuyu farklı yerlere getirebilir. Of Cihan, ne diyorsun, sanki gerçek gibi demiş. Van Dijk'ın fotoğrafını atmış bizlere. Yani fotoğraf gerçek gibi değil de, olmayacak diye de bir şey yok sonuçta. Yani eskiden olsa mesela, ya Osimhen Galatasaray'a gelecek falan desen yok artık falan derdin. Hatta kiralık oynarken bütün spor yorumcularını hatırlayın. İşte Galatasaray Osimhen'i alsın, bir de gelsin beni alsın tarzı yorumlar yapıyorlardı. Aldı. Leroy Sané geldi. Anladın mı? Fenerbahçe gitti. City'nin kalecisini aldı. Kante'yi aldı. Artık büyük futbolcular buralara geliyor. Beşiktaş gitti. Orkun'u aldı. Ama Osimhen bence çok ütopik ya. Leroy Sané ile beraber çok, özellikle Leroy Sané, yani bonservissiz almak bence çok büyük bir başarı ve hemen sezonun başında kapmışlardı. Evet, 9 milyon bir maaşı var. Ama normal yani bu şartlarda. Neden Van Dijk'te olmasın yani, olabilir. Düşün yani, çıtayı öyle bir noktaya çıkarmış ki Galatasaray. Muhammed Salah'ı istemeyenler var. İstemiyoruz ya Salah'ı, yaşlandı, eski hali yok falan diyenler var. Olabilir. Yani inanılmaz rakamlar şu an Galatasaray'da telaffuz ediliyor. Yani olursa da çok şaşırmam Van Dijk transferine. İstanbul'dan yazmış Muhammed. Neden Galatasaray şampiyon olunca Fenerbahçeli arkadaşlar böyle isyan ediyor demiş. Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Bursa şampiyon olurken kimse isyan etmemişti. Ezeli rekabet yani, istemiyor rakibiyle arasının farkının açılmasını. Sen ister misin mesela? Sen 26. şampiyonluktasın, rakibin 19 şampiyonluk var. Yani bir yerden en sevdiğin spor dalı olan, yani senin için söylüyorum, Radyo Gol'ü dinlediğine göre, en yakın arkadaşını sinirlendirmek için elinde muhteşem bir done var. Yani kardeşim, ben senden 7 şampiyonluk öndeyim. Yani öyle bir done ile yani ne olursa olsun bunu yapabiliyorsun. Arkadaşın da sana işte 2002'deki 6-0'dan bahsediyor. Yani ne bileyim işte, farklı dönemler, David'in oynadığı, Alex'in oynadığı dönemlerden bahsediyor. Beşiktaş geliyor sana, diyor ki ben sana kupada 5 attım diyor. Onda ama bu devran dönebilir. Yani sürekli Galatasaray'ın bu dominasyonu sağlayabileceğini çok düşünmüyorum. Ama bir 2-3 yılı daha var. Yani Galatasaray 2-3 yıl daha bu şekilde gidecek. Ama sonra hani biraz işler değişebilir diye düşünüyorum. İyi yönetiyorlar şu an. Parayı da iyi yönetiyorlar. Bankalar Birliği'nden falan çıktılar. Arazi işlerine falan da girdiler. Tesisleri de yaptılar. Yani aslında saha içinde başarılı olurken sahanın dışında da Galatasaray'a katkı vermeye çalışıyorlar. Şu an için bir problem olacağını zannetmiyorum ama 3-4 yıl sonrasını öngöremiyorum, öyle söyleyeyim. Hatta sorun mu var, bağlanamıyorum. Vallahi az önce açtım attı ama tekrar bir problem oldu, gitti. Yok, olay soketine bağlantı başarısı olmuş. Öyle yazıyor etkileşim konferansında. İstanbul'dan Cihan Polat. Herkes o oldu bu oldu diye konuşuyor ama bir Fenerbahçe taraftarı olarak söylüyorum ki hepsi yanlış demiş. Şampiyon şampiyondur, tebrik etmek lazım. Gerekeni sen de yapacaksın, şampiyon olacaksın. İyi yayınlar güzel insan demiş. Osimhen'in üzerine gidip attırın veya Osimhen sinirli, onu ben attırım diyenler yok mudur Nevzat? Vardır yani, ben, bu da bir strateji. Mesela Osimhen sinirli, bunu attırın diyebilirsiniz. Mesela Emre Belözoğlu'na bunu yap.

0: atmışlardı. O sinirini korumuştu, hatırlayın. Sonra yedi mi kırmızı kart? Bir Trabzon Fenerbahçe maçı vardı. Emre Belözoğlu da orada ırkçılık yaptığını söylemişti Trabzonsporlu oyuncular. Sonra yani Trabzon'da Emre'ye adeta her şeyi yaptılar. Tekme tokat. Ama yani şey yaptı, tuttu kendini orada. Evet, bir ara isyan etmişti ama tuttu. Bazı oyunculara da bunu söylüyorlar. Bak, seni bu maçta sinirlendirmeye çalışacaklar. Biraz idare et, biraz sakin kal diye o oyuncuyu da uyarıyorlardır diye düşünüyorum. Bu da bir strateji. Futbolda her şey var sonuçta. Ne maçtı o maç be. Yani Emre Belözoğlu'na üzülmüştüm. Ama ondan önce de yani o cümleyi kurmuştu. Yapmaması lazımdı. Melo'yu hatırla demiş. Evet ya, çok geçmişte şeyler var. O saati de 13.59 yapmışız. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Az sonra Çağatay Çıtlak Dört Büyükler programıyla sizlerle beraber olacak. Kendinize dikkat edin. Yarın 12'de tekrar sokak futbolunda beraber olacağız. Sosyal medya Cihan Dişli takip ederseniz, ben de sizi takip ederim. Oradan konuşuruz.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
2: Reklam.
3: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam bitti.
5: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumenfield, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumenfield 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumenfield aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumenfield 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu, Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu, Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu, Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu, New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu, Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
6: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekansından Türkiye'nin kendi saatinde en çok dinlenen programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme hoş geldiniz. Tarih 14 Mayıs 2026 günlerden Perşembe. Öncelikle sabah HT Spor ekranlarında konuk olarak katıldığım programda mesajlarıyla destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Instagram üzerinden çok çok mesaj atan dinleyicilerimiz için geçerli. Bugün yine Türkiye'nin dört bir yanından Avrupa ve Amerika'dan yolu futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası.

0: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de. Sizler de bu atmosferin bir parçası olun istiyorum. Telefonlarınızın mesaj kısmına sadece 0212 273 1010 ya da WhatsApp'ta 0540 273 1010'a duygu, düşüncelerinizi, gönül verdiğiniz renklere iletmek istediklerinizi ya da her gün birbirinden değerli ve birbirinden ünlü Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcularına sormak istediklerinizi bu iletişim kanallarından bana iletebilirsiniz. Elçiye zeval olmaz diyoruz biliyorsunuz. Biz de üzerimize düşeni, daha fazlasını her zaman olduğu gibi yapmaya çalışırız diyoruz. Burası futbolun nabzının, sporun kalbinin attığı yer. Burası Radyo Gol ve tutkuların sesi. Burada emek var, alın teri var. Burada sizler varsınız. Futbolun en sıcak gelişmeleri, en taze haberleri, kulis bilgileri. Haydi sesini aç Türkiye. Çünkü şimdi Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor ve ilk bağlantımız NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar. Radyo Gol'e hoş geldin Emin'cim.
1: Çağatay abi merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin? Bayağı uzun zaman oldu görüşmeyle.
1: Evet, yoğun geçiyor, tempolu geçiyor. Geçen hafta benim işlerim vardı, destek veremedim. Senin bu enerjik sesini duyduktan sonra daha iyiyim.
0: Estağfurullah, senin de öyle. Dün akşam Trabzonspor Gençler Birliği'nin son anda devirdi. Türkiye Kupası'nda finale çıktı. Önce onunla ilgili yorumlarını almak isterim. Konyaspor'un rakibi oldu finalde.
1: Trabzonspor, yani Gençler Birliği de hak etti. Şimdi hak etti diyeceğim, hak ettiği en başta açarak söyleyeyim. Fatih Tekke'yle bence bu sezonun fiyat performans anlamında en başarılı takımı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Okan Buruk, onlar ayrı bir yerde ama ben sezonun teknik direktörü kim diye sorarlarsa cevabım bugün değil, sezonun başladığında oynattığı, evet, futbol oyunu gördüğümde Fatih Tekke'dir. O yüzden Fatih Tekke ve takımı bence Türkiye Kupası'nı hak etti. Gençler Birliği'ne dönecek olursak, doğru kararı en sonunda verdiler. Yani Metin Diyedin de o doğru karar. Bir daha döndüler. Hoca Gençler Birliği'nin ne olduğunu iyi bildiği için bir gurur, vicdan yapmadı. Takım zor günde tekrardan oraya geldi. 17 yaşındaki genç oyuncularla sahaya çıktı. Yani Trabzonspor karşınızdaki takım, öne geçiyorsunuz, tecrübesizlik, kendi kalenize bir gol, sonrasında kaybediyorsunuz. Yani bireysel bir kalite vardı. O yüzden Trabzonspor hak ettiği finalde ama Gençler Birliği de dün akşamki oyunuyla bize gençlerin bir kez daha bu ülkede forma, süre, şans bulduklarında neler yapabileceğini bize gösterdi. Ben dün akşamki maçı bu şekilde değerlendireceğim. Trabzonspor Konya Spor finali. Bence çok futbol adına olumlu, keyifli, futbolun getirdiği tüm aksiyonları görebileceğimiz bir final olacağını düşünüyorum. İlhan Palut geldi, Konya Spor'u getirdiği nokta zaten o seviyede bırakmıştı. Fatih Tekke aynı şekilde.
0: Recep Uçar'da hani, diyebiliriz burada.
1: Bütün hocaları diyebiliriz. Hani Çağdaş Atan'ını biraz ayırabiliriz. Çünkü o dönem parlak geçmedi. Bunun hani İlhan Palut'u şu yüzden söylemiştim. Eski bir Konyasporlu, orada emekleri var. O anlamda. Recep Hoca da aynı şekilde. Tüm takımlara emeği olan kimler varsa yarınki finalde hepsi bundan pay sahibi olacaktır. Ben dediğim gibi futbol adına kaliteli bir maç bekliyorum.
0: Tabii burada Gençler Birliği'nin aklı da sevgili Emin Çağlar, pazar günü Trabzon'da oynanacak olan son haftada ligde kalma mücadelesiydi değil mi?
1: Ya kesinlikle. Şimdi Metin Hoca 17 yaşındaki oyunculara şans verirken yine ülkenin bir gerçeği, zorunluluk ortaya çıkıyor. Gençler Birliği küme düşme korkusunu hissetmese oyuncularla çıkmayacaktı. Hani kandırmayalım, ben biraz önce zor söyledim ama zorunluluktan bunlar oluyor. Barış Alper zorunluluktan kaldı. Kerem Aktürkoğlu, hani bir şans bulmuşlardı ama kaldılar. Onlara fırsat zorunluluktan geldi. Galatasaray 13. olmasa, ligi şampiyon bitirse bu transferler olacak mıydı? Hayır. Hayır. Olabilirdi ama kendilerini gösterebilirler miydi? Yine hayır cevabı. O yüzden söylüyorum. Hani Arda Güler aralarından sıyrılıyor. Ersin Destanoğlu, Rıdvan 2020 şampiyonluğunda oynar mıydı? Hayır. Takımın durumu ortadaydı. Sergen Hoca şans verdi. Zorunluluktan şans verdi. Kazandı. Kendisi de o yoldan gelmişti. Biliyor tabii ki. İşte dediğim gibi hani zorunluluk olmasa Metin Hoca doğal olarak ligi önceliyor. Haklı. Zaten o 1-0'dan sonra değişiklikler de onu gösterdi. Aa, galiba kazanıyoruz dedi. Hafta sonu da düşüneyim diyerek. Ama futbol işte anları doğru oynamak gerekiyor.

0: gerekiyor. Hafta sonu Gençler Birliği'ni çok zor bir maç bekliyor. Yani böyle kora kor olacak o maç. Ve maç Trabzon'da oynanacak. Zor bir atmosfer. Bakalım kim istediği sonucu alabilecek
1: Tabii
0: orada.
1: orada da kazanmaktan başka çaresi yok. Beraberlik de çünkü yaramıyor. Kartal Bey demiş ki Emin Bey'e sorabilir misiniz hocam? Muçi'yi almalı mı Trabzonspor?
0: Fatih Tekke bu oyun düzeniyle oynayacaksa evet. Ama seneye dediğim gibi şu andaki işte kadro kurulumu bu oyunculara bağlı ama seneye aynı kadro üzerinden fakat bir oyuncunun 2-3 rolde oynayabileceği ya da sonuçta 9-10 11'lerin daha skor takım oyunu katkısına hangisini düşünüyorsa ona karar verecek bence. Ben hani fiyat olarak bakmıyorum. Fatih Tekke şu anda ona bir özgürlük tanıdı. Bu özgür oyunda Muçi kendisini gösterebiliyor. Daha takım oyununa yatkın bir kadroda başarılı olabilir mi bilmiyorum. Hani bence Sergen Yalçın'ın anlatmak istediği oydu. Ama kelimeler doğru seçilemediği için hani Sergen Yalçın Muçi bir türlü yıldızları barışmadı. Bu düzende devam edecekse kalmalı bence. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin mutlaka ve mutlaka çok işine yarayacaktır.
1: Türkiye Kupası finali Antalya'da oynanacak mı, oynanmayacak mı bilgisi sende var mı? Yani Trabzonspor bu konuyla ilgili başvuru yapacak ama tabii Konya tarafının da bunu kabul etmesi lazım herhalde prosedür anlamında.
0: Yani federasyon tarafıyla bu konuyu sormadım. O yüzden hani bu konuda bir bilgim yok ama evet fiziksel olarak coğrafi olarak Konya'nın avantajı olacak ama hani bu final Antep'te de olsaydı şöyle düşünelim. Trabzonspor'un kupa şampiyonu Türkiye Kupası şampiyonluklarından biri Şanlıurfa'daydı. 10 olabilir galiba. Mesela İstanbul, Trabzon herkes oradaydı. Ya ben ona çok aldırış etmiyorum şahsen. O Türk onları çok hani sevmiyorum. Takım neredeyse taraftar oraya gitmeli.
1: Fenerbahçe tarafına gelelim sevgili Emin Çağlar. Fenerbahçe tarafında da tabii kulislerde oldukça değişik bilgiler var. Seçim rüzgarları, iki tane aday var. Bu konudaki değerlendirmelerini alabilir miyim senden?
0: Kongre oy kullanacak 44 bin kongre üyesi var. Küsuratı söylemiyorum. Bir kısmı 4 bini diyelim. 4 bini şu anda oylarını vermiştir. Geri kalan o 40 bin ya da 35 bin kişi konuşmaları bekleyecektir. Başkan adaylarının teknik direktör şu oyuncuyla anlaştık bunu getiriyoruz demelerini bekleyecektir. Ben yani o 6 Haziran'da seçimden bir gün önce adayların konuşmaları oluyor ya. Yani oraya kadar o belirsizliğin gideceğini düşünüyorum. Sayın Başkan Aziz Yıldırım birer gösterse Hakan Safi'nin arttıracağını. Hakan Safi eli arttırsa Sayın Aziz Yıldırım cephesini daha da arttıracağını düşünüyorum. O yüzden yani şu andan bir isim birisi %51 birisi şöyle bir şey demek çok zor. Yani Aziz Yıldırım'ın olduğu bir yarışta bir şeyleri söylemek çok zor. Fenerbahçe karar verecek geleceğine bu seçim bir yıllık mı 1+3 yıllık mı şeklinde buna karar verecek kongre üyeleri zor bir süreç onları bekliyor en sağlıklı kararı vermeleri almaları dileğiyle.
1: Emincim burada 4000 dediğin oy kemik oy mu?
0: Ya tabii şey yani o 4 bin kişi ayırdım şimdi hani bir kısım
1: Hani
0: mutlaka
1: şunu
0: Aziz
1: anlamaya
0: Yıldırımcıdır.
1: çalışacağım. Aziz Yıldırım'la yarı yarıya mı veya Sayın Aziz Yıldırım'ın oyu mu diye düşündüm de.
0: Yok yok yok yok. Yani 4000 kişiden 2000'i Hakan Safi'cidir. Çok net bir şekilde 2000'i de Sayın Yıldırımcıdır. Hani o anlamda söylemek istedim. Çünkü yani değişim isteyen var, geçmişte yaptıklarımız ortada diyen var. O yüzden hani asla görüşünü değiştiremeyeceğimiz bir kitle olur ya bu futbolda özellikle. Ona öyle 4000 dedim. O 4000'in 2000-2000 bölüştürelim geriye kalan 40 bin kişiye belirleyecek bu seçimi.
1: Oldukça yorucu geçen bir sezondu ve Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray'da yarın şampiyonluk kutlamaları var. Yine bir genel değerlendirme rica edeceğim senden sevgili Emin Çağlar.
0: Genel değerlendirmeyi hak edilen bir şampiyon. Üst üste 4 oldu. Okan Buruk, yönetim, oyuncular. Yani kemik kadro korunuyor. Üzerine doğru eklemeler geliyor. Devre arası transferindeki hamleler doğruydu. Lang bunlardan bir tanesi. Yerli oyuncuların faktörünü düşündüğümüzde Galatasaray bu konuda çok şanslı. Barış, Eren, Yunus en başta tabii ki Uğurcan. Yani bu oyuncuyu

0: yapısı, bu kadro korunduğu sürece Galatasaray şampiyonluğa yine en yakın camia olacak. Yarın akşam doyasıya kutlayacaklar. Antrenmansız bu akşam bir antrenman yapacaklar. Kasımpaşa maçında öyle çıkacaklar. Bizim de saat 15'te NTV olarak Noah Lang'la bir röportajımız olacak. Merak ettiklerimizi soracağız kendisine. Hem saha içini, Hollanda, Belçika, İtalya'yı, teknik bakışını, Galatasaray'ı bakalım zorlamaya çalışacağız. Kalıyor mu, gidiyor mu? Öğrenmeye çalışacağız hepsini.
1: Son bir soru daha alacağım şimdi. Dinleyicilerimizden çok çok mesaj geliyor. Biliyorum sevgili Emin, sen de çok yoğunsun. Rıza Bey, Coşkun Bey, Kayhan Bey ve İlhan Bey, Sergen Yalçın durumuyla alakalı senin görüş ve düşüncelerini merak ediyorlar. Kalmalı mı, gitmeli mi, yeni bir yönetim mi, nasıl olacak diye soruyorlar sana.
0: Soru Sergen Yalçın'la alakalı bence. Yani cevap hocamızda diyelim. Yani hocamız derken Beşiktaş'ın hocası, Türk futbolunun değerli bir hocasında. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki o aidiyetini, efsane durumu kimse değiştiremez. Hı hı. Sadece kendisi değiştirebilir. Doğru kararı verecek olan da Sergen hocadır. Yani maçı kaybettikten sonra iki maç sonra bakacağız ne olacağını diyor ya, bu değil. Beşiktaş, yani tamam Sergen Yalçın'ın da bir karakteri var ama Beşiktaş şunu duymak istiyor bence. Bu benim görüşüm. Sergen Yalçın ne kadar hazır? Kırılmalara karşı ne kadar kendini koruyabilecek? Yolda bunlar olacak çünkü. Bu duruma hazırlıklıysa devam etmeli. Ama sezonun ilk maçında, Avrupa maçı diyelim, tezahüratlar istemediği şekilde geldi, istemediği bir skor ortaya çıktı. Sonrasında ne olacak? İşte bu kırılganlığa hazır olmak ve bu kırılganlığa cevap vermek zorunda kendisi. Ekibiyle analizini yapacak. Ben evet hazırım, asla pes etmeyeceğim diyecek. %100 bunu diyebilirse devam etmeli. Yani ülkemizin örneklerinden bir tanesi Sayın Faruk Süren, Sayın Fatih Terim. O 4 yıl üst üste şampiyonluk gelirken, hani orada çok bilinen bir hikayedir. Fatih Altaylı abimiz de anlatmıştı yayınlarda, sohbetlerimizde. Faruk Süren arkasında durmasaydı belki bugün bu Galatasaray'ın temelleri atılmayacaktı. İşte önce karar verecek Sergen Yalçın, arkasından da Sayın Başkan adalı ve yönetimi diyecek ki biz her şartta, her koşulda seninleyiz. Ama herkes açık olacak. Hı hı.
1: NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar Radyo Gol mikrofonlarındaydı. Sevgili Emin'cim çok teşekkür ediyorum. İşin gücün rast gitsin inşallah.
0: Rica ederim, yayınlar.
1: Hoşça kal. Radyo Gol'desiniz, 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük günden programı devam ederken dün akşama dönüyoruz. Dün akşamki spor yazarlarının görüşlerinden Hürriyet Gazetesi'nden sevgili Mehmet Aya'nın bir yazısı var. Ona göz atalım. Diyor ki Metin Diyadin aslanlar gibi ayakta, takımıyla, oyunuyla, pazar günü kader maçıyla, gençlerin gençleri ve hocaları demiş. Metin Hoca rotasyonun da rotasyonunu yapmak zorunda kaldık dedi maçın önünde. Diabete 2007, Erkar'da ile Yiğit 2008, Furkan 2009'u demiş. 22,5 yaş ortalamasıyla gencecik çocuklar sahada. İdeali yakın Trabzonspor kadrosu kağıt üzerinde galip ve fakat ilk yarı ne bir baskı, ne bir oyun, ne pozisyon. Biraz daha cesaretli olsa gençler skoru alacaklar. Erhan ilk kurtarışını 54'te yaptı. Muçi'nin vuruşu aynı zamanda rakip kaleyi bulan ilk vuruştu. Trabzonspor geç de olsa işin ciddiyetini kavradı. İkinci yarıya baskılı başlasa da tel tel dökülen bir Trabzonspor vardı sahada. Artık ne yapabileceği rahatça kestirilebilen, Onaçu'yu iyi kapatan, ona giden pas kanallarını kurutan rakibi karşısında Muçi ve Zubkov'un yaratıcılığından da mahrum olan Trabzonspor için 62'de Arda'dan gelen gol şok etkisi yarattı diyor. Sonrasında çok daha güçlü olmayan baskıyla birbiri durduran topla yakaladı Trabzonspor. 3 oyuncu değişikliğiyle işin ciddiyetinin kavranmış olduğu hissedildi. Augusto ve Muçi'nin direkte patlayan topları heyecan üretti. Sonlara doğru gidişat ikinci golü işaret ediyordu. Galibiyet golü sezon özeti gibiydi. Muçi anların oyuncusu olduğunu ispat eden nitelikte harika vurdu. Kalite ve kumaş finali Trabzonspor'a getirdi. Gençler Birliği ise emeğin, oynama hevesinin, sebatın, toylukla karışık becerinin sonlarda çözülse de disiplinin ne olduğunu anlattı bize. Metin Diyadin'i bu takımdan uzaklaştıranlar ona mı kötülük etti, camiaya mı? Cevabı net. Hoca aslanlar gibi ayakta, takımıyla, oyunuyla, pazar günkü kader maçıyla demiş. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Fon müziğini biraz daha yukarı alabilir miyiz? Evet, teşekkür ediyorum.

Şimdi tabii telefonlarımız da var. Sırada bekleyen spor yazarlarımız da var. Onlardan bir tanesi de şimdi şöyle yapalım. Hiç zaman kaybetmeden kendisini ben buradan da arayayım. Çünkü şu anda benden telefon bekliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden sevgili Arif Kızılyalın var biliyorsunuz. Verdiği demeçler

0: 3 dakika müsaade.
1: Peki o zaman 3 dakika sonra bağlanalım sana sevgili Arif Kızılyalın diyoruz. 0212 273 10 10 sizlerin mesajlarıyla da devam edeceğim. Ve isterseniz biraz da diğer takımlarımızla alakalı dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Ve hem Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Sarı Kırmızılar'da dünkü divan kurulunda Dursun Özbek, Sayın Dursun Özbek 36. şampiyonluk dedi. Salon adeta yıkıldı haberi var. Cuma günü stadyumumuzda kupamızı alacağız. Taraftarlarımızla birlikte 36 ağzımdan çıktı ya. Bunda bir iş var dedi esnada. Salonda kahkaha tufanı kopmuş. Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, kulübün 28 Şubat 2026 itibarıyla hazırlanan 9 aylık konsolide mali raporunu açıklarken toplamda borcun 29.4 milyar liraya yükseldiğini ifade etmiş ve bu artışın en önemli nedeninin bonservisli transferler olduğunu vurgulamış. Sarı Kırmızılı yönetici geçen 11.7 milyar lira olan hasılatın bu dönem 17.2 milyar liraya çıktığının altını çizerken tüm mali tabloya rağmen de Galatasaray'ın dönemi 25 milyon lira karla tamamladığı belirtilmiş. Evet, Fatih Demirkol da bir yandan bana mesaj attı, müsaitim diyor kendisi. Evet, Trabzonspor muhabirlerinden Aykut Bey, Aytekin Akay'a bağlanır mısın demiş. Telefon numarasını eğer alırsam tabii ki. Dinleyicilerimizden Keskin Bey, Arif Bey'e selamlarını iletmiş. Arif Bey'i 5 dakika sonra alacağız çünkü kısa bir reklam aramız olacak. Şimdi evet, kim dinleyicimiz? Yılmaz Bey, artık fotoğraflardan tanıyorum. Hoş geldin güzel insan, iyi yayınlar. Çok çok teşekkürler. Bilmukabele mizahi bir soru sormuş. Transferi kim yapabilecek Beşiktaş'ta demiş. Erdal Hoş da bağlanabilirse iyi olur sanırım demiş. Ararız kendisini, sorarız. Eğer bağlanmak isterse tabii ki. Yavuz Özgül, şimdi tesadüfen ikinci köprüde gördüm geçerken Fenerbahçe bayrağını demiş. Evet, Fenerbahçe de kadın futbolda da şampiyon olduğu için köprüye bayrağı asıldı. Kongrenin bir hafta öne alındığı doğru mu? Hayır, doğru değil. Çünkü 6-7 Haziran'da yapılacak. Dolayısıyla hani çok bilgi var. Özellikle sosyal medya tarafında sevgili dinleyenlerimiz, her yazılana lütfen inanmayın. Çünkü çok büyük bir dezenformasyon var orada. Hatta şunu söyleyeyim, Fenerbahçeli taraftarlar için kesin ve bir net bilgi paylaşayım sizlere. Hani gördüğünüz şu anda sosyal medyada geçen transfer haberleriyle ilgili isimler var ya, hoca adayları var ya, işte onların lütfen hiçbirine inanmayın. Çünkü orada yazılan bütün isimler şu anda yanlış bilgiler. Bu bilgiyi ben size direkt vermiş olayım. 0212 273 10 10'da mesajlarınız var. Bir yandan da Arif Kızılyalın arıyor ama 14.30 reklamımız var. Reklam arasına da gelmeden ben sevgili Arif Kızılyalın'ı da bekletmek istemedim ama direkt şu an yayını alabilirim. Cumhuriyet Gazetesi'nden Arif Kızılyalın'ı şu anda cep telefonundan arıyorum. Sonunda buluşabildik Arif Kızılyalın, nasılsın?
0: Kesinlikle iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler. Dün akşama dair Konyaspor rakibi Türkiye Kupası'nda Trabzonspor oldu. Konyaspor Trabzonspor finaliyle ilgili bir değerlendirme yapmak ister misiniz Arif Kızılyalın?
0: Valla Trabzonspor zaten hani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elenişinden sonra favoriydi. Beşiktaş Konya elenince iyice favori duruma geldi. Ama Konya Spor'da tabii beklentinin ötesinde top oynuyor. Hı-hı. Özellikle orta sahada Berkan Kutlu falan oynattıkları zaman farklı bir takım kimliğine bürünüyorlar. Keyifli bir Türkiye Kupası finali izleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Hı-hı. Artık klasikleşen hakem hatalarını görüyoruz.

0: nasıl söyleyeyim size? Hani net klasikleşti artık. Örneğin ters faulü verdi. O faul golle sonuçlandı. Ama bu demek değil ki Trabzon hak etmedi. Ha, bu arada da bu Gençler Birliği nasıl düşmeye oynuyor? Son maçını kazanamazsa nasıl düşecek? Ona da pek akıl sırrı erdiremedim. Buradan Gençler Birliği yönetmenine bir mesajım var. Böyle soda içip karınları ağrıdığında hoca değiştirirlerse buraya gelirler. Halbuki Metin Diyedin'de kalsaydı bu takım. Bu takım şimdiye kadar çoktan ligde kalmayı garantilemişti. Öyle yani işte ahbap çavuş ilişkileriyle futbol yöneticiliği yaparsanız böyle oluyor. Buradan lafım Gençler Birliği'nedir. Camiaya saygı duyuyorum Alkaralılara. Ama görüntü budur.
1: Evet. Tabii sevgili Arif Kızılyıl'ın Galatasaray'ı soracağım. Yarın şampiyonluk kutlamaları var. Bununla
0: evet.
1: ilgili...
0: Valla orada olacağız. Evet. Güzel bir kutlama. Dün divan kurulunda toplantısındaydım. Dursun Başkan geçen dönemki yöneticilere teşekkür etti. Yeni yöneticileri tanıttı. Bahar havası var Galatasaray'da. Sahne, stadın tam göbeğine bir sahne oturtuluyor. Hı hı. Sahne içine seyirci alınacak. İyi fiyata satılıyor. Karşılığında bir de Osimhen box veriyorlar. Yani Osimhen forma, maske ve atkısına oluşan. Hatı sayılırda bir gelir elde edecek Galatasaray. Ondan sonra da pazar günü maçlarını oynayıp bu sezonu noktalayacaklar. Hı. Galatasaray için iyi bir sezondu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yaptığı inanılmaz hatalar da tabii Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Fakat hani Galatasaray önümüzdeki yıla kadrosunu büyük ölçüde güçlendirip yenileyip girmek zorunda. Çünkü olası Aziz Yıldırımlı Fenerbahçe ve maddi sıkıntıları aşarsa Trabzonspor bu ligin ortağı olur. Beşiktaş da bir hamle yapmak, kafa kaldırmak isteyecektir. Onu da hesaplayın. Daha önümüzdeki sezon daha çekişmeli bir sezon bekliyor Galatasaray'ı. Bir de Galatasaray'ın Aslan Vadisi projesi var ki bence şampiyonluk kadar kıymetli bir proje. Hı hı. Dursun Bey ona ağırlık verecek bildiğim kadarıyla. Zaten yönetim kuruluna kattığı inşaat deneyimi olan değerli Galatasaraylı yöneticilerin performansı, önceki performansları, iş hayatlarındaki performansları da Dursun Bey'in bu hizmetine. Çünkü Türkiye'de futbol faaliyet dışı gelir yaratmak zorunda. Dursun Bey bu işi iyi yapıyor. Hı hı. Tek adaylı seçim. Ha çok adaylı seçim olsa da yani Dursun Bey hani tabir bu Galatasaray için bir tabir kullanmak istemem ama çok önemli bir camiadır. Hani ceketini gönderse kazanacağı bir seçim çünkü çok başarılı. Hani futbol, 4. yıl şampiyonluk, diğer branşlarda camianın yüzünü yere baktırmadı. Tesisleşme işi iyi gitti. Yani işte Galatasaray kutlayacak ama dediğim gibi transfer sezonu başladığı anda da önemli isimleri kadrosuna katmak zorunda.
1: Bu arada herhalde DJ olarak sevgili Emir Ateşdağlı'nın babası Suat Ateşdağlı olacak.
0: Evet, Suat Ateşdağlı değerli sanatçı. Türkiye'nin o alanda en önemli isimlerinden biridir. Bir de Galatasaraylı'dır yani. Ona yakıştı.
1: Benim de öğrenci velimdir. Yani sevgili Emir'in de ben hocalığını yapmıştım. Küçük Prens'te, Saint Joseph'te.
0: Ne güzel.
1: Emir Ateşdağlı'yı da çok severim.
0: Yani Suat Bey hakikaten yani bu DJ'lik şeydir, nirvanalardan biridir. Yurt dışından birini, başka birini getirebilir miydiniz? Getirirdiniz. Ama hani Emir'in Suat Ateşdağlı'nın vereceği coşkuyu vermezdi. Bence yarın güzel bir kutlama olacak.
1: Sanatçı olacak mı Arif Kızılyıl'ın?
0: Valla net bir bilgim yok. Çünkü net açıklama yapılmadı. Şimdi net açıklama yapılmadan da şu, bu gelecek demek istemiyorum. Hı-hı. Hem saygısızlık. Ama şöyle söyleyeyim, geçen sene çıkan bazı sanatçıların bu sene de yer aldığını duydum.
1: Yavuz Özgül'den sana övgüler yağmış. Arif Bey'e selamlar diyor. Kendisini Şişli'de sürekli görüyorum ve her zaman çok şık giyiniyor. Selamlar,
0: saygılar. Sağ olsun onun iyiliğinden. Madem görüyor durdursun, merhabalaşsın. Hatta gazeteye Şişli'ye de veda ediyoruz. Dört Levent'e gidiyoruz. Buyursun çayımı kahvemi içsin. Bütün futbol severler, spor insanları kardeşimizdir, arkadaşımızdır.
1: Yılmaz Bey, Arif Bey'e selam olsun. Son düşecek takım kim olabilir diyor.
0: Allah aşkına. Yani şimdi bakıyorum, hani böyle ben böyle son yıllarda bir denklem görmedim. Bir kere Antalya düşmez gitme geliyor. Hı hı. Kazanır çıkar abi. Hani rakibi de artık Bununla elemiş bir takım. Antalya burada avantajlı. Valla Eyüp'le Kasımpaşa'dan biri gidecek gibi duruyor.
1: Trabzonspor Gençler şeyde, Birliği de var tabii.
0: Gençler Birliği de golü yiyebilir. Hı hı. Yani. Ama şimdi hani kupada da oynadılar. Birbirlerine ölçtüler bir şeyler. Bir puan gençlere yetiyor mu bilmiyorum. Bakmak lazım.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe Eyüp maçı bence belirleyici olur. Tıpkı Galatasaray Kasımpaşa maçı gibi.
1: Ozan Bey demiş ki Çağatay Hocam kolay gelsin. Arif Bey'e sevgiler saygılar. Kendisinin Galatasaraylı olmasından dolayı çok memnunum. Ses tonu Mehmet Demirkol'a benziyor.
0: Mehmet değerli Galatasaray Liseli Fenerbahçe'de bir arkadaşımızdır. İyi bir futbol yorumcusudur.
1: Ayrıca Galatasaray için.
0: Modern bir insandır. Ayrıca, sağ olsun var olsun beyefendiciğim.
1: Galatasaray için önümüzdeki yıl iyi bir 6 numara yedeği kesinlikle bir 10 numara her iki kanatta oynayabilen kanat oyuncusu olmazsa olmaz transfer diyorum. Bir de uzun zamandan sonra lig içinde gözüme çarpan bir futbolcu var. Gençler Birliği'ndeki Metehan. Galatasaray'da olur mu acaba demiş Arif abiye sorabilir
0: misiniz? Valla olur. Alanya'da bir tane var. Rize'de var. Hani baktığın zaman Süper Lig'de kalbur üstü çocuklar var. Zaten almak zorunda. Şey var, Bertuğ var. Santifor olan çocuk. Evet. Onun dışında
1: Beyefendinin
0: dediği gibi evet. Şeyi bulması lazım Galatasaray'ın. Torreira.
1: Evet.
0: Bir Torreira bulması lazım. Bir stoperin yedeğini muhakkak yedekletmesi lazım. Icardi'nin gönderilmemesi ama alternatifinin olması lazım. Hani Bertu belki o pozisyonu doldurur.
1: Icardi sorusu çok geliyor şu anda. Arif'e sorar mısınız diye.
0: Hani bak şu anki şey para performansla Icardi'yi gönderdim ama ya geriye dönük 3 seneye 4 seneye dönüp baktığım zaman bu adam şu an okullarda Milli Eğitim Bakanlığı okullarında Galatasaray maç çalıyorsa bu nedeni Icardi'dir ya. Hani al kenarda oturt ama o da kenarda oturmayı Mertens gibi sorun yapmasın. Mertens'in son senesi nasıldı? Sorun yapmadı. Abilik, kaptanlık yaptı. Şimdi Icardi'yle oturacaksın konuşacaksın yani. Maro bak böyle böyle. Hani ha verirsin kiloları. Kazanırsın kıvraklığı. Zaten hani golleri attığın zaman seni kim kesecek canım? Icardi lazım. Yani kulübede de ama şimdi 10 milyon euro artı masraf artı jet paraları bilmem ne artık bu Icardi o paraları karşılamaz değerli kardeşim.
1: Bana gelen bilgide Icardi'nin şu an aldığı paranın yarısıyla ilgili eğer kabul ederse bir senelik bir sözleşme teklifi yapılacağı yönünde.
0: Valla ben de öyle duydum. Ben olsam tutarım yani.
1: İyi bir yedek rotasyonu
0: olabilir. Şimdi karşında şey var. Karşında fena bir Fenerbahçe var. Yani fena derken yanlış anlaşılmasın. Hani bırakırsın Mauro Icardi'yi çatalı verir. Bak çatalı verir yani. Şu Aziz Bey o konularda iddia adamıdır. Ki muhtemelen Aziz Bey kazanıyor. Şimdi Hakan Safi Bey de bana kızacak ve onun arkadaşları. Ama şey ya Hakan Bey sen bir dur abi. Bir dur. Biraz bir yerini yer et. Çünkü hani önümüze bak o kadar tecrübeli Saadettin Saran modeli varken Hakan Bey sen bir dur abi. Hani Aziz Bey sanıyorum bir rotasyon yapacaktır. Toparlama sürecine girecektir. Sonra hatta ben olsam çekilirim Aziz Bey'le konuşurum. Aziz Bey'in yönetimine girerim Hakan Safi'nin yerinde olsam.
1: Evet.
0: Yani öyle her takıma forma reklamı vermek öyle atıp tutmakla o işler olmuyor orası Fenerbahçe kulübü. Uzun yıllar Fenerbahçe muhabirliği de yaptığım için o camiaya da hakimim. Tabii şimdi Galatasaray'la bu kadar özdeşleştikten sonra fazla yorum da yapmıyorum. Ama dediğim gibi Fenerbahçe Aziz Yıldırım başkanlığına doğru yürüyor.
1: Çağatay Bey, Arif Bey'e sorar mısın? John Duran alınsa katkı sağlar mı Galatasaray demiş Orhan Bey.
0: Valla ben denenmişten yana değilim çünkü şey verimli olamadı bir de sorunlu futbolcuya bırakıp gidebiliyor. Ben olsam almam. Hı hı. Bir de o Galatasaray o şeyleri geçti artık hani inat sendekini alayım işime yarayacaksa alırım. O eskiden de işte Hasan Vezirler şu futbolcu kaçırmalar şunlar bunlar. O işler bitti canım yani. Hani bastın fersah fersah yürüdün abi sen ne kaçıracaksın. Hani ha hakikaten hocanın kafasına sistemine uyuyordur. İnanıyordur alır sayı gösteririm. Ha kaldı ki John Duran da iyi bir forvet ama sakatlığın ardından döndü en kritik maçta oynamadı kavga çıkardı. O olmaz abi uzak dursun. Sorunlu futbolcu uzak dursun.
1: Sevgili Arif Kızılyalı'nın şampiyonluğu özetledin ama şampiyonluktaki en büyük pay kim ya da kimlerindi sana göre?
0: Atanınla tutanın iyi olacak. Atanınla tutanın da gelmesini sağlayan Dursun Özbek'tir. Zaten o yüzden Dursun Özbek kayıtsız şartsız Galatasaray Kulübü'nün başkan adayıdır. Sandık açıldıktan sonra da başkan.

0: Atanadır ayın 23'ünde. Atanan iyi, tutanan iyi, nokta. İyi para verdin, nokta, bitti. O kadar basit yani.
1: Nevzat Bey diyor ki, Arif Bey'e selamlar. Aziz Yıldırım,
0: sağ olun.
1: Fenerbahçe başkanı olması aynı şeyleri deneyip farklı sonuç beklemek olmayacak mı?
0: Vallahi şimdi...
1: Ben Galatasaray'ın 5. şampiyonluğu Aziz Yıldırım'la daha kolay olacağını düşünüyorum diye ifade etmiş.
0: O konuda yorum yapmayayım, ayıp olur. Hem Galatasaray için ayıp olur, hem Fenerbahçe için ayıp olur. Saygı duyuyorum görüşüne. Aziz Bey kendi camiasını en iyi bilen biri. Biraz evvel. Şimdi bakın Saadettin Saran niye başarılı olamadı? Saadettin Saran Bey ve ekibi Galatasaray Fenerbahçe'de geldi. Ki ben yönetici tanıyan, surat hafızası olan bir adamım. O sakallı beyefendiyle şey dışında, Murat Salar dışında kimseyi tanımıyorum. Hı hı. Sen nasıl Fener yönetimisin abi? Fener yönetimi böyle geçtiği zaman o futbolcu önünü ilikleyecek, ayağa kalkacak. Ya eminim ki mesela birçok branştaki birçok kişi Fenerbahçe'yi kastediyorum. Ve birçok üye şu anki Saadettin Saran yönetimden 3-5 kişi ayrı kimseyi tanımıyor.
1: Sayın Ertan Kurdoğlu'larından bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet, evet. Yani o yüzden Aziz Yıldırım diyorum. Çünkü Aziz Yıldırım'ın ekibine bakıyorum. Bayağı böyle deve dişlerini alıyor adam. Yani deve dişli isimler alıyor. Çat çat. Ağır isimler alıyor.
1: Arif Bey'e göre yani. Hep transfer sorulmuş. Nerelere transfer yapılmalı? Galatasaray'da...
0: biraz evvel söyledi okulumuz. Evet. 6 numara. Sağ bek, sol bek. Ondan sonra yedek Icardi. Icardi kalmak kaydıyla. Hı hı. Bir de yedek Icardi yani. Bir de Türk rotasyonu onu iyi yapması lazım. Çünkü Türk oyuncu
1: 10+4.
0: Hani Galatasaray'ın şampiyon olabilir. 11 yabancıyla da olmuştur, olacaktır, olur, oynar. Ama Galatasaray'ın Türk oyunculara da yatırım yapma gibi geleneği var. Onu sürdürmesi gerekiyor diye düşünüyorum sevgili Çağatay'cığım. Bana bağlandın, çok teşekkür ediyorum. Eksik olma.
1: Biz de teşekkür ediyoruz yayına bağlandığınız için sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.
0: İyi hafta sonları. Umuyoruz herkes keyfine göre bir son hafta yaşasın. Kimse de ağlamasın. Üzülmesin yani, ağlamasını yanlış anlar şimdi. Bir de şöyle bir korkumuz oldu, onu da söyleyeyim. İşte ağzından bir laf çıkıyor. Ki mecazi, Türkçe mecazi bir dildir. Çok anlamlı sözcük içerir. Ondan sonra sözleşme şeyde, Twitter'da. Vay sen işte camiadan büyükmüşsün. Geçenlerde öyle bir çatladı kapı çırçır üzerinden verdim. Sen çırçırın ağzını nasıl ağzına alırsın adını? Ya hadi yürüyün Allah aşkına ya. Yani Türkiye'de dinleyicilerimize şu mesajı vermek istiyorum. Abi gazete okuyun, kitap okuyun. Dergi okuyun. Bilginiz yapay zeka ve Google'dan menkul kalmasın. Çünkü şu aralar bilgisi birikimi Google'dan menkul adamlar türedi. Bunların yaptıkları yorumlara da affedersin. Ne diyeyim, gözümle gülüyorum diyeyim.
1: Neyse,
0: başka da şöyle bir şey diyeyim.
1: Kimse üzülmesin demek daha doğru olacaktır sevgili evet. Arif Kızılalım. Evet. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İyi günler. İyi günler.
1: Evet, 0212 273 10 ya da 0540 273 10 Instagram'da Çağatay Hoca üzerinden mesajlarınızı da iletebilirsiniz. Çok bu arada bayağı bir spor yazarı bana da yazmış. Bir yandan da onlara bakıyorum. Aklıma gelmişken de şunu söyleyeyim. Türk sporunun duayeni bir isim var ki sevgili Atilla Gökçe'dir. Şu anda hastanede yaklaşık bir haftadır sağlık sorunları var. Durumunun inşallah iyi olacağını Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah Rabbim acil şifalar versin. Bugün kendisini aradım. Hani yanında belki refakatçısı telefonu açar. Son durumunu öğrenmek adına ve Atilla abi açtı şunu dedi, ya dedi çok zor konuştu Çağatay dedi, senin ismini görünce yemin ediyorum senden başkasının telefonunu açmazdım dedi. O bile yani yaptığı o büyüklük bile, o erdem bile, yani şunu söylemesi bile benim için çok büyük bir onurdu. Kendisine acil şifalar diliyorum Allah'tan. Allah yardımcısı olsun, Allah sağlık versin. Atilla abimiz, Atilla Gökçe bize her zaman lazım. Onu hep yanımızda istiyoruz. O çünkü Türk sporunun duayeni diyoruz. Ve Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündem kısa bir aradan sonra devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
3: Reklam.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
3: Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve koşu başladı. 2 numaralı Female Legal 3 boy gibi gecikti, hemen hızlanamadı. 10 numaralı Gecenin Ateşi de 1 boy gerideydi ilk metrelerde rakiplerine göre. 5 numaralı King Malkoç, 1 numaralı Esat'ın ve 3 numaralı Crown arasında bir liderlik uğraşı var. Bu 3 sapkan tek at gibi ilk virajı döndüler. 3-4 boy kadar gerilerinde 1800 metre start yeri geçildiğinde bariyere yakın 4 numaralı Fortunello'nun uğraşları var. 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı El Intro Kable ön gruba atak yapmaya başladı. 1 numaralı Esat'ın ve dışından şimdi yüklenen 5 numaralı King Malkoç ön tarafa geldiler ki King Malkoç numarayı aldı. 2 boy kadar fark yaptı. Dışarıdan yüklenen 6 numaralı Monumental geldi. İkinciliğe attı kendini. 1,5 boy kadar geride 1400 metre start yeri geçirirken 3 numaralı Crown koşuyor. Crown'un 2 boy kadar gerisinde kaldı 1 numaralı Esat'ın. Bunun 2 boy kadar gerisinde Fortunello'nun, hemen yakında 9 numaralı El Into Kable'nin gayretleri var. 1200 metre start dili geçirdi. 2 boy kadar geride dış kulvarda 7 numaralı Lamazi Go Go koşuyor. Onun hemen yakınında 8 numaralı Age of Discovery'nin gayretleri var. 3 boy kadar geride 2 numaralı Female Legal. Bunun da 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Gecenin Ateşi. Son 1000 metreye girildi ve 2-2,5 boy farklı önde olan 5 numaralı King Malkoç'u kovalayan 6 numaralı Monumental oldu. Son 800'e girildi. 6-7 boy kadar geride 3 numaralı Crown. Onun hemen 1 boy gerisinde 1 numaralı Esat'ımın, 2 boy kadar geriden dışarıdan 9 numaralı El Into Kable'nin yakınından Fortunello'nun gayretleri var ve son 600 metreye girildi artık. 3 boy farkla 5 numaralı King Malkoç önde, 6 numaralı Monumental onu yakınına almaya çalışıyor. 5-6 boy kadar geride 9 numaralı El Into Kable düzlüğe çıkıldı. Yaklaşık 3 boy 4 boy farkla 5 numaralı King Malkoç son 400 metre önde girdi. 6 numaralı Monumental'ın 2 boy kadar gerisinden 9 numaralı El Into Kable'nin, onun dışından 10 numaralı Gecenin Ateşi'nin, içeriden 8 numaralı Age of Discovery'nin gayretleri var. En dıştan 10 numaralı Gecenin Ateşi, bariyerinden 8 numaralı Age of Discovery geldiler. Age of Discovery 10 numaralı Gecenin Ateşi kapışıyorlar, içeride 8 numaralı Age of Discovery, dışarıda Gecenin Ateşi. Gecenin Ateşi fotoyu buluyor. 8 numaralı Age of Discovery ikinci, 9 numaralı El Into Kable üçüncü, 5 numaralı King Malkoç dördüncü, 6 numaralı Monumental da 5. oldu. Başkent'te ilk koşuyu 10 numaralı Gecenin Ateşi Mehmet Keskin'le kazandı.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok takip edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde atların hemen ardından sevgili Sezgin Gelmez'le birlikte HT Spor İstihbarat Şefi, yılların duayeni, duayen gazetecisi. Hoş geldin yayınımıza Sezgin Gelmez.
1: Hoş buldum, beni utandırıyorsun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Hangi atlar geldi bu arada? Onu kaçırdım.
1: Kaçırdın mı? 10 numara geldi galiba. Peki. Yanlış duymadıysam 10 numara kazandı herhalde. Sürprizle yazanlara tebrik etmek gerekir.
0: Teşekkürler Sezgin Gelmez. Bu hafta gene sürprizler var herhalde. Röportajlar.
1: Sürpriz röportaj. Ya bu akşam benim programımda eski Galatasaray eski başkanlarından Ünal Başkan'la bir röportajım var. Hı hı. İlginç görüşleri var, ilginç sözleri var. Mutlaka izlesinler derim ben dinleyicilerine.
0: Evet. Yarın şampiyonluk kutlamaları var Sezgin Gelmez. Bununla ilgili bilgileri alabilir miyiz senden?
1: Çağatay, bilgi açıklandığı kadar var ki... Pek o kadar hani şarkılı, türkülü ya da dışarıdan sanatçılı diyeyim. Mutlaka şarkılar, türküler var. Ama dışarıdan bir sanatçı davet edilmedi. Galatasaray'ın kendi içinde kutlayacağı bir şampiyonluk gibi olacak. İşte liseden başlayacak her zaman olduğu gibi. Rams Park'a bir konvoy. Hem basın için hem futbolcular için üstü açık bir otobüste.
0: Klasik.
1: Ve oradan klasik bir şampiyonluk kutlaması. Zaten yani hani çok da abartmak gibi olmayacak ama artık Galatasaray'da bunlara alıştı. 4 senedir üst üste yaptığı bir şampiyonluk kutlaması. Galatasaray şampiyon olmasında, kutlamasında biliyor diyelim.
0: Peki Sezgin Gelmez, şampiyonluktaki en büyük pay kim ya da kimlerindi sana göre?
1: Orada bulunan hemen hemen herkesin. Dursun Başkan'dan malzemecisine kadar herkesin. Ama futbol takımına geldiğin zaman, takım içine geldiğin zaman Okan Hoca ve onun yönetimi, onun teknik heyeti bu kadar kaliteli, bu kadar isim futbolcuyla bir uyum sağlamaları, bir çekişme yaşamamaları, en iyi futbolcunun bile, en formda formda demeyeyim de, hı hı, en isim futbolcunun bile formsuz olduğunda ya da maç taktiğine göre yedekte kaldığında ses çıkarmadığı, oynamadığı bir zamanda bile kazan kaldırmadığı, bir varsa bile çekişmenin dışarıya yansımadığı, içeride çok kolay bir şekilde çözüldüğü bir Galatasaray'da, bana göre şampiyonluğun da en büyük nedenlerinden biri buydu. Aslında şu da var, yani Galatasaray'ın bu sezon kaybettiği puanlar, beraberlikler, yenilgiler oldukça fazla, geçen sezonlara göre oldukça fazla, ama buna rağmen Galatasaray idare etti ve mutlu sona ulaşmayı başardı. En çok katkı, en çok katkı kimde olur? Ya Osimhen'i mutlaka ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onun olduğu maçlarda, olmadığı maçlarda Galatasaray'ın farklı bir kimliğe büründüğünü görüyoruz. Ya Osimhen bir de sadece attığı gollerle değil, rakibe yaptığı baskıyla, takım içindeki abiliğiyle, o hırsı, kazanma hırsını aşılamasıyla da tabii ki çok büyük rol oynadı. Kalede Uğurcan'dan başlamak üzere son adam Osimhen'e kadar herkesin katkısı çok büyük oldu tabii ki şampiyonlukta. Evet.
0: Sevgili Sezgin Gelmez, şimdi dinleyicilerimizden de sen bağlandıktan sonra bir sürü mesaj yağmış. Nihat Bey, Acar Bey, Can Bey, Devrim Bey, hepsi selamlarını, sevgilerini yolluyor. Senin Icardi konusunda ne düşündüğünü merak ediyorlar.
1: Benden de herkese çok selamlar. Hem ismini saydım beyefendilere, hem de tüm izleyenlere herkese çok selam olsun. Şimdi Icardi için aslında son 2-3 haftada Icardi için kesin artık yolların ayrıldığı şeklinde bakılıyordu. Bu görüş vardı ama bizim Çağatay'ın verdiği bilgi 2 gün önce, Çağatay Çelik'in verdiği bilgi 1+1 yıllık bir sözleşme yenilenmesi şeklindeydi. Bugün benim yaptığım bazı görüşmeler var. Çağatay'ın haberinin tamamen doğru olduğu, bu görüşte olduğu Galatasaray yönetiminin ve Dursun Başkan'ın ama yarın, ama öbür gün şu kesin, Kasımpaşa maçına kadar mutlaka transfer için masaya oturacağı Icardi ile birlikte. Ve ilk sorusunun da şu olacağını çok iyi biliyorum. Bunu yani net olarak söyleyebilirim sana. Ne istiyorsun? Ne düşünüyorsun? Özür dilerim. Ne istiyorsun değil, ne düşünüyorsun? Icardi'nin düşüncesinden sonra, ne düşündüğünü söylemesinden sonra işte transfer görüşmeleri o zaman başlayacak. Ama Galatasaray'ın Dursun Başkan'ın kafasında şu var: yüksek bir rakam olmayacak bu kesinlikle. 1+1 yıllık bir mukavele önerilecek. Tabii fiyat açısından, fiyatta anlaşıldığı takdirde Galatasaray şu anda yaptıklarından dolayı, bugüne kadar Galatasaray'a verdiklerinden dolayı, hani hep söylenir ya, çocuklara, gençlere Galatasaray sevgisini aşılamasından, o tribünlerle, taraftarla hep bir olmasından dolayı Icardi biraz farklı gözle bakıyor. Daha farklı düşünceler içinde. Yani son haftalarda evet Icardi formda değildi belki, görev alamadı, ama buna rağmen Galatasaray yönetimi Icardi ile 1+1 yıllık daha bir sözleşme istiyor. Fakat bunun kararını Icardi verecek. Ne düşünüyorsun sözlerinden sonra o transfer görüşmeleri? Belki de hiç başlamadan bitecek. Icardi ben gitmek istiyorum derse o zaman teşekkür edecek tabii ki kendisine. Ama ben Galatasaray'da mutluyum, kalmak istiyorum dediği anda işte orada her şey sıfırdan yeniden başlayacak Galatasaray ile Icardi ilişkisinde.
0: İbrahim Bey, Lemina ile imzalandı mı diye bir soru sormuş.

0: 1+1.
1: Hı hı. Mehdi Bey de diyor ki lütfen sorabilir misiniz Sezgin Bey'e, eğer hoca olsaydı, ki bence Sezgin gelmezden çok iyi hoca olurdu, hemen araya gireyim. Transfer anlamında hangi mevkilere transfer yapılması gerekirdi diyor.
0: Ya öncelikle benim düşüncem mutlaka Osimhen'i zorlayacak bir santrafor. Onun dışında da Torreira'nın olduğu bölgeye onun ayarında ya da ona yakın bir oyuncu bulmak, çünkü son haftalarda onun da formdan düştüğünü gördük. Belki yorgunluktu, belki mental bir düşüştü, belki önümüzdeki sezona yine bildiğimiz Torreira gibi başlayacak, ama benim ilk düşüncem onlar olur. Tabii bu arada Barış Alper için gelen çok ciddi teklifler var. Arsenal'in çok ciddi bir teklifte bulunduğunu biliyorum. Yani giden oyuncular olduğu takdirde onların yerinin en az o kalitede bir futbolcuyla doldurulması gerekiyor Galatasaray için. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün yine yaptığım bu görüşmede, hani ne oluyor, ne bitiyor, kim alınır şeklinde isim yok, ama isimden daha önemli bir şey müjdesini vereyim ben Galatasaraylılar için. Çilek bahçesine dönecek dediler Galatasaray için. Galatasaray'ın sahadaki 11'i için, yani bir çilek bahçesi yaşarız düşüncesi var. Bu da demek ki bayağı bir transferin olacağı şeklinde Galatasaray'da.
1: Bunu kim söyledi?
0: İsim vermeyeyim.
1: Tamam.
0: İsim vermeyeyim. Ama Galatasaray yönetiminden çok önemli bir kişiden aldığım bilgi bu. Çilek bahçesi bekleniyor Galatasaray'da. Ama tabii bunun için öncelikle elde kimler gidecek? Yabancı kontenjanı nasıl açılacak? Bu çok önemli tabii ki.
1: Yılmaz Bey, Sezgin Bey'e selam olsun. Osimhen neden agresif diyor son zamanlarda?
0: Ben Osimhen'in son zamanlarda agresif olduğu görüşüne çok katılmayacağım. Osimhen'de bu her zaman için var. Yani bunu
1: futbolcu diyelim.
0: Diyorsun. Bunu soran dinleyiciye ben şunu hatırlatırım. Çok basit bir örnek. İlk aklıma gelen, geçtiğimiz sezon ligin son maçını düşünün. Galatasaray Başakşehir. O maçtaki Osimhen'i düşünün. O maçtaki Osimhen'le, yani tam üzerinden bir sene geçmiş. O da Mayıs ayıydı. 2025'in Mayıs'ı. O 2025 Mayıs'ıyla bu 2026 Mayıs'ını düşünün. Ben Osimhen arasında bir fark görmüyorum. Sinir açısından, hırs açısından, oyun açısından. Yani Osimhen böyle bir yapıya sahip.
1: Doruk Bey demiş ki son kez son soru olsun. Sevgili Sezgin, seni de çok tutmak istemiyorum. Sezgin abi demiş, ne olacak bu Beşiktaş'ın hali? Ne olur bize cevap ver demiş.
0: Beşiktaş'ın yani çok ciddi bir yapılanma içerisine girmesi gerekiyor. Aslında bu sene Sergen Hoca'nın gelmesiyle birlikte bir şeylerin değişmesi beklenebilir de, ama ne yazık ki Beşiktaş'ın maddiyat çok etkiliyor. Yani Serdal Başkan'ı da çok yakın bir tanıdığım için, yönetimini de çok iyi bildiğim için net olarak söylüyorum. Gerçekten ellerinden geleni değil fazlasını yapmaya çalışan bir yönetim var şu anda. Buna Sergen Hoca'yı da katabilirim ki Sergen Hoca'nın ne kadar Beşiktaş'ı sevdiğini, Beşiktaş'ta olduğunu bilmeyen yoktur. Fakat bir şekilde imkanlar bu. Ve bunda da hani ben sadece Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da bir hata görmüyorum. Başta Galatasaray olmak üzere. Başta diyorum, çünkü Galatasaray biraz daha farklı. Galatasaray ve Fenerbahçe arayı çok açtılar. Bu maddi açıdan, kadro açısından, yapılan transferler açısından ara oldukça açıldı. Bu iki takım iyi olduğunu gösterdikçe Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri de biraz ikinci planda kalıyorlar. Bu da doğal, yani hani ne yapılabilir? Mutlaka farklı bir gelir kaynağı, maddi açıdan farklı bir yöntemler bulunmak zorunda. Çağatay, sen bitirmeden bir şey daha ilave edeyim ben Galatasaray'la ilgili konuşuyoruz madem. Galatasaray basketbolda da çok büyük atılım içinde. Birkaç gün içinde orada da açıklanacak transferler var. Biliyorsun kadın basketbol takımı özellikle Fenerbahçe'den Sevgi Uzun'u transfer etmişti. Bunun dışında özellikle yurt dışından yabancı transferleri de gelecek. Galatasaray basketbol takımı bu sezon yani geçtiğimiz yıllara oranla çok daha iyi bir kadroyla çok daha başarıları elde etmek için mücadele edecek.

0: Orada da çok büyük değişiklikler olacak. Bunu da söyleyebilirim.
1: HT Spor İstihbarat Şefi sevgili Sezgin Gelmez çok önemli iki bilgi daha verdi. Bir dedi ki Çilek Bahçesi'ne çevrilecek Galatasaray, iki de Galatasaray basketbolunda inanılmaz transferler olacak dedi. Bu bilgileri de aldık. Sevgili Sezgin çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar.
1: İşin gücün rast gitsin. Görüşmek üzere.
0: Senin de hoş görüşmek üzere.
1: Sevgili Sezgin'i de uğurladık. Evet, kısa bir araya gideceğiz ama onun öncesinde ben yine telefon numaralarımızı hatırlatayım. 0212 273 1010 0540 273 1010 ya da Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Artık telefonu da şarja koymam lazım. Çünkü hakikaten mesajlarınızla şarjımız da yetmiyor. Bu kısa arada şarja da koyalım. Daha sonra sizlerin mesajlarıyla ve Türkiye'nin en önemli spor yazarlarıyla Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam edecek. Bizlerden ayrılmayın.

0: Toprak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
4: Start hakemi emine girdi. Start verildi ve koşu başladı. İç kan bariyerimdeki 3 numaralı Shallow oldu. Bir boy kadar fark yaptı. En dıştan 2 numaralı Doom Spiro Sparrow artırdı. İkinciye girdi. Hemen bu tayın içinde orta kulvarda 1 numaralı Victor of Tomon'un uğraşları var ve son 800'den 600'e doğru geliyor artık taylar. Lider yalan 1 numaralı Victor of Tom oldu. Hemen yakasına yapışan 2 numaralı Doom Spiro Sparrow oldu. İlk metrelerin lideri 3 numaralı Shallow. Öndeki 2 tayı 3 boy kadar geriden takip ediyor artık. Viraj dönüldüğünde iç kulvarda bir boy farkla 1 numaralı Victor of Tom önde, dışından orta kulvardan 2 numaralı Doom Spiro Sparrow'un gayretleri var. 2 boy kadar geride 3 numaralı Shallow. Son 200 metreye girildiğinde 2 alt boy kadar 1 numaralı Victor of Tom lider. Dışarıdan 2 numaralı Doom Spiro Sparrow, içeriden 3 numaralı Shallow'un gayretleri var. Shallow içeriden geldi, ekürisini yakaladı. Ekürler yakın girdiler. Kazanan 3 numaralı Shallow oldu. Ekürisi 1 numaralı Victor of Tomo ikinci geçti aynayı. 2 numaralı Doom Spiro Sparrow da 3. oluyor değerli yarışseverler. 3 numaralı Shallow ilk metrelerde öndeydi. Sonra 2 tayın gerisinde kaldı ama yaptığı ataklarla da rakiplerini ekart edip fotoyu Eray Çizik'le buldu. 1 numaralı Victor of Tomo ile ekürüydü bu tay.
0: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de son bir saatimize girdik. Türkiye'nin en önemli spor yazarlarını, her gün farklı farklı isimleri ve Türkiye'nin en çok takip edilen isimlerini ağırlıyoruz. İşte onlardan bir tanesi de Beşiktaşlı taraftarlar özellikle onu görmek istiyordu. Sevgili Hakan Gündoğar yayınımızda, mikrofonumuzda ve ilk kez sesini duyuyoruz. Sevgili Hakan'cığım, Hakan Gündoğar hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın Hakan? Neler yapıyorsun? Senden bir haber alalım. Seni takip edenler, vallahi takip etmek isteyenler, gazeteci olarak nereden bulabilecekler seni?
1: Çok teşekkür ederim hocam. Hocam bizim YouTube yayınlarımız devam ediyor. Kartal Rekord'da. Flash TV'de programımız devam ediyordu ama sezon bitti biliyorsun.
0: Evet.
1: Yeni sezon çalışmaları. Şimdi Dünya Kupası'nda bir programımız olacak. İnşallah önümüzdeki günlerde onu da duyuracağız. Her şey gayet iyi gidiyor. Ama tabii ki artık son maçları bekliyoruz. Bize sezon sonu gelsin. Biraz nefes alalım istiyoruz.
0: Ya zaten Kartal Rekord'da ben seni hep takip ediyorum sevgili Hakan'cığım. Çok da başarılısın. Başarılarını da daim olsun inşallah. Tabii Beşiktaşlı taraftarlar seni istiyor, senin görüşlerini merak ediyor. Hep geldi, yazıyorlar. Hakan abi, sevgili Hakan Gündoğar, Beşiktaş ne yapmalı? Beşiktaş'ın hali ne olacak? Ve bildiğim kadarıyla da 40 sene üzerine ilk kez Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'u yenemeyen bir Beşiktaş oldu. Hakan, neler söyleyeceksin?
1: Şimdi hocam, bu Sergen Yalçın geldiğinde bu ligin sefiri geldi dedim. Ondan sonra da zaten başıma gelmeyen kalmadı.
0: Biliyorum.
1: Hala aynı görüşte misin diyorlar. Değilim. Açık ve net söyleyeyim. Yani
0: ne değişti?
1: Ya şimdi şöyle. Ben Sergen Yalçın'la büyümüş bir insanım. Yani Sergen Yalçın hayranıyım. Benim sırtımda Sergen Yalçın dövmesi var. O kadar çok seviyorum. Ama bu sene olmadı. Bu sene olmadı. Sergen Hoca'nın dediği bu sene biz bir planlama yapıyoruzdu ama bu planlama ne kadar doğru şekilde ilerledi? Bunların hepsi tartışılacak şeyler. Yani bu kadar transferler yapıldı. Beşiktaş dördüncülük, Beşiktaş'ın asla bir başarı değildir. Bu zaten herkes tarafından bilinen bir gerçek. Kötü bir sezon geçirdi Beşiktaş. Yani bazı şeyler yolunda gitmedi. Yolunda gitmeyen şeyler nedir? Takım istenilen futbolu. Şimdi Çağatay abi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Beşiktaş istenilen sonuçları alamayabilir. Beşiktaş ligi dördüncü de bitirebilir. Bunların hepsi futbol içerisinde olabilecek şeyler. Fakat Beşiktaş'ta istenen şey şu. Sadece şunu söyleyeceğim. Samet Aybaba'nın teknik direktör olduğu dönemde Beşiktaş'ın kadrosu bugüne kıyasla iyi bir kadro değildi. Çok düşük seviye bir kadroydu. Hatırlayın. Ama sahaya ruhunu koyan, Trabzonspor maçını kazanamadığı için sahanın içerisinde ağlayan futbolcular vardı. Yani mücadele etmesini istiyor Beşiktaş taraftarı. Evet, dördüncü de bitirebilirsin, beşinci de olabilirsin, şampiyon da olabilirsin ama o mücadeleyi görmek istedi Beşiktaş taraftarı. Planlama da olsa, planlama içerisinde de mücadele edebilirsin dedi. Şampiyonluğa oynayamayabilirsin. Evet, karşındaki Galatasaraylı makas açıldı mı? Kesinlikle açıldı. Osimhen gibi bir gerçek var. Kadro planlaması açısından çok üst düzey bir Galatasaray var ama her ne olursa olsun Beşiktaş'ın mücadele etmesine, sahada o formanın hakkını vermesini çok istedi Beşiktaş taraftarı. Bu sene bunu göremedi. Buradaki olay şampiyonluk, dördüncülük falan değil. Mücadele etmedi Beşiktaş. İstenilen mücadeleyi sahaya bir türlü yansıtamadı. Sadece bir maç. Göztepe maçı Beşiktaş'ın kazandığı kendi sahasında. Bir de Aralık ayında oynanan Kupa'daki Fenerbahçe maçı. Sezonda iki tane maç söylersiniz Beşiktaş'la ilgili. Üçüncü maçı yok Beşiktaş. O mücadeleyi sahaya koydu. Beşiktaş taraftarı bundan müzdarip. Beşiktaş taraftarının sistemi Sergen Yalçın'ı bu yüzden. Çünkü Sergen Yalçın'ın neler yapabileceğini zaten herkes biliyor. Bunu pandemi dönemindeki şampiyonlukta herkes gördü. Hem gerek oynattığı futbol, Kaylılarından inanılmaz bir golcü yaratmıştı. En sakala kulüp bulamadı Beşiktaş'tan sonra şampiyonluk golünü atan adamdır. Yani bambaşka bir şey izlettirdi Sergen Yalçın pandemi döneminde bize. Bu dönemde bu yok. Beşiktaş taraftarı da bunu sorguluyor. Ya hocam biz seni çok seviyoruz. Evet. Ama yok. Neden yok? Bize bunu açıkla diyor.
0: Dinleyicilerimizden Savaş Bey, Ergun, Fatih, Arda Bey, Rıza Bey, Ufak Bey hepsi sana selamlarını iletmiş. Serdal Adalı ile ilgili düşüncelerini de merak ediyorlar. Hakan Gündoğar.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Serdal Başkan göreve geldikten sonra bir önceki, ondan önceki dönemleri bir hatırlayalım. Burada kimseye güzelleme yapmıyorum. Hiç kimseye güzelleme yapmıyorum. Fakat geçen gün Sergen Hoca'nın basın toplantısında Santos'un maaşı dediği olay aslında daha önceki dönemlerden gelen futbolcuların maaşları hala ödeniyor. Beşiktaş'ın hala lisanslı futbolcusu. Nusratisi olsun, Onana'sı olsun. Çok büyük zarar ettiği isimler var Beşiktaş'ın. Ve Beşiktaş yönetimi hala paraları ödüyor. Ve Beşiktaş şu anda yaklaşık 4 senedir herhangi bir başarısı yok Beşiktaş'ın. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Şampiyon olamıyor. Gibi birçok nedenini sayabiliriz.
0: İki ama kere Beşiktaş'a altıncı, baktı. İki kere de dördüncü olmuş sevgili Hakan.
1: Yani şimdi iki kere altıncı, iki kere dördüncü olan bir takım her gün kulüp için her hafta iki tane sponsorlukla anlaşıyor. En son yine İspanyol dev bir firmayla anlaşıldı. Seneye sırtta onun ismi yazacak gibi. Yani yönetim, başkan ve devre arasında gönderilen futbolcular belli. Alınan futbolcular belli. Hocanın istediği bütün futbolcular alındı. Ekstra Mourinho çıktı ki bence çok iyi futbolcu. Çok da iyi oldu Beşiktaş'a gelmesi. Ama istenmiyor. Mesela gönderilen futbolcular hiç kimsenin zarar etmediler. Gelenlerin maaşları düşük, bonservisleri yüksek. Zaten bu yapılanma isteniliyordu. Maaşların takım dengesini bozmayacak şekilde olmasıydı. Yani ben şunu söyleyebilirim. Yani Serdar Adalı elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunu görebiliyorum. Sadece o yaptığının karşılığını şu anda o da alamıyor. Evet. Ya hiçbiriniz bence Beşiktaş başkanı kadar Beşiktaş taraftarlı Beşiktaş'ın başarısını isteyemeyiz herhalde. Hem para veriyorsunuz hem başarılı olmak istiyorsunuz. En büyük hakkı.
0: Yılmaz Bey, Hakan kardeşime selam olsun. Alınan futbolcular uyuşmuyor. Aidiyet yok. Acaba Sergen Yalçın'ın duruşu, tavrı da mı uyuşmuyor? Kopuk bir tavrı yok mu demiş.
1: Şöyle anlıyorum beyefendi, teşekkür ediyorum. Özellikle Konya maçı açık kanaldan yayınlandı biliyorsun. Hı hı. Çağatay Hocam. Şimdi yanda İlhan Palut'u görüyorsunuz. Sergen Yalçın'ı görüyorsunuz. Eski Sergen Yalçın'ın sağ kenarındaki duruşunu biliyorsunuz. Ellerini açardı. Dördüncü hakem, orta hakem, sağ kenarında duramayan bir Sergen Yalçın. Bu sene ellerini birleştirip durması bile, ya hocam ne olursun biraz hani kendini oyuna vere geldi. Hı-hı. Ben burada hak veriyorum. Yani Sergen Hoca'nın o vücut halinden, ruh halinden de Beşiktaş tarafta ya bizim hocamıza ne oldu, bizim Sergen Yalçın'ımıza ne oldu dedirtiyor. %100 haklı dinleyici.
0: Evet, haklı. Ali Başlığı demiş ki Hakan Bey selamlar. Ben Sergen Hoca'nın istikrar için kalmasını isterim. Başarılı olacağına inanıyorum. Hakan Bey'e de katılıyorum demiş. Sana çok çok mesaj var. Yılmaz Bey ayrı bir Yılmaz Bey. Hakan abi lütfen söyler misin? Necip Uyuksal Sergen'e ne yaptı? Kadro dışı kaldı. Kulübün emektarı. Bence Bilic gelmesi lazım demiş. Sevgili Hakan, ben de sana bunu soracaktım. Acaba hani Necip son evinde kimle oynadı? Trabzon'la oynadı. Trabzon maçına kadrosuna alınıp son kez bir veda olarak ona bir şans verilemez miydi? Senin düşüncelerini çok merak ediyorum.
1: Çağatay Hocam, Necip'i beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Necip 22 yılda elinden ne geliyorsa, hı hı, hepsini sahaya koydu. Nerede oynatırsanız oynatın, hep elinden geleni yaptı. Hiç kendisinden beklenen altına düşmedi. Necip bir askerdir. Necip'ten ekstra trivele yapmasını, Robano yapmasını falan bekleyemezsiniz. Necip Beşiktaş'ın çocuğudur. Beşiktaş'ın altyapısına yetiştirmişiz. Bakın, Necip'i o kadar kötü gönderilme şekli var ki. Hoca istemiyorum kardeşim, Necip bir daha bizimle antrenmanlar çıkmasın dedi. Ümraniye'nin tek sorumlusu. Maalesef böyle bir yola gidiyor. Necip'in kalp kırıklığı, 22 sene emek vermiş futbolcunun kalbini çok kırdınız. Orada çok büyük hata yapıldığını düşünüyorum. Çok daha güzel bir şekilde Necip'i kadroya da almayabilirsiniz. Necip antrenmanlara çıksın, takımı karıştırıyor diyemezsiniz Necip'e. Necip Beşiktaş'ı karıştıracak bir adam değil çünkü. Bunu herkes biliyor. Bunu herkes, yani kime sorarsanız ya Necip asla böyle bir şey yapmaz der. Yapacak niyetli bir çocuk değil. Ama Necip'i nedense bir şekilde bertaraf edildi yani Necip. Hı hı. Yani şöyle, Necip'le devam etmek istemeyebilir. Hocanın kararına saygı duyuyorum. Ama çok daha farklı bir şekilde, çok daha güzel bir şekilde vedalaşılabilirdi. Ama maalesef bu gerçek. Necip'in kalbi kırıldı. Evet. Kalp kırıklığı, o kalp kırıklığı çok ağır bir sendrom bende de Necip'le ilgili. Yani Necip'e çok daha güzel veda edilebilirdi.
0: Salih Bey de diyor çok ki Sergen Yalçın hocanın yardımcılarının zayıf olduğunu düşünüyorum. Hakan Bey de aynı görüşte mi benimle acaba?
1: Şimdi bunu herkes düşünüyor bu arada. Fakat Sergen Yalçın asla yardımcı eklenmesini kabul edecek veya yardımcılarından vazgeçecek bir teknik adam değil. Yani çünkü hocaya bunu söylerseniz hoca diyecek ki siz benden daha mı iyi biliyorsunuz benim yardımcılarımın yetersiz olduğunu diyebilir. Bunu söyleyebilir. Ya biliyorum izleyicimizin söylemek istediği şu, yanına bir Josef, bir Atiba konulabilir mi diyor. Haklı olarak bunu herkes düşünüyor. Ama ben hocanın buna pek sıcak baktığını düşünmüyorum. Hoca yardımcılarından çok memnun.
0: Ömer Bey diyor ki Bilal, Jota, Jalo, Emirhan, Rafa, Abraham, Muçi, Raşika konuşmuyoruz artık demiş. Öyle bir mesaj iletmiş.
1: Ya bende de şu var. Mesela evet Muçi müthiş bir performans gösteriyor Trabzonspor'da. Ama her çiçek de her toprak da açmıyor Çağatay Hocam. Bu da bir gerçek.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Ya bu da bir gerçek. Yani şimdi Muçi'yi alırsın önümüzdeki sene. Beşiktaş der ki yok kardeşim ben Muçi'yi hiçbir yere satmıyorum, ben oynatacağım. Aldınız 3 maç kötü oynattıktan sonra da ya biz keşke satsaydık bu adamı da olabilir. Diyorum ya bazı çiçekler gerçekten bazı topraklarda açmıyor. Olabiliyor bu. Ya Falcao geldi Galatasaray'a, olmadı. Çok örnek verebilirim yani bu şekilde. Yani çok var örneği. Şey, Ciro Immobile altın ayakkabısı olan santrafor geldi, olmadı. Tutmadı.
0: Koray, Cem, Korkut, Deniz, Orçun ve Barış Bey sana çok selamlarını yollamışlar. Çağatay Hocam, Hakan Gündoğar ilk kez bağlandı. Bundan sonra hep bağlansın, ne olur bizi kırmasın demiş.
1: Sağ olsun.
0: Yunus Bey diyor ki Hakan kardeşim, Beşiktaş semtinde oturan Galatasaray olarak fulle testleri duruyor mu? Eskiden üçüncülük oynanırdı. Bir ilerleme var mı dikili taştan? Belirli bir para alınmış. Bankalar Birliği'nden ne zaman çıkılıyor sevgiler demiş. Bir bilgi.
1: Teşekkür ediyorum. Şöyle, bütün altyapı tesisleri hepsi Sancaktepe'de cumartesi günü açılacak tesiste toparlanıyor. Müthiş bir tesis kazandırıldı. Onu söyleyeyim. Çok beğendim. Eski Sancaktepe stadyumunun orası. Orası kiralandı. Çok güzel bir müthiş bir tesis yapıldı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum Türk futbolu adına. Bankalar Birliği'nden çıkış süreci zannediyorum benim almış olduğum bilgi Eylül ayına doğru bu konudaki adım atılacak. Bu arada Bankalar Birliği'nden çıkmak da sorun değil. Bankalar Birliği'nden çıktıktan sonra o bankalara tekrar borçlanıyorsunuz. Daha yüksek faizle borçlanan kulüpler var. Çağatay abi bunu hepimiz biliyoruz. Yani evet, sürdürülebilir bir ekonomik düzen lazım. Ya Beşiktaş çıksın, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor o çıkar. Çıksın tamam, kesinlikle çıksınlar. Ama bir şey değişmiyor. Bunu idrak etmek lazım. Mesela Bankalar Birliği'nden çıktıktan sonra Beşiktaş'ın borcunun sıfırlandığı tamam, güzel, borçları ödeyecek sıfır. Bir daha o krediyi alırsan yine aynı şey. Bu senin için de geçerli, benim için de geçerli. Böyle bakalım biraz da.
0: Sevgili yani
1: onu, ya onu gerçekten sürdürülebilir bir ekonomik düzene getirdikten sonra bir fayda sağlarsın. Benim kişisel görüşüm bu. Geçen dinledim çünkü. Yani bilmiyorum. Hani çıkılsın, tamam çıkılsın. Ben de çıkılmasın. Beşiktaş'ın hiç borcu kalmasın. Hiçbir kulübümüzün kalmasın. Tüm taraftarlar mutlu olsun ama işte öyle olmuyor. Çünkü istek de bitmiyor. Bankalar Birliği'nden çıktınız. Bir gün sonra 40 milyon euroya futbolcu aldınız. Nasıl ödeyeceksiniz? Şampiyon olduğunuzda 40 milyon euro kazanıyor musunuz? Kupayı kazandığınızda 40 milyon euro kazanıyor musunuz? Kazanamıyorsunuz. Maalesef yani. Hani bunlar da hayatın gerçekleri.
0: Hakan'cığım seninle sohbet etmek çok güzel. Her zaman olduğu gibi. 50'ye yakın mesaj geldi. Hangi birine inan, hani nasıl soracağımı da şu an bilemiyorum. Ömer Hocalar demiş ki Gökhan Sazda, Murillo, Akbadu, Aslani, Olaytan, Cengiz, oh direkt hocanın istediği isimler. Orkun, Rıdvan, Ersin, Çerni hocanın daha önceden övdüğü, beğendiği isimler diyor. Bunca isme rağmen hala yaz transfer sezonu bekleyin diyorlar. Beğenip aldığı topçu gönderecekse, kendi beğenmediği topçu oynatmayacaksa kim transfer edilecek diye bir sorusu var.
1: İşte bunların hepsi hocanın yorumculuk yaptığı zamandan gelen söylemleri, hocanın o dönemki yapmış olduğu açıklamalar bugün maalesef çok önüne çıkıyor. Evet. Gerçekten çok fazla önüne çıkıyor. Şimdi izleyicimiz sormuş ve haklı da, kesinlikle haklı. Yani eleştirmemiz gerekiyor. Sergen Hoca'yı da eleştirmemiz gerekiyor. Okan Hoca'yı da eleştirmemiz gerekiyor. Biz eleştirerek doğru yolu buluruz ama maalesef ülkemizde eleştiri, seviyeli eleştiri her zaman başka öne çekiyor. Şimdi izleyicimiz doğruyu söylüyor aslında. Yani bu kadar transfer yaptırdın. Bir daha transfer istiyorsun. Şimdi aldıklarını beğenmiyorsun demeye getiriyor işin Türkçesi.
0: Evet.
1: Ama bu iş böyle mi? Yani çıkan haberlere göre böyle konuşuyoruz. Bir de kulübün biraz evvelki izleyicimiz söylediği gibi, hani kulüp şeyden çıkıyor, bankalar birbirinden çıkacak mıyız? Şimdi gidecek futbolcular da ya tamam çok teşekkür ederiz ben de gitmek istiyorum deyip gitmiyorlar. Özellikle yabancı futbolcular sonuna kadar tüm haklarını alıyorlar. Beşiktaş yıllarca Rebiç'in parasını ödedi. Adamın kaç maçı var bilen yok. Yani. Yani hala onanın maaşını ödüyoruz. Hala Musrat'ı ödeniyor. Ya tamam eyvallah ama ya bunları da göz ardı etmemek lazım. Bunları da unutmamak lazım.
0: Yani sevgili Hakan Gündoğar, yani şimdi hep teknik direktör mü değişecek? Yani yeni bir teknik direktör mü gelecek? Yani Sergen Yalçın gitsin, kim gelsin? Ya da yeni yönetim mi gelsin? Bu döngü daha ne kadar böyle devam edecek?
1: Çünkü ya bir defa bu Beşiktaş'ın sosyal medyasında

0: inanılmaz bir gruplaşma var. İster istemez insanların takip ettiği kişiler mutlaka bir cepheyi destekliyorlar. Potansiyel başkan adayını destekliyorlar. Potansiyel teknik direktör adayını destekliyorlar. Maalesef Galatasaray'daki birleşme asla ve kat'i surette yok. Asla yok. Onu size söyleyeyim. Mesela Galatasaray'da herkes tek gökün bir anda birleşiyor ve yani herkes bir şekilde Okan Hoca'nın arkasında duruyor. İşte başkanın arkasında duruyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta böyle bir şey yok. Herkesin bir cephesi var.
1: Evet.
0: Herkesin bir cephesi var maalesef. O yüzden senin dediğin çok doğru ama ben zannetmiyorum. Özellikle başkanın görev bırakacağını asla zannetmiyorum. Sergen Yalçın'la ilgili cumartesi günü bir toplantı gerçekleştirecek başkan. Orada görüşecek. Orada nasıl bir karar çıkar? Neler olur? İnanın ben de merakla bekliyorum açıkçası.
1: Dinleyicilerimizden Şevket Bey de yazmış. Yaklaşık bir 13-14 şöyle mesaja baktım da sevgili Hakan Gündoğar. Şunu söylüyorlar. Sergen Hoca yorumcuyken çok başarılı bir antrenördü. Ne zaman Beşiktaş'ın başına geçti, yorumcu kimliğini unuttu demiş. Bu da değişik bir yorum.
0: Ya buna katılmıyorum. İkisinin arasında uçurum var. Ya ben şimdi gazeteciyim. Ben şimdi bir takımı kalkıp çalıştıramam. O bilgim yok, o eğitimi almadım. Yani ona o gözle bakmak biraz garip olur. Yani
1: Evet.
0: sonuçta bu insanlar futbol oynadılar. Bu insanlar lisans için eğitim aldılar. Bu insanlar o lisans hakkını kazandılar. Bu 2 sene boyunca yardımcı antrenör olarak çalıştılar. Altyapılarda çalıştılar. Öyle kolay işler değil bunlar yani. Hani yorumcuyken daha iyiydi. İşte keşke yorumcu kafasına dönse de takımı çalıştırsa diye bir şey yok tabii ki.
1: Evet. Sevgili Hakan Gündoğar, sesini duyduk, o kadar mutlu olduk ki iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sen de
1: Her
0: öyle
1: zaman da
0: hocam. Ben teşekkür
1: seviliyorsun.
0: ederim. Sağ ol hocam. Çok teşekkür ederim.
1: İşin gücün rast gitsin
0: Sen de
1: sevgili
0: öyle.
1: Hakan'cığım.
0: Amin
1: Hoşçakal.
0: cümlemizin. Sağ olun hocam. Görüşürüz.
1: Evet, Kartal Record'dan sevgili Hakan Gündoğar, çok sempatik bir isim. Hepimizin de çok çok sevdiği, saydığı bir isim. İşi gücü de rast gitsin. Nedim Bey demiş ki Çağatay Hocam, şu sesinin bize verdiği huzur anlatamayız. Kibarlığın ve beyefendinliğine yüreğimize tat kurdun. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri canı gönülden seviyorum. İnşallah o güzel sözlerinizi ben de iki katıyla sizlere iade ediyorum. Allah'tan temenni ediyorum. Çok çok teşekkürler. 0540-273-1010, 0212-273-1010. Tabii o kadar çok spor yazarımız da var. Benden de cevap bekliyorlar. Gazeteci arkadaşlarımıza da bağlanmak istiyorum. Onlardan bir tanesi de şu an telefonun diğer ucunda, Şok Gazetesi'nden arkadaşımız Erhan Alveroğlu var şu anda. Radyo Gol'e hoş geldin sevgili Erhan Alveroğlu.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam, nasılsınız?
1: Sağ olun, sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkürler, hamdolsun. Koşturuyoruz vallahi.
1: Fenerbahçe taraftarlar çok merak ediyorlar. Başkanın vaatleri doğrultusunda, iki başkan adayının vaatleri doğrultusunda hep böyle sosyal medyada isimler geçiyor ama ben bu isimlerin doğru olmadığını zaten biliyorum. Seçim süreciyle alakalı sevgili Erhan Alveroğlu, bir değerlendirme yapabilir misin bizlere? Nasıl gidiyor çalışmalarda? Nasıl mesajlar veriliyor başkan adayları tarafından?
2: Çağatay Hocam, açıkçası seçim süreci dün başladı diyebiliriz Fenerbahçe adına. Yavaş yavaş şeyler açıldı, seçim ofisleri açıldı. Ardından işte üyelerle buluşmalar başlayacak. Mesela yarın demeyeyim, cumartesi günü 2 tane buluşma var. Biri Dalyan'da, diğeri de yine Fenerbahçe Faruk Ulgaz tesislerinde. Gündüz branş etkinliğinde Denizci Fenerbahçelilerle Sayın Hakan Safi. Akşam ise Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe kongre üyeleriyle buluşmaya başlayacak. O sebeple hızlanacak artık diyelim. Tabii az evvel bahsettiğiniz gibi vaatler yavaş yavaş ortaya çıkacak ama iki adayın da ortak vaadi, yani ikisinin de ana söylediği şey Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek ve şampiyon olabilmek olacak. Çünkü diğer vaatler, aslında Fenerbahçe üyelerinin beklediği diğer vaatler şu an için biraz çok uygun değil gibi. Nedir o diğer vaatler? Tesisleşme, stadın büyütülmesi. Ancak bu bir yıllık süreçte bunun izinleri, ön izinleri, protokoller için çalışacak adaylar. Hı hı. Ana

hedefleri Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olacak. Hepsinden öncesi Şampiyonlar Ligi elemelerini geçip uzun yıllardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olacak. Medyada çıkan isimler var, evet. Ama bu isimlerin bazısı doğru, bazısı doğru değil. Mesela Liverpool'dan Robertson, Sergio Girassi Dortmund'dan, bu isimlerle Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi de görüşmüş. Onlar da bu isimlerin gelecek

0: Eksli dönemlerdeki gibi Brezilya'da oyuncu bakıldığı, hatta belli aşamalara getirildiği söyleniyor ama Aziz Başkan bunları hocasını ve transferleri seçildikten sonra açıklayacağını söylüyor. Bu bana göre büyük bir dezavantaj Aziz Yıldırım için. Şöyle bakmak gerekir, Sayın Aziz Yıldırım'ın kemik bir oyu var Fenerbahçe üyeleri üzerinde. Kemik böyle ona oy verecek. 5 bin, 6 bin her şartta oy verecek üye var. Şimdi Sayın Hakan Safi de ben açıklayacağım dedi. Ben seçim öncesi 3 oyuncu artı hocayı açıklayacağını düşünüyorum Hakan Bey'in. 5 bine ya da 6 bine sıfır başlayan seçim süreci o açıklamadan sonra dengeye oturacak. Belki 6 bin 6 bin gibi, hani mecazi söylüyorum bunları.
1: Ya
0: o
1: kemik
0: seviyeye
1: oyu,
0: gelecek.
1: Kemik oyu için söylüyorsun değil mi sevgili Erhan
0: Alveroğlu?
1: Evet,
0: evet, evet. Kemik oyu için. Yani hani deriz ya Aziz Yıldırım ceketini koysa 5 bin oyu var diyoruz ya. İcraatlerle o 5 bin arttırmaya çalışacak. 6 bin arttırmaya çalışacak. Hakan Bey de şu anda sıfır oy var diye düşünüyoruz. Öyle yorumluyoruz. Ama isimler açıklandığında her şey eşit olmuş olacak. O yarış artık tamamen bunun üzerinden sürecek. Destek açıklayan dernekler var. Bunun içinde akredite olmuş dernekler de var, akredite olmamış dernekler de var. İki adaya da açıklıyorlar. Ama bu seçim sürecinin daha evvelki seçim süreçlerine göre daha sakin gittiğini söyleyebilirim. Daha evvelki seçim süreçlerinde çok daha ciddi tartışmaların olduğu, hem Ali Koç Aziz Yıldırım hem Saadettin Saran Ali Koç seçimlerinde ciddi böyle spekülasyonların olduğu süreçleri yaşamıştık. İki aday da şu anda gayet sakin gidiyor. Ama tabii şimdi yavaş yavaş basın toplantıları, basın açıklamaları olmaya başlayacak. Sayın Aziz Yıldırım'ın 18'inde bir basın toplantısı olacak. Basına açık soruları kabul edecek. Ardından Sayın Hakan Safi'nin önümüzdeki hafta açıklanacak bir basın toplantısı olacak. Lansmanı olacak. Orada biraz daha artık seçim ateşi biraz daha yanmaya başlayacak. Ne olur derseniz, bence sizin başta söylediğiniz gibi vaatler artık ortaya çıktığında bir şeyler değişir. Ama vaatler nedir? Şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde kalmak. İki aday da muhtemelen bizim ilk işimiz şampiyonluk, tesisleşmeyi ya da yapılacak diğer hamleleri, stadın büyütülmesi, hatta bir şey projesi var çok güzel. Benim hoşuma gitti açıkçası. Fenerbahçe stadının arka tarafından şeye gidiliyor. Metrobüse ve Marmara'ya gidiliyor. Orada çok küçük bir patika var. Yağmur çamur olduğunda çok kötü bir şekilde gidiyor insanlar. Sayın Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin bir projesi de orayı en azından asfalt yaptırmak. İnsanların daha rahat yürüyebileceği ışıklı bir hale çevirmek gibi bir projesi var. Bu yapılabilir. Çok çabuk da yapılabilecek bir şey. Bu tür projelerle daha geniş vadede ilgileneceklerini söyleyecekler. Ama tabii Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şampiyonluk, 12 yıldır gelmeyen şampiyonluk var. Camiada çok ciddi bir sıkışmışlık mevcut. Hani insanlar artık öyle bir hale geldi ki Fenerbahçeliler, ya şampiyon olalım da ne olursa olsun noktasına geldiler. 12 yıl gerçekten çok uzun bir süreç. Şimdi bizlerden, benim yaşım 45, bizlerden evvelki nesil Beşiktaş Galatasaray adına bunu yaşadı ama Fenerbahçe neticede arada bir tane de olsa iki tane de olsa şampiyonluk alıyordu. Fenerbahçeliler bunu ilk yaşıyor ve genç Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar da bunu ilk kez görüyorlar. Bu çok acı bir şey deneyimlemek bunu. Fenerbahçeliler o yüzden biraz öfkeli ve en çabuk şampiyonluğa kim ulaştıracaksa onu istiyor. Burada da tabii geçmişte transferde yapılan hatalar, İyi yanlar ve kötü yanlar, her şey mukayese edilip bundan sonra ona göre karar verilecektir. Sayın Hakan Safi çok kısa süreli yöneticiliğinde Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu gibi bir değeri kazandırdı. Hani ciddi maliyeti var, 30 milyon euro gibi bir maliyeti tek başına üstlendi. Sayın Aziz Yıldırım'ın yıllar içerisinde çok büyük isimleri, Türkiye'ye yıldız isimleri alıştıran isim olduğunu biliyoruz. Ama tabii arada yine kötü olan transferler de vardı. Bu transfer işi, açıklanacak transferler bence seçimde çok ciddi bir etki sağlayacaktır. O anlamda Aziz Başkan'ın ben seçim sonrasını yapacağım hoca ve oyuncu transferi açıklamalarını demesi bence ona negatif yazacaktır. Hakan Bey, eğer Fenerbahçe taraftarının hayal ettiği, hani seçim kampanyasında da ne istersen iste benden Fenerbahçe'm söylemini yerine getirecek isimler açıklarsa çok daha şanslı bir pozisyona gelebilir diye düşünüyorum.
1: Sana sorular var sevgili Erhan, hemen önümden açıyorum. Tabii o kadar çok mesaj geldi ki şarjda bitmek üzere, iki kere doldurdum.

0: Çağatay Hocam sorar mısın? Erhan Alveroğlu'na Fenerbahçe'de kiradan gelen oyuncularla yolların ayrılması gereken birçok futbolcu olacak. Bence başkan adayları almaktan çok satmak için mesai harcamaları gerekmiyor mu? Teşekkür ederim diye.
1: Evet, çok doğru söylüyor arkadaşım. Fenerbahçe'nin Edson Alvarez'i saymazsak, hatta onu da sayalım, 20 tane oyuncusu var yabancı olarak şu anda. Sayın Barış Göktürk kendisi adayken Aziz Yıldırım'la birleşmeden evvel 17 oyuncuyla yollarımızı ayıracağız demişti. Bunun çalışmalarını Aziz Yıldırım tarafı yapıyor. Mutlaka Hakan Safi tarafı da bu fizibiliteyi yapmıştır. Fenerbahçe'de yollar ayrılacak çok oyuncu var. Mesela Amrabat'ın kiralık oynadığı Betis Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Oradan bir teklif gelmesi bekleniyor. Diğer taraftan Como'nun tekrar Diego Carlos'a teklif yapması bekleniyor. Tabii ki bu teklifler şöyle değil. Hani Diego Carlos Fenerbahçe 10 milyon euroya aldı. Gelecek teklif 10 milyon ya da üstü olmayacaktır. Onlar da Fenerbahçe'nin bu durumunu bilip buna göre daha düşük teklif sunmak isteyeceklerdir. Ciddi bir kadro boşaltması olacak. Fenerbahçe'nin zaten çok ağır bir mali tabloyla da karşı karşıya. Ekim ayının sonuna kadar yanılmıyorsam 150-170 milyon euro gibi bir ödemesi var Fenerbahçe'nin. Oyuncu ödemeleri, bonservis ödemeleri, birçok şey var. Gelen başkan adayı bunları da bilerek geliyor. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi koltuğa oturdukları ilk gün karşılaşacakları tabloyu da biliyorlar. Ama dinleyicimizin söylediği çok önemli ve değerli. Fenerbahçe'de almak kadar satmak da önemli. Hı hı. Bunu Branko zamanında ufak tefek yapabilmişti Fenerbahçe. Ama şu anda Devin Özey'in geçen sene yapamadığı zaten buydu. Oyuncuları elden çıkartamamasıydı. Bu dönemde nasıl bir plan işlenecek onu göreceğiz. Ama Fenerbahçe'nin diğer yandan Osterwolde, Nene, Ederson gibi isimlerden de bonservis beklediğini söyleyelim. O isimleri de, hani Osterwolde iyi bir teklif gelirse, hı-hı, hani 15-20 milyon bandında onun satılması düşünülüyor. Yerine bir sol stoper bakılıyor. Archie Brown'a yine teklifler var. Onun da yollanıp yeni bir daha iyi Fenerbahçe'nin isteklerine karşılık verebilecek sol bek olarak alabileceği bir isim bakılıyor. Robertson mesela bunlara örnekti. Archie Brown daha çok hani önüne top atıldığında koşan bir winger, yani kanat oyuncusu. Hı-hı. Fenerbahçe orada bek olarak iki başkanın da planı var. Yani bir yandan bir 50 milyon euro transfer geliri bekleyip diğer yandan kontratlardan da çıkıp şimdi Ederson, Semedo ve işte diğer birkaç oyuncuyu, Amrabat'ı, Diego Carlos saydığınızda 40 milyon euroya yakın bir kontrattan çıkmış oluyorsunuz. Yıllık maaş ödemesinden çıkmış oluyorsunuz. Bunlar önemli. Onları yaptıktan sonra maaş bütçesi de açılacak. Bu arada Fenerbahçe'ye hani finansal fair play ile ilgili yaklaşık 10 milyon euro gibi bir ceza da gelecek. Bunun da ödemesi bir sonraki sene Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynadığı maçlardan edindiği kazanımlardan düşülecek. Para ödemesi yapılmayacak. Evet, zor bir süreç bekliyor Fenerbahçe başkanlarını. Arkadaşlar, katılıyorum. Yani bu satmak da çok önemli almak kadar.
0: Erhan Alveroğlu, yine bir soru gelmiş Özcan Yağcı'dan. Çağatay Hocam merhaba, iyi yayınlar. Merak ettiğim bir konu var. Her iki başkan adayının da vaat ettiği transferleri mevcut başkan adayları mı yapacak? Yoksa muhtemel anlaştıkları hoca adayı artık her kimse o mu yapıyor? Eğer başkan adayları yapıyorsa bu 1980'lerin tarzı olmaz mı?
1: Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Bence, bu benim yorumum, bence Sayın Hakan Safi hocayla anlaştı. Aynı şekilde Sayın Aziz Yıldırım'ın da hocasıyla anlaştığını düşünüyorum. İki başkan adayı da hocaların sunduğu plan doğrultusunda ilerleyecek diye düşünüyorum. Ve bu transferlerin hiçbiri kendi kafalarından yaptığı transfer olmayacaktır. Hocaların önerdiği listesinde altlarda ya da üstlerde alınabilecek, konuşulabilecek durumlara bakılıp alınacak oyuncular olacaktır. Ama iki başkan adayı içinde bir tane opsiyon bırakabilirim. Yani hem Sayın Aziz Yıldırım hem Sayın Hakan Safi hocanın hani hangi hoca gelirse gelsin bana bunu almayın diyeceği, diyemeyeceği bir oyuncu alacağını düşünüyorum. Bu hani forvet hattında olacaktır. Tabii bu isim John Duran gibi bir isim ya da Saint-Maximin gibi bir isim olmayacaktır. Çok daha böyle hani dünya çapında 9 numara olarak, hani örnek verirsek Lewandowski olabilir, Girassi olabilir. Bu tür bir oyuncu almayı istiyor Fenerbahçe forvette. Çünkü yılların getirdiği hasret var o noktada. Oraya böyle bir hocalardan bağımsız oyuncu almak istiyor Fenerbahçe. Ama bence

0: İki başkan adayının da hocası belli ve ikisi de onun hocanın verdiği doğrultuda hareket ediyor.
1: Erhan, bir de benim merak ettiğim bir konu var. Sayın Ali Koç. Şimdi Ali Koç'un da bir oy oranı var değil mi?
0: Evet, tabii, kesinlikle.
1: Yani burada nasıl bir açıklama bekliyorsun? Yani hangi adayı destekleyebilir? Ya da öyle bir açıklama var mı?
0: Şöyle, aslında benim konuştuklarımın başından gelirsek şunu demiştim. Aziz Yıldırım'ın 5-6 bin kemik oyu var. Aynı şekilde Ali Koç'un da bence 10 bin kemik oyu var.
1: 10 bin.
0: Hani, evet, son seçimde o kadar 7 yıllık başarısızlığa rağmen 10 bin oy almıştı. 12 bin oy almıştı Sayın Ali Koç. Yine orada bir kemik oy mevcut. 12 bin değildir de 8 bin olur. Uyduruyorum. Bunlar tabii ki tamamen yorum. Orada da şu devreye giriyor. Sayın Ali Koç zamanında biliyorsunuz Sayın Hakan Safi ile birlikte çalıştı. As Başkanıydı Hakan Safi. O anlamda oradaki ilişkiler mutlaka Sayın Aziz Yıldırım'la olan ilişkilerinden daha iyidir. Sayın Ali Koç'un şöyle bir açıklaması var. Erdem Akbaş, değerli dostum, ona yakınları bir açıklama yaptı. Aspor'dan, evet. Dedi ki ben geleceğim seçime, demokratik hakkımı, oyumu kullanacağım. Fenerbahçe için en iyisi neyse onu istiyorum. O anlamda oyumu kullanacağım ama kimseye böyle bir şuraya oy verin, buraya oy verin diyecek bir durumum yok dedi. Aynı şekilde Sayın Sertaç Komşuoğlu'nun Ali Koç'a ikinci adam olduğunu biliyoruz. Euroleague kazanmış bir basketbol şube sorumlusuydu. O da hani Sayın Hakan Safi'nin yönetiminde diye ismi geçti. Özgür Özaktaş'ın da öyle bir ismi geçti ama ikisi de hayır, biz Fenerbahçe için gelip oy vereceğiz, kimseyi desteklemiyoruz, ortadayız diyor. İkisi de, hatta üçü de, ama buradan şu çıkıyor. Daha evvelki aynı yönetimde olma ilişkisi, her şeyi üst üste alt alta koyduğumuzda Sayın Ali Koç'un ve yöneticilerin ya da onun görüşlerine önem veren kişilerin gideceği adres aslında 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani Sayın Hakan Safi'nin tarafında duracaklarını düşünüyorum. Direkt bir açıklama olmasa da.
1: Evet. Şok gazetesinden Fenerbahçe muhabiri, gazeteci arkadaşımız, dostumuz, sevgili Erhan Alveroğlu, bilgilerin için çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Görüşmek üzere yine en kısa zamanda.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar, sağ olun.
1: Sağ ol, çok çok teşekkürler. Evet, tabii benim de bir taraftan telefonları da bağlamam lazım. Bir kısa araya da gitmemiz lazım. Dilerseniz kısa bir araya gidelim. Daha sonrasında Lemi Çelik'le devam edeceğiz. Trabzonspor'un eski futbolcusu, Trabzonspor'u da değerlendireceğiz. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: 6 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinental-lastikleri.com.tr'de. Kontinental takacaksın.
1: Reklam bitti.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde programın sonlarına doğru Trabzonspor'un eski futbolcularından sevgili Lemi Çelik var. Lemi hocam hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam dün akşam Gençlerbirliği Trabzonspor karşılaşması vardı ve Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un finalde rakibi olduğu dün akşama dair maça dair neler söylemek istersin? Mikrofon sende.
1: Şimdi Trabzonspor'da çok önemli eksikler vardı. Önemli oyuncuları yoktu. Özellikle defans bölgesindeki iki tane stoperi eksikti. Ve bunun yanında baktığın zaman kadro bir hayli güç kaybetmişti. Fakat oynanan futbol ve beklenen sonuç çok daha farklıydı. Trabzon spor tur atlamasına rağmen rakip Gençlerbirliği çok zayıf bir ekip. Kadro karşılaşması yaptığımız zaman Trabzonspor'un mevcut oynayan kadrosuyla Gençlerbirliği kadrosu arasında çok büyük bir fark var. Trabzonspor çok daha net gol pozisyonları üretmeliydi. Çok daha farklı bir skorla kazanmalıydı. Çok daha iyi bir futbol oynamalıydı ama maalesef dün akşam böyle bir sanki motivasyon eksikliği vardı. Trabzon çok rahat elleriz, geçeriz, çok rahat yeneriz gibi bir havada oynadı. Bu yüzden de bir hayli zorlandı ve hatta sürpriz bir golle de neredeyse elenecek duruma geldi. Trabzonspor bana göre bir motivasyon eksikliği var, bir zihinsel eksikliği var. Yani
0: ligin bitmesiyle mi alakalı bu? Yoksa mental bu, anlamda mı?
1: Bu maç lig müsabakası olsa derim Trabzonspor ligde üçüncülüğü garantiledi, işte maçı alsa da olur, almasa da olur. Hedefsiz bir maç olarak görebiliriz. Fakat kupayı kazanmak istiyor. Kupayla beraber Avrupa kupalarına katılmak istiyor ve ekonomik olarak kulübü biraz daha güçlendirmek istiyor. Bunun için de tabii ekstra bir saha içerisinde bir mücadele gücünü artırmak gerekiyor. Ama Trabzonspor baktığımız zaman üzüntü verici olan durum şu. Kazanma azmi, rakibe yapacağı baskı, prez, kazanma arzusu ve isteği gençlerbirliğinden daha az. Böyle olunca halinde bu da oyuna yansıyor ve istenilen net pozisyonlar üretilemiyor. Baktığın zaman bu yıl Trabzonspor'un eline şu an kupayı kazanmak şansı geldi. Ayrıca daha önce de birçok programda söyledim. Alanya'ya giderken Trabzonspor yense Alanya'yı bir günlüğüne veya işte birkaç saatliğine lider olacak. Şampiyonluk maçına gidiyor. Fakat camiada motivasyon o kadar düşük ki hem başkan ve yönetimin motivasyonu düşük, hem hocanın motivasyonu düşük. Yani dün akşamki müsabakadan farklı konuşuyorum. Trabzonspor'a bu yıl gerçekten şampiyon olabilecek fırsatlar doğdu ama maalesef hedefteki eksiklik ve hedefe olan motivasyon arzusu, isteği, eksiği olduğu için maalesef kendilerine gelen büyük fırsatı tepmiştir. Yani şunu atmaya çalışıyorum. Eğer Trabzonspor Alanya maçına giderken başkan gidip federasyon başkanıyla görüşseydi, Türkiye'nin en iyi hakem o maçı atasaydı, Trabzonspor orada hakem hatasıyla 2 puan vermeseydi, oynamış olduğu içerideki o maçı kazansa diğer 2 maçlarda almış olacaktı. Ama burada başkan ve yönetim bütün camiayı ayağa kaldırması gerekiyordu. Hoca hemen şampiyonluğun en büyük adayı biziz, Alanya şampiyonluk maçına gidiyoruz demesi gerekiyordu. Yani camia motivasyon ve vizyon konusunda maalesef özellikle bu Osimhen'le Sané sakatlandı, Galatasaray 10 puan kaybetti. Ondan sonra Fenerbahçe 3 tane santraforunu gönderdi. Takımda büyük bir güç kaybı oluştu. Bu arada şartlar, koşullar eşitlendi. Trabzonspor'un artık kadrosu onlar seviyesinde ve onlar kadar da başarılı oluyor. Burada hemen camianın hemen hedef değiştirmesi, hemen bizim yerimiz 1-3 değil artık, bizim yerimiz şampiyonluğun en büyük adayı biz deyip bütün camiayı motive edip bütün ülkeyi ayağa kaldırması lazımdı. Ama maalesef bu zihinsel hazırlık olmadığı için, böyle bir motivasyon olmadığı için sanki Alanya'ya giden Trabzonspor şampiyonluk maçına çıkmıyor. Sanki sıradan işte Konya ile Alanya oynuyor, sıradan bir maç gibi giderseniz olmaz tabii. Orada da hakem öyle parmağının ucuna top değdi veya değmedi, lap penaltıyı çalar, 2 puanınızı yer. Bu yüzden camiada bu yıl ben yine söylüyorum. Bir de Trabzonspor'un rakipleri diyelim Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş'ın televizyondaki spor yorumcuları Trabzonspor'un motivasyonunu çok düşürdü. Şöyle ki çıkıyorlar şöyle diyorlar. Biz Fatih Tekke'yi çok başarılı buluyoruz. Çok başarılı. Ondan sonra Trabzonspor bu ufacık kadroyla çok başarılı işler yaptı. Çok başarılı oldu.
0: Yani şimdi bir bütün rehavete mi sürükledi demek istiyorsun sevgili
1: evet,
0: Mitemlik?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Bu da camiada çok büyük bir rehavet ve motivasyon eksikliğine yol açtı. Böylece Trabzonspor baktığın zaman hedefinden uzaklaştı veya hedefine giderken çok basit puanlar kaybetti. Bu da rakip televizyonlarda yandaş spor yazarlarının Trabzonspor'a uygulamış olduğu bir dışarıdan taktik olarak görüyorum ben bunu. Tamam biz de Fatih Hoca'nın ve ekibini başarılı buluyoruz ama bu Trabzonspor yani bu Alanya Spor değil ki yok çok başarılı şu Trabzonspor zaten her zaman şampiyon en bir takım. Yani orada bir rehavete ve motivasyon eksikliğine Trabzonspor'u taktik olarak düşürdüklerini düşünüyorum.
0: Sevgili Demir Çelik, bir yandan devamlı sorular geliyor. Berk Bey, Zafer Bey, Ramiz Bey, Muhittin Bey ve İbrahim Bey selamlarını iletmiş. Leme abi diyor.
1: Benden de herkese selam.
0: Leme abi, Fatih Tekke neden geç kaldı? Oyuncu değişikliklerinde diye soruları var.
1: Ya orada evet bana göre orada geç kalmadı Fatih Tekke. Fatih Tekke dün bir defa çok doğru bir şey yaptı. Muçi'yi 10 numarada oynattı. Tamam mı? Muçi'yi sağa sola Beşiktaş'ta Sergen'in yaptığı gibi veya Beşiktaş'ta başka bir hocanın yaptığı gibi. Hani Beşiktaş'ta mecburen yapıyorlardı. Muçi'yi sağa sola alıyorlardı. Ondan daha iyi olan Rafa Silva vardı. Ama Türkiye'nin en iyi 10 numarası şu an Talisca ile Muçi. Tamam mı? Şimdi sen Muçi'yi alırsan sağa sola atarsan olmaz. Mümkün değil. Oynayamaz. Verimli olamaz. Ama burada ne yapmak lazım? Her zaman Muçi 10 numarada oynadığı zaman gol atıyor, gol attırıyor. Trabzonspor'a çok puanlar kazandırdı. Muçi oynadığı zaman ona açıyor, rakipleri iyi kontrol ettiği zaman devreye B planlı olarak Muçi giriyor. Ve golleri atıyor ve takımı hem şampiyon putasında tuttu. Bak hemen kupanı finaline taşıdı. Trabzonspor bir an önce Muçi'nin bana göre bonservisini almalı.
0: Bu arada söylediklerine ek olarak da bir istatistik verebilir miyim sevgili Lemi Çelik?
1: Tabii ki.
0: Dünkü attığı golle Muçi Trabzonspor'un o en iyi zamanlarında Sosa'nın 23 gole katkısı vardı. Bakasetas'ın 17 gole katkısı vardı. Muçi dün akşam attığı golle ikisini de geçerek 24 gole birden katkısı oldu.
1: Yani bak şimdi ben bunu hesaplamadım. Bu istatistik bende yok. Ama ne demek istediğimi anladınız. Bu yüzden bir Trabzonspor'da onu açıyor. Çok önemli bir oyuncu. Fakat rakipler onu açıyor. Önlü arkalı çift stoperle kontrol ettiği zaman ve yapılan tüm ortalardan sonra taktik olarak ne yapacaksınız? Rakip kapandı. İlk önce ne yapıyorsunuz? Bir, kanatlardan ortalar yapıyorsunuz. Onaçı yakalandı. Onaçı'yı tuttular. Peki iki, B planı ne yapmanız gerekiyor? Uzaktan şutlar atmanız gerekiyor. Üç, verkaçlarla merkezden girmeniz gerekiyor. Dört, duran topları çok iyi kullanmanız gerekiyor. Beş, karambol topları iyi takip edip oradan iyi motive, konsantre olup oradan gol çıkarmanız gerekiyor. Siz şimdi bu 5 tane önemli taktiği yaparken mutlaka burada 10 numara pozisyondaki oyuncu çok önemli. Çünkü uzaktan şutları bu atacak. Verkaçlarla ceza sahası içerisine o girecek. Duran

0: topları o kullanacak. Karambol topları o koşturacak. O yüzden 10 numaralı oyuncu çok önemli. Ve eğer 10 numara zaten şampiyonla oynayan takımın iki mevkideki oyuncusu çok önemli. Bunlar iyi olursa yılda 45 tane gol atıp 20-25 tane attırsa takım şampiyon oluyor. Hangi mevki bunlar? Bir 10 numara, öbürü santrofor. Diğer mevkileri bulursunuz ama bu mevkilerde takımı sonuca taşıyan oyuncular. Bunları bulmak bir ayrı kolay değil.
1: Sevgili Çelik, son olarak bir soru daha alayım diyorum izin verirsen.
0: Tabii buyurun.
1: Hasan Bey demiş ki Löwy'yi kim nasıl aldırmış Lemi hocam Allah aşkına diye yazmış.
0: Vallahi çok doğru söylüyor. Bu Löwy'yi niye oynatıyorlar bu adamı? Neden aldılar bunu? Bunu niye takıma koyuyorlar? Bu olan direkt şey ya bu çocuk birincilikte oynar veya oynamaz yani. Aynı görünen bravo Hasan Bey tebrik ediyorum. Futbolcudan çok iyi anlıyorum. Hasan Bey'e teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bu Löwy'yi kim aldı? Bir de bunu niye oynatıyorsunuz kardeşim?
1: Hocam ya bir istatistik 19, daha verebilir miyim sana?
0: Bir 19'dan adam koyun ondan daha öner.
1: Hocam Löwy'ye de 4,5 yıllık sözleşme imzalattı Trabzonspor.
0: Ne? Ciddi
1: evet,
0: mi diyorsun?
1: Evet 4 milyon euro 4,5 yıllık da sözleşme imzalattı.
0: Vay anasına ya. Bu para gitti demektir. Bunu alana... Aldıranı hangi scoutsa bu scoutun görevine son vermek lazım. Bu Löwy'yi görmüyor mu bu adamı Trabzonspor'da oynayamayacağına bunun için yetersiz olduğunu böyle bir kapasitesi olmadığını göremiyor mu yani?
1: Evet.
0: Sevgili... Adam bir de var ya bak Çağatay bir de ne oldu biliyor musun? Bu Löwy hangi maça girmişse takım ya mağlup oldu ya beraber kaldı. Adam ne kadar şans bulmuşsa ne kadar oynatılmışsa adamın sahada hiçbir katkısı yok. Ya adam bakmadan orta atıyor bu çağda ya. Bu çağda bakmadan orta atılır mı ya? Nereye atıyorsun oğlum?
1: Hocam
0: mahalle maçı mı bu ya?
1: Trabzon'da halı saha maçı yapan gençlerden 1000 tanesini getir bence Löwy'den daha yeteneklidir.
0: Aynen öyle. Aynen dediğim gibi.
1: Sevgili Lemi Çelik çok teşekkür ediyorum. Verdiğin bilgiler için, görüşlerin için.
0: Ben teşekkür ediyorum yayınlar için çalışmalarına.
1: Çok çok sağ olasın. Evet Trabzonspor'un eski futbolcusu Lemi Çelik'i de yolcu ettikten sonra bugün bizlere ayrılan vaktin de sonuna geldik. Mesaj atan herkese çok ama çok çok teşekkürler. Biliyorsunuz gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin de samimiyetine inanarak yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, huzurlu ve keyifli bir gün diliyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Reklam.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Karşılaştırmalı gidelim. Ben son yıllarda özellikle taraftar kitlesinde Fenerbahçeli olur, Galatasaraylı olur. Bir Galatasaraylı için anti-Fenerbahçelilik iyi bir şey değildir. Yavaş yavaş genç nesilde böyle bir eylem görüyorum ama mukabiliyetin de Fenerbahçe cephesinde çok daha fazlası var. Adam Fenerbahçe'den çok anti-Galatasaraylı. Bu sana takım içinde de ben ne kadar Galatasaray'dan nefret ediyorum bolcu tiplemeleri yaratmıştır. Hayır, sen para kazanıyorsun, Fenerbahçe'nin başarısı için mücadeleciksin. Mert Hakan yıllardır onun ekmeğini yiyor. Osterwold'e baktı, bu işte ekmek var. Atıyor ağzına. Galatasaray'da dün Mertens tribündeydi. Asya'daki seyahatleri

0: Ülkeyi yarıda kesmişler eşinin söylemiyle. Gelmişler buraya. Geçen hafta işte Elmander buradaydı. Her hafta birileri gelip gidiyor. Elbette ki mutsuz ayrılan oldu. Elbette ki aramayıp sormayan da var. Ama genele baktığın zaman bu 30 yıllık bir yürüyüş. Galatasaray 30 yıllık yürüyüşünde sen bunları sürekli olarak hakemlere, federasyonlara, şuna buna bağlarsan ve başarıları yok sayarsan o kulübü, Galatasaray'ı, yeni başarıları sana hayatına kabus olarak geri döner.
1: Sana sormayacağım Haluk.
2: Çok güzel anlatmış. He? Hep ben de yani bu ana fikrim benim de genel olarak hep bu. Yani sen önce kendine bakacaksın abi. Bırakacaksın rakibi. Yani dün ben şimdi Acun Ilıcalı senin değerli dostun. Hı-hı. Dün yine mesela Türkiye'de adaletli değil falan gibi şeyler söylemiş. Yani Pereira'dan demiş ki Pereira o tarihin en iyi kadrosunu şampiyon yapamadı. Şimdi, abi kime fatura ediyoruz? Yani kime? Fenerbahçe'nin başarısızlığını niye Galatasaray'a fatura ediyoruz? Yani şimdi deniyor ya mesela yapı. Çok basit, bariz bir örneği var ya. Galatasaray 4 sene üstü şampiyon ya. Ondan önceki sene 13. bitirdi hocam. Bu anasını sattığımın yapısı neredeydi? Yani o günde yapı Trabzon'u şampiyon yapıyor.
1: Yıllık izindeymiş.
2: Efendim?
1: Yıllık izindeydi.
2: Yani, anlatabiliyor muyum abi? Bu maalesef özellikle Aziz Yıldırım'la başlayan, Ali Koç'la zirve yapan, yani herkes Fenerbahçe'nin karşısında. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istemiyorlar. Galatasaray bir yapı kurdu. Hakemler, federasyon başkanları, o bu filan. Ya sen işte yapının bir elemanı mısın hocam? Galatasaray şampiyon olduğunda sen yapıya mı çalışıyordun? Yani var işte burada o işin içinde çalışmış birisi var yanımızda yani. Yani
1: sen ben, o zaman MHK başkanı mıydın?
2: Yok neydi? MHK'nin hakemlik de yaptı abi. Yani bu 30 son 30 yıl Galatasaray'ın başarılarında Bünyamin Hoca hakemlik de yaptı, MHK'de de çalıştı. Ya şimdi şuna inanıyor mu insanlar gerçekten mesela? Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir başkanı Bünyamin Gezer'in kulağına diyor ki hocam bu sene Galatasaray'ın şampiyon olması lazım. Seni ben Galatasaray maçlarına gönderiyorum. Galatasaray'ı şampiyon yapmamız lazım. Ya bunu herhangi birisi söyleyebilir mi? Ha, uygulamalarıyla bir takım mesajlar verebilir. Ama bunu bak bugün Aziz Yıldırım'ı federasyon başkanı yap abi. Ali Koç'u federasyon başkanı yap, Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz. İddia ediyorum. Aleni yapamaz yani. Bir takım mesajlar vermeye çalışır. Elinden geldiğince mücadele edebilir ama gidip MHK başkanına kardeşim bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak diyemez. Demez. Böyle bir şey yapamaz yani. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir algı var abi. Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon olmuş. Bizi şampiyon yapmıyor. Ya tamam güzel. Bunun çürütülecek o kadar çok argümanı var ki. Ali Koç kaç tane teknik direktör değiştirdi abi. Fenerbahçe bu sene çok başarılıydıysa da hani Fenerbahçe'nin hakkını yiyorsa federasyon ve hakemler Fenerbahçe yönetimi, Saadettin Saran yönetimi Tedesco'yu niye kovdu abi? Bitime 3 hafta kala. Fenerbahçe çok başarılıydı da son 4 yılda hakemler Fenerbahçe'nin önüne geçiyordu da Galatasaray'ı bu sene niye yenemedi? Geçen sene 6 puan 2 ile averaj Galatasaray elindeyken niye Mourinho geldi 0-0 oynadı? Niye sorgulamıyorlar bunları? Abi çünkü bunları sorgulayamıyorlar. Niye sorgulayamıyorlar? Bunlar zor geliyor. Kolay olan kısmı Fenerbahçe şampiyon yapılmıyor. Fenerbahçe'yi önünde bir engel var. Galatasaray'ı itiyorlar. Fenerbahçe'yi frenliyorlar. Ya ben iddia ediyorum bak. Çok bu konuda çok iddialıyım. Bu sezon Bünyamin hocam alsın bütün maçlara baksın Fener Galatasaray maçını. Vallahi billahi en az 10 puan fazla çıkar Fenerbahçe.
1: Hocam ne diyorsun?
2: Hakemlerin verdiği.
3: Ben
1: her 3 aşağı 5 yukarı hakimsin de mevzuya.
3: Hayır. Ben her zaman söylediğimi söylüyorum abi.
1: Yok ya güzel bir soru büyükler, sordu aslında. Güzel bir şey
3: bak,
1: söyledi.
3: Bak 4 büyükler her zaman %51 diyeyim ben. Şimdi ben desem ki ya Antalya maçında Osimhen atılması lazımdı. Bak. Haluk da diyecek ki Şikrinyar Kocaeli de hocam şeylerini gösterdi atılmadı diyecek. Şimdi dün.
1: Neyleri gösterdi?
2: Gösterdi ya taraftarı ha. Böyle yaptı. Sen de neyleri dün, gösterdi diyorsun. Neyleri gösterdi? Kafasını saçını göstermiş.
1: Ya öyle değil ha.
3: Dün Trabzon maçında şimdi hakem Buşarı'yı atacaktı. Çünkü.
2: Hocam inanılmaz pozisyon depük, ya. Helal yaptı, olsun sana biliyor yaptı. Musun? Vallahi.
3: Depük yaptı. Çocuk itmeden dolayı sarı karta döndü.
2: Hocam ikinci sarı diye anladı biliyor musun? Orada vazgeçti.
3: Vazgeçti.
2: Tam çıkarttı ona gösteriyordu sarıyı.
3: Şimdi kardeşim bu da Trabzonspor'un gücü. Şimdi derinlemesine inersen atamalara gidersin.
2: Hocam o Büşari'nin pozisyonunu biraz ayrıntılı anlatalım. Çok güzel anlattın.
1: Ben bilmiyorum bana anlatır mısın?
2: Aynen. Hiç izlemeyen insanlar olabilir Trabzon bakıyor. Ben anlatabilir miyim müsaade
3: edersin? Tabii anlat.
2: İkili
3: anlat.
2: Mücadele genç bir oyuncuyla hava topuna çıktılar. Hava topunda çarpmıştılar diyelim ya. İtme de yok.
3: Arkadaki tamam. Oyuncu itti de.
2: Faul diyelim hocam. Faul diyelim. İtti hadi senin de. Güzel attığın için faul diyelim. Heh. İtti. Muşari'nin ayağı kalktı. Adamın suratına geldi. Bak sağ
3: bir
2: ayağı.
3: Bir de işte yapıyor bir de.
2: Sağ ayağı üste geldi. Hakem çekti sarı kartı. Abi bütün Trabzonsporlu oyuncular etrafını sardı. Hocam ne yapıyorsun dedi. Baktı. Ulan dedi bunun ikinci sarısı oldu dedi. Bizim bunu atmamız lazım dedi. Ulan dedi şimdi bin tane şey düşündü hocamın Ali Yılmaz, Antepli Ali Yılmaz. Dedi ki ya federasyon başkanı Trabzonlu. Ziraat Türkiye Kupası Trabzon'un tek elinde olan şey. Maç hala 1-1. Biz uzatmaya giderse bu maç. Trabzon elenirse beni yerler bunlar dedi. Bak viş diye döndü öbürüne verdi sarıyı.
3: Hocam.
2: Biz de gerizekalıyız.
1: Heh, çok güzel anlattın. Hocam ne
3: süper
1: diyorsun?
3: Süper anlattı. Şimdi bu Ali Yılmaz, Kerem Demirbay'ın atılışı vardı değil mi? Kasımpaşa maçı.
2: İki kere üst üste sarı kart.
3: Gene Trabzon maçı değil mi? Hangi sinyali veriyorlar? Bak hangi sinyali veriyorlar? Bak bazen sinirleniyorum ben.
1: Ama güçlerin kayrıldığı bir sinyalden bahsediyorsun sen.
3: E tabii sen Arda kardeşleri Antep maçında gönderirsen Trabzon maçında da işte bu şari ayvah ikinci sarı kart der öbürüne göster. Adama göster diyen bir şey de yok. Sadece itmeden dolayı sarı kart olur mu Haluk?
2: Olmaz hocam. Hani, sarı kart ayağa gelen yüze gelen ayağa çıktı.
3: Kırmızıyı tartışırım ben orada. Aynen.
2: Tarbanı bilmem. O hakemlik bak, tekniğidir o.
3: Ha, sarıyı kırmızıyı tartışırız.
2: Sarı buçuk derim diyorsun.
3: Heh, çünkü Buşari orada
2: bilerek atıyor.
3: Bilerek yani. Ayağa kaldırıyor rakibine.
2: Bu arada oraya gelene kadar da çok kaşındı maçta.
3: Heh. Buşari. Sinirlendi. Ha. Şey yaptı. Şimdi ne diyeceğiz abi? Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bak büyükler kullanırken kadro kalitesi de önemli. Ben ne diyorum? Kardeşim Şerif'i aldınız. Ne oldu şimdi? Son 2-3 maçtır oynatmıyorsunuz Tedesco gittikten sonra.
2: Faturayı ona kesecekler ya.
3: Gitti adam. Bir anda Talisca forvet oldu. Fred'i gönderiyordunuz. Fred 2 maçta 5 gol attı. Attırdı. 2 gol attı Konya maçında. 2 gol evvel asist. 2-3 asist yaptı. Ne oldu abi? Siz önce bir kendi takımınızın içerisindeki dengeler, Fred gibi oyuncuyu tukaka yaptılar. Sırf transfer yapabilmek için. Bak hocam, tehlikeli bu işler. Transfer yapabilmek için bir yerde para kazanmak istiyorsan futbolcuların bazılarını göndereceksin, bazıları gelecek ki sirkülasyon olsun. Oradan bir şeyler sana kazanasın.
1: Enteresan bir veri söyleyeyim baba.
3: Söyle.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin problemli olan yerleri neresi? Kale ve şey değil mi? Santrfor, golcü. Şimdi Fenerbahçe kalede 11 milyon euro, bu da kağıt üzerinde bize göre 13,5 tamam. milyon euro. 11 milyon euro şeye veriyor, Ederson'a veriyor. 1 tamam. milyon euro Mert'e veriyor. 2 milyon 100 bin euro da şeye veriyor. Livakovic'e veriyor.
3: Evet.
1: Ödediği toplam para resmi rakamlarla 14 milyon 100 bin. Golcü'ye geçiyorum. 20 milyon bir senelik 21 milyon John Duran'a harcıyor.
3: Evet.
1: Talisca'ya 8,5 veriyor.
3: Evet.
1: 2,8 Şerif'e veriyor. 7 milyon euro Nesri'ye veriyor. Topladığın zaman 40 milyona tekabül ediyor. Yani sen bir sezonda 40 milyon golcü için 15 milyon da şey için harcıyorsun. Bonservisler dışında.
3: Evet.
1: Böyle bir istihdam sağlıyorsun. Buna rağmen beceremiyorsun işi. Ve sonra yapı dersen ben de ağzıma geleni söylemek istiyorum mesela. Ya, aslında bu kadar parayla senin çok daha iyi bir şey çıkarman lazım ortaya.
3: Ya.
1: Galatasaray'ın yanlış anlama Osimhen Icardi'ye harcadığı kadar harcamışsın.
3: Tabii.
1: Daha kötü sonuç var. Adamlar 28 gol atmışlar toplam 30 gol atmışlar. Kalede de Uğurcan 2,5 Günay kaç paradı? 1 milyon euro alıyor mudur?
2: O kadar bile olmayabilir.
3: Olmayabilir.
1: Batuhan'la beraber koyuyorum 2,5 500 bin euro civarı alıyor. Bonservislerden bağımsız söylüyorum.
2: Bak hepsini toplasan hadi diyelim ki 3,5 milyon euro olsun.
1: Ya 15 milyon euro veriyorsun kalecilere.
2: Normalde
1: ya.
2: Senin bir kaleciye vereceğin parayı sen bütün kaleciye veriyorsun.
3: Hocam
2: yani
3: basit düşün.
2: Uğurcan bugün 3,5'a oynasa ağa der mi kimse?
1: Hiçbir şey. 4,5'a demez.
3: 3,5 değil 13,5'a oynasın. Basit bir klişe var ya. Atanla tutanın iyi olacak.
1: İşte o yüzden
3: şimdi söyledim. Atanla tutanın hangisi iyi kardeşim? Şimdi nasıl yapı diyeceksin?
1: Bir buna? De dünya kadar para harcadım. Param yokla falan da açıklanacak bir şey değil. Beceriksiz.
3: Nasıl yapı diyeceksin buna yani? Şimdi atanın belli, tutanın belli. Şimdi tutanın gelmiş, Mustera'yı unutturmuş. Atanın zaten yedeğe bile, o kilolu Icardi bile senin santrforlarından daha çok gol atmış.
2: 14
3: atmış. Maça katkı vurmuş. Icardi öyle 3. 4. golü atmadı Haluk.
2: Ya birkaç tane maç başlangıcı gollerini attı.
3: Tabii.
2: Gençlerbirliği'nde ilk golü attı.
1: Alanya'da tek gol attı.
2: İlk golü attı.
3: Alanya'da attı. Eyüp'te attı. Sana maç kazandırdı abi.
2: Kazandırdı.
3: Ondan sonra diyorlar ki benim futbolculuğumu kötülemeyin. Bak şimdi yeni moda. Neymiş? Hocam,

0: Seneyi kötülemeyin.
1: Koptun gidiyorsun. Gel şimdi Icardi dedik. Icardi var. Daha onun üzerine konuşalım. 6 numarada Icardi için karar vakti. Levent Düzeme'nin Icardi ile ilgili çarpıcı örneği ve yorumu. İzleyelim bakalım.
2: Ben buraya bir not aldım. Ankara'dan Galatasaray'da kongre üyesi olan Profesör Doktor Oktay Banlı. Şimdi hastane ismi vermeyeceğim. Çünkü izin almadık hastaneden. Rehabilitasyonda yatıyor. 22 çocuk. Yaşları 7 ile 12 arası. Forma için çocuklara sormuşlar. Hangi forma istersiniz diye. 19 çocuk Galatasaray ve Icardi istemiş. Bir çocuk Trabzon, bir çocuk Fenerbahçe, bir çocuk da Gençler Birliği forması istemiş. 22 çocuktan 19'u Galatasaray forması isteyenlere formanın arkasında kimin imzası olsun ne yazsın demişler. Cevap ne olmuş biliyor musun? Icardi. Sayın Dursun Başkan zaten dile getiriyor bunu. Bir gerçek bu. Icardi Galatasaray'da bir fenomen değil. Birçok çocuğun sevgilisi haline gelmiş. Hepsinin de Galatasaray olmasını sağlamış.
3: O kardeşlerimizin ağını almayalım.
2: Almayalım. Ben de diyorum ki ben de buradan şunu söyledim. Sayın Başkan, Icardi'nin yerine santrforlar alabilirsiniz. Kabul ediyorum ama Icardi sadece bir santrfor değil. Bir oyun lideri. Bir rol model. Artı hala golcülük kimliğini koruyan. Sezon başı iyi bir çalışmayla Galatasaray'a yine hizmet edebilecek bir oyuncu konumunda olduğunu iddia ediyorum. Ve Galatasaray üçüncü santrfor alması şartıyla Icardi ile yola devam etmesinin doğru olacağını söylüyorum. Çünkü bu iğmeyi Icardi ile yakaladınız, devam etmekte fayda var. Kimi alacaksınız dünyadan golcü olarak soruyorum ben size. Dünya golcü buluyor ama en genci bunların bir tanesi Haaland. O da babanın ömür boyu sözleşmesi var Manchester City'de. Nikahını almış Manchester City Haaland.
4: Dünya kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk, formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü, gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda busesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o masum İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise 2026 Dünya Kupası stadyumları.

0: 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field, 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu, Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA, Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place, Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu, 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu, Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu, Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field, 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field, aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field, 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu, Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum, 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu, Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu, 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu, Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor.
1: Birçok finale reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
4: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ortaya Karışık'tan mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyim ve hattımızda Muhammed Furkan Uzun var. Furkan hoş geldin.
6: Hoş bulduk Göksel'in. Merhaba yayınlar.
5: Teşekkür ediyorum. Trabzonspor dün 2-1 kazandı. Geriden geldi, kazandı Gençlerbirliği karşısında ve Türkiye Kupası'nda finale adını yazdırdı. Finalde rakibi Konyaspor. Tabii hepsini konuşacağız ama dün nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı genel anlamda?
6: Tabii ki önce ilklerden bakmak lazım. Trabzonspor için kayıp niteliğinde bir ilk 45 dakika oldu. Çünkü herhangi bir pozisyonun olmadığı, herhangi bir isabet etkisinin olmadığı bir ilk yarı oldu. Ama ikinci yarıda özellikle Gençlerbirliği golü bulduktan sonra Trabzonspor maçın kontrolünü çok net şekilde ele aldı. Burada bence şöyle bir durum oldu. Trabzonsporlu oyuncular Gençlerbirliği ilk 11'indeki 4-5 altyapıdan yetişmiş oyuncuyu kadroda görünce bence biraz rehavete kapıldılar. Çünkü bu hakikaten ister istemez olan bir durum. Yani biz bu maçı her türlü kazanırız veya işte kendimizi çok sıkmaya gerek yok, biz rakibimizden zaten güçlü bir takımız, golü bir şekilde buluruz mantığıyla bence biraz böyle large hareket ettiler ama Gençlerbirliği'nin golü bulmasıyla Trabzonspor durumun ciddiyetinin ve maçın ciddiyetini kavradı. Zaten golü bulduktan sonra, Gençlerbirliği'nin golü bulduktan sonra Trabzonspor hemen 3 değişiklik yaptı ve hemen baskı kurdu. Goller de peş peşe geldi. Baktığımız zaman Gençlerbirliği golü bulana kadar, yani Gençlerbirliği'nin 1-0'lık golü bulana kadar olan süreç bence berabere bitmeyi hak eden bir durum vardı maçın ilk fotoğrafına bakarsak. Ama Trabzonspor golü bulduk, pardon, Gençlerbirliği golü bulduktan sonra ise bence Trabzonspor galibiyeti hak etti. Çünkü çok baskı kurdu. Bir şekilde golü bulacağını belli etti. İşte Felipe vurdu direkten döndü. Muçi vurdu direkten döndü. Birkaç tane daha buna benzer pozisyon oldu. Yani bağıra bağıra ben bu maçı uzatmalara gitse de kazanacağım. Burada gitse de ben kazanacağım. O mesajı verdi. Ama tabii ki Trabzonspor'un aradaki kadro kalitesi farkıyla maçı bu duruma sokmaması gerekirdi. Maçı ilk yarıda bitirmesi gerekirdi. Fakat pratik bir galibiyet oldu. Çünkü yani Fatih Hoca'nın dediği gibi bu tip maçlar burada kovduracak maçlar. Çünkü rakip takımda 4 tane 5 tane 6 yıldan yetişmiş oyuncu varken siz o takıma mağlup olursanız bütün olumlu hava bir anda olumsuza dönebilir. Böyle bir müsabakaydı. O yüzden Trabzonspor'un maçı kazanması hakikaten çok kritik bir eşit haline geldi. Çünkü zaten bu kadar başarılı olan bir Trabzonspor'a bu kadar başarılı olunmasına rağmen birçok

0: eleştiri vardı. Olumsuz bir sonuç çıksaydı çok çok çok daha fazla sayıda eleştiriler olacaktı. Fakat Trabzonspor takımı bu sene yaptığı gibi, bu sene çok sık yaptığı gibi bir geri dönüşü imza attı. Bu sene Trabzonspor takımı tüm kulvarlarda, yani Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de 26 galibiyet elde etti. Bunun 8'i yenik durumdan kazandığı maçlar. Yani 8 defa geri dönüşü imza atmış bir takım. Dolayısıyla bu çok çok önemli bir nokta. Çünkü Trabzonspor takımı geçen sezon boyunca Türkiye Kupası dahil ve Avrupa'daki maçlar dahil Fatih Hoca gelene kadar yenik duruma düştüğü hiçbir maçı kazanamamıştı. Dolayısıyla bir yıl içinde takımın psikolojik ve mental olarak bu kadar güçlü bir duruma gelmesi hakikaten bir teknik adam başarısı. Tabii ki oyunda eksiklikler var. Bunu zaten herkes izleyince görebilir. Ama takım, Trabzonspor takıma şu mesajı veriyor. Beni yenmek o kadar kolay değil. Ben bu şekilde maçı kazanırım. Gerekirse penaltılara götürürüm, orada kazanırım. Gerekirse son anda bir şey yapar, orada kazanırım. Ki Beşiktaş maçı da mesela buna benzer bir geri dönüştü. Kaleci çıkmıştı, işte o kadar eksik vardı. Beşiktaş öne geçti. Bir anda maç 2-1 oldu. Kimse ne oldu, nasıl olduğunu anlamadı. Dün akşamki maç da biraz buna benzer bir durum haline geldi. Dolayısıyla Trabzonspor yenik duruma düştüğü zaman bile bulsa o geri dönüşü imza atıyor. Başakşehir maçında mesela ilk kere de yine buna benzer bir durum olmuştu. 2-1 Başakşehir'e geçmişti. Bir anda 2-2-3-2 derken maç 4-3 Trabzonspor'un kazandığı bir durum haline geldi. Dolayısıyla Trabzonspor takımı evet oyun anlamında zaman zaman eksik kalabiliyor ama bence o kadar fazla mücadele ediyor ki o oyun olarak eksikliğini fazla mücadeleyle kapatıyor. Dolayısıyla da bu sene baktığımız zaman çok başarılı bir sezon geçirdi. Türkiye Kupası'nda da şu an bence favori durumda. Ayrıca da yine duran toplarda Trabzonspor etkili oldu. İki golü de aslında duran toptan buldu diyebiliriz. Son golün başlangıcı duran top. İlk golün de başlangıcı yine duran top. Trabzonspor bu sene hakikaten duran toplarda çok fark yaratan bir takım haline geldi. Öyle ki bu sene 41 maçta Trabzonspor 41 maç oynadı. 41 maçın 18'inde duran top golü attı. Yani hemen hemen neredeyse her iki maçta bir duran top golü atan bir takım izliyoruz. Ve bu 18 maçta toplamda 21 duran top golü buldu. Dolayısıyla tabii bunlar çok önemli veriler. Çünkü Trabzonspor kapanan takımlara karşı sorun yaşıyor. Kapanan takımlara karşı sorun yaşadığınız zaman işte duran toplar böyle iki tane duran top kullandığınız zaman maçı bir anlamda koparabiliyorsunuz. Ama bence halen de Trabzonspor'un iyi duran top atıcısı yok. Muçi de Zubkov da bence o kadar iyi duran top atıcıları değil. Bence bu başarı biraz da çalışmayla, takım çalışmasıyla elde edilen bir başarı. Şimdi kupa maçı var. Trabzonspor final maçı var daha doğrusu. Trabzonspor, Konyaspor. Şöyle de bir enteresan bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi Trabzonspor Fatih Tekke ile üst üste ikinci kez Türkiye Kupası'nda finale ulaştı. Bu daha önce Trabzonspor tarihinde yalnızca Ahmet Suat Özyıldız'ın başardığı bir durumdu. Ki o 4 defa üst üste Trabzonspor Türkiye Kupası'na finale çıkarmıştı. Fatih Tekke Trabzonspor'u üst üste ikinci kez Türkiye Kupası'na finale çıkartan tarihteki ikinci Trabzonspor teknik adam oldu. O anlamda gerçekten bence dikkat çekici bir durum. Bir de şöyle bir bilgi var elimizde. Trabzonspor Türkiye Kupası'na şampiyon ulaşırsa Fatih Tekke hem futbolcu hem teknik adam olarak Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan ikinci isim olacak. Bu da daha önce Şenol Güneş'e sadece Şenol Güneş'in başardığı bir durumdu. Dolayısıyla Fatih'teki şimdiden efsanelerin arasına adını yazdıran başarılı bir teknik adam olarak gözüküyor. Kupayı kazanması halinde hakikaten başarılarına bir yenisini eklemiş olacak.
1: Peki finaldeki bir diğer takım Gençler Birliği hakkında nasıl yorum yaparsın?
0: Gençler Birliği yani aslında bence Metin Diyadin'de başarılı bir dönem geçiriyordu. Sonra işte Metin Diyadin geldi, Volkan Demirel geldi. Bence Volkan Demirel'le geçirdikleri zaman büyük bir vakit kaybı. Hafta sonunda da Trabzonspor'a karşı oynayacaklar ligde kalmak için. Zaten onlar için önemli olan ligde kalmak. O yüzden yani kritik bir sınav, daha zor bir sınav bekliyor bence onları hafta sonunda. Bu şekilde Trabzonspor'un finaldeki rakibi de Konyaspor. Konyaspor bence hakikaten bu arada çok güçlü bir takım. Yani şöyle, ikinci arada

Ergin'in sonrasında hakikaten o da Trabzonspor gibi yenilmez bir görüntü ortaya koyuyor. Bence şöyle bir durum var. Konya Spor takımı bu sene ortaya koyduğu performansla bence hakikaten Türkiye Kupası'nda şampiyon.

0: maçındaki o performans, o mücadele ortaya koyacak. Ama bence iki takım da gerçekten kupayı hak ediyor.
1: Peki, tabii Muçi'nin golüne de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Gerçekten harika bir gol attı. Trabzonspor sence Muçi'yi alacak mı?
0: Ya şöyle bir durum var. Bugün özellikle dün akşamdan sonra Trabzonspor taraftarlarında ortak görüş şu. Yani bizim artık Muçi'yi almamız lazım. Ki bence ben de bu şekilde düşünüyorum. Trabzonspor'un Muçi'yi alması lazım. Fatih Hoca da zaten Muçi'nin Trabzonspor'a katkısı olduğunu ya Muçi'yi takımda görmek istediğini birçok defa söyledi. Fakat burada şöyle bir problem var. Muçi'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesinin son yılı. Gelecek sezon son yılı olacak. Sözleşmesinde de 8,5 milyon euroluk bir opsiyon maddesi var. Yani Trabzonspor Muçi'yi o opsiyon maddesini kullanıp alırsa sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan bir oyuncuya 8,5 milyon euro ödemiş olacak. Ki aynı zamanda yaklaşık 2 milyon euro da bir yıllık maaş vermiş olacak. Dolayısıyla baktığımız zaman sadece bir yıllık Muçi'nin Trabzonspor'un maliyeti bir anda 10 milyon euronun dahi üstüne çıkmış olacak. Bunlar bence Trabzonspor cephesini düşündüren şeyler. Ha bugün baktığımız zaman Muçi bu sezon genelinde ortaya koyduğu performansla zaten 10-15 milyon euro bandında bir performans ortaya koyuyor. Yani dışarıdan ancak 10 veya 15 milyon euro verip alabileceğiniz oyuncu bu kadar sezona etki yapabilir. Fakat burada işte kritik nokta şu, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan bir oyuncuya 8,5 milyon euro verilir mi? Şimdi Trabzonspor burada pazarlık yaparak bu payı düşürmek amacında benim anladığım kadarıyla. Ve şöyle de bir elinde koz var. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Muçi'yi kadroda düşünmüyor. Dolayısıyla tüm bu parametreler sanki biraz da Trabzonspor'un yanında gibi duruyor. Çünkü Beşiktaş Muçi'yi bu yıl sattı, satamadı. Muçi sezon sonunda bedavaya ayrılır. Bedavaya ayrılırsa Beşiktaş 10 milyon euro kazandığı bir oyuncudan hiç para kazanamayacak. Dolayısıyla bence burada biraz artık eli zayıf takım durumundaki taraf bence Beşiktaş takımı. Dolayısıyla Beşiktaş bence Muçi 10 milyon euro getirin yaptı ve yıllık 1.8 milyon eurodan da yıllık maaş bağladı takıma katıldığı günden bana. Yani totalde baktığın zaman Muçi'nin Beşiktaş'ın maliyeti toplamda 15 milyon euronun üstünde. Belki 16-17 milyon euro dahi vardır, olmuştur bonuslarla beraber. Dolayısıyla Beşiktaş bence yani Muçi'yi satmak durumunda. Çünkü Sergen Yalçın kadroda düşünmüyor. Sözleşmesinin son yılı ve Muçi Trabzonspor'da mutlu. Ve Trabzonspor'da şöyle düşünüyor. Beşiktaş Muçi'yi satmışsa sıkıntı yok. Ben ona bir yıl sonra zaten sözleşmesi bitmiş halde bedavaya alırım düşüncesinde olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla da burada da bence biraz pazarlık payının da olacağını ben Trabzonspor Muçi alacağını düşünüyorum. Bugün dışarıdan bir oyuncu alsanız bu çok büyük bir risk. Trabzonspor'un elinde 15 gol 9 asist katkısı veren kariyerinin en iyi döneminde Fatih Tekke yönetiminde yaşayan bir oyuncu var. Muçi'yi almayıp başka bir oyuncu alırsa çok büyük bir riske girer ve o riskin sonucunda da başarılı olma ihtimali bence bu kadar da yüksek değil. Dolayısıyla üç tarafında mutlu olması için bence Muçi'nin Trabzonspor'da kariyerine devam etmesi gerekiyor.
1: Peki finale bakalım. Finalde Konyaspor karşısında olacak Trabzonspor. Tabii İlhan Polut önderliğinde zorlu bir takım Konyaspor. Nasıl değerlendirirsin final karşılaşması öncesi?
0: Öncelikle şunu söylemek lazım. Final karşılaşmasına önce finalin oynanacağı stadyumdan başlamak gerekirse Mayıs ayında Antalya'da ki Antalya Spor'un stadyumu Süper Lig'deki bence zemini en kötü stadyum. Tasarımı da kötü ama tasarım tabii o ayrı bir konu. Ama zemini bu kadar kötü bir stadyumda Türkiye Kupası finali oynatmak ki Mayıs ayında Antalya'daki iklim şartlarını da düşünürsek hiçbir şekilde bence mantıkla açıklanamayacak bir
1: her
0: karar.
1: Her sene daha kötüsünü nasıl başarıyorlar Furkan? Yani Eskişehir falan neden değil mesela?
0: Eskişehir şöyle, geçen seneki finalin orada oynanma durumu vardı ama Trabzonspor'la Eskişehir arasındaki 2010-11 sezonundan bu yana devam eden bir gerginlik ve işte
1: tamam,
0: Eskişehir...
1: Bir sürü seçenek var ama Adana olsun, durum. Urfa olsun, birçok yer var.
0: Doğru, evet. Kesinlikle yani.

0: Katılıyorum ben de bu arada. Bursa olabilir, Kocaeli olabilir. Yani birçok il varken ve bunu da bir kere iklim şartlarını düşünmek gerekiyor. Şimdi sporcu sağlığını düşünmeden Mayıs ayında Antalya'da ve o kadar kötü bir zeminde final oynatmak hakikaten sporcu sağlığını riske atmaktır. Yani o zeminde birisi sakatlansa ve o iklim şartlarında futbolcular sahaya ne kadar konsantre olabilirler? Çünkü yani Mayıs ayında Antalya'da o saatte o zeminde final oynatmak hakikaten sporcu sağlığına aykırı bir durum. Ki Türkiye'de birçok yeni yapılan stadyum var. Bu stadyumlarda final oynanmayacaksa bu stadyumlar neden yapılıyor? Neden var? Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda bir artık bence bir karar değişikliği yapması gerekiyor. Ve de şöyle bir durum var. Konya ile Antalya arasında 3 saatlik bir fark var. Trabzon'la Antalya arasında 10-12 saatlik bir fark var. Yani hem iklim şartları, hem zemin şartları, hem de Antalya şehrinin Konya ve Trabzon'a olan uzaklığı bence bu finalin Antalya'da oynanmaması gerektiği görüşünde birer somut örnek. Onun dışında Konya Spor takımına gelirsek, ligin ilk yarısında çok kötü bir Konya Spor vardı. Çağdaş Atan döneminde çok başarısız olan bir Konya Spor vardı. Hatta belki de küme düşmesi beklenen bir Konya Spor vardı. Ancak ligin ikinci yarısında hakikaten yaptıkları takviyelerle bence ligin ikinci yarısındaki o transfer dönemini, kış transfer dönemini en başarılı geçiren takımlardan biri oldu Konya Spor. Gerçekten Kramer başta olmak üzere Olayıkpe gibi, Kramer gibi çok gerçekten ciddi derecede katkı yapan transferler yaptılar ve zaten bunların sonucunda da önce Fenerbahçe, sonra Beşiktaş'ı elediler. Hakikaten takdire şayan bir mücadele ortaya koyuyorlar. İlhan Palut belki de kariyerinin en önemli maçına çıkacak. Çünkü daha önce Türkiye Kupası'nda bu kadar başarılı olduğunu hatırlamıyorum. Süper Lig'de başarılı dönemler geçirmiş ama Türkiye Kupası'nda onda ilk yani iki teknik adamın da bildiğim kadarıyla ilk şampiyonluğu olacak. Hangi takım hangi taraf kazanırsa kazansın teknik adamlık kariyerlerinde. Dolayısıyla hakikaten enteresan bir final. Ama şöyle bir durum var. Konya Spor takımı iyi kapanan bir takım. Topun arkasına çekiye geçen, rakibine çok az pozisyon veren takım ki Fenerbahçe'yle bu şekilde elediler. Beşiktaş'ı da zaten bu şekilde elediler. Trabzonspor da sezon başından bu yana kapanan takımlara karşı çok büyük sorunlar yaşayan bir takım. Dolayısıyla iki takımın oyun şablonlarına ve oyun durumlarına baktığımız zaman maçın Trabzonspor açısından çok zor geçeceği şimdiden aslında az çok belli.
1: Ya
0: Çünkü
1: bir
0: Trabzonspor
1: Urfa senin yer mi ki Urfa Adana diyorsunuz örnek verdim. Antalyaspor zemin örneği verdim sadece. Antalyaspor'un zemini Türkiye'deki en kötü zeminlerden birisi. Kocaeli var, Bursa var. Bir sürü yer var yani saymakla bitmez. Şimdi ya tek seçenek şu muydu? Mesela daha geriye gidelim. Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi Olimpiyat Stadyumu ya İstanbul'daki Beşiktaş için bile mantıklı bir seçenek değildi ya.
0: %100 ben o dönemde o finalin oynanmasının mantıklı bir durum olmadığını söylüyorsun ki bir tarafsız değil. Final tarafsız yerde oynanmalı.
1: Hem öyle hem de yani madem İstanbul'a veriyorsun hani o tarafsızlık ilkesini önemsemiyorsun bari güzel bir stadı ver değil mi?
0: Kesinlikle yani Astırk Olimpiyat Stadyumu bence artık final maçlarını kaldırabilecek durumda bir stadyum olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü inanılmaz sahaya uzak, görüntüsü inanılmaz durum yani inanılmaz sıkıntılı ulaşımı zaten ayrı bir dert. Şimdi mesela Konyaspor bir açıklama yayınlamış. Finalin Antalya'da oynanmasına doğru olacağını saygıyla ifade ettik isteriz diye. Ama şimdi yani Konyaspor burada bir kere kendi sporcularının da sağlığını riske atıyor. Yani şimdi Konyaspor benim anladığım kadarıyla Konyaspor taraftarı da şöyle düşünüyor. Biz 3 saatlik yoldan geleceğiz. O yüzden final buradan alınmasın, burada oynansın.
1: Yo
0: Ya taraf
1: yo
0: orada
1: yo öyle bir
0: oynansın
1: şey
0: da.
1: düşünmüyor Furkan. Ben sana söyleyeyim ne olduğunu. Trabzonspor Antalya'da oynaması güzel oldu falan deseydi tam tersi de denilecekti. Saçma sapan bir hani rekabete girme şey yapma hani rakibimiz sonuçta kafası ama ya iki taraf da yani aynı görüşte olabilir bu yanlış bir şey olmaz ki.
0: Kesinlikle zaten burada asıl olan iki şehrin birbirine yakınlığı değil. Oranın final maçında hem uygun zemine sahip olmaması hem de iklim koşulları gereği Mayıs ayının ortasında Antalya'da akşam saatinde final oynamak Ya sporcu sağlığını riske atmaktır. Yani kim bilir orada hava kaç derece olacak ki Antalya Türkiye'nin en sıcak şehri. Yani bu kişiden kişiye değişen bir durum değil ki. Bu somut bir durum. Antalya Türkiye'nin en sıcak şehri. Her mevsim sıcak bir şehir. Mayıs ayında bu sıcaklık belki 35-40 derecelere ulaşan bir duruma ulaşıyor. Ki onu da geçtim, zemin berbat. Yani burada bir futbolcu sakatlansa ki Zubkov Antalya Spor Trabzonspor maçında sakatlandı ve 2 ay boyunca sahadan uzak kaldı. Yani önümüzde somut bir örnek de var. Dolayısıyla şimdi orada bir oyuncu sakatlansa, Allah korusun, bir oyuncu sakatlansa bu sakatlığın, o zeminden kaynaklı sakatlığın vebalini kim üstlenebilir? Veya başka bir durum olsa, iklim şartları nedeniyle bir sporcu sağlık açısından zararlı, yani bir sağlıksal bir durum yaşasa bunun vebalini kim verebilir?
1: Kesinlikle öyle. Peki futbol anlamında nasıl bir final bekliyorsun?
0: Çok ben kısır geçen bir final bekliyorum. Konyaspor'un Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı elediği gibi topun arkasına geçeceğini ve kapanan bir takım görüntüsü vereceğini düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor bu sene bu tip takımlara karşı çok sorun yaşadı. Yani Trabzonspor'u mağlup etmenin yolu bence bu. Kapanarak mümkün olduğu kadar az pozisyon vermek ve topun arkasına geçerek beklemek. Fakat burada maçın belirleyici işte X faktörü duran toplar olabilir Trabzonspor açısından. Veya işte Onaçu'ya açılacak olan kenar ortaları olabilir. Çünkü Trabzonspor bu sene hem ortalardan hem duran toplardan çok sık gol bulan bir takım durumunda. Ki zaten sanatçılarda Zubkov'un performans düşüklüğü, Vakayemi'nin Galatasaray maçından bu yana olan performans düşüklüğü gibi faktörler Trabzonspor'u biraz kısır bir duruma getirdi. Yani baktığımız zaman son haftalarda Trabzonspor evet bu hafta Beşiktaş'a ve Gençlerbirliği'ne ikişer gol attı ama ondan öncesinde ya bir gol atmış ya da işte hiç gol atamamış durumdaydı. Dolayısıyla tüm bunları bir araya koyduğumuz zaman maçın final maçının biraz kısır bir şekilde geçebileceğini düşünüyorum. Ama bence bir şekilde Trabzonspor kupayı kazanacaktır. Çünkü daha önce Beşiktaş'a kaybettiniz, Galatasaray'a kaybettiniz. Bunlar açıklanabilir. Çünkü sonuçta sizinle aynı güçteki takımlar veya işte sizden daha güçlü takımlar veya işte sizinle aynı büyüklükteki büyük takımlar. Yani büyük takıma kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bu açıklanabilir bir durum. Çünkü derbilerde çıkan sonuçlar her zaman normaldir. Ne sonuç çıkarsa çıksın. Ancak bu sefer Trabzonspor'un hiçbir şekilde bahanesi yok. Ve çıkıp ben kupayı kazanacağını düşünüyorum. Bu arada bu şimdi stadyum konusunda birkaç tane sosyal medyada Konyaspor taraftarlarının yorumlarını gördüm. Mesela şunu diyenler var. Antalya'da oynanmayacaksa Konya'da oynansın. Yani bu çok enteresan bir bakış açısı. Bu arada Konya'da oynanması Trabzonspor için daha hayırlı, daha
1: Ya
0: iyi olur.
1: onları bence değerlendirmeye bile gerek yok ya, troll yorumlar. Hani Trabzonspor cephesinde de şunu gördüm mesela, sabah gördüm daha. Ya bence milli takımın kadrosu falan diye yazıyorlar. Uğurcan Çakır'ı koymuyorlar falan. Yani olacak iş mi? Onlar troll yorumlar yani. Değerlendirmeye bile gerek yok bence.
0: Yani doğru, haklısın, evet. Doğru, katılıyorum.
1: Bu arada Trabzonspor'un yani galibiyetini belki Trabzonspor'dan daha fazla isteyen de Göztepe taraftar değil mi?
0: Evet, doğru. Göztepe'nin de Avrupa'ya gidip gitmemesi. Trabzonspor'un burada Beşiktaş'ın da Beşiktaş taraftarı da sanırım ki Trabzonspor'un galibiyetini isteyecektir. Çünkü onları da etkileyen bir durum var. Onların
1: Yok,
0: da
1: Beşiktaş
0: kendine...
1: taraftarının şu an istediği tek bir şey var. Onu hepimiz biliyoruz da işte. Yani yönetim istemiyor onu.
0: Beşiktaş taraftarının istekleri hani ne ölçüde gerçekleşecek şu an onlar sanki pek gerçekçi durmuyor gibi duruyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani Dünya Kupası'nın hemen ardından Beşiktaş, hatta Dünya Kupası'na giden oyuncular harici devam ederken kalan oyuncularla sezon açılacak galiba.
0: Evet yani çok gerçekten enteresan bir durum söz konusu. Sizden o kadar erken açılacak ve halen daha teknik heyet devam edecek mi kalacak mı bu yönde de belirsizlikler var. Dolayısıyla Beşiktaş büyük bir belirsizliğin içerisinde gibi duruyor.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ederim değerli yorumların için.
0: Rica ederim Göksel'im. Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim.
1: Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo

0: Rol dinleyicileri ve kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.
1: Göksel'in çağrısı araçla
2: orta... Reklam.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam bitti. Reklam.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
8: 2026 Dünya Kupası grupları. H grubu. İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez, Pedri. Bu isimlerden sadece birkaçı. Yeşil Burun Adaları. Orta Atlas Okyanusu'nda yer alan Yeşil Burun Adaları 550 bin nüfusa sahip ve bu nüfusun kalbi bu yaz bu turnuvada atacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Yeşil Burun Adaları kadrosunda ligimizden tanıdığımız Nuno da Costa, Wagner Pina, Gary Rodriguez gibi isimleri bulunduruyor. Suudi Arabistan. Son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renard bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. ...1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı iki kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor. Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman bükülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Dünya Kupası'ndan son haberlerle programımızı noktalayacağız. Şöyle bir Dünya Kupası başlamadan son haberlere bakalım. Bilim insanlarından 2026 Dünya Kupası uyarısı geldi. Bilim insanları gelecek ay başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oyuncu ve taraftarların tehlikeli sıcaklık koşullarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution tarafından gelecek ay tarihte ilk kez 3 ülkede 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde iklim modelleri kullanılarak küresel ısınma kaynaklı risklerin oyuncular ve taraftarlara olası etkileri analiz edildi. Analiz, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin sıcak hava koşullarını önemli ölçüde arttırdığını, bu durumun açık hava stadyumlarında ve açık hava taraftar festivallerinde insanların güvenli şekilde etkinliklere katılabilmesini zorlaştırabileceğini ortaya koydu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 104 maçının her birinin Küresel Oyuncular Birliği FIFPro tarafından belirlenen temel güvenlik kurallarını aşan koşullarda oynanma olasılığının incelendiği analize göre, oyuncular ve taraftarların 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aynı kıtada düzenlenen 1994 turnuvasına kıyasla çok daha yüksek, aşırı sıcaklık ve nemle karşı karşıya kalma riski bulunuyor. Turnuva boyunca yapılacak tüm maçların yaklaşık %25'inin 26 derece ıslak termometre küresel sıcaklığını aştığı durumlarda oynanması muhtemel. Söz konusu 26 derecelik seviye FIFPro'nun soğutma gibi güvenlik önlemlerinin uygulanması gerektiğini tavsiye ettiği seviye olarak öne çıkıyor diyor haberde. Bir diğer habere baktığımızda Dick Advocaat, Curaçao'ya geri döndü. Tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılacak Curaçao'da teknik direktörlük görevine tekrar Dick Advocaat getirildi. Curaçao Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör Fred Rutten'in görevden ayrılma kararı sonrasında yönetim kurulu Dick Advocaat'ı Curaçao milli takımının teknik direktörü olarak atamaya karar verdi. Curaçao, Dick Advocaat yönetiminde tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı. 78 yaşındaki Hollanda

Kanadalı teknik adam Şubat ayında kızının sağlık sorunları nedeniyle Curaçao milli takımındaki görevinden istifa etmişti. Curaçao yaklaşık 150 bin kişilik nüfusuyla Dünya Kupası'na katılacak en küçük ülke olarak tarihe geçti. Karayipler'de bulunan küçük ada ülkesi 2018 Dünya Kupası'nda İzlanda rekorunu yani yaklaşık 350 binlik nüfus rekorunu geride bıraktı.

İran'ın başkenti Tahran'da, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran milli futbol takımı için tören düzenlendi. Başkentteki İnkılap Meydanı'nda binlerce İranlının katıldığı törende milli takım için özel olarak yazılan marşlar okundu ve futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nda giyeceği forma tanıtıldı. Meydanda toplanan İranlılar marşlar eşliğinde milli takımlarına destek sloganları attı. Törene katılan İran milli futbol takımı oyuncuları da destek sloganlarına eşlik etti. İran kültüründeki tarihi kişiliklerinde canlandırdığı törende Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. İran milli futbol takımının 18 Mayıs'ta Türkiye'ye geçerek Antalya'da kampa girmesi planlanıyor. İran milli takımının ABD'ye de Türkiye'den uçması bekleniyor. İsveç milli takımının 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktörlüğünü Graham Potter'ın yaptığı İsveç'te Tottenham Hotspur forması giyen Dejan Kulusevski ve Barcelona'nın kanat oyuncusu Ronny Bardi kadroda yer almadı. Tunus, Hollanda ve Japonya ile F grubunda yer alan İsveç, 1 Haziran'da Norveç, 4 Haziran'da Yunanistan'la hazırlık maçı yapacak. İsveç'in 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor. Kaleciler Viktor Johansson, Christopher Nordfeldt ve Jakob Widel Zetterström. Savunma oyuncuları Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustav Lagerbielke, Viktor Lindelof, Erik Schmidt, Karl Starfelt, Elliot Strauss ve Daniel Svensson. Orta saha oyuncuları Taha Ali, Yasin Ayari, Lukas Bergvall, Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Ken Sema, Matthias Svanberg, Basford Zeneli. Forvet oyuncuları Alexander Bernardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak ve Gustav Nilsson şeklinde.

İtalyan futbolunun deneyimli teknik adamlarından Claudio Ranieri, İtalya milli takımı için göreve hazır olduğunun sinyalini verdi. 74 yaşındaki çalıştırıcı kısa süre önce Roma ile yollarını ayırmış ve kulüpte danışmanlık görevini bırakmıştı. Ranieri'nin ayrılığı Gian Piero Gasperini ile yaşadığı gerilim nedeniyle İtalya'da geniş yankı uyandırmıştı. Roma kulübü 24 Nisan'da yaptığı açıklamada Ranieri ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre bu karar Pisa maçı öncesinde Ranieri'nin Gasperini ile arasına mesafe koymasının ardından geldi. Roma'daki görevinden ayrılan deneyimli teknik adam şimdi ise gözünü milli takıma çevirmiş durumda. Ranieri Sky Sport'a yaptığı açıklamada İtalya milli takımı ihtimaline açık olduğunu belirtti. Tecrübeli teknik adam, hayır demiştim çünkü Roma'da görev yapıyordum ve aynı anda iki iş yapamazdım. Şimdi özgürüm, neden olmasın, asla asla deme ifadelerini kullandı. Daha önce Fredkin ailesine danışmanlık yaptığı dönemde milli takım görevini geri çeviren Ranieri'nin artık bu ihtimali ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi. İtalyan çalıştırıcı milli takımda hangi rolde görev almak istediği yönündeki soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi. Eğer seni çağırırlarsa evet demelisin. Yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor. Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlardan uzak kalmayı sürdüremeyiz dedi. Claudio Ranieri'nin açıklamalarıyla sevgili Radyo Gol dinleyicileri ortaya karışığı bugünlük noktalıyoruz. Birazdan Kazandıran Saatler'de Efe Uysal veya Femi Kurtuluş sizlerle birlikte olacak.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
1: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor. Reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Reklam bitti.
8: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
10: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Ben Fehmi Kurtuluş. Her perşembe olduğu gibi bugün de 17-18 saatleri arasında sizlere eşlik edeceğim. Ve sevgili konuğum Rahmi Şehirlioğlu ile birlikte sizlere günün maçlarını analiz edeceğiz. Eğer sizin de varsa kuponlarınız, sormak istediğiniz maçlar, detaylar bizlere 0212-273-10 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Yine bir perşembe bülteni ve hafta içi maç trafiğiyle liglerin, özellikle La Liga'nın olduğu bir hafta geçiriyoruz. Bugün de son maçlara doğru geldik. Hazır La Liga demişken de Rahmi Şehirlioğlu olmadan olmaz. Bizim 1-0-2 platformunun İspanya yorumcusu, yazarı kendisi. Ve onu hattımıza alarak şöyle maçlara yavaş yavaş başlayalım istiyorum. Rahmi hoş geldin.
11: Hoş bulduk Fehmi. İyi yayınlar diliyorum.
10: Çok teşekkür ederim. La Liga'da düşme hattındaki çıta şampiyonluğa doğru, şampiyonluk puanına kadar gelecek mi? Ne dersin?
11: İnanılmaz. Yani son yıllar

0: yıllarda ben böyle bir vibe görmedim gerçekten. Yani La Liga inanılmaz bir hale geldi. 28 puanla 40'lara çıktı kümede kalma mücadelesi. Ya yani inanılmaz bir heyecan var. Son haftaya kadar da sürecek bu belli ki yani.
1: Ya şöyle bir baktığımız zaman şaka maka 48 puan 7. sırada Avrupa potasında 39 puanla düşme hattındaki adaylar. Açıkçası yani bu kadar makasın dar olduğu bir La Liga'yı ben hatırlamıyorum. Varsa sen hatırlat lütfen.
0: Yok, zaten yok, gerçekten yok. Yani farklı liglerde de benzer durumları gördüğümüzü sanmıyorum. Görseydik en azından hafızalarda kalırdı ve örnek verirdik. Hani şu ligde de böyle olmuştu diye. Öyle ki Fehmi, hani Valencia Vallecano maçı var. Biraz sonra değineceğiz. Mesela birkaç hafta önce bu iki takım da küme düşmeme mücadelesi veriyordu ki hala şu anda veriyor. Ama aynı zamanda her iki takım da konferans ligi için de mücadele veriyor.
1: Evet.
0: Enteresan bir durum gerçekten yani.
1: Ya çok gerçekten şeyi kurtardık mesela. Sevilla'yı kurtardık burada programlarda konuşa konuşa konuşa konuşa.
0: Evet.
1: En son Sevilla kurtuldu. Ama baktığımız zaman gerçekten bugün yine çok sevdiğim takımlardan, sahilde sevdiğim takımlardan Real Oviedo'nun maçı var.
0: Evet.
1: Hazır böyle Real Madrid'de maşallah çok havasında. Bu sezon gerçekten bu kadar kargaşanın koca Madrid'e nasıl oldu da buldu, nasıl yakıştı bu kadar kargaşa onu da anlamış değilim ama Real Oviedo maçını en son tabii konuşuruz ama gerçekten çok merak ediyorum. Bugün golüne gidecek miyiz Real Oviedo'nun diye. Ama şöyle bir bakıyorum Valencia Rayo Vallecano, Girona Real Sociedad maçları ve sonra da Real Madrid Real Oviedo maçı var. La Liga'ya geçmeden önce sana şunu da sorayım. İsviçre'de bugün 3 tane maç var. 17.30'da yaklaşık bir 23 dakika sonra falan başlayacak. Hatta ilk izleyici mesajımız da bu yönde geldi. 5.30'da İsviçre Ligi var. 3 tane maç var. Onları değerlendirir misiniz lütfen? İyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz mesajınız için. Öncelikle ne dersin Rami? Önce bir İsviçre'ye gidelim mi? Şampiyona grubu Basel, Sankt Gallen, Sion, Lugano ve Thun Young Boys oynayacak. Bir İsviçre deyip yakın saatte başlayacağından dolayı hatta belki ilk yarılarda bir şey buluruz. Maç başlangıcı ile birlikte MBS1 olacak muhtemelen maçlar. Orada da bir şampiyona grubunda Tun'un önde koştuğu bir durum söz konusu. Zaten şampiyon oldular. Tun şampiyon oldu diye biliyorum. İki maç kaldı. Evet tamam. Yanlış bir bilgi de aktarmış olmayayım. Fakat orada aynı zamanda şey var. Başka bir çekişme de var. O da Konferans Ligi elemeleri. Yani Sankt Gallen, Lugano, Sion. Bu 2 ve 3. sıra için yarışan 3 tane takım var. Hiç bakma şansın oldu mu İsviçre'de maçlarla ilgili? Öncelikle sözü sana vereyim. Var mı söylemek istediklerin?
0: Aslında burada dikkatimi çeken tek maç var. O da Basel Sankt Gallen mücadelesi. Burada bence goller yönünde düşünebiliriz. Karşılıklı goller ve üst yönünde de düşünebiliriz. Sankt Gallen'in gollerini düşünebiliriz burada. Az önce senin de söylediğin gibi konferans ligi elemeleri için aslında burada bir mücadele var. İkinci ve üçüncü sıradaki takımlar konferans ligine gidiyor. Sankt Gallen, Basel zaten sezon içerisinde çok fırsat tepti. İç sahada çok fazla maç kaybetti. Son dakikalarda yediği gollerle artık onlar da tabiri caizse ipi salmış durumdalar. Sankt Gallen'in gollü galibiyetinden yanayım. Dikkatimi çeken ve notlarımı aldım. İsviçre'deki tek maç bu sevgili Fehmi.
1: Çok güzel. Şöyle bir bakıyorum. Zaten üst oranı Thun Young Boys'tan sonra en düşük bu maçta 1.24
0: Evet.
1: şu an 2.5 üstün oranı Basel Sankt Gallen maçı. Basel maça oran olarak favori başlıyor ama sanki Gallen gerçekten ihtiyacı doğrultusunda ve hani Basel'in de bu sezon gerçekten çok dalgalı performanslar oldu.
0: Çok.
1: O noktada Sankt Gallen'in gollerine gitmek dediğin gibi mesela 2 golü 1.74. Bence bu kıymetli. Öte yandan gollü galibiyeti dedin. Bunu eğer ki 2 ve 1.5 üst bile diyecek olsak 3.02 oranı var. Tek düz galibiyeti 2.72 Sengali'nin. Kombo tercih olarak da 1.39 çıkmış. Ya ne olursa olsun bana sanki bu maç 3 golde kalmayacak gibi geliyor Rahmi ya. Ya biraz böyle bir barajları aşacağız gibi hissediyorum.

0: ben bu maçta. 3.5 üst 1.73. Yani
1: Güzel.
0: bu bir deneme olarak bence bugün yapılabilecek bir 17-30 kuponunda alınabilecek bir risk olduğunu düşünüyorum. Yani 4 gol beklemek tabii ki bir risk içinde barındırsa da bu riski alabileceğimiz bir maç olduğunu, gollere çok aday bir maç olduğunu düşünüyorum. Basel-Saint-Gallen maçının. Hatta biraz daha arttırmak istersek iki yarıda da karşılıklı gol var görebiliriz bence. 6.71'de oranı var. Sürpriz kuponlarda bunu önerebilirim. Ama tabii ki eğer böyle bir daha oturaklı bir her iki yarıda da gol bekliyorsak Tun maçı bence biraz daha ideal. Ne dersin, onu da hazır geçelim yavaş yavaş istersen.
1: Evet, Tun burada zaten işi bitirdi. Bu saatten sonra bir konsantrasyon kaybı yaşarlar mı? Aslında buna bakmak lazım. Dün mesela bunun örneklerinden birini gördük. Çok dip bir örnek olacak farkındayım ama anlaşılmak için söyleyeceğim bunu. Barcelona maçı mesela. Dün
0: Evet.
1: Barcelona sayısız fırsat yakaladı ama rakip ceza sahası içerisinde o kadar laubali davrandılar ki artık işi bitirdikleri için hedefler tamamlandığı için bir şekilde bıraktılar. Tun'da acaba böyle bir şey olur mu diye kafamda soru işareti kaldı benim. Sen ne buldun oradan?
0: Ya ben işte burada sadece tek yüksek oran denemesi 6.68, az önce senin söylediğin durumlardan kaynaklı. Yani Tunum bir artık ununu eledi, eleğini astı, sezonu bitirdi bir durum söz konusu. Yani kalan iki maçta da sıralama
1: Anladım.
0: değişmeyecek hiçbir şekilde. Hani iki yarıda da karşılıklı gol var. Young Boys da rahat, onlar da rahat. Böyle bir yüksek oran denemesi. Ama bir diğer bence gol barajının aşılacağı diğer maç tabii ki Sion Lugano maçı, kalmadı zaten başka maç gerçi, ama Sion Lugano maçında da ben gol barajının aşılmasını beklediğim maçlardan bir tanesi. Sion eğer öne geçerse Lugano pek böyle yaslanıp bekleyecek değil. Lugano keza öne geçerse Sion zaten evinde bir iç saha avantajı var. Bir noktada karşılıklı gol vara gelecek ve pek de orada kalmayacak gibi görünüyor. Hani MBS'de 2 maç önü eğer bir şey aranıyorsa bence Sion maçı 2.5 üst, Basel maçı 3.5 üst ikili bir kombine 3.01 oranı var. Bilmiyorum, itirazın olur mu?
1: İtirazım yok. Sadece Lugano'ya verilen oran beni şaşırttı. Bu oran da hani risk yönetimi Lugano'nun herhalde gol atamayacağını düşünüyor. KG Var'ın oranından ben bunu anlamaya çalışıyorum. Ama bence bu maç bir şekilde yani ben Lugano'nun gol atacağını düşünüyorum Fehmi.
0: Tabi
1: Yani
0: tabi tabi.
1: Lugano bence gol atacak yani.
0: Ya o noktada kavara gelecek dediğin gibi
1: Evet.
0: maç bir
1: Evet.
0: noktada.
1: Lugano'nun ben gol atmasını bekliyorum. O biraz şaşırttı beni. Lugano'yu biraz daha böyle hani dengeli bir oranda, tamam favori olmasa bile biraz daha böyle dengeli bir maç oranı beklerdim. O şaşırttı beni sadece. Burada KG Var'ı almak isterim ben Fehmi.
0: Gerçi ona da itiraz etmem bak. Yani VAR'a da itiraz etmem. O da 1.60, 2.77 yapıyor. Eğer ki bu şekilde kalırsak. Ama ben dediğim gibi 1-1'de kalacak bir maç da beklemiyorum Sion Lugano maçında. O sebeple gol barajını aşarız. Hani olur da birden taraflardan biri 2-0'a getirirse Rahmi, senle zaman zaman yaşıyoruz ya, bunu maç böyle 3-0 oluyor, 4-0 oluyor, karşılıklı gol var
1: Evet.
0: bekliyoruz, 5-0 oluyor. Çok
1: Evet.
0: böyle gerçekten insanın üzen bir detay oluyor. O yüzden 1-1 riski var mı? Ya tabii ki futbol her sonucu açık, ama ben 1-1 beklemediğim için üst ve 3-0-1 oranı daha cazip gördüm. Benim tercihim bu şekilde olacak bu maçta.
1: O zaman bol şanslı diyelim şimdiden.
0: O zaman hem sana da hem bana da bol şans dileyelim. İlk yarılarda bir şey yapar mıyız? Gerçi maç başlayacak. Belki reklam arasında biraz bakıp bir şeyler yapabiliriz.
1: Evet, o da
0: Maçlar
1: olabilir.
0: başladıktan sonra diyelim ve İsviçre için de yorumlarımız bu şekilde olmuş olsun. Bakalım neler olacak. Umarım şansımız yaver gider ve yavaş yavaş La Liga diyebiliriz. Valencia, Rayo Vallecano maçı. Vallecano tabii bulutların üstünde. Yani şu an tarihleriyle büyük maçla oynayacaklar. Kağıt üstünde tabii favori değiller konferans ligi anlamında, ama neticede o sevinci mutluluğu yaşayacak bir yaşayan ve o gururu hisseden bir Vallecano var ve Valencia deplasmana gidiyorlar bugün. Maç saat 20'de başlayacak. Baktığımız zaman yani şeye de sıralamaya da bakmanın artık La Liga'da bir anlamı var mı bilmiyorum. 10. sıradaki takım birden kendisini düşme potasında bulabilecek bir pozisyona doğru geldi La Liga. Gerçekten makas çok tuhaf oldu orada. Ne dersin? Senin öne çıkarttığın tahminler neler Valencia Vallecano maçında?
1: Fehmi, Strasbourg maçı sonrasında Vallecano'nun bütün kafasının, bütün aklının, fikrinin aslında senin de az önce söylediğin gibi bulutların üzerinde olduğu için aslında finalde olduğunu söyleyebilirim. Girona ile berabere kaldılar ki kafalar yine bence orada. Kısmi bir rotasyon bekleniyor Vallecano tarafında ki eksikleri de var. Valencia'da da eksikler bu arada. Yine savunmada önemli bir isim yok. Yine kondisyon testinden geçemedi Dimitri'yi. Correa'ya da yine sakatlığı nedeniyle olamayacak. Antrenmana çıkmadı o da. Vallecano'da Palazzo'nun cezalı. Eksikler var ve biraz da rotasyona gitmesini bekliyorum. Ben bu müsabakada yani beraberlik bekliyorum Fehmi. Aslında böyle bir birlik bir skor görebiliriz. TGS Gülk bandı. Eğer beraberlik oynamayı çok sevmeyenler varsa TGS Gülk bandına bitebilir. Fazla da açmasını beklemiyorum. Taraflardan birine gidemiyorum çünkü burada şu anda. Hedefler
0: Abs.
1: olsa da takımlarda. Şunu da unutmayın.
0: Evet.
1: Vallecano zaten olası bir final sonrası zaten Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiliyor. Zaten şu anda öyle bir bilet, ikinci bir bilet hakları, hatta altın bilet diyeyim, golden biletleri var şu anda onların.
0: Evet, aslında ben sana bu maçı tüm yorumlarını dinledikten sonra 2-3 golü soracaktım ki sen zaten 2-3 gole uygun bir maç dedin. Açıkçası ben de şöyle bir baktığım zaman maça o yani 1.79'da oranı var 2-3 golün. Çok da oraların dışına çıkacak bir maçtı gibi de görünmüyor açıkçası. Yani burada dediğin gibi taraf seçmektense 2-3 gol bana biraz daha mantıklı geliyordu. Senin de aynı fikirde olman çok hoşuma gitti gerçekten. Kendi adıma en azından kıymetli gördüm. Seçim biraz daha benim aklıma yattı. Bir bir riski de dediğin gibi olur mu? Olur. Çünkü algoritmalar da o riske dikkat çekmiş bak. Algoritmalar diyor ki bizim 1-0-2 platformunun algoritması 1-1 demiş. Bilgisayar 1-1, Zlatna 1-2 demiş. Yani hem 2-3 gol hem de karşılıklı gol var. Oralarda dolaşan bir algoritma düşüncesi söz konusu sevgili Rahmi. Ve biraz daha mesajlar geliyor bak. Şöyle bir dinleyici mesajımız daha var. İyi yayınlar. Dün ben dedim Sevilla kazanır, Inter kazanır diye. Dediğim gibi geldi abi demiş. Ve bugün de Real Madrid, Real Sociedad ve Valencia kazanır abi diyor. Peki bütün tercihler kapalı olsaydı Rahmi, sıfır dışında bir de olabilir diyebiliyor musun? Mesela maç sonu sıfır bekliyorsun ama Valencia kazanırına güvenmiş dinleyenimiz. Sen bir sıfırdan sonra bir diyebilir misin yoksa bu oyunu Vallecano kaybetmez mi diyorsun tam olarak? Ne dersin bu noktada?
1: Eğer 1-0-2 seçeneği açık olsaydı sadece beraberlik düşünürdüm dediğim gibi. Ama bunun haricinde tabii ki ev sahibinin avantajı çok büyük. Vallecano'da eksikler ve rotasyon olacak. Bu bir
0: Tamam.
1: avantaj Valencia adına. Bunu da ek olarak söyleyeyim.
0: Süper. Dün tabii Sevilla maçını kaçırdık senle. Uzun süredir de Sevilla konuşamıyoruz. Onun da biraz burukluğu var açıkçası içimde. Ama Sevilla'da topladı kurtardı diyebilir miyiz? Ne dersin bu saatten
1: Evet.
0: sonra başına bir
1: Rahatladılar.
0: dert alır mı?
1: Rahatladılar. Bence artık almazlar. Çünkü son 2 hafta, 3 hafta ciddi bir yapılanma oldu orada. Özellikle taraftarlar çok büyük destek verdi. Yönetim de elini taşın altına koydu. İç sahadaki maçların hepsinde taraftarlara flamalar, bayraklar dağıtıldı. Yani Sevilla şu anda bu haldeyse son 2-3 haftada bunun en büyük mimarisi taraftar. Yani o çok net bir şekilde belli yani.
0: İyi, güzel. Yani bir toparlanma oldu ama La Liga'da bakalım geride kalan haftalarda kim ya ben bu sezon kim düşecek La Liga'dan çok merak ediyorum. Yani gerçekten hani kim gitse orada aşağı sıralara bakıyorum. Kim gitse aa bunlar nasıl gitti diyemeyeceğim bir sıralama oldu. Ya geçen haftalarda yanlış hatırlamıyorsam Espanyol'u da konuştuk mesela. Çok güzel giden bir Espanyol vardı. Dedim sana ne ara burada buldular kendilerini Rahmi diye sormuştum. Şimdi de mesela 3 puan üstündeler düşme hattının. Gerçi ikili avarajlar. Geçen seninle yaptığımız telefon konuşmasında da ben sonrasında da böyle çok aklıma geldikçe gülüyorum. Hani ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı avarajlar.

0: mesajlar falan konuşulabilir La Liga'nın
1: İnanılmaz.
0: son haftasında. Hani öyle durumlarda da o matematikler hesaplar yapmak da kolay değil.
1: Fehmi
0: İşte
1: hatırla, yani Vallecano ve Valencia bundan birkaç hafta önce yaptığımız programlarda alt sıralarda küme düşmeme için mücadele veriyordu. Hatta hatırlarsan Vallecano bir ara 17. sıradaydı. Ya acaba burayı mı önemserler, Avrupa Ligi'ni mi önemserler konuşmaları yapıyorduk yani. Şu anda da
0: evet.
1: çok ciddi bir fark yok aslında baktığın kadarıyla, ama dediğin gibi yani mesela Bilbao 3 maç üst üste yenildiği zaman acaba ne olur diye tartışılacak hale geldi şu anda yani.
0: Ya eğer ki La Liga 2'deki kadar bir fikstür olmuş olsaydı, yanlış hatırlamıyorsam 42 hafta oynanıyor La Liga 2. Ya öyle bir fikstür olsaydı şu an mesela Girona ya da Mallorca'nın UEFA Konferans Ligi hedefi olabilir diye konuşabilirdik mesela. Yani biraz
1: Ya.
0: daha hafta olsa şurada, zaman olsa yani işler oraya doğru gidebilir gibi bir
1: Çok
0: makas
1: keyifli.
0: darlığı daralması oldu orada. Ben cidden çok heyecan dorukta, hani La Liga'yı sizler daha iyi takip ediyorsunuz ama bir futbol sever olarak çok merak ediyorum oradan hangi iki takım gidecek. Çünkü Şanlıova ve Diyo'yu uğurladık değil mi matematik olarak?
1: Yani artık Oviedo tabii. Biraz sonra o maça da geleceğiz. Konuşacağız. Orada ilk bitti. Ya yani Levante'yi kurtarmaya çalışıyorum. Bir ufak bir sempatim var Levante'ye karşı.
0: Evet biliyorum.
1: Umarım orayı bir kurtarırım ama bakalım göreceğiz. Önümüzdeki artık daraldı bayağı bir fikstür. Sonucu ben de merakla bekliyorum Fehmi.
0: Peki bir La Liga yorumcusu olarak sana şunu da sormak istiyorum. Real Oviedo'dan sonra gerçekten hakkaniyetli bir şekilde La Liga sezonuna baktığında diğer hangi iki takım düşmeyi hak ediyor? Var mı? Ya da hani ikiden daha mı fazla? Bu dördü beşi gitmeyi hak ediyor mu dersin? Yoksa hangi iki takımı seçersin? Senin bakış açından sence kimler gitmeyi hak eden bir görüntüdeydi sezon genelinde?
1: Kesinlikle Oviedo'dan da önce koyacağım takım Getafe benim. Yani
0: Oh.
1: hiçbir şey, tabii ki hiçbir şekilde hak etmiyorlar şu anda La Liga'da bu pozisyonda durmayı. Bakmadın aldılar puanı falan ama gerçekten çok kötü bir yani ben Getafe'nin maçlarını izlerken gerçekten sıkılıyorum. İkinci adayım Getafe olurdu ama üçüncü aday konusunda kararsızım. Onu bulamıyorum ama kesinlikle Getafe olurdu Fehmi.
0: Çok gerçekten şaşırtıcı. Bu arada Getafe'nin dün 3-1 kazanması açıkçası herhalde bizim Radyo Gol'den çok yakınen tanıdığımız sevgili Göksel'in de parmağı olduğunu düşünüyorum ben. Yani
1: Yüzde yüz.
0: 3-1
1: Yüzde
0: Getafe
1: yüz.
0: maçının üste gitmesinin Göksel'in anlatmasıyla kesinlikle bir bağlantısı var. Hatta nasıl sıkıcı ya 3 attı adamlar deyip gülücük koymuş. Eyvallah yani Göksel'in sen anlattın ettin maçı üste taşıdın eksik de olma. Ama yani
1: Fehmi, bizi dinleyenler şu anda ne saçmalıyorlar diyecek ama gerçekten buna ben artık inanıyorum. Göksel'in bir sihirli ses ahengiyle buluştuğuna inanıyorum. Çünkü Getafe'nin bu sezon 3 golü yok. Veya yani tek maçta attığı 3 golü yok. Onu da tek işte dünün yaptılar.
0: ben sana
1: Toplam
0: şöyle
1: zaten
0: söyleyeyim.
1: 26 golle 28 golleri vardı Fehmi
0: Şuraya
1: düne kadar.
0: bakar mısın? Ya Rabbim ya. Bu arada Göksel'i tekrar yazmış. Esprili yaklaşımın hemen ardından. O maçın 3-1 bitmesi futbolun ihanetidir. 15 şut vardı toplamda diye. Öyle yazmış
1: Çok ilginç
0: Göksel'i.
1: gerçekten.
0: Yani gerçekten işte bazen böyle durumlar oluşabiliyor ama Getafe tercihin gerçekten şaşırttı beni. Ben Girona falan da beklerdim senden. Hani Girona'da bu sezon çünkü çok dengesiz performanslar, kötü gidişatlar. Bir dönem yanlış mı hatırlıyorum? Yanında yer alıyordun, çelme takıyordu, karşını alıyordun yine çelme takıyordu. Bilmiyorum belki de karıştırıyorum çok maç trafiğinden ama Girona'yı beklerdim ama Getafe gerçekten anlattığında doğru aslında. Yani çok sıkıcı oyunları cidden enteresan boyutlara ulaştırdılar bu sezon ama onlar da işte 7. sıradalar. Futbol sonuç oyunu olmaya devam ediyor. Peki
1: Ya Fehmi aslında Girona şey yaptı. Biraz talihsizliğe uğradı. Aslında gerçekten şu anda ligdeki bulundukları konumu gerçekten hak etmiyorlar. Çok büyük bir talihsizliğe uğradı. Bir sezon önce La Liga'da adeta herkesin korktuğu bir takımdı Girona.
0: tabii.
1: Takım dağıldı. Ne yazık dağıttılar.

ekstra bir güç olmasını mı istemediler, ne yaptılar bilmiyorum. Bir rehavet, bir yönetim. Yani yönetimin de aslında bir suçu yok burada. Takım dağıldı aslında. Oyuncular gitmek istedi. O efsane kadrodan sadece birkaç

0: dinleyici hem de tabii doğal dinleyici, zorunlu dinleyici rejimizden, Göksel'inden bir mesaj daha var. City gruba ait olduğu için
1: Evet.
0: Manchester City hemen sömürdü Ciro'yu demiş o da.
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Yani o da bir katkı sağlamış. Kendisine çok teşekkür ederim. Peki hazır bu kadar Girona'da konuşmuşken Real Sociedad. Girona Real Sociedad maçı akşam saat 21 seansının maçlarından. Algoritmalar 1-1, 2-1, 1-1 diyor. Sen ne dersin? Karşılıklı gol vara gelecek mi? Yoksa yine maç sonu 1'e mi dönük bilgisayar algoritmasının dediği gibi senin perspektifinde neler var?
1: Fehmi, bu maç Girona için final maçı, hayati bir maç gerçekten. Yani ilk hedefleri kesinlikle kaybetmemek olacak. Artık yani bir puan çok çok önemli La Liga'da. Ama tabii ki onlar 3 puanı hedefleyecekler Sociedad karşısında. Bu çok net. Neden hayati bir maç onu da söyleyeyim. Bir sonraki haftada Atletico Madrid ile oynayacaklar. O maç çok daha yani oradaki maçta hata yapma olasılıkları yüksek. Stres var üzerlerinde. Yine kaleci yok. Yani Girona'da eksikler var. Kaleci yok. İşte Van de Beek yok. Porto yok ki Porto önemli bir isim. Orta sahada çok önemli bir dinamo. Takımını cezasını tamamlayan Brian Gil var ama o böyle çok şey değil. Çok çok önemli bir isim değil. Tsigankov yine kadroda. Yani Girona gol atacak ama stres onlara hata yaptıracak. Sociedad'ın neden gol atsın diye düşüneceğiz ama Sociedad'a da baktığımız zaman aslında son maçlarda onlar da böyle skorer oynuyor. Rahat oyunun verdiği rehavet de aslında birazcık daha böyle şey yapıyorlar. Burada puana ihtiyacı olan aslında Girona olduğu için onlardan galibiyet alanlara bir şey demeyeceğim ama ben KG var alacağım burada. Çünkü Girona atsa da o stres onlara gol yedirecek bence Fehmi.
0: Evet, karşılıklı gol varın oranına şöyle bir baktığımız zaman aslında 1.49'larda olduğunu ve hani
1: Oo, düşmüş bu kadar.
0: bu durumun ne kadar
1: Çok
0: muhtemel
1: düşmüş.
0: olduğunu görüyoruz. Ne kaçtan düştü peki? Sen yazını yazarken kaçtı?
1: 1.54'tü. 1.54'tü ben dergiye yazımızı ilettiğimde bayağı bir düşmüş. Şimdi Girona galibiyeti de aslında burada deneyebiliriz Fehmi ama ben VAR'ın bizi üzmeyeceğini ben düşünmekteyim. Girona galibiyet, yani Girona burada maçı ya alacak Fehmi ya da büyük ihtimalle artık mucizeyi bekleyecek. Başka bir ihtimal kalmıyor çünkü geriye gerçekten.
0: Evet, yani fikstürleri gerçekten çok zorlu. Ama böyle mesela şimdi Atletico Madrid evet çok ürkütücü bir takım ama yani keza şey de ürkütücü duruyordu. Villarreal de ürkütücü duruyordu ama dün Sevilla gereğini yaptı. Hani acaba Atletico Madrid orada kalan haftalarda değişecek herhangi bir sıralaması hani 3 adına olabilir. Hani 3 ya da 4 bitecek Atletico Madrid kalan haftalarda. Belki hani orada Girona'nın biraz fikstür avantajına denk gelmiş olabilir Girona diye düşünüyorum ben.
1: Benim
0: Belki.
1: şöyle düşünsene Atletico Madrid bu maçtan sonra Atletico Madrid yapıyorsun ki son hafta bence tüm La Liga'nın izleyeceği bir maç izleyeceğiz. Yani tüm La Liga severlerin izleyeceği bir maç izleyeceğiz. Girona Elche ile yapacak.
0: Oo.
1: Evet. Yani asıl belki de şeyi konuşacağız biz. Kazanan ligde kalacak, kaybeden küme düşeceği konuşacağız belki de biz o durumda, o haftaya geldiğimizde. Ama şimdi arada bir Atletico Madrid maçı var ya. Hani bu stresi bence yaşamak istemeyeceklerdir. Bu yüzden dolayı bu maçta bir efor sarf etmek zorundalar ya. Bir puan, dediğim gibi bir puan bile onlar için şu anda çok çok ciddi derecede önemli. Çünkü Elche de 39 puanda.
0: Evet.
1: Girona buradan bir puan aldığı zaman en azından onları bir puan da olsa bir öne atacak. Yani dediğim gibi amaçları ilk etapta asla yenilmemek olacak. Bir puana savaşacaklar. Galibiyet alanlara da ben hayır demeyeceğim. KG var. İdeal bir seçim bence Fehmi. Bilmiyorum sen nasıl okudun bu maçı benim söylediklerimden sonra.
0: Yo gerçekten karşılıklı gol varı ben cebime koydum. Zaten 1.49 oran da çok muhtemel görünüyor. Bazı dinleyicilerimiz için belki de çok kıymetli oranlar değil 1.49. Anlayabiliyorum. Bazı izleyicilerimiz daha yüksek oranların takibinde olabilir. Ama hani olabildiğince ben kendi adıma söyleyeyim. Yani hem düşük oranların peşinde koşan dinleyicilerimize hem biraz daha orta seviye oran ve yüksek oran koşan dinleyicilerimize

0: olabildiğince çeşitlendirmeye çalışıyorum alternatiflerimi ama eğer ki 1.49'larda konuştuğumuz oranlarda da kızıyorsanız lütfen kızmayın diyeyim. En azından az önce de dediğimiz gibi mesela İsviçre'de iki yarıda da karşılıklı gol var deme sebeplerimiz de siz yüksek oran avcısı olan dinleyicilerimiz için diyeyim. Ama burada 1.49 bana da hani bir şey seç. Evet 1.49 ha, tamam bunun yanına bir tane daha koyalım. 1'e 2 oranı alalım derim. Ve karşılıklı gol var seçeneğine ben asla itiraz etmem. Girona'ya da şöyle bir baktığım zaman mesela bugün kazansa Girona 42 yapıyor. Birden kaç basamak yukarı çıkacak? Hani aslında gözümün önünde şu an tablo kaç basamak çıkacağını söylüyorum ama yanlış bir bilgi aktarmak istemiyorum. İkili avarajlar orada lalemde, üçlü avarajlar
1: Emi
0: gerçekten
1: sen
0: kaçıncı
1: asıl
0: sıraya oturacak bilmiyorum.
1: pazar gününün fikstürüne bak bence La Liga'da. Diyeceksin ki bu ayarlanmış bir şey mi? Yani bu nasıl bir fikstür? Bu takımlar bu takımlarla nasıl karşılaşıyor? Gerçekten bu fikstür doğru mu? Sonradan oynama mı yaptılar? Diyebileceğim maçlar var gerçekten. Hani
0: Abi.
1: Levante Mallorca ile oynuyor, Elche Getafe ile oynuyor. İşte enteresan maçlar var. Pazar günü çok hareketli olacak. Belki o gün bile düşen takımların bir kısmı belli olur yani. İkinci takım, belki de üçüncü takım.
0: Aa, gerçekten çok yani La Liga'da ilginç bir sene yaşıyoruz. Dediğim gibi mesela şu an 42 yapacak ama işte 15. sıraya yerleşip en düşük sıradaki 42 puanlı takım mı olacak? Yoksa ikili avarajdan dolayı Osasuna'yı da geçip 12. sıraya yerleşip en iyi 42 puanlı takım mı olacak? Bunu şu an ben kestiremiyorum. Girona'nın ikili, üçlü, genel avaraj mı? Mesela La Liga'da gerçekten sular bayağı bir dalgalı. Bakalım hangi gemiler limana çıkacak, hangileri alabora olup La Liga'ya gidecek. La Liga 2'ye gidecek göreceğiz. Ve Real Madrid, Real Oviedo 3 dakika sonra reklama gideceğiz ama ufak bir başlangıç yapalım dilersen bu maçta. Algoritmalar 3-1, 3-0, 2-1 demiş. Ben bugün Real Oviedo gol atabilir kanaatindeyim. Tabii ki bu benim böyle banko yorumum, bunu alalım cebimize koyalım demiyorum ama ya Oviedo atarsa şaşırmayacağım Rahmi, ne diyorsun?
1: Ya tabii şimdi o yere küme düştü. Artık onlar için gösteri maçları. Ama artık bir motivasyonları, bir inançları, bir şeyleri kalmadı. Çok kötü vasat bir kadroları var. Ve az takımdan da 3-4 oyuncu da yok Fehmi. Bu Oviedo'nun işini çok çok daha kötü hale getiriyor. Savunma oyuncuları, yani bu eksikler arasında savunma oyuncularından biri de dahil yani. Burnu kırıldı onun da. Burnu kırıldı, kırık olduğu için o da formaya giyemeyecek. Yani Madrid'de baktığımızda şampiyonluk gitti, kupa gitti, işte Şampiyonlar Ligi gitti, El Clasico zaten gitti. Yani Barça maçı öncesi patlak veren olaylar, o skandallar ve bütün oyuncuların camianın kafasını karıştırdı. Hala Madrid yönetimi şeyi arıyor. Yani bu o skandalı ortaya çıkaran, basına haberi sızdıran kim, bunun soruşturmasını yapıyor. İşte iki oyuncu soruşturma, disiplin soruşturmasında birkaç oyuncu daha eklendi bunlara. Düzeltiyorum, birkaç antrenör ekibinden birkaç kişi daha eklendi buraya. Arbolo da bu krizin içerisinden çıkamadı. Yani aslına baktığı zaman Madrid'de bütün sezon için planlanan bir çuval incir heba oldu, berbat oldu. Ben şöyle düşünüyorum, Madrid bu maçı kazanacak ama maçta da çok fazla gol görmeyiz diye düşünüyorum. Mesela Madrid kazanır ve 4.5-6. Aslında benim buradaki önceliğim Madrid kazanır ve 3.5-6 idi. Oviedo'nun onun gol atamamasını ben bekliyordum. Ama olası bir Oviedo sürprizi golü. Hani oradan da bir baraj alıp 4.5 altına alıyorum. 1.56 civarında bir oranı vardı bunun. Bu şekilde bir çözümleme yaptım. Real Madrid, Real Oviedo maçı özelinde FM.
0: Valla 1 ve 4.5 alt. 1.53 şu an oranı. Ben Real Oviedo'nun golünü bilmiyorum. Değerlendireceğim. Hatta yüksek oran kuponlarımda ilk yarı bir Real Oviedo golü. 3.09 oran. Bu Real Madrid'e bir de Real Oviedo gerçekten biraz böyle bir tam örtüşmese de birebir Haydan Ayma da benziyor. Yani düştükten sonra ve düşme arifesindeyken çok böyle refleks maçlar oynadı. Garip goller attı. Goller attı hatta. Real Oviedo da bugün Real Madrid'e hani bir

0: gol atarsa bu benim açımdan bir sürpriz olmayacak. Beklediğim de bir durum açıkçası. 1 ve 4,5 alt tabii ki, yani burada Real Madrid galibiyetini 4 az gollü bir şekilde birleştirmek çok da zor bir tercih değil. Ben seni o noktada desteklerim. Ancak dediğim gibi Real Oviedo golü de bekliyorum. Bu arada güzel bir alternatif kuponu gelmiş. Topla oynamalara ait. Ama bir reklam aramız geldi. Reklam
1: Tamam.
0: sonrası bu kuponu değerlendirerek başlayalım Rahmi'cim.
1: Tamam.
0: Kısa bir reklam arası, daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
7: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
8: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Win Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
9: Garanti BBVA yatırım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Real Madrid, Real Oviedo diyorduk ve şöyle bir La Liga kuponu geldi sevgili Rahmi. Acayip bir kupon, yani acayip derken aslında çok böyle akla gelmeyecek ilk etapta takım topa sahip olma üzerinden bir üçlü kupon gelmiş dinleyicimizden. Tamam. Fehmi Bey bu kuponu yorumlar mısınız demiş. Memnuniyetle hemen La Liga yorumcumuz buradayken şöyle bir bakalım. Valencia Vallecano maçında Valencia %49 artı topla oynama. Ne dersin? Maçın hikayesini düşünce Valencia 49'un üstüne çıkar mı topla oynamada?
1: Yani Valencia'nın tabii ilk sağ bağ teknik olarak bunu yapmasını bekliyorum. Dediğim gibi Vallecano'da rotasyon da olacak ve

0: Kafalar şu anda bu maçta değil, konferansta. O yüzden bu biraz mantıklı geldi bana, evet.
1: Tamam. Girona Real Sociedad 49 artı.
0: Burada Girona tarafındayım. Çünkü topa daha fazla sahip olmak isteyecek olan taraf Girona olacaktır. Özellikle Sociedad'ın bulacağı gol sonrası top daha fazla Girona'da kalacak gibi geliyor bana Fehmi.
1: Evet, yani muhtemel eğer ki bir kırmızı kart falan çıkmazsa Real Sociedad'ın da bunu hani yapması 49 artı biraz senin az önce anlattıklarının bende uyandırdığı böyle bir oyun senaryosu çerçevesinde bana da biraz Girona sanki daha bir adım önde gibi görünüyor. Real Madrid'de %63 artı toplu oynama.
0: 63 biraz
1: Topa sahip olma.
0: fazla. 63 biraz fazla ama Madrid'in tabii ki ben oyunu biraz daha force etmesini bekliyorum. Açıkçası bunda şunun da nedeni var Fehmi. Olası bir senin az önce bahsettiğin senaryoda Oviedo'nun erken bir golü ya da ters bir skor gerçekten Madrid tarafında oyuncularda bir onur kırılması anlamına da gelecek. Nedeni şu. Yani burada Oviedo'yu küçümsemiyorum. Burada olay şu, hem lig gitmiş, hem kupa gitmiş, Şampiyonlar Ligi gitmiş, El Clasico gitmiş. Yani taraftarı önünde böyle bir şey yaşamak istemeyeceklerdir. Bence Madrid bu yüzden oyunu force edecek. 63 biraz fazla ama olmayacak bir şey de değil. Bir tek Girona Sociedad maçında ters düştük dinleyicimize. Diğerleri mantıklı geldi bana.
1: Tamam, çok teşekkürler. Dinleyicimize de bol şanslar
0: Bol şans
1: dileyelim.
0: diliyorum.
1: Eğer ki değerlendirecekse bu şekilde yine de Sociedad'ı bekliyorsanız da bol şanslar dileyelim. Sinerjimiz sizde olsun. Bu arada İsviçre'de ilk gol haberi Young Boys tarafından geldi. Thun karşısında 1-0 önde. Dakikalar 11 gösteriyor. Gol daha tabii dakika 1'de atılmış, o gözümden kaçmış. Affınıza sığınayım kıymetli dinleyicilerim. Diğer maçlarda 0-0 devam ediyor. Dakika 1'de de gol olunca gerçekten hani çok benim hala da futbolda alışamadığım noktalardan bir tanesi ilk dakika golü. Yani nasıl bir konsantrasyon eksikliği, hani derler ya soyunma odasından mı attı, otobüsten mi
0: Evet.
1: vurdu? Yani bu arada St. Julius'un golü geldi kupa finali Belçika'da. 1-0 öne geçti ama bakalım tabii artık hayatımıza var girdiği için kesin olarak da konuşmakta biraz imtina ediyoruz. Bu arada Tun'un golü geldi. 1-1 oldu. İlk yarı karşılıklı gol var aldık. İkinci yarıda da böyle bir şey olursa bakalım en azından yüksek bir oranı buluşturmuş oluruz sevgili dinleyicilerimiz de diyelim. Peki bir La Liga Z raporu istesem senden. Vallecano 2-3 golle Girona varı mı koyarsın yoksa başka bir şey mi çıkar? Ne çıkar Z raporuna bugün?
0: Girona Sociedad KG varı koyarım listeme. Diğer maçında muhtemelen Madrid maçının MS1 ve 4.5-6 olur Fehmi. Z raporu bu şekilde çıkar diye düşünüyorum.
1: Peki, güzel. Bugün senin yine göz bebeklerinden Suudi Arabistan Pro Lig'de 3 tane maç var. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar Yıldızlar falan olunca tabii bültende her zaman hatırlanıyorsun. Tabii seni hatırlatan bir diğer lig de Suudi Arabistan Pro Lig. Burada da takibinde olduğunu biliyorum. Bu 3 maçtan şöyle bir bakacak olursak El Fateh El Naima maçı var. El İttifak El İttihat maçı var. Bir de El Katsiyah El Hazem maçı var. Sıradan böyle birkaç cümle alacak olursak senden ki daha tabii şey için söylüyorum. Seni de çok zorlamak istemiyorum ama
0: Yok yok,
1: detaylı da
0: söyleyeceklerim var.
1: konuşabiliriz. Ha, süper. El
0: Söyleyeceklerim
1: Fateh
0: var.
1: El Naima maçıyla başlayalım dilersen. Ne dersin?
0: Şöyle bir hızlı bir Arabistan geçiş yapayım ben sana istersen. Bugün bültende aslında gollü geçmesini beklediğim maç Kadisiya Kubar El Hazm maçı. Saat 21'de oynanacak müsabaka. Bu arada tabii dün benim notlarımda vardı. Evet, hala görüyorum MBS2 olarak. Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde gözüküyor bu maç. Tabii ki ev sahibi ekibin oranının farkındayım Fehmi. 1-0-9 yani ev sahibinin iki golüne bile 1-0-9 veriyor. Burada ev sahibinin gollerine, yani 3 golü belki burada değerli olabilir. El Hazm gol atabilir mi? Ya bence atabilir ama ev sahibinin handikaplı galibiyeti ya da ev sahibinin 3 golü eğer alacaksa kuponumuza, ki MBS 2 canlıya da gelecek, MBS 1'e de dönecek. Ev sahibi Kadisiya Kubar'ın, El Kadisiya yani sanal bayilerde bu şekilde yazıyor. Bu şekilde alabiliriz. Ne yazık ki Fehmi şöyle bir durum var. Suudi Arabistan'da takım isimleri, Suudi Arabistan'daki lig ismi sürekli böyle sponsor ya da farklı nedenlerden kaynaklı takım isimleri bazen değişiyor. Ben de takımların eski isimleri hep aklımda kalıyor. Kadisiya olarak yer alan takım aslında Kadisiya Kubar olarak geçiyor. O yüzden bazen böyle şeyde kalabiliyorum. Kontrpide kalabiliyorum. Ev sahibinin 3 golünü burada ben almayı öngörüyorum.
1: Süper. Algoritmalara baktığımız zaman sanırım 2-1-3-1-2-1 diyor değil mi Rahmi algoritmalar?
0: Evet,
1: burada bir
0: evet,
1: sağdan yazımdan kaynaklı böyle bir listeleme olduğunu düşünüyorum. Sağdan sola Arap alfabesiyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum ama yanlışım varsa yine Radyo Gol dinleyenlerim için beni uyarırsan 2-1-3-1-2-1 ev sahibi galibiyetleri. Tamam, çok güzel. Burada da
0: Onun haricinde Faysal maçı bültende duruyor mu şu anda, ona bakıyorum. Faysal maçı bültene girmemiş ki, benim en çok sevdiğim maçlardan biri, muhtemelen de takip edeceğim ama o maç girmemiş listeye. Şöyle bakayım, bir Fatih maçı var. O maçta da yani ev sahibine verilen 1.37'lik oranın bence o kadar da 1.37'ye değecek durumda olmadığını düşünüyorum. Üst 1.25 açıkçası buna da çok giremiyorum Fehmi. Yani 1.25'lik bir üst maçı değil bence bu. O yüzden o maçtan uzak durmayı planlıyorum ben. Ne yazık ki. Şöyle bir tekrar bakayım. Vahta maçı var. Suudi Arabistan 1-2'likte bu. Vahta Jabalein maçı. Mesela bu maçta da üst tercihinin 1.48 olduğunu görüyorum. Bu maçta bence üste bağlanmayabilir. Yani 1.48'lik üst tercihi yana değilim. Ben alttan yanayım bu müsabakada mesela. 19.35'te Vahta Jabalein maçı var. El Vahta El Jabalein maçı. Burada da alttan yanayım. Konuk ekip Jabalein'in az gollü bir galibiyeti. Böyle 1-0, 2-0 gibi bir şey olabilir. Ama 3 gol ulaşacağını da düşünmüyorum. Suudi Arabistan'dan çıkardığım maçlarda bu şekilde Fehmi.
1: Çok güzel. Emeğine sağlık. Peki bu konuştuğumuz diklerin dışında senin var mı herhangi bir gözüne çarpan fırsat diyebileceğin başka maçlar? Maç veya maçlar diyeyim.
0: Sunderland maçı listede mi? Bir bakayım Fehmi. Hangi Sunderland'dan bahsediyoruz? Tabii ki EPL'deki Sunderland'dan bahsediyorum. O da listede değil. Ne yazık ki başka maç şu an için gördüğüm kadarıyla yok Fehmi. Şöyle bakıyorum ama notların altına da bakıyorum. Şey konuşabiliriz. Bradford City Bolton maçı var. Onu konuşabiliriz. Saat 22'de Lig 1'deki müsabaka. Yani bu maç Fehmi 1-1'e gelecek ama sonrasını kestiremiyorum. Yani bu maçla ilgili de öyle bir öngörüm var. Yani bu maç 1-1'i göreceğiz ama 1-1'den sonrasını gerçekten kestiremiyorum. Bradford Bolton'un İngiltere Lig 1 yükselme maçı. 1-9'da oranı var KG Var'ın Fehmi.
1: Güzel. Bunu da yine sevgili dinleyicilerimize aktarmış olalım. Biraz da yavaş yavaş tahtalara bakalım. Ne dersin? Hı hı,
0: tabii ki bakalım.
1: Şöyle bir baktığımız zaman Türkiye tahtasının birinci sırasında Valencia galibiyeti, ikinci sırasında Girona galibiyeti, üçüncü sırasında da Real Madrid galibiyeti görünüyor. Dördüncü sırasında yine Valencia maçına karşılıklı gol var. Beşinci sırada Real Madrid 2.5 üst. Altıncı sırada Valencia maçının ilk yarı 4.5 korner üst seçeneği ön plana çıkmış. Yedinci sırada yine combo tercih Real Madrid Ovedio karşılıklı gol var 2.5 üst listede. San Julius maçı maç sonu 1 olarak 8. sırada. Kopenhag Midland maç sonu 1 olarak 9. sırada. Viking maçı da maç sonu 1 olarak 10. sırada. Listede şaşırdığın ya da senin için dikkat çeken bir tercih oldu mu?
0: Valla açıkçası tam bir Valencia maçının birinci sırada olması beni biraz şaşırttı. Mesela Girona'yı beklerdim ben. Yani sonuçta Girona'nın bir isteği ve hedefi var.

0: Girona maçının ben belki bir de olmasını beklerdim. Onun dışında bir İspanya tahtası olmuş Fehmi, doğru değil mi?
1: Evet, aslında şöyle bir bültene bakınca da çok da şaşırtıcı bir durum yok
0: Evet.
1: ama Valencia maçının ilk yarı 4.5 üst korner tercihi benim bir dikkatimi çekti. Bu noktada Valencia maçı ve diğer 3 La Liga maçında kornerler tercihinde bir değerlendirmen olur mu ya da ilave etmek istediğin bir şey çıkar mı orada? Ya da katılır mısın ilk yarı 4.5 korner üstte Valencia maçında?
0: Yani buradaki maçlar içerisinde kornerlerde Valencia Vallecano maçı ve Madrid maçını da aslında korner açısından düşünebilirdim. Bakma, Madrid'in bu sezon özellikle son haftalarda ilk yıllarında korner sayıları baya bir yüksek baremde çıktı. Yani 4.5'un da üzeri 5.5-6 korner, 7 korner gördüğümüz maçlar oldu Madrid maçlarında. Rakip kim olursa olsun. Çünkü çok fazla hızlı bir kontraya teslim olan bir takım Madrid. Hatta La Liga'da bana göre İspanyol'dan sonra en fazla kontratak şansı veren takım Madrid. Korner açısından bir de Madrid'i eklerdim bu listeye ben.
1: Güzel. Güzel oldu. Peki şöyle bir Asya tahtasına baktığım zaman El Fateh maçı karşılıklı gol var. El Fateh El Naima maçı karşılıklı gol var. Listede birinci sırada. El İttifak El İttihat maçı karşılıklı gol var olarak ikinci sırada.
0: Katılmıyorum.
1: Katılmıyorsun.
0: Elit İttifak maçının KG varına pek katılamıyorum. Evet, o biraz şaşırttı
1: Asya'nın ikinci sırasına kadar
0: beni.
1: yükselmiş. El Katisya El Hazm maçı 2.5 üst olarak 3. sırada. Valencia maçı karşılıklı gol var 4. sırada. 5. sırasında Girona 2.5 üst. 6. sırada Real Madrid 2.5 üst. 7. sırada Bradford Bolton maçında maç sonu 1. 8. sırada Real Madrid galibiyeti. 9. sırada ilk yarı Real Madrid galibiyeti ve 10. sırada da Valencia galibiyeti olarak Asya listelemiş ama burada biraz gerçekten fikir ayrılıklarınız var galiba Asya ile, değil mi?
0: Tabii ki, tabii ki var. Yani Suudi Arabistan Ligi'ndeki maç da beni şaşırttı. KG var ikinci sıradan girmesi. Hani böyle altlarda görsem yine enteresan olurdu. Ama İspanya'da girmişler tabii. Bültende maç sayısı az olunca biraz normal görüyorum bunları ben de.
1: Peki bu arada Tun maçı 2-1'e geldi.
0: Maşallah.
1: Dakika 13'te 2-1 oldu. Şu an dakika 21 oynanıyor. Tun 2-1 önde. Ve İsviçre'de diğer maçlarda henüz gol sesi yok. Union Saint-Gilloise golüne Anderlet'ten çok hızlı bir tepki geldi diyebiliriz. 6 dakika sonra skoru 1-1'e getirdi.
0: Evet.
1: Anderlet maçı da 1-1 oldu. Bu arada İsveç'te kupa final dakika 66. Mjällby Hammarby maçı var. 2-1 önde ev sahibi. Canlıda bu maçı değerlendirebiliyor muyuz? Sevgili Rami, var mı burada herhangi bir önerebileceğimiz bir şey? Onu da sana çok araya girerek hemen bir sormuş olayım.
0: Fehmi, hissettin galiba. Gerçekten şu anda o maçtaydım. Hatta söz bekleyecektim senden. Fehmi, Real bir hamar bir maçı var. Oraya bir dokunalım mı diyecektim. Gerçekten hissetmişsin. Ben şu anda 1.28 üstün oranı. Üst beklenebilir. 3.5 üstü ama ben hamar birden bir gol bekliyorum müsabaka sonuna kadar Fehmi.
1: Güzel. O zaman bunu da yine Hammarby'nin bir gol daha atarı 1.63 şu an güncel. Bunu da yine anons etmiş olayım ve Balkan tahtasından devam edeyim. Balkan tahtasına şöyle bir baktığım zaman son zamanlarda çok böyle vitrin maçlarda göremiyorum Balkan tahtasını ya da bizim odağımızda çoğumuzun ilgilendiği liglerdeki takımlarda pek göremiyorum. Bilmem katılır mısın?
0: Evet Fehmi, bu aslında Balkan tahtasının yani bu dataları herhalde bir 6 sene oldu tutuyoruz. 6 senedir Balkan tahtasının gösterdiği bir tepki bu. Ligin özellikle son böyle 7-8 haftası kalınca Balkan tahtasında tam o bölgeyi ilgilendiren maçlara yönelimin biraz daha fazla olduğunu görüyorum. Yine aynı şey var. Yine aslına bakarsan popüler maçlarımız var ama böyle bir tepkisi var Balkan tahtasının. Bu da tabii enteresan bir durum hale geliyor bize, bakımıza böyle bir manzara veriyor yani.
1: Tabii. Bakalım. Peki Balkan tahtası şöyle La Liga çerçevesinde inceleyecek olursak Valencia karşılıklı gol var. Sociedad galibiyeti, Real Madrid galibiyeti. Real Madrid maçı ilk yarı 5.5 korner üst. Valencia maç sonu birler listede yer almış. Bunlara karşı mesela Real Madrid kornerine bir işaret de Balkan'dan gelmiş bak mesela
0: Evet,
1: sevgili
0: evet.
1: Rami. Var mı peki burada Sociedad galibiyeti

0: demesi 5. sırada Balkanların biraz böyle bir tercih olarak seni korkuttu diyebilir miyiz? Var mı böyle bir ihtimal?
1: Ya tabii ki futbol bu sonuçta her türlü ihtimali düşünmek gerekir ama gerçekten bugün sonuçlar içerisinde beni en çok şaşırtacak sonuç Sociedad'ın galibiyeti olur. Hatta şöyle biraz daha ileri gideyim. Bugün Oviedo Madrid'i yenerse şaşırmam ama Sociedad Girona'yı yenerse gerçekten şaşırırım. Bunu gerçekten söyleyeyim ki Girona çok çok önem verecek bu maça. Bir sonraki hafta Atletico maçı var. İnanılmaz motive olacaklar. Zaten KG var dememin de nedeni o motivasyondan kaynaklı bir hata yapmalarını bekliyorum. Umarım Girona'yı da yani Levante ve Girona'yı tutmak istiyorum ben Fehmi Lig'de. Umarım La Liga'da kalırlar. Renk verecekler çünkü gerçekten Levante taraftarı da çok keyifli bir taraftardır.
0: Valla son dakikalara doğru gelirken bak Avrupa tahtası da senle benzer şeyler düşünmüş. Listenin başlığı birinci sırasından başlayayım. Valencia galibiyetine 200 milyon euroyu geçmiş bir tutar var yatırılan. Girona galibiyeti ikinci sırada 181 milyon euroyu geçmiş. Real Madrid galibiyeti 144 milyon euronun üstüne çıkmış. Brentford Bolton maçında 2,5 üst 132 milyon euro. Real Madrid yine var ve üst 6. sırada 117
1: Evet.
0: milyon euroyu aşmış. Girona Sociedad var karşılıklı gol var olarak 96 milyon euro yatırılmış bir tutar söz konusu. Öte yandan Sociedad galibiyeti 83 milyon euro. Saint-Gilloise galibiyeti 44 milyon euro. Nihal bir karşılıklı gol var 17 milyon euro. Oynayanlar orada kazanmışlar. Şu an için oynanan maçlar çerçevesinde durumda
1: Çok garip
0: böyle.
1: ya Fehmi. Valencia'ya çok fazla güven var. Avrupa'da da yani birçok tahtada Valencia maçını üst sıralarda galibiyet olarak görüyoruz. Yatırılan para miktarı da
0: Tabii.
1: ciddi bir
0: Adlı
1: rakam. Yani
0: sayılır.
1: değil mi?
0: Evet.
1: Yani önemli bir rakam
0: Evet.
1: gerçekten.
0: Ama senin
1: Şaşırtıcı.
0: bahsettiğin rotasyon vesaire çerçevesinde sanırım
1: Evet.
0: yani Avrupa biraz daha cesur davranmış diye
1: Evet.
0: yorumladım ben bunu.
1: Doğru. Yani Vallecano kafası burada değil çünkü gerçekten. O yüzden Valencia galibiyeti, Girona galibiyeti. Hani bunlar bugün denenebilecek kombinasyonlar aslında yani.
0: Tun maçı 2-2 oldu sevgili Rahmi. Yayını
1: Çok güzel.
0: kapatmadan önce onun da anonsunu yapmış olayım. Yani ilk yarıdan 4 gol çıktı maçta. İnanılmaz bir maç oluyor. Var mı son sözlerin? Son sözlerini rica edeyim senden yavaş yavaş veda saatimiz geldi.
1: Vallahi güzel oldu Fehmi. Günü bültenlerinden müsabakaları konuştuk.
0: Evet,
1: Her
0: emeğine sağlık.
1: zamanki gibi yine bizi dinleyenlere teşekkür ediyorum. Trafikte olanlara da keyifli sürüşler diyorum Fehmi. Senin de ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim kıymetli katkın için. Sevgili Rahmi Şehirlioğlu bizlerle birlikteydi. 1-0-2 platformunun La Liga ve Arap Ligleri yorumcusu. Aynı zamanda İngiltere Alt Ligleri. Rahmi'yi saymak için yani Rahmi'nin lig listesini saymak için bir ekstra program daha yapmamız gerekiyor ama kısacası La Liga'yı çok güzel bir şekilde yorumladı bizler için. Umarım kupon şansımız da yanımızda olur. Ve güzel bir Perşembe günü geçiririz. Programımızın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi.
3: 2026 Dünya Kupası grupları C grubu Arjantin. Son şampiyon unvanıyla turnuvada yer alan Arjantin 19. kez turnuvaya katılmayı başardı. 3 kupayı müzesinde bulunduran Arjantin 2022'de Fransa karşısında epik bir sona imza atmış ve Lionel Messi önderliğinde kupanın sahibi olmuştu. Benzer kadroyla turnuvada yer alacak Arjantin bir kupa daha alır mı bilinmez ama onları izlerken biraz hüzünlü olacağız. Çünkü bu turnuva Lionel Messi'nin son turnuvası. Cezayir. Beşinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Cezayir sadece 2014 yılında Brezilya'da gerçekleşen turnuvada gruptan çıkma başarısı göstermişti. Zorlu J grubunda yer alan Cezayir, Riyad Mahrez, Faris Şaibi, Muhammed Amoura, Ryan Ait Nuri ve İbrahim Maza gibi yetenekleri kadrosunda bulunduruyor. Avusturya. 28 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası bileti alan Avusturya, teknik direktör Ralf Rangnick önderliğinde iddialı bir görüntüyü ortaya koyuyor. Özellikle Bundesliga'da yer alan yıldızlarıyla fark yaratan Avusturya, Christoph Baumgartner önderliğinde bu turnuvada sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Ürdün. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ürdün, turnuvanın kapalı kutu olarak görülen takımları arasında yer alıyor. Ren forması giyen Musa Tamari önderliğinde Ürdün, sürprizi gerçekleştirmek istiyor.
4: Reklam.
5: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
10: Büyük rahatlık Paytr.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
13: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Reklam bitti.
3: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman bükülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden, bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi

0: sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuş.
1: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field, 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu, Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA, Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place, Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu, 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu, Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu, Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field, 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field, aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field, 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu, Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında.

0: arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974, Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Karan vergi avantajı sağlayın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam bitti.
5: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hattımızda Eralp Ası var. Eralp, hoş geldin.
7: Merhaba Göksel, tekrardan hoş bulduk.
6: İlk olarak dünle başlayalım. Trabzonspor Gençler Birliği karşısında kazandı. Adını finale yazdırdı. Finalin adı belli oldu. Konyaspor Gençler Birliği şeklinde düzeltiyorum. Konyaspor Trabzonspor şeklinde ama Trabzonspor için de kolay olmadı.
7: Kesinlikle kolay olmadı. Geriye düştüğü karşılaşmada uzatma dakikalarında Ernest Muçi'nin attığı golle maçı çevirmeye başardı Trabzonspor. Yani kupa gitti gideceklerken burada ismini finale yazdırmayı başardı Trabzonspor, ki Trabzonspor'da da artık tamamen hedef Ziraat Türkiye Kupası olduğu için çok kritik bir karşılaşmaydı. Özellikle 1-0'dan geri dönmesi de burada Fatih Tekke ve öğrencilerine moral motivasyon anlamında final öncesinde de birazcık da olsa yerine getirmiştir diye düşünüyorum. Ama senin de bahsettiğin gibi kolay olmadı. Ya burada Gençler Birliği çok ilginç bir hikaye yazabilirdi. Hakikaten Metin Diyed'in geri geldikten sonra oyun olarak bence Volkan Hoca'nın oynattığından daha göze hitap eden bir oyun oynuyor Gençler Birliği, ki ben ilk ayrıldığımda da Metin Diyed'in hoca, yani sezon içerisinde ya bunun yanlış olduğunu söylemiştim ki ya bunu az çok da gün yüzüne çıktı diye düşünüyorum. Çünkü Gençler Birliği'nin Metin Hoca gittikten sonraki sonuçları ortada. Ya hakikaten burada Gençler Birliği çok ilginç bir hikaye yazabilirdi yani finale çıksaydı. Çünkü ya baktığınız zaman Gençler Birliği hala düşme tehlikesi yaşayan bir takım. Ya hem düşüp hem de burada Türkiye Kupası'nı alabilseydi çok ilginç bir olay olurdu herhalde Türk futbol açısından. Ama bu gerçekleşmedi. Trabzonspor zor da olsa finale adını yazdırmaya başlardı. Tabii ki burada finalde zorlu bir Konyaspor'la eşleştiler. Konyaspor'a baktığımız zaman çok zorlu bir yoldan geldi buraya. Yani kimse onların finale, hatta yarı finale çıkmasını bile beklemiyordu. Çünkü geldiği yola bakarsak çeyrek finalde Fenerbahçe'ye, yarı finalde de Beşiktaş'ı eleyerek çıktılar. Özellikle İlhan Hoca geldikten sonra oyun anlamında çok gelişen bir

0: Konyaspor var. O yüzden de ya burada Konyaspor'da bence göz ardı etmememiz gerekiyor. Evet, Trabzonspor bence bir tık daha favori olan taraf olacak finalde ama İlhan Hoca'nın Konyaspor'da kupayı alırsa kimse şaşırmasın.
1: Peki öte yandan tabii Ernest Muçi maçın öne çıkan ismiydi. Sence Trabzonspor Muçi'yi alacak mı? Sergen Yalçın da bu arada çok eleştiriliyor Muçi üzerinden.
0: Evet, yani Sergen Hoca geçtiğimiz sene televizyonda yorumcuyken yaptığı Muki bende yok yorumunun bedelini bence ağır ödüyor. Yani hem Beşiktaş'a karşı iki karşılaşmada gol attı Muki. Hem Trabzon'da hem de Süper Stadyumunda oynanan maçta. Onun dışına bakarsak bu sezon 15 gol 7 asist. Yani bir 10 numaradan tam alması gereken verimi aldı diyebiliriz Fatih Tekke Hoca için. Çünkü 22 gol katkısı bence çok değerli bir 10 numara için. Yani Beşiktaş'ta bunu Rafa Silva'dan görmüştük geçen sezon. Neredeyse onun istatistiklerini yakaladı diyebiliriz ki burada Beşiktaş'ta gözden çıkartılan bir isimdi. Yani Trabzonspor'un sene içerisinde kesin olarak kadrosuna katacağı konuşuldu Muçi'yi bonservisiyle beraber. Ancak son iki haftadaki birazcık kamuoyunu incelediğimiz zaman sanki bu transferden uzaklaşmış gibiydi Trabzonspor. Çünkü Muçi de hem sezon sonuna doğru birazcık formsuzlaşmaya başlamıştı. Hem de Trabzonspor burada bonservis bedeli üzerinden birazcık indirim talep etmişti Beşiktaş'tan. Ancak Beşiktaş'ta burada satın alma opsiyonu neyse, yani 8,5 milyon euro istemişti Trabzonspor'dan. O yüzden dolayı görüşmeler biraz tıkanmıştı ama Muçi Gençlerbirliği karşısında gösterdiği performansla bence tekrardan Trabzonspor'un acaba alabilir miyiz ihtimalini bir göz önüne getirmiştir diye düşünüyorum Göksel'in. Çünkü yani dediğim gibi 15 gol 7 asist katkı çok değerli bir orta saha için ve yani Trabzonspor eğer Muçi'yi almazsa 8,5 milyon euroya daha değerli bir oyuncu alabilir mi? Bence şu anki piyasada ve artık futbolun bu kadar uçtuğu fiyatsal anlamda bahsediyorum. Bir piyasada 8,5 milyon euro gibi bedele bence Muçi, yani tabiri caizse bedava.
1: Peki bir diğer tarafta yani şuna nasıl bakıyorsun? Finalin yani yeri çok tartışılıyor. Ya Konyasporlulardan da tepki var, Trabzonsporlulardan da. Nasıl değerlendiriyorsun finalin yeri hakkında?
0: Evet, yani geçtiğimiz sezonlara baktığımız zaman bence tekrardan bir İstanbul'da final görsek iyi olabilirdi. Keza yani Trabzonspor İstanbul'a çok alışık bir takım. O yüzden de Trabzonspor'un böyle bir talebi de oldu. Hatta ben bugün içerisinde baktığım zaman Galatasaray stadı, yani Rams Park'ta oynanmasını talep etmişler gibisinden bir şeyler gördüm. Tabii ki bu daha resmiyet kazanmadı ama ya baktığımız zaman bence daha iyi bir konum olabilirdi Göksel'in. Çünkü baktığımız zaman her iki takımın da bunun hoşnutsuz olduğunu görüyoruz. Yani o yüzden bence İstanbul'da oynansa karşılaşma her iki takım açısından da iyi olabilir bir isim. Çünkü ya hem Trabzonspor'un hem de Konyaspor'un birçok destekleyeni var. Gitmesi de daha kolay olur diye düşünüyorum. O yüzden ya bence de yani çok iyi bir tercih yapılmadı burada. Antalya Stadyumu yani çok iyi bir tercih olmadı az önce belirttiğim gibi. Çünkü hem Antalya Spor stadyumu da 33 bin seyirci kapasitesine sahip, yani seyirci bakımından da çok düşük bir seviye. Yani daha iyi bir statta oynarsa daha çok gelir elde edebilir hem burada TFF hem de kulüplerimiz. Hem de yani zemin de bence Antalya Spor sahasının son zamanlarda çok iyi değildi ya.
1: Peki bir diğer yanda da tabii Beşiktaş'tan da bahsetmişken Beşiktaş ne yapacak sence? Teknik direktörlük konusunda, yönetim konusunda her şeyde soru işareti var.
0: Ya bence öncelikle Sergen Yalçın'la yolu devam edilmeyecek Göksel'in. Yani bu hafta sonu oynanacak Rizespor karşılaşması Sergen Hoca'nın bence ikinci döneminde en azından Beşiktaş'ta çıkacağı son karşılaşma olacak. Evet, istifa etmedi hem Konyaspor maçının ardından hem de Trabzonspor karşılaşmasının ardından, ki kendisine özellikle taraftarlardan da çokça tepki vardı. Ama bence burada yönetim de sezon sonunu bekliyor bu için. Sergen Hoca'nın da artık o hevesinin kırıldığını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'a geldiği durumla şimdiki durum arasında dağlar kadar fark var. Ha, Beşiktaş açısından değerlendirmemiz gerekirse Sergen Yalçın'la yola devam edilmeli mi? Bence kesinlikle yola devam edilmemeli. Çünkü yani neredeyse 8,5-9 aylık bir süreçten bahsediyoruz Beşiktaş'ın başına geçtiğinden beri. Ancak ne oyun olarak ne de maçlardaki skor anlamında Beşiktaş bir adım bile ileriye gidebilmiş değil Sergen Hoca takımın başına geldikten sonra. Yani Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonki en büyük artısı bütün derbileri kazanmasıydı. Normal maçlarda o skorları elde edemiyordu. Bu sene hem normal maçlarda o skorları arkasına alamadı, hem de bir tane bile derbi galibiyeti

galibiyeti alamadı ligde. O yüzden de bence burada Sergen Hoca ile devam edilmemesi gerekiyor. Artık kendisinin de moral motivasyon anlamında çok düştüğünü düşünüyorum. Yani artık kendisi de bence kafasında Beşiktaş'ı bitirmiş gibi. Ya maç sonları yaptığı açıklamalara bakarsak burada yola devam edilmeyecek gibi gözüküyor. Tabii ki yönetim de burada eğer ki hoca ile yolları ayırmazsa ve Sergen Yalçın'la devam ettiği takdirde Beşiktaş bu sonuçları almaya devam ederse Beşiktaş'ta da

0: gibi Sergen Yalçın'la yollar ayrılsın ki burada Beşiktaş önüne bakabilsin. O yüzden de ben şu vaziyette çok fazla görüşülen isim olduğunu düşünmüyorum. Ya geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş ismi zikrediliyordu ancak ya ben çok fazla ihtimal vermiyorum artık Şenol Hoca'nın bu saatten sonra Beşiktaş'a geleceğine ki ya Sayın Başkan Serdar Azal'ı da bence çok sıcak bakmayacaktır. Çünkü ya Hasan Arat'la girdiği seçim yarışında da özellikle Şenol Hoca'yı eleştirmiş bir isimdi o dönem. O yüzden bence burada Şenol Hoca'ya gitmeyecektir Sayın Başkan diye düşünüyorum. Ama yani şu an isim zikretmek de çok zor Göksel'e çünkü piyasaya baktığımız zaman çok fazla aslında Beşiktaş'ın gidebileceği isim de yok. Ya burada yabancı hoca ihtimali ön plana çıkıyor ama ya yabancı hocaların da ligimizde ne kadar uzun süreli olduğunu görüyoruz yani. Fenerbahçe 4 sezonda 4 hoca değiştirdi. Beşiktaş'ın başına geçen yabancı hocalar bakalım. Valerian İsmail kaç ay durdu? Solskjær kaç ay durdu? Van Bronckhorst kaç ay durdu? Fernando Santos kaç ay durdu? O yüzden de burada eğer ki istikrar sağlanmak isteniyorsa Beşiktaş'ta tekrardan bir yerli hocaya gidilmesi gerekiyor. Ama o yerli hoca da kim olacak? Bence şu an için kocaman bir soru işareti bu Göksel'im.
1: Fenerbahçe'ye baktığımızda orada da aynı soru işaretleri var. Fenerbahçe'yi nasıl değerlendirirsin?
0: Evet yani aslında Fenerbahçe'de de bir hoca bilinmezliği var. Hocadan da daha önce bence bir başkan bilinmezliği var. Burada iki aday ön plana çıkıyor. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım. Yani oradaki yarışı da merak ediyorum aslında. Yani burada kongreyle tekrardan geleneksele mi gidecekler yoksa tamamen yenilikçi bir başkana mı gidecekler? Hakikaten büyük bir merak konusu. Ya bu seçimin en azından Haziran ayında olacak olması bence Fenerbahçe taraftarı adına sevindirici bir sonuç. Çünkü en azından yeni sezon kadro planlamasını yeni başkan yapacak Göksel'in. Ama baktığımız zaman burada yani hem başkan bilinmezliği var hem hoca bilinmezliği var. Ya o yüzden Fenerbahçe için de o az önce bahsettiğim istikrarı sağlamak şu evrede biraz zor gibi gözüküyor. Yani geçtiğimiz sezon evet bence Fenerbahçe için de büyük bir hayal kırıklığıydı. Yani Tedesco ile beraber o şampiyonluk fırsatı birçok kez Fenerbahçe'nin eline geçti. Yani baktığımızdan çok fazla yani tabiri caizse saçma puan kayıpları yaşadı. İşte kendi evindeki Alanyaspor karşılaşması olsun. Kasımpaşa'dan 90+11'de gol yediler. Yani namağlup bir şekilde devam ederken deplasmanda Karagümrük'e yenildiler. Ya o yüzden de Fenerbahçe açısından da geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığıydı. Yani o şampiyonluğu bence kazanmaya en yakın oldukları sezondu bu. Geçtiğimiz 4 yıl içerisinde Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu sürece bakarsak bence en çok yaklaştıkları sene geçtiğimiz sezondu. Ya geçtiğimiz sezon diyorum ama hala sezon devam ediyor. Sadece Galatasaray burada artık işi noktaladığı için böyle zikrediyorum. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ta bir hoca bilinmezliği var. Fenerbahçe'de hem hoca hem başkan bilinmezliği var. O yüzden de ya gelecek sezon adına da yine Galatasaray aradan sıyrılıp tekrardan şampiyon olabilir gibi.
1: Peki Galatasaray içinde tabii artık gelecek sene hedefler kadroyu korumak ve kadroyu yükseltmek. Sence nasıl isimlere gidecek Galatasaray? Yine yıldız transferleri görecek miyiz?
0: Bence kesinlikle en az bir tane Leroy Sané seviyesinde transfer yapacaktır diye düşünüyorum. Yani nasıl geçtiğimiz sezonlarda Osimhen'in Sané'yi aldıysa bence bu sene de sansasyonel yaratacak bir transfer yapacaktır Galatasaray. Yani burada Bernardo Silva ismi konuşuluyor. Tabii oyuncu şu an en yakın olarak Barcelona'ya yazılıyor ama ya Galatasaray'da bir sürpriz yapabilir. Yani Leroy Sané gelmeden bir gün önce bile kimsenin aklı hayali ermezdi herhalde. Tabii Türk spor medyasında yine yankılanıyordu ancak ya Galatasaray sezon başında bitirmişti Leroy Sané transferini. Yine aynı etkiyi yaratacak seviyede bir transfer bence kesin yapacaktır. Burada Lemina ile yola devam edilmeyecek diye duydum ben. Sözleşmesi bitiyor zaten sezon sonunda ve bu sözleşme yenilenmeyecek. Yani o Lemina'nın yerine de bence Zambo Anguissa tarzında bir orta sahada alabilir Galatasaray. Kendisine Napoli'den ayrılacağı konuşuluyor zaten. O yüzden de burada Torreira ve Zambo'ya bakarsak bence ligimizin çok çok üzerinde bir orta saha ikilisi olur. O yüzden de dediğim gibi evet Galatasaray yine büyük sansasyonel yaratacak bir isim alacak. Yani bir yıllık transfer yapacak ama bunun yanında görev adamlarını da alarak bence gelecek sezon adına yine en büyük favori olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü az önce neyden bahsetmiştik Göksel'in? Süreklilikten bahsettik, sürdürülebilirden bahsettik. Ya Galatasaray burada Okan Hoca ile beraber 4 sezonda iyi bir ivme yakaladı. Bu başarının arkasındaki en büyük etken de bence istikrar. Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi sürekli hoca değiştirmediler. Hocalarına güvendiler ki Okan Hoca'nın ilk sezonu olması lazım. Yani Kasım ayına kadar da kendisinin gönderilebileceği konuşuluyordu. Ancak burada Dursun Özbek kendisinin arkasında durdu ve bu başarıyı ve istikrarı

0: yakaladı Okan hocayla.
1: Selam Göksin, iyi yayınlar. Eralp Isı'ya Muçi konusunda katılıyorum. Böyle futbolcu için uygun fiyat ama Beşiktaş'la olan sözleşmesine bir yıl kaldığını kaçırmamak lazım. Bir sezon sonra bedava alabilecek Trabzonspor verir mi sizce bu parayı?
0: Peki bir yıl sonra Muçi Trabzonspor'a bedava bir şekilde imza atacak mı? Bence işin bir de bu yönü var. Yani çünkü oyuncu serbest kaldığı takdirde tamamen farklı kulüplere de gidebilir. Yani bu performansını sürdürürse gelecek sezonda ya Avrupa'dan da talipleri çıkar kendisini. Yani burada oyuncu piyasası olan bir isim. O yüzden de yani sadece illa kendisine Trabzonspor'a gideceğim diye şartlamaz. Özellikle serbest kalmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Burada imza parası olarak kim daha çok para verirse bence oyuncunun da gönlünü o kulüp çalar. O yüzden ya asla böyle düşünmemek lazım. Ya oyuncu eğer serbest kalırsa ya burada illa Trabzonspor'a gidecek diye bir etken yok.
1: Peki, son olarak tabii basketbol hakkında da sana Karşıyaka'yı bir sormak istiyorum. Gerçekten efsane anlar yaşandı. Yani o son saniye, son salise basketi hatta Karşıyaka'yı kümede tuttu. Neler söylersin, Karşıyaka'yı nasıl değerlendirirsin bu sezonda? En üst ligde kaldı Karşıyaka.
0: Evet, Karşıyaka Türkiye basketbol tarihinin en epik olaylarından birisine imza attı. Yani burada ilk yarısını 17 sayı geride tamamlamıştı Bursaspor karşısında. Ardından Tofaş Ali Ağa maçında Ali Ağa'nın yenildiği haberi salonda yankı buldukça burada Karşıyaka'lı oyuncuların da birazcık moral motivasyonunun yerine geldi ve karşılaşma sonunu inanılmaz oynadılar. Ya burada Ahmet Kandemir'e bir parantez açmamız gerekiyor. Yani geldi 7 maçta 5 galibiyet aldı bu takımla. Ya bu takımın sezon içerisinde sadece 4 galibiyeti vardı 20 maçta. Ahmet Kandemir geldikten sonra hakikaten takımın çehresini tamamen değiştirdi. Ya takımın gerçekten nasıl oynaması gerektiğini aşıladı burada. Yani düşmesine neredeyse kesin gözüyle bakıyordu Karşıyaka'nın. O yüzden de burada başardıkları iş hakikaten de takdire şayan bir iş. Yani burada başarının %90-95'i bence Ahmet Kandemir hocaya yazar. Çünkü ya gerçekten inanılmaz bir iş başardı. Ya bu Karşıyaka takımıyla 52 yıl aralıksız bir şekilde Türkiye basketbolunun en üst seviyesinde olan bir takımı tekrardan o noktada tutması hakikaten de bir hoca başarısıdır ki ya takıma baktığımız anda sezon maçı düşmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan bir Karşıyaka'ydı. Ya sezon başını bırakın, Ahmet Hoca gelmeden önce de ligin dibine demir atmış durumdaydı Karşıyaka. O yüzden de başardıkları şey hakikaten çok büyük. Yani bunun uzun yıllar unutulmaması gerekiyor bu başarının. Çünkü yani normal bir şekilde de kalmadı Karşıyaka. Yani son salise basketiyle ki yani son dakikalara bakarsak yani daha doğrusu son 1,5 dakikaya bu takımın 8 sayı geriden girdiğini de unutmamak lazım. Yani 8 sayı geriden gelerek hakikaten inanılmaz bir geri dönüş hikayesi yazdı Karşıyaka ve Ahmet Kandemir. Yani Karşıyaka zaten basketbol kültürü olan bir camia. Her zaman ligimizde olması gereken bir takım bana kalırsa. Ya o dolu tribünler önünde her basketbolcunun oynamak hayalidir diye düşünüyorum ve bu tür atmosferlere bence basketbolun ihtiyacımız var. O yüzden bir basketbol sever olarak da Karşıyaka'nın ligde kalmasına sevindim.
1: Peki. Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in. Yayınlar dilerim sana da.
1: Eralp Isı ile birlikteydik. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. H grubu. İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez, Pedri bu isimlerden sadece birkaçı. Yeşil Burun Adaları. Orta Atlas Okyanusu'nda yer alan Yeşilburun Adaları 550 bin nüfusa sahip ve bu nüfusun kalbi bu yaz bu turnuvada atacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Yeşilburun

0: Adaları kadrosunda ligimizden tanıdığımız Nuno da Costa, Wagner Pina, Gary Rodriguez gibi isimleri bulunduruyor. Suudi Arabistan. Son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renard bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. ...1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı iki kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor. ...2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
1: Ara buluruz izini bilirsin, zırdeliyiz biz, zırdeliyiz biz, la la la.
0: Yani bizim çocuklar.
2: Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz.
0: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
3: Maç golünü

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla

0: ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL Bankart Lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam bitti.
5: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.
6: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce Leroy Sané canlı yayındaydı, hemen oraya da geçelim. Leroy Sané özel bir röportaj verdi, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Dinleyelim Leroy Sané neler söyledi.
7: Çok mutlu oldum açıkçası. Çok kolay bir sezon olmadı. Onu da söylemek lazım. Çünkü 3 kere üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Herkesin gözü Galatasaray üzerinde. Bütün baskı Galatasaray üzerinde. Sezon başında ben dahil birçok transfer yapıldı. Kadro değişti bir kısım. Bunu baş etmek çok kolay değil ama biz bunu başardık ve açıkçası şampiyonluk için çok mutlu oldum.
8: Şampiyonluk yolunda en unutamadığın an var mı? Yani
7: diesen einen Moment auf dem Weg zur Meisterschaft, den du nicht vergessen kannst.
9: Denke einige Momente, eigentlich beide Derbys gegen Fenerbahce. Die waren sehr, sehr nice, einfach generell von der Atmosphäre her, aber genau dann im Endeffekt, wo wir dann halt auch gegen Fener gewonnen haben zu Hause. Das war dann schon etwas sehr, sehr Besonderes, vor allem mit den heimischen Fans und auch ein sehr starkes Spiel von uns.
7: Yani aslında birçok an var sezon içerisinde hatırladığım ama özellikle şey yapmak istersen tabii iki tane Fenerbahçe maçı. İkincisini kazandık, o yüzden onu daha çok mutlu etti beni. Ama orada beni mutlu eden hani hem taraftarımızı çok sevindirdik derbi galibiyetiyle ama bence çok da iyi bir oyun oynadık. Bu iyi oyunun da beni çok mutlu etti ve o yüzden iki derbi diyebilirim.
8: Hem mental hem de saha içi olarak en zorlandığı anı sorsam.
7: Gibt es einen Moment, wo du sagst, das war mental, aber auch vielleicht von der ganzen Physis her so der schwierigste Moment der Saison, wo du sagst, boah, das war ein schwieriger Wendepunkt der Saison?
9: Ich denke, wir hatten vielleicht, oder wurde halt die wichtigste Phase, na klar war die so nach der Champions League Phase, mitten Ende der Champions League Phase, wo es dann, na klar, Ende Richtung Saison geht, wo es dann entscheidend wird, dass jeder Punkt zählt. Aber da haben wir uns auch gut gezeigt, gut rausgekämpft und im Endeffekt ja, sind wir frühzeitig Meister geworden und das war auch unser großes Ziel.
7: Yani şampiyonayı elemlediğimizden sonra tabii o önemli bir süreçti açıkçası. Yani oradan nasıl döneceğimiz çok bence belirleyici oldu. Oradan çok iyi çıktık. Yani şampiyonluk hedefimizin peşinde koştuk ve şampiyon olduk. Hedefimize ulaştık ama bence o dönem bizim adımıza çok belirleyici oldu.
8: Biraz sezon başına gideceğim. Sezon başına Galatasaray gelmeden önce Fenerbahçe'den teklif aldığına dair haberler çıkmıştı. Bununla alakalı ne söyler? Galatasaray'ı tercih etmesinde en önemli faktör ne oldu? Bunu merak ediyorum.
7: Sommer, als du noch nicht zu Galatasaray gekommen bist, gab es auch viele Gerüchte darüber, dass Fenerbahce dich auch haben wollte, dass Fenerbahce auch ein Angebot gemacht hat. Was hat dich im Endeffekt dazu bewogen, zu Galatasaray zu kommen? Was war der ausschlaggebende Grund, dich dann für Galatasaray zu entscheiden?
9: Für mich im Endeffekt, na klar, waren es halt eigentlich auch die Fans von Gala, auch die Historie. Und deswegen war es für mich eigentlich, ja, schnell entschieden, dass es eigentlich nur Gala sein wird und da hat mich ja Fenerbahçe eigentlich nicht so viel beeindruckt.
7: Yani gerçekçi olmak gerekirse benim için tek bir seçenek vardı, o da Galatasaray'dı. Yani hem taraftarı, hem kulübün geçmişi, hem kulübün büyüklüğü beni en başından beri çok cezbetti. O yüzden yani Fenerbahçe benim için hiçbir zaman seçenek olmadı. Yani Fenerbahçe beni cezbetmedi açıkçası. O yüzden benim için tek seçenek vardı, o da Galatasaray'dı ve bu yüzden de burayı seçtim ve çok mutluyum bu seçimden dolayı.
8: Adaptasyon süreciyle alakalı soru sormak istiyorum. Sezon başında eleştirildiği dönemler de olmuştu. Türkiye'deki süreci nasıl başladı? Hani Kaan Ayhan'la altyapıdan tanışıyor olması, onun bu süreçte ona etkili oldu mu?
7: Wie war für dich die Adaptation hier? Also wie bist du reingekommen, die Integration bei Galatasaray? Wer waren so für dich die Personen, die dich hier integriert haben? War das auch Kaan Ayhan, den du vielleicht aus Deutschland kennst? Was waren da für Faktoren für dich?
9: Nö, das war sehr, sehr einfach. Generell alle haben mich sehr, sehr gut aufgenommen, sehr, sehr schnell. Der ganze Verein mit drin, du. aber na klar, auch war es einfach dadurch, dass auch viele deutschsprachige Spieler hier mit dabei waren, mit Kaan, Günay. Na klar, später kam noch dann, ein Ticken später kam Ilkay noch dazu, die mir geholfen haben, die mir übersetzen konnten, die mir gesagt haben, okay, wo ich am besten wohnen kann, was am nächsten dran ist und die auch immer offen waren und mir auch sehr viel geholfen haben.
7: Yani açıkçası en başından itibaren adaptasyonum çok kolay oldu. Yani burada bana kulüp olarak çok yardımcı oldu herkes, sen dahil dedi. Burada tabii Almanca konuşan birçok oyuncu var. Burada Kaan dediğiniz İlkay geldi, benim için çok önemli bir oyuncu. Günay var, yani bu tip oyuncularla tabii, ama sadece Almanca konuşanı sınırlandırmak istemiyorum. Burada herkes bana çok çok yardımcı oldu. Yani burada nerede oturabilirim, tesis neresi yakın. Bu açıdan herhangi bir sorun yaşamadım. Adaptasyonum çok kolay oldu.
8: Okan Hoca'yla alakalı soru sormak istiyorum. Okan Hoca'yla alakalı ne söyler kendisi? Onun oyun planı içerisinde kendisini nasıl hissediyor?
7: In unserem System, ich bin Offensivfußballtrainer, lässt sich vorne rechts spielen. Wie fühlst du dich in der Mannschaft? Wie fühlst du dich in unserem Konstrukt?
9: Ja, na klar, sehr wohl. Na klar, am Anfang hatten wir vielleicht noch so eine Phase, wo ja, wir uns alle kennenlernen mussten, was auch komplett normal ist. Das hat man in jeder Mannschaft. Ja. Aber ja, die Art und Weise, die wir spielen lassen, gefällt mir sehr. Ist Offensivfußball. Das ist, was ich generell mag. Und deswegen fühle ich mich da auch sehr wohl.
7: Yani sadece olumlu şeyler söyleyebilirim açıkçası. Benim sevdiğim bir oyun tarzının içinde oynuyorum. Biz hücum futbol oynuyoruz. Bu hücum futbolun içerisinde kendimi buluyorum. Alanlarım var. Tarz olarak çok hoşuma giden bir futbol. O yüzden kendimi çok da iyi hissediyorum bu takımın içerisinde.
8: Kendisi geçmiş dönemde sol kenarda oynadı. Çoğunlukla City'de, Manchester City'de oynarken sol kenarda oynuyordu. Ama Galatasaray'da daha çok sağ kenar oyuncusu olarak oynuyor. Kendisinin en rahat bulduğu pozisyon hangisi?
7: Die Position, die du am meisten Spaß macht, die rechte Seite.
9: Ja, na klar. Aber im Endeffekt bin ich auch offen. Für mich kommt es auch ein Ticken an. Vom System her und auch wie wir Fußball spielen. Deswegen ja, die Art und Weise, wie wir bei City gespielt haben, deswegen war es für mich da auch kein Problem, auch auf der linken Seite zu spielen. Da habe ich viele Jahre gespielt, aber ja.
7: Ja, dediğiniz gibi evet, City'de sol tarafta oynadım, ama bu benim hangi tarafta oynamam biraz yani oyunun tarzı, oyunun sistemiyle alakalı. Yani sağ tarafta daha verimli olduğum sistemler var, sol tarafta daha olduğum verimli sistemler var. Burada hani sağ tarafta verimli olduğum bir sistemdeyim, ama hani ben sol tarafta da oynayabilirim. Hani City'de olduğum gibi burada da sol tarafta oynayabilirim. Hani o konuda herhangi bir şeyim yok, tercihim yok.
8: Bu sezonki kendi performansı nasıl değerlendirir? Nasıl gördü bu sezon kendisini?
7: Wie würdest du deine eigene Saison Leistung bewerten? Wie siehst du dich selbst?
9: Ich bin jetzt nicht einer, der selbst darüber oder sehr mag, mich selbst zu beurteilen. Na klar. War es jetzt für die erste Saison eine sehr gute, ordentliche Saison, aber ja, ich weiß, dass ich noch mehr viel abliefern kann und das ist auch ja, für die nächste Saison mein größeres Ziel.
7: Ya açıkçası kendi performansımla ilgili çok konuşan bir insan değilim. Çok sevdiğim bir şey değil, ama tabii ki bir cevap vermem gerekiyor. İyi ile çok iyi bir sezon arası olduğunu düşünüyorum, ama şunu da biliyorum, çok daha iyisini yapabileceğimi de biliyorum. Ve önümüzdeki sezon için koyduğum hedef de çok daha iyi bir oyun ortaya koymak, daha verimli olmak. Ama ilk sezonum için kötü bir sezon geçirmediğimi, iyi ile çok iyi arasında bir sezon olduğunu düşünüyorum.
8: Şampiyon Ligi'ne gitmek istiyorum. Juventus, Liverpool gibi önemli maçlarda önemli işler, roller yaptı ve Galatasaray onunla birlikte gerçekten çok büyük işlere de imza attı. Bu maçlar hakkında ne söyler? Avrupa performansı nasıl değerlendirir?

0: O yüzden yani burada şampiyon olmak da bu yüzden çok kolay değil açıkçası. Yani herkes böyle kolay olduğunu düşünebilir dışarıdan ama gerçekten kolay değil. O yüzden şampiyonluğun da çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum Süper Ligi'nde. Türkiye Süper Ligi'nde.
1: Galatasaray taraftarıyla ilgili soru sormak istiyorum. Galatasaray taraftarı onu çok seviyor.
0: Galatasaray fansliğim değilse ya.
1: Antalya Spor maçında pankart da açtı hatta.
0: Antalya yani eigene think for this.
1: Galatasaray taraftarı hakkında ne söyler?
0: Was kannst du über die Galatasaray Fans sagen?
2: Ja, erstmal bin ich sehr, sehr dankbar, wie die mich vom ersten Tag hier natürlich an empfangen haben und auch weiterhin durch die ganze Saison unterstützt haben. Ja, es macht immer wieder Riesenspaß, zu Hause vor den Heimfans zu spielen. Es ist eine mega Atmosphäre. Ich genieße es sehr, vor unseren Heimfans zu spielen, weil es halt einfach Riesenspaß macht, wie die einen pushen, wie laut das Stadion auch wird. Wenn wir ins Stadion einlaufen als Mannschaft und ja, ich genieße es halt sehr und bin sehr, sehr dankbar dafür, ja, wie sehr die mich unterstützen.
0: Öncelikle gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten minnettarım. Galatasaray taraftarına minnettarım. Yani geldiğim ilk günden itibaren sezonun her anında, her durumda bana destek oldular. Her zaman bu desteği hissettim. Bu benim için çok önemli bu destek. Gerçekten benim için iç sahada maç yapmak çok büyük bir zevk. Yani her maçta o atmosferi yaşamak, her maçta o duygu yaşamak bana çok ayrı bir has veriyor. Ama deplasmanlarda da aynı şeyi yaşıyoruz. Sürekli taraftarlarla birlikteyiz. O yüzden hani bu kadar onlar bizi mutlu ediyorken de onları bizi mutlu etmemiz bizim için çok değerli bir şey.
1: Bayern Münih'te oynarken Galatasaray'a karşı Ramspark'ta oynamıştı. Şimdi Galatasaray formasıyla iç sahada Ramspark'ta maçlara çıkıyor. Peki ikisini kıyaslarsa ne söyler?
0: Galatasaray spielt, ich spiele für Galatasaray im Ramspark. Wie sehr hat sich Galatasaray verändert seitdem oder was kannst du oder wie ist es als Gegner für Galatasaray zu spielen oder gegen Galatasaray und für Galatasaray zu spielen?
2: Na klar, auch gegen Galatasaray, als wir gegen Gala gespielt haben, war es erstmal eine ja, super Erfahrung, war ein cooles Erlebnis hier im Ramspark zu spielen, weil na klar, du hörst immer darüber, wie laut und wie gut die Atmosphäre ist und ja, die Gerüchte kann ich nur sagen, dass diese stimmen. Es ist unglaublich hier zu spielen und na klar, jetzt für Gala zu spielen und die Zeit jetzt bis dahin, was sich alles verändert hat. Ich glaube, jetzt hier, man sieht, wo wir hier sitzen, haben ein neues Trainingsgelände gebaut. Man sieht, dass sie sich weiterentwickeln wollen, um auch natürlich ja, in Europa mehr Aufruhr zu sorgen, sich zu zeigen, sich auch da weiterhin zu etablieren und na klar, dann, wie ich schon gesagt habe, in der Champions League auch ja, immer bessere Leistungen abzuliefern und auch zu zeigen, ja, wie gut Galatasaray wirklich sein kann.
0: Aslında ilk o Galatasaray olmadan önce Bayern Münih formasıyla hep konuşuluyordu. Taraftar hep bu konu vardı. Sonra oynadık. Ve gerçekten öyle olduğunu gördüm. Yani inanılmaz bir atmosfer vardı. Şimdi açıkçası çok mutluyum. O taraftarı kendi arkamızda almamızın benim için çok bir değeri var. Ama şunu söylemem lazım. Galatasaray o süreçten sonra da çok gelişti. Yani şu an bulunduğumuz yere bakın, tesislere bakın. Yani bu bile aslında Galatasaray'ın nasıl bir noktaya geldiğini gösteriyor aslında. Sürekli kendini geliştirmeye çalışan, daha iyi olmaya çalışan bir kulübün içerisindeyim. Avrupa'da daha büyük hedeflerin peşinde koşmaya çalışan bir kulübün içerisindeyim. Böyle hedeflerin olması da bizim için çok değerli.
1: Yarın şampiyonluk kutlamaları var. Özel bir şarkıyla çıkacak mı? Onu paylaşabilir mi bizimle?
0: Morgen ist die Mannschaft feier, jedes Spiel kommt mit seinem eigenen Song. Hast du schon
1: einen
0: Song? Hast du was vorbereitet? Du kannst aber so Papa sagen, extra.
2: Bitte?
0: Nein, ist okay.
2: Ich habe, wie heißt der nochmal Dings? Ja, ich habe einen Song von Tarkan ausgewählt. Das ist, was ich immer so gehört habe, wenn meine türkischen Freunde irgendwie auch Lieder gespielt haben zu Hause in Deutschland. und ja, deswegen habe ich gesagt, okay, das passt sehr gut und deswegen wähle ich das aus und ja, auch ja.
0: Yani açıkçası sürpriz olacaktı ama Tarkan'dan bir şarkı seçtim. Çünkü çok fazla Türk arkadaşım var Almanya'da da. Onlar da sürekli Tarkan dinliyor. Ben de onları dinleye hep Tarkan dinlemeye başladım. Seviyorum da. Dinlemeyi de seviyorum. O yüzden ondan bir şarkı seçtim ama şarkı sürpriz olsun.
1: Almanya'da Türk arkadaşlarım var dedi. Peki Türkçe ile arası nasıl? Türkçe biliyor mu? Nasıl? Ne derecede?
0: Viele türkische Leute in dem Umfeld hat es in Deutschland.
1: Türkçe konuşabilir miyiz?
0: Schaffst du schon mit uns Türkisch zu reden hier?
2: Noch nicht. Gib mir vielleicht Türkçe. Noch so ein, zwei Jahre, dann können wir es
0: bana bir iki yıl sonra sizinle Türkçe röportaj yapabiliriz diyor.
1: Peki milli takıma geçmek istiyorum. Milli takımla alakalı ne söyler? Önümüzde bir Dünya Kupası da var. Bu turnuvada sahne almak onun için ne kadar önemli, ne kadar değerli? Wie
0: wichtig ist für dich bei diesem Turnier in den USA mit dabei zu sein? Was bedeutet das für dich, die WM?
2: Sehr viel. Ich meine, im Endeffekt, das ist das größte, die größte Bühne im Fußball, ist die Weltmeisterschaft. Jeder will dabei sein, na klar. Und es ist natürlich auch ein Traum, dabei zu sein, vor allem dann auch seine eigene Nation dann vertreten zu dürfen. Deswegen wird es für mich sehr, sehr viel bedeuten, auf das auf jeden Fall. Und deswegen, ja, freue ich mich da auch oder würde mich auch sehr, sehr freuen, dass ich noch mal am Ende meiner Karriere vielleicht dann auch noch mal noch eine WM mitnehmen darf und das wäre auf jeden Fall natürlich ja super.
0: Yani dünyanın en büyük sahnesi Dünya Kupası ve o dünya o sahnede kendi ülkeni temsil etmek çok değerli bir şey. Yani ben açıkçası benim için o yüzden Dünya Kupası çok önemli, çok farklı bir değere sahip. Tabii orada gidip başarılı olmak, orada o sahnede ülkeni doğru bir şekilde temsil etmek benim için çok çok değerli. O yüzden açıkçası bir de kariyerin bitmeden bir Dünya Kupası'nı da müzeye koymak benim için çok değerli olabilir.
1: Şimdi sana çok kısa sorular sormak istiyorum.
0: Kurze Fragen.
1: Takımda en iyi anlaştığı ismi soracağım.
0: Der Spieler, mit dem du dich am besten verstehst in der Mannschaft.
2: Ja, na klar, Ilkay, den ich noch mit an lange kenne, aber ansonsten muss ich sagen auch ja, Victor, Noah, Iso.
0: Tabii İlkay'ı çok uzun yıllardır tanıyorum. O yüzden İlkay tabii ki ama İsmail Jakobs, Victor Osimhen, Noah Lang bunlarla da aramız çok iyi.
1: En komik oyuncuyu soracağım.
0: David Sisseschmüller.
2: David Sisseschmüller. würde ich auf jeden Fall Noah nehmen.
0: Noah.
2: Ist für mich witzig, ja.
0: Çok komik benim gözümde.
2: Auch wenn er eigentlich nicht wirklich witzig ist.
0: Aslında komik değil ama çok komik.
2: Seine Art.
0: Tarzı çok komik.
1: Birlikte oynadığı en iyi oyuncu.
0: Der beste Spieler, mit dem du zusammen gespielt hast.
2: Wow. Das ist eine fiese Frage.
0: Çok zor bir soru oldu benim için.
2: Nee, die will ich noch nicht beantworten.
0: Bunun da cevabını veremiyorum.
2: Kann ich nicht.
0: Cevabını veremiyorum.
1: Yaşadığı en büyük pişmanlık. Ya da var mı?
0: Was hast du in deiner Karriere am meisten bereut?
2: Bereut? Ich kann jetzt nicht wirklich von bereuen sprechen, weil im Endeffekt... Ich habe da wirklich nichts. Ne?
0: Aslında kariyerimde pişman oldum, hiçbir şey yok.
1: Sahada en çok zorlandığı isim.
0: Was war dein schwierigster Gegner bisher, Spieler?
2: Schwierigster Gegenspieler. Mendy von Madrid. Nuno Mendes, Paris. Ja, und dann auch, wo ich gegen Liverpool damals auch noch trennt, ja.
0: Nuno Mendes, Paris Saint-Germain, Mendy Real Madrid ve Liverpool'dayken Trent Alexander-Arnold.
1: Hayatta olmazsa olmazım dediği üç şey.
0: Üç şey mi?
1: Üç.
0: Drei Dinge in deinem Leben, die du sagst, auf die will ich niemals verzichten.
2: Drei Dinge?
0: Oder drei Sachen, drei Menschen.
2: Ja, auf jeden Fall. Meine Familie, meine Aylan. Frau und Kinder.
0: Ailem, eşim, çocuklarım.
2: Fernseher.
0: Televizyon.
2: Wichtiger als Handy.
0: Telefondan benim için daha önemli. Televizyon.
2: Und Fußball.
0: Ve futbol.
1: Son olarak uzun kollu forma tercihini soracağım.
0: Letzte Frage, warum langes Trikot?
2: Ich habe damit schon früh angefangen. Ich meine, ich habe David Beckham damit zu spielen sehen, was halt dann sehr auffällig war, aber dann, ja, es ist auch für mich so ein Trend dann geworden und jetzt fühlt sich es auch komisch an, wenn ich einen Kurzarm tragen muss.
0: Buna çok erken başladım açıkçası. Yani çok küçük yaşlarda başladım. Bu bir David Beckham'da görmüştüm. Çok değişik gelmişti. Sonra da bir daha kurmadım. Şimdi kısa formayla oynadığım zaman bana çok tuhaf geliyor. O yüzden hep ona sadık kaldım.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
2: Ağzına sağ ol.
0: Sağ olun.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiberas'ın da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. H grubu, İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez, Pedri bu isimlerden sadece birkaçı. Yeşil Burun Adaları. Orta Atlas Okyanusu'nda yer alan Yeşilburun Adaları 550 bin nüfusa sahip ve bu nüfusun kalbi bu yaz bu turnuvada atacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Yeşilburun Adaları kadrosunda ligimizden tanıdığımız Nuno da Costa, Wagner Pina, Gary Rodriguez gibi isimleri bulunduruyor. Suudi Arabistan.

0: Son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renard bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. ...1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı iki kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor. ...2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor. 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
1: Ayar buluruz, izini bilirsin, zırdeliyiz biz, zırdeliyiz biz, la la la.
0: Yani bizim çocuklar.
2: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
0: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.

0: Reklam.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam bitti.
7: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
8: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün Trabzonspor finale kaldı. Gençler Birliği karşısında kazandı. 90 artıda attığı golle Trabzonspor ve maç sonunda teknik direktör Fatih Tekke neler söyledi dinleyelim.
9: İyi akşamlar.
10: Finalde olduğumuz için tekrar... Çok mutluyuz tabii. Tüm hasarlarımıza rağmen zor bir karşılaşma olmasına rağmen, oyun olarak bence çok kötü olmamıza rağmen ikinci yarının son bölümündeki oyuna biraz ağırlık, biraz inisiyatif katınca skor bulmamız gayet değerliydi ama en önemlisi tabii ki bu tüm ligin totalinde baktığınızda bu süreçte kupa finaline gitmek, kalmak önemli ama şunu söylemem lazım. Oyuncular hepimiz bu kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi coşkumuz içeride var. Oyunsal bugün hiç yok. Şimdi hafta sonu yine bir maçımız var. Dinlenmesi gereken oyuncular var. Sakat olan oyuncular var. Kulübede duran, sizin sağlam zannettiğiniz ama sadece bizimle kulübede oturmak isteyen oyuncularımız var. Dolayısıyla hafta sonu bir maçımız var. Şimdi dinleneceğiz ona ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz. Ona hazırlanacağız.
11: İstediğiniz bir oyunu istikrarlı hale getirebilirsiniz.
10: Enteresan soru. Sağ ol, teşekkür ederim. Lig boyunca 14 ay boyunca tüm bu oyuncularla beraber yaptığımız şeylerin değeri benim açımdan çok önemli. Oyunun ilk yarıları ve ikinci yarıları diye asla böyle bir oyunu bölmem. Oyunda topa sahip olmak, istediklerinizde olmak ve etkinlik meselesi de çok var. Oyuncu performansı, yani topu istediğiniz yerlere getirdiğinizde bazı oyuncuların oradaki birebirleri, ikiye birleri

bazen bir pas, bazen bir koşu gibi küçük detaylar oyunun tüm ritmini de bozabiliyor. Bazen de rakip bu konuda çok ciddi hazırlığı olur. Dolayısıyla bazen şunu yapıyoruz biz genelde. Bu olmayınca ikinci, üçüncü oyun formasyonlarımıza dönüyoruz. Dolayısıyla bu üç tane oyun formasyonu ve bu kadar çok oyun formasyonuyla oynamak çok kolay bir şey değil. Bir oyun formasyonuyla 7-8

0: Bu oyuncu profilinden, dışarıdaki oyuncularımızdan, içerideki süre alacak oyuncuların durumundan gibi gibi gibi. Bugünkü oyunda da oyun sıkışması dediğiniz şey aslında şu. Bize ön alan baskısı çok yapılamıyor. Genelde karşılamaya yakın ikinci bölge bekleme, kalabalık savunup hızlı hücum. Bunları Türkiye'de değil, dünyada sürekli çok iyi oynayan takım bir site var zaten. Dolayısıyla bu eleştiri olarak eğer söylüyorsanız bu bence yanlış bir eleştiri. Nedenini anlatıyorum işte. Nedeni tüm dünyada savunurken dar alanlarda istediğiniz kadar formasyon değişikliği yapın, istediğiniz aksiyonları yapın. Neticesinde iş oyuncu kalitesine dönüyor. Biz bu konuda diğer rakiplerimiz oranında biraz da aşağıdayız diyebilirim, en azından alternatif olarak. Dolayısıyla biz ne yaptığımızın farkındayız. Bugünkü konumlanmamız da, daha önceki konumlanmamız da rakibin durumlarına, bu durumlarına uygun. Fakat dediğim gibi bazen bir oyuncunun olmayışı, bazen bir oyuncunun o gün iyi olmayışı bütün oyunu farklılaştırabiliyor. Diğer ikinci yarıdaki bu maçlar üzerinde, ikinci yarıdaki işte bireysel, mesela çok enteresan, Felipe örneğini verdiniz. Konumlanmalarına Felipe'nin birçoğu yanlıştı mesela. Ama etkinlik olarak çok iyiydi. Şimdi oyunu tabii bir hoca olarak veya bir teknik adam olarak birilerinin görmesini istemek de bizim açımızdan çok olması gereken bir durum değil. Ama en azından mesela şu sorunuzu şöyle bence olabilir miydi acaba? Bu çocuklar ilk defa bir araya gelmişler. Hemen hemen birçoğu. Yeni bir takım kurulmuş. Hem yarışmışlar. Uzun yıllar sonra hem yarışmışlar. Ve bu arada bu söylediğiniz oyuncuların birçoğu hepsi üzerine 3-5-10 kat değer katmış. Şimdi bu da bir yerden bakılması gereken bir şey. Yoksa şöyle bir şey abi biraz zor. 90 dakika boyunca büyük takım gibi tüm oyunu force etmek çok kolay değil. İşte bugün mesela işte oyuncu bir kere geldi, iyi vuruş yaptı. Birinin hatası şu oldu, bu oldu. Bazen bunlar da oluyor. Bu oyun içerisinde var. Zaten oyunun güzel tarafı bu. Şunu asla demiyorum. Biz hocalar tarafından bu oyuna baktığımızda her taraf bembeyaz, öyle bir şey yok. Oyunun güzelliği orada zaten. Karanlık alanları çok olan bir şey ama denemeye çalıştığımız şeyler var. Hepsinde çok iyi miyiz? Değiliz. Eksiklerimiz var. Yani kadronun derinliğiyle alakalı da oluyor bu bazen. Bazen şunu da söyleyeyim, bazen yanlış planlar da oluyor. Yani bu net, yani biz mükemmel değiliz, biz insanız. Estağfurullah.
1: Oyunun güzelliği bu dediniz. Ben de size Felipe'nin konumlanması yanlış konumlanmak ama etkisi
0: var. Evet, evet.
1: Futbol zaten bu değil
0: mi? Evet, evet, aynı. Ya bazen şimdi aslında beklediğiniz şeyler çoğu zaman oluyor ama bizim açımızdan oluyor. Çünkü bunun için maçın öncesinde benim şöyle bir şeyim yok. Bunu geçen gösterme maçında bir ifade etmeye çalıştım. Yani kaostan bir puan çıkardık, 3 puan da çıkartabilirdik. Golümüz verilmedi orada. Bu bazen kullanılan bir şey ama bu çok benim açımdan absürt bir durum. Yani başka seçeneğin kalmadığından dolayı yaptığımız bir şey oldu. Yoksa biz antrenmanlarda ne yapmamız gerekiyorsa onu çalışıyoruz. Oyunculardan da onu istiyoruz. Bu bazen bizim eksiğimiz oluyor mu? Evet, oluyor. Şöyle oynasaydık denilebilir. Ama şunu bilin, herkes biliyordur zaten. Ben sadece Trabzonspor için değil, bütün çalıştığım kulüplerde bile isteye bir hata yapma şansımız yok bizim yani. Hep istediğimiz şey, görmek istediğimiz şey ama bunlar da insan. İşte bazı oyuncular mesela performansları ciddi çok düşük. Çok ciddi düşük. Bunlar da gayet doğal. Bunları anlamak lazım. Çünkü sorunlar olabiliyor. Dışarıda yorgunluğu oluyor. Oluyor vesaire vesaire. Ama totalde baktığınızda Trabzonspor'un bu sene, özür dilerim söylemem lazım bunu. Beni çok eleştirdiler. Eleştiriyorlar da çok kulağıma geliyor. Bu sene Trabzonspor uzun yıllardır beklenilen bir şeyi bence başardı. Yapabiliriz'i tekrar gündeme taşıdı. Bunu bu oyuncular yaptı ve bu bir senelik zaman süresi Bence bir kulüp için, bir teknik adam için, bir ekip için öyle çok uzun

0: gibi gelmesin size. Değil. Çünkü maç maç herkes farklı bir şeyler oynamaya çalışıyor. Haftada ki beni de herkes, bütün oyuncular da, ülkede herkes çok taktik çalışır diye söyler. Ve ben haftada iki taktik çalışıyoruz. İki kez. Dolayısıyla bunların tekrarı, o yüzden elitliklerde bu işler biraz daha süre alıyor abi. Anlatabiliyor muyum? Eksiklerimiz var tabi ama düzeltmek için çaba sarf ediyoruz. Ya doğru, yani az önce de ifade etmeye çalıştım. Dünyada bu en büyük sorunlardan bir tanesi. Yani set hücumu dediğimiz şey mesela, bunu söylemeden mahsur yok. Mesela merkez hücumu yapmıyoruz biz. Dolayısıyla şimdi merkez hücumu neden yapmıyorsun canım? Bunu söylemeye gerek yok. Bazı özellikler lazım. Blok arası dönüşlerden sonra driplingler, doğru dip koşuları, işte ilişkilenmiş oyuncuların sayısının fazlalığı gibi, birebir iyi oynayanlar, alanı kullananlar gibi, pası iyi atanlar, zaman, bir sürü detay var. Onlara girmeye gerek yok. Bu haliyle beraber çocuklar çok iyi iş başardılar. Söylediğin çok doğru. Çoğu takım Trabzonspor'a bekliyor işte. Dünyadaki en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Bunu biz işte ekstra artı birler, işte bazı alanlarda oluşabilecek artı birler, bunu deniyoruz. Orada şu an sorunumuz, bence sayısal olarak o çalıştığımız şeyleri fotoğraf olarak yakalıyoruz. Etkinlikte problem var Ali Kemal abi. O etkinlik, işte bazı oyuncuların üzerine çok yük binmesi, performansların aşağıda oluşu, işte birebirleri, ikiye birlerdeki durumların halleri. Mesela işte stoperde birinin olmayış oyunu bozuyor. Mesela Arsene dedim ya, kimse konuşmuyor. Mesela Arsene bu konuda bizim için çok. Mesela Mustafa sakattı, bugün onu unuttuk söylemeyi. Sakattı, final maçında belki kullanabileceğiz. Mustafa'nın blok baskılarda veya içe kıvrımlarında, kırılmalarındaki durumlar gibi birçok şey var. Ama bunların hepsini söylememe gerek yok. Ama genel hatlarıyla Türk futbolundaki en büyük temel problem değil. Dünyada bunu iyi savunursanız, ki bence Türkiye'de takımlar iyi savunamıyorlar. Hata yapıyorlar bir nevi. Zorladığınızı biz de yapıyoruz. Yaptık. Bugün ya savunurken kendi kalelerine gençler bir gol attı değil mi? Yanlış. Şimdi bunlar olabiliyor. Ama dediğin çok doğru. Şimdi topa sahip olmak isteyen bir adamım. Topa sahip olmak için sahip olman gereken bazı özellikteki oyuncular var. İşte o özellikteki oyuncuları orada iş orada başlıyor. İşte orada da maalesef işin en temel şeyi, bir ülke tercihi yapılmıyor. Oyuncular gelmiyor. Ekonominiz buna müsait değil.
1: Teşekkürler. İyi akşamlar. Zamanımız.
0: Peki. Hayırlı akşamlar.
2: Fatih Tekin sözleri de bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve yavaş yavaş içeriklerimizi de sonlandıracağız. Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesi içeriğimizle sonlandıracağız. Sonrasında da Kim Ne Dedi bölümümüz sizinle olacak ama öncesinde kısa bir ara.
3: Reklam.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsanız

0: ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Şampiyonun tesadüf olmaktan çıkıp refleks haline gelmesi. A.
2: Alışkanlık.
1: Bazı kulüpleri ezen, Galatasaray'ı ise büyüten şey. B.
2: Baskı.
1: Galatasaray medya emekçisi. C.
2: Coşkun Gülbar.
1: Kazanmak için gerekli olan. Ç.
2: Çaba.
1: Ligi bir sezondan çıkarıp döneme çevirmek. D.
2: Dominasyon.
1: İnsanların nasıl olsa yine kazanırlar deme alışkanlığı. E.
2: Ezber.
1: Daha önce yine 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray hocası. F.
2: Fatih Terim.
1: İşler kötü gittiğinde bile camianın sakin kalmasını sağlayan o, biz buraları biliyoruz hissinin literatürdeki karşılığı. G.
2: Genetik.
1: Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük şey, takımı izlenen değil, anlatılan hale getirmek. E.
2: Hikaye.
1: Söylenmediği işledirten, çocukları Galatasaraylı yapan topçu. I.
2: Icardi.
1: Okan Buruk'un Fenerbahçe'den en büyük transferi. İ.
2: İrfan Saralıoğlu.
1: Dünyada Galatasaray'ın şampiyonluğunun kutlandığı herhangi bir ülke. C.
2: Jamaika.
1: Şampiyon olsam bile kaçamayacağın ortam. K.
2: Kaos. Pardon.
1: Sadece teknik direktör değil, soyunma odasında konuşan oyuncu, tribünü ayağa kaldıran kaptan, krizde sakin kalan yönetici. L.
2: Lider, liderlik.
1: Artık takvim değil, bir psikoloji, bir ritüel. M.
2: Mayıs.
1: Galatasaray'ı bu sezon en çok yoran duygu. N.
2: Nasıl olsa kazanırız.
1: Attığı goller... Yani. Şampiyon takımın dominasyon yaratan başkanının soyadı. Ö.
2: Özbek.
1: Puan tablosunda görünmez ama ligi belirler. P.
2: Psikolojik üstünlük.
1: Sezon boyunca en kötü hissettirdiği maçlar. R.
2: Rövanş maçları.
1: Futbolcu kadar emeği olan dünyanın dilinde. S.
2: Samiyen, seyirci, hangisini alırsan.
1: Bir ana, tarihe eşlik etmek. Ş.
2: Şahit olmak.
1: Bir kulübün en büyük sermayesi. Bazen aklı bile geçen şey. T.
2: Tutku.
1: Kalesinde devleşen, fark yaratan. U.
2: Uğurcan.
1: Futbol sahasında rakip kaleye en yakın yer. Bu 4 yılda Galatasaray'ın oturma odası. Ü.
2: Üçüncü bölge.
1: Son dönemdeki düşüşten sonra acaba dedirten, taraftarlarda sık olan duygu. V.
2: Vesvese.
1: Aura, etkileme gücü. Formasında da armasında da çok var. Y.
2: Yıldız. Güzel insanlar, Türkiye'de futbol tarihine geçecek bir şey yaşandı. Galatasaray sadece bir kupa kazanmadı, bir neslin hafızasına kazanacak bir dönem yarattı. Yani yıllar sonra insanlar dönüp şunu diyecekler: biz Galatasaray'ın o dönemini canlı izledik. Ve hani futbolda bazı sezonlar unutulur ama bazı dönemler çağ olur. Biz belki de şu an tam olarak onu izliyoruz. Bir Galatasaray çağı. Ben daha evvelkini de izlemiştim. 96-2000 dominasyonunu. O nedenle de geçen Hull City maçına gittim. Orada Fatih Terim'e denk gelince ne diyeceğini bir merak ettim. Hocadan bir şampiyonluk mesajı aldık, yani onu söylemeye çalışıyorum. Buyurun izletelim.
3: Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yarın yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i de, sevgili meslektaşım Okan'ı da, Okan Buruk'u da arayacağım. Okan çok önemli bir 3 sene yaşadı. 4. seneyi yaşamak üzere ve yaşatmak üzere önemli işler yaptı. Dursun Başkan ve yönetim de hakeza. Dolayısıyla çok az kaldı. Kalbim onlarla beraber, ümit ederim yarın 4. şampiyonluğa kavuşurlar. Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler de kararlılıkla ve devamlılıkla olur. Dolayısıyla büyük takımlar da ne kadar şampiyon olursa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. Bunu herkes bilecek. Büyük takım böyle olunuyor veya büyük camialar böyledir. Buradan sonra inşallah Avrupa'da da çok başarılı olacaklar. Onun için daha önce talebem olan, öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak 4. yıldızımı almak üzere kendisine çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman aradım. Yarın yine nasipse maçtan sonra onları arayacağım. İnşallah bu işi yarın bitirirler. Çünkü Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda olmalıdır, hep yükseklerde olmalıdır. Bunu da herkes böyle bilmelidir.
4: Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Saygılar.
2: Türk futbolunda 4 rakamı Galatasaray için sadece bir sayı değil. 2000 ruhuna o efsanevi dönemde aynı zamanda bir selam, bir saygı duruşu gibi. Bugün bu başarıyı tekrar yaşamak bence şu modern futbol diye tabir edilen kaotik ortamda bir imparatorluk ilanıdır. Ve Türk futbolunda çünkü çoğu kulüp başarıyı böyle anlık coşku gibi yaşıyor. İşte bir şampiyonluk gelir, kutlanır, sokaklar dağıtla, sonra kaos, dağılma, belki panik transferler, iç huzursuzluklar ve yeniden başa dönüş. Galatasaray enteresan, yıllardır başka bir şey yapıyor. Şampiyonluğu yönetiyor. Bu çok önemli bir cümle. Çünkü şampiyon olmak başka, şampiyonu yönetebilmek başka. Yani Türk futbolunda birçok büyük takım sahaya kaybetmeyelim psikolojisiyle çıkıyor. Galatasaray uzun süredir ben zaten kazanırım duygusuyla oynuyor. Bu kibir değil, bu alışkanlık. Spor tarihinde en tehlikeli takım tipi budur aslında. Kazanmaya alışmış takım. Çünkü bir süre sonra artık oyuncular değil forma kazanıyor. Bunun diğer türlü tehlikeli yanına da geleceğiz, o ayrı. Ama şunu söyleyelim, işte bazı dönemler vardır. Manchester United'ın Ferguson dönemi gibi, Juventus'un Serie A yılları gibi, Bayern Münih'in Bundesliga hakimiyeti gibi. Yani rakip daha maçı çıkmadan zihinsel olarak geriye düşer ya. Galatasaray'ın Türkiye'de kurduğu psikolojik üstünlük biraz buna benziyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu üstünlüğü önce Icardi yarattı Galatasaray'da, biliyorsunuz. Yani öyle bir geldi ki ve dün öyle bir veda etti ki kutlama yapan insanların bir yandan boğazları da düğümlenmiştir eminim. Çünkü bazı vedalar sadece bir formanın çıkması değil, stadyumun ruhunun çekilmesidir böyle. Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılışı hani tribünde yankılanan o meşhur şarkının son nakaratı gibi. Sessiz ama derinden oldu. Icardi İstanbul'a geldiğinde sadece bir golcü değildi. Aslan'ın o özgüvenini geri getiren bir lidere dönüştü. Derbilerdeki soğukkanlılığı, imkansız denilen açılardan attığı goller, meşhur gol sevinci. Yani sadece rakip kaleleri değil, bence bir camiayı komple, kendi camiasını fethetti. Ve Ali Samiye'nin çimlerini her bastığında taraftara şu güveni verdi: eğer Icardi sahadaysa daha hiçbir şey bitmiş değildir kardeşim. Şimdi de bir mirasla gidiyor. Evet, hani şey demiyorum, Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı mı olmuştu? O başka. Ama kupalardan falan daha önemli olabilir ya, çocukları Galatasaraylı yapması. Yani bir Icardi manyanın rüzgar gibi esmesi. Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinde, semt sahalarında hani binlerce çocuk ellerini kulaklarına doğru, ben de şey gibi, ellerini kulaklarına götürüp onun gibi sevindiler. Yani Icardi bir jenerasyona sadece futbolu değil, tutkuyu sevdirdi. İşte saçlar, sempatik tavırlar, çocuklarla kurduğu o samimi bağ, o minik kalplerde bence ömür boyu da sürecek bir Galatasaray aşkının tohumlarını ekti. O yüzden dün hem veda etti taraftar, bence hem de teşekkür etti aslında. Bundan sonra arşive dalan herkes için de attığı her Icardi golünü izlediğinde, kaldırdığı her kupada ve unutulmaz işte aşkın olayı melodisinde hep bir parça Icardi kokusu gelecek insanların burnuna. Ve şey, o şahane mektup ne yazmıştı be? Bir daha okuyalım mı? Madem duygular şelale, bir daha okuyalım ya. Şunu önüme getirin de okuyayım. Sevgili Maestro George Hagi, bu satırları devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum. Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Bense çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum. Mirastan. Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız. Kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray'ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye bu kulübün sonsuza kadar sevilmesi gerektiğini öğrettiniz. Bizden önce Metin Oktay vardı. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim. Bu formayı onur, tutku ve kader haline getiren kişi. Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı: burada sadece futbol oynanmaz, burada bir tarih savunulur. Bugün bana Türkiye'nin idolü olduğum söyleniyor. Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor. Bu formayla futbola yeniden aşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor. Size çok basit ama çok samimi bir şey söylememe izin verin. O sevgi benimle başlamadı, Metin Oktay'la başladı. Sizinle büyüdü. Bana düşense onu sürdürme onuruydu. Bu tutkuyu ben yaratmadım, onu miras aldım. Ve en büyük sorumluluğum onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti. Bugün bir nesil ben Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armanın yalnızca yetenekle değil, karakterle ve ruhla savunulduğunu önce öğretmiş olmasıdır. İdol olmak, önemli goller atmak değildir. İdol olmak, insanların hafızasında kalmaktır. Ve bu konuda maestro, siz de sonsuza dek yaşayacaksınız. Bugün adım sizin adınıza yakın bir yerde yazılıysa, bunu büyük bir onur olarak görüyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak, kutlanacak bir şey değil, şükranla karşılanacak bir şeydir. Olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Hala olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim. Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle. Mauro Icardi. Giderken tahtı da boş bırakmadı bu arada. Yani Klopp'un Arne Slot'a bırakmasına benzemedi. Osimhen aldı kralın tacını. İşte bu devir teslimin aslında şampiyonun en büyük sebeplerinden biri. Osimhen ki az oynadı bu sene. Sakatlıktı, Afrika Kupası'ydı falan ama o yokken Galatasaray takımı bir tembelleşmeye başladı. O kadar iş yükü aldı ki omuzlardan. Osimhen yoksa Galatasaray'ın heyecanı meycanı yok noktasına geldi. Hala da ne diyor bilmiyorum, gördünüz mü şeyi? Gelecek sene yine geliyoruz diyor. Ya çok özür dilerim. Abdullah Kavukçu bizim kanala konuştu dün akşam HT Spor'a. Osimhen'le ilgili Çağatay Çelik'in o röpünü de verelim mi?
5: 150 milyon euroluk bir değer biçiliyor Türk futbol kamuoyu tarafından.
6: Ben sana soruyorum, 150 milyonu satar mısın?
5: Ben şahsen satmam ama ben kulüp yöneticisi değilim Sayın Başkan.
6: Bunu ben Abdullah Kavukçu olarak satmam. Ama başkanımızın, burası başkanlıkta yönetilen. Başkanımızın kararı, son kararı. Yönetim kurulumuzun kararı. Ama şu anda Osimhen bizimle beraber.
5: Son sorum olsun.
6: Yani onları konuşmamıza gerek
5: yok. Herhangi bir resmi teklif geldi mi Osimhen'in?
6: Şu anda biz bunların hiçbirini konuşmadık. Ne transfer konuştuk, ne teklifleri konuştuk. Bunları açıp da bakmadık.
2: Evet, bütün bir sezon boyunca konuştuk. Lig nereye evrilecek, ipi kim gösterecek? Galatasaray işte bu sezon rakibine şampiyonluğu kaptıracak mı? Bir yandan çok konuşuldu işte Okan Buruk gitmeli. Bir yandan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni ilerledikçe lige bunu yansıtamaz diyenler oldu. Nitekim bu önceki diğer 3 şampiyonlar göre daha fazla tökezlemesine de yol açtı Şampiyonlar Ligi serüveni. Ama bu takımın genlerinde bu ikisini beraber yürütmek de var. 4 sene üst üste şampiyon olmak da var. Ve hep diyoruz ya, senin hikayen nedir diye. Galatasaray'ın bu serisinde bir sürü hikaye var. Düşün, efsane kalecini yollara ayırıp Trabzon'dan çok yüksek bedelle Uğurcan'ı almışsın. Hatırlayın ilk transfer gerçekleştiği dönemleri, Galatasaray Ederson'u alsaydı diyen çoktu. Sonra ne oldu? Uğurcan Galatasaray'la bütünleşti. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde. Osimhen sakatlandı, gitti, geldi ama döndü işte, dedi ki ben ana aktörüm, rahat olun falan. Düşüşler, çıkışlarla Galatasaray bildiğiniz sebeplerle ve konularla bu sezonda ipi göğüsledi. Ancak ben bu şampiyonluğu diğer 3 şampiyonun önüne koyarım. Daha doğrusu düzeltiyorum. Önüne koyduğum bir nokta var. Öyle daha doğru oldu. Her ne kadar hani bu sezon çok fazla tökezleme tehlikesi yaşansa da neden? Bu sezona kadar Okan Buruk'a en önemli eleştiriydi ki biz de bu ekranlarda sıklıkla dile getirdik. Edirne'den sonra yaşananlar. Bu sezon hani Frankfurt maçı bir kenara, bir de Saint-Julien diyelim ki o maçta takımın ciddi eksikleri vardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı. Liverpool'u her ne kadar Anfield'da hani kötü bir oyun tercihiyle ciddi mağlubiyet alsa da iki kere yendi. Juventus'a karşı 5-2'lik bir iç saha maçı var ki kaç senede bir denk gelir böyle bir şey. Yani bu sezonun flash takımı Bodo karşısında oynadığı oyun, onları sahadan sildiği bir maçı var. Ve bunlarla beraber yürüyen birlik var. Bocalamalar oldu mu? Oldu. Eleştiriye açık çok nokta olmadı mı? Yaptık. Hala daha var. Ancak Galatasaray'ı diğerlerinden ayıran, tam bundan mütevellit işin sonunda bize şampiyonluğunu anlattıran, yani kanserli hücre hemen müdahale edebilmesi tabiri caizse. Yani Galatasaray kendi içerisinde o muhakemeyi, o eleştiriyi en doğru üslupla yapabilen bir takım. Bakın bugün Galatasaray şampiyon oldu. Çıkalım soralım Galatasaray taraftarına. Futbolla ilgili yönetimde değişiklik olması gerekir mi diye. %80 attım. Evet, kesinlikle değişiklik lazım der. Şampiyon olduk ama Liverpool maçı şöyleydi diyen çıkar. Ki işte bu ruh 2000'de de Galatasaray'ı 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bugün de yaptı. Anlatabildim mi? Okan Buruk hikayeler demişken onu da söyleyelim. Hem futbolcu olarak hem teknik adam olarak bilmiyorum var mı, bakmadım, 4 sene üst üste aynı takımla şampiyon olan başka bir isim var mı? Bence yoktur. Yani Guardiola'ya falan bakmak lazım. Okan Buruk yaptı. O yüzden onun da hakkını verin artık. Eleştirin, tenkit edin, biz de öyle yapıyoruz. Ama hakkını da bir zahmet artık verin. O nedenle bu şampiyonu diğerlerinden ayıran nokta bence hikayelerin ve iniş çıkışların bol olduğu bir sezon. Yani bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kendisini en azından hatırlattı. Santrafor Osimhen'in etkinliği, önde presin etkili olup olmadığının artık görülmesi, Uğurcan ve Barış Alper'i sürekli konuşan rakip takım taraftarlar, kendi markasını ve oyuncularının markasını önceki 3 sezon gibi bence yükseltti. Bence olmadığı kadar yükseltti hatta yani. Uğurcan'ın yaptığı kurtarışlar kaç kere haftanın kurtarışları listesinde ilk 5'te yer aldı. Uzun lafın kısası, yıpratıcılığı yüksek olan bir sezon ama bence tek kazanım şampiyonluk değildi. Galatasaray'ın da Avrupa'ya böyle yerleşmeye başladığı bir sezonda. Alın işte bu sezon rakiplerin yorumcuları bile Galatasaray'la ilgili yorumları yapabiliyor. Globalden bahsediyorum. Burası çok zor bir stadyum. Konsantre olmak, iletişim kurmak çok zor. Galatasaray böyle bir atmosfere sahip olduğu için çok şanslı. Arne Slot bugün sahada çok iyi bir atmosfer verdi. Takımın taraftar takımını çok iyi destekledi. Van Dijk maç boyunca işte Galatasaray'ın Liverpool'u nasıl rahatsız ettiğini izledik. İyi günlerinde olduklarında Avrupa'daki her takımı yenebilirler. Thierry Henry. Ondan sebep hani bu tarafıyla bir farklılaşıyorum ben. Öyle diyorum. Türkiye'nin tabii atletik fiziksel durumu ortada. Rekabet nasıl olsa kazanırız dedik yani. Onu da sayarsınız. Ki nasıl olsa kazandı zaten. Düştü, kalktı, tökezledi. Ruh gibi dolaştı sahada. Kazandı. Elbette kırılma noktalar açısından da farklılık taşıyan bir sezon diyebiliriz işte. Düşünün Milyar'a girildiğinde puan farkı 7 idi, 2'ye kadar düştü. Fenerbahçe Rize'de berabere kaldı, 4'e çıkardı. Sonra ama kendi evinde yendi. İyi bir galibiyetle yendi. Tekrar 7'ye çıkardı Galatasaray. Samsun maçı geliyor aklıma hemen. Son maç değil hani Osimhen'in röveş atısı. Bence önemli bir kırılma noktasıydı. Süper Kupayı Fenerbahçe'ye karşı bir de varlık gösteremeden kaybetmesi. Hani oradan başladı hikaye zaten. Osimhen'siz Galatasaray falan. Ligin son haftalarına kadar da sürdü bu. Yani hiç diyemeyiz yani şöyle falan. Çünkü Osimhen sahada yokken Galatasaray'ın kimlik bunalımı yaşadığını gördük defaatle. Bazıları az şeyler değil yani sezon içerisindeki maçlarda gösterilen performansların. Beşiktaş'a yapılan ilk maçta çok erken 10 kişi kalıp erken bir gol yenildi. Galatasaray ama o maçı 1-1 beraberlikle bitirebildi. Belki son dakikalarda bir gol bulabilirdi. İkinci Beşiktaş maçı 30 dakikadan fazla 10 kişi oynandı. Yine kazanıldı. Onun için evet enteresan gelebilir ama hiç de kıymetsiz olmayan bir şampiyonluk. Söyleyeyim de dominasyon yarattı işte ya. Güzel insanlar ama her dominasyonun bir tehlikesi vardır. Konfor. Çünkü futbol tarihi bize şunu gösterdi. Zirvede kalmak zirveye çıkmaktan daha zordur. Ve artık Galatasaray için soru şu değil. Şampiyon olabilir mi? Soru şu. Bu hikayeyi ne kadar sürdürebilir? Çünkü üst üste gelen başarı bazen açlığı azaltır. Doymuşluk üretir. Rehaveti büyütür. Ve imparatorluklar dışarıdan değil, içeriden yıkılır. Tamam. O nedenle sizler şimdi kutlamaya başladınız. Kutlayın güzel ama yönetimin hemen abi, hemen yeni sezon planlaması lazım. Buradan zamanında çok bağırdık ettik, linç de edildik. Mertens'in yerini, Muslera'nın yerini doldurun diye. Şimdi bek lazım. Torreira gidiyormuş. Tamam git ama yine söyleyeceğim gitmemesi lazım. Çünkü bulamazsın yani o piyangoyu bir daha tutturmak zor. Baskı oyununun en önemli unsuru ve saha içinde mücadelenin adı gitmemeli yani. Mertens'in yerine bir zahmet adam 2 sene sonra. Santrafor 7, stoper 7 yani bu 4 seneye aldanmadan... İnşaatı ne diyorlar şey restorasyon kesin abi hiç bir de bazı şeylerde not edilmeli. Süreyya Aydemir'i çok sevdiğim bir sözü var. Zafer bir gerçektir der ama muzaffer olanın şuurundan mantığın silinişi sarhoşluktur. Zafer sarhoşluğu. Bu hem sene içerisindeki bazı maçlar için güzel cümle hem de şimdi yönetenlere de bir hatırlatılmalı. Galatasaray seneye de büyük favori midir? Evet yani. İşte Galatasaray yine iyi midir? Hoş olur mu sene? Evet. Ama upgrade edilmeyecekse de futbol niye var abi? Öyle değil mi? Bilmiyorum yani. Başarı da zaten bu şansı, bu toleransı veriyor. İyi değerlendirsinler. Avrupa sahnesine bir temsilcimizi istikrarlı bir şekilde böyle çıkarabiliriz çünkü. Bu dominasyonun Türk futbolunun en büyük katkısı bu. Çünkü bizim sabır diye bir huyumuz yok ya. Bizim milletçe yok yani. Şimdi karşımızda 4 senede şampiyon olan bir takım var. Bunun inşaatını herkes bekler. Yeter ki süreçten emin olunsun. Yani rastgele, öylesine değil. Hakikaten bir süreç yönetildiğine emin olsun herkes. İşte o zaman Avrupa sahnesinde daha uzun kalmak da mümkün olacaktır. İşin özeti, kutlu olsun be. Tüm Galatasaraylı takipçilerimi canı gönülden kutluyorum. Başarılı futbolcunun hepsini sayamadık tabii. Mesela Sara demedik değil mi hiç? Pardon. Sara ilk geldiğinde de şey diyorduk ya, ben öyle demiştim. Mali mevcudu edip mafu heba, yakışır mı giyesin sonra aba. Yani tercümesine Gabriel Saray'a o kadar para verilir mi kardeş? Şimdi ne deniyor? Türkiye gelmiş en iyi yabancılardan. Öyle bir oyuncuydu. Sao Paulo döneminde de yapmış aynısını. Bir oynamış bir sekmiş derken millet demiş ki lan bu futbolcuysa ben de astronotum anasını satayım. Sonra ahali yine ters köşe yapınca pişmanlıklar, özürler, pardon çekmeler. Sonra soruyorlar Saray'a seviyor musun bu lakabı diye. Benim öyle bir lakabım yok diyor. Gabriel Saray'ın kariyer özeti yani onu anlatmaya çalışıyorum. Eleştir cevabı sahada versin, özür dile. Bir kere yaşanmamış yani. Sadece bizim ülkede yaşanmadığı için o astronot hikayesini anlatıp. Kendi de diyor eleştirileri hak ettim zaten diyor. Futbol hoşunuza gitse de gitmese de böyle bir şey diyor. Ama Gabriel Saray'ın ayaklarında şiirler yazılması, metiyeler düzülmesi, hani ayağında krampon değil de fotinler mi var acaba dedirtmesi, biraz da o paslardan ve duran toptan ya. Çünkü pas vermiyor reis, ikram ediyor buyurmaz mısın diye. Öyle de tatlı geliyor ki o ikramı geri çeviremezsin. Bu kerameti sebebi de babası. Eski futbolcu peder, Luis Sara, forvet. Buna sürekli söylüyormuş, oğul ne yap et, duran topların kıymetini bil. Sen bana silah soruyorsun. İşte silah duran toptur diyormuş. Sara da hani kulağında baba nasihatinden küpe bu setlere çocukluğundan beri çalışıyormuş. Yani o zehir pasların arkasına yazılabilse böyle kamyon yazısı gibi şey babam sağ olsun yazardı. Baba iyi. Feci Baltın inançlı bu arada. Geldi oturdu tribünden Sara yenildi mi? Bir daha uzun süre uğramazmış falan. Neyse. Sarayı da çıkardık aradan. Ya Yunus var, Sané var ya, Sané var yani. Hepsi kıymetli işte. Hepsini tek tek anlatamayız vakit geçti. Ama pozitif ayrımcılıkta şunu bir kısa söyleyeyim. Yunus'la ilgili bir anekdotu tekrar hatırlatayım gideyim. Sene 2008 olması lazım. Ahmet Keskin Kılıç, efsane hoca. Arda Turan'lara, Okan Buruk'lara çok emeği geçen birisi. Nedim Yiğit Hoca'nın kulakları çınlasın. Ona diyor ki Galatasaray'a iyilik yapmak ister misin? İstemez mi? 2000 grubu kuralım, başında da sen ol. Tamam diyorlar, başlıyorlar çalışmaya, sabah akşam emek veriyorlar falan. Hem PAF takımı üstüne bu takım derken o grubun meyveleri işte Atalaylar, Recepler, Ozanlar oluyor. Ozan Kabak ve Tunus'ta bir hazırlık maçında bir kişi öne çıkıyor. O Yunus Akgün işte. Seçmelere giden arkadaşlarını görüyor böyle semtte. Balkondan sesleniyor. Nereye gidiyorsunuz lan? Seçmelere diyorlar. Ne seçmesi? Galatasaray'ın oğlum. Harbi mi falan. Gel sen de falan diyorlar. Dur bakayım falan derken arkadaşları yayan dönüyorlar. Seçilen tek kişi Yunus Akgün. Ve şimdi attı, attırdı. Özgüveni de iyi. Bu sene biraz az şut attı, sakatlık falan ama iyi şutördü falan. Zaten Ahmet Keskin Kılıç dermiş. Yunus bu kulübün geleceğinde muhakkak olacak diye. Bu kıssayı da o yüzden anlattım. Bugün zaferin sahibi olan yönetimler bu kıssadan da bir zahmet hissesini alsınlar. Başarı varken söyleyelim de yanlış anlaşılmasın. O zaman Yunus'un harika paylaşımıyla bitirelim mi? Öyle yapalım. Annelerimizin, annelerinizin de ellerinden öperim. Hayatta olmayan annelerimize Allah'tan rahmet dilerim. Allah hepimize onların yüzlerine utanmadan bakabilmeyi nasip etsin. Onlar da bizim yüzümüze hep gururla bakabilsinler inşallah.
7: Benim neslim o günlere tanık olamadı ama bu marşla büyüdü. 4 sene üst üste şampiyonluk nasıl tarif edilir ki? Şimdi büyüklerimizi çok daha iyi anlıyorum. Çocuk yaşta üstüme geçirdiğim bu formayla şimdi kendi rekorunu egale eden Galatasaray'ın kaptanlarından biri olarak sahadaydım. Çok şükür ki bu da bizim üst üste 4. şampiyonluğumuz. Ve şimdi hedef 27. Bilirsiniz tarih yazmayı severiz. Ben Galatasaraylı Yunus Akgün. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda görüşmek üzere.
8: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
9: Kim ne dedi? Aydın abi, Sky Panorama'ya hoş geldin.
10: Merhaba Burak, hoş bulduk.
9: Fenerbahçe'de seçim gündemi alev aldı, onunla başlayalım.
10: Tabii.
9: Aziz Yıldırım çeşitli organizasyonlara katılıyor. Hakan Safi Milano'daydı, transfer operasyonlarına giriştiği konuşuluyor. Aziz Yıldırım tarafında mesela, onunla başlayalım. Dedi ki ne futbolcu ne hoca seçime kadar hiçbir şey açıklamayacağım dedi.
10: Haklı.
9: Mourinho'dan açıdan ağzı mı yandı Aziz Yıldırım'a?
10: Bence öyle. Bence eksik bıraktığı bir şey var. Aziz Yıldırım şunu söyleyebilir mesela. Yani geçen seçimde ben açıkladım, üstüne çullandılar. Gerçi sonra Ali Koç tarafı ayrı öyle değildi. Biz zaten önce görüşmelere başlamıştık falan dediler ama önce yol alan gündeme gelir. Öyledir. Mourinho'yu biliyorsun açıkladı. Gelirsem Mourinho ile anlaştım, getireceğim diye. Ve Fenerbahçe yönetiminin o günkü başkanı ve Acun Ilıcalı apar topar o operasyonu yaptılar. Yani Aziz Yıldırım'a da ilk golü atmışlardı işin açıkçası. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın başkan olmadan bu seneki stratejisi açısından söylüyorum, ne futbolcu ne hoca meselesi bence doğru bir yaklaşım. Ha bu denebilir ki ya tamam da kardeşim, yani şimdi bir tarafta da bir başkan adayı var. Yani Hakan Safi sürekli bir yerlerde. Ben bunu sorduğum zaman Hakan Safi tarafına özellikle şunu söylüyorlar. Dedim ki tamam, yani bu kadar konuşuyor da hangi aşamada? Hakan Safi'nin kendisi çok gizli bu işi yürütüyormuş. Çok fazla bilgi paylaşmıyormuş. O da kendisi açısından bir stratejidir. Yani paylaştığın başka bir şey olabilir. Yani mesela Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gitse neydi? Leao muydu? Çok
9: evet,
10: gündeme geliyor.
9: Leao.
10: Evet çok. Gitse mesela, ben bugün anlaştım dese Hakan Safi bir tarafta taca çıkmış olacak aslında, Mourinho hikayesi gibi. Neyse, yani burada şöyle bir durum var. Her iki başkan adayı da sonuç itibariyle transfer yapacak. Böyle bir seçim gündemi, büyük oyuncu transferi meselesi ister istemez Fenerbahçe'nin bir kazanımı olacak. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi. Hakan Safi kafa olarak zaten büyük oyuncu alma kafasında bir adamdan bahsediyoruz. En azından bütün eylemlerde bize bunu gösteriyor. Ama şimdi geçmişte biraz unutuluyor. Şunun altını da çizmek lazım. Yani büyük oyuncu meselesinde genç arkadaşlar hatırlayamayabilirler. Bu da normaldir. Çünkü Aziz Yıldırım 8 yıldır Fenerbahçe'nin başkanı değil. Hayat zamanda hızlı geçiyor. Dolayısıyla bugün 20'li yaşlardaki insanlar Aziz Yıldırım'ı çok tanımıyorlar. Ne yaptığını çok bilmiyorlar. O yüzden Aziz Yıldırım'ın geçmişine bakarak şunu söyleyebilirim ki, en azından referanslarına bakarak şunu söyleyebilirim ki büyük oyuncu deyince Aziz Yıldırım bu işlerin piridir. Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda becerili bir adamdan bahsediyoruz. Geçmişten bugüne, yani Ortega'lardan başlayıp Robin van Persie'lere kadar, hatta mesela bugün Fenerbahçe'de bu golcü meselesi falan tartışılıyor ya, iyi oyuncu, kötü oyuncu vesaire. Aziz Yıldırım dönemini şöyle bir kabaca zihnimden geçiriyorum. Hani en etkisiz golcü diyebileceğin adam bence son seneydi galiba. Soldado'ydu. Adam da Real Madrid oynamış. İspanya milli takım oyuncusuydu. Dolayısıyla hani Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda zaten geçmişte referanslı olan bir adamdan bahsediyoruz. Buralarda da Aziz Yıldırım o hamleleri yapacaktır. Ama isim açıklamaması meselesine gelince, bu da kendi stratejisidir. İsim açıklamak Fenerbahçe, ha bu arada belki de kongreden hemen önce açıklayacaktır. Yani bugün bunu söyleyip kongreden hemen sonra da bunu hemen önce de açıklayabilir. Özellikle hoca meselesinde de Aykut Kocaman üzerinden, gerek Aziz Yıldırım gerekse ben Aykut Kocaman'ın yıpratılmaya çalışıldığı bir ön alındığını, hani biz bu bilgileri verelim. Yani şimdi burada da şunu da söylemek lazım. Aykut Kocaman konusunda hani bir tepki oluşturup seçime etki etsin anlayışını da ben anlayamıyorum işin açıkçası. Gerçekten de anlayamıyorum. Dilersen oraya da biraz gelelim ve devam edelim bu Aykut Kocaman meselesine.
9: Yani Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe taraftarının azımsanmayacak bir kesiminden tepki çektiğini biliyoruz. Fakat şöyle de bir gerçek var. Olağan seçime bir sene var. Fenerbahçe'de mali durum gerçekten problemli. Elde 38 tane futbolcu var. Yani çok bir geniş alanı da yok Fenerbahçe'nin transferde. Bunu da görüyoruz. Burada da yerli hoca ismi ön plana çıkıyor. Mesela İrfan abi dedi ki Hakan Safi tarafı da yerli olursa İsmail Kartal'la temas kurmuş durumda dedi. Yani aslında yerli hoca bekleniyor. Beklenti genel olarak, yani içeriden haber alan kişiler bak, böyle diyor. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal.
10: Burada şöyle bir hikaye var. Çok basit anlatalım. Birincisi futbol unutulmaz. Ama her kulübün, her ülkenin de kendi dinamikleri vardır. Ben şeyi hatırlıyorum. Roberto Mancini Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın başına geçmişti. 2013-14 sezonu Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıl. Galatasaray o zaman Fatih Terim'i yolladı. Roberto Mancini geldi. İlk maçına da Juventus maçına çıktı. Deplasmandaydı. 2-2 kaldı. O gruptan çıktı Mancini ile. Sonra Real Madrid'e elendi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray.
9: Chelsea'ye elendi.
10: Peki ligde de i̇kinci Galatasaray bitirdi, ikinci olmuştu. Aldı. Ve mesela Roberto Mancini özellikle deplasmandaki beraberlikler sonrası zihnimde kalan bu. Muhtemelen yani benim zihnimde öyle kaldı daha doğrusu. Hoca çıktı şöyle dedi. Yani bu minvalde konuşmuştu. Ya tamam da yani biz deplasmanda yenilmedik yani berabere kaldık.

0: Bu abartılacak bir şey değil.
1: Biraz
0: bu normal,
1: Serie A kafası.
0: Normal bir şey demişti. Çünkü deplasmana gidiyorsun ve işin yönetim şekli açısından adam böyle bakabilir. Şimdi Türkiye'nin koşulları böyle değil. Galatasaray, Fenerbahçe içeride dışarıda nereye giderse gitsin favori ve kazanmak durumunda. Hoca kalkıp deplasmandaki beraberliği koşullara göre ya ne var derse o zaman bir tepki olur. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Bak herkes garantiye gitmek istiyor. Tamam mı? Herkes garantiye gitmek istiyor. Neden garantiye gitmek istiyor? Şimdi Hakan Safi diyelim geldi. Bir yıllık Fenerbahçe başkanı. Sonra genel kurul var. Ya da Aziz Yıldırım geldi. Şunu herkes biliyor. Bu sene şampiyon olamazsan seneye o başkan yok. Aziz Yıldırım da bence bunu biliyor. Düşünsene Aziz Yıldırım kazandı. Önümüzdeki sene Galatasaray Fenerbahçe ikinci oldu. Şampiyon olamadı. Üçüncü oldu. Ne olur? Seçimde seçilme şansı var mı? Yok, kalmıyor. Dolayısıyla herkes garantiye gitmek istiyordur. Burada yerli hoca meselesinin şimdi bu Aziz Yıldırım açısından söyleyeyim özellikle ya da Hakan Safi de yöneticilik yaptı. Yani bunu tercih etmelerinin bir nedeni var. Bir de Türkiye'de bir gelenek var. Yerli hocalar daha da başarılı oluyorlar. Fenerbahçe'de ise yerli olmayanlar aslında son 20 yıla bakarsak yerli olmayanlar da Fenerbahçe'de önemli işler yaptılar. Aykut Hoca gelir ya da gelmez ama ben Aykut Hoca ile ilgili şahsi görüşlerimi birincisi söyleyeyim. Yani ben Fenerbahçe'ye hani Fenerbahçe açısından önemli bir figürdür. Temsil açısından da önemli bir figürdür Aykut Kocaman. Fenerbahçe'de bir şampiyonluğu vardır ve özellikle 2013-14 şampiyonluğunda da o kurulan kadronun etkisi vardır. Mutlaka
1: Avrupa'da
0: orada
1: yarı finali var.
0: Avrupa'da yarı finali var. Orada da izleri olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman konusunda hani bu kadar böyle bir olumsuz, şimdi olumlu düşünenler de var ama bu kadar olumsuz bir propagandanın sebebi nedir diye düşündüğüm zaman sebebi medya. Tabii Serdar abi zaten kapı gıcırtısını Aykut Kocaman'a geçiriyor. Sürekli söylüyor. En sonunda yine Serdar abi diyor ki bak Aykut Maykut'u getirme falan diyor. Tamam mı? Şimdi şöyle bir durum da var tabii. Serdar abi açısından da şöyle bir risk var. Diyelim ki Aykut Kocaman geldi. Şampiyon yaptı. Onun açısından da ne oldu diyecekler. O da açıklayacaktır. Der ki ben bunları zamanında söyledim. Doğru yola gitti Aykut Kocaman. Şimdi Aykut Kocaman'ın şöyle değerlendirmek lazım. Geçmişte Aykut Kocaman'ın yaptıkları yapamadıkları vardır. Hocaya göre de yanlışları ve doğruları vardır. Şimdi belki de hoca gelecek ve kendisi açısından o dönemlerdeki yanlışları düzeltme noktasına gidecektir. Mutlaka çalışıyordur zaten. Yani çalışıyordur dediğim şey şudur. İzliyordur, görüyordur, bakıyordur. Ve diğer yandan şimdi şöyle değerlendirmeler de var ya. Ya çok uzak kaldı bu işlerden. 5 yıldır Aykut Kocaman çalışmıyor. Bu bir risk midir? Risktir. Ama futbol unutulan bir şey midir? Unutulan bir şey değildir. Yani kalkıp da bu insanlar futbolu unutacak değillerdir. Ekibi yapmak istedikleri Aykut Kocaman'ın özellikle yani bu süreci yönetebilir mi sorusuna ben yönetebilir noktasında olduğunu düşünüyorum. Benim de şöyle bir iddiam var. 2018'den sonra Ali Koç mevcut yapıyı tutsaydı eğer, buraya bir güven aşılasaydı, ben Fenerbahçe'nin 2018'den sonra Galatasaray'a karşı bu kadar fark yiyeceğini düşünenlerden değilim. Diğer yandan bak 2018'den sonra şimdi bu beğenilmeyen yapı var ya, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman yapısı var ya, 2018'den sonra ne oldu peki? Bu insanlar yoklar. Tukaka da edildi bunlar. Ağza gelen her şey de söylendi bu insanlara. Aykut Kocaman üzerinde de söylüyorum. Ne oldu peki 2018'den sonra? Madem bugünü konuşuyoruz ya, yani neye bakacağız? Geçmişe bakacağız. Ben de geçmişteki referanslarla konuşuyorum. Başakşehir şampiyon oldu mu?
1: Oldu.
0: Trabzon şampiyon oldu mu?
1: Oldu.
0: Galatasaray 5 kez şampiyon oldu mu? Beşiktaş şampiyon oldu mu? Fenerbahçe'nin içerideki derbilerdeki hükmü tamamen ortadan kalktı mı? Kalktı. Yani
1: Avrupa'da
0: başarılı. Aziz Yıldırım döneminde olmayan her şey bu dönemde oldu mu? Oldu. Geriye kalan 8 yılda oldu mu? Oldu. Şimdi Aziz Yıldırım döneminde olmayan her şey diyorum ya. O dönemlerin ikisinde, 2 ya da 3 ikisinde şey var. Aykut Kocaman var. 2011 şampiyonluğu. Sonrasında ona rağmen büyük operasyon yemiş Fenerbahçe'ye rağmen son maçta 12 Mayıs'ta Galatasaray'ı yense şampiyon olacaktı. Ben bir gün Aykut Kocaman'a şeyi sormuştum. Ya dedim hocam, yani bir teknik direktör günün kaç saati çalışır daha doğrusu? O da şöyle demişti. İşin çok eski zamandaki bir sohbetten yola çıkarak ben bunu söylüyorum. Bu yakın zamanda olan bir şey değil. Yıllar önceydi. Şey demişti. Hocalıkta ana unsur odaklanmaktır. Yani yüksek motivasyonla odaklanmak ve çalışmaktır. Plan yapmaktır. Mesela bana bir Valbuena hikayesi anlatmıştı. Bu Galatasaray'la olan şampiyonluk yarışı var ya, son yıldaki şampiyonluk yarışı. 17-18 sezonunda. O zaman diyor Galatasaray bizim 3 puan önümüzde ya da 2 puan önde, tam şimdi hatırlamıyorum puan farklarını. Ama diyor yani son haftalara giriyoruz ve orada şöyle bir şey de olabilir. Puan

0: 10 puana gelebiliriz. İkili avarajlar eşit genel avaraja bakacağız. Genel avarajda da diyor çok yakınız birbirimize. Bir maç yani şampiyonluk yani son maç Galatasaray'la oynanan son maçtan bir maç önce bir o hangi maçta hatırlamıyorum. Bir maça çıktık orada diyor 6-0 mı 7-0 mı Fenerbahçe kazanırsa eğer avara genel avarajda da şeyin önüne geçecek. Galatasaray'ın.
1: Karabüyü 7-0 yendi
0: Fenerbahçe. O maç işte. Onun önüne geçecek diyor. Ben diyor orada şöyle bir şey yaptım. Odaklanmayı anlatırken. Orada diyor şöyle bir şey yaptım. O zaman Valbuena özelinde. Valbuena diyor çok ciddi bir adamdı diyor. Bak altını tekrar çiziyorum. Çok ciddi bir adamdı diyor Valbuena. Valbuena ve maçtan önce kendisiyle diyor bunu o zaman konuştuk. Yani benim burada şeye ihtiyacım var. Yani bizim genel avarajı mutlaka düşünmemiz lazım. Bir plan yaptık. Ben diyor 6-0'ı bulduk. 5-0'ı ya da 6-0 hatırlamıyorum. Son 10-15 dakika böyle durumlarda takım gevşer diyor doğal olarak. Yani düşünsene 5 tane atmışsın zaten 15 dakika var. İster istemez gevşersin. Yani biz birer tane daha atalım da genel avarajda da kendi pozisyonumuzu iyi konumlandıralım düşüncesi maçtan önce olabilir. Ama o 5-0 o yorgunluk gevşeklik de yaratabilir. Valbuena'yı diyor ben aldım. Öncesinde konuşmuştuk ama bu planı yapmamızın onunla birlikte bu planı yapmamızın en büyük nedeni de adamın diyor ciddiyetiydi. Yani çok ciddi bir adamdı. Soğukkanlı ve çok ciddi bir adamdı. Nitekim diyor ona maça aldıktan sonra diyor gola çünkü hedefim şuydu. Sona kadar böyle gelirsem Valbuena'yı atarım. Bir gole ihtiyacım var. Bu işi çözer bana düşüncesindeydim. O gün o maça çıktı. 10-15 dakika oynadı. Bir ya da iki golden bahsediyorum. Gol atmadı ama gol attırdı.
1: Şimdi bir gol Valbuena girdikten sonra bir tane gol atmış Fenerbahçe.
0: Evet. Yani onun hikayesini anlatmıştı.
1: Genel averajda da kafa kafaya bitirdi.
0: Mesela basit olarak meseleyi şöyle aktarıyorum aslında. Bir örnekten yola çıkarak nedir bu işin aslı? Yani odaklanmanın çok önemli olduğunu, plan yapmanın çok önemli olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla planlama yaparken de sürekli bir canlılık var, sürekli bir hareketlilik var ve insanla mücadele ediyorsun. Yani adamları iyi hazırlaman lazım, iyi plan yapman lazım. İnsandır bu beşer şaşar meselesinden yola çıkarak ve onu ekleyerek şey demiştim. Peki 3 Temmuz zamanı yani o operasyondan sonra takımı ve kulübü aynı zamanda idare etmek durumundaydın. O da şey söyledi yani o günün işte 3 saati ayırmak durumundaysan toplamda 1,5 saatini takıma ayırıyorsun. 1,5 saatini de bu bütün işlere ayırmak durumundasın. Yani bütün operasyonu yöneten adamlardan bir tanesi oluyorsun. Sorumluluk alanın genişliyor. Şimdi buralarda da liderlik yapmış bir adam. Kimse orada da hakkını yiyemez. Bak Aykut Kocaman Fenerbahçe gelmeyebilir. Burada bir problem yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kadar kendi değerlerini niteliksiz hale getiren, yıpratan bir başka kulüp yok. Bak yok. Sana şunu da söyleyeyim. Bak Fatih Terim Galatasaray'da 8 tane şampiyonluk aldı. Fatih Terim Galatasaray'ın en büyük efsanesidir. Tamam mı? Yani Fatih Terim'i yakalayabilmek çok zor. Avrupa şampiyonluğu, Fatih Terim yarattığı etki, aura, milli takımlar falan. Hocaya saygılar. Büyük bir adamdan bahsediyoruz. Yani Türk futbolunun her zaman anılacak adamından bahsediyoruz. Fatih Terim kötü işler yapmadı mı ya?
1: Yaptı. Ya, tabii canım faciaları yok mu?
0: Bak Fatih Terim, Aykut Kocaman Fatih Terim başarılarını yakalamıştır demiyorum. Tekrar altını çiziyorum. Ama Aykut Hoca da Fenerbahçe'nin liderlerinden biridir. Tamam mı? Bunu bu kenara bir kenara atamayız biz. Şimdi ben mesela bakıyorum Fatih Terim meselesine. Fatih Terim 2000'de Avrupa şampiyonu yaptı sonra Fiorentina Milan'a gitti. Galatasaray Lucescu'yu getirdi. Özhan Canay'dan seçim yatırımı olarak iyi giden Galatasaray'a Fatih Terim'i getirdi. Galatasaray'ın ilk büyük borçlanması o dönemdir. 2002'ler 3-4 yılları Fatih Terim geldi. Fatih Terim geldi büyük paralar harcattı ve başarılı olamadı. Gitti. Sonra Rijkaard zamanıydı ben hatırlıyorum. Rijkaard zaman olması lazım. Yani Galatasaray'ın ligi 8. bitirdiği 2010-11 sezonunda olması lazım. Ben tam o dönem askere gitmiştim ama askere gitmeden önce bir şey yaşanmıştı. O dönem şöyle bir şey olmuştu. Galatasaray Rijkaard'ı yolluyor Adnan Polat. Fatih Terim'i getirecek. Fatih Terim'in evine gitti. Fatih Terim Galatasaray'ı reddetti ve bir sene sonra geldi. Fatih Terim zor günlerde kabul etmedi Galatasaray'ı. Şimdi Galatasaray meseleye şöyle bakıyor diyor ki abi olur bunlar yani tamam burada bir başarısızlık da var ama bu insanın bu kulüp için yaptıkları da var. Sen Fatih Terim'i Galatasaray'ın yıprattığını gördün mü?
1: Yok mümkün değil.
0: Görmezsin. Ya bir şeyi hatırla. Galatasaray'da Fatih Terim Mustafa Cengiz'e neler yaptı ya? Ona rağmen diyor ki ya olur diyor böyle şeyler. Yani o yıpratan noktada olmuyor. Kendi değerini koruyor, yüceltiyor. Geliyoruz Okan Buruk meselesi. Bak söyleyeyim hikayesi şu olacak Okan Buruk'un. Diyelim ki seneye hoca çok kötü başladı lige. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray çok kötü gidiyor. Bir operasyon yapılması lazım. Okan Buruk'u diyelim ki 12. 13. hafta Galatasaray yolladı. Ya olmuyor diye yolladı. 3 sene sonra Okan Buruk Galatasaray'da bir şey olduğunda hep bir Okan Buruk adreslemesi olacak. Galatasaray'ın kendisi Okan Buruk'u itibarsız hale getirmeyecek. Yine söylüyorum bak, burada şampiyonluk sayıları konusunda Okan Buruk Aykut Kocaman'dan şampiyonluk sayıları konusunda daha başarılıdır. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Sayılar mı? Bunu yalanlayacak halimiz yok. Fatih Terim özelinde de böyle bir karşılaştırmayı yapmamın nedeni ikisinin de aynı başarılara sahip olmasıyla alakalı bir şey değildi. Ama bir kulüp, bir camia bunu sadece Aykut Kocaman üzerinde yapmıyor ki. Herkes üzerinde. Fenerbahçe'de.
1: Aziz Yıldırım için de aynı şey yapıldı.
0: Evet. Ne oldu şimdi? Ya Aziz Yıldırım'a ben hatırlıyorum 2018'de oradaydım yani. O dönemde oradaydım. O şey var ya, onu da söyleyeyim mesela. Çok konuşuyor ya. Herkese sallıyor ya. Öyleydi. Ben hatta bir gün yayında konuşmuştum. Böyle bir direkt o bir şey hakaret eden bir tarzda yanıt vermişti. Serhat Akın. Ya ben 2018 seçimlerinden önce o bir tane bir kanal vardı. Yani YouTube değil de başka
1: kendi
0: bir yerde
1: ya.
0: Bir
1: Twitch'te
0: şey. Hayır hayır. Twitch miydi neydi?
1: Evet evet. Twitch'te
0: açsınlar
1: yayın
0: mesela
1: yapıyor.
0: İzlesinler neler söylüyordu. Mesela Fenerbahçe başkanına o günlerde neler söylüyordu. Onu da alkışlıyorlardı. Yiyor mu şimdi kalkıp söylesene?
1: Ali Koç bayrağı açmış diye.
0: Yiyor mu? Kalkıp söylesene şimdi. Söyleyemezsin. Fenerbahçe çünkü şöyle bir durum abi. Bu arada bak eleştiri olur. Eleştiri ilgili bir şey değil. Ama bu insanları niteliksiz, vasıfsız, düşman noktasına getirmemek lazım. Ben Fenerbahçe'de böyle bir problem olduğunu düşünüyorum. Bak Ali Koç, geliyoruz Ali Koç'a. Ali Koç Fenerbahçe'de ne yapmıştır abi? 2018'de büyük umutlarla gelip 2026'daydı değil mi? 25'te yani 7 yılıncı sonunda bırakmak zorunda kaldı. Ve Ali Koç'a karşı büyük bir tepki var. Büyük bir tepki var Ali Koç'a karşı. Şimdi bu tepkiyi Fenerbahçe Ali Koç'a karşı kullanıyor mu? Bak eleştiri bak, biz de eleştirdik, yapamadı. Tabii ki anlatacağız bunları. Ama burada mesele şu, itibarsız hale getirmenin bir faydası yok. Ali Koç her zaman var. Yarın Fenerbahçe'nin, bak adam yine... Örneğin Fenerbahçe'nin en büyük sponsoru. Yarın ihtiyaç olduğunda yine en büyük sponsor olacaktır. Gerçekleri konuşalım. Eleştirileri yapalım. Yani mesela Mehmet Ali Aydınlar meselesi. Benim o konularla ilgili görüşlerim net. 3 Temmuz süreciyle ilgili hatalar yaptığını düşünüyorum. Ama biriniz... Şimdi bunu anlatırken bunu anlatmanın bir zararı yok. Siz şunu yaptınız. Şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Ama itibarsız hale getirmek, niteliksiz hale getirmek, yok etmeye çalışmanın hiçbir faydası yok. Günün sonunda kalite ya da insan herkese lazım. İnsan kaynağı önemli bir şeydir. Fenerbahçe, Ali Koç'la başlamıştım, bitireyim. Şimdi Fenerbahçe Ali Koç'u bitirecek mi? Yoksa ya tamam, iyi niyetli şekilde geldi, bazı şeyleri yaptı, başaramadı. Zaten bunun cezasını da çekti. Ama biz Ali Koç'u burada tutmaya, bir değerimiz olarak konumlandırmaya devam ederim. Çünkü ihtiyacımız olduğu zaman Ali Koç burada olacak.
1: 300 milyon euro para verdi.
0: İhtiyaç olduğu zaman Aziz Yıldırım burada olacak. İhtiyaç olduğu zaman Mehmet Ali Aydınlar burada. İhtiyaç olduğu zaman Aykut Kocaman burada. Noktasına ben Fenerbahçe'nin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Aykut Hoca Fenerbahçe'ye hoca olur olmaz. Ona kendisi karar verir. Aziz Yıldırım karar verir. Hakan Safi karar verir. Ama adını çıkaralım da seçimi de etkileyelim. İtibarsızlaştıralım anlayışı Fenerbahçe'ye yakışmıyor kardeşim. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin bir değeridir. Çok futbol ulemalarından bahsediyorum. Abi bu Mourinho gelirken herkes ellerini patlata patlata alkışlamadı mı? Mourinho geliyor diye. Mourinho'nun böyle sıkıcı oyun oynattığı bilinmiyor muydu?
1: Biliniyordu.
0: İsim
1: işte.
0: İsim de.
1: Fenerbahçe'ye
0: bir şey soracağım.
1: Ki.
0: Sıkıcılık sayar. Aykut Kocaman'ın oynattığı oyun sıkıcıysa eğer. Mourinho olağanüstü oyun mu oynatıyordu? Yok. Siz sıkıcı diye yolladınız. Son senenizde gittiniz. Mourinho'yu getirdiniz. Çuvallarca da para verdiniz. Bu hafıza yok mu Fenerbahçe'de mesela? Buralardan neden bakılmıyor meseleye? O yüzden Aykut Kocaman konusunda son söz şu olur tekrar. Olur ya da olmaz. Ama adama bu kadar da haksızlık edilmez. Ne yaptı abi Fenerbahçe Aykut Kocaman? Gerçekten söylüyorum. Ne yaptı? Çok merak ediyorum.
1: Yani bence Fenerbahçe tarihinin en kötü, Aziz Yıldırım döneminin diyeyim hadi, en kötü kadrosunu ikinci yaptı. Galatasaray'ın arkasından 3 puanla ikinci.
0: Bir de diğer yandan kamuoyuna yön verme, sinir uçlarına dokunma konusunda da
1: ne kadar eksik olduğunu görüyoruz Fenerbahçe'nin.
0: Evet ve geçmişe bakarsak buraların uzmanlarından bir tanesi Aykut Kocaman. Ben hatırlıyorum ya, ben o zaman bayağı da eleştirmiştik. Çıktı dedi ki Galatasaray puan farkını 8'e mi ne çıkarmıştı? Galatasaray deplasmanına gitti. Galatasaray yense puan farkı 11 olacaktı. Berabere kalındı 8. Maçtan sonra dedi ki, bu dedi Fark Suni dedi. Biz dedik ki ya Burak Hoca ne diyorsun, ne Suni'si? Olur mu öyle şey, Galatasaray 8 puanla?
1: Ama haklı olduğu ortaya çıktı.
0: Haklı olduğu ortaya çıktı.
1: Ya eridi o fark.
0: Bir, eridi çünkü şöyle anlatmışım. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Her takımın inişi çıkışı olacaktır. Bizim de inişlerimiz var ama çıkışımız da olacaktır. Galatasaray'ın da.

0: böyle. Yani oraları da işlemeyi bilen birisinden bahsediyoruz. Hayırlı olsun.
1: Galatasaray'a gelelim abi. Şimdi Fenerbahçe'de seçim, işte Aykut Kocaman'ı itibarsızlaştırma, şudur budur konuşuyoruz ama Galatasaray yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Evet. Transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
0: Daha berrak.
1: Daha berrak. Ekonomik olarak önünü
0: başkan
1: görüyor.
0: Başkan devam edecek zaten.
1: Ekonomik olarak önünü görüyor Galatasaray. Ciddi gelirler var.
0: Görebiliyor.
1: Yani burada mesela Galatasaray seneye Fenerbahçe'nin 1-0 önünde sezona başlamıyor mu? Çok açık bir şekilde bence böyle.
0: Çünkü koşullar bunu zaten gösteriyor. Son 4 yılın şampiyonu, 3 aşağı 5 yukarı Galatasaray kadrosunu, temel anlayışını koruyor. Elinde önemli oyuncular var. İyi bir kalecisi var. İyi bir golcüsü var. Orta sahasında bir yenileme yapacak. Galatasaray'da kendi çehresini değişecektir zaten. Galatasaray muhabiri arkadaşlarımızdan attıkları da zaten bunlar. Kendi çehresini değişecektir. Ama Galatasaray kendi çehresini değişirken ne yapacaktır? Daha iyi oyuncular getirmeyi hedefleyecek ve ona yönlenecek. Galatasaray'ın bir de şöyle tabii doğal olarak eli rahat, şu açıdan rahat. Şampiyonlar yine katılacak. Sürdürülebilir bir ekonomi noktasında Galatasaray'ın kaynakları var. Sportif anlamda başarılı olacağın bir kaynak sorun. Her kulübün kaynak sorunu var da Galatasaray'ın en azından gelir noktasında Şampiyonlar Ligi önemli bir kazanım olarak Galatasaray'a dönüyor. Dolayısıyla Galatasaray tabii ki önümüzdeki sezonu planlarken önü daha aydınlık görünüyor. Ama şimdi bu kadro yorulan bir kadro. Bu kadroya bir değişim gelecek. Her değişim iyi sonuçlar getirecek diye bir şey söz konusu değildir. Bunun da bir zamana ihtiyacı var. Oturması lazım. Bu sene şunu söylemek lazım. Galatasaray'ın en kötü sezonuydu ligde. En kötü sezonuydu. Bugün işte sakın ha sezonu falan filan diye çıkıp konuşan şeyler, Fenerbahçe yöneticileri kalkıp bunu izah etsinler. Yok öyle sakın ha falan. Bunlar olurken siz sesinizi çıkarmadınız. Tekrar oralarda girmek istemiyorum. Artık neredeyse onlar açısından da çok üzücü bence. Saadettin Saran açısından da çok üzücü. Ya bir Fenerbahçe'de seçim var. Bak Aziz Yıldırım, Hakan Safi aday. Fenerbahçe'nin ekonomisi meselesi. Fenerbahçe'nin işte ne bileyim daha lig bitmedi, seçimlere gidilecek. Şu anda farkında mısın? Saadettin Saran Fenerbahçe başkanı değilmiş gibi bir hava var. Yok
1: en
0: yani Saadettin
1: Saran. Galatasaray'ın yaptığı açıklama Fenerbahçe ŞK şike ithamına Aziz Yıldırım cevap verdi. Fenerbahçe yönetimi
0: veremez
1: uyuyor.
0: Ki. Saadettin
1: Niye
0: Saran yanıt veremez ki.
1: Fenerbahçe başkanı değil
0: çünkü
1: mi?
0: Çünkü Saadettin Saran'ın geçmişte bunlarla ilgili söyledikleri var. Bu işi sadece Fenerbahçe yapmadı diye demeci var. Ona inanıyorlardı zaten. Şimdi o dosyaları tekrar açmaya gerek yok. Cevap veremez ki. Verdiği anda Galatasaray lak diye videosunu koyacak. Zaten bugünler gelecekti. Geldiği anda da sesini çıkaramayacaktı zaten. Benim için şaşırtıcı bir durum değil ki. O meseleyi de çok bir cümle söyleyeyim. Sonra Galatasaray seneye ne yapar noktasında yani Galatasaray'ın güvenli alanını ve Galatasaray'ın iddiası noktasındaki avantajlarını toparlayayım. Şimdi rekabet güzeldir. Galatasaray Fenerbahçe'yi sahada yendi. Tamam mı? Bundan daha büyük beceri yok. Yendi sahada ve şampiyon oldu. Ve bu sene Galatasaray şampiyon olurken geçtiğimiz yıllarda da bu vardı. En büyük yardımcısı Fenerbahçe oldu. Yaşadık işte neler olduğunu bu sezon üzerinde gördük. Ama arkadaş şimdi ben bu arada o Fener hani WhatsApp ne diyor işte WhatsApp'ta işte
1: bir yapay zeka
0: animasyon yapmışlar ya. Orada ben hani SK ŞK'yı görmemiştim. Sonra ben farkına vardım. Ben önce açtım tamam o bir bak açık ve net söyleyeyim. Ya çok böyle ama onlar ne demiş falan filan diye böyle heves edip de bakmıyorum zaten. Çok çocukla işler. Ben orada ne anlatmak istediklerini de anlamadım abi. Tamam mı? İşte özür dilerim. Çoluk çocuk işleri yani.
1: Fenerbahçe derbiden sonra bir gönderme yapmıştı.
0: Ya neyse
1: ona
0: ne demiş?
1: Cevap veriyorlar.
0: Ne demiş gönderme?
1: Ya orada şimdi aslında küfürlü bir Fenerbahçe küfürlü bir internet mimine gönderme yapıyor. Hani
0: ya
1: onun
0: arkadaş,
1: yerine
0: bak,
1: Okan Buruk'u koyuyor.
0: Bak,
1: Galatasaray'da
0: bu bir,
1: çok çocukça. Çok
0: bak bu bir rezillik.
1: Yani. Bence de kesinlikle.
0: Bak bu bir rezillik.
1: Skandal.
0: Bak bu bir rezillik. Tamam mı? Şimdi sert ifadeler kullanılabilir. Eleştiri de yapılır. Buralarda bir problem yok. Biz günün sonunda oynayan oyuncular, oynatan teknik direktörler, parayı veren başkanlar, yönetenler bu insanlar. Bu insanların yaptıklarını ve yapamadıklarını tabii ki konuşacağız. Yeri geliyor destekleniyor, yeri geliyor eleştiriliyor. Ama bu kraldan çok kralcılar var ya, kraldan çok kralcılar, insanlara baskı yapanlar, böyle ucuz işlerle sosyal medyada kitleleri böyle arkasına almaya çalışanlar. bu çirkinliklerden, bu ne oldu lan siz demiyor muydunuz Aziz Yıldırım'a yıllardır, şimdi ağzımı açtırıyorsun. Lan diyorum, bile isteye söylüyorum. Türk futbolunun belası, bütün kötülüklerin anası falan demiyor muydunuz siz?

0: Ne oldu? Aynı şeyleri yapmıyor musunuz şimdi? Sizin yani Aziz Yıldırım'a işte milleti birbirine sokuyor diye eleştirenler. Yıllarca bu
1: tabii,
0: oldu.
1: Tabii, aynen.
0: Yıllarca bu oldu. Aziz Yıldırım'a çıkıyordu, sözünü söylüyordu.

0: problemlerden bir tanesi de bu. Bak ben yine söylüyorum, ben orada ne anlatıldığını gerçekten de anlamadım yani. Ne o işte sus işareti, sakın ha, bilmem ne. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz abi siz? Bu mu yani rekabet? Bu mu yani? Bu buralara mı iş düştü? Hakikaten rezillik yani. Bak yine söylüyorum. Biz burada yayınlar yapıyoruz. Hakaret etmeden konuşulamıyor mu mesela? Anlamıyorum ben. Eleştiriyi bel altına girmeden yapamıyor musunuz mesela? Her iki taraf için de söylüyorum. Çoluk çocuk işleri. Bak ben diyorsun ki bana, Fenerbahçe Saadettin Saran bu yanıtı veremedi diyorsun değil mi? Ben de diyorum ki veremez ki diyorum zaten. Çünkü verdiği anda Galatasaray diyecek ki Sayın Başkan sen böyle diyorsun da biz böyle söyleyince alınıyorsun. Senin videonu ne yapacağız? Derler. Yani geçmişin seninle birlikte geliyor. Geçmiş silinmiyor. Ve fakat hani işin geldiği noktada gerçekten bu sosyal medya değerlidir, önemlidir. Hepimiz buralardan, hayatımızı da bu arada buralardan kazanıyoruz. Ama rekabetin de şeyi var, kuralı var. Rekabetin de kuralı var. Böyle abuk sabuk göndermelerle, onlarla bunlarla hiçbir şey olmuyor. Hiçbir mantığı da yok. O onu yapıyor. Öteki ona bir yanıt veriyor. Geçen şeyi izledim. 343 Dijital'de. Uğurcan Çakır'ı izledim. Onu da tebrik ederim. Mesela bu çocuğa çok büyük haksızlık ettiler. Tamam mı? Trabzon başkanı bunu yaptı. Trabzon başkanının kendisi yaptı. Bu oyuncuyu satan kendisi. Kendisi ya. Ve bu adam Trabzon'a tarihin en büyük parasını getirmiş. Sonra çıktı ne dedi? Ben dedi işte böyle kaptan istemem falan. Ne yaptı ya bu çocuk size?
1: Kaptanlık yaparken neydi?
0: Kaptanlık yaparken parayı getirirken teşekkür ettiniz yollarken. Sonra ona karşı kamuoyunu, Trabzon taraftarını kışkırttınız.
1: Derbi için, bir maç için.
0: Bak çocuk çıktı, çok efendice bir açıklama yaptı. Anladığını söyledi. Kötü bir şey de demedi. Büyüklük yaptı yani. Anladın mı? Büyüklük yaptı. Büyüklük budur. Sakin kalmak budur. Gerçekten de böyle. Tekrar dönersek Galatasaray'a. Galatasaray'ın elindeki en büyük avantaj yerleşik bir düzeni var. İyi bir kadrosu var. Bunun üzerine ekleyerek Galatasaray devam edecek. Akıllı bir yönetimi var Galatasaray'ın. Doğru zamanda doğru hamleler yapmayı başarıyorlar. Fenerbahçe'nin şu açıdan da o değerlendirmeyi yapmak lazım. Az önce dedim ya, yıllarca Aziz Yıldırım'a öyle dediler, böyle dediler. Sen şiddeti körüklüyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diye saldırdılar ya. Salih Koç gelirken müthiş, Türk sporu düzelecek falan filan. En son giderken Ali Koç'a neler söylediklerini sen biliyorsun. Ben Digifutbol'da en son söylemişim, tekrar söyleyeyim. Sonra ben daha iyi anlıyorum biliyor musun bu işleri? Yani kamuoyuna yön verme gücü çok önemli bir şey. Aziz Yıldırım bunu yapıyordu. Tabii ki istemezsiniz Aziz Yıldırım gibi bir başkanı. Hep karşısındaki olsun istersiniz. Yani o propagandalar boşuna değilmiş. Onu söylüyorum. Tahmin ediyorlardı bence Fenerbahçe'nin nereye doğru gideceğini. Çünkü her şeye rağmen 2011'den sonra 7-8 yıl boyunca kafa kafaya yarışmış. Bütün darbeleri yemesine rağmen yarışmış, bırakmamış, birçok şeyle mücadele etmiş bir Aziz Yıldırım vardı. Şimdi çok daha iyi anlayabiliyorum. Aziz Yıldırım'ın yarattığı etkiyi ve Aziz Yıldırım'ın gücünü çok daha iyi anlayabiliyorum. O dengeleri bozan adamdı. Gitsin diyorlardı. Futbol düzelecek diyorlardı. İyice Galatasaray'ın lehine döndü her şey. Başardılar yani aynı zamanda bunu. Tabii lehine döndü derken bunu da başardılar doğru hamlelerle ve doğru zamanlamalarla.
1: Ağzına sağlık abi. Haftaya senin görüşürüz.
0: Senin de ağzına sağlık. Görüşürüz.
2: Kim ne dedi?
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Mayıs 2026 günlerden Perşembe. Öncelikle sabah HT Spor ekranlarında konuk olarak katıldığım programda mesajlarıyla destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Instagram üzerinden çok çok mesaj atan dinleyicilerimiz için geçerli. Bugün yine Türkiye'nin dört bir yanından, Avrupa ve Amerika'dan, yolu futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde. Sizler de bu atmosferin bir parçası olun istiyorum. Telefonlarınızın mesaj kısmına sadece 0212 273 10 10 ya da WhatsApp'ta 0540 273 10 10'a duygu, düşüncelerinizi, gönül verdiğiniz renklere iletmek istediklerinizi ya da her gün birbirinden değerli ve birbirinden ünlü Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcularına sormak istediklerinizi bu iletişim kanallarından bana iletebilirsiniz. Elçiye zeval olmaz diyoruz biliyorsunuz. Biz de üzerimize düşeni, daha fazlasını her zaman olduğu gibi yapmaya çalışırız diyoruz. Burası futbolun nabzının, sporun kalbinin attığı yer. Burası Radyo Gol ve tutkuların sesi. Burada emek var, alın teri var. Burada sizler varsınız. Futbolun en sıcak gelişmeleri, en taze haberleri, kulis bilgileri. Haydi sesini aç Türkiye. Çünkü şimdi Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor ve ilk bağlantımız NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar. Radyo Gol'e hoş geldin Emin'cim.
1: Çağatay Hanım, merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin? Bayağı uzun zaman oldu görüşmeyeli.
1: Evet, yoğun geçiyor, tempolu geçiyor. Geçen hafta benim işlerim vardı, destek veremedim. Senin bu enerjik sesini duyduktan sonra daha iyiyim.
0: Estağfurullah, senin de öyle. Dün akşam Trabzonspor Gençler Birliği'nin son anda devirdi. Türkiye Kupası'nda finale çıktı. Önce onunla ilgili yorumlarını almak isterim. Konyaspor'un rakibi oldu finalde.
1: Trabzonspor, yani Gençler Birliği de hak etti. Şimdi hak etti diyeceğim, hak ettiği en başta açarak söyleyeyim. Fatih Tekke'yle bence bu sezonun fiyat performans anlamında en başarılı takımı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Okan Buruk, onlar ayrı bir yerde ama ben sezonun teknik direktörü kim diye sorarlarsa cevabım bugün değil, sezonun başladığında oynattığı, evet, futbol oyunu gördüğümde Fatih Tekke'dir. O yüzden Fatih Tekke ve takımı bence Türkiye Kupası'nı hak etti. Gençler Birliği'ne dönecek olursak, doğru kararı en sonunda verdiler. Yani Metin Diyedin'de o doğru karar. Bir daha döndüler. Hoca Gençler Birliği'nin ne olduğunu iyi bildiği için bir gurur, vicdan yapmadı. Takım zor günde tekrardan oraya geldi. 17 yaşındaki genç oyuncularla sahaya çıktı. Yani Trabzonspor karşınızdaki takım, öne geçiyorsunuz, tecrübesizlik, kendi kalenize bir gol, sonrasında kaybediyorsunuz. Yani bireysel bir kalite vardı. O yüzden Trabzonspor hak ettiği finalde ama Gençler Birliği de dün akşamki oyunuyla bize gençlerin bir kez daha bu ülkede forma, süre, şans bulduklarında neler yapabileceğini bize gösterdi. Ben dün akşamki maçı bu şekilde değerlendireceğim. Trabzonspor Konyaspor finali bence çok futbol adına olumlu, keyifli, futbolun getirdiği tüm aksiyonları görebileceğimiz bir final olacağını düşünüyorum. İlhan Palut geldi, Konyaspor'u getirdiği nokta zaten o seviyede bırakmıştı. Fatih Tekke aynı şekilde.
0: Recep Uçar'da hani, diyebiliriz burada.
1: Bütün hocaları diyebiliriz. Hani Çağdaş Atan'ını biraz ayırabiliriz. Çünkü o dönem parlak geçmedi. Bunun hani İlhan Palut'u şu yüzden söylemiştim. Eski bir Konyasporlu, orada emekleri var. O anlamda Recep Hoca da aynı şekilde. Tüm takımlara emeği olan kimler varsa yarınki finalde hepsi bundan pay sahibi olacaktır. Ben dediğim gibi futbol adına kaliteli bir maç bekliyorum.
0: Tabii burada Gençler Birliği'nin aklı da sevgili Emin Çağlar, pazar günü Trabzon'da oynanacak olan son haftada ligde kalma mücadelesiydi değil mi?
1: Ya kesinlikle. Şimdi Metin Hoca 17 yaşındaki oyunculara şans verirken yine ülkenin bir gerçeği, zorunluluk ortaya çıkıyor. Gençler Birliği küme düşme korkusunu hissetmese oyuncularla çıkmayacaktı. Hani kandırmayalım, ben biraz önce evet işte zor söyledim ama zorunluluktan bunlar oluyor. Barış Alper zorunluluktan kaldı. Kerem Aktürkoğlu, hani bir şans bulmuşlardı ama kaldılar. Onlara fırsat zorunluluktan geldi. Galatasaray 13. olmasa, ligi şampiyon bitirse bu transferler olacak mıydı? Hayır. Evet. Olabilirdi ama kendilerini gösterebilirler miydi? Yine hayır cevabı. O yüzden söylüyorum. Hani Arda Güler aralarından sıyrılıyor. Ersin Destanoğlu, Rıdvan, 2020 şampiyonluğunda oynar mıydı? Hayır, takımın durumu ortadaydı. Sergen Hoca şans verdi, zorunluluktan şans verdi, kazandı. Kendisi de o yoldan gelmişti, biliyor tabii ki. İşte dediğim gibi hani zorunluluk olmasa Metin Hoca doğal olarak ligi önceliyor, haklı. Zaten o 1-0'dan sonra değişiklikler de onu gösterdi. Aa, galiba kazanıyoruz dedi, hafta sonu da düşüneyim diyerek. Ama futbol işte anları doğru oynamak gerekiyor. Hafta sonu Gençler Birliği'ni çok zor bir maç bekliyor. Yani böyle kora kor olacak o maç. Ve maç Trabzon'da oynanacak. Zor bir atmosfer. Bakalım kim istediği sonucu olabilecek orada.
0: Tabii orada da kazanmaktan başka çaresi yok. Beraberlik de çünkü yaramıyor. Kartal Bey demiş ki, Emin Bey'e sorabilir misiniz hocam? Muçi'yi almalı mı Trabzonspor?
1: Fatih Tekke bu oyun düzeniyle oynayacaksa evet, ama seneye yani dediğim gibi şu andaki işte kadro kurulumu bu oyunculara bağlı, ama seneye aynı kadro üzerinden fakat bir oyuncunun 2-3 rolde oynayabileceği ya da sonuçta 9-10-11'lerin daha skor takım oyunu katkısına hangisini düşünüyorsa ona karar verecek bence. Ben hani fiyat olarak bakmıyorum. Fatih Tekke şu anda ona bir özgürlük tanıdı. Bu özgür oyunda Muçi kendisini gösterebiliyor. Daha takım oyununa yatkın bir kadroda başarılı olabilir mi bilmiyorum. Hani bence Sergen Yalçın anlatmak istediği oydu. Ama kelimeler doğru seçilemediği için hani Sergen Yalçın Muçi bir türlü yıldızları barışmadı. Bu düzende devam edecekse kalmalı bence. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin mutlaka ve mutlaka çok işini arayacaktır.
0: Türkiye Kupası finali Antalya'da oynanacak mı, oynanmayacak mı bilgisi sende var mı? Yani Trabzonspor bu konuyla ilgili başvuru yapacak ama tabii Konya tarafının da bunu kabul etmesi lazım herhalde prosedür anlamında.
1: Yani federasyon tarafıyla bu konuyu sormadım. O yüzden hani bu konuda bir bilgim yok ama evet, fiziksel olarak, coğrafi olarak Konya'nın avantajı olacak ama hani bu final Antep'te de olsaydı, şöyle düşünelim. Trabzonspor'un kupa Türkiye Kupası şampiyonluklarından biri Şanlıurfa'daydı. Onu olabilir galiba. Mesela İstanbul, Trabzon, herkes oradaydı. Ya ben ona çok aldırış etmiyorum şahsen. Türk onlara çok hani sevmiyorum. Takım neredeyse taraftar oraya gitmeli.
0: Evet. Fenerbahçe tarafına gelelim sevgili Emin Çağlar. Fenerbahçe tarafında da tabii kulislerde oldukça değişik bilgiler var. Seçim rüzgarları, iki tane aday var. Bu konudaki değerlendirmelerini alabilir miyim senden?
1: Kongre oy kullanacak 44 bin kongre üyesi var. Küfür adı söylemiyorum. Bir kısmı 4 bini diyelim. 4 bini şu anda oylarını vermiştir. Geri kalan o 40 bin ya da 35 bin kişi konuşmaları bekleyecektir. Başkan adaylarının teknik direktörü şu oyuncuyla anlaştık, bunu getiriyoruz demelerini bekleyecektir. Ben yani o 6 Haziran'da seçimden bir gün önce adayların konuşmaları oluyor ya. Yani oraya kadar o belirsizliğin gideceğini düşünüyorum. Sayın Başkan Aziz Yıldırım birer gösterse Hakan Safi'nin arttıracağını, Hakan Safi eli arttırsa Sayın Aziz Yıldırım cephesini daha da arttıracağını düşünüyorum. O yüzden yani şu andan bir isim, birisi %51, birisi şöyle bir şey demek çok zor. Yani Aziz Yıldırım'ın olduğu bir yarışta bir şeyleri söylemek çok zor. Fenerbahçe karar verecek geleceğine, bu seçim bir yıllık mı, 1+3 yıllık mı şeklinde, buna karar verecek kongre üyeleri. Zor bir süreç onları bekliyor. En sağlıklı kararı vermeleri, almaları dileğiyle.
0: Emin'cim, burada 4000 dediğin oy kemik oy mu?
1: Ya tabii şey, yani o 4000 kişi ayırdım şimdi, hani bir kısım mutlaka Aziz Yıldırımcıdır.
0: Aziz Yıldırım'la yarı yarıya mı veya Sayın Aziz Yıldırım'ın oyu mu diye düşündüm.
1: Yok yok yok yok. Yani 4000 kişiden 2000'i Hakan Safi'cidir. Çok net bir şekilde 2000'i de Sayın Yıldırımcıdır. Yani o anlamda söylemek istedim. Çünkü yani değişim isteyen var, geçmişte yaptıklarımız ortada diyen var. O yüzden hani asla görüşünü değiştiremeyeceğimiz bir kitle olur ya bu. Futbolda özellikle. Ona öyle 4000 dedim. O 4000'in 2000-2000 bölüştürelim. Geriye kalan 40.000 kişiyi belirleyecek bu seçimi.
0: Oldukça yorucu geçen bir sezondu ve Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray'da yarın şampiyonluk kutlamaları var. Yine bir genel değerlendirme rica edeceğim senden sevgili Emin Çağlar.
1: Genel değerlendirmeyi hak edilen şampiyon, üst üste 4 oldu. Okan Buruk, yönetim, oyun

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekansından Türkiye'nin kendi saatinde en çok dinlenen programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündeme hoş geldiniz. Tarih 14 Mayıs.

0: oyuncular yani kemik kadro korunuyor, üzerine doğru eklemeler geliyor. Devre arası transferindeki hamleler doğruydu. Lang bunlardan bir tanesi. Yerli oyuncuların faktörünü düşündüğümüzde Galatasaray bu konuda çok şanslı. Barış, Eren, Yunus en başta tabii ki Uğurcan. Yani bu oyuncu yapısı, bu kadro korunduğu sürece Galatasaray şampiyonluğa yine en yakın camia olacak. Yarın akşam doyasıya kutlayacaklar. Antrenmansız bu akşam bir antrenman yapacaklar. Kasımpaşa maçında öyle çıkacaklar. Bizim de saat 15'te NTV olarak Noah Lang'la bir röportajımız olacak. Merak ettiklerimizi soracağız kendisine. Hem saha içini, Hollanda, Belçika, İtalya'yı, teknik bakışını, Galatasaray'ı bakalım zorlamaya çalışacağız. Kalıyor mu, gidiyor mu? Öğrenmeye çalışacağız hepsini.
1: Son bir soru daha alacağım şimdi. Dinleyicilerimizden çok çok mesaj geliyor biliyorum sevgili Emin. Sen de çok yoğunsun. Rıza Bey, Coşkun Bey, Kayhan Bey ve İlhan Bey, Sergen Yalçın durumuyla alakalı senin görüş ve düşüncelerini merak ediyorlar. Kalmalı mı, gitmeli mi, yeni bir yönetim mi, nasıl olacak diye soruyorlar sana.
0: Soru Sergen Yalçın'la alakalı bence. Yani cevap hocamızda diyelim. Yani hocamız derken Beşiktaş'ın hocası, Türk futbolunun değerli bir hocasında. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki o aidiyetini, efsane durumu kimse değiştiremez. Hı hı. Sadece kendisi değiştirebilir. Doğru kararı verecek olan da Sergen hocadır. Hani maçı kaybettikten sonra iki maç sonra bakacağız ne olacağını diyor ya. Bu değil. Beşiktaş, yani tamam Sergen Yalçın'ın da bir karakteri var ama Beşiktaş şunu duymak istiyor bence. Bu benim görüşüm. Sergen Yalçın ne kadar hazır? Kırılmalara karşı ne kadar kendini koruyabilecek? Yolda bunlar olacak çünkü. Bu duruma hazırlıklıysa devam etmeli. Ama sezonun ilk maçında, Avrupa maçı diyelim, tezahüratlar istemediği şekilde geldi, istemediği bir skor ortaya çıktı. Sonrasında ne olacak? İşte bu kırılganlığa hazır olmak ve bu kırılganlığa cevap vermek zorunda kendisi. Ekibiyle analizini yapacak. Ben evet hazırım, asla pes etmeyeceğim diyecek. %100 bunu diyebilirse devam etmeli. Yani ülkemizin örneklerinden bir tanesi Sayın Faruk Sülen, Sayın Fatih Terim. O 4 yıl üst üste şampiyonluk gelirken, hani orada çok bilinen bir hikayedir. Fatih Altaylı abimiz de anlatmıştı yayınlarda, sohbetlerimizde. Faruk Süren arkasında durmasaydı belki bugün bu Galatasaray'ın temelleri atılmayacaktı. İşte önce karar verecek Sergen Yalçın, arkasından da Sayın Başkan Adalı ve yönetimi diyecek ki biz her şartta, her koşulda seninleyiz. Ama herkes açık olacak.
1: NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar Radyo Gol mikrofonlarındaydı. Sevgili Emin'cim çok teşekkür ediyorum. İşin gücün rast gitsin inşallah.
0: Rica ederim, yayınlar.
1: Hoşçakal. Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programı devam ederken dün akşama dönüyoruz. Dün akşamki spor yazarlarının görüşlerinden Hürriyet Gazetesi'nden sevgili Mehmet Aya'nın bir yazısı var. Ona göz atalım. Diyor ki Metin Diyadin aslanlar gibi ayakta, takımıyla, oyunuyla, pazar günü kader maçıyla, gençlerin gençleri ve hocaları demiş. Metin Hoca rotasyonun da rotasyonunu yapmak zorunda kaldık dedi maçın önünde. Diabete 2007, Erkarda ile Yiğit 2008, Furkan 2009'u demiş. 22,5 yaş ortalamasıyla gencecik çocuklar sahada. İdeali yakın Trabzonspor kadrosu kağıt üzerinde galip ve fakat ilk yarı ne bir baskı, ne bir oyun, ne pozisyon. Biraz daha cesaretli olsa gençler skoru alacaklar. Erhan ilk kurtarışını 54'te yaptı. Muçi'nin vuruşu aynı zamanda rakip kaleyi bulan ilk vuruştu. Trabzonspor geç de olsa işin ciddiyetini kavradı. İkinci yarıya baskılı başlasa da tel tel dökülen bir Trabzonspor vardı sahada. Artık ne yapabileceği rahatça kestirilebilen, Onaçu'yu iyi kapatan, ona giden pas kanallarını kurutan rakibi karşısında Muçi ve Zubkov'un yaratıcılığından da mahrum olan Trabzonspor için 62'de Arda'dan gelen gol şok etkisi yarattı diyor. Sonrasında çok daha güçlü olmayan baskıyla birbiri durduran topla yakaladı Trabzonspor. 3 oyuncu değişikliğiyle işin ciddiyetinin kavranmış olduğu hissedildi. Augusto ve Muçi'nin direkte patlayan topları heyecan üretti. Sonlara doğru gidişat ikinci golü işaret ediyordu. Galibiyet golü sezon özeti gibiydi. Muçi anların oyuncusu olduğunu ispat eden nitelikte harika vurdu. Kalite ve kumaş finali Trabzonspor'a getirdi. Gençler Birliği ise emeğin, oynama hevesinin, sebatın, toylukla karışık becerinin

0: sonlarda çözülse de disiplinin ne olduğunu anlattı bize. Metin Diyadin'i bu takımdan uzaklaştıranlar ona mı kötülük etti, camiaya mı? Cevabı net. Hoca aslanlar gibi ayakta, takımıyla, oyunuyla, pazar günkü kader maçıyla demiş. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Fon müziğini biraz daha yukarı alabilir miyiz? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii telefonlarımız da var. Sırada bekleyen spor yazarlarımız da var. Onlardan bir tanesi de şimdi şöyle yapalım. Hiç zaman kaybetmeden kendisini ben buradan da arayayım. Çünkü şu anda benden telefon bekliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden sevgili Arif Kızılyalın var biliyorsunuz. Verdiği demeçler trend topik olmuştu. Bundan bir 15 gün önce kendisine de bir merhaba diyelim. Eğer müsaitse Cumhuriyet Gazetesi'nden sevgili Arif Kızılyalın.
1: Müsaade.
0: Evet, müsait misin?
1: 3 dakika müsaade.
0: Peki o zaman 3 dakika sonra bağlanalım sana sevgili Arif Kızılyalın diyoruz. 0212 273 10 sizlerin mesajlarıyla da devam edeceğim. Ve isterseniz biraz da diğer takımlarımızla alakalı dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Ve hem Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Sarı Kırmızılar'da dünkü divan kurulunda Sayın Dursun Özbek 36. şampiyonluk dedi. Salon adeta yıkıldı haberi var. Cuma günü stadyumumuzda kupamızı alacağız. Taraftarlarımızla birlikte 36 ağzından çıktı ya. Bunda bir iş var dedi esnada. Salonda kahkaha tufanı kopmuş. Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, kulübün 28 Şubat 2026 itibarıyla hazırlanan 9 aylık konsolide mali raporunu açıklarken toplamda borcun 29.4 milyar liraya yükseldiğini ifade etmiş. Ve bu artışın en önemli nedeninin bonservisli transferler olduğunu vurgulamış. Sarı Kırmızılı yönetici geçen 11.7 milyar lira olan hasılatın bu dönem 17.2 milyar liraya çıktığının altını çizerken tüm mali tabloya rağmen de Galatasaray'ın dönemi 25 milyon lira karla tamamladığı belirtilmiş. Evet, Fatih Demirkol da bir yandan bana mesaj attı, müsaitim diyor kendisi. Evet, Trabzonspor muhabirlerinden Aykut Bey, Aytekin Akay'a bağlanır mısın demiş. Telefon numarasını eğer alırsam tabii ki. Dinleyicilerimizden Keskin Bey, Arif Bey'e selamlarını iletmiş. Arif Bey'i 5 dakika sonra alacağız çünkü kısa bir reklam aramız olacak. Şimdi evet, kim dinleyicimiz? Yılmaz Bey, artık fotoğraflardan tanıyorum. Hoş geldin güzel insan, iyi yayınlar. Çok çok teşekkürler. Bilmukabele mizahi bir soru sormuş. Transferi kim yapabilecek Beşiktaş'ta demiş. Erdal Hoş da bağlanabilirse iyi olur sanırım demiş. Ararız kendisine, sorarız. Eğer bağlanmak isterse tabii ki. Yavuz Özgül, şimdi tesadüfen ikinci köprüde gördüm geçerken Fenerbahçe bayrağını demiş. Evet, Fenerbahçe de kadın futbolda da şampiyon olduğu için köprüye bayrağı asıldı. Kongrenin bir hafta öne alındığı doğru mu? Hayır, doğru değil. Çünkü 6-7 Haziran'da yapılacak. Dolayısıyla hani çok bilgi var. Özellikle sosyal medya tarafında sevgili dinleyenlerimiz, her yazılana lütfen inanmayın çünkü çok büyük bir dezenformasyon var orada. Hatta şunu söyleyeyim, Fenerbahçeli taraftarlar için kesin ve bir net bilgi paylaşayım sizlere. Hani gördüğünüz şu anda sosyal medyada geçen transfer haberleriyle ilgili isimler var ya, hoca adayları var ya, İşte onların lütfen hiçbirine inanmayın. Çünkü orada yazılan bütün isimler şu anda yanlış bilgiler. Bu bilgiyi ben size direkt vermiş olayım. 0212 273 10'da mesajlarınız var. Bir yandan da Arif Kızılyalın arıyor ama 14.30 reklamımız var. reklam arasına da gelmeden ben sevgili Arif Kızılyalı'nı da bekletmek istemedim ama direkt şu an yayını alabilirim. Cumhuriyet Gazetesi'nden Arif Kızılyalı'nı şu anda cep telefonundan arıyorum. Sonunda buluşabildik. Arif Kızılyalı'nın nasılsın?
1: Kesinlikle iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkürler. Dün akşama dair Konyaspor rakibi Türkiye Kupası'nda Trabzonspor oldu. Konyaspor Trabzonspor finaliyle ilgili bir değerlendirme yapmak ister misiniz Arif Kızılyalı?
1: Valla Trabzonspor zaten hani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elenişinden sonra favoriydi. Beşiktaş Konya'ya elenince iyice favori duruma geldi. Ama Konyaspor'da tabii beklentinin ötesinde top oynuyor. Hı hı. Özellikle orta sahada Berkan Kutlu'yu falan oynattıkları zaman farklı bir takım kimliğine bürünüyorlar. Keyifli bir Türkiye Kupası finali izleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Hı. Artık klasikleşen hakem hatalarını görüyoruz. Nasıl söyleyeyim size? Hani net klasikleşti artık. Örneğin ters faulü verdi. O faul golle sonuçlandı. Ama bu demek değil ki Trabzon hak etmedi. Bu arada bu gençler bir nasıl düşmeye oynuyor. Son maçını kazanamazsa nasıl düşecek? Ona da pek akıl sırrı erdiremedim. Buradan Gençler Birliği yönetmenine bir mesajım var. Böyle soda içip karınları ağrıdığında hoca değiştirirlerse buraya gelirler. Halbuki Metin Diyedin'de kalsaydı bu takım. Bu takım şimdiye kadar çoktan ligde kalmayı garantilemişti. Öyle yani işte ahbap çavuş ilişkileriyle futbol yöneticiliği yaparsanız böyle oluyor. Buradan lafım Gençler Birliği'nedir. Camiaya saygı duyarım Alkaralılara. Ama görüntü budur.
0: Evet. Tabii sevgili Arif Kızılyalı'nın Galatasaray'ı soracağım. Yarın şampiyonluk kutlamaları var. Bununla
1: evet.
0: ilgili...
1: Valla orada olacağız. Evet. Güzel bir kutlama. Dün divan kurulunda toplantısındaydım. Dursun Başkan geçen dönemki yöneticilere teşekkür etti. Yeni yöneticileri tanıttı. Bahar havası var Galatasaray'da. Sahne, stadın tam göbeğine bir sahne oturtuluyor. Hı hı. Sahne içine seyirci alınacak. İyi fiyata satılıyor. Karşılığında bir de Osimhen box veriyorlar. Yani Osimhen forma, maske ve atkısından oluşan. Hı hı. Hatı sayılır da bir gelir elde edecek Galatasaray. Ondan sonra da pazar günü maçlarını oynayıp bu sezonu noktalayacaklar. Hı. Galatasaray için iyi bir sezondu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yaptığı inanılmaz hatalar da tabii Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Fakat hani Galatasaray önümüzdeki yıla kadrosunu büyük ölçüde güçlendirip yenileyip girmek zorunda. Çünkü olası Aziz Yıldırımlı Fenerbahçe ve maddi sıkıntıları aşarsa Trabzonspor bu ligin ortağı olur. Beşiktaş da bir hamle yapmak, kafa kaldırmak isteyecektir. Onu da hesaplayın. Daha önümüzdeki sezon daha çekişmeli bir sezon bekliyor Galatasaray'ı. Bir de Galatasaray'ın Aslan Vadisi projesi var ki bence şampiyonluk kadar kıymetli bir proje. Hı hı. Dursun Bey ona ağırlık verecek bildiğim kadarıyla. Zaten yönetim kuruluna kattığı inşaat deneyimi olan değerli Galatasaray'da yöneticilerin performansı, önceki performansları, iş hayatlarındaki performansları da Dursun Bey'in bu hizmetine. Çünkü Türkiye'de futbol faaliyet dışı gelir yaratmak zorunda. Dursun Bey bu işi iyi yapıyor. Hı hı. Tek adaylı seçim. Çok adaylı seçim olsa da yani Dursun Bey hani tabir bu Galatasaray için tabir kullanmak istemem ama çok önemli bir camiadır. Hani ceketini gönderse kazanacağı bir seçim çünkü çok başarılı. Hani futbol, 4. yıl şampiyonluk, diğer branşlarda camianın yüzünü yere baktırmadı. Tesisleşme işi iyi gitti. Yani işte Galatasaray kutlayacak ama dediğim gibi transfer sezonu başladığı anda da önemli isimleri kadrosuna katmak zorunda.
0: Bu arada herhalde DJ olarak sevgili Emir Ateşdağ'ın babası Suat Ateşdağ olacak.
1: Evet, Suat Ateşdağlı değerli müzik sanatçı. Türkiye'nin o alanda en önemli isimlerinden biri de bir de Galatasaray'dır yani. Ona yakıştı.
0: Benim de öğrenci velimdir. Yani sevgili Emir'in de ben hocalığını yapmıştım. Küçük Prens'te, Saint Joseph'te.
1: Ne güzel.
0: Emir Ateşdağlı'yı da çok severim.
1: Yani Suat Bey hakikaten yani bu DJ'lik şeydir, nirvanalardan biridir. Yurt dışından birini, başka birini getirebilir miydiniz? Getirirdiniz. Ama hani Emir'in, pardon, Suat Ateşdağ'ın vereceği coşkuyu vermezdi. Hı-hı.

0: bence yarın güzel bir kutlama olacak.
1: Sanatçı olacak mı Arif Kızılyıl'ın?
0: Valla net bir bilgim yok. Çünkü net açıklama yapılmadı. Şimdi net açıklama yapılmadan da şu bu gelecek demek istemiyorum. Hem saygısızlık. Ama şöyle söyleyeyim, geçen sene çıkan bazı sanatçıların bu sene de yer aldığını duydum.
1: Yavuz Özgül'den sana övgüler yağmış. Arif Bey'e selamlar diyor. Kendisini Şişli'de sürekli görüyorum ve her zaman çok şık giyiniyor. Selamlar.
0: Sağ olsun onun iyiliğinden. Madem görüyor durdursun, merhabalaşsın. Hatta gazeteye Şişli'de veda ediyoruz. Dört Levent'e gidiyoruz. Buyursun çayımı kahvemi içsin. Bütün futbol severler, spor insanları kardeşimizdir, arkadaşımızdır.
1: Yılmaz Bey, Arif Bey'e selam olsun. Son düşecek takım kim olabilir diyor.
0: Allah aşkına. Yani şimdi bakıyorum, hani böyle ben böyle son yıllarda bir denklem görmedim. Bir kere Antalya düşmez gitme geliyor. Hı hı. Kazanır çıkar abi. Hani rakibi de artık ununu eylemiş bir takım. Antalya burada avantajlı. Valla Eyüp'le Kasımpaşa'dan biri gidecek gibi duruyor.
1: Trabzonspor Gençler şeyde, Birliği de var tabi.
0: Gençler Birliği de golü yiyebilir. Hı hı. Ama şimdi hani kupada da oynadılar, birbirlerine ölçtüler biçtiler. Bir puan gençlere yetiyor mu bilmiyorum. Bakmak lazım.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe maçı bence belirleyici olur. Tıpkı Galatasaray Kasımpaşa maçı gibi.
1: Ozan Bey demiş ki, Çağatay Hocam kolay gelsin. Arif Bey'e sevgiler, saygılar. Kendisinin Galatasaraylı olmasından dolayı çok memnunum. Ses tonu Mehmet Demirkol'a benziyor.
0: Mehmet değerli Galatasaraylısıyla Fenerbahçe'de bir arkadaşımızdır. İyi bir futbol yorumcusudur.
1: Ayrıca Galatasaray için
0: modern bir insandır. Ayrıca, sağ olsun, var olsun beyefendiciğim.
1: Galatasaray için önümüzdeki yıl iyi bir 6 numara, yedeği kesinlikle bir 10 numara, her iki kanatta oynayabilen kanat oyuncusu olmazsa olmaz transfer diyorum. Bir de uzun zamandan sonra lig içinde gözüme çarpan bir futbolcu var. Gençler Birliği'ndeki Metehan. Galatasaray'da olur mu acaba demiş Arif abiye, sorabilir misiniz?
0: Vallahi olur. Alanya'da bir tane var. Rize'de var. Hani baktığın zaman Süper Lig'de kalbur üstü çocuklar var. Zaten almak zorunda. Şey var, Bertu var. Santifor olan çocuk. Evet. Onun dışında
1: Beyefendinin
0: dediği gibi evet. Şeyi bulması lazım Galatasaray'ın. Torreira.
1: Evet.
0: Bir Torreira bulması lazım. Bir stoperin yedeğini muhakkak yedekletmesi lazım. Icardi'nin gönderilmemesi ama alternatifinin olması lazım. Hani Bertu belki o pozisyonu doldurur.
1: Icardi sorusu çok geliyor şu anda. Arif'e sorar mısınız diye.
0: Hani bak şu anki şey, para performansla Icardi'yi gönderirim ama ya geriye dönük 3 seneye 4 seneye dönüp baktığım zaman bu adam şu an okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında Galatasaray maç çalıyorsa bu nedeni Icardi'dir ya. Hani al kenarda oturt ama o da kenarda oturmayı Mertens gibi sorun yapmasın. Mertens'in son senesi nasıldı? Sorun yapmadı. Abilik, kaptanlık yaptı. Şimdi Icardi'yle oturacaksın, konuşacaksın yani. Maro, bak böyle böyle. Hani ha verirsin kiloları. Kazanırsın kıvraklığı. Zaten hani golleri attığın zaman seni kim kesecek canım? Icardi lazım. Yani kulübede de ama şimdi 10 milyon euro artı masraf, artı jet paraları bilmem ne artık. Bu Icardi o paraları karşılamaz değerli kardeşim.
1: Bana gelen bilgide Icardi'nin şu an aldığı paranın yarısıyla ilgili eğer kabul ederse bir senelik bir sözleşme teklifi yapılacağı yönünde.
0: Valla ben de öyle duydum. Ben olsam tutarım yani.
1: İyi bir yedek rotasyonu
0: olabilir. Şimdi karşında şey var. Karşında fena bir Fenerbahçe var. Yani fena derken yanlış anlaşılmasın. Hani bırakırsın Mauro Icardi'yi çatalı verir. Çatalı verir yani. Şu Aziz Bey o konularda iddia adamıdır. Ki muhtemelen Aziz Bey kazanıyor. Şimdi Hakan Safi Bey de bana kızacak. Ve onun arkadaşları. Ama şey ya Hakan Bey sen bir dur abi. Bir dur. Biraz bir yerini yer et. Çünkü hani önümüze bak o kadar tecrübeli Saadettin Saran modeli varken Hakan Bey sen bir dur abi. Hani Aziz Bey sanıyorum bir rotasyon yapacaktır. Toparlama sürecine girecektir. Sonra hatta ben olsam çekilirim. Aziz Bey'le konuşurum. Aziz Bey'in yönetimine girerim. Hakan Safi'nin yerinde olsam.
1: Evet.
0: Yani öyle her takıma forma reklamı vermek. Öyle atıp tutmakla o işler olmuyor orası Fenerbahçe Kulübü. Uzun yıllar Fenerbahçe muhabirliği de yaptığım için o camiaya da hakimim. Tabii şimdi Galatasaray'la bu kadar özdeşleştikten sonra fazla yorum da yapmıyorum. Ama dediğim gibi Fenerbahçe Aziz Yıldırım başkanlığına doğru yürüyor.
1: Çağatay Bey, abi sorar mısın? John Duran alınsa katkı sağlar mı Galatasaray demiş Orhan Bey.
0: Valla ben denenmişten yana değilim, çünkü şey, verimli olamadı, bir de sorunlu futbolcuya bırakıp gidebiliyor. Ben olsam almam. Hı hı. Bir de o Galatasaray o şeyleri geçti artık, hani inat sendekini alayım, işime yarayacaksa alırım. O eskiden de işte Hasan Vezirler, şu futbolcu kaçırmalar, şunlar bunlar. O işler bitti canım yani. Bastın fersah fersah yürüdün abi, sen ne kaçıracaksın? Hani ha, hakikaten de hocanın kafasına, sistemine uyuyordur, inanıyordur, alır, saygı gösteririm. Ha, kaldı ki John Duran da iyi bir forvet ama sakatlık, sakatlığın ardından döndü, en kritik maçta oynamadı, kavga çıkardı. O olmaz abi, uzak dursun. Sorunlu futbolcu uzak dursun.
1: Sevgili Arif Kızılyalı'nın şampiyonluğu özetledin ama şampiyonluktaki en büyük pay kim ya da kimlerindi sana göre?
0: Atanınla tutanın iyi olacak. Atanınla tutanın da gelmesini sağlayan Dursun Özbek'tir. Zaten o yüzden Dursun Özbek kayıtsız şartsız Galatasaray Kulübü'nün başkan adayıdır. Sandık açıldıktan sonra da başkanıdır ayın 23'ünde. Atanın iyi, tutanın iyi, nokta. İyi para verdin, nokta, bitti. O kadar basit yani.
1: Nevzat Bey diyor ki, Arif Bey'e selamlar. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanı olması aynı şeyleri deneyip farklı sonuç beklemek olmayacak mı?
0: Valla şimdi...
1: Ben Galatasaray'ın 5. şampiyonluğu Aziz Yıldırım'la daha kolay olacağını düşünüyorum diye ifade etmiş.
0: O konuda yorum yapmayayım, ayıp olur. Hem Galatasaray için ayıp olur, hem Fenerbahçe için ayıp olur. Saygı duyuyorum görüşüne. Aziz Bey... kendi camiasını en iyi bilen biri. Biraz evvel. Şimdi bakın, Saadettin Saran niye başarılı olamadı? Saadettin Saran Bey ve ekibi Galatasaray Fener maçında geldi. Ki ben yönetici tanıyan, surat hafızası olan bir adamım. O sakallı beyefendiyle şey dışında, Murat Salar dışında kimseyi tanımıyorum. Hı hı. Sen nasıl Fener yönetimisin abi? Fener yönetimi böyle geçtiği zaman o futbolcu önüne dikleyecek, ayağa kalkacak. Ya eminim ki mesela birçok branştaki birçok kişi, Fenerbahçe'yi kastediyorum. Ve birçok üye şu anki Saadettin Saran yönetimden 3-5 kişi ayrı kimseyi tanımıyor.
1: Sayın Ertan Doğruoğulları'ndan bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet, evet. Yani o yüzden Aziz Yıldırım diyorum. Çünkü Aziz Yıldırım'ın ekibine bakıyorum. Bayağı böyle deve dişlerini alıyor adam. Yani deve dişi isimler alıyor. Çat çat ağır isimler alıyor.
1: Arif Bey'e göre yani. Hep transfer sorulmuş. Nerelere transfer yapılmalı? Galatasaray'da
0: biraz evvel söyledi okurumuz, evet. 6 numara sağ bek, sol bek, ondan sonra şey yedek Icardi, Icardi kalmak kaydıyla yedek Icardi yani. Beşiktaş, bir de Türk rotasyonu onu iyi yapması lazım, çünkü Türk oyuncu
1: 10+4
0: hani Galatasaray'ın şampiyon olabilir, 11 yabancıyla da olmuştur, olacaktır, olur, oynar. Ama Galatasaray'ın Türk oyunculara da yatırım yapma gibi geleneği var. Onu sürdürmesi gerekiyor diye düşünüyorum sevgili Çağatay'cığım. Bana bağlandığın çok teşekkür ediyorum. Eksik olma.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok takip edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde atların hemen ardından sevgili Sezgin Gelmez'le birlikte HT Spor İstihbarat Şefi, yılların duayeni, duayen gazetecisi. Hoş geldin yayınımıza Sezgin Gelmez.
2: Hoş buldum, beni utandırıyorsun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Hangi atlar geldi bu arada? Onu kaçırdım.
2: Kaçırdın mı? 10 numara geldi galiba. Peki. Yanlış duymadıysam 10 numara kazandı herhalde. Sürprizle yazanlara tebrik etmek gerekir.
1: Teşekkürler Sezgin Gelmez. Bu hafta gene sürprizler var herhalde. Röportajlar.
2: Sürpriz röportaj. Ya bu akşam benim programımda eski Galatasaray eski başkanlarından Ünal Başkan'la bir röportajım var. Hı hı. İlginç görüşleri var, ilginç sözleri var. Mutlaka izlesinler derim ben dinleyicilerine.
1: Evet. Yarın şampiyonluk kutlamaları var Sezgin Gelmez. Bununla ilgili bilgileri alabilir miyiz senden?
2: Çağatay, bilgi açıklandığı kadar var ki... pek o kadar hani şarkılı, türkülü ya da dışarıdan sanatçılı diyeyim. Mutlaka şarkılar, türküler var. Ama dışarıdan bir sanatçı davet edilmedi. Galatasaray'ın kendi içinde kutlayacağı bir şampiyonluk gibi olacak. İşte liseden başlayacak her zaman olduğu gibi. Rams Park'a bir konvoy hem basın için hem futbolcular için üstü açık bir otobüste.
1: Klasik.
2: Ve oradan klasik.

0: sene bir şampiyonluk kutlaması zaten yani hani çok da abartmak gibi olmayacak ama artık Galatasaray'da bunlara alıştı. 4 senedir üst üste yaptığı bir şampiyonluk kutlaması. Hani Galatasaray şampiyon olmasında kutlamasında biliyor diyelim.
1: Peki Sezgin Gelmez, şampiyonluktaki en büyük pay kim ya da kimlerindi sana göre?
0: Orada bulunan hemen hemen herkesin, Dursun Başkan'dan malzemecisine kadar herkesin. Ama futbol takımına geldiğin zaman, takım içine geldiğin zaman Okan Hoca ve onun yönetimi, onun teknik heyeti bu kadar kaliteli, bu kadar isim futbolcuyla bir uyum sağlamaları, bir çekişme yaşamamaları, en iyi futbolcunun bile, en formda formda demeyeyim de, hı hı, en isim futbolcunun bile formsuz olduğunda ya da maç taktiğine göre yedekte kaldığında ses çıkarmadığı, oynamadığı bir zamanda bile kazan kaldırmadığı, bir varsa bile çekişmenin dışarıya yansımadığı, içeride çok kolay bir şekilde çözüldüğü bir Galatasaray'da, bana göre şampiyonluğun da en büyük nedenlerinden biri buydu. Aslında şu da var, yani Galatasaray'ın bu sezon kaybettiği puanlar, beraberlikler, yenilgiler oldukça fazla, geçen sezonlara göre oldukça fazla, ama buna rağmen Galatasaray idare etti ve mutlu sona ulaşmayı başardı. En çok katkı, en çok katkı kimde olur? Ya Osimhen'i mutlaka ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onun olduğu maçlarda, olmadığı maçlarda Galatasaray'ın farklı bir kimliğe büründüğünü görüyoruz. Ya Osimhen bir de sadece attığı gollerle değil, rakibe yaptığı baskıyla, takım içindeki abiliğiyle, o hırsı, kazanma hırsını aşılamasıyla da tabii ki çok büyük rol oynadı. Kalede Uğurcan'dan başlamak üzere son adam Osimhen'e kadar herkesin katkısı çok büyük oldu tabii ki şampiyonlukta. Evet.
1: Sevgili Sezgin Gelmez, şimdi dinleyicilerimizden de sen bağlandıktan sonra bir sürü mesaj yağmış. Nihat Bey, Acar Bey, Can Bey, Devrim Bey, hepsi selamlarını, sevgilerini yolluyor. Senin Icardi konusunda ne düşündüğünü merak ediyorlar.
0: Benden de herkese çok selamlar. Hem ismini saydım beyefendilerin, hem de tüm izleyenlere herkese çok selam olsun. Şimdi Icardi için aslında son 2-3 haftada Icardi için kesin artık yolların ayrıldığı şeklinde bakılıyordu. Bu görüş vardı ama bizim Çağatay'ın verdiği bilgi 2 gün önce, Çağatay Çelik'in verdiği bilgi 1+1 yıllık bir sözleşme yenilenmesi şeklindeydi. Bugün benim yaptığım bazı görüşmeler var. Çağatay'ın haberinin tamamen doğru olduğu, bu görüşte olduğu Galatasaray yönetiminin ve Dursun Başkan'ın ama yarın, ama öbür gün, şu kesin, Kasımpaşa maçına kadar mutlaka transfer için masaya oturacağı Icardi ile birlikte ve ilk sorusunun da şu olacağını çok iyi biliyorum. Bunu yani net olarak söyleyebilirim sana. Ne istiyorsun? Ne düşünüyorsun? Özür dilerim. Ne istiyorsun değil, ne düşünüyorsun? Icardi'nin düşüncesinden sonra, ne düşündüğünü söylemesinden sonra işte transfer görüşmeleri o zaman başlayacak. Ama Galatasaray'ın, Dursun Başkan'ın kafasında şu var: yüksek bir rakam olmayacak bu kesinlikle. 1+1 yıllık bir mukabele önerilecek. Tabii fiyat açısından, fiyatta anlaşıldığı takdirde Galatasaray şu anda yaptıklarından dolayı, bugüne kadar Galatasaray'a verdiklerinden dolayı, hani hep söylenir ya, çocuklara, gençlere Galatasaray sevgisini aşılamasından, o tribünlerle, taraftarla hep bir olmasından dolayı Icardi'ye biraz farklı gözle bakıyor. Daha farklı düşünceler içinde. Yani son haftalarda evet Icardi formda değildi belki, görev alamadı, ama buna rağmen Galatasaray yönetimi Icardi ile 1+1 yıllık daha bir sözleşme istiyor. Fakat bunun kararını Icardi verecek. Ne düşünüyorsun sözlerinden sonra o transfer görüşmeleri belki de hiç başlamadan bitecek. Icardi ben gitmek istiyorum derse o zaman teşekkür edecek tabii ki kendisine. Ama ben Galatasaray'da mutluyum, kalmak istiyorum dediği anda işte orada her şey sıfırdan yeniden başlayacak Galatasaray ile Icardi ilişkisinde.
1: İbrahim Bey, Lemina ile imzalandı mı diye bir soru sormuş.
0: 1+1.
1: Mehdi Bey de diyor ki lütfen sorabilir misiniz Sezgin Bey'e, eğer hoca olsaydı, ki bence Sezgin Gelmez'den çok iyi hoca olurdu, hemen araya gireyim, transfer anlamında hangi mevkilere transfer yapılması gerekirdi diyor.
0: Öncelikle benim düşüncem

0: Mutlaka ve mutlaka Osimhen'i zorlayacak bir santrafor. Onun dışında da Torreira'nın olduğu bölgeye onun ayarında ya da ona yakın bir oyuncu bulmak, çünkü son haftalarda onun da formdan düştüğünü gördük. Belki yorgunluktu, belki mental bir düşüştü, belki önümüzdeki sezona yine bildiğimiz Torreira gibi başlayacak, ama benim ilk düşüncem onlar olur. Tabii bu arada Barış Alper için gelen çok ciddi teklifler var. Arsenal'in çok ciddi bir teklifte bulunduğunu biliyorum. Yani giden oyuncular olduğu takdirde onların yerinin en az o kalitede bir futbolcuyla doldurulması gerekiyor Galatasaray için. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün yine yaptığım bu görüşmede, hani ne oluyor, ne bitiyor, kim alınır şeklinde isim yok, ama isimden daha önemli bir şey müjdesini vereyim ben Galatasaraylılar için. Çilek bahçesine dönecek dediler Galatasaray için. Galatasaray'ın sahadaki 11 için, yani bir çilek bahçesi yaşarız düşüncesi var. Bu da demek ki bayağı bir transferin olacağı şeklinde Galatasaray'da.
1: Bunu kim tabii söyledi?
0: İsim vermeyeyim.
1: Tamam.
0: İsim vermeyeyim. Ama Galatasaray yönetiminden çok önemli bir kişiden aldığım bilgi bu. Çilek bahçesi bekleniyor Galatasaray'da. Ama tabii bunun için öncelikle elde kimler gidecek? Yabancı kontenjanı nasıl açılacak? Bu çok önemli tabii ki.
1: Yılmaz Bey, Sezgin Bey'e selam olsun. Osimhen neden agresif diyor son zamanlarda?
0: Ben Osimhen'in son zamanlarda agresif olduğu görüşüne çok katılmayacağım. Osimhen'de bu her zaman işin var. Yani bunu
1: futbolcu diyelim. Diyorsun.
0: Bunu soran dinleyiciye ben şunu hatırlatırım. Çok basit bir örnek. İlk aklıma gelen, geçtiğimiz sezon ligin son maçını düşünün. Galatasaray Başakşehir. O maçtaki Osimhen'i düşünün. O maçtaki Osimhen'le, yani tam üzerinden bir sene geçmiş, o da Mayıs ayıydı, 2025'in Mayıs'ı, o 2025 Mayıs'ıyla bu 2026 Mayıs'ını düşünün, ben Osimhen arasında bir fark görmüyorum. Sinir açısından, hırs açısından, oyun açısından, yani Osimhen böyle bir yapıya sahip.
1: Doruk Bey demiş ki, son kez son soru olsun sevgili Sezgin, seni de çok tutmak istemiyorum. Sezgin abi demiş, ne olacak bu Beşiktaş'ın hali? Ne olur bize cevap ver demiş.
0: Beşiktaş'ın yani çok ciddi bir yapılanma içerisine girmesi gerekiyor. Aslında bu sene Sergen Hoca'nın gelmesiyle birlikte bir şeylerin değişmesi beklenebilir de, ama ne yazık ki Beşiktaş'ın maddiyat çok etkiliyor. Yani Serdal Başkan'ı da çok yakın bir tanıdığım için, yönetimini de çok iyi bildiğim için net olarak söylüyorum. Gerçekten ellerinden geleni değil fazlasını yapmaya çalışan bir yönetim var şu anda. Buna Sergen Hoca'yı da katabilirim ki Sergen Hoca'nın ne kadar Beşiktaş'ı sevdiğini, Beşiktaş'ta olduğunu bilmeyen yoktur. Fakat bir şekilde imkanlar bu. Ve bunda da hani ben sadece Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da bir hata görmüyorum. Başta Galatasaray olmak üzere. Başta diyorum, çünkü Galatasaray biraz daha farklı. Galatasaray ve Fenerbahçe arayı çok açtılar. Bu maddi açıdan, kadro açısından, yapılan transferler açısından ara oldukça açıldı. Bu iki takım iyi olduğunu gösterdikçe Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri de biraz ikinci planda kalıyorlar. Bu da doğal, yani hani ne yapılabilir? Mutlaka farklı bir gelir kaynağı, maddi açıdan farklı bir yöntemler bulunmak zorunda. Çağatay, sen bitirmeden bir şey daha ilave edeyim, ben Galatasaray'la ilgili konuşuyoruz madem. Galatasaray basketbolda da çok büyük atılım içinde. Birkaç gün içinde orada da açıklanacak transferler var. Biliyorsun kadın basketbol takımı özellikle Fenerbahçe'den Sevgi Uzun'u transfer etmişti. Bunun dışında özellikle yurt dışından yabancı transferleri de gelecek. Galatasaray basketbol takımı bu sezon yani geçtiğimiz yıllara oranla çok daha iyi bir kadroyla çok daha başarıları elde etmek için mücadele edecek. Orada da çok büyük değişiklikler olacak. Bunu da söyleyebilirim.
1: HT Spor İstihbarat Şefi sevgili Sezgin Gelmez çok önemli iki bilgi daha verdi. Bir dedi ki çilek bahçesine çevrilecek Galatasaray, iki de Galatasaray basketbolunda inanılmaz transferler olacak dedi. Bu bilgileri de aldık. Sevgili Sezgin, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar.
1: İşin gücün az gitsin. Görüşmek üzere.
0: Senin de. Görüşmek üzere.
1: Sevgili Sezgin'i de uğurladık. Evet, kısa bir araya gideceğiz. Ama onun öncesinde ben yine telefon numaralarımızı hatırlatayım. 0212 273 1010 0540 273 1010 ya da Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Artık telefonu da şarja koymam lazım. Çünkü hakikaten mesajlarınız da şarjımız da yetmiyor. Bu kısa arada şarja da koyalım. Daha sonra sizlerin mesajlarıyla ve Türkiye'nin en önemli spor yazarlarıyla Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam edecek. Bizlerden ayrılmayın.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de son bir saatimize girdik. Türkiye'nin en önemli spor yazarlarını her gün farklı farklı isimleri ve Türkiye'nin en çok takip edilen isimlerini ağırlıyoruz. İşte onlardan bir tanesi de Beşiktaşlı taraftarlar özellikle onu görmek istiyordu. Sevgili Hakan Gündoğar yayınımızda, mikrofonumuzda ve ilk kez sesini duyuyoruz. Sevgili Hakan'cığım, Hakan Gündoğar hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın Hakan? Neler yapıyorsun? Senden bir haber alalım. Seni takip edenler, vallahi takip etmek isteyenler gazeteci olarak nereden bulabilecekler seni?
1: Çok teşekkür ederim hocam. Hocam bizim YouTube yayınlarımız devam ediyor. Kartal Rekord'da. Flash TV'de programımız devam ediyordu ama sezon bitti biliyorsun.
0: Evet.
1: Yeni sezon çalışmaları. Şimdi Dünya Kupası'nda bir programımız olacak. İnşallah önümüzdeki günlerde onu da duyuracağız. Her şey gayet iyi gidiyor. Ama tabii ki artık son maçları bekliyoruz. Bize sezon sonu gelsin. Biraz nefes alalım istiyoruz.
0: Ya zaten Kartal Rekord'da ben seni hep takip ediyorum sevgili Hakan'cığım. Çok da başarılısın. Başarıların da daim olsun inşallah. Tabii Beşiktaşlı taraftarlar seni istiyor, senin görüşlerini merak ediyor. Hep geldi, yazıyorlar. Hakan abi, sevgili Hakan Gündoğar, Beşiktaş ne yapmalı? Beşiktaş'ın hali ne olacak? Ve bildiğim kadarıyla da 40 sene üzerine ilk kez Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'u yenemeyen bir Beşiktaş oldu. Hakan, neler söyleyeceksin?
1: Şimdi hocam, bu Sergen Yalçın geldiğinde bu ligin sefiri geldi dedim. Ondan sonra da zaten başıma gelmeyen kalmadı. Hala aynı görüşte misin diyorlar. Değilim. Açık bir net söyleyeyim. Yani,
0: ne değişti?
1: Ya şimdi şöyle. Ben Sergen Yalçın'la büyümüş bir insanım. Yani Sergen Yalçın hayranıyım. Benim sırtımda Sergen Yalçın dövmesi var. O kadar çok seviyorum. Ama bu sene olmadı. Bu sene olmadı. Sergen Hoca'nın dediği bu sene biz bir planlama yapıyoruz ama bu planlama ne kadar doğru şekilde ilerledi? Bunların hepsi tartışılacak şeyler. Yani bu kadar transferler yapıldı. Beşiktaş dördüncülük, Beşiktaş'ın asla bir başarı değildir. Bu zaten herkes tarafından bilinen bir gerçek. Kötü bir sezon geçirdi Beşiktaş. Yani bazı şeyler yolunda gitmedi. Yolunda gitmeyen şeyler nedir? Takım istenilen futbolu, şimdi Zahat abi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Beşiktaş istenilen sonuçları alamayabilir. Beşiktaş ligi dördüncü de bitirebilir. Bunların hepsi futbol içerisinde olabilecek şeyler. Fakat Beşiktaş'ta istenen şey şu. Sadece şunu söyleyeceğim. Samet Aybaba'nın teknik direktör olduğu dönemde Beşiktaş'ın kadrosu bugüne kıyasla iyi bir kadro değildi. Çok düşük seviye bir kadroydu. Hatırlayın. Ama sahaya ruhunu koyan, Trabzonspor maçını kazanamadığı için sahanın içerisinde ağlayan futbolcular vardı. Yani mücadele etmesini istiyor Beşiktaş taraftarı. Evet, dördüncü de bitirebilirsin, beşinci de olabilirsin, şampiyon da olabilirsin ama o mücadeleyi görmek istedi Beşiktaş taraftarı. Planlama da olsa, planlama içerisinde de mücadele edebilirsin dedi. Şampiyonla oynayamayabilirsin. Evet, karşındaki Galatasaraylı makas açıldı mı? Kesinlikle açıldı. Osimhen gibi bir gerçek var. Kadro planlaması açısından çok üst düzey bir Galatasaray var ama her ne olursa olsun Beşiktaş'ın mücadele etmesine, sahada o formanın hakkını vermesini çok istedi Beşiktaş taraftarı. Bu sene bunu göremedi. Buradaki olay şampiyonluk, dördüncülük falan değil. Mücadele etmedi Beşiktaş. İstenilen mücadeleyi sahaya bir türlü yansıtamadı. Sadece bir maç, Göztepe maçı, Beşiktaş'ın kazandığı kendi sahasında, bir de Aralık ayında oynanan Kupa'daki Fenerbahçe maçı. Sezonda iki tane maç söylersiniz Beşiktaş'la ilgili. Üçüncü maçı yok Beşiktaş'ın. O mücadeleyi sahaya koydu.

0: Beşiktaş taraftarı bundan müzdarip. Beşiktaş taraftarının sistemi Sergen Yalçın'ı bu yüzden. Çünkü Sergen Yalçın neler yapabileceğini zaten herkes biliyor. Bunu pandemi döneminde ki şampiyonlukta herkes gördü. Hem gerek oynattığı futbol kaylarından inanılmaz bir golcü yaratmıştı. En sakama kulüp bulamadı Beşiktaş'tan sonra şampiyonluk golünü atan adamdır. Yani bambaşka bir şey izlettirdi Sergen Yalçın pandemi döneminde bize. Bu dönemde bu yok. Beşiktaş taraftarı da bunu sorguluyor. Ya hocam biz seni çok seviyoruz. Evet. Ama yok. Neden yok? Bize bunu açıkla diyor.
1: Dinleyicilerimizden Savaş Bey, Ergun, Fatih, Arda Bey, Rıza Bey, Ufak Bey hepsi sana selamlarını iletmiş. Serdal Acalı ile ilgili düşüncelerini de merak ediyorlar. Hakan Gündoğar.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Serdal Başkan göreve geldikten sonra bir önceki, ondan önceki dönemleri bir hatırlayalım. Burada kimseye güzelleme yapmıyorum. Hiç kimseye güzelleme yapmıyorum. Fakat geçen gün Sergen Hoca'nın basın toplantısında Santos'un maaşı dediği olay aslında daha önceki dönemlerden gelen futbolcuların maaşları hala ödeniyor. Beşiktaş'ın hala lisanslı futbolcusu, Nusrati'si olsun, Onana'sı olsun çok büyük zarar ettiği isimler var Beşiktaş'ın. Ve Beşiktaş yönetimi hala paraları ödüyor. Ve Beşiktaş şu anda yaklaşık 4 senedir herhangi bir başarısı yok Beşiktaş'ın. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor, şampiyon olamıyor gibi birçok nedenini sayabiliriz.
1: İki ama kere Beşiktaş'a altıncı, iki kere de dördüncü olmuş sevgili Hakan.
0: Yani şimdi iki kere altıncı, iki kere dördüncü olan bir takım her gün kulüp için her hafta iki tane sponsorlukla anlaşıyor. En son yine İspanyol dev bir firmayla anlaşıldı. Seneye sırtta onun ismi yazacak gibi. Yani yönetim, başkan ve devre arasında gönderilen futbolcular belli. Alınan futbolcular belli. Hocanın istediği bütün futbolcular alındı. Ekstra Mourinho çıktı ki bence çok iyi futbolcu. Çok da iyi oldu Beşiktaş'a gelmesi. Ama mesela gönderilen futbolcular hiç kimsenin zarar etmediler. Gelenlerin maaşları düşük, bonservisleri yüksek. Zaten bu yapılanma isteniliyordu. Maaşların takım dengesini bozmayacak şekilde olmasıydı. Yani ben şunu söyleyebilirim. Yani Serdar Adalı elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunu görebiliyorum. Sadece o yaptığının karşılığını şu anda o da alamıyor.
1: Evet.
0: Ya hiçbiriniz bence Beşiktaş başkanı kadar Beşiktaş taraftarlı Beşiktaş'ın başarısını isteyemeyiz herhalde. Hem para veriyorsunuz hem başarılı olmak istiyorsunuz. En büyük hakkı.
1: Yılmaz Bey, Hakan kardeşime selam olsun. Alınan futbolcular uyuşmuyor. Aidiyet yok. Acaba Sergen Yalçın duruşu tavrı da mı uyuşmuyor? Kopuk bir tavrı yok mu demiş.
0: Şöyle anlıyorum beyefendi. Teşekkür ediyorum. Özellikle Konya maçı açık kanaldan yayınlandı biliyorsun. Çağatay Hocam. Şimdi yanda İlhan Palut'u görüyorsunuz. Sergen Yalçın'ı görüyorsunuz. Eski Sergen Yalçın'ın sağ kenarındaki duruşunu biliyorsunuz. Ellerini açardı. Dördüncü hakem, orta hakem. Sağ kenarında duramayan bir Sergen Yalçın. Bu sene ellerini birleştirip durması bile ya hocam ne olursun biraz hani kendini oyuna vere geldi. Ben burada hak veriyorum. Yani Sergen Hoca'nın o vücut halinden, ruh halinden de Beşiktaş tarafta ya bizim hocamıza ne oldu? Bizim Sergen Yalçın'ımıza ne oldu? Dedirtiyor. %100 haklı dinleyici.
1: Evet.
0: Haklı.
1: Ali Başlı demiş ki Hakan Bey selamlar. Ben Sergen Hoca'nın istikrar için kalmasını isterim. Başarılı olacağına inanıyorum. Hakan Bey'e de katılıyorum demiş. Sana çok çok mesaj var. Yılmaz Bey ayrı bir Yılmaz Bey. Hakan abi lütfen söyler misin? Necip Uyuksal Sergen'e ne yaptı? Kadro dışı kaldı. Kulübün emektarı. Bence Bilic gelmesi lazım demiş. Sevgili Hakan ben de sana bunu soracaktım. Acaba hani Necip son evinde kimle oynadı? Trabzon'la oynadı. Trabzon maçında kadrosuna alınıp son kez bir veda olarak ona bir şans verilemez miydi? Senin düşüncelerini çok merak ediyorum.
0: Kağıt Hocam Necip'i beğenirsiniz beğenmezsiniz. Necip 22 yılda elinden ne geliyorsa hepsini sahaya koydu. Nerede oynatırsanız oynatın. Hep elinden geleni yaptı. Hiç kendisinden beklenenin altına düşmedi. Necip bir askerdir. Necip'ten ekstra trivele yapmasını, robano yapmasını falan bekleyemezsiniz. Necip Beşiktaş'ın çocuğudur. Beşiktaş'ın altyapısına yetiştirmişiz. Bakın Necip'i o kadar kötü gönderilme şekli var ki. Hoca istemiyorum kardeşim. Necip bir daha bizimle antrenmanlara çıkmasın dedi. Ümraniye'nin tek sorumlusu. Maalesef

böyle bir yola gidiyor. Necip'in kalp kırıklığı 22 sene emek vermiş o futbolcunun kalbini çok kırdınız. Orada çok büyük hata yapıldığını düşünüyorum. Çok daha güzel bir şekilde Necip'i kadroya da almayabilirsiniz. Necip antrenmanlara çıksın takımı karıştırıyor diyemezsiniz Necip'e. Necip Beşiktaş'ı karıştıracak bir adam değil çünkü. Bunu herkes biliyor. Bunu herkes yani kime sorarsanız ya Necip asla böyle bir şey yapmaz der. Yapacak niyetli bir çocuk değil. Ama Necip'i

0: Ama maalesef bu gerçek. Necip'in kalbi kırıldı.
1: Evet.
0: Kalp kırıklığı, o kalp kırıklığı çok ağır bir sendrom bende de Necip'le ilgili. Yani Necip'e çok daha güzel veda edilebilirdi.
1: Salih Bey de diyor çok ki Sergen Yalçın hocanın yardımcılarının zayıf olduğunu düşünüyorum. Hakan Bey de aynı görüşte mi benimle acaba?
0: Şimdi bunu herkes düşünüyor bu arada. Fakat Sergen Yalçın asla yardımcı eklenmesini kabul edecek veya yardımcılarından vazgeçecek bir teknik adam değil. Yani çünkü hocaya bunu söylerseniz hoca diyecek ki siz benden daha mı iyi biliyorsunuz benim yardımcılarımı yetersiz olduğunu diyebilir. Bunu söyleyebilir. Ya biliyorum izleyicimizin söylemek istediği şu, yanına bir Joseph, bir Atiba konulabilir mi diyor. Haklı olarak bunu herkes düşünüyor. Ama ben hocanın buna pek sıcak baktığını düşünmüyorum. Hoca yardımcılarından çok memnun.
1: Ömer Bey diyor ki Bilal, Jota, Jalo, Emirhan, Rafa, Abraham, Muçi, Raşika konuşmuyoruz artık demiş. Öyle bir mesaj iletmiş.
0: Ya bende de şu var. Mesela evet Muçi müthiş bir performans gösteriyor Trabzonspor'da. Ama her çiçek de her toprakta açmıyor Çağatay Hocam. Bu da bir gerçek.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Ya bu da bir gerçek. Yani şimdi Muçi'yi alırsın önümüzdeki sene. Beşiktaş der ki yok kardeşim ben Muçi'yi size hiçbir yere satmıyorum, ben oynatacağım. Aldınız 3 maç kötü oynattıktan sonra da ya biz keşke satsaydık bu adamı da olabilir. Diyorum ya bazı çiçekler gerçekten bazı topraklarda açmıyor. Olabiliyor bu. Ya Falcao geldi Galatasaray'a, olmadı. Çok örnek verebilirim yani bu şekilde. Yani çok var örneği. İşte Ciro Immobile altın ayakkabısı olan santrafor geldi, olmadı. Tutmadı.
1: Koray, Cem, Korkut, Deniz, Orçun ve Barış Bey sana çok selamlarını yollamışlar.
0: Teşekkürler.
1: Çağatay Hocam, Hakan Gündoğar ilk kez bağlandı. Bundan sonra hep bağlansın, ne olur bize kızmasın demiş.
0: Sağ olsun.
1: Yunus Bey diyor ki Hakan kardeşim, Beşiktaş semtinde oturan Galatasaray olarak fulle testleri duruyor mu? Eskiden üçüncülük oynanırdı. Bir ilerleme var mı? Dikili Taş'tan belirli bir para alınmış. Bankalar Birliği'nden ne zaman çıkılıyor sevgiler demiş. Bir bilgi.
0: Teşekkür ediyorum. Şöyle, bütün altyapı tesisleri hepsi Sancaktepe'de cumartesi günü açılacak tesise toparlanıyor. Müthiş bir tesis kazandırıldı. Onu söyleyeyim. Çok beğendim. Eski Sancaktepe stadyumunun orası. Orası kiralandı. Çok güzel bir müthiş bir tesis yapıldı. Emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum Türk futbolu adına. Bankalar Birliği'nden çıkış süreci zannediyorum benim almış olduğum bilgi Eylül ayına doğru bu konudaki adım atılacak. Bu arada Bankalar Birliği'nden çıkmak da sorun değil. Bankalar Birliği'nden çıktıktan sonra o bankalara tekrar borçlanıyorsunuz. Daha yüksek faizle borçlanan kulüpler var. Ya da ya bunu hepimiz biliyoruz. Yani sürdürülebilir bir ekonomik düzen lazım. Ya Beşiktaş çıksın, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor o çıkar. Çıksın tamam mı? Kesinlikle çıksınlar. Ama bir şey değişmiyor. Bunu idrak etmek lazım. Mesela Bankalar Birliği'nden çıktıktan sonra Beşiktaş'ın borcunun sıfırlandığı tamam. Güzel. Borçları ödeyecek sıfır. Bir daha o krediyi alırsan yine aynı şey. Bu senin için de geçerli. Benim için de geçerli. Böyle bakalım biraz da.
1: Sevgili
0: yani onu gerçekten sürdürülebilir bir ekonomik düzene getirdikten sonra bir fayda sağlarsın. Benim kişisel görüşüm bu. Geçen dinledim çünkü. Yani bilmiyorum. Hani çıkılsın tamam çıkılsın. Ben de çıkılmasın. Beşiktaş'ın hiç borcu kalmasın. Hiçbir kulübümüzün kalmasın. Tüm taraftarlar mutlu olsun ama işte öyle olmuyor. Çünkü istek de bitmiyor. Bankalar Birliği'nden çıktınız. Bir gün sonra 40 milyon euroya futbolcu aldınız. Nasıl ödeyeceksiniz? Şampiyon olduğunuzda 40 milyon euro kazanıyor musunuz? Kupayı kazandığınızda 40 milyon euro kazanıyor musunuz? Kazanamıyorsunuz. Maalesef. Yani hani bunlar da hayatın gerçekleri.
1: Hakan'cığım seninle sohbet etmek çok güzel. Her zaman olduğu gibi. 50'ye yakın mesaj geldi. Hangi birine inan, hani nasıl soracağımı da şu an bilemiyorum. Ömer Hocalar demiş ki Gökhan Sazda, Murillo, Akbadu, Aslani, Olaytan, Cengiz, oh direkt hocanın istediği isimler. Orkun, Rıdvan, Ersin, Çerni hocanın daha önceden övdüğü, beğendiği isimler diyor. Bunca isme rağmen hala yaz transfer sezonu bekleyin diyorlar. Beğenip aldığı topçu gönderecekse, kendi beğenmediği topçu oynatmayacaksa kim transfer edilecek diye bir sorusu var.
0: İşte bunların hepsi hocanın yorumculuk yaptığı zamandan gelen söylemleri, hocanın o dönemki yapmış olduğu açıklamalar bugün maalesef çok önüne çıkıyor. Evet. Gerçekten çok fazla önüne çıkıyor. Şimdi izleyicimiz sormuş ve haklı da, kesinlikle haklı. Yani eleştiri.

0: eleştirmemiz gerekiyor. Sergen Hoca'yı da eleştirmemiz gerekiyor. Okan Hoca'yı da eleştirmemiz gerekiyor. Biz eleştirerek doğru yolu buluruz ama maalesef ülkemizde eleştiri, seviyeli eleştiri her zaman başka yöne çekiliyor. Şimdi izleyicimiz doğruyu söylüyor aslında. Yani bu kadar transfer yaptırdın. Bir daha transfer istiyorsun. Şimdi aldıklarını beğenmiyorsun demeye getiriyor işin Türkçesi.
1: Evet.
0: Ama bu iş böyle mi? Yani çıkan haberlere göre böyle konuşuyoruz. Bir de kulübün biraz evvelki izleyicimizin söylediği gibi hani kulüp şeyden çıkıyor, bankalar birinden çıkacak mıyız? Şimdi gidecek futbolcular da ya tamam çok teşekkür ederiz ben de gitmek istiyorum deyip gitmiyorlar. Özellikle yabancı futbolcular sonuna kadar tüm haklarını alıyorlar. Beşiktaş yıllarca Rebiç'in parasını ödedi. Adamın kaç maçı var bilen yok. Yani. Yani hala Onan'ın maaşını ödüyoruz. Hala Musrat'ı ödeniyor. Ya tamam eyvallah ama ya bunları da göz ardı etmemek lazım. Bunları da unutmamak lazım.
1: Yani sevgili Hakan Gündoğar yani şimdi hep teknik direktör mü değişecek? Yani yeni bir teknik direktör mü gelecek? Yani Sergen Yalçın gitsin kim gelsin ya da yeni yönetim mi gelsin? Bu döngü daha ne kadar böyle devam edecek?
0: Çünkü ya bir defa bu Beşiktaş'ın sosyal medyasında inanılmaz bir gruplaşma var. İster istemez insanların takip ettiği kişiler mutlaka bir cepheyi destekliyorlar. Potansiyel başkan adayını destekliyorlar. Potansiyel teknik direktör adayını destekliyorlar. Maalesef Galatasaray'daki gibi birleşme asla ve kat'i surette yok. Asla yok. Onun sesi mesela Galatasaray'da herkes tek yökün bir anda birleşiyor ve yani herkes bir şekilde Okan Hoca'nın arkasında duruyor, işte başkanın arkasında duruyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta böyle bir şey yok. Herkesin bir cephesi var.
1: Evet.
0: Herkesin bir cephesi var maalesef. O yüzden senin dediğin çok doğru ama ben zannetmiyorum. Özellikle başkanın görev bırakacağını asla zannetmiyorum. Sergen Yalçın'la ilgili cumartesi günü bir toplantı gerçekleştirecek başkan. Orada görüşecek, orada nasıl bir karar çıkar? Neler olur? İnanın ben de merakla bekliyorum açıkçası.
1: Dinleyicilerimizden Şevket Bey de yazmış. Yaklaşık bir 13-14 şöyle mesaja baktın da sevgili Hakan Gündoğar. Şunu söylüyorlar. Sergen Hoca yorumcuyken çok başarılı bir antrenördü. Ne zaman Beşiktaş'ın başına geçti yorumcu kimliğini unuttu demiş. Bu da değişik bir yorum.
0: Ya buna katılmıyorum. İkisinin arasında uçurum var. Ya ben şimdi ilk gazeteciyim. Ben şimdi bir takımı kalkıp çalıştıramam. O bilgim yok, o eğitimi almadım. Yani ona o gözle bakmak biraz garip olur. Yani.
1: Evet.
0: Yani sonuçta bu insanlar futbol oynadılar. Bu insanlar lisans için eğitim aldılar. Bu insanlar o lisans hakkını kazandılar. Bu iki sene boyunca yardımcı antrenör olarak çalıştılar. Altyapılarda çalıştılar. Öyle kolay işler değil bunlar yani. Hani yorumcuyken daha iyiydi. İşte keşke yorumcu kafasına dönse de takımı çalışırsa diye bir şey yok tabii ki.
1: Evet. Sevgili Hakan Gündoğar, sesini duyduk o kadar mutlu olduk ki. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sen de her zaman hocam. Da seveceksin. Sağ ol hocam, çok teşekkür ederim.
1: İşin gücünün askısı sevgili Hakan'cığım.
0: Amin cümlemize. Sağ olun hocam, görüşürüz.
1: Evet, Kartal Record'dan sevgili Hakan Gündoğar, çok sempatik bir isim. Hepimizin de çok çok sevdiği, saydığı bir isim. İşi gücü de rast gitsin. Nedim Bey demiş ki Çağatay Hocam, şu sesinin bize verdiği huzuru anlatamayız. Kibarlığın ve beyefendinle yüreğimize tat kurdun. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben de size canı gönülden seviyorum. İnşallah o güzel sözlerinizi ben de iki katıyla sizlere iade ediyorum. Allah'tan temenni ediyorum. Çok çok teşekkürler. 0-540-273-10-10 0-212-273-10-10 tabii o kadar çok spor yazarımız da var, benden de cevap bekliyorlar. Gazeteci arkadaşlarımıza da bağlanmak istiyorum. Onlardan bir tanesi de şu an telefonun diğer ucunda, Şok Gazetesi'nden arkadaşımız Erhan Alveroğlu var şu anda. Radyo Gol'e hoş geldin sevgili Erhan Alveroğlu.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam, nasılsınız?
1: Sağ olun, sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkürler, hamdolsun. Koşturuyoruz vallahi.
1: Fenerbahçe taraftarlar çok merak ediyorlar. Başkanın vaatleri doğrultusunda, iki başkan adayının vaatleri doğrultusunda hep böyle sosyal medyada isimler geçiyor ama ben bu isimlerin doğru olmadığını zaten biliyorum. Seçim süreciyle alakalı sevgili Erhan Alveroğlu, bir değerlendirme yapabilir misin bizlere? Nasıl gidiyor çalışmalarda? Nasıl mesajlar veriliyor başkan adayları tarafından?
2: Çağatay Hocam, açıkçası seçim süreci dün başladı diyebiliriz Fenerbahçe adına. Yavaş yavaş şeyler açıldı, seçim ofisleri açıldı. Ardından işte üyelerle buluşmalar başlayacak. Mesela cumartesi günü iki tane buluşma var. Biri Dalyan'da, diğeri de yine Fenerbahçe Farklı Gaz Tesislerinde. Gündüz branş etkinliğinde Denizci Fenerbahçelilerle Sayın Hakan Safi. Akşam ise Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kongre üyeleriyle buluşmaya başlayacak. O sebeple hızlanacak artık diyelim. Tabii az evvel bahsettiğiniz gibi vaatler yavaş yavaş ortaya çıkacak ama iki adayın da ortak vaadi, yani ikisinin de ana söylediği şey Şampiyonlar Ligi ne kalabilmek ve şampiyon olabilmek olacak. Çünkü diğer vaatler, aslında Fenerbahçe üyelerinin beklediği diğer vaatler şu an için biraz çok uygun değil gibi. Nedir o diğer vaatler? Tesisleşme, stadın büyütülmesi. Ancak bu bir yıllık süreçte bunun izinleri, ön izinleri, protokoller için çalışacak adaylar. Ana hedefleri Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olacak. Hepsinden öncesi Şampiyonlar Ligi elemelerini geçip uzun yıllardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olacak. Medyada çıkan isimler var, evet, ama bu isimlerin bazısı doğru, bazısı doğru değil. Mesela Liverpool'dan Robertson, Sergio Girassi Dortmund'dan, bu isimlerle Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminde görüşmüş. Onlar da bu isimleri gelecek yönetime sunacaklar. Biz belli bir aşamaya getirdik. Kim seçilirse onlarla görüşebilir. Ama diğer taraftan Sayın Hakan Safi'nin yurt dışında görüştüğü, ziyaretler yaptığı, hocalarla temasta olduğu, oyuncularla temasta olduğunu biliyoruz. Sayın Aziz Yıldırım'ın bir ekip kurduğu Brezilya'da daha böyle eski Aziz Yıldırım tarzlarını hatırlayın. O David'li, Alex'li dönemlerdeki gibi Brezilya'da oyuncu bakıldı, hatta belli aşamalara getirildiği söyleniyor ama Aziz Başkan bunları, hocasını ve transferleri seçildikten sonra açıklayacağını söylüyor. Bu bana göre büyük bir dezavantaj Aziz Yıldırım için. Şöyle bakmak gerekir, Sayın Aziz Yıldırım'ın kemik bir oyu var Fenerbahçe üyeleri üzerinde. Kemik böyle ona oy verecek. 5000-6000 her şartta oy verecek üye var. Şimdi Sayın Hakan Safi de ben açıklayacağım dedi. Ben seçim öncesi 3 oyuncu artı hocayı açıklayacağını düşünüyorum Hakan Bey'in. 5000'e ya da 6000'e sıfır başlayan seçim süreci o açıklamadan sonra dengeye oturacak. Belki 6000 gibi, hani mecazi söylüyorum bunları.
1: Kemik oyu için söylüyorsun değil mi sevgili Erhan Alderoğlu?
2: Evet, kemik oyu için. Yani hani deriz ya, Aziz Yıldırım ceketini koysa 5000 oyu var diyoruz ya. İcraatlerle o 5000 arttırmaya çalışacak, 6000 arttırmaya çalışacak. Hakan Bey de şu anda sıfır oy var diye düşünüyoruz, öyle yorumluyoruz. Ama isimler açıklandığında her şey eşit olmuş olacak. O yarış artık tamamen bunun üzerinden sürecek. Destek açıklayan dernekler var. Bunun içinde akredite olmuş dernekler de var, akredite olmamış dernekler de var. İki adaya da açıklıyorlar. Ama bu seçim sürecinin daha evvelki seçim süreçlerine göre daha sakin gittiğini söyleyebilirim. Daha evvelki seçim süreçlerinde çok daha ciddi tartışmaların olduğu, hem Ali Koç Aziz Yıldırım hem Saadettin Saran Ali Koç seçimlerinde ciddi böyle spekülasyonların olduğu süreçleri yaşamıştık. İki aday da şu anda gayet sakin gidiyor. Ama tabii şimdi yavaş yavaş basın toplantıları, basın açıklamaları olmaya başlayacak. Sayın Aziz Yıldırım'ın 18'inde bir basın toplantısı olacak. Basına açık soruları kabul edecek. Ardından Sayın Hakan Safi'nin önümüzdeki hafta açıklanacak bir basın toplantısı olacak. Lansmanı olacak. Orada biraz daha artık seçim ateşi biraz daha yanmaya başlayacak. Ne olur derseniz, bence sizin başta söylediğiniz gibi vaatler artık ortaya çıktığında bir şeyler değişir. Ama vaatler nedir? Şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde kalmak. İki aday da muhtemelen bizim ilk işimiz şampiyonluk. Tesisleşmeyi ya da yapılacak diğer hamleleri, stadın büyütülmesi, hatta bir şey projesi var çok güzel. Benim hoşuma gitti açıkçası. Fenerbahçe stadının arka tarafından şeye gidiliyor. metrobüse ve Marmara'ya gidiliyor. Orada çok küçük bir patika var. Yağmur çamur olduğunda çok kötü bir şekilde gidiyor insanlar. Sayın Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin bir projesi de orayı en azından asfalt yaptırmak. İnsanların daha rahat yürüyebileceği ışıklı bir hale çevirmek gibi bir projesi var. Bu yapılabilir. Çok çabuk da yapılabilecek bir şey. Bu tür projelerle

0: daha geniş vadede ilgileneceklerini söyleyecekler. Ama tabii Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şampiyonluk, 12 yıldır gelmeyen şampiyonluk var. Camiada çok ciddi bir sıkışmışlık mevcut. Hani insanlar artık öyle bir hale geldi ki Fenerbahçeliler, ya şampiyon olalım da ne olursa olsun noktasına geldiler. 12 yıl gerçekten çok uzun bir süreç. Şimdi bizlerden, benim yaşım 45, bizlerden evvelki nesil Beşiktaş, Galatasaray adına bunu yaşadı. Ama Fenerbahçe neticede arada bir tane de olsa, iki tane de olsa şampiyonluk alıyordu. Fenerbahçeliler bunu ilk yaşıyor ve genç Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar da bunu ilk kez görüyorlar. Bu çok acı bir şey deneyimlemek bunu. Fenerbahçeliler o yüzden biraz öfkeli ve en çabuk şampiyonluğa kim ulaştıracaksa onu istiyor. Burada da tabii geçmişte transferde yapılan hatalar, iyi yanlar ve kötü yanlar, her şey mukayese edilip bundan sonra ona göre karar verilecektir. Sayın Hakan Safi çok kısa süreli yöneticiliğinde Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu gibi bir değeri kazandırdı. Hani ciddi maliyeti var, 30 milyon euro gibi maliyeti tek başına üstlendi. Sayın Aziz Yıldırım'ın yıllar içerisinde çok büyük isimleri, Türkiye'ye yıldız isimleri alıştıran isim olduğunu biliyoruz. Ama tabii arada yine kötü olan transferler de vardı. Bu transfer işi, açıklanacak transferler bence seçimde çok ciddi bir etki sağlayacaktır. O anlamda Aziz Başkan'ın ben seçim sonrasını yapacağım hoca ve oyuncu transferi açıklamalarını demesi bence ona negatif yazacaktır. Hakan Bey, eğer Fenerbahçe taraftarının hayal ettiği, hani seçim kampanyasında da ne istersen iste benden Fenerbahçe'm söylemini yerine getirecek isimler açıklarsa çok daha şanslı bir pozisyona gelebilir diye düşünüyorum.
1: Sana sorular var sevgili Erhan, hemen önden açıyorum. Tabii o kadar çok mesaj geldi ki şarjda bitmek üzere, iki kere doldurdum. Çağatay Hocam, sorar mısın Erhan Alveroğlu'na, Fenerbahçe'de kiradan gelen oyuncularla yolların ayrılması gereken birçok futbolcu olacak. Bence başkan adayları almaktan çok satmak için mesai harcamaları gerekmiyor mu? Teşekkür ederim diye.
0: Evet, çok doğru söylüyor arkadaşım. Fenerbahçe'nin Edson Alvarez'i saymazsak, hatta onu da sayalım, 20 tane oyuncusu var yabancı olarak şu anda. Sayın Barış Göktürk kendisi adayken, Aziz Yıldırım'la birleşmeden evvel 17 oyuncuyla yollarımızı ayıracağız demişti. Bunun çalışmalarını Aziz Yıldırım tarafı yapıyor. Mutlaka Hakan Safi tarafı da bu fizibiliteyi yapmıştır. Fenerbahçe'de yollar ayrılacak çok oyuncu var. Mesela Amrabat'ın kiralık oynadığı Betis Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Oradan bir teklif gelmesi bekleniyor. Diğer taraftan Como'nun tekrar Diego Carlos'a teklif yapması bekleniyor. Tabii ki bu teklifler şöyle değil. Hani Diego Carlos Fenerbahçe 10 milyon euroya aldı. Gelecek teklif 10 milyon ya da üstü olmayacaktır. Onlar da Fenerbahçe'nin bu durumunu bilip buna göre daha düşük teklif sunmak isteyeceklerdir. Ciddi bir kadro boşaltması olacak. Fenerbahçe'nin zaten çok ağır bir mali tabloyla da karşı karşıya. Ekim ayının sonuna kadar yanılmıyorsam 150-170 milyon euro gibi bir ödemesi var Fenerbahçe'nin. Oyuncu ödemeleri, bonservis ödemeleri, birçok şey var. Gelen başkan adayı bunları da bilerek geliyor. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi koltuğa oturdukları ilk gün karşılaşacakları tabloyu da biliyorlar. Ama dinleyicimizin söylediği çok önemli ve değerli. Fenerbahçe'de almak kadar satmak da önemli. Bunu Branko zamanında ufak tefek yapabilmişti Fenerbahçe. Ama şu anda Devin Özey'in geçen sene yapamadığı zaten buydu. Oyuncuları elden çıkartamamasıydı. Bu dönemde nasıl bir plan işlenecek onu göreceğiz. Ama Fenerbahçe'nin diğer yandan Osterwolde, Nene, Ederson gibi isimlerden de bonservis beklediğini söyleyelim. O isimleri de, hani Osterwolde'ye iyi bir teklif gelirse, hani 15-20 milyon bandında, onun satılması düşünülüyor. Yerine bir sol stoper bakılıyor. Arşi Brown'a yine teklifler var. Onun da yollanıp yeni bir, daha iyi Fenerbahçe'nin isteklerine karşılık verebilecek sol bek olarak alabileceği bir isim bakılıyor. Robertson mesela bunlara örnekti. Arşi Brown daha çok hani önüne top atıldığında koşan bir winger, yani kanat oyuncusu. Fenerbahçe orada bek olarak iki başkanın da planı var. Yani bir yandan bir 50 milyon euro transfer geliri bekleyip, diğer yandan kontratlardan da çıkıp, şimdi Ederson, Semedo ve işte diğer birkaç oyuncuyu, Amrabat'ı, Diego Carlos saydığınızda 40 milyon euro yakın bir kontrattan çıkmış oluyorsunuz. Yıllık maaş ödemesinden çıkmış oluyorsunuz. Bunlar önemli. Onları yaptıktan sonra maaş bütçesi de açılacak. Bu arada Fenerbahçe'ye hani finansal fair play ile ilgili yaklaşık 10 milyon euro gibi bir ceza da gelecek. Bunun da ödemesi bir sonraki sene Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynadığı maçlardan edindiği kazanımlardan düşülecek. Para ödemesi yapılmayacak. Evet, zor bir süreç bekliyor Fenerbahçe başkanlarını. Arkadaşa katılıyorum. Yani bu satmak da çok önemli almak kadar.
1: Erhan Alveroğlu, gene bir soru gelmiş Özcan Yağcı'dan. Çağatay Hocam merhaba, iyi yayınlar. Merak ettiğim bir konu var. Her iki başkan adayının da vaat ettiği transferleri mevcut başkan adayları mı yapacak? Yoksa muhtemel anlaştıkları hoca adayı artık her kimse o mu yapıyor? Eğer başkan adayları yapıyorsa bu 1980'lerin tarzı olmaz mı?
0: Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Bence, bu benim yorumum, bence Sayın Hakan Safi hocayla anlaştım. Aynı şekilde Sayın Aziz Yıldırım'ın da hocasıyla anlaştığını düşünüyorum. İki başkan adayı da hocaların sunduğu plan doğrultusunda ilerleyecek diye düşünüyorum. Ve bu transferlerin hiçbiri kendi kafalarından yaptığı transfer olmayacaktır. Hocaların önerdiği listesinde altlarda ya da üstlerde alınabilecek, konuşulabilecek durumlara bakılıp alınacak oyuncular olacaktır. Ama iki başkan adayı içinde bir tane opsiyon bırakabilirim. Yani hem Sayın Aziz Yıldırım hem Sayın Hakan Safi hocanın hani hangi hoca gelirse gelsin bana bunu almayın diyeceği, diyemeyeceği bir oyuncu alacağını düşünüyorum. Bu hani forvet hattında olacaktır. Tabii bu isim John Duran gibi bir isim ya da Alex Saint-Maximin gibi bir isim olmayacaktır. Çok daha böyle hani dünya çapında 9 numara olarak hani örnek verirsek Lewandowski olabilir, Girassi olabilir. Bu tür bir oyuncu almayı istiyor Fenerbahçe forvette. Çünkü yılların getirdiği hasret var o noktada. Oraya böyle bir hocalardan bağımsız oyuncu almak istiyor Fenerbahçe, ama bence iki başkan adayının da hocası belli ve ikisi de onun, hocanın verdiği doğrultuda hareket ediyor.
1: Erhan, bir de benim merak ettiğim bir konu var. Sayın Ali Koç. Şimdi Ali Koç'un da bir oy oranı var değil mi?
0: Evet, tabii, kesinlikle.
1: Yani burada nasıl bir açıklama bekliyorsun? Yani hangi adayı destekleyebilir? Ya da öyle bir açıklama var mı?
0: Şöyle, aslında benim konuştuklarımın başından gelirsek şunu demiştim. Aziz Yıldırım'ın 5-6 bin kemik oyu var. Aynı şekilde Ali Koç'un da bence 10 bin kemik oyu var.
1: 10 bin.
0: Hani, evet, son seçimde o kadar 7 yıllık başarısızlığa rağmen 10 bin oy almıştı. 12 bin oy almıştı Sayın Ali Koç. Yine orada bir kemik oy mevcut. 12 bin değildir de 8 bin olur. Uyduruyorum. Bunlar tabii ki tamamen yorum. Orada da şu devreye giriyor. Sayın Ali Koç zamanında biliyorsunuz Sayın Hakan Safi ile birlikte çalıştı. As başkanıydı Hakan Safi. O anlamda oradaki ilişkiler mutlaka Sayın Aziz Yıldırım'la olan ilişkilerinden daha iyidir. Sayın Ali Koç'un şöyle bir açıklaması var. Erdem Akbaş, değerli dostum, ona yakınları bir açıklama yaptı. Aspor'dan, evet. Dedi ki ben geleceğim seçime, demokratik hakkımı, oyumu kullanacağım. Fenerbahçe için en iyisi neyse onu istiyorum. O anlamda oyumu kullanacağım, ama kimseye böyle bir şuraya oy verin, buraya oy verin diyecek bir durumum yok dedi. Aynı şekilde Sayın Sertaç Komşuoğlu'nun Ali Koç'a ikinci adam olduğunu biliyoruz. Euroleague kazanmış bir basketbol şube sorumlusuydu. O da hani Sayın Hakan Safi'nin yönetiminde diye ismi geçti. Özgür Özaktaş'ın da öyle bir ismi geçti, ama ikisi de hayır, biz Fenerbahçe için gelip oy vereceğiz, kimseyi desteklemiyoruz, ortadayız diyor. İkisi de, hatta üçü de. Ama buradan şu çıkıyor. Daha belki aynı yönetimde olma ilişkisi, her şeyi üst üste alt alta koyduğumuzda Sayın Ali Koç'un ve yöneticilerin ya da onun görüşlerine önem veren kişilerin gideceği adres aslında 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani Sayın Hakan Safi'nin tarafında duracaklarını düşünüyorum. Direkt bir açıklama olmasa da.
1: Evet. Şok gazetesinden Fenerbahçe muhabiri, gazeteci arkadaşımız, dostumuz sevgili Erhan Alveroğlu, bilgilerin için çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Görüşmek üzere yine en kısa zamanda.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar, sağ olun.
1: Sağ ol, çok çok teşekkürler. Evet, tabii benim de bir taraftan telefonları da bağlamam lazım. Bir kısa araya da gitmemiz lazım. Dilerseniz kısa bir araya gidelim. Daha sonrasında Lemi Çelik'le devam edeceğiz. Trabzonspor'un eski futbolcusu, Trabzonspor'u da değerlendireceğiz. 0212 273 10 10 0500

0: 0273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde programın sonlarına doğru Trabzonspor'un eski futbolcularından sevgili Lemi Çelik var. Lemi hocam hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam dün akşam Gençlerbirliği Trabzonspor karşılaşması vardı ve Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un finalde rakibi olduğu dün akşama dair maça dair neler söylemek istersin? Mikrofon sende.
1: Şimdi Trabzonspor'da çok önemli eksikler vardı. Önemli oyuncuları yoktu. Özellikle defans bölgesindeki iki tane stoperi eksikti. Bunun yanında baktığın zaman kadro bir hayli güç kaybetmişti. Fakat oynanan futbol ve beklenen sonuç çok daha farklıydı. Trabzon spor tur atlamasına rağmen rakip Gençlerbirliği çok zayıf bir ekip. Kadro karşılaşması yaptığımız zaman Trabzonspor'un mevcut oynayan kadrosuyla Gençlerbirliği kadrosu arasında çok büyük bir fark var. Trabzonspor çok daha net gol pozisyonları üretmeliydi. Çok daha farklı bir skorla kazanmalıydı. Çok daha iyi bir futbol oynamalıydı ama maalesef dün akşam böyle bir sanki motivasyon eksikliği vardı. Trabzon çok rahat elleriz, geçeriz, çok rahat yeneriz gibi bir havada oynadı. Bu yüzden de bir hayli zorlandı ve hatta sürpriz bir golle de neredeyse elenecek duruma geldi. Trabzonspor bana göre bir motivasyon eksikliği var, bir zihinsel eksikliği var. Yani
0: ligin bitmesiyle mi alakalı bu? Yoksa mental anlamda mı?
1: Bu maç lig müsabakası olsa derim Trabzonspor ligde üçüncülüğü garantiledi işte.

0: Maçı alsa da olur, almasa da olur. Hedefsiz bir maç olarak görebiliriz. Fakat kupayı kazanmak istiyor. Kupayla beraber Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Ve ekonomik olarak kulübü biraz daha güçlendirmek istiyor. Bunun için de tabii ekstra bir saha içerisinde bir mücadele gücünü arttırmak gerekiyor. Ama Trabzonspor'a baktığımız zaman üzüntü verici olan durum şu. Kazanma azmi, rakibe yapacağı baskı, pres, kazanma arzusu ve isteği gençleyebildiğinden daha az. Böyle olunca haliyle bu da oyuna yansıyor ve istenilen net pozisyonlar üretilemiyor. Baktığın zaman bu yıl Trabzonspor'un eline şu an kupayı kazanmak şansı geldi. Ayrıca daha önce de birçok programda söyledim. Alanya'ya giderken Trabzonspor yense Alanya'yı bir günlüğüne veya işte birkaç saatliğine lider olacak. Şampiyonluk maçına gidiyor. Fakat camiada motivasyon o kadar düşük ki hem başkan ve yönetim motivasyonu düşük, hem hocanın motivasyonu düşük. Yani dün akşamki müsabakadan farklı konuşuyorum. Trabzonspor'a bu yıl gerçekten şampiyon olabilecek fırsatlar doğdu ama maalesef hedefteki eksiklik ve hedefe olan motivasyon arzusu, isteği, eksiği olduğu için maalesef kendi eline gelen büyük fırsatı tepmiştir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer Trabzonspor Alanya maçına giderken başkan gidip federasyon başkanına görüşseydi, Türkiye'nin en iyi hakem o maçı atarsaydı, Trabzonspor orada hakem hatasıyla 2 puan vermeseydi, oynamış olduğu içerideki o maçı kazansa diğer iki maçlarda almış olacaktı. Ama burada başkan ve yönetim bütün camiayı ayağa kaldırması gerekiyordu. Hoca hemen şampiyonluğun en büyük adayı biziz, Alanya şampiyonluk maçına gidiyoruz demesi gerekiyordu. Yani camia motivasyon ve vizyon konusunda maalesef özellikle bu Osimhen'le Sané sakatlandı, Galatasaray 10 puan kaybetti. Ondan sonra Fenerbahçe 3 tane santraforunu gönderdi. Takımda büyük bir güç kaybı oluştu. Bu arada şartlar, koşullar eşitlendi. Trabzonspor'un artık kadrosu onlar seviyesinde ve onlar kadar da başarılı oluyor. Burada hemen camianın hemen hedef değiştirmesi, hemen bizim yerimiz 1-3 değil artık, bizim yerimiz şampiyonluğun en büyük adayı biz deyip bütün camiayı motive edip bütün ülkeyi ayağa kaldırması lazımdı. Ama maalesef bu zihinsel hazırlık olmadığı için, böyle bir motivasyon olmadığı için sanki Alanya'ya giden Trabzonspor şampiyonluk maçına çıkmıyor. Sanki sıradan işte Konya ile Alanya oynuyor, sıradan bir maç gibi. Giderseniz olmaz tabii. Orada da hakem öyle parmağın ucuna top değdi veya değmedi, lap penaltı çalar, 2 puanınızı yer. Bu yüzden camiada bu yıl ben yine söylüyorum. Bir de Trabzonspor'un rakipleri diyelim Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş'ın televizyondaki spor yorumcuları Trabzonspor'un motivasyonunu çok düşürdü. Şöyle ki çıkıyorlar, şöyle diyorlar. Biz Fatih Tekke'yi çok başarılı buluyoruz. Çok başarılı. Ondan sonra Trabzonspor bu ufacık kadroyla çok başarılı işler yaptı. Çok başarılı oldu.
1: Yani
0: Şimdi
1: bir
0: bütün
1: rehavete mi sürükledi demek istiyorsun sevgili
0: Evet,
1: Çimlik?
0: aynen öyle. Aynen öyle. Bu da camiada çok büyük bir rehavet ve motivasyon eksikliği ne yol açtı. Böylece Trabzonspor baktığın zaman hedefinden uzaklaştı veya hedefine giderken çok basit puanlar kaybetti. Bu da rakip televizyonlarda yandaş spor yazarlarının Trabzonspor'a uygulamış olduğu bir, dışarıdan taktik olarak görüyorum ben bunu. Tamam, biz de Fatih Hoca'nın ve ekibini başarılı buluyoruz ama bu Trabzonspor, yani bu Alanyaspor değil ki yok çok başarılı şu. Trabzonspor zaten her zaman şampiyon en bir takım. Yani orada bir rehavete ve motivasyon eksikliğine Trabzonspor'u taktik olarak düşürdüklerini düşünüyorum.
1: Sevgili Lemi Çelik, bir yandan devamlı sorular geliyor. Berk Bey, Zafer Bey, Ramiz Bey, Muhittin Bey ve İbrahim Bey selamlarını iletmiş. Lemi abi diyor.
0: Benden de herkese selam.
1: Lemi abi, Fatih Tekke neden geç kaldı? Oyuncu değişikliklerinde diye soruları var.
0: Ya orada evet, bana göre orada geç kalmadı Fatih Tekke. Fatih Tekke dün bir defa çok doğru bir şey yaptı. Muçi'yi 10 numarada oynattı, tamam mı? Muçi'yi sağa sola Beşiktaş'ta Sergen'in yaptığı gibi veya Beşiktaş'ta başka bir hocanın yaptığı gibi. Hani Beşiktaş'ta mecburen yapıyorlardı, Muçi'yi sağa sola alıyorlardı. Ondan daha iyi olan Rafa Silva vardı. Ama Türkiye'nin en iyi 10 numarası şu an Talisca ile Muçi. Tamam mı? E şimdi sen Muçi'yi alırsan sağa sola atarsan olmaz. Mümkün değil. Oynayamaz, verimli olamaz. Ama burada ne yapmak lazım? Her zaman Muçi 10 numarada oynadığı zaman gol atıyor, gol attırıyor. Trabzonspor'a çok puanlar kazandırdı. Muçi oynadığı zaman onu açıyor, rakipleri iyi kontrol ettiği zaman devreye B plan olarak Muçi giriyor. Ve golleri atıyor. Ve takımı hem şampiyonu putasında tuttu. Bak hemen kupanı finaline taşıdı. Trabzonspor bir an önce Muçi'nin bana göre bonservisini almalı.
1: Bu arada söylediklerine ek olarak da bir istatistik verebilir miyim sevgili Lemi Çelik?
0: Tabii ki.
1: Dünkü attığı golle Muçi Trabzonspor'un o en iyi zamanlarında Sosa'nın 23 gole katkısı vardı. Bakasetas'ın 17 gole katkısı vardı. Muçi dün akşam attığı golle ikisini de geçerek 24 gole birden katkısı oldu.
0: Yani bak şimdi ben bunu hesaplamadım. Bu istatistik bende yok. Ama ne demek istediğimi anladınız. Bu yüzden bir Trabzonspor'da onu açıyor. Çok önemli bir oyuncu. Fakat rakipler onu açıyor. Önlü arkalı çift stoperle kontrol ettiği zaman ve yapılan tüm ortalardan sonra taktik olarak ne yapacaksınız? Rakip kapandı. İlk önce ne yapıyorsunuz? Bir, kanatlardan ortalar yapıyorsunuz. Onaçı'yı yakalandı, Onaçı'yı tuttular. Peki, iki, B planı ne yapmanız gerekiyor? Uzaktan şutlar atmanız gerekiyor. Üç, berkaçlarla merkezden girmeniz gerekiyor. Dört, duran topları çok iyi kullanmanız gerekiyor. Beş, karambol topları iyi takip edip oradan iyi motive konsantre olup oradan gol çıkarmanız gerekiyor. Şimdi bu 5 tane önemli taktiği yaparken mutlaka burada 10 numara pozisyondaki oyuncu çok önemli. Çünkü uzaktan şutları bu atacak. Berkaçlarla ceza sahası içerisine o girecek. Duran topları o kullanacak. Karambol topları o koşturacak. O yüzden 10 numaralı oyuncu çok önemli. Ve eğer 10 numara zaten şampiyonla oynayan takımın iki mevkideki oyuncusu çok önemli. Bunlar iyi olursa yılda 40-45 tane gol atıp 20-25 tane attırsa takım şampiyon oluyor. Hangi mevki bunlar? Bir 10 numara, öbürü santrafor. Diğer mevkileri bulursunuz ama bu mevkilerde takımı sonuca taşıyan oyuncular. Bunları bulmak bir ayrı kolay değil.
1: Sevgili Çelik, son olarak bir soru daha alayım diyorum izin verirsen.
0: Tabii buyurun.
1: Hasan Bey demiş ki Löwy kim nasıl aldırmış Lemi hocam Allah aşkına diye yazmış.
0: Vallahi çok doğru söylüyor. Bu Löwy'yi niye oynatıyorlar bu adamı? Neden aldılar bunu? Bunu niye takıma koyuyorlar? Bu olan direkt şey ya bu çocuk. Birincilikte oynar veya oynamaz yani. Aynı görevden. Bravo Hasan Bey'i tebrik ediyorum. Futbolcudan çok iyi anlıyorum. Hasan Bey'e teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bu Löwy'yi kim aldı? Bir de bunu niye oynatıyorsunuz kardeşim?
1: Hocam ya, bir istatistik 19, daha verebilir miyim sana?
0: Bir 19'dan adam koyun ondan daha oynar.
1: Hocam Löwy'ye de 4,5 yıllık sözleşme imzalattı Trabzonspor.
0: Ne? Ciddi mi diyorsun?
1: Evet 4 milyon euro 4,5 yıllıkla sözleşme imzalattı.
0: Vay anasına ya. Bu para gitti demektir. Bunu alana aldıranı hangi scoutsa bu scoutun görevine son vermek lazım. Bu Löwy'in görmüyor mu bu adamı Trabzonspor'da oynayamayacağını, bunun için yetersiz olduğunu, böyle bir kapasitesi olmadığını göremiyor mu yani?
1: Evet.
0: Adam bir de var ya bak Çağatay bir de ne oldu biliyor musun? Bu Löwy hangi maça girmişse takım ya mağlup oldu ya beraber kaldı. Adam ne kadar şans bulmuşsa, ne kadar oynatılmışsa adamın sahada hiçbir katkısı yok. Ya adam bakmadan orta atıyor bu çağda ya. Bu çağda bakmadan orta atılır mı ya? Nereye atıyorsun oğlum?
1: Hocam
0: mahalle maçı bu ya.
1: Trabzon'da halı saha maçı yapan gençlerden 1000 tanesini getir bence Löwy'den daha yeteneklidir.
0: Aynen öyle. Aynen dediğim gibi.
1: Sevgili Lemi Çelik çok teşekkür ediyorum. Verdiğin bilgiler için, görüşlerin için.
0: Ben teşekkür ediyorum yayınlara çalışmalarına.
1: Çok çok sağ olasın. Evet, Trabzonspor'un eski futbolcusu Lemi Çelik'i de yolcu ettikten sonra bugün bizlere ayrılan vaktin de sonuna geldik. Mesaj atan herkese çok ama çok çok teşekkürler, biliyorsunuz gönülden teşekkür ediyorum sizlerin de samimiyetine inanarak. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu, huzurlu ve keyifli bir gün diliyorum. Hoşça kalın efendim.

0: gündem sona erdi.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haber, Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Saatler 10.05'i gösteriyor. Yeni bir gün, yeni bir heyecan ve aslında yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz ki Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlıyor. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak ki bu maçın sonucu nelere gebe? Bir Trabzon maçı sonrasında hem kupadan elenmek ve hem aynı zamanda ligde de mağlubiyeti tatmak biraz Sergen Hoca'nın kaderiyle alakalıydı. Ama Serdar Adalı yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptığını söylüyor. Önce yerli taarruzunu ortaya koyuyor. Benim de en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesidir. Yabancı oyuncuların zaten hangisinin gelebileceğini ihtimaller üzerinden birazcık olsun tahmin edebiliyoruz ama yerli oyuncular konusunda ben ligin Anadolu takımlarında parlamış ama büyük takımlarda da o sorumluluğu alabilecek, o baskıyı kaldırabilecek diye adlandırılan oyuncuları bulma konusunda mesela daha keyif alıyorum. Ya bu oyuncu acaba şu takımda oynasa yok be falan diyeyim hemen. Zaten bir küçümsemeyle başlıyor bunu birine sunduğunuz zaman. Nasıl buluyorsun mesela şuradaki sol kanat oyuncusunu falan diyorsun. Abi ya küçük takımın büyük oyuncusu falan diye hemen böyle bir yerli olmasından kaynaklanıyor. O takımdaki siyahi ya da bir tane Slovak bir oyuncuyu söylüyorsun. Abi taş gibi adam falan diye. Hemen anında yabancıya nazaran biraz daha kabul edilir bir tarafı var yabancı oyuncunun. Olabilitesi daha yüksek. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yabancı oyuncu dediğinizde mesela Ali Habeşoğlu'nu kaç kişi tanır? Ali Habeşoğlu acaba büyük takımlarda oynayabilir mi? Bodrumspor'da bilmiyorum playoff maçlarını seyrettiniz mi? Ya da Pendik'ten Deniz Dilmen'i hiç böyle gözden geçirdiniz mi? Pendik'ten Deniz Dilmen nereden buluyorsun Doğan bunları sen ya? Diye yani. İşte biraz şeye dönmek gerekiyor ya, yerli milli falan durumlarına dönmek gerekiyor. Onun gibi düşün yani. Tabii Salih Özcan'ı, Yusuf Sarı'yı, ne bileyim Oğuz Aydın'ı, Levent Mercan'ı böyle biraz olursa ihtimaller üzerinden, ya Fenerbahçe'de forma şansı bulamazlarsa, Başakşehir satmayı düşünürse gibi, işte Salih Özcan acaba yurt dışından gelmeyi kafasına koyduysa gibi böyle şeyler varsa biraz tabii onlar ön plana çıkabiliyor Beşiktaş'la alakalı. Ama elbette ki yabancı takviyesi de olacaktır. Yerli taarruzu mutlaka hayata geçirilecektir. Her takım için böyle bir plan program vardır. Hele hele 14 artı 4 olayı üzerinden gidildiğinde bu konu takımlarımızın sıkıntılarını ortaya çıkartabiliriz. İki gün önce Sayın Federasyon Başkanı'nın stand-up gösterisinin, pardon, basın toplantısının sonrasında Dursun Başkan da dün konuşacaktı. Ali Naci'ye de sordum hani buralara dokunur mu? Yani suya sabuna dokunur mu? İşte yoksa üzerinden geçer mi? Hiç de konuya dokunmaz ya da öyle dokunur ki içinden mi geçer gibi böyle şeyleri dile getirdim. Yani belki işte 14 artı 4 olayı o bu falan derken yani askıya alınmış bir iletişim. Bundan sonrası için farklılıklar, dokunsaydım Trabzon'u şampiyon yapmak an meselesiydi. Parmağımın ucu yeter ama ben dokunmadım, hakemlerimizin hiç suçu yok gibi hepimizin gülebileceği, inanmakta zorluk çekebileceğimiz açıklamaları ve sonrasında sessiz kalan

0: detaylar ve kişiler. Şimdi İrfan 25'te gelecek, o da yolda. İnanılmaz bir yağmur başladı bu arada bulunduğumuz bölge, Sarıyer, Maslak civarında. Bir anda trafik zaten hafif bir yağmurda ihtimali olmasını bilinen bir anda şey oluyor zaten. Ne derler? Kitlenme noktasına gelebiliyor. Şu an trafikte olup da bizi dinleyen bütün dostlarımıza sevgiler, saygılar olsun. Sabırlar da dileyelim. Onlara da biraz bilgilendirebilecek, hem Fenerbahçe cephesinden hem bundan sonrasında işte dün Trabzon'un, fırtınanın, kupanın ucundan esip geçtiği, onun sonrasında bir kulbunu tuttuğu, diğerinden yakalamaya çalıştığı o haşin rüzgarın bilmiyorum sonuca varıp varamayacağını. Çünkü gerçekten keyifli bir maç olacak Konya Spor, Trabzonspor mücadelesi. Antalya'da karşı karşıya gelecekler. Bakalım Muçi bu sezon Trabzon'u bir yerlere taşırken, kupaya da yaklaştırırken bunun devamını getirebilecek mi? Muçi sayfası ayrı bir konu. O dosya kenarda duruyor. İncelenmesi gerekiyor. Muçi Sergen Yalçın, Muçi Trabzon, Muçi Beşiktaş, Muçi Fatih Tekke arasında öyle biraz gidip gelme durumu var. Burada da Dursun Başkan'ın açıklamaları vardı. Dün konuşmasında bizim 36. şampiyon Allah Allah söyletti falan deyip öyle bir kaldı ve onun üzerinde çok durdu. Ya bunda bir iş var falana döndü. 36. şampiyonluk diye. Galatasaray Başkanı Divan Kurulu toplantısında yarınki kutlamayı da anlattı. Taraftarlarımıza 36 ay ağzımdan çıktı deyip 26. şampiyonluğumuzu yaşamaya davet ediyorum, bekliyorum diye bir konuşması oldu. Ve Galatasaray üst üste 4. şampiyonluk sevincini Silivri'de tutuklu bulunan Galatasaray'ın eski sportif başkan vekili Erden Timur'la paylaşacağı bilgisi geldi. Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'nun kupayla birlikte Timur'u ziyaret edeceklerini söylemiş. Onun sonrasında bilmiyorum fark ettiniz mi, son dönemlerde Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de böyle genel anlamda başkan adaylarının da Galatasaray'ın mevcut kadrosunda şu an Leroy Sané'den kaynaklı olarak işte Suudi Arabistan ekibi En-Nassr'ın talip olması, oraya gitme ihtimalinin biraz yeşermesiyle alakalı konuşurken, biraz transfer haberlerinin fazlalığı, Dünya Kupası öncesinde neyi yapıştırırsak kârdır durumu. Hem bunu medya sektöründe hem bu konuda transferle ilgili haber yapan arkadaşlar kullanıyorlar, hem de diğer taraftan kulüpler ve yöneticiler de bu konuda biraz elini hızlı tutmaya çalışıyor. Dünya Kupası'nda fiyatını yükseltebilir, şimdi kaptın aldın perşembe büyük indirim falan filan gibi öyle kampanyaların peşinden koşuyorlar. O yüzden daha önce bir ikili ilişki, bir söz kesme, bir nişan, bir düğün, bir kız isteme gibi moda girildiyse o zaman yolda ilerlemek daha da kolay oluyor. Ama birden akla gelip de abi şöyle bir isim var deyip ona teklifler sunulduğunda, o zaman dur bakalım, bir Dünya Kupası vitrinimiz var. O vitrinde kendini gösterme ihtimali var. Fiyatını da 2'ye, 3'e, 4'e, çarp 5'e katlama şansını doğabilecek. Bunu da kullanma ihtimali var. Ona göre yolumuza devam etmemiz lazım diye düşünüyorlar ama biraz zor. Yani Sané'nin En-Nassr'a gitme ihtimali ne kadar fazlaysa, Salah'ın da Türkiye'ye gelebilme ihtimali o kadar fazlaymış gibi gözüküyor. Hakan Safi'nin transferini duydum bana söylüyorlar mesela. Duydun mu Dodo falan diyeyim. Ne abi falan diyorum. Hakan Safi kimi alıyormuş? Kimi alıyormuş abi diyorum mesela. Salah diyorlar. Kim diyor abi diyorum. Bizim de kaynaklarımız güvenilir diyor. Eyvallah diyorum ben de. Ondan sonra biri diyor ki duydun mu Galatasaray kimle ilgileniyormuş? Kimle diyorum. Ama aramızda. Ne kadar aramızda abi, ben radyo televizyon program yapıyorum, hani ben aramda o kadar kalmaz benim yani, hani bu da şey değil ki sana bir şey söyleyeceğim onun sonrasında sakın ha bak ölümü gör falan gibi, hani öyle bir duruma da girilmez ki, transfer haberi de öyle verilir mi ya, sana birini söyleyeceğim bak Allah adı andım ölümü gör kimseye bir şey söyleme, öyle bir transfer mi söylenir ya? Galatasaray Salah diyorlar. Ne diyorsun ya? Aman Allah'ım ya. Ne büyük habermiş falan diye öyle geçiyoruz. Ya salak. Boşta olan her... Ya şu an biri dese ki Ertuğrul Doğan Muhammed Salah'la görüşüyor, ona daha sıcak bakarım. Ya çünkü Salah Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'ye yapıştırmak, yakıştırmak çok daha kolay. Bunu zor olan tarafını şaşırt beni. De ki mesela oğlum Ahmet Spor Muhammed Salah'la anlaşmış da bana, ben diyeyim ki hadi be falan diyeyim yani. Bana öyle gel. Bana Galatasaray Salah'la görüşüyormuş deyince ne diyorsun ya? Kız bu ne oldu aramızda, kal kimseye söylemeyelim bunu falan, böyle bir şey olur mu ya? Beşiktaş bitti diyorlar, işi almış diyorlar falan. Allah Allah, bir yaşıma daha girdim. Dodo yayın bir gidip bir geliyor diyor. Gidip de dönmek, dönüp de bulamamak var. Olduğu kadarıyla böyle diyelim hani. Allah Muhammed Salah kulüplerimizden korusun. Alanın elinde patlar diye düşünenler parmak kaldırsın. Salah'a yatmayalım Dodo falan diyenler var. Yani medya için ya da YouTube programlarının böyle kapak yapalım, manşet atalım falan diye şeyleri var ya, o konuda kelime oyunu yapabilme ihtimali yükseldiği için gelsin be diye dua ettiği isimlerden biri olabilir Muhammed Salah. Bu işte örnek veriyorum, neydi? İşte Liverpool'un Salah, bu da bizim Salah'ımız falan diye, yani böyle şeyler vardı ya. Maçlar yapıldı. Günaydın Dodo, günaydın, hayırlı sabahlar ve iyi yayınlar diliyorum. Ya dün yazdım, Fenerbahçe Real Madrid yapacaklarmış. Vallahi ben bir Galatasaraylı olarak, ya yapmasınlar, gerçek Fenerbahçe'yi geri getirsinler. Ezeli rakibi mis, ama harbiden üzülüyoruz. Çünkü kızım Fenerbahçeli, Allah aşkına yeter artık, şunu bunu yapacağız değil, iş yapsınlar. Yeter, yeter diye bağırıyorum demiş ki. Yeter, o yeter, yeter dediğim anda herkesin gözünün önüne aynı kişi geldi mi acaba? Gelmiştir diye tahmin ediyorum. Lütfen gelmiştir ya. He? Gel, daha gelmedi mi? Birazdan gelir ya. Birazdan. Evet ya, gerçekten yayın gidip geliyor abi demiş. Nereye gidiyor arkadaşlar? Hani bana bir rota verin ya. Şey yapın, ne derler bana? Konum atın, nereye gidiyor abi? Abi bu tam burada, gittiği yeri buldum falan diye bir şey. Acil eksik ricamızdır. Hadi bakalım. Neymiş bu şeyde? Dijitürk'e almış olduğumuz bir dizinin bir eksiği gelmiş. Acil. Birazdan yayını var demek. Dodo stand-up yapmayı düşündün mü hiç? Yok ya, benim ne işim olur o bezlerde, o tarak falan olayı. Anam. Biraz bir araştırsak herhalde. Stand up konusunda yıl 2000'lerde 2001'deyken neler yaptığımızı görmüşsünüzdür falan. Sonra ne oldu falan? Çok sıkıldım be. Herkes olunca ben dedim ki abi herkes oluyor ya, ben olmayacağım deyip. Benim stand up yaptığımda daha Ata Demirer Gazino'yu yapmamıştı. Benim stand up yaptığımda Cem Yılmaz askerden yeni dönmüştü. Ondan sonra beni Türkiye şampiyonu seçmişlerdi 2001'de. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Tarkan ve Demet Akbağ. O kadar söyleyeyim, bu kadar yeter. Araştırırsanız görürsünüz. Abi güzel, iyi yayınlar olsun. Bugün program gidip geliyor demiş. Geldi, program geldi. Programın kendisi geldi. İrfan 25 geldi.
1: Yağmur var, o yüzden gidip geliyordur.
0: Yağmurdan dolayı söyledi, doğru söylüyorsun. Nasıl mesela yayıncı kuruluşta iki tane damla düştüğünde sinyal yok diye bir şey çıkar ya. Biraz da bizim de nazımızı çekin be kardeşim. Azıcık da bizim de sinyalimiz olmasın ya. Sürekli sinyal, sürekli sinyal nereye kadar deyip. Çok argo kelimedir ha, sürekli sinyal, sürekli sinyal. Ha? Ördekler falanlar bilanlar. Böyle olmaz abi, sürekli sinyal deyip. Biraz da hakkımızla ya. Leo da sıkıntılı abi, patlar elimizde diye düşünüyorum demiş. Ya bana böyle şeyler geliyor İrfan. İrfan hoş geldin bu arada.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Kusura bakmayın, biraz geç kaldım.
0: Estağfurullah. Gelmen yeterli.
1: Metroda şey var, çalışma var. Hala yapamadılar.
0: Evet.
1: Bu yüzden yolumuz uzadı.
0: O Mahmut Bey metrosu, evet, o tarafta değil mi? Evet, evet. Orada sürekli bir de ekstra seferler düzenlendi.

0: Diyeti, otobüsleri
1: şey, şey var, orası, yapıyor. Mecbur öbür taraftan geliyorum ya, o zaman da aslında
0: daha yol ya, çok uzuyor.
1: Yol çok uzuyor. Evet, doğru. Bir de yağmur var, trafik var.
0: Yağmurda olunca zaten ekstra çarpı 2 oluyor mesafeler. Şimdi şöyle bir şey var. Başkanlar ve adaylar üzerinden, takımlar, kulüpler, yöneticiler ve teknik adamlardan dolayı böyle etrafımızda bir şeyler öğrenip, bir yerlerden duyup, bir YouTube programı seyredip, bir ne bileyim Instagram Reels videosu karşısına çıktıktan sonra bilgi kendisine aitmiş gibi sana veya bana gelip de bir şey söyleyeceğim. Hakan Safi kimi getiriyormuş? Kimi getiriyormuş falan diyorsun. Salah'la anlaştı diyorlar. Mesela hani vay be falan diyorsun hani böyle. Leao'yu almış diyorlar. Hadi ya Rafael, bitmiş mi Milan'da falan. Ama adam biraz rahatsız diyorlar. Bak duymuş bir yerlerden. Evet. Sıkıntılı takımda uyuşmazlık varmış. Ulan bu takım John Duran'ları gördü, onları gördü. Hani Rafael Leao ne falan dersin mesela, anladın mı? Ne kadar problemliymiş olan. Abi problemsiz oyuncu mu var zaten'e döner konu. Bir sürü şeyler çıkar. Şimdi tabii öncelikle bir veda yemeğinden başlayalım mı? Mevcut yönetimin futbolcularla buluştuğu, maaşların ve bonservis ödemelerini yapabilmek için kredi çektiği öne sürülen Başkan Saadettin Saran'ın dün Samandıra'da 6-7 Haziran'daki kongre sonrasında görevi bırakacak olan başkanın futbolcularla veda yemeğinde buluştuğu diye bir haber yazıyor bugün. Ama altında senin imzan yok.
1: İmzasız.
0: İmzasız. Yani
1: doğru. Veda yemeğinde evet buluştular.
0: Veda yemeğinde buluştular da maaşları ve bonservis ödemelerini yapabilmek için kredi çektiği öne sürülen kısmı doğru mu?
1: Doğru.
0: Hmm.
1: Şocuğum, maaş ödeme mi artık şey mi? Kredi çekildiği doğru ve bunun içinde gelecek sezonun kombine gelirlerinin yani ipotek mi diyorlar? Onu öyle yapıldı, ifade edildi.
0: Yani 3 yıllık gelirin ya da önümüzdeki sezonun gelirlerinin 3'te 1'inin zaten harcandığı söyleniyordu.
1: Evet.
0: Ardından da böyle bir durumda ekstra bir harcama tabii ortaya
1: ama
0: çıkıyor.
1: Şöyle söyleyeyim, şimdi bu yönetimin de yani hakkını yememek lazım. Şöyle söylemişlerdi Yüksek Divan Kurulu'nda, Haziran ayına kadar ödememiz gereken, Mayıs ayında Haziran ayına kadar ödememiz gereken 40 milyon euroluk bir ödeme olduğunu vurgulamışlardı. Dolayısıyla şu anda yönetimle büyük ihtimalle o ödemeleri yapabilmek için geçen sezonun yani gelecek sezonun kombineleri, işte 1907 locaları, loca satışları, yani o gelirlerin de bir bölümünün kullanıldığı ifade ediliyor. Yani gelecek yönetimi çok da iyi bir tablo bırak, çok da iyi bir tablo beklemiyor. Şimdi şunu söyleyeyim, her gün transfer evet, Leao yazılıyor, işte başka yıldız futbolcular yazılıyor. Yani bu yıldız futbolcuların yıllık ücretlerinin 15-20 milyon eurodan bahsediliyor. Ama UEFA'dan bir ceza gelme ihtimali var. Burada geçen yayında ne demiştik? UEFA'dan bir ceza gelecek ama rakam belli değil ifadesini kullanmıştık. Yani net bir şekilde söyledik, UEFA'dan bir ceza gelecek ama rakam belli değil. Senin zaten maaş limitin dolu. Yani elindeki o yüksek yıllık ücretli oyunculardan çıkman gerekiyor ki yeni bir yıldız transferi yapabilirsin. Yani şimdi UEFA'dan nasıl bir ceza geleceğini de bilmiyoruz. Belki para cezası, sadece para cezası gelecek veya bir kadro kısıtlaması da gelebilir. Dolayısıyla şimdi her gün bir haber yazılıyor, her gün bir transfer yazılıyor ama bunlar birçoğu da hani çok doğru da değil, onu da söyleyeyim.
0: Peki bu arada abi, doğru mu böyle haberler çıktı diye? Tabii ki doğru. Bu konuyla alakalı Adalet Bakanı bile bir açıklama yapmış. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordineli yürüttüğü kapsamlı bir soruşturma bu. Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu, ki sürekli duyuyoruz ya MASAK devreye girerse, MASAK devreye girerse diye. Onun açılımı da şudur arkadaşlar. Mali Suçları Araştırma Kurulu'dur. Onun raporları doğrultusunda da teknik ve fiziki takip çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç işlemiş insanların sistemleri inceleniyor diye biliyorum. Yani alt tarafta küçük olanlar, hani ya bizim yeğen de oynuyor falan var, yani 200 liraya 4000 lira, 4000 liraya 10 bin lira falan kazanmalar

çok MASAK tarafından öyle takibe alınabilecek bir şey değil. Yani bunun bir rakamı var, belirlenme durumu var, bir limiti var. Yani o limiti yani açtığında, para transferleri üzerinden girdiğinde, bence bu, orada bu, kabak gibi ortaya çıkıyor.

0: rüşvet ve kara para aklama olaylarına giriyor. Yasa dışı bahis, yani nitelikli dolandırıcılık bir üzerinden gidiyor. 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Vallahi onların de, içinde de çok tanınmış isimlerden bir tanesi Rasim Ozan Kütahyalı'da, İstanbul'daki evinden alınmış durumda. Gözaltına alınmış durumda. Sonucu ne olacak bakacağız, göreceğiz.
1: Devletini gösteriyor, herkese dokunacağız diyor yani.
0: Zaten farkındaysan Sayın Federasyon Başkanı'nın geçen gün Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu röportajda mantıklı olarak söylediği nadir şeylerden bir tanesi, sırada yöneticiler var şeklinde bir açıklama vardı biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani onun arkasından gidince Rasim Ozan Kütahyalı yönetici mi derken, değil. Yöneticiler var sırada dediğinde, o da başkan vekiliydi Sayın Savcı yapmış olduğu açıklama vardı. İstanbul, evet. Cumhuriyet Başsavcısı Başkan Vekili'nin yapmış olduğu açıklama, Dünya Kupası'ndan sonra lig başlamadan hemen araya sıkıştırılacak bir operasyon daha olacak diye. Orada da kimileri iddia etti, ilk haberi benden alın, şampiyonluklar değişecek, şöyle olacak, puan silmeler, onlar bunlar falan derken, bir de Anayasa Mahkemesi ile alakalı aman duymasın ceferinlere kadar giden, ya böyle böyle olsa bizim UEFA FIFA ilişkilerimizi askıya alır moduna gelen bu konuşmalar sıkıntı yaratıyor yani. İster istemez kafada hemen Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu gidecek, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın şampiyonluklarını etkiler mi, öyle olur mu, böyle olur mu, Trabzon'u şampiyon yaparlar mı, bak bir sürü şey çıkıyor, anladın mı ya, cevap olmayınca net herkes kafasından bir şey üretmeye başlıyor.
1: Ama şöyle söyleyeyim, ilk başta hakemlerle ilgili işte operasyon yapılacağı denildiği zaman herkeste aklına Süper Lig hakemleri geldi. Sonra listeler bir açıklandı.
0: Üçüncü ligden, ikinci ligden, amatörden neredeyse. Oldu. Bir Zorbay Küçük çıktı aradan işte.
1: Aa dedin, bu muydu falan diye şey yaptın. Futbolculara yapılacak denildi. Futbolculardan da birkaç tane futbolcu hariç, Süper Lig futbolcusu hariç, hepsi alt lig futbolcuları çıktı. Dolayısıyla evet. Yani şimdi yöneticiler diyor da bilmiyoruz yani, bakmamız lazım. Yani kim çıkacak? Bir bakarsa üçüncü lig yöneticileri çıkar yani. Ki orada zaten alt liglerde aslında ne yazık ki zaman zaman maçları izlediğimizde de görüyoruz bazı şeyler olduğunu net bir şekilde ortada çıkıyor yani.
0: Gerçekten öyle. Bu arada basketbolda nasıl yendik sizi? Basketbolda nasıl yendik? Ama sizin şampiyon olma ihtimaliniz, Başakşehir'i yenersen şampiyon sen oluyorsun ikiler. Tamam, ama onu hatırlatmanın bir anlamı, ben söylerim onu.
1: Şampiyon değil, lider
0: oluyorsun. Lider oluyorsun.
1: Ya son basket atsaydı lider siz oluyordunuz. 15 evet. Sayı 15 sayı üzerinde olsaydı lider.
0: Evet, 85-70 gibi bitti.
1: Ama ilk başta çok kötü başladı. İlk periyot neredeyse 26 sayı mı fark vardı.
0: Olsun yani. Basketbolda nasıl yendik sizi?
1: Olsun yani.
0: Şimdi bir Galatasaray şey diyecek. Abi basketbolla mutlu oluyor musunuz gerçekten diye yani. Oraya dönebilir.
1: Vallahi.
0: Yapıyorlar.
1: Ama biz yani şöyle söyleyeyim, herkes şey diyor zaten, Fenerbahçe'nin tipik basketbol ayı geldi diye. Basketbol konuşmuyor.
0: Dönemi başlamıştır. Peki yeni adaylar, Aziz Bey'inden Hakan Bey'ine kadarki olan süreçte amatör branşlarla ilgili bir kısıtlama, bir küçülme durumu var mı? İkisinin de aklında tamamen futbol ve şampiyonluk odaklı bir sistem mi var?
1: Ya şöyle söyleyeyim, ya bence basketbol, erkek basketbol dışında böyle bir şeye gidebilir Fenerbahçe. Ama erkek basketbolda zaten büyük ihtimalle yeni sezonda Beko olmayacak ve Ülker grubu olacak diye biliyorum. Mesela Ali Koç döneminde
0: ilk haline geri dönecek.
1: Sayın Ali Koç döneminde de böyle olacaktı. Dolayısıyla farklı bir sponsor üzerinden yine sponsora yani basketbol artık Fenerbahçe'de ayrı bir şey oluştur. Basketbol kültürü onun ayrı işte, kombine salon tamamen doluyor, kombine satış oluyor, taraftarlar, ürün satışları, taraftarın ilgisi de oldukça yoğun. Evet. Dolayısıyla yani basketbolda çok fazla bir şey beklemiyorum ama diğer branşlarda olabilir yani, erkek voleyboldan kadın voleybola
0: şuraya kadar gider diyorsun yani.
1: Yani diğer amatör branşlar, sonuçta amatör branşların da önemli bir katkısı, önemli bir şeyi var, gideri var zaten. Şöyle ifade edeyim, amatör branşlarının neredeyse tamamı Tüpraş sponsorunda, aslında giderlerin çoğu giderler Tüpraş tarafından karşılanıyordu. Yani o sponsorluk devam edecek mi bilmiyorum. Diğer taraftan
0: basketbola bir Ülker dokunuşu olacak gibi gözüküyor ki, biliyorsun Ülker bizi satın almıştı İzmit'te.
1: Evet, evet.
0: Nasaş'ı satın almıştı. Kendi takımını kurmuştu Ülker diye. Sonra bir sene mücadele etti, ardından
1: bir iki sene etti galiba.
0: Ondan sonra Fenerbahçe Ülker olarak birleşmişler.
1: 3-4 şampiyonluğu var. Onlar ya mesela kürekte bir şey olmaz. Sayın Ferit Şahin kürek şeyini destekliyor. Onun tamamen sponsoru, yani kulübün kasasından para çıkmıyor kürek şubesiyle ilgili. O Ferit Şahin tarafından destekleniyor. Onun haricindeki branşlarda belli

0: bir kısıtlamaya gidilebilir. Aslında bu da çok normal. Yani Sayın Aziz Yıldırım bunu net bir şekilde dile getirdi. Gerekirse dedi, ama şunu söyleyeyim, gerekirse dedi. Yüksek Divan Kurulu toplantısında buna şey, tek tek dedi, her şube için dedi oylama yapalım, ona göre dedi karar verelim dedi. Yani her şube için kısıtlamaya gidilsin mi gidilmesin mi oylama yapalım, ona göre karar verelim dedi. Biliyorsunuz Aziz Yıldırım yönetiminde de yanılmıyorsam 2017-2018 sezonundan önceydi herhalde. Sayın Aziz Yıldırım erkek basketboldaki gideri kastederek buna devam edelim mi, her sene neredeyse o zamanın parası herhalde bilmiyorum 5 ya da 5 milyon ya da 10 milyon euro açık var demişti. Eğer bu açığı devam ettirerek devam edelim mi, yoksa daha şey bir kadro mu kuralım diye Yüksek Divan da herhalde şimdi herkes devam edelim demişti. Aslında baktığınızda da Fenerbahçe evet Euroleague'de şampiyonluk yaşıyor, işte zirveye mücadele ediyor, ama bunun da tabii belirli yani bütçe açı oluyor ve onu da mecbur karşılamak
1: sıkıntıları olacak. Var tabii ki, o sıkıntıları da herhalde planlayacak, programlayacak yani isimler Doğan, gelecektir, onunla ilgili çalışmaları Doğan yapmışlardır. Yani az önce söylediğimiz çok şey değil mi abi, maaşları ve bonservis ödemelerini yapabilmek için kredi çektiği öne sürülen Saadettin Saran diye konuşmaya başladık az önce veda yemeğinde.
0: Ya şöyle söyleyeyim, evet bir kredi şeyi var, yani yaklaşık o da 3-5 milyon euro civarında bir rakamdan bahsediliyor, 4-5 milyon euro civarında. Yani ama ya, kulübün hep şunu söylüyorlardı, hani Sayın Murat Salan'ın ifadesiyle bir eksi 190 milyon euroluk nakit açıyla kulübü devraldık ifadesini kullanmıştı. Ya sonuçta bir devre arasında da Fenerbahçe çok ciddi bir harcama yaptı Doğan. Yani 100-110 milyon euro'nun üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz harcama olarak. Dolayısıyla bunların hepsini şey yaptığınızda zaten senin nakit açığın vardı. Bir de bunun üzerine devre arasında çok ciddi bir bonservis harcaması yaptın.
1: Saadettin Bey kasa kolaylığı sağlayabilecek ya da sponsorlukla ilgili olarak geldiği günden bu yana kulübe şu katkıyı yapmıştır dediğin ekonomik anlamda bir şey var mı?
0: Yani tabii mutlaka onlar da ekonomi ya yani kasa kolaylığı sağladılar. Biliyoruz yani belli konusu kasa kolaylığı sağladılar ama
1: ya bunun mesela böyle kadro, bir reklamını mı yapmadılar? Biz geldik bunları yaptık şöyle, ama size de söylemedik gibi bir şey mi?
0: Ya şöyle söyleyeyim, kasa kolaylığı
1: mesela
0: sağladılar.
1: Mesela bir Çobani gibi örnek veriyorum. İşte bir sırt reklamı gibi, işte bir anlaşma falan, oturup da imzalar atıldığı falan gördüm. Mesela Galatasaray'ın her basın toplantısını yapmak için bir sponsor ya bulduğunu konuştuğumuz bir dönem vardı.
0: Otokoç'un yani mesela sözleşmesinin devam etmesi var. O sponsorluk anlaşması
1: Saadettin Bey'in mi?
0: Yok yani
1: ricası üzerine oluyor.
0: Sayın Ali Koç devam etmek istediği için oluyor.
1: Bunun Saadettin Bey'le bir ilgisi yok.
0: Yok ya, yani anlıyorum hani sponsor. Bir de yine bir bankanın sponsorluğu var. Hani bir Fener Para organizasyonu var. O da Sayın Ali Koç döneminde aslında.
1: Oradan kalan bir şey.
0: Orada
1: o da Saadettin
0: şey,
1: Bey'le ilgili.
0: O da kalan bir şey. Yani çok da bir şey diyemedim.
1: Yani şunu söyleyebilir mi Fenerbahçe taraftarı da? Ya başkan, biz de seni heyecanla dedik ki Saadettin Başkan oley oley Saadettin Saran Fenerbahçe Başkanı diye bağırdık dedi, diyor değil mi?
0: Evet.
1: Ya yani mesela en son maaşları da sen öde istiyorsan falan gibi böyle bir şey beklentiye girmez mi?
0: Girer.
1: Yani bunu mesela genel kurul üyeleri en sonunda düşünmez mi bir gün Saadettin Saran tekrar gündeme geldiğinde? Şöyle ya sen giderken maaşları ödeyememiştin kısmı. Çünkü gelirken de aynısı söylenmişti kendisine, biliyorsun değil mi? Hatta bu konuda Ahmet Ercan da ön plana çıkmıştı bir yayınında
0: ben
1: falan diye.
0: Ben söylemedim demişti.
1: Ben söylemedim demişti. Öyle bir şey ima etmişti falan gibi.
0: Şöyle söyleyeyim. Yani bir kere çok ciddi bir kadro maliyeti oldukça yüksek bir kadro devraldılar mevcut yönetim. Dolayısıyla belli bir nakit açığı vardı. Aslında şimdi bu UEFA'dan gelen ceza da yani bunlar şeyin mevcut yönetimin değil aslında. Yani mevcut yönetimin yaptığı bir hata nedeniyle gerçekleşen bir olay değil. Yani bu finansal durumu aşması. Dolayısıyla bunlar da yani bu yönetimi de çok fazla yani eleği tabii mutlaka özellikle onların devre arasında bence devre arasındaki dönemi hatalı gerçekleştiler. O dönemi iyi bir şekilde geçirmiş olsalardı sıkıntı yaşamazdı. Mesela benim bildiğim en Nesli'den bonservis gelir elde edemedi Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe
1: ya madem bu kadar para yoktu da Kante niye alındı o zamana, dönmüyor mu?
0: Tamam işte onu diyorum işte ciddi bir ve Kante yani işte Kante çok iyi futbolcu ve Fenerbahçe'nin
1: tamam da çok mu ihtiyacı vardı orta sahada?
0: Ama şunu söyleyeyim. Şimdi 6 ay sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncuya hem imza parası 14,5 milyon euro, hem menajerine 8-9 milyon euro, hem kendisine yıllık 11 milyon euro verilmesi ne kadar doğru, bu tartışılır. Çünkü 6 ay sonra zaten sözleşmesi bitiyor oyuncunun. Yani oyuncuyla anlaşıp sezon sonunda getirsen, şimdi Avrupa'da hangi futbolcuya, Avrupa'da hangi kulüp Doğan, Kante 34 yaşında.
1: Yok.
0: Kante'ye kaç verir?
1: Hiç sorma bile. Soruyu sorma
0: kaç,
1: bile.
0: Yani hangi takım 11 milyon euro net verir? Evet. Vermez. Yani Avrupa'ya gitse dahi 2-3. Hadi diyelim ki sen Kante'ye 5-6 versen bence normal diyebilirsin. Ama 11 milyon euro zaten Fenerbahçe'nin gelecek yönetimin de aslında en önemli noktalarından bir tanesi. Zaten bu kadro maliyeti oldukça yüksek oyuncular. Belli oyunculardan çıkmak zorunda da kalabilir.
1: Şimdi ben sana birkaç tane isim sayacağım. Bunları satabilme ihtimali sence nedir diye. Sen de bunun cevabını istersen verirsin.
0: Bugün haber daha haberini yaptım aslında. Evet. Bence Fenerbahçe yönetiminin, mevcut yönetiminin yapacağı, yani gelecek yönetimin yapabileceği en büyük transfer ne olur? Az önce bu listeyi biraz saydın, isteden satabilecekleri oyuncuların minimum zararla maksimum
1: bonservis
0: kredileriyle çıkarması lazım.
1: Kesinlikle. Bunları konuşacağız. 14 mü bugün? 14 Mayıs galiba değil mi? 14 Mayıs.
0: Evet 14 Mayıs.
1: Artık yavaş yavaş sana da şey sorusu gel.
0: Ne yani?
1: Merak edilenlere bakıyorum. Abi bu satılır mı, bu olur mu, bu alınır mı, yeni yönetim şu mu olur, hangisi daha önde falan derken bir tane soru var. İrfan abi Giresun'a gidecek mi bayramda diye.
0: Ya gidemeyeceğim. Şöyle söyleyeyim, çocukların sınavları var ya, hemen bayram sonrası, başlıyor.
1: LGS mi var?
0: Yok, LGS değil, normal sınavlar var. Sınavlar var.
1: Ha, okulun kendi
0: sınavları var. Dolayısıyla şey yapamayacağım, gidemeyeceğim.
1: Zor olur diyorsun.
0: Zor olur, dönüş şeyi falan. Çalışmıyorlar zaten yeni nesil, biliyorsun sınavları falan.
1: Sayın Öncel günaydın. Acaba bir Fenerbahçeli yorumcu amasız lakinsiz net bir şekilde kulübünü eleştirebilecek mi? Bunu çok merak ediyorum. Serkan Yılmaz yazmış.
0: Vallahi eleştiriyorum ben.
1: Amasız lakinsiz, hani İrfan eleştirmiyor diyorsanız ben şeyi anlayamadım ya. Hani kim eleştirebiliyor? Mesela Galatasaray'da kim eleştirebiliyor? Beşiktaş'ta eleştiren birini söyleyebiliriz yani, mesela. Çok merak ediyorum.
0: Milletin çok yeni yeni konuştuğu birçok şeyi sen hatta şaşırmıştın ya, bunlar hadi haber niteliği taşıyor diye. Ya yerli futbolcu arasında forum var dedik. Samandıra'da gruplaşma var denildi.
1: Hepsini söyledin canım.
0: Ondan sonra
1: sen Mourinho döneminden başladın mı?
0: Fazla izin vardı, fazla izin veriliyor dedi.
1: Tabii canım.
0: Hatta o zaman millet üzerimize yaptı yani.
1: Çok kızıyorlar sana.
0: Çok kızdılar.
1: Biliyorsun benim bacana deli Fenerbahçeli ve en şey senden azalmıyor. Yani bu kadar kulübe zarar veren biri olamaz diyor senin için mesela.
0: Ben kulübe zarar vermiyorum.
1: Hayır, bütün bilgileri söylemek zorunda mı diyor mesela.
0: Her şeyi söylemiyor. Bazı yerler, yani şimdi söylemek zorunda mı meselesine çok katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Şimdi tamam.
1: Bana da her şeyi sorma diyor.
0: Neyse, hemen otururuz. Onunla anlaşırız.
1: Şimdi öyle isimler var ki, önce kimin ne kadar aldığını netleştirelim mi? Yani herkesin bildiği
0: ortalama
1: rakamlar olarak yani tabii ki net
0: edin.
1: Abi şu an muhasebedeyiz, dosyalarda önümüzde diye yayın yapmıyoruz zaten.
0: Kapa bildirilen bir Ederson'u biliyoruz, biliyorsun 11 milyon euro net alıyor.
1: Yıllık maaşları, sözleşme süreleri ve yükümlülükleriyle ilgili olarak bir rapor hazırlamışsın.
0: Evet.
1: Bu raporda kaleci Ederson'la başlıyorsun ki Ederson deyince zaten Ederson ağzından çıkınca bir insanın dünyada en çok kazanan ikinci kaleci diye bir şey yapıştı. Dikkat ettin mi?
0: Evet.
1: Son dönemlerde öyle bir şey oldu. Bir de dünyanın en çok kazanan ikinci kalecisi abi bu. Niye çıkıyorsun'a döndü arkadan. İkinci bu söyleniyor. Hı. 11 milyon
0: euro
1: yıllık maaşı.
0: Net ama bu.
1: Net.
0: Bonuslar hariç.
1: Burada sözleşme süresi 2 yıl.
0: 2 yıl kaldı.
1: Ve aynı zamanda 2.2 mi 22 mi?
0: 22 milyon euro yükümlülük var.
1: 22 milyon euro yükümlülüğü var. Yani bu yükümlülük nedir?
0: Yani yükümlülük şu, 2 yıl boyunca ödeyeceğin rakam. 11 2 yıl sözleşmesi.
1: Yani 22. Diyor ki ben 34 milyonumu alıp öyle giderim mi diyor. Öyle bir şey mi söylüyor?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Sen bu oyuncudan 25 milyon euro serbest kalma bedeli var sözleşmesinde. Sen bu oyuncuyu yıllık ücretini ödeyebilecek bir kulüp bulursan, yani diyelim ki Ederson gitti, kabul etti gelen transferi, sen 22 milyon euroluk yükümlülükten kurtulmuş olacaksın. Yani 2 senelik ödeme bu, çünkü borç ve yükümlülük var ya, yani açıklıyorlar ya, yükümlülük şu kadar Fenerbahçe. O 22 milyon euro yükümlülük esas tarafında yer alıyor, yani borç hanesinde yazıyor, yani ödenmemiş ama ödeyecek Fenerbahçe bunu. Dolayısıyla o 22 milyon euro artı 25 de eklersen 47 milyon euro şeyden düşmüş oluyorsun ya. Çok ciddi bir yükümlülük bu. Aslında ya zaten yıldız transferi yapmak diyoruz ya biz. bazı oyunculardan böyle Ederson gibi oyunculardan çıkmak zorunda kalabilir Fenerbahçe. Çünkü çok yüksek yıllık ücretler ödüyorlar.

0: ödeniyor. Yani 11 milyon euro net alıyor. Bunun bonuslarıyla beraber işte vergisini koy içerisine, %25 vergisi de var. 14-15 milyon euroya geliyor Ederson'un yıllık ücreti.
1: Peki Ederson, zaten Ederson
0: gidecek büyük ihtimal. El Hilal ve Al Nassr kulüpleri ciddi olarak ilgileniyor. Yani hem oyuncunun sözleşmesine yer alan bonservisi ödemeye hazırlar, hem de oyuncunun yıllık ücretini ödemeye hazır bir şey var. Yani Ederson Arabistan'a gitmeyi kabul ederse Fenerbahçe zaten tekliflere sıcak bakıyor. Öbür türlü zaten Avrupa'da hiçbir kulüp 11 milyon euro ücret vermez. Dolayısıyla Ederson'u da gönderemezsin o zaman.
1: Abi ikinci kaleci mi? Orada da mı ikinciyiz? Biz Fenerbahçe diye yazmıştım. Ederson'la ilgili de şöyle.
0: Çok güzel. Orada da ikinciyiz.
1: En çok kazanan ikinci kaleciyi mi almışız? Orada bile ikinciyiz diye. Ederson'un maliyeti bu ama ben bir Fenerbahçeli'ye sormak isterim. Yani Osterwolde'yi önümüzdeki sezon görmek ister misin? Archie Brown dediğin oyuncu yaş anlamında belki sana 14 artı 4'te mi yardımcı oluyor?
0: 10 artı 4'te yardımcı.
1: 10 artı 4'te pardon, değil mi? 10 artı 4'te yardımcı oluyor.
0: Archie Brown, Şerif.
1: Mesela Nene ile Archie Brown'u tutup Şerif de olabilir. Diego Carlos, Amrabat, Fred, Osterwolde, Ederson gibi isimlerden kurtulmak mı gerekiyor?
0: Tabii kurtulması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hem Diego Carlos hem Amrabat için, Diego Carlos için Komo'nun bir teklifi var. Real Betis orada kiralık oynuyordu zaten. Amrabat için de Real Betis teklifi var. Ama her iki oyuncu da yıllık 4,5 milyon euro bandında yıllık ücret alıyor. Dolayısıyla bu iki kulüp bu ücretleri ödemeye, yani ödeme şeyi yok. Yani gücü yok demeyeyim de ödemiyorlar. Yani onların belli bir maaş limiti var. O maaş limitinin çok çok üzerinde. Belki onların takımdan da yer alan oyunculara maksimum verdikleri rakam 2 milyon eurodur. Net ama net ücreti. Sen 4,5 alıyorsun. Dolayısıyla bu oyunculardan çıktığın anda bu oyuncuları Fenerbahçe maksimum bonservis geliriyle elde ederse hem maaş bütçesine yer açmış olacak hem de bonservis geliri elde etmiş olacak. Archie Brown'a İngiltere'den teklif var. Çünkü adam İngiliz pasaportu olduğu için orada oradaki kulüpler ilgi duyuyor. Ben Archie Brown'un hani takımda kalmasında da taraftarım. Niye taraftarım? Çünkü 16-4 kuralına uyuyor. Gelecek sezonki 16-4. Çünkü oyuncu bu sezon sözleşme imzaladı. Yaşı artsa bile o sözleşme geçerli.
1: Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçerli. Yaşı oraya uyuyor diye yani katkı sağlamayacak ama bir oyuncuyu tutmak mı?
0: Bak söyleyeyim. 2 ayı sakatlıkla geçirdi bu oyuncunun. 5 gol 7 asisti var. Yani 12 gole katkı sağlamış bir sol bekten bahsediyoruz. Ve Caner Erkin'den sonra Fenerbahçe'ye gelen en skorer sol bek. Ve bu adam 2 ay sakatlığı nedeniyle oynamadı. Sakatlık sonrası işte biraz fizik kondisyon olarak toparlama süreci vardı. Yani o süreçlerine rağmen. Yani ya, o yüzden ben tutarım yani onu.
1: Bana göre Osterwolde,
0: Osterwolde
1: pimi çekilmiş bir bomba olmasa sol bek olarak oynatılabilecek.
0: Ya o da mesela.
1: Hocam, hem aynı zamanda
0: sol bek oynamak istemiyormuş.
1: Tabii yani stoper anlamında da tandeme ısrarla, destek verebilecek.
0: Israrla hoca onu sol bek oynatmak istemiş ama Osterwolde hoca
1: biraz şey gibi olmuş
0: sol o. Sol bek oynamak istemedi.
1: Singo hikayesi gibi olmuş tabii, galiba değil mi orada? Evet. O da şey Galatasaray'da da öyle bir şey vardı yani stoper.
0: Onu net bir şekilde hani Tedesco cephesinden net bir şekilde söyleyebilirim. Hoca onu sol bek oynatmak istemiş bazı maçlarda ama ısrarla
1: o kanatta yer almak istemiyor.
0: O kanatta yani sol bek oynamıyor ve stoper oynamak istiyor oyuncu. Yani kariyerini bundan sonra stoper olarak sürdürmek istiyor. Hatta ben bir tane bir şey derim. Asensio da sağ kanat oynamak istemiyor yani. O da söyleyeyim. Yani bazı maçlarda sağ kanat oynamıştı ama ağırlıklı olarak 10 numara oynamak istiyordu Asensio.
1: Asensio ne oynamak istiyorsa o oynanır.
0: Tabii.
1: Yani Asensio üzerine
0: ama mesela Osterwolde pimi çekilmiş bomba gibi dediğin doğru. Osterwolde'nin işte Skriniar olmadığı zaman aslında ne kadar stoperde hatalar yapabileceğini de görmüş olduk aslında.
1: Şimdi ben sana birkaç tane isim sayacağım ama araya girme. Sen sadece onun sonrasında evet ya bak Fenerbahçelilerin belki çoğunun hatırlayamayacağı sosyal medyadan gördüğü isimlerdir. Archie Brown'lar, Semedo'lar, Sidiki Şerifler, Cengiz Ünder'ler, Ederson'lar bunlar bilindik olan tarafları. Hatırlar mısın? Diego Carlos diye bir oyuncum vardı. Senin Livakovic diye bir kalecim vardı. Bir Amrabat'ın vardı. Bir Bekaon var. Bir Mimomic'in var. Bir Omar Fayed'in var. Bir İrfan Can Kahveci'm var. Bunları ödediğin rakamlar neredeyse oradan 4,5, oradan 1,5, 1,4,5, 1,4,5 daha, 1,2,5 ekle, 1,2,5 ekle, 1 milyon daha ekle, 500 daha ekle falan sağlam para ödüyorsun.
0: Bir de şimdi şu anda oyuncuların hepsi kiralık oynuyor ve kiralık oynadığı takımlarda da

0: mesela Thiago Livakovic, Thiago Dinamo Zagreb'de oynuyor ve ücretin büyük bölümünü Fenerbahçe ödüyor. İrfan Can
1: Cengiz Ünder gibi.
0: İrfan, yani orada yine biraz Cengiz de yine Beşiktaş 1 milyon 750 gibi bir rakamı veriyor. 2.250'sini Fener veriyor. Mesela Mimovic de neredeyse tamamını, yani tamamına yakını Fenerbahçe veriyor. 2.5 alıyorsa 2 milyon.
1: Sırf diyor. Elden çıksın diye mi?
0: Kiralık işte, takımı kadroyu boşaltmak anlamında.
1: Kiralık mı? Aa, senin olsun demiş abi, bizim çocuk bir her şey masrafları. Sözleşmesi bizde. Mesela sizde kalsın olmuş.
0: Şeyde yani. Daha fazla Girona'da oynuyordu ya. Girona'da, evet, İtalya'da kiralandığı zaman Livakovic, orada ücretin tamamını Fenerbahçe ödüyordu. Yani en azından Dinamo Zagreb bir miktarını karşıladı. Ama şu var. Kiralık giden oyunculara da Fenerbahçe'nin maaş, yıllık maaş şeyi ödemesi 15 milyon euroya yakın. Hani diyoruz ya biz, hani mevcut yönetime sadece 28 kişilik şu andaki TFF hani bildirilen kadronun maaşını ödemiyor. Kiralık giden oyuncuların maaşını da ödüyor.
1: Evet.
0: Ya tabii bu yönetimde mesela BKV, İrfan Can Kahveci.
1: Ya gelen anlamda topladığında 190 milyon euroluk bir operasyona girişiliyormuş.
0: Tabii tabii.
1: Manşetin o yönde senin.
0: Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim. Elde edilmesi beklenen oyuncuların satışından bonservis geliri artı bu oyuncuların yükümlülüğünden çıktığın zaman ki maaş, yani yükümlülükten düşecek rakam. Yükümlülükten düşecek rakam 90 milyon euro civarında bir rakam. Yani bu oyuncuları minimum zararsız, elinden zarar etmeden çıkartırsan Fenerbahçe yükümlülükten 90 milyon euro düşüyor.
1: 15 tane oyuncu.
0: Daha fazla aslında, 17. 2 tane de genç oyuncular falan var. Bunları yazmadım. Yiğit Fidan var mesela. Emre Demir var biliyorsun, Fenerbahçe'de bir ara Barcelona'ya hani giden genç çocuk vardı ya. Hı hı. Mesela Fenerbahçe'nin oyuncusu hala 5 Sakarya'da Spor'da oynamıştı en son. Onun da 2 senesi daha var. Yiğit Fidan işte kiralık, altyapıdan yetişme.
1: Peki bu konuya mevcut yönetim haricinde aday olan başkanlar ne diyor? Pardon, mesela Aziz yapıyorum. Bey şey diyor mesela, Fenerbahçe köklerine geri dönecektir diyor. İşte ne istersen iste benden diye bir şey var değil mi? Hakan Bey'in,
0: evet, evet,
1: sloganlarında ne istersen iste benden ne demek? Ne kadar aşabilirim ben bunu? Ben çok şey, şampiyonluk isterim mesela, örnek veriyorum. Bunun için de iyi futbolcu isterim. Bunun için tribünlerin birleşmesini isterim. Bunun için falan diye 50 tane şey sayarım Fenerbahçe ile ilgili.
0: Atla madde yazarsın. Camianın birleşmesini.
1: Tabii, her şeyi söyleyebilirsin. Sevgi çok ortamı diyebilirsin. Yerli yabancı oyuncu uyuşumu diyebilirsin. Teknik adamın erken belirlenmesi, transferin erken bitmesi diyebilirsin. Bana güzellikler, bana umut verebilecek bir proje diyebilirsin. Değil mi?
0: Tabii canım, ama ya işte bu tabloyu aslında farkında şey, yani herkes farkında bu tablonun. Sayın Aziz Yıldırım da farkında. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım şunu net bir şekilde söylüyor. Ya her gün diyor, her gün haberler çıkıyor işte şu işte teknik adam, futbolcu. Bundan hiçbirinin doğru olmadığını dile getiriyor. Ve ama hazırlıklarını da yapıyor, onu söyleyeyim. Hazırlıklarını da ciddi bir şekilde yapıyor.
1: Benim en sevmediğim şey ne biliyor musun? Hayatın içinde de böyle. Sevgili dinleyenler de kendileri de düşünsünler bunu. Böyle başkan adayları ya da bulunduğunuz, çalıştığınız yöneticiler falan var ya iş yerlerinde. Hep şey derler mesela. Aynı gemideyiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Sen kaptan kamerasındasın. Ben kürek çekiyorum aşağıda. Anladın mı? Aynı gemide falan değiliz. Ben o gemide olduğumu bilmiyorum ben. Çünkü bütün yükü yapan, küreği çeken, seni bir yerlere taşıyan, sen yukarıda sefasını süren insansın aynı gemideysen de. Biz aynı gemide olamayız yani. Sen gene taraftar üzerinden düşünürsen kürek çekenleri. Camia birleşsin. Ya bu camia 14 senedir birleşmeye çalışıyor zaten. Herkese inandı. 7 sene Ali Koç'a inandı. İşte 20 sene Aziz Yıldırım'la beraber aynı inancı taşıdı. Ama hiç kaybetmedi bir şey. Saadettin Bey geldiğinde de dur bakalım o da olacak deyip sustu. Yeri geldiğinde tepkisini gösterdi. Hakan Bey de olabilir, dur bakalım dedi. Şekip Bey de olabilir, arada bir geçici başkanlık falan derken. Aynı gemi değil. Anladın mı? Bu sefer taraftardan bir şey istemiyorum. Şu başkanların şimdi hadi bakalım Fener olalım, bir şu olalım, bu olalım deme hakkı var mı sence?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Yani kendi şeyinden Sayın Aziz Yıldırım'ın şu ifadesi var. Hani söylüyorlar, hani çok zor bir tablo var ortada. Ve bu zor tabloyu net bir şekilde kendisine iletiyorlar. Ve şu ifadeyi söylediği belirtiliyor. Takım iyi, yani kulüp iyi olsaydı biz de kenardan İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu, başarılığını izler, hep birlikte sevinirdik. Fenerbahçe'nin geleceği tehlikede olduğu için ve kötü gidişatı gördüğü için biz bugünler için varız ve o yüzden adayım diyor. Yani bu önemli bir şey.
1: Ya demokratik bu, bir ortam bu, güzel de mesela bu, Sayın Mehmet Ali Aydınlar deyince vay be 250 milyon euro direkt çat para koyacakmış diyorlar falan gibi bir şey var ya.
0: Evet.
1: Ya mesela söz konusu Fenerbahçe ise eğer Sayın Mehmet Ali Aydınlar neden ben çekiliyorum ama mevcut seçilecek olan yönetime de 100 milyonu veriyorum diye bir açıklama yapıp gitmiyor mesela.
0: Sayın Mehmet Ali Aydınlar yine yani bugüne kadar hep sponsor desteği sağladı. Bugünden sonra da bence sponsor desteği sağlayacaktır. Çünkü yani Sayın Mehmet Ali Aydınlar evet çekildi bu şeyde ama belki 2027'de bir seçim daha olacak. 2027'deki seçimde tekrar kendisini görebiliriz aday olarak. Ya bunların hepsi Fenerbahçe'nin değerleri. Bu değerleri değersizleştirmemek lazım. Ama sadece Mehmet Ali Aydınlar değil, Nihat Özdemir gibi insanlar. Bak Nihat Özdemir de bu kulübün çok önemli bir
1: değeri. Ali Bey'in listesinde var mı?
0: Kim?
1: Nihat Özdemir.
0: Aziz Bey'in.
1: Aziz Bey'in, pardon, Ali Bey'in diyorum. Aziz Bey'in.
0: Nihat Bey, Nihat Özdemir'in oğlu var. Sayın Batuhan Özdemir olacak.
1: Öyle mi?
0: Sayın Batuhan Özdemir ama tabii Nihat Özdemir zaten her anlamda Sayın Aziz Yıldırım'ın yanında yer alan birisi.
1: Peki Limak olarak kendi şirketi olarak No Camp'ı da yaptı biliyorsun.
0: Evet evet.
1: Yani maçlar devam ederken ben oraya bir üst kat daha çıkarım dediği doğru mu?
0: Doğru. Yani şöyle söyleyeyim, destek sağlayacak. Zaten bu proje Nihat Özdemir'in projesi.
1: Yani 60-65 bin kişilik bir stat yaparım 65, oraya.
0: 65 bin kişiye çıkarılacak otomatik. 10 bin kişi artılacak. Burada Nihat Özbağ'ın yani bu zaten o dönem 2024'teki genel kurulda o stadın büyütülme projesini yani şeyini izlemiştim daha televizyona sunulmadan yani televizyona çıkmadan bilgisayar üzerinde Sayın Nihat Özbağ göstermişti nasıl stadın büyütüleceğini ve yan bir firmayla tam taslaklar projeler hazırlanmıştı. Sayın Nihat Özdemir de büyük ihtimalle eğer yani Sayın Başkan Aziz Yıldırım seçilirse Sayın Nihat Özdemir'e bu konuda destek verecek. No Camp stadında çalışan mühendisleri de hani oradan birkaç mühendis göndererek orada stat yapımında destek sağlanacak. Ama şu aşamada Fenerbahçe'nin önceliği 2026 yılında şampiyon olmak. Yani şampiyon olduktan sonraki süreçte tüm projeler hayata geçecektir. Başka projeler de var. Mesela Fenerbahçe Koleji'nin yeniden hayata geçirilmesi gibi bir proje var. Çünkü Ataşehir'de Ülker Spor Arena'nın yerindeki araziyi biliyorsun TOKİ işte şey yapıldı TOKİ'ye verildi ama orada Sayın Aziz Yıldırım döneminde Sayın Aziz Yıldırım döneminde emlak konutla yapılan anlaşmada sözlü olarak anlaşmıştı, sözlü protokol yapılmıştı 2018 yılında yazıya dökülmemişti. Fenerbahçe'ye orada bir Fenerbahçe
1: bu E5 tarafını olan taraftaki arkadaki otopark yeşil alan boş alan.
0: Evet evet 42 dönüm
1: alan. Anladım.
0: Orada terk alanı varmış. Yani terk alanında da Fenerbahçe oraya Fenerbahçe Koleji yapacaktı. Normalde prosedür oydu. Yani inşaatın yanında terk alanı ve Fenerbahçe proje yapılacaktı. Ama bu yeni emlak konutla yapılan anlaşmada o terk alanının da devredildiği. Dolayısıyla Fenerbahçe gelecek yönetim Fenerbahçe Koleji'ni de yine Ataşehir'de başka bir arazi üzerinde hayata geçirmeyi planlıyor ve bu doğrultuda da projeleri var. Yani Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden Fenerbahçe'ye kazandırılması, Medikana grubuyla yapılacak konuşmalardan tekrar Fenerbahçe'nin kazandırılması. İşte Sayın Barış Göktürk'ün projelerinde yanan Fenerbahçe Gayrimenkul GYO'nun kurulması, onun işte Feneryum'un halka arzı açılması. Bunun gibi birçok proje var. Fenerbahçe kalıcı gelir getirecek projeler söz konusu. Sayın mevcut Sayın Ali Koç döneminde Kenan Evren Lisesi'ne arazisine de projeler planlanmıştı. Çeşitli projeler yapılmıştı. Hazırlanmıştı. Orada Sayın Aziz Yıldırım döneminde de yani tabii öncelikliğim gibi bu sezon şampiyonluk ama bu projelerle ilgili yeni arsalar kazandırılması, yeni kulübe yeni gayrimenkuller kazandırılması, Fenerbahçe'nin gelirlerinin artırması yönünde çalışmalar mutlaka olacaktır. Artı ben şunu söylüyorum. Yani şunu tabii Fenerbahçe'nin ciddi bir de yani tüm 3 büyük kulüplerin ciddi bir gelir vergi borcu var. O vergi borcunun konusunda bazı girişimler olacaktır. Yine 3 Temmuz süreciyle ilgili gerek TFF ile gerek devletle Fenerbahçe'nin böyle yani şeyi var, davalar söz konusu. Bunu 3 Temmuz zararının tazmini için Sayın Aziz Yıldırım daha önceki tüm konuşmalarında şunu dile getirmişti. Devletle konuşulması, helalleşilmesi gerekir denilmişti. Bu davaların devletle davalık olunmaz ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla o davalarla ilgili de yani gerekli görüşmelerin de yapıldıktan sonra yani o 3 Temmuz'un zararının

0: tazmin edilmesi konusunda gerekli görüşmeler de yapılacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Hayırlısı olsun. Bir reklama gitmem gerekiyor. Sadece bir reklam arası vereceğiz. Nefes alalım. Bir çay kahve tazeleyelim. Yani yoldan geldin. Hızlı hızlı hemen yayına girdik. Bir müsaade isteyelim. Ardından sadece bu borçlar ve sıkıntılar hani Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinden bakınca, çünkü Beşiktaş'ı da yarın konuşacağım Murat Özen'le beraber, ama orada da daha Bankalar Birliği'nden çıkılmama durumu var. Çıkmak da iyi bir şey değil zaten falan diye.
0: Ben ona inanmıyorum.
1: Bir Serdar Adalı var
0: şöyle
1: mesela.
0: Şöyle söyleyeyim ya, nasıl çıkmak iyi değil Doğan? %47 şey var.
1: Enteresan bir açıklama yani.
0: Senin borcun 3 milyar TL ise bu 3 milyarın üzerine her sene %50 faiz geliyor. Yani 3 milyar ödemediğini düşün. Bir sene sonra 4,5 milyar TL oluyor.
1: Ya şu kulaklar bunu duyduğunda Sayın Hacı Osmanoğlu'na şaşırdığım kadar Serdar Adalı'ya da şaşırmıştım yani. Bankalar Birliği'nden çıkmak da o kadar şey zorunlu bir şey değil. Bazen iyi yanları da var falan diye. Nasıl bir şey anlamadım yani falan diye.
0: Bir de şöylesin, Bankalar Birliği'nden çıkmadığın anda tüm gelirlerin %50'sini, bonservis gelirlerini, oyuncu satıştan tüm gelirlerin %50'sini şey yapıyorsun. Bankalar Birliği otomatikmen alıyor.
1: Alıyor tabii.
0: Sponsorluk gelirlerini de alıyor. Yani borca karşı.
1: Mesela dün Divan Kurulu toplantısında mali detayları yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu açıkladı biliyorsun. Bilmiyorum dikkat ettin mi, Galatasaray'ın da borçları. Toplam borç 30 milyara dayanmış durumda.
0: Ya işte bak.
1: Mesela Galatasaray'da her şey yolundaymış ve hiç borç yokmuş gibi hep böyle Fenerbahçe'nin borçlarını konuşuyoruz ya. Çünkü mevcut yönetimde Ali Bey de aslında çok kasa kolaylığı sağlamış ama bu kadar da futbolcu bırakarak, paralarını ödeyerek zor da bir durumda bırakmış aslında kulübü. Saadettin Bey elinde bir bombayla yönetimi devralmış. O ne yapsın ki'ye de dönebilir. O da bir şey yapmadı ki, Aziz Bey şimdi ne yapsına da dönebilir ya da Hakan Bey.
0: Şimdi söyleyeyim, devre arasında çok ciddi bir rakam harcadılar. Madem böyle bir şey vardı, bunu net bir şekilde mevcut yönetim açıklasaydı mesela. Ve diyelim ki elimizdeki tablo bu, elimizdeki kadro bu ve bu kadroyla biz bu sezon yapılandırma yapacağız. Gerekli bu borcu biraz aşağıya çekeceğiz de senin 110 milyon euro harcamasaydın o zaman şeydi.
1: Doğru. Reklam. Birazdan buradayız. Bunu Sayın Hatipoğlu söyledi ve Sayın Hatipoğlu bunun nedeni olarak da ödenen bonservis bedellerini gösteriyor. Sayın Özbey'in yeni yönetim listesinde yer almayan Hatipoğlu da hakkınızı helal edin diyerek de veda ediyor konuşmasını. İkinci başkan Niyazi Yelkencioğlu ise 1 Haziran 2025'ten bu yana 95.3 milyon euro gelir elde ettiğini de duyuruyor. Yani orada bir karşılığı var mı? Öbür taraftan o olur mu? Buradan bu paralar şimdi Şampiyonlar Ligi falan derken.
0: Galatasaray'ın tek avantajı, hani Galatasaray'ın önemli bir avantajı, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesi. Oradan elde edecek gelir direkt kasasına girecek yani. Dolayısıyla orada bir üst turlara çıkması ekstra gelir. İşte onun reklam gelirleri, stat gelirleri, loca gelirleri. Yani o gün maçta biletlerin daha yüksek fiyatla satın bilet gelirleri, Galatasaray'ın bu anlamda avantajı var. Eğer Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmuş olsaydı, şampiyon ulaşmış olsaydı, bak biz bu 30 milyar TL mevcut var ya borç. Bu sefer Galatasaray adına konuşuyor olurduk. Az önce bizim Fenerbahçe adına hani ekonomik anlamda zorlukları, biz gelecek sezon Galatasaray adına konuşur olurduk. Çünkü hatta geçtiğimiz şeylerde bir açıklama yapmıştı. Sayın yine Galatasaray yöneticisiydi yanılmıyorsam. Sanchez, Osimhen ve Uğurcan bonservislerinden yaklaşık hani 50 milyon euroluk bir bakiyenin kaldığı yönündeydi yani. Yani onların ödenmediği henüz daha. Yani ödendiği ifade ediliyordu. Dolayısıyla yani her
1: yarı Galatasaray oyuncuların maaş alamadığı falan iddiaları vardı.
0: Yani şöyle çok basit bir şey söyleyeyim yani.
1: Aynısı işte Fenerbahçe'nin kredi çekmesi ve maaşları ve bonservis bedellerinin ödenmesi.
0: Ya şampiyon oldu Galatasaray. Lig şampiyonu oldu. Şampiyonluk ödülü olarak kaç lira aldı? 300 milyon TL civarında bir rakam aldı. Vur abi 50 TL desek euroya. 6 milyon euro. Yani bir oyuncunun maaşını ödemiyor.
1: Mesela yani, geçen bu hesaplamalar ve aynı zamanda gelirlerle alakalı.
0: Bak bu kulüpler eninde sonunda bir noktadan sonra şeye gidecek.
1: Hep bir değişime gitmesinin aslında sıkıntılarını Fenerbahçe hep yaşıyor derken şöyle de düşündük. Dedik ki ikinci oluyorsun, şampiyon olamıyorsun ve Şampiyonlar Ligi'ne de gidemiyorsun. Yani asıl sıkıntı şampiyon olamamak değil, Şampiyonlar Ligi'ne de gidememek. Ön elemeleri geçememek, orada yer alamamak, oradan o geliri de alabilmeyi, o fırsatı elinin tersiyle itmek. Anladın mı? Sürekli oyuncuyu satmak, yeni oyuncu almak, yeniden bir teknik adamla anlaşmak gibi şeylerin
0: mesela
1: de sıkıntısı var.
0: Sayın Ali Koç döneminde çok önemli oyuncu satışlar oldu. O süreçte bir de Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmiş olsaydı Fenerbahçe şu anda ekonomik tablo
1: çok rahatlayacaktı.
0: Şu anda ekonomik

0: Tabii çok farklı konuşuyor olurduk biz. Yani orada bir Şampiyonlar Ligi'ne iki defa, hani şampiyon olmasa da bir iki defa Şampiyonlar Ligi'ne gitseydi zaten Fenerbahçe oyuncu satışlarından önemli gelirler elde etmişti. Yani onlarla beraber ekonomik anlamda çok daha rahat bir Fenerbahçe'yi izleyebilirdik. Senin bahsettiğin doğru. Şampiyon olamıyorsun. Evet, tamam, doğru. Ama şampiyon, o önlemeyi geçip Şampiyonlar Ligi'ne girmek çok önemli. Ya onda da inşallah bizim takımlarımız Avrupa'da çok daha önemli başarılar eder. Yani bu sezon Fenerbahçe playoff'a kalamadan elendi. Playoff'u geçer, yarı final final oynar UEFA liginde. Konferans ligine katılan takımlarımız yarı final final oynar. Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlarımız çeyrek finalin ötesini görür. Yani ülke puanı kazanıp orada 9. sıraya arada girersek biz girersek iki takımımız direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Yani umarım öyle olur. Ya da bir ön elemeyle oynayıp gidebilse o da olur. Yani ön elemeyi geçemiyor zaten takımlarımız. Yani Fenerbahçe için şöyle bir durum var. Herhalde Aston Villa Premier Ligi 4. bitirirse ve UEFA Avrupa Ligi'ni alırsa, bir de kim derdi Olympiakos'ta Yunanistan şeyini ikinci tamamlayamazsa iki öneleme oynayacak Fenerbahçe'nin. Öyle bir ihtimal var ve seri baş olma ihtimali var.
1: Bu ihtimaller üzerinden belki planlamalar, hesaplamalar yapılabilir. Tekrar gelelim. Tabii gidecek olan futbolcular üzerinden bakılınca bu satılması planlanan oyuncuların tekrar kadroya geri dönmesine sıcak bakar mı mevcut yönetimler? Örnek veriyorum, Aziz Bey'in seçilmesi halinde ya da Hakan Bey'in seçilmesi halinde tekrar mesela İrfan Can Kahveci'nin geri dönme ihtimali ya da Livakovic'in tekrar oynama ihtimali falan, böyle var mı ihtimaller?
0: Ya İrfan, yani ben yerli oyuncuların yine olma ihtimali düşünüyorum ama yabancılardan döneceğini düşünmüyorum çok fazla. Şimdi yanımda hemşerim var, Ahmet Konanç.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Ahmet Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Doğan Bey, nasılsınız?
1: Sizleri sormalı efendim.
2: Acun Bey'in size selam var.
1: Eksik olmasın.
2: Evet. Çok ses getirmiş geçenki yayınımız. No. Acun abine selam var.
0: Aleykümselam.
2: Ne yapıyorsun?
0: İyiyim, sen ne yapıyorsun? Silkelendin, kendine geldin mi?
2: Birazdan Digi Futbol var. Digi Futbol YouTube kanalında 11.30'da yayındayız. Sizi dinlemek çok hoşuma gidiyor.
0: Bir şey söyleyeceğim. Video şey yazmış, gördün mü sen bunu? 3 tane isim vermiş. Ya Allah, bir ara.
2: Hangi 3 tane isim?
1: Ederson'u söyledi.
0: Volkan, ben de Erhan
2: abi. Ha, evet. Sevgili dinleyiciler merhaba, ben Ahmet Konan. Sizlere Aykutçuların sıralı listesini veriyorum.
1: Evet.
2: 1 İrfan 25, 2 Volkan Demir, 3 Erhan Alveroğlu. Geçen Serdar abi program yapmış.
1: Evet.
0: Liste yazmış, gördün mü?
2: Aykutçuları, İsmailcileri sayıyor. Aykutçulardan 16 tane saymış bu arkadaşlarla. İsmailcilere geçiyor. Telefona bakıyor. Bir tek Ahmet Konanç var diyor. Tek başıma kaleyim, tek başıma. Sizi seviyorum.
0: Abi senin ne olduğu belli değil ki. Yani.
2: Nasıl ne olduğum belli? Nasıl bir laf bu ya?
1: Şu camiada hiç Ersuncu'nun olmaması çok kötü bir şey değil. Böyle mi demek istiyorsun? Ben de öyle bir devam edeyim.
2: Çok geride kaldı. Hoca bıraktı. Teknesine biniyor, geziyor vesaire. Sen niye bana az önce senin ne olduğun belli değil dedin?
0: Oğlum Tedesco'yu bir övüyor, bir yeriyor sonra.
2: Ben zamanında eleştirdim. Fenerbahçe'nin hocası diye destekledim. Ama daha Göztepe maçından sonra da beyaz bayrak kaldırdım, olmuyor diye.
0: İşte.
2: Sen bile böyle diyorsan ben
0: seviyorum seni.
1: Daha ne diyeyim ben diyor.
2: Ben daha ne diyeyim? O zaman bak, sosyal medyadaki insanlara kızmayayım ben.
0: Seni seviyorum.
2: Gazeteciye evet. Senin ne olduğun belli değil der mi ya? Ya böyle bir şey var mı abi? Ya gazeteciliği mi unuttuk abi? Biz herkesten haber yaparız. Herkesle ilgili görüş belirtiriz. Ben senin gibi Aykutçu mu olmak zorundayım?
0: Aykutçu değilim ben. Ben
1: bu arada seviyorum. Çok arada şu an iki başkan arasında.
2: Yo, ben
1: senin gene tarafın biraz belli gibi İrfan.
2: Şeye gittik.
1: Öyle söyleyeyim. Öbür tarafta.
2: Gecesine gittik Doğan abi. Aziz Yıldırım'ı kapıda karşıladı.
1: Lütfen şöyle gelebilir mi zaten? Uzaktan o kadar konuşuyorsun.
2: Aziz Yıldırım'ı karşılıyoruz abi kapıda tabii Sayın Başkan. O anda ne dediği bile önemli. Gazeteci olarak karşılıyoruz yani. Abi şeyi gördü, İrfan'ı gördü. Şöyle bir 10 saniye baktı. Sen de mi buradasın diye. Bence senin Aziz Bey'le aranda bir program var. Dedi ki sen de mi buradasın dedi.
0: Oğlum orada benim sayemde kurtuldu. Yoksa sana fıçıya atacaktı. Beni görünce rahatladı.
2: Hakikaten ben yanlış hissetmedim. Bana bir şey diyecekti değil mi?
0: Yani o yüzden.
2: Merhaba, ben Ahmet Konanç başkanım dedim. Böyle durdu. Sen dedi. Sonra sol taraftan biri bir şey deyince oraya döndü. Onu mu diyorsun?
0: Vallahi bilmiyorum. Başkanım her zaman şeydir, haklıdır.
2: Yok, bana bir şey mi diyecekti? Öyle mi anladın?
0: Yok bilmiyorum ya. Ama yok, sen bir şey demez sana. Sana kim bir şey diyecek?
2: Sen evet, dedin ya fırçayı kurtardım senden diye.
0: Öyle, sen bana öyle deyince ben de öyle dedim.
2: Yok bana bir şey diyecekti. Orada sonra unuttu başkanım.
1: Doğan abi, bir Ahmet Ercan'la eksik şu an yayında diye yazmışsın.
2: Hepinizi seviyorum. 11.30'da Digi Futbol YouTube kanalındayım, sevgiler.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Yine dağıttın ortalığı ya.
1: Diyor ki başkan, kim olduğumuzu ve neye inandığımızı hatırlama zamanıdır. Bunu hangi Fenerbahçe taraftarı unuttu? Ya da kongre üyesi, genel kurul üyesi unuttu. Kim olduğumuzu ve neye inandığımızı.
0: Aradan 13 sene geçti değil mi? 13 sene mi oldu şampiyonluğu olalı? Yani benim oğlan hala bir şey bir yaşındaydı şampiyonluğunda. 2013-2014. Yani dolayısıyla birçok kongre üyesi o coşkuyu, o şeyi unutmadı ama yani bence bir hatırlama zamanı geldi. Doğru bir şey, iletişim cümlesi bence.
1: Fenerbahçemiz Türkiye'ye yıldız oyuncu kültürünü getiren bizlerin elinde yeniden köklerine dönecek şeklinde bir açıklaması daha oldu Aziz Bey'in.
0: Yani şöyle söyleyeyim, şimdi yıldız derken böyle 60-70 milyon euro vereceğin isimler değil. Mesela Elif Elmas'ı Fenerbahçe 150 bin euroya aldı. Yıldız bir oyuncu muydu geldiğinde, ama sonra yıldız oldu, gitti Napoli'ye falan, hadi çok ciddi transferle gitti. Yine Nobre'yi almıştı mesela, devre arası transferi çok uygun fiyatlara. Ander Santos gelmişti, yine çok yani Nobre'de çok yıldız bir isim değildi ama Fenerbahçe'ye katkılarıyla önemli yıldızlar yaptı. Ama Anelka gibi, işte Van Oydonk gibi, ondan sonra Van Persie gibi isimleri de dahil etti. Ama diğer taraftan şunu çok iyi biliyoruz ki Sayın Aziz Yıldırım'ın bu sürece iyi hazırlandığını hep biliyoruz. Hani futbolcu isminden ziyade özellikle Güney Amerika Brezilya pazarında Fenerbahçe'de forma giyebilecek işte 23 yaş altı genç potansiyelli oyuncularla ilgili bir kapsamlı bir liste hazırlandığını biliyoruz. Yani bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Ve geldiklerinde de eğer gelirlerse, eğer transfer seçilirse de eksikler işte nelerdir? Kaleci, sol bek, orta saha, işte stoper, iki tane forvet ve kanat gibi mevkiler öncelikli mevkiler, ama her mevki için alternatifli bir transfer listesi, transfer oyuncu havuzu oluşturdu ve bu oyuncu havuzu içerisinde teknik heyet belirlendikten sonra da direkt hızlı bir şekilde hareket edecek. Yani şunu Sayın Aziz Yılmaz şunu net bir şekilde ifade etti. Şu anda dedi medyada çıkan oyuncuların isimlerinin çoğu yanlış. Evet biz dedi görüşmeler yapıyoruz. Belki bu süreçte anlaşacağımız oyuncular da olacak. Ama bu oyuncular ve teknik heyeti 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağız diye ifadesi kullanmıştı. Ki aynı o şekilde yani görüşmeler, evet çalışmalar yapılıyor. Oyuncular belirleniyor. Ama hızlı bir şekilde işte 6-7 Haziran'dan sonra da hızlı bir şekilde bunların hepsi hayata geçirilir diye düşünüyorum. 18 Haziran'da da şey var, basın toplantısı var. Büyük basınla buluşacak. Lansman düzenlenecek. Bu oradaki basın toplantısında da tüm detayları açıklayacak.
1: Şimdi Galatasaray'ın bir Dursun Özbek dönemi vardı. Ardından Burak Elmas gelmişti. Ligi 13. 14. bitirmişti. Sonra Saadettin Bey geldi büyük umutlarla. Biz de gördük. Kötü bir yönetim oldu. O da kötü bitirdi. Ve tekrar nasıl Dursun Özbek'e dönüp başarı yakaladıysa Galatasaray, Aziz Bey'e dönüp tekrar Fenerbahçe aynı başarıyı yakalar mı diye düşünüyorum demiş. Sanki bu senaryo bana şunu hatırlatıyor diyor. Galatasaray'ın o yükselişine geçtiği tekrar dönemini Fenerbahçe'de yaşıyor fark ettim mi abi diye bir dinleyici sormuş Kadir.
0: Evet, olabilir. Ya umarım, ya şimdi Sayın Aykut Hocaman'ın ifadesiyle söyleyeyim onu da. O da demişti ki yani mutlaka Fenerbahçe'nin de bu dipten dibe vurup sonra yükseleceği, Fenerbahçe'nin çağının başlayacağı zaman da gelecektir diye. Fenerbahçe'nin çağı da mutlaka başlayacaktır. Yani bu kadar uzun süreli kötü gidiş olmayacaktır. Mutlaka Fenerbahçe'de bir toparlanma olacağını düşünüyorum ben de Doğan.
1: Burada tabii sen eski isimleri sayınca Kostadinovlar, Schumacher'ler, Ortega'lar, Moldovan'lar, Rapaiç'ler, öyle isimler de akla gelmiş. Böyle bir oluşumun olması tekrar bizi mutlu eder şeklinde yazılıyor.
0: Ya yani şöyle söyleyeyim, özellikle Güney Amerika ve Brezilya pazarlarıyla ilgili ciddi bir çalışma yapılıyor. Oradaki isimlerle ilgili. Belki isim yıldız isim, hani böyle ilk başta duyulan bir isim olmayacak ama Fenerbahçe'ye faydalı olabilecek isimlerin kadro yani nokta atışlar yapılması hedefleniyor Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde.
1: Şimdi
0: Sayın Hakan Safi de şunu söyleyeyim, Sayın Hakan Safi de 4 önemli dünya yıldızı kadroya katmak istiyor. Bunun için tüm yani şartları zorlayacak, yani mali anlamda şartları zorlayacak şekilde, kimsenin kafasında soru işareti olmayacak şekilde bir

0: transfer, 4 tane önemli yıldız transfer etmek istiyor. Diğer taraftan da önceliği yabancı bir teknik adamla çalışmak. Ama diğer şeyde eğer yabancı teknik adamla da anlaşamazsa Hakan Safi'nin yerli teknik adam adayı ise İsmail Kartal.
1: Başkan adaylarından Hakan Safi seçim sloganını duygusal bir mesajla açıklıyor. Demir aldık limandan şeklinde yaptığı işle de bağlantılı. Hafızalara kazınacak, başarılara kazanılacak, yarınlara rengimiz belli, rotamız belli, geliyoruz şeklinde bir kaptan edasında yaklaşmış. Sözümüz söz, gözler görsün yazıyoruz, kulaklar duysun söylüyoruz. Sana layık olabilmek için geliyoruz. Fenerbahçe'm ne istersen iste benden şeklinde lambadan çıkmış bir cin gibi şu an.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Dile benden ne dilersen.
0: Genç dinamik ve yani çok fazla ismi üzerinde yıpratılmamış bir isim olarak Sayın Hakan Safi çıkıyor. Aslında
1: her iki adayın da yabancı bir teknik adam düşüncesi var mı?
0: Ya şu anda tüm teknik adam şeylere masaya yatırılıyor. Ama benim şahsi düşüncem, Doğan şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bunu her yayında, her katıldığım yayında da diye geçiyorum. Benim şahsi düşüncem yerli teknik adam olması çok daha doğru olur. Niye doğru olur? Çünkü 2027 yılında bir seçim daha olacak. Yani bu yönetim, gelen yönetim 1+3 yıllık için, ama şöyle söyleyeyim, karşısına şampiyon olamadığını düşün.
1: 4 yıllık başkan gelmez, onu söyleyeyim. Tabii, yani tabii. Bir senede şampiyon doğru, olmayan doğru. Aziz Bey de olsa tamam. Tekrar seçimde Mehmet Ali Aydınlar devreye girebilir. Ali Koç devreye girebilir. Bir sürü isim çıkabilir gene.
0: Yani şöyle söyleyeyim, 2026 yılında gidin şampiyon olamadın 2026-2027 sezonunda. 2027'de karşısına rakip çıkacak. Dolayısıyla şimdi bir de gelen yabancı teknik adam uzun vadeli sözleşmeye gelir yani. Ve burada karşılaşacağı ortam öyle bir şey, çok sağlıklı bir ortam söz konusu değil.
1: Kalıcı olabilmek adına yerli bir teknik adam mı?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Yerli teknik adam. Ligin dinamiklerini çok iyi biliyor. Fenerbahçe'nin dinamiklerini biliyor. Karşılaşacağı ortam Samandıra mesela. Samandıra'da yeniden bir yapılanma yapılması gerekiyor. Samandıra'da şu anda o beklenen yapı yok. Diğer taraftan şimdi 38 tane futbolcum var. Bu oyuncuları tanıman gerekiyor. Kiralıktan dönen oyuncularla, kiralıkta forma giyen oyuncularla ilgili bilginin olması gerekiyor. Bu nedenle ben yerli teknik adam olması için. Ve yerli teknik adam baktığın zaman zaten Türkiye Ligi'nde son yılların şampiyonlarında hepsi yerli teknik adam olmuş. Yabancı teknik adamlar çok fazla başarılı olamamış. Yabancı bir teknik adam da uzun vadeli sözleşme ister. Uzun vadeli bir planlamaya gelir. Onlar mesela yani ve şimdi diyelim ki 2027 yılında seçilmedi gelecek yönetim. Şimdi o tazminat ödemek zorunda kalacaksın. Fenerbahçe'nin son yıllarına baksana. Mourinho ile anlaştı Sayın Ali Koç. Mourinho'yu gönderdi Fenerbahçe. Mourinho'nun tazminatını halen ödemeye devam ediyor taksitler halinde. Tedesco'yu gönderdin. Saadettin Saran belki başka bir teknik adamla çalışmak istiyordu. Ama göreve geldiğinde Tedesco takımın başındaydı. Ve sözleşmesindeki fesih maddesini ödeyerek şimdi Tedesco'yu da gönderdin. Şimdi yabancı bir teknik adam geldi. 2020'de başka bir yönetim geldi. Ya yeniden istemeyeceği bir teknik adamla çalışmak zorunda kalacak. Ya da o teknik adamın tazminatını ödeyerek göndermek zorunda kalacak. Ya Fenerbahçe'nin şu andaki mali durumunda en önemli, kötü mali durumunda en önemli nedenlerinden bir tanesi bu.
1: Az önce isimleri geçen İsmail Hoca da, Aykut Hoca da bunu göze alarak şu an yeşil ışık yaktı mı, tamam diyorlar mı?
0: Tabii canım, onlar bence Sayın Aykut Kocaman'ın.
1: Mesela Hakan Bey'in yabancı bir teknik adam haricinde yerli olarak düşündüğü tek teknik adam İsmail Kartal olduğu
0: söyleniyor. Evet, İsmail Kartal'ı da çalışmak istediğini biliyorum Sayın Hakan Safi'nin.
1: Aykut Bey de gerçekten, Aykut Hoca'ya da mesela yanında Oğuz Hoca ve yani, Volkan Demirel gibi böyle bir koalisyon olma durumu var mı?
0: Sayın Oğuz Çetin'in yine hani futbol aklı olarak Fenerbahçe'de olmaz.
1: Çok karışmaz mı işlere?
0: Yok, bence çok fazla karışacağını
1: yani
0: düşünmüyorum.
1: Bir Aykut Hoca, bir Volkan Hoca, ikisi yeterli değil mi? Yani Oğuz Hoca'nın katabileceği ne var mesela?
0: Şöyle söyleyeyim, şimdi Sayın Aykut Kocaman ile ilgili şu ifadeler kullanılıyor ya geçen. Yani Emre abiyi çok severim. Emre abi de dile getirmiş. Ya işte Sayın Aykut Kocaman işte o biraz fazla şey yapmış. 6 yıldır çalışmıyor diyor da 6 yıl olmadı herhalde. Oyuncu değişiklik kuralları bile, onun dönemindeki oyuncu değişiklik kuralları bile değişti falan, işte önceden 3'tü şimdi 5'ti falan diye. Ya şimdi şunu net bir şekilde söylemek lazım. Aykut Kocaman bu kadar futboldan uzak birisi değil. Halen futbolu

0: yakından takip ediyor, maçları yakından takip ediyor. Önemli teknik adamlarla görüşmeler de yapıyor. Yani 5 senede, 4-5 senede takım çalıştırmadı diye tamamen futboldan uzaklaşmış bir insandan bahsetmiyoruz. Yani futbolun kuralları da komple değişmedi herhalde. Burada Sayın Aykut Hocam'ın eğer Fenerbahçe'ye gelirse ama yardımcılarının da önemli değişiklikler olacağını düşünüyorum ve güçlü bir yardımcı heyeti oluşturacaktır. Bunun içerisinde Fenerbahçe'de forma giymiş eski futbolculardan Dilkayt'ın olması bekleniyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Dilkayt'ın olması bekleniyor. Diğer taraftan
1: o da genç yıldız adayı Fransa Hollandalı birilerini getirebilir mi diyorsun?
0: Ha, o değil ama şöyle söyleyeyim, yani güçlü bir yönetici olacak, tekniyet olacak yedek kulübesinde. Yani Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilen, Fenerbahçe'de forma giymişler. Dikkat, çok önemli bir de. Bir de pro lisans olan, Hollanda'da takım çalıştırmış, Hollanda liginde takım çalıştırmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Onun Aykut Kocaman gibi bir ismin altında yardımcı olarak yardımcılığı kabul etmesi bence önemli bir gelişme olur. Yine efendim belki Volkan Demirel de olacaktır mutlaka. Ama şunu söyleyeyim, bence Sayın Aykut Kocaman'la ilgili inanılmaz bir algı yapıyorlar. Yani inanılmaz bir algı. Hiç mi yabancı teknik adam yok? Yani 4 sene 5 sene takım çalıştırmayıp daha sonra göreve geldiklerinde takımları şampiyon yapan. Birçok örnek verebiliriz bununla ilgili.
1: Yerli hocalarda tanıdığın kadarıyla Aykut Hoca'ya olan yakınlığını biliyorum. O yüzden oyuncu anlayışından ya da şu anki mevcut kadrodan Aykut Hoca'ya yakın hissettiğin yerli oyuncular kimler? Mesela İsmail'le çalışmayı çok ister. İsmail asla kaybetmek istemez. Ama
0: Bence
1: Oğuz Aydın bilmiyorum belki.
0: Yok, ben şöyle söyleyeyim.
1: Levent Mercan belki, işte Kerem Aktürkoğlu onun gibi falan. Böyle yerli dediğinde, yerli teknik adam özelinden gidiyoruz ya. Ve yerli oyuncuların Fenerbahçe'de bazen bir birlik olup yabancı oyuncular arasında sıkıntılar yaşandığını falan böyle duymuştuk.
0: Ama şöyle söyleyeyim Aykut Hocaman.
1: Bu da olumsuz anlamda söylemiyorum. Bunu belki Galatasaray kulübünün içinde de vardır da çok haber çıkmıyordu da.
0: Sayın Aykut Hocaman, yani
1: İşte bu İrfan Can Kahveci'yle Cenk'le Menk'le olan olaylardan dolayı söylüyorum.
0: Ama işte şu var. Buradaki mevzu orada otoriteyi sağlayabilmek. Bir teknik adamın en önemli özelliği orada gerek Samandıra'da gerekse işte soyunma odasında otoriteyi sağlamak. O liderliği göstermek. Sayın eğer Aykut Kocaman takımın başına gelirse ben o şeyi sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü şu unutuluyor. Mesela hep işte 2012-2011'de şampiyon olduktan sonra 2012-2013 sezonunda işte şampiyon dolaşamadı gibi cümleler kullanılıyor. Ama şu var, o sezonda insanlar o dönemde neler yaşandığını unutuyor mesela. Her gün Fenerbahçe'nin her maça çıkarken altyazı geçerdi Fenerbahçe'de. Kaç, işte Fenerbahçe'nin 10 puanı silinecek. Yorumcular işte yazardı 20 puanı silinecek. Ondan sonra şunlar olacak, bunlar olacak. Yani o ortamda takımı yine şampiyonluk yarışında tutan bir isim, yani zor geçen bir süreçte, yeniden yapılanan bir süreçte takımı şampiyonluk yarışında tuttu. O yüzden ben Aykut Kocaman diyorum. Ha, buna yakınlığından dolayı falan değil. Ama
1: süreci iyi takip ettiğin, kriz yönetimini
0: tabii.
1: gerçekten biraz daha iyi organize edebildiğin
0: şu anda,
1: için diye söylüyorum.
0: Şu anda tabii şu anda Fenerbahçe'de kaos ortamı olacak yani. Şöyle söyleyeyim, 38 tane futbolcudan bahsediyoruz ya. Gelecek teknik adam bunları tanıyacak, onlara göre karar verecek.
1: Önemli şeyler tabii ki. Yani yerli oyuncular üzerinde, çünkü Beşiktaş'ın bir yerli oyuncu taarruzuna geçtiği, Yusuf Sarı'yı, Salih Özcan'ı, Oğuz Aydın'ı listeye aldığı söyleniyor da.
0: Kiralık vermeyiz. Bonservis abi alırsanız. Yani siz Beşiktaş çünkü şey yapıyor. Bak, Cengiz almadınız, 6 milyon euro bonservis vardı.
1: Cengiz kendini aldırmadı diyelim ona.
0: Cengiz, evet, aslında bence hayal kırıklığı. Şöyle hayal kırıklığı. Biliyorsun MLS ligine kiralık olarak gitmişti. 25 milyon dolar satın alma opsiyonu vardı. Kullanmadı takımı. Beşiktaş'a gitti, 6 milyon euro satın alma opsiyonu vardı. Kullanılmadı. Şimdi tekrar Fenerbahçe'ye dönüyor. Ama Cengiz'in de bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Yani Cengiz çok kaliteli bir futbolcu. Ama inanılmaz bir düşüş var kariyerinde. O kadar da yaşı da çok fazla değil yani Cengiz'in. Yaşta çok fazla diyeceğim.
1: Mesela şeyi hatırlıyorum. İrfan Can Kahveci'nin ilk geldiğinde homurtuları, tribünlerde böyle sıkıntıları hatırlıyorum. Bir sene sonrasında ligin en değerli oyuncusu olarak sezonu bitirmesi.
0: İsmail Kartal döneminde.
1: Evet, yani şöyle.

0: bir şey var. Yani oyuncu almak yerine bir oyuncuya dokunmak da çok kıymetli bir şey.
1: O yüzden diyorum işte.
0: Yani Muçi'nin şu an Trabzon'daki performansı ve Beşiktaş arasındaki ilişkisine baktığında Muçi diyor ki burada çok mutluyum. Beşiktaş'ta mutlu değildim diyor, anladın mı? Ya yani bir futbolcunun iyi oynayabilmesi mutlu olmasına bağlı bir şey. Kafasının rahat olmasına, maaşının yatmasına bağlı bir şey yani.
1: Ama o ortamı da sağlaman lazım işte. Gerek Samandıra'daki o ortamı sağlaman lazım. Mevcut durumda Samandıra'da da yeniden bir yapılanma olacak zaten.
0: Mesela örnek veriyorum, aklıma geldiği için söylemiyorum, gündeme geldiği için söylüyorum. Zeki Murat Göle ile yollar ayrılıyor mu?
1: Ayrıca
0: sanki Rize maçından sonra, yok Rize Beşiktaş'ta oynuyor, Eyüp maçından sonra bitiyor mu?
1: Yok, zannetmiyorum yani. Zeki Murat Göle
0: ha tek suçlu oymuş gibi. Abi neden mesela hani bir ekip gelmesi, ne bileyim Aykut Hoca gelirse Zeki Hoca olmaz veya ne bileyim yabancı hoca gelirse artık Zeki Hoca olmaz.
1: Ya Zeki Hoca birçok teknik adamla çalıştı. Ama bence
0: mesela Zeki Hoca artık Fenerbahçe'den kendi ayrılıp da teknik adam olmayı düşünüyor mu?
1: Bence yapması lazım. Kendini kanıtlaması lazım. Son iki maçta bence Fenerbahçe'nin oyun anlayışını değiştirmesi. Başakşehir ve Konya gibi iki zorlu rakip karşısında, birisi deplasmanda birisi kendi sahasında.
0: Ya ben Sami Uğurlu'yu ya da ne bileyim bir Mesut Bakkal'ı düşüneceğime örnek veriyorum. Bir Zeki Murat Göle'yi denerim mesela. Şöyle şu an lige çıkacak olan mesela bir takım olarak düşünürüm.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Erzurumspor'da olabilir
1: Zeki Hoca hep burada eleştirdik, şey yaptık ama şunu hakkında vermek lazım. Yani son iki maçta yaptığı değişiklikler, oyuna yani oyun anlayışında, Fenerbahçe'nin oyun anlayışında yaptığı değişikliklerle ne kadar etkili olduğunu gördük. Fenerbahçe son iki maçta organize ataklardan goller attı. Burada eleştirdiğimiz Tedesco'yu eleştirdik. Organize atak yapmıyor. Sadece geçiş hücumlarından Fenerbahçe goller buluyor ifadesini kullanmıştık. 7 eksikle Başakşehir maçına çıktı. Başakşehir rahat bir oyunla yendi. Oradaki, hatta ben basın toplantısında kendisine sormuştum. Yani bu kadar kısa sürece kaos içerisinde yani takıma neyi değiştirdiniz diye. Dedi oyun anlayışında küçük değişiklikler yaptık dedi. Topun dedi hakimiyetin bizde olmasını istedik. Oyunculara topun hakimiyetinin önemli olduğunu vurguladık. Ve bunlar da yeni getirdi.
0: Şimdi ve bunun Asensio'suz olduğunu da hatırlatalım.
1: Evet, Fred'i mesela, Fred'i daha etkili oyun var. Fred son iki maçta 2 gol 2 asist yaptı. Herkes diyor ki işte lig bitti ondan sonra. Ama Fred'i o şekilde oynatmadı ki. Ne Jesus o şekilde oynattı ne de Tedesco o şekilde oynattı. Şimdi sen şimdi Fred'i 80 metrede oynatırsan ondan bir verim alamazsın. Ama Fred'i kaleye daha yakın, daha dar alanda oynatırsan ondan maksimum verimi alırsın. O da İsmail Kartal dönemindeki gibi oynattı Fred'i ve Fred son iki maçta etkili performans ortaya koydu. Daha fazla pozisyona girdi Fenerbahçe. Daha organize atak yapan bir Fenerbahçe izledik son iki maçta. Şimdi şey derler, Konya'nın çok fazla ligde şeyi kalmadan rahattı, o yüzden böyle oynadı Fenerbahçe diye. Ama Başakşehir'in Avrupa iddiası vardı ve o maça, Fenerbahçe'nin eksikleri olduğu maça, 7 tane eksiğin olduğu maçta galip gelerek Avrupa iddiasını sürdürmek için sahaya çıktı. Ama o maçta da Fenerbahçe çok iyi oynadı. Hatta Nuri Şahin şunu söyledi. Dedi ki 5. dakikada, sadece 5. dakikadan sonra hiçbir şey yapamadı dedi. O yüzden hani Zeki Murat Gören'in ben kendi kariyeri açısından artık bir teknik direktörlük kariyerine adım atması gerektiğini de düşünüyorum. Yani onu söyleyeyim. Çünkü bunu başarabilecek kaliteye de sahip. Ama diğer taraftan eğer Aykut Kocaman geldiği takdirde de bence yoluna da devam eder.
0: Şunu söylemek istiyorum. Gelen mesajlardan hemen sana sırasıyla okuyayım. Hayırlı yayınlar Dodu. UEFA'dan Fenerbahçe 10 milyon euro ceza geleceği söyleniyor. Bir tane boş transfer yapmazsın Sidiki gibi, olur biter diye düşünüyorum demiş.
1: Mesela Sidiki'nin şeyi de çok, ya ben hala anlam veremiyorum. Yani niye anlam veremiyorum Doğan, biliyor musun? Adam Rangers kulübünde 350 bin euro oynuyor. 350 bin euro diyebiliyorum yani. Hı-hı. Belki daha da az. Fenerbahçe yıllık 3,5 milyon euro veriyor.
0: Teşekkürler Devin Özek mi?
1: Vallahi kim yaptıysa teşekkürler. Yani 10 katı, ya bir şey söyleyeceğim, 10 katı değil. Yani 10 katı veriyorsun. Ya 10 katı. Yani 350 bin euro oyuncu veren, alan bir oyuncu herhalde dese ki Fenerbahçe ben sana 1,5 veriyorum dese gelmez miydi bu futbolcu?
0: Yani
1: gelmez miydi? Yani 10 katı veriyorsun, 3,5. Şimdi Şerif'i göndermek istese, Şerif'i Fenerbahçe göndermek istese veya kiralamak istese, hangi takım Şerif'in 3,5 milyon euroluk kiralama şey yıllık ücretini öder? Hiçbir kulüp ödemez. Yine aynısı olur. Ne yapar? Yine Fenerbahçe diyelim ki 3 milyon eurosunu öder, 500 bin eurosunu Fener öder, 500 bin eurosunu diğer rakip öder, 3 milyon eurosunu Fenerbahçe öder. Ya ben bunu anlayamıyorum ya. Gerçekten yani 10 katı 350 bin euro ücret alan

0: oyuncuya 10 kat ücret vermesini gerçekten mantıklı bir şey yok. Mesela Nene için de enteresan şey var. Nene mesela bence rotasyonda, yani Nene yani ne kadar mesela şey tutuyor, yaş oranı tutuyor. Bence rotasyonda kalması gereken bir oyuncu. Yıllık ücretini
1: iyi bir hamle oyuncusu.
0: Tabii tabii 1,5 milyon euro gibi bir ücret alıyor.
1: Bak, yorgun bir defansı bak, yıpratabilecek
0: bak,
1: bir oyuncu.
0: Nene 1,5 milyon euro alıyor bak, düşün. Nene 1,5 18 milyon euro. Herkes Nene'nin verilen bonservisi tartışıyor.

0: Yani nene mesela anlaşma yapmış kulüp, mesela Fenerbahçe'yi istemeden önce bir Alman kulübüyle herhalde 5-6 milyon euro seviyesinde kulübü anlaşıyor. Sonra neneye Fenerbahçe aradan bir şey atam anlaşma, nene gidecek, Fener 18 veriyor yani. Ya arada 12 milyon euroluk fark var.
1: Fark var. Devin Özek önceki kulübünde genç oyuncular bulup oynatıp satacak bir oluşumdu. Öyle bir scout'tu. Fenerbahçe gibi yarışmacı takımda olmazdı. Ama bunu bile anlayamadı Ali Bey yönetimi. Kolay gelsin demiş.
0: Bak John Duran'a mesela inanılmaz bir yıllık şey ödedin kiralık oyuncuya. Yani bir de yani ben şeyi takdir ediyorum ama yani öyle söyleyeyim. Devin Özek'i. İki başkanı da yaptığı sunumlarla etkiledi ve görevde kaldı.
1: Ya da şöyle söylenmiş az önce, iyi yayınlar Dodo, İrfan Bey'e söyler misin? Siz demediniz mi Tedesco hastayken gelmediği 3 maçta Zeki Bey'in 15 senede hiç kendini geliştiremediğini, olmaz
0: doğru
1: şey dedi.
0: Ama demek ki şunu söyleyeyim, ben onu diyorum, ben eleştirdim. Ama demek ki orada Zeki Murat Gül'e kendi hamlelerini yapmamış. Ben o yüzden eleştirdim onu. Yani sen hoca olarak kendi hamlelerini yapman gerekirdi. Demek ki oradan bir şekilde Zeki Murat Gül'e şunu şunu yap denilmiş veya kendi hamlelerini yapmamış Zeki Murat. Şimdi orada takımın başında son şeyde tam yetkili olunca kendi hamlelerini yaptı.
1: Fenerbahçe taraftarıyım. İrfan 25'e katılıyorum. %100 yerli hoca olmalı. Aykut Kocaman, İsmail Kartal yerli olsun. Hangisi olursa olsun fark etmez diye düşünüyorum demiş. Yıllarca boşa para verilmiş. O zaman bir söz hakkı yoksa yok muydu? Ne diyor orada duruyordu o zaman Zeki Hoca? Tedesco döneminde herhangi bir söz hakkı yok muydu diyor. Yıllarca boşa para verilmiş o zaman.
0: Yani ben de bak buradan eleştirdik zaten yani. Hocayı yönlendirmesi gerekiyor. Belli noktalarda hocaya demesi lazım ki, itiraz etmesi lazım. Yani bunu yapılması gerekiyor denilmesi gerekirdi. Ama bunu yapmadı. Ben Zeki Murat Hoca'yı bu yüzden eleştiriyorum.
1: Zidane gelse kimse hayır demez ama kimse de uzun zamandır takım çalıştırmıyor demez. Ama Aykut Kocaman gelince uzun zamandır takım çalıştırmıyor.
0: Klopp için de aynısı.
1: Klopp ve Zidane için de aynısı söylenir.
0: Yani gidiyorlar Klopp'la görüşüyorlar. Diyorlar ki ya ona kimse demiyor mesela, şey futbol kuralları değişti.
1: Ama şimdi marka olunca tabii ister istemez.
0: Aykut Kocaman da marka.
1: Yani tabii ki yerli anlamda.
0: Ama şöyle söyleyeyim şimdi.
1: Camia anlamında.
0: Fenerbahçe şampiyonluk yaşamış. Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış.
1: Mesela Türkiye'de Konya Spor ve Başakşehir'le Fenerbahçe 3 takım çalıştırdı değil mi Aykut Hoca?
0: Evet.
1: Burada hiç düşünülen, teklif götüren kulüp biliyor musun Aykut Hoca'ya?
0: Var.
1: Kabul etmediği.
0: Anadolu'dan var.
1: Yani mesela öyle şeyleri.
0: Göztepe falan tercih. Konya tekrar geldi.
1: Biraz
0: kabul
1: haber
0: etmem.
1: Yapmak gerekmiyor mu hoca ile ilgili olarak, hep böyle bir hoca değerini yüksek tutmak ya da belli bir seviyede tutmak. Hocanın iletişim konusunda bu konuda biraz PR çalışması yapması gerekmiyor mu? Ya hep böyle Aziz Bey gelince ben teknik adamlığa devam edecekmişim gibi bir durumu.
0: Günümüzde zaten bir sürü süreç hep PR çalışması üzerinden yürüyor.
1: O yüzden soruyorum yani. İletişim ama, çok kıymetli
0: ama,
1: bir şey
0: ama, yani. Hayır şöyle söyleyeyim yani.
1: Kendini hep hatırlatmak, hazırda tutmak.
0: Yani, hoca zaten Aykut Hoca'nın en önemli bence eksiklerinden bir tanesi kendini hatırlatmak.
1: Ben mesela, yorumcu olan eski teknik adamların hepsinin bir takımla anlaştığını görebiliyorum mesela. Aykut Hoca böyle bir şeyi neden düşünmedi?
0: Yani normalde yapması lazımdı. Hani bence de çıkıp kendini hatırlatması lazım. Çünkü Aykut Kocaman'la konuştuğunuzda veya Aykut Hoca'nın bir maçı değerlendirdiğinde aslında ne kadar şey olduğunu, olaya çok yakın olduğunu anlıyorsunuz. Mesela basit çok örnek şeyini söyleyeyim. 2000 İsmail Kartal döneminde şimdi şunu da söyleyeyim. Yani bazı teknik adamlar gibi şunu yapmıyor. Yani başarılı olan bir teknik adamın illaki bir zaafını bulup onun üzerinden eleştirmiyor. Takım iyiyse diyor ki iyi diyor. Sahip çıkılması gerekir diyor. Mourinho'da ilk döneminde denildi ki evet Mourinho sahip çıkılması lazım şeklinde ifadeler kullandı. Mesela Tadiş ve Ceko için ne demişti hatırlarsan? Bak bu Tadiş ve Ceko Fenerbahçe için çok önemli oyuncular. Şimdi taraftar bazıları tepki gösteriyor, bazı yorumcular algı yapıyor. Hani yorumcular onlarla ilgili olumsuz şeyler söylüyorlar. Ama diğer taraftan Tadiş ve Ceko'nun gittiği zaman ne kadar değerli futbolcular, Fenerbahçe için ne kadar değerli futbolcular olduğunu herkes anlayacak demişti. Herkes anladı ondan sonra. Ya Tadiç için algı yapanlar sadece kıçını dönüyor, hiçbir şey yapmıyor diyenler sonra Tadiç'i övmeye başladılar. Şimdi diyorlar ya futbolun çok gerisinde Sayın Aykut Kocaman diye. Hani 6 yıldır takım çalıştırmıyor diye. Aslında futbolun çok ilerisinde Sayın Aykut Kocaman. 2010-2011 sezonunda 2010-2011 sezonunda koşu mesafesinden bahsederken, kaliteli koşu mesafesinden, sprintten bahsederken hatta Alex'in bile Alex'le konuşup Alex'i o konuda

0: da etmişti. Hani belli maçlarda yedek oynayacaksın çünkü üst düzey maçlar oynayacağız, 65 maç oynayacağız. Her maçta sen yani bu üst düzey koşu mesafelerine ulaşamazsın. Ama bazı maçlarda yedek oynayıp sonradan oyunu alacağım şekli ifadeleri olmuştu. Şimdi 10 yıl önce koşu mesafesine sprintten kaliteli koşudan bahsederken bugün yayıncı kuruluşta şey yapanlar, yorum yapanlar, bugün Sayın Aykut Kocaman üzerinden algı yapan da insanlar da ya ne koşu mesafesi, atletizm bu diye eleştiri yapıyordu televizyonlardan. Ben buna bizzat şahidim. Hı hı. Şimdi insanlar koşu mesafesi sprintten bahsediyor. Demek ki Aykut Kocaman futbolun gerisinde değil, bence bir 10 yıl ilerisinde devam ediyor.
1: Orada tabii biraz Başakşehir performansıyla alakalı, neredeyse küme düşmemeye oynuyordu şeklinde hep böyle yorumlar.
0: Ama o da yanlış bir yine şey var. Bıraktığında küme alt sıralardaydı ama şunu da söyleyeyim, devam yani ligin daha ilk yarının sonu gibi bir şeyden bırakmıştı. Konya'nın gündemeyi Konya'ya iki defa geldi. Konya'ya Türkiye Kupası'nı kazandırdı. Bir kez final oynadı. Avrupa'ya Konya'yı götürdü. Konya Sporu. İşte geldiğinde belli bir noktada kulübün ekonomisini de düzelttiğini biliyoruz. Konyasporlu futbolcular sorsunlar. Konyasporlu futbolcular hala mesela Başakşehir'de oynayan sağ bek oyuncusu, unuttum ismi, Ömer Ali Şahinler. Ömer Ali Şahinler sorsunlar nasıl bir teknik adam olduğunu. Mesela bütün oyuncular genellikle seviyordu şeyi, Aykut Kocaman'ı.
1: Peki, böyle şeyler var. Eklemek istediğim bir şey var mı?
0: Yayın erken bitiriyoruz
1: bugün biraz. Aydın Cingöz'ün yorumlarını alacağız. Hem de teknik anlamda burada bir bakım yapılacak. Mikser bakımı. O yüzden bizden izin istendi. Biz de hay hay dedik, yapalım dedik. Dijital platformda bu arada hayırlı olsun Dici.
0: Evet,
1: yeni YouTube kanalı. Ali Naci Küçük Sen, Ahmet Konanç, Yakup Çınar, hani sadece Fenerbahçe değil hani Galatasaraylı yorumcular da var. Aydın Cingöz yine güzel bir iş yapmış, iyi bir kadro kuruyor. İbrahim de yapıyor galiba yayınlar.
0: Evet, İbrahim de yapıyor.
1: İbrahim Hoca da yapıyor. Atakan da yakında gelir. Ondan sonra orası başlar öyle devam eder.
0: Son dönemdeki bence en iyi yorumlar. İbrahim Hoca'nın yorumlarını çok beğeniyorum.
1: Yani orası benim kırmızı çizgim zaten. İbrahim Hoca, İbrahim Yavuz ayrı bir konu. Benim açımdan ben hem kişilik anlamında da çok severim, yorum anlamında da çok eleştirmese biraz daha hoş olacak ama sürekli eleştiriyor.
0: Ama ne yapsın, doğruyu söylüyor.
1: Ya doğru tabii ki şu anda ya eleştirme. Ama şey yapmak için değil, gündeme gelmek için eleştirmiyor.
0: Yok, doğru.
1: Oyuncu olduğu için eleştiriyor,
0: ama
1: anladın
0: doğru
1: mı?
0: Doğru neyse söylüyor.
1: Ya ben oyuncu olarak sahada bunu isterdim. Ben oyuncu olarak teknik adamımın şunu yapmasını isterdim gibi olaylara bakıyor ve güzel de analizleri var ya. Yani. Daha doğrusu güzelin iki tık ötesinde müthiş analizleri
0: bence
1: var.
0: Doğru analizleri var.
1: Evet.
0: Doğru yorumları var. O yüzden de böyle şeyleri takip edelim diyorum.
1: Edelim tabii ki. Dici hayırlı olsun bir kez daha dijital platforma. Yarın tekrar buluşmak ümidiyle, kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.

0: 800 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Reklam bitti. Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Reklam bitti.
4: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.
5: Kim ne dedi?
6: Aydın abi, Sky Panorama'ya hoş geldin.
7: Merhaba Burak, hoş bulduk.
6: Fenerbahçe'de seçim gündemi alev aldı, onunla başlayalım.
7: Tabii.
6: Aziz Yıldırım çeşitli organizasyonlara katılıyor. Hakan Safi Milano'daydı, transfer operasyonlarına giriştiği konuşuluyor. Aziz Yıldırım tarafında mesela onunla başlayalım. Dedi ki ne futbolcu ne hoca seçime kadar hiçbir şey açıklamayacağım dedi.
7: Haklı.
6: Mourinho'dan açıdan ağzı mı yandı Aziz Yıldırım'a?
7: Bence öyle. Bence eksik bıraktığı bir şey var. Aziz Yıldırım şunu söyleyebilir mesela. Yani geçen seçimde ben açıkladım, üstüne çullandılar. Gerçi sonra Ali Koç tarafı ayrı öyle değildi, biz zaten önce görüşmelere başlamıştık falan dediler ama önce yol alan gündeme gelir, öyledir. Mourinho'yu biliyorsun açıkladı. Gelirsem Mourinho ile anlaştım, getireceğim diye. Ve Fenerbahçe yönetiminin o günkü başkanı ve Acun Ilıcalı apar topar o operasyonu yaptılar. Yani Aziz Yıldırım'a da ilk golü atmışlardı işin açıkçası. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın başkan olmadan bu seneki stratejisi açısından söylüyorum, ne futbolcu ne hoca meselesi bence doğru bir yaklaşım. Ha bu denebilir ki ya tamam da kardeşim, yani şimdi bir tarafta da bir başkan adayı var. Yani Hakan Safi sürekli bir yerlerde. Ben bunu sorduğum zaman Hakan Safi tarafına özellikle şunu söylüyorlar. Dedim ki tamam, yani bu kadar konuşuyorlar hangi aşamada? Hakan Safi'nin kendisi çok gizli bu işi yürütüyormuş. Çok fazla bilgi paylaşmıyormuş. O da kendisi açısından bir stratejidir. Yani paylaştığın başka bir şey olabilir. Yani mesela Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gitse neydi? Leao muydu? Çok
6: evet,
7: gündeme geliyor.
6: Leao.
7: Evet çok. Gitse mesela ben bugün anlaştım dese Hakan Safi bir tarafta taca çıkmış olacak aslında, Mourinho hikayesi gibi. Neyse, yani burada şöyle bir durum var. Her iki başkan adayı da sonuç itibariyle transfer yapacak. Böyle bir seçim gündemi, büyük oyuncu transferi meselesi ister istemez Fenerbahçe'nin bir kazanımı olacak. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi. Hakan Safi kafa olarak zaten büyük oyuncu alma kafasında bir adamdan bahsediyoruz. En azından bütün eylemlerde bize bunu gösteriyor. Ama şimdi geçmişte biraz unutuluyor. Şunun altını da çizmek lazım. Yani büyük oyuncu meselesinde genç arkadaşlar hatırlayamayabilirler. Bu da normaldir. Çünkü Aziz Yıldırım 8 yıldır Fenerbahçe'nin başkanı değil. Hayat zamanda hızlı geçiyor. Dolayısıyla bugün 20'li yaşlardaki insanlar Aziz Yıldırım'ı çok tanımıyorlar. Ne yaptığını çok bilmiyorlar. O yüzden Aziz Yıldırım'ın geçmişine bakarak şunu söyleyebilirim ki, en azından referanslarına bakarak şunu söyleyebilirim ki büyük oyuncu deyince Aziz Yıldırım bu işlerin piridir. Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda becerili bir adamdan bahsediyoruz. Geçmişten bugüne, yani Ortega'lardan başlayıp Robin van Persie'lere kadar, hatta mesela bugün Fenerbahçe'de bu golcü meselesi falan tartışılıyor ya, iyi oyuncu, kötü oyuncu vesaire. Aziz Yıldırım dönemini şöyle bir kabaca zihnimden geçiriyorum. Hani en etkisiz golcü diyebileceğin adam bence son seneydi galiba. Soldado'ydu. Adam da Real Madrid oynamış. İspanya milli takım oyuncusuydu. Dolayısıyla hani Aziz Yıldırım büyük oyuncu alma konusunda zaten geçmişte referanslı olan bir adamdan bahsediyoruz. Buralarda da Aziz Yıldırım o hamleleri yapacaktır. Ama isim açıklamaması meselesine gelince bu da kendi stratejisidir. İsim açıklamak Fenerbahçe, ha bu arada belki de kongreden hemen önce açıklayacaktır. Yani bugün bunu söyleyip kongreden hemen sonra da bunu hemen önce de açıklayabilir. Özellikle hoca meselesinde de Aykut Kocaman üzerinden gerek Aziz Yıldırım gerekse ben Aykut Kocaman'ın yıpratılmaya çalışıldığı bir ön alındığını, hani biz bu bilgileri verelim. Yani şimdi burada da şunu da söylemek lazım. Aykut Kocaman konusunda hani bir tepki oluşturup seçime etki etsin anlayışını da ben anlayamıyorum işin açıkçası. Gerçekten de anlayamıyorum. Dilersen oraya da biraz gelelim ve devam edelim bu Aykut Kocaman meselesine.
6: Yani Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe taraftarının azımsanmayacak bir kesiminden tepki çektiğini biliyoruz. Fakat şöyle de bir gerçek var. Olağan seçime bir sene var. Fenerbahçe'de mali durum gerçekten problemli. Elde 38 tane futbolcu var. Yani çok bir geniş alanı da yok Fenerbahçe'nin transferde. Bunu da görüyoruz. Burada da yerli hoca ismi ön plana çıkıyor. Mesela İrfan abi dedi ki Hakan Safi tarafı da yerli olursa İsmail Kartal'la temas kurmuş durumda dedi. Yani aslında yerli hoca bekleniyor. Beklenti genel olarak yani içeriden haber alan kişiler bak, böyle diyor. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal.
7: Burada şöyle bir hikaye var. Çok basit anlatalım. Birincisi futbol unutulmaz. Ama her kulübün, her ülkenin de kendi dinamikleri vardır. Ben şeyi hatırlıyorum. Roberto Mancini Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın başına geçmişti. 2013-14 sezonu Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıl. Galatasaray o zaman Fatih Terim'i yolladı. Roberto Mancini geldi. İlk maçına da Juventus maçına çıktı. Deplasmandaydı. 2-2 kaldı. O gruptan çıktı Mancini ile. Sonra Real Madrid'e elendi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray.
6: Chelsea'ye elendi.
7: Chelsea'ye mi elendi? Belki. Ligde de İkinci Galatasaray bitirdi. İkinci Türkiye olmuştu. Aldı. Ve mesela Roberto Mancini özellikle beraberlikler sonrası, deplasmandaki beraberlikler sonrası zihnimde kalan bu. Muhtemelen yani benim zihnimde öyle kaldı daha doğrusu. Hoca çıktı şöyle dedi. Yani bu minvalde konuşmuştu. Ya tamam da yani biz deplasmanda yenilmedik yani berabere kaldık dolayısıyla bu abartılacak bir şey değil.
6: Biraz normal, Serie A kafası.
7: Normal bir şey demişti. Çünkü deplasmana gidiyorsun ve işin

0: yönetim şekli açısından adam böyle bakabilir. Şimdi Türkiye'nin koşulları böyle değil. Galatasaray, Fenerbahçe içeride dışarıda nereye giderse gitsin favori ve kazanmak durumunda. Hoca kalkıp deplasmandaki beraberliği koşullara göre ya ne var derse o zaman bir tepki olur. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Bak herkes garantiye gitmek istiyor. Tamam mı? Herkes garantiye gitmek istiyor. Neden garantiye gitmek istiyor? Şimdi Hakan Safi diyelim geldi. Bir yıllık Fenerbahçe başkanı. Sonra genel kurul var. Ya da Aziz Yıldırım geldi. Şunu herkes biliyor. Bu sene şampiyon olamazsan seneye o başkan yok. Aziz Yıldırım da bence bunu biliyor. Düşünsene Aziz Yıldırım kazandı. Önümüzdeki sene Galatasaray Fenerbahçe ikinci oldu. Şampiyon olamadı. Üçüncü oldu. Ne olur? Seçimde seçilme şansı var mı? Yok, kalmıyor. Dolayısıyla herkes garantiye gitmek istiyordur. Burada yerli hoca meselesinin şimdi bu Aziz Yıldırım açısından söyleyeyim özellikle ya da Hakan Safi de yöneticilik yaptı. Yani bunu tercih etmelerinin bir nedeni var. Bir de Türkiye'de bir gelenek var. Yerli hocalar daha da başarılı oluyorlar. Fenerbahçe'de ise yerli olmayanlar aslında son 20 yıla bakarsak yerli olmayanlar da Fenerbahçe'de önemli işler yaptılar. Aykut Hoca gelir ya da gelmez ama ben Aykut Hoca ile ilgili şahsi görüşlerimi birinci söyleyeyim. Yani ben Fenerbahçe'ye hani Fenerbahçe açısından önemli bir figürdür. Temsil açısından da önemli bir figürdür Aykut Kocaman. Fenerbahçe'de bir şampiyonluğu vardır ve özellikle 2013-14 şampiyonluğunda da o kurulan kadronun etkisi vardır. Mutlaka
1: Avrupa'da yarı
0: orada
1: finali var.
0: Avrupa'da yarı finali var. Orada da izleri olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman konusunda hani bu kadar böyle bir olumsuz şimdi olumlu düşünenler de var ama bu kadar olumsuz bir propagandanın sebebi nedir diye düşündüğüm zaman sebebi medya. Medya. Tabii Serdar abi zaten kapı gıcırtısını Aykut Kocaman'a geçiriyor. Sürekli söylüyor. En son da yine Serdar abi diyor ki bak Aykut Maykut'u getirme falan diyor. Tamam mı? Şimdi şöyle bir durum da var tabii. Serdar abi açısından da şöyle bir risk var. Diyelim ki Aykut Kocaman geldi. Şampiyon yaptı. Onun açısından da ne oldu diyecekler. O da açıklayacaktır. Der ki ben bunları zamanında söyledim. Doğru yola gitti Aykut Kocaman. Şimdi Aykut Kocaman'ın şöyle değerlendirmek lazım. Geçmişte Aykut Kocaman'ın yaptıkları yapamadıkları vardır. Hocaya göre de yanlışları ve doğruları vardır. Şimdi belki de hoca gelecek ve kendisi açısından o dönemlerdeki yanlışları düzeltme noktasına gidecektir. Mutlaka çalışıyordur zaten. Yani çalışıyordur dediğim şey şudur. İzliyordur, görüyordur, bakıyordur. Ve diğer yandan şimdi şöyle değerlendirmeler de var ya. Ya çok uzak kaldı bu işlerden. 5 yıldır Aykut Kocaman çalışmıyor. Bu bir risk midir? Risktir. Ama futbol unutulan bir şey midir? Unutulan bir şey değildir. Yani kalkıp da bu insanlar futbolu unutacak değillerdir. Ekibi yapmak istedikleri Aykut Kocaman'ın özellikle yani bu süreci yönetebilir mi sorusuna ben yönetebilir noktasında olduğunu düşünüyorum. Benim de şöyle bir iddiam var. 2018'den sonra Ali Koç mevcut yapıyı tutsaydı eğer, buraya bir güven aşılasaydı, ben Fenerbahçe'nin 2018'den sonra Galatasaray'a karşı bu kadar fark yiyeceğini düşünenlerden değilim. Diğer yandan bak 2018'den sonra şimdi bu beğenilmeyen yapı var ya, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman yapısı var ya, 2018'den sonra ne oldu peki? Bu insanlar yoklar. Tukaka da edildi bunlar. Ağza gelen her şey de söylendi bu insanlara. Aykut Kocaman üzerinde de söylüyorum. Ne oldu peki 2018'den sonra? Madem bugünü konuşuyoruz ya, yani neye bakacağız? Geçmişe bakacağız. Ben de geçmişteki referanslarla konuşuyorum. Başakşehir şampiyon oldu mu?
1: Oldu.
0: Trabzon şampiyon oldu mu?
1: Oldu.
0: Galatasaray 5 kez şampiyon oldu mu? Beşiktaş şampiyon oldu mu? Fenerbahçe'nin içerideki derbilerdeki hükmü tamamen ortadan kalktı
1: mı?
0: Kalktı. Yani
1: Avrupa'da başarılı.
0: Aziz Yıldırım döneminde olmayan her şey bu dönemde oldu mu? Oldu. Geriye kalan 8 yılda oldu mu? Oldu. Şimdi Aziz Yıldırım döneminde olmayan her şey diyorum ya. O dönemlerin ikisinde, 2 ya da 3 ikisinde şey var. Aykut Kocaman var. 2011 şampiyonluğu. Sonrasında ona rağmen büyük operasyon yemiş Fenerbahçe'ye rağmen son maçta 12 Mayıs'ta Galatasaray'ı yense şampiyon olacaktı. Ben bir gün Aykut Kocaman'a şeyi sormuştum. Ya dedim hocam, yani bir teknik direktör günün kaç saati çalışır daha doğrusu? O da şöyle demişti. İşin çok eski zamandaki bir sohbetten yola çıkarak ben bunu söylüyorum. Bu yakın zamanda olan bir şey değil. Yıllar önceydi. Şey demişti, hocalıkta ana unsur odaklanmaktır. Yani yüksek motivasyonla odaklanmak ve çalışmaktır. Plan yapmaktır. Mesela bana bir Valbuena hikayesi anlatmıştı. Bu Galatasaray'la olan şampiyonluk yarışı var ya, son yıldaki şampiyonluk yarışı. 2017-18 sezonunda. O zaman diyor Galatasaray bizim 3 puan önümüzde ya da 2 puan önünde, tam şimdi hatırlamıyorum puan farklarını. Ama diyor yani son haftalara giriyoruz ve orada şöyle bir şey de olabilir. Puan puana gelebiliriz. İkili avarajlar eşit genel avaraja bakacağız. Genel avarajda da diyor çok yakınız birbirimize. Bir maç yani

0: Şampiyonluk yani son maç Galatasaray'la oynanan son maçtan bir maç önce bir o hangi maçta hatırlamıyorum. Bir maça çıktık orada diyor 6-0 mı 7-0 mı Fenerbahçe kazanırsa eğer avara genel avarajı da şeyin önüne geçecek. Galatasaray'ın.
1: Karabüyü 7-0 yendi Fenerbahçe.
0: O maç işte. Onun önüne geçecek diyor. Ben diyor orada şöyle bir şey yaptım. Odaklanmayı anlatırken. Orada diyor şöyle bir şey yaptım. O zaman Valbuena özelinde. Valbuena diyor çok ciddi bir adamdı diyor. Bak altını tekrar çiziyorum. Çok ciddi bir adamdı diyor Valbuena. Valbuena ve maçtan önce kendisiyle diyor bunu o zaman konuştuk. Yani benim burada şeye ihtiyacım var. Yani bizim genel avarajı mutlaka düşünmemiz lazım. Bir plan yaptık. Ben diyor 6-0'ı bulduk. 5-0'ı ya da 6-0 hatırlamıyorum. Son 10-15 dakika böyle durumlarda takım gevşer diyor doğal olarak. Yani düşünsene 5 tane atmışsın zaten 15 dakika var. İster istemez gevşersin. Yani biz birer tane daha atalım da genel avarajda da kendi pozisyonumuzu iyi konumlandıralım düşüncesi maçtan önce olabilir. Ama o 5-0 o yorgunluk gevşeklik de yaratabilir. Valbuena'yı diyor ben aldım. Öncesinde konuşmuştuk ama bu planı yapmamızın onunla birlikte bu planı yapmamızın en büyük nedeni de adamın diyor ciddiyetiydi. Yani çok ciddi bir adamdı. Soğukkanlı ve çok ciddi bir adamdı. Nitekim diyor ona maçı aldıktan sonra diyor gol at. Çünkü hedefim şuydu. Sona kadar böyle gelirsem Valbuena'yı atarım. Bir gole ihtiyacım var. Bu işi çözer bana düşüncesindeydim. O gün o maça çıktı. 10-15 dakika oynadı. Bir ya da iki golden bahsediyorum. Gol atmadı ama gol attırdı.
1: Şimdi bir gol Valbuena girdikten sonra bir tane gol atmış Fenerbahçe.
0: Evet. Yani onun hikayesini anlatmıştı.
1: Genel averajda da kafa kafaya bitirdi.
0: Mesela basit olarak meseleyi şöyle aktarıyorum aslında. Bir örnekten yola çıkarak nedir bu işin aslı? Yani odaklanmanın çok önemli olduğunu, plan yapmanın çok önemli olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla planlama yaparken de sürekli bir canlılık var, sürekli bir hareketlilik var ve insanla mücadele ediyorsun. Yani adamları iyi hazırlaman lazım, iyi plan yapman lazım. İnsandır bu, beşer şaşar meselesinden yola çıkarak ve onu ekleyerek şey demiştim. Peki 3 Temmuz zamanı yani o operasyondan sonra takımı ve kulübü aynı zamanda idare etmek durumundaydın. O da şey söyledi yani o günün işte 3 saati ayırmak durumundaysan toplamda 1,5 saatini takıma ayırıyorsun. 1,5 saatini de bu bütün işlere ayırmak durumundasın. Yani bütün operasyonu yöneten adamlardan bir tanesi oluyorsun. Sorumluluk alanın genişliyor. Şimdi buralarda da liderlik yapmış bir adam. Kimse orada da hakkını yiyemez. Bak Aykut Kocaman Fenerbahçe gelmeyebilir. Burada bir problem yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kadar kendi değerlerini niteliksiz hale getiren, yıpratan bir başka kulüp yok. Bak yok. Sana şunu da söyleyeyim. Bak Fatih Terim Galatasaray'da 8 tane şampiyonluk aldı. Fatih Terim Galatasaray'ın en büyük efsanesidir. Tamam mı? Yani Fatih Terim'i yakalayabilmek çok zor. Avrupa şampiyonluğu, Fatih Terim yarattığı etki, aura, milli takımlar falan. Hocaya saygılar. Büyük bir adamdan bahsediyoruz. Yani Türk futbolunun her zaman anılacak adamından bahsediyoruz. Fatih Terim kötü işler yapmadı mı ya?
1: Yaptı. Ya tabii canım faciaları yok mu?
0: Bak Fatih Terim, Aykut Kocaman Fatih Terim başarılarını yakalamıştır demiyorum. Tekrar altını çiziyorum. Ama Aykut Hoca da Fenerbahçe'nin liderlerinden biridir. Tamam mı? Bunu bu kenara bir kenara atamayız biz. Şimdi ben mesela bakıyorum Fatih Terim meselesine. Fatih Terim 2000'de Avrupa şampiyonu yaptı sonra Fiorentina Milan'a gitti. Galatasaray Lucescu'yu getirdi. Özhan Canay'dan seçim yatırımı olarak iyi giden Galatasaray'a Fatih Terim'i getirdi. Galatasaray'ın ilk büyük borçlanması o dönemdir. 2002'ler 3-4 yılları 2002, Fatih Terim geldi.
1: Terim
0: Fatih Terim geldi büyük paralar harcattı ve başarılı olamadı. Gitti. Sonra Rijkaard zamanıydı ben hatırlıyorum. Rijkaard zaman olması lazım. Yani Galatasaray'ın ligi 8. bitirdiği 2011 sezonunda olması lazım. Ben tam o dönem askere gitmiştim ama askere gitmeden önce bir şey yaşanmıştı. O dönem şöyle bir şey olmuştu. Galatasaray Rijkaard'ı yolluyor Adnan Polat. Fatih Terim'i getirecek. Fatih Terim'in evine gitti. Fatih Terim Galatasaray'ı reddetti ve bir sene sonra geldi. Fatih Terim zor günlerde kabul etmedi Galatasaray'ı. Şimdi Galatasaray meseleye şöyle bakıyor diyor ki abi olur bunlar yani tamam burada bir başarısızlık da var ama bu insanın bu kulüp için yaptıkları da var. Sen Fatih Terim'i Galatasaray'ın yıprattığını gördün mü?
1: Yok mümkün değil.
0: Görmezsin. Ya şeyi hatırla Galatasaray'da Fatih Terim Mustafa Cengiz'e neler yaptı ya? Ona rağmen diyor ki ya olur diyor böyle şeyler. Yani o yıpratan noktada olmuyor. Kendi değerini koruyor, yüceltiyor. Geliyoruz Okan Buruk meselesi. Bak söyleyeyim hikayesi şu olacak Okan Buruk'un. Diyelim ki seneye hoca çok kötü başladı lige. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray çok kötü gidiyor. Bir operasyon yapılması lazım. Okan Buruk'u diyelim ki 12. 13. hafta Galatasaray yolladı. Ya olmuyor diye yolladı. 3 sene sonra Okan Buruk Galatasaray'da bir şey olduğunda hep bir Okan Buruk adreslemesi olacak. Galatasaray'ın kendisi Okan Buruk'u itibarsız hale getirmeyecek. Yine söylüyorum bak, burada şampiyonluk sayıları konusunda Okan Buruk Aykut Kocaman'dan şampiyonluk sayıları konusunda daha başarılıdır. Doğru mu?
1: Doğru. Sayılar mı?
0: Bunu yalanlayacak halimiz yok. Fatih Terim özelinde de böyle bir karşılaştırmayı yapmamın nedeni ikisinin de aynı başarılara sahip olmasıyla alakalı bir şey değildi. Ama bir kulüp, bir camia bunu sadece Aykut Kocaman özelinde yapmıyor ki. Herkes özelinde. Fenerbahçe'de.
1: Aziz Yıldırım için de aynı şey yapıldı.
0: Evet. Ne oldu şimdi? Ya Aziz Yıldırım'a ben hatırlıyorum 2018'de oradaydım yani. O dönemde oradaydım. O şey var ya, onu da söyleyeyim mesela. Çok konuşuyor ya. Herkese sallıyor ya. Öyleydi. Ben hatta bir gün yayında konuşmuştum. Böyle bir direkt o bir şey hakaret eden bir tarzda yanıt vermişti. Serhat Akın. Ya ben 2018 seçimlerinden önce o bir tane bir kanal vardı. Yani YouTube değil de başka
1: kendi
0: bir yerde
1: ya,
0: bir
1: şey.
0: Hayır Twitch miydi neydi?
1: Evet Twitch'te yayın.
0: Açsınlar mesela
1: yapıyor.
0: İzlesinler neler söylüyordu. Mesela Fenerbahçe başkanına o günlerde neler söylüyordu. Onu da alkışlıyorlardı. Yiyor mu şimdi kalkıp söylesene?
1: Ali Koç bayrağı açmış diye.
0: Yiyor mu? Kalkıp söylesene şimdi. Söyleyemezsin. Fenerbahçe çünkü şöyle bir durum abi. Bu arada bak eleştiri olur. Eleştiri ilgili bir şey değil. Ama bu insanları niteliksiz, vasıfsız, düşman noktasına getirmemek lazım. Ben Fenerbahçe'de böyle bir problem olduğunu düşünüyorum. Bak Ali Koç, geliyoruz Ali Koç'a. Ali Koç Fenerbahçe'de ne yapmıştır abi? 2018'de büyük umutlarla gelip 2026'daydı değil mi? 25'te yani 7 yılıncı sonunda bırakmak zorunda kaldı. Ve Ali Koç'a karşı büyük bir tepki var. Büyük bir tepki var Ali Koç'a karşı. Şimdi bu tepkiyi Fenerbahçe Ali Koç'a karşı kullanıyor mu? Bak eleştiri bak biz de eleştirdik yapamadı. Tabii ki anlatacağız bunları. Ama burada mesele şu. İtibarsız hale getirmenin bir faydası yok. Ali Koç her zaman var. Yarın Fenerbahçe'nin bak adam yine... Örneğin Fenerbahçe'nin en büyük sponsoru. Yarın ihtiyaç olduğunda yine en büyük sponsor olacaktır. Gerçekleri konuşalım. Eleştirileri yapalım. Yani mesela Mehmet Ali Aydınlar meselesi. Benim o konularla ilgili görüşlerim net. 3 Temmuz süreciyle ilgili hatalar yaptığını düşünüyorum. Ama biriniz... Şimdi bunu anlatırken bunu anlatmanın bir zararı yok. Siz şunu yaptınız. Şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Ama itibarsız hale getirmek, niteliksiz hale getirmek... Yok etmeye çalışmanın hiçbir faydası yok. Günün sonunda kalite ya da insan herkese lazım. İnsan kaynağı önemli bir şeydir. Fenerbahçe, Ali Koç'la başlamıştım bitireyim. Şimdi Fenerbahçe Ali Koç'u bitirecek mi? Yoksa ya tamam iyi niyetli şekilde geldi, bazı şeyleri yaptı, başaramadı. Zaten bunun cezasını da çekti. Ama biz Ali Koç'u burada tutmaya, bir değerimiz olarak konumlandırmaya devam ederim. Çünkü ihtiyacımız olduğu zaman Ali Koç burada olacak.
1: 300 milyon euro para verdi.
0: İhtiyaç olduğu zaman Aziz Yıldırım burada olacak. İhtiyaç olduğu zaman Mehmet Ali Aydınlar burada. İhtiyaç olduğu zaman Aykut Kocaman burada. Noktasına ben Fenerbahçe'nin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Aykut Hoca Fenerbahçe'ye hoca olur olmaz. Ona kendisi karar verir. Aziz Yıldırım karar verir. Hakan Safi karar verir. Ama adını çıkaralım da seçimi de etkileyelim. İtibarsızlaştıralım anlayışı Fenerbahçe'ye yakışmıyor kardeşim. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin bir değeridir. Çok futbol ulemalarından bahsediyorum. Abi bu Mourinho gelirken herkes ellerini patlata patlata alkışlamadı mı? Mourinho geliyor diye. Mourinho'nun böyle sıkıcı oyun oynattığı bilinmiyor muydu?
1: Biliniyordu.
0: İsim
1: işte.
0: İsim de.
1: Fenerbahçe'ye
0: bir şey soracağım.
1: Ki.
0: Sıkıcılık sayar. Aykut Kocaman'ın oynattığı oyun sıkıcıysa eğer. Mourinho olağanüstü oyun mu oynatıyordu? Yok. Siz sıkıcı diye yolladınız. Son senenizde gittiniz. Mourinho'yu getirdiniz. Çuvallarca da para verdiniz. Bu hafıza yok mu Fenerbahçe'de mesela? Buralardan neden bakılmıyor mesela? O yüzden Aykut Kocaman konusunda son söz şu olur tekrar. Olur ya da olmaz. Ama adama bu kadar da haksızlık edilmesin. Ne yaptı abi Fenerbahçe Aykut Kocaman? Gerçekten söylüyorum. Ne yaptı? Çok merak ediyorum.
1: Yani bence Fenerbahçe tarihinin en kötü, Aziz Yıldırım döneminin diyeyim hadi, en kötü kadrosunu ikinci yaptı. Galatasaray'ın arkasından 3 puanla ikinci.
0: Bir de diğer yandan kamuoyuna yön verme, sinir uçlarına dokunma konusunda da...
1: Ne kadar eksik olduğunu görüyoruz Fenerbahçe'nin.
0: Evet ve geçmişe bakarsak buraların uzmanlarından bir tanesi Aykut Kocaman. Ben onu hatırlıyorum ya, ben o zaman bayağı da eleştirmiştik. Çıktı dedi ki Galatasaray puan farkını 8'e mi ne çıkarmıştı? Galatasaray deplasmanına gitti. Galatasaray yense puan farkı 11 olacaktı. Berabere kalındı 8. maçtan sonra dedi ki, bu dedi Fark Suni dedi. Biz dedik ki ya Burak Hoca ne diyorsun, ne Suni'si? Olur mu öyle şey, Galatasaray 8 puanla?
1: Ama haklı olduğu ortaya çıktı.
0: Haklı olduğu ortaya çıktı.
1: Ya eridi o fark.
0: Bir, eridi çünkü şöyle anlatmışım. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Her takımın inişi çıkışı olacaktır. Bizim de inişlerimiz var ama çıkışımız da olacaktır. Galatasaray'ın da böyle. Yani oraları da işlemeyi bilen birisinden bahsediyoruz. Hayırlı olsun.
1: Galatasaray'a gelelim abi. Şimdi Fenerbahçe'de

0: seçim, işte Aykut Kocaman'ı itibarsızlaştırma, şudur budur konuşuyoruz ama Galatasaray yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Evet. Transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
1: Daha berrak.
0: Daha berrak. Ekonomik olarak önünü
1: başkan
0: görüyor.
1: Başkan devam edecek zaten.
0: Ekonomik olarak önünü görüyor Galatasaray. Ciddi gelirler var.
1: Görebiliyor.
0: Yani burada mesela Galatasaray seneye Fenerbahçe'nin 1-0 önünde sezona başlamıyor mu? Çok açık bir şekilde bence böyle.
1: Çünkü koşullar bunu zaten gösteriyor. Son 4 yılın şampiyonu, 3 aşağı 5 yukarı Galatasaray kadrosunu, temel anlayışını koruyor. Elinde önemli oyuncular var. İyi bir kalecisi var. İyi bir golcüsü var. Orta sahasında bir yenileme yapacak. Galatasaray'da kendi çehresini değişecektir zaten. Galatasaray muhabiri arkadaşlarımızdan attıkları da zaten bunlar. Kendi çehresini değişecektir. Ama Galatasaray kendi çehresini değişirken ne yapacaktır? Daha iyi oyuncular getirmeyi hedefleyecek ve ona yönlenecek. Galatasaray'ın bir de şöyle tabii doğal olarak eli rahat, şu açıdan rahat. Şampiyonlar yine katılacak. Sürdürülebilir bir ekonomi noktasında Galatasaray'ın kaynakları var. Sportif anlamda başarılı olduğu zaman bir kaynak sorun, her kulübün kaynak sorunu var da Galatasaray'ın en azından gelir noktasında Şampiyonlar Ligi önemli bir kazanım olarak Galatasaray'a dönüyor. Dolayısıyla Galatasaray tabii ki önümüzdeki sezonu planlarken önü daha aydınlık görünüyor. Ama şimdi bu kadro yorulan bir kadro. Bu kadroya bir değişim gelecek. Her değişim iyi sonuçlar getirecek diye bir şey söz konusu değildir. Bunun da bir zamana ihtiyacı var. Oturması lazım. Bu sene şunu söylemek lazım. Galatasaray'ın en kötü sezonuydu ligde. En kötü sezonuydu. Bugün işte sakın ha sezonu falan filan diye çıkıp konuşan şeyler, Fenerbahçe yöneticileri kalkıp bunu izah etsinler. Yok öyle sakın ha falan. Bunlar olurken siz sesinizi çıkarmadınız. Tekrar oralarda girmek istemiyorum. Artık neredeyse onlar açısından da çok üzücü bence. Saadettin Saran açısından da çok üzücü. Ya bir Fenerbahçe'de seçim var. Bak Aziz Yıldırım, Hakan Safi aday. Fenerbahçe'nin ekonomisi meselesi. Fenerbahçe'nin işte ne bileyim daha lig bitmedi, seçimlere gidilecek. Şu anda farkında mısın? Saadettin Saran Fenerbahçe başkanı değilmiş gibi bir hava var. Yok
0: en
1: yani Saadettin
0: Saran.
1: Galatasaray'ın
0: yaptığı açıklama Fenerbahçe ŞK şike ithamına Aziz Yıldırım cevap verdi. Fenerbahçe yönetimi
1: veremez
0: uyuyor.
1: Ki. Saadettin
0: Niye
1: Saran yanıt veremez ki.
0: Fenerbahçe başkanı değil
1: çünkü
0: mi
1: çünkü Saadettin Saran'ın geçmişte bunlarla ilgili söyledikleri var. Bu işi sadece Fenerbahçe yapmadı diye demeci var. Ona inanıyorlardı zaten. Şimdi o dosyaları tekrar açmaya gerek yok. Cevap veremez ki. Verdiği anda Galatasaray lak diye videosunu koyacak. Zaten bugünler gelecekti. Geldiği anda da sesini çıkaramayacaktı zaten. Benim için şaşırtıcı bir durum değil ki. O meseleyi de çok bir cümle söyleyeyim. Sonra Galatasaray seneye ne yapar noktasında yani Galatasaray'ın güvenli alanını ve Galatasaray'ın iddiası noktasındaki avantajlarını toparlayayım. Şimdi rekabet güzeldir. Galatasaray Fenerbahçe'yi sahada yendi. Tamam mı? Bundan daha büyük beceri yok. Yendi sahada ve şampiyon oldu. Ve bu sene Galatasaray şampiyon olurken geçtiğimiz yıllarda da bu vardı. En büyük yardımcısı Fenerbahçe oldu. Yaşadık işte neler olduğunu bu sezon üzerinde gördük. Ama arkadaş şimdi ben bu arada o Fener hani WhatsApp ne diyor işte WhatsApp'ta işte
0: bir yapay zeka
1: animasyon yapmışlar ya. Orada ben hani SK ŞK'yı görmemiştim. Sonra ben farkına vardım. Ben önce açtım tamam o bir bak açık ve net söyleyeyim. Ya çok böyle ama onlar ne demiş falan filan diye böyle heves edip de bakmıyorum zaten. Çok çocukla işler. Ben orada ne anlatmak istediklerini de anlamadım abi. Tamam mı? İşte özür dilerim. Çoluk çocuk işleri yani.
0: Fenerbahçe şey, derbiden sonra bir gönderme yapmıştı.
1: Ya neyse
0: ona
1: ne demiş?
0: Cevap veriyorlar.
1: Ne demiş gönderme?
0: Ya orada şimdi aslında küfürlü bir Fenerbahçe küfürlü bir internet mimine gönderme yapıyor. Hani
1: ya
0: onun
1: arkadaş,
0: yerine
1: bak,
0: Okan Buruk'u koyuyor.
1: Bak,
0: Galatasaray'da
1: bu
0: çok
1: bir,
0: çocukça. Çok
1: bak bu bir rezillik.
0: Yani. Bence de kesinlikle.
1: Bak bu bir rezillik.
0: Skandal.
1: Bak bu bir rezillik. Tamam mı? Şimdi sert ifadeler kullanılabilir. Eleştiri de yapılır. Buralarda bir problem yok. Biz günün sonunda oynayan oyuncular, oynatan teknik direktörler, parayı veren başkanlar, yönetenler bu insanlar. Bu insanların yaptıklarını ve yapamadıklarını tabii ki konuşacağız. Yeri geliyor destekleniyor, yeri geliyor eleştiriliyor. Ama bu kraldan çok kralcılar var ya, kraldan çok kralcılar, insanlara baskı yapanlar, böyle ucuz işlerle sosyal medyada kitleleri böyle arkasını almaya çalışanlar. Bu çirkinliklerden, ne oldu lan siz demiyor muydunuz Aziz Yıldırım'a yıllardır şimdi ağzımı açtırıyorsun. Lan diyorum bile isteye söylüyorum. Türk futbolunun belası, bütün kötülüklerin anası falan demiyor muydunuz siz? Ne oldu? Aynı şeyleri yapmıyor musunuz şimdi? Sizin yani Aziz Yıldırım'a işte milleti birbirine sokuyor diye eleştiren

0: Yenenler. Yıllarca o bu
1: tabii,
0: oldu.
1: Tabii, aynen.
0: Yıllarca bu oldu. Az yılına çıkıyordu, sözünü söylüyordu. Bir şey söyleyen ona karşılık veriyordu. Yanlışları da vardır. E ne oldu? Hem onu eleştiriyordunuz. Tamam. Hem onu eleştiriyordunuz. Hem de şey yapıyordunuz. Şimdi aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bu ne rezilliktir ya arkadaş.
1: Ya sosyal medya trolü gibi hareket
0: zaten
1: ediyorlar yani.
0: Büyük problemlerden bir tanesi de bu. Bak ben yine söylüyorum. Ben orada ne anlatıldığını gerçekten de anlamadım yani. Ne o işte sus işareti, sakın ha, bilmem ne. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz abi siz? Bu mu yani rekabet? Bu mu yani? Bu buralara mı iş düştü? Hakikaten rezillik yani. Bak yine söylüyorum. Biz burada yayınlar yapıyoruz. Hakaret etmeden konuşulamıyor mu mesela? Anlamıyorum ben. Eleştiriyi bel altına girmeden yapamıyor musunuz mesela? Her iki taraf için de söylüyorum. Çoluk çocuk işleri. Bak ben diyorsun ki bana Fenerbahçe Saadettin Saran bu yanıtı veremedi diyorsun değil mi? Ben de diyorum ki veremez ki diyorum zaten. Çünkü verdiği anda Galatasaray diyecek ki Sayın Başkan sen böyle diyorsun da biz böyle söyleyince alınıyorsun. Senin videonu ne yapacağız? Derler. Yani geçmişin seninle birlikte geliyor. Geçmiş silinmiyor. Ve fakat hani işin geldiği noktada gerçekten bu sosyal medya değerlidir, önemlidir. Hepimiz buralardan, hayatımızı da bu arada buralardan kazanıyoruz. Ama rekabetin de şeyi var, kuralı var. Rekabetin de kuralı var. Böyle abuk sabuk göndermelerle, onlarla bunlarla hiçbir şey olmuyor. Hiçbir mantığı da yok. O onu yapıyor. Öteki ona bir yanıt veriyor. Geçen şeyi izledim 343 dijitalde. Uğurcan Çakır'ı izledim. Onu da tebrik ederim. Mesela bu çocuğa çok büyük haksızlık ettiler, tamam mı? Trabzon başkanı bunu yaptı. Trabzon başkanının kendisi yaptı. Bu oyuncuyu satan kendisi. Kendisi ya. Ve bu adam Trabzon'a tarihin en büyük parasını getirmiş. Sonra çıktı ne dedi? Ben dedi işte böyle kaptan istemem falan. Ne yaptı ya bu çocuk size?
1: Kaptanlık yaparken neydi?
0: Kaptanlık yaparken parayı getirirken teşekkür ettiniz yollarken. Sonra ona karşı kamuoyunu Trabzon taraftarını kışkırttınız.
1: Derbi için bir maç için.
0: Bak çocuk çıktı çok efendice bir açıklama yaptı. Anladığını söyledi. Kötü bir şey de demedi. Büyüklük yaptı yani. Anladın mı? Büyüklük yaptı. Büyüklük budur. Sakin kalmak budur. Gerçekten de böyle. Tekrar dönersek Galatasaray'a. Galatasaray'ın elindeki en büyük avantaj yerleşik bir düzeni var. İyi bir kadrosu var. Bunun üzerine ekleyerek Galatasaray devam edecek. Akıllı bir yönetimi var Galatasaray'ın. Doğru zamanda doğru hamleler yapmayı başarıyorlar. Fenerbahçe'nin şu açıdan da o değerlendirmeyi yapmak lazım. Az önce dedim ya yıllarca Aziz Yıldırım'a öyle dediler böyle dediler. Sen şiddeti körüklüyorsun onu yapıyorsun bunu yapıyorsun diye saldırdılar ya. Salih Koç gelirken müthiş Türk sporu düzelecek falan filan. En son giderken Ali Koç'a neler söylediklerini sen biliyorsun. Ben Digi Futbol'da en son söylemişim tekrar söyleyeyim. Sonra ben daha iyi anlıyorum biliyor musun bu işleri? Yani kamuoyuna yön verme gücü çok önemli bir şey. Aziz Yıldırım bunu yapıyordu. Tabii ki istemezsiniz Aziz Yıldırım gibi bir başkanı. Hep karşısındaki olsun istersiniz. Yani o propagandalar boşuna değilmiş. Onu söylüyorum. Tahmin ediyorlardı bence Fenerbahçe'nin nereye doğru gideceğini. Çünkü her şeye rağmen 2011'den sonra 7-8 yıl boyunca kafa kafaya yarışmış. Bütün darbeleri yemesine rağmen yarışmış, bırakmamış, birçok şeyle mücadele etmiş bir Aziz Yıldırım vardı. Şimdi çok daha iyi anlayabiliyorum. Aziz Yıldırım'ın yarattığı etkiyi ve Aziz Yıldırım'ın gücünü çok daha iyi anlayabiliyorum. O dengeleri bozan adamdı. Gitsin diyorlardı. Futbol düzelecek diyorlardı. İyice Galatasaray'ın lehine döndü her şey. Başardılar yani aynı zamanda bunu. Tabii lehine döndü derken bunu da başardılar doğru hamlelerle ve doğru zamanlamalarla.
1: Ağzına sağlık abi. Haftaya senin görüşürüz.
0: Senin de ağzına sağlık. Görüşürüz.
2: Kim ne dedi?
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekansından Türkiye'nin kendi saatinde en çok dinlenen programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Tarih 14 Mayıs 2026 günlerden Perşembe. Öncelikle sabah HT Spor ekranlarında konuk olarak katıldığım programda mesajlarıyla destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Instagram üzerinden çok çok mesaj atan dinleyicilerimiz için geçerli. Bugün yine Türkiye'nin dört bir yanından Avrupa ve Amerika'dan yolu futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de sizler de bu atmosferin bir parçası olun istiyorum. Telefonlarınızın mesaj kısmına sadece 0212 273 1010 ya da WhatsApp'ta 0540 273 1010'a duygu düşüncelerinizi, gönül verdiğiniz renklere iletmek istediklerinizi ya da her gün birbirinden değerli ve birbirinden ünlü Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcularına sormak istediklerinizi bu iletişim kanallarından bana iletebilirsiniz. Elçiye zeval olmaz diyoruz biliyorsunuz. Biz de üzerimize düşeni daha fazlasını her zaman olduğu gibi yapmaya çalışırız diyoruz. Burası futbolun nabzının, sporun kalbinin attığı yer. Burası Radyo Gol ve tutkuların sesi. Burada emek var, alın teri var. Burada sizler varsınız. Futbolun en sıcak gelişmeleri, en taze haberleri, kulis bilgileri. Haydi sesini aç Türkiye. Çünkü şimdi Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor ve ilk bağlantımız NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar. Radyo Gol'e hoş geldin Emin'ciğim.
1: Çağatay Hanım merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin? Bayağı uzun zaman oldu görüşmeyeli.
1: Evet, yoğun geçiyor, tempolu geçiyor. Geçen hafta benim işlerim vardı, destek veremedim. Senin bu enerjik sesini duyduktan sonra daha iyiyim.
0: Estağfurullah, senin de öyle. Dün akşam Trabzonspor Gençler Birliği'nin son anda devirdi. Türkiye Kupası'nda finale çıktı. Önce onunla ilgili yorumlarını almak isterim. Konyaspor'un rakibi oldu finalde.
1: Trabzonspor, yani Gençler Birliği de hak etti. Şimdi hak etti diyeceğim, hak ettiği en başta açarak söyleyeyim. Fatih Tekke'yle bence bu sezonun fiyat performans anlamında en başarılı takımı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Okan Buruk, onlar ayrı bir yerde ama ben sezonun teknik direktörü kim diye sorarlarsa cevabım bugün değil, sezonun başladığında oynattığı, evet, futbol oyunu gördüğümde Fatih Tekke'dir. O yüzden Fatih Tekke ve takımı bence Türkiye Kupası'nı hak etti. Gençler Birliği'ne dönecek olursak, doğru kararı en sonda verdiler. Yani Metin Diyedin de o doğru karar. Bir daha döndüler. Hoca Gençler Birliği'nin ne olduğunu iyi bildiği için bir gurur, vicdan yapmadı. Takım zor günde tekrardan oraya geldi. 17 yaşındaki genç oyuncularla sahaya çıktı. Yani Trabzonspor karşınızdaki takım, öne geçiyorsunuz, tecrübesizlik, kendi kalenize bir gol, sonrasında kaybediyorsunuz. Yani bireysel bir kalite vardı. O yüzden Trabzonspor hak ettiği finalde ama Gençler Birliği de dün akşamki oyunuyla bize gençlerin bir kez daha bu ülkede forma, süre, şans bulduklarında neler yapabileceğini bize gösterdi. Ben dün akşamki maçı bu şekilde değerlendireceğim. Trabzonspor Konya Spor finali bence çok futbol adına olumlu, keyifli, futbolun getirdiği tüm aksiyonları görebileceğimiz bir final olacağını düşünüyorum. İlhan Palut geldi, Konya Spor'u getirdiği nokta zaten o seviyede bırakmıştı. Fatih Tekke aynı şekilde.
0: Recep Uçar'da diyebiliriz burada.
1: Bütün hocaları diyebiliriz. Hani Çağdaş Atan'ını biraz ayırabiliriz. Çünkü o dönem parlak geçmedi. Bunun hani İlhan Palut'u şu yüzden söylemiştim. Eski bir Konya Sporlu, orada emekleri var. O anlamda Recep Hoca da aynı şekilde. Tüm takımlara emeği olan kimler varsa yarınki finalde hepsi bundan pay sahibi olacaktır. Ben dediğim gibi futbol adına kaliteli bir maç bekliyorum.
0: Tabii burada Gençler Birliği'nin aklı da sevgili Emin Çağlar, pazar günü Trabzon'da oynanacak olan son haftada ligde kalma mücadelesiydi değil mi?
1: Ya kesinlikle. Şimdi Metin Hoca 17 yaşındaki hocalara şans verirken yine ülkenin bir gerçeği, zorunluluk ortaya çıkıyor. Gençler Birliği küme düşme korkusunu hissetmese oyuncularla çıkmayacaktı. Hani kandırmayalım, ben biraz önce zor söyledim ama zorunluluktan bunlar oluyor. Barış Alper zorunluluktan kaldı. Kerem Aktürkoğlu, hani bir şans bulmuşlardı ama kaldılar. Onlara fırsat

0: Burunluktan geldi. Galatasaray 13. olmasa, ligi şampiyon bitirse bu transferler olacak mıydı? Hayır. Hayır. Olabilirdi ama kendilerini gösterebilirler miydi? Yine hayır cevabı. O yüzden söylüyorum. Hani Arda Güler aralarından sıyrılıyor. Ersin Destanoğlu Rıdvan 2020 şampiyonluğunda oynar mıydı? Hayır. Takımın durumu ortadaydı. Sergen Hoca şans verdi. Zorunluluktan şans verdi. Kazandı. Kendisi de o yoldan gelmişti. Biliyor tabii ki. İşte dediğim gibi hani zorunluluk olmasa Petin Hoca doğal olarak ligi önceliyor. Haklı. Zaten o 1-0'dan sonra değişiklikler de onu gösterdi. Aa, galiba kazanıyoruz dedi. Hafta sonu da düşüneyim diyerek. Ama futbol işte anları doğru oynamak gerekiyor. Hafta sonu Gençler Birliği'ni çok zor bir maç bekliyor. Yani böyle kora kor olacak o maç. Ve maç Trabzon'da oynanacak. Zor bir atmosfer. Bakalım kim istediği sonucu olabilecek orada.
1: Tabii orada da kazanmaktan başka çaresi yok. Beraberlik de çünkü yaramıyor. Kartal Bey demiş ki Emin Bey'e sorabilir misiniz hocam? Muçi'yi almalı mı Trabzonspor?
0: Fatih Tekke bu oyun düzeniyle oynayacaksa evet, ama seneye yani dediğim gibi şu andaki işte kadro kurulumu bu oyunculara bağlı, ama seneye aynı kadro üzerinden fakat bir oyuncunun 2-3 rolde oynayabileceği ya da sonuçta 9-10-11'lerin daha skor takım oyunu katkısına hangisini düşünüyorsa ona karar verecek bence. Ben hani fiyat olarak bakmıyorum. Fatih Tekke şu anda ona bir özgürlük tanıdı. Bu özgür oyunda Muçi kendisini gösterebiliyor. Daha takım oyununa yatkın bir kadroda başarılı olabilir mi bilmiyorum. Hani bence Sergen Yalçın'ın anlatmak istediği oydu. Ama kelimeler doğru seçilemediği için hani Sergen Yalçın Muçi bir türlü yıldızları barışmadı. Bu düzende devam edecekse kalmalı bence. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin mutlaka ve mutlaka çok işini arayacaktır.
1: Türkiye Kupası finali Antalya'da oynanacak mı oynanmayacak mı bilgisi sende var mı? Yani Trabzonspor bu konuyla ilgili başvuru yapacak ama tabii Konya tarafının da bunu kabul etmesi lazım herhalde prosedür anlamında.
0: Yani federasyon tarafıyla bu konuyu sormadım. O yüzden hani bu konuda bir bilgim yok ama evet fiziksel olarak, coğrafi olarak Konya'nın avantajı olacak ama hani bu final Antep'te de olsaydı şöyle düşünelim. Trabzonspor'un kupa Türkiye Kupası şampiyonluklarından biri Şanlıurfa'daydı. On olabilir galiba. Mesela İstanbul, Trabzon herkes oradaydı. Ya ben ona çok aldırış etmiyorum şahsen. O Türk onları çok hani sevmiyorum. Takım neredeyse taraftar oraya gitmeli.
1: Evet. Fenerbahçe tarafına gelelim sevgili Emin Çağlar. Fenerbahçe tarafında da tabii kulislerde oldukça değişik bilgiler var. Seçim rüzgarları, iki tane aday var. Bu konudaki değerlendirmelerini alabilir miyim senden?
0: Kongre oy kullanacak 44 bin kongre üyesi var. Küfür adı söylemiyorum. Bir kısmı 4 bini diyelim. 4 bini şu anda oylarını vermiştir. Geri kalan o 40 bin ya da 35 bin kişi konuşmaları bekleyecektir. Başkan adaylarının teknik direktör şu oyuncuyla anlaştık bunu getiriyoruz demelerini bekleyecektir. Ben yani o 6 Haziran'da seçimden bir gün önce adayların konuşmaları oluyor ya. Yani oraya kadar o belirsizliğin gideceğini düşünüyorum. Sayın Başkan Aziz Yıldırım birer gösterse Hakan Safi'nin arttıracağını, Hakan Safi eli arttırsa Sayın Aziz Yıldırım cephesini daha da arttıracağını düşünüyorum. O yüzden yani şu andan bir isim, birisi %51, birisi şöyle bir şey demek çok zor. Yani Aziz Yıldırım'ın olduğu bir yarışta bir şeyleri söylemek çok zor. Fenerbahçe karar verecek geleceğine bu seçim. 1 yıllık mı 1+3 yıllık mı şeklinde buna karar verecek kongre üyeleri. Zor bir süreç onları bekliyor. En sağlıklı kararı vermeleri, almaları dileğiyle.
1: Emin'cim burada 4000 dediğin oy kemik oy mu?
0: Ya tabii şey yani o 4000 kişi ayırdım şimdi hani bir kısım mutlaka Aziz Yıldırımcıdır.
1: Aziz Yıldırım'la yarı yarıya mı veya Sayın Aziz Yıldırım'ın oyu mu diye düşündüm.
0: Yok. Yani 4000 kişiden 2000'i Hakan Safi'cidir. Çok net bir şekilde 2000'i de Sayın Yıldırımcıdır. Yani o anlamda söylemek istedim. Çünkü yani değişim isteyen var. Geçmişte yaptıklarımız ortada diyen var. O yüzden hani asla görüşünü değiştiremeyeceğimiz bir kitle olur ya bu. Futbolda özellikle. ona öyle 4000 dedim. O 4000'in 2000-2000 bölüştürelim.

0: geriye kalan 40 bin kişiyi belirleyecek bu seçimi.
1: Oldukça yorucu geçen bir sezondu ve Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray'da yarın şampiyonluk kutlamaları var. Yine bir genel değerlendirme rica edeceğim senden sevgili Emin Çağlar.
0: Genel değerlendirmeyi hak edilen bir şampiyon. Üst üste 4 oldu. Okan Buruk, yönetim, oyuncular, yani kemik kadro korunuyor. Üzerine doğru eklemeler geliyor. Devre arası transferindeki hamleler doğruydu. Lang bunlardan bir tanesi. Yerli oyuncuların faktörünü düşündüğümüzde Galatasaray bu konuda çok şanslı. Barış, Eren, Yunus, en başta tabii ki Uğurcan. Yani bu oyuncu yapısı, bu kadro korunduğu sürece Galatasaray şampiyonluğa yine en yakın camia olacak. Yarın akşam doyasıya kutlayacaklar. Antrenmansız bu akşam bir antrenman yapacaklar. Kasımpaşa maçında öyle çıkacaklar. Bizim de saat 15'te NTV olarak Noah Lang'la bir röportajımız olacak. Merak ettiklerimizi soracağız kendisine. Hem saha içini, Hollanda, Belçika, İtalya'yı, teknik bakışını, Galatasaray'ı bakalım zorlamaya çalışacağız. Kalıyor mu, gidiyor mu? Öğrenmeye çalışacağız hepsini.
1: Son bir soru daha alacağım şimdi. Dinleyicilerimizden çok çok mesaj geliyor. Biliyorum sevgili Emin, sen de çok yoğunsun. Rıza Bey, Coşkun Bey, Kayhan Bey ve İlhan Bey, Sergen Yalçın durumuyla alakalı senin görüş ve düşüncelerini merak ediyorlar. Kalmalı mı, gitmeli mi, yeni bir yönetim mi, nasıl olacak diye soruyorlar sana.
0: Soru Sergen Yalçın'la alakalı bence. Yani cevap hocamızda diyelim. Yani hocamız derken Beşiktaş'ın hocası, Türk futbolunun değerli bir hocasında. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki o aidiyetini, efsane durumu kimse değiştiremez. Hı hı. Sadece kendisi değiştirebilir. Doğru kararı verecek olan da Sergen hocadır. Hani maçı kaybettikten sonra iki maç sonra bakacağız ne olacağını diyor ya, bu değil. Beşiktaş, yani tamam Sergen Yalçın'ın da bir karakteri var ama Beşiktaş şunu duymak istiyor bence. Bu benim görüşüm. Sergen Yalçın ne kadar hazır? Kırılmalara karşı ne kadar kendini koruyabilecek? Yolda bunlar olacak çünkü. Bu duruma hazırlıklıysa devam etmeli. Ama sezonun ilk maçında, Avrupa maçı diyelim, tezahüratlar istemediği şekilde geldi, istemediği bir skor ortaya çıktı. Sonrasında ne olacak? İşte bu kırılganlığa hazır olmak ve bu kırılganlığa cevap vermek zorunda kendisi. Ekibiyle analizini yapacak. Ben evet hazırım, asla pes etmeyeceğim diyecek. %100 bunu diyebilirse devam etmeli. Yani ülkemizin örneklerinden bir tanesi Sayın Faruk Sülen, Sayın Fatih Terim. O 4 yıl üst üste şampiyonluk gelirken, hani orada çok bilinen bir hikayedir. Fatih Altaylı abimiz de anlatmıştı yayınlarda, sohbetlerimizde. Faruk Süren arkasında durmasaydı belki bugün bu Galatasaray'ın temelleri atılmayacaktı. İşte önce karar verecek Sergen Yalçın, arkasından da Sayın Başkan Adalı ve yönetimi diyecek ki biz her şartta, her koşulda seninleyiz. Ama herkes açık olacak. Hı hı.
1: NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar Radyo Gol mikrofonlarındaydı. Sevgili Emin'cim çok teşekkür ediyorum. İşin gücün rast gitsin inşallah.
0: Rica ederim, yayınlar.
1: Hoşça kal. Radyo Gol'desiniz, 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programı devam ederken dün akşama dönüyoruz. Dün akşamki spor yazarlarının görüşlerinden Hürriyet Gazetesi'nden sevgili Mehmet Aya'nın bir yazısı var. Ona göz atalım. Diyor ki Metin Diyad'in aslanlar gibi ayakta, takımıyla, oyunuyla, pazar günü kader maçıyla, gençlerin gençleri ve hocaları demiş. Metin Hoca rotasyonun da rotasyonunu yapmak zorunda kaldık dedi maçın önünde. Diabete 2007, Erkar'da ile Yiğit 2008, Furkan 2009'u demiş. 22,5 yaş ortalamasıyla gencecik çocuklar sahada. İdeali yakın Trabzonspor kadrosu kağıt üzerinde galip ve fakat ilk yarı ne bir baskı, ne bir oyun, ne pozisyon. Biraz daha cesaretli olsa gençler skoru alacaklar. Erhan ilk kurtarışını 54'te yaptı. Muçi'nin vuruşu aynı zamanda rakip kaleyi bulan ilk vuruştu. Trabzonspor geç de olsa işin ciddiyetini kavradı. İkinci yarıya baskılı başlasa da tel tel dökülen bir Trabzonspor vardı sahada. Artık ne yapabileceği rahatça kestirilebilen, Onaçu'yu iyi kapatan, ona giden pas kanallarını kurutan rakibi karşısında Muçi ve Zubkov'un yaratıcılığından da mahrum olan Trabzonspor için 62'de Arda'dan gelen gol şok etkisi yarattı diyor. Sonrasında çok daha güçlü olmayan baskıyla birbiri durduran topla yakaladı Trabzonspor. 3 oyuncu değişikliğiyle işin ciddiyetinin kavranmış olduğu hissedildi. Augusto ve Muçi'nin direkte patlayan topları heyecan üretti. Sonlara doğru gidişat ikinci golü işaret ediyordu. Galibiyet golü sezon özeti gibiydi. Muçi anların oyuncusu olduğunu ispat eden nitelikte harika vurdu. Kalite ve kumaş finali Trabzonspor'a getirdi. Gençler Birliği ise emeğin, oynama hevesinin, sebatın toylukla karışık becerinin sonlarda çözülse de disiplinin ne olduğunu anlattı bize. Metin Diyadin'i bu takımdan uzaklaştıranlar ona mı kötülük etti, camiaya mı? Cevabı net. Hoca aslanlar gibi ayakta, takımıyla, oyunuyla, pazar günkü kader maçıyla demiş. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Fon müziğini biraz daha yukarı alabilir miyiz? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii telefonlarımız da var, sırada bekleyen spor yazarlarımız da var. Onlardan bir tanesi de şimdi şöyle yapalım, hiç zaman kaybetmeden kendisini ben buradan da arayayım. Çünkü şu anda benden telefon bekliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden sevgili Arif Kızılyalın var, biliyorsunuz. Verdiği demeçler trend topik olmuştu. Bundan bir 15 gün önce kendisine de bir merhaba diyelim. Eğer müsaitse Cumhuriyet Gazetesi'nden sevgili Arif Kızılyalın.
2: Müsaade.
1: Evet, müsait misin?
2: 3 dakika müsaade.
1: Peki, o zaman 3 dakika sonra bağlanalım sana sevgili Arif Kızılyalın diyoruz. 0212 273 10 10, sizlerin mesajlarıyla da devam edeceğim. Ve isterseniz biraz da diğer takımlarımızla alakalı dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Ve hem Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Sarı Kırmızılar'da dünkü divan kurulunda Dursun Özbek, Sayın Dursun Özbek 36. şampiyonluk dedi. Salon adeta yıkıldı haberi var. Cuma günü stadyumumuzda kupamızı alacağız. Taraftarlarımızla birlikte 36 ağzından çıktı ya, bunda bir iş var dedi esnada. Salonda kahkaha tufanı kopmuş. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, kulübün 28 Şubat 2026 itibarıyla hazırlanan 9 aylık konsolide mali raporunu açıklarken toplamda borcun 29.4 milyar liraya yükseldiğini ifade etmiş. Ve bu artışın en önemli nedeninin bonservisli transferler olduğunu vurgulamış. Sarı Kırmızılı yönetici geçen 11.7 milyar lira olan hasılatın bu dönem 17.2 milyar liraya çıktığının altını çizerken, tüm mali tabloya rağmen de Galatasaray'ın dönemi 25 milyon lira karla tamamladığı belirtilmiş. Evet, Fatih Demirkol da bir yandan bana mesaj attı, müsaitim diyor kendisi. Evet, Trabzonspor muhabirlerinden Aykut Bey, Aytekin Akay'a bağlanır mısın demiş. Telefon numarasını eğer alırsam tabii ki. Dinleyicilerimizden Keskin Bey, Arif Bey'e selamlarını iletmiş. Arif Bey'i 5 dakika sonra alacağız çünkü kısa bir reklam aramız olacak. Şimdi evet, kim dinleyicimiz? Yılmaz Bey, artık fotoğraflardan tanıyorum. Hoş geldin güzel insan, iyi yayınlar. Çok çok teşekkürler. Bilmukabele mizahi bir soru sormuş. Transferi kim yapabilecek Beşiktaş'ta demiş. Erdal Hoş da bağlanabilirse iyi olur sanırım demiş. Ararız kendisine, sorarız, eğer bağlanmak isterse tabii ki. Yavuz Özgül, şimdi tesadüfen ikinci köprüde gördüm geçerken Fenerbahçe bayrağını demiş. Evet, Fenerbahçe de kadın futbolda da şampiyon olduğu için köprüye bayrağı asıldı. Kongre'nin bir hafta öne alındığı doğru mu? Hayır, doğru değil. Çünkü 6-7 Haziran'da yapılacak. Dolayısıyla hani çok bilgi var. Özellikle sosyal medya tarafında sevgili dinleyenlerimiz, her yazılana lütfen inanmayın. Çünkü çok büyük bir dezenformasyon var orada. Hatta şunu söyleyeyim, Fenerbahçeli taraftarlar için kesin ve bir net bilgi paylaşayım sizlere. Hani gördüğünüz şu anda sosyal medyada geçen transfer haberleriyle ilgili isimler var ya, hoca adayları var ya, işte onların lütfen hiçbirine inanmayın. Çünkü orada yazılan bütün isimler şu anda yanlış bilgiler.

bu bilgiyi ben size direkt vermiş olayım. 0212 273 10 10'da mesajlarınız var. Bir yandan da Arif Kızılyalın arıyor ama 14.30 reklamımız var. Reklam arasına da gelmeden ben sevgili Arif Kızılyalın'ı da bekletmek istemedim ama direkt şu an yayına

0: dün akşama dair Konyaspor rakibi Türkiye Kupası'nda Trabzonspor oldu. Konyaspor Trabzonspor finaliyle ilgili bir değerlendirme yapmak ister misiniz Arif Kazılyalı?
1: Valla Trabzonspor zaten hani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elenişinden sonra favoriydi. Beşiktaş Konya elenince iyice favori duruma geldi. Ama Konyaspor'da tabii beklentinin ötesinde top oynuyor. Hı-hı. Özellikle orta sahada Berkan Kutlu falan oynattıkları zaman farklı bir takım kimliğine bürünüyorlar. Keyifli bir Türkiye Kupası finali izleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Hı-hı. Artık klasikleşen hakem hatalarını görüyoruz. Nasıl söyleyeyim size? Hani net klasikleşti artık. Örneğin ters faul verdi. O faul golle sonuçlandı. Ama bu demek ki Trabzon hak etmedi. Ha, bu arada bu Gençler Birliği nasıl düşmeye oynuyor? Son maçını kazanamazsa nasıl düşecek? Ona da pek akıl sırası erdiremedim. Buradan Gençler Birliği yönetmenine bir mesajım var. Böyle soda içip karınları ağrıdığında hoca değiştirirlerse buraya gelirler. Halbuki Mesin Diyedin'de kalsaydı bu takım. Bu takım şimdiye kadar çoktan ligde kalmayı garantilemişti. Öyle yani işte ahbap çavuş ilişkileriyle futbol yöneticiliği yaparsanız böyle oluyor. Buradan lafım Gençler Birliği'nedir. Camiaya saygı duyarım Alkaralılara. Ama görüntü budur.
0: Evet. Tabii sevgili Arif Kızılyıl'ın Galatasaray'ı soracağım. Yarın şampiyonluk kutlamaları var. Bununla evet. ilgili...
1: Valla orada olacağız. Evet. Güzel bir kutlama. Dün divan kurulunda toplantısındaydım. Dursun Başkan geçen dönemki yöneticilere teşekkür etti. Yeni yöneticileri tanıttı. Bahar havası var Galatasaray'da. Sahne, stadın tam göbeğine bir sahne oturtuluyor. Hı hı. Sahne içine seyirci alınacak. İyi fiyata satılıyor. Karşılığında bir de Osimhen box veriyorlar. Yani Osimhen forma, maske ve atkısından oluşan. Hı hı. Hatı sayılır da bir gelir elde edecek Galatasaray. Ondan sonra da pazar günü maçlarını oynayıp bu sezonu noktalayacaklar. Hı. Galatasaray için iyi bir sezondu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yaptığı inanılmaz hatalar da tabii Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Fakat hani Galatasaray önümüzdeki yıla kadrosunu büyük ölçüde güçlendirip yenileyip girmek zorunda. Çünkü olası Aziz Yıldırımlı Fenerbahçe ve maddi sıkıntıları aşarsa Trabzonspor bu ligin ortağı olur. Beşiktaş da bir hamle yapmak, kafa kaldırmak isteyecektir. Onu da hesaplayın. Daha önümüzdeki sezon daha çekişmeli bir sezon bekliyor Galatasaray'ı. Bir de Galatasaray'ın Aslan Vadisi projesi var ki bence şampiyonluk kadar kıymetli bir proje. Hı hı. Dursun Bey ona ağırlık verecek bildiğim kadarıyla. Zaten yönetim kuruluna kattığı inşaat deneyimi olan değerli Galatasaray yöneticilerin performansı, önceki performansları, iş hayatlarındaki performansları da Dursun Bey'in bu hizmetine. Çünkü Türkiye'de futbol faaliyet dışı gelir yaratmak zorunda. Dursun Bey bu işi iyi yapıyor. Hı hı. Tek adaylı seçim. Ha çok adaylı seçim olsa da yani Dursun Bey hani tabir bu Galatasaray için bu tabiri kullanmak istemem ama çok önemli bir camiadır. Hani ceketini gönderse kazanacağı bir seçim çünkü çok başarılı. Hani futbol 4. yıl şampiyonluk. Diğer branşlarda camianın yüzünü yere baktırmadı. Tesisleşme işi iyi gitti. Yani işte Galatasaray kutlayacak ama dediğim gibi transfer sezonu başladığı anda da önemli isimleri kadrosuna katmak zorunda.
0: Bu arada herhalde DJ olarak sevgili Emir Ateşdağlı'nın babası Suat Ateşdağlı olacak.
1: Evet, Suat Ateşdağlı değerli sanatçı. Türkiye'nin o alanda en önemli isimlerinden biridir. Bir de Galatasaray'dır yani. Ona yakıştı.
0: Benim de öğrenci velimdir. Yani sevgili Emir'in de ben hocalığını yapmıştım. Küçük Prens'te, Saint Joseph'te.
1: Ne güzel.
0: Emir Ateşdağlı'yı da çok severim.
1: Yani Suat Bey hakikaten yani bu DJ'lik şeydir, nirvanalardan biridir. Yurt dışından başka birini getirebilir miydiniz? Getirirdiniz. Ama hani Suat Ateşdağlı'nın vereceği coşkuyu vermezdi. Hı-hı. Bence yarın güzel bir kutlama olacak.
0: Sanatçı olacak mı Arif Kızılyıl'ın?
1: Valla net bir bilgim yok. Çünkü net açıklama yapılmadı. Şimdi net açıklama yapılmadan da bu gelecek demek istemiyorum. Hı-hı. Hem saygısızlık. Ama şöyle söyleyeyim, geçen sene çıkan bazı sanatçıların bu sene de

0: yer aldığını duydum.
1: Yavuz Özgül'den sana övgüler yağmış. Arif Bey'e selamlar diyor. Kendisini Şişli'de sürekli görüyorum ve her zaman çok şık giyiniyor. Selamlar.
0: Sağ olsun onun iyiliğinden. Madem görüyor durdursun, merhabalaşsın. Hatta gazeteye Şişli'de veda ediyoruz. Dört Levent'e gidiyoruz. Buyursun çayımı kahvemi içsin. Bütün futbol severler spor insanları kardeşimizdir, arkadaşımızdır.
1: Yılmaz Bey, Arif Bey'e selam olsun. Son düşecek takım kim olabilir diyor.
0: Allah aşkına. Yani şimdi bakıyorum, hani böyle ben böyle son yıllarda bir denklem görmedim. Bir kere Antalya düşmez gitme geliyor. Hı hı. Kazanır çıkar abi. Hani rakibi de artık bununla elemiş bir takım. Antalya burada avantajlı. Valla Eyüp'le Kasımpaşa'dan biri gidecek gibi duruyor.
1: Trabzonspor Gençler şeyde, Birliği de var tabii.
0: Gençler Birliği de golü yiyebilir. Hı hı. Yani. Ama şimdi hani kupada da oynadılar, birbirlerine ölçtüler biçtiler. Bir puan gençlere yetiyor mu bilmiyorum. Bakmak lazım.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe maçı bence belirleyici olur. Tıpkı Galatasaray Kasımpaşa maçı gibi.
1: Ozan Bey demiş ki Çağatay Hocam kolay gelsin. Arif Bey'e sevgiler, saygılar. Kendisinin Galatasaraylı olmasından dolayı çok memnunum. Ses tonu Mehmet Demirkol'a benziyor.
0: Mehmet değerli Galatasaraylısıyla Fenerbahçe'de bir arkadaşımızdır. İyi bir futbol yorumcusudur.
1: Ayrıca Galatasaray için
0: modern bir insandır. Ayrıca, sağ olsun, var olsun beyefendiciğim.
1: Galatasaray için önümüzdeki yıl iyi bir 6 numara yedeği kesinlikle bir 10 numara her iki kanatta oynayabilen kanat oyuncusu olmazsa olmaz transfer diyorum. Bir de uzun zamandan sonra lig içinde gözüme çarpan bir futbolcu var. Gençler Birliği'ndeki Metehan. Galatasaray'da olur mu acaba demiş. Arif abiye sorabilir
0: misiniz? Valla olur. Alanya'da bir tane var. Rize'de var. Hani baktığın zaman Süper Lig'de kalmış çocuklar var. Zaten almak zorunda. Şey var. Bertuğ var. Santifor olan çocuk. Evet. Onun dışında
1: Alanyaspor'da
0: beyefendinin dediği gibi. Hı-hı. Evet. Şeyi bulması lazım Galatasaray'ın. Torreira.
1: Evet.
0: Bir Torreira bulması lazım. Bir stoperin yedeğini muhakkak yedekletmesi lazım. Icardi'nin gönderilmemesi ama alternatifinin olması lazım. Hani Bertu belki o pozisyonu doldurur.
1: Icardi sorusu çok geliyor şu anda. Arif'e ya şimdi bak,
0: hani bak şu anki şey para performansla Icardi'yi gönderirdim ama ya geriye dönük 3 seneye 4 seneye dönüp baktığım zaman bu adam şu an okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında Galatasaray maç çalıyorsa bu nedeni Icardi'dir ya. Hani al kenarda oturt ama o da kenarda oturmayı Mertens gibi sorun yapmasın. Mertens'in son senesi nasıldı? Sorun yapmadı. Abilik, kaptanlık yaptı. Şimdi Icardi'yi de oturacaksın, konuşacaksın yani. Maro bak böyle böyle. Hani ha verirsin kiloları. Kazanırsın Kıbraklı. Zaten hani golleri attığın zaman seni kim kesecek canım? Icardi lazım. Yani kulübede de ama şimdi 10 milyon euro artı masraf artı jet paraları bilmem ne artık bu Icardi o paraları karşılamaz değerli kardeşim.
1: Bana gelen bilgide Icardi'nin şu an aldığı paranın yarısıyla ilgili eğer kabul ederse bir senelik bir sözleşme teklifi yapılacağı yönünde.
0: Valla ben de öyle duydum. Ben olsam tutarım yani.
1: İyi bir yedek rotasyonu
0: olabilir. Şimdi karşında şey var. Karşında fena bir Fenerbahçe var. Yani fena derken yanlış anlaşılmasın. Hani bırakırsın Mauro Icardi'yi çatalı verir. Çatalı verir yani. Şu Aziz Bey o konularda iddia adamıdır. Ki muhtemelen Aziz Bey kazanıyor. Şimdi Hakan Safi Bey de bana kızacak ve onun arkadaşları. Ama şey ya Hakan Bey sen bir dur abi. Bir dur. Biraz bir yerini yer et. Çünkü hani önümüze bak o kadar tecrübeli Saadettin Saran modeli varken Hakan Bey sen bir dur abi. Hani Aziz Bey sanıyorum bir rotasyon yapacaktır. Toparlama sürecine girecektir. Sonra hatta ben olsam çekilirim Aziz Bey'le konuşurum. Aziz Bey'in yönetimine girerim Hakan Safi'nin yerinde olsam.
1: Evet.
0: Yani öyle her takıma forma reklamı vermek, öyle atıp tutmakla o işler olmuyor orası Fenerbahçe Kulübü. Uzun yıllar Fenerbahçe Mabirliği de yaptığım için o camiaya da hakimim. Tabii şimdi Galatasaray'la bu kadar özdeşleştikten sonra fazla yorum da yapmıyorum. Ama dediğim gibi Fenerbahçe Aziz Yıldırım başkanlığına doğru yürüyor.
1: Çağatay Bey, Arif'e sorar mısın? John Duran alınsa katkı sağlar mı Galatasaray demiş Orhan Bey.
0: Valla ben denenmişten yana değilim çünkü şey verimli olamadı. Bir de sorunlu futbolcuya bırakıp gidebiliyor. Ben olsam almam. Hı hı. Bir de o yüzden Galatasaray o şeyleri geçti artık. Hani inat sendekini alayım. İşime yarayacaksa alırım. O eskiden de işte Hasan Vezeliler, şu futbolcu kaçırmalar, şunlar bunlar. O işler bitti canım yani. Bastın fersah fersah yürüdün abi, sen ne kaçıracaksın? Hani ha hakikaten hocanın kafasına, sistemine uyuyordur. İnanıyordur. Alır. Saygı gösteririm. Ha kaldı ki John Duran da iyi bir forvet ama sakatlık, sakatlığın ardından döndü. En kritik maçta oynamadı. Kavga çıkardı. O olmaz abi. Uzak dursun. Sorunlu futbolcu uzak dursun.
1: Sevgili Arif Kızılyalı'nın şampiyonluğu özetledin ama şampiyonluktaki en büyük pay kim ya da kimlerindi sana göre?
0: Atanınla tutanın iyi olacak. Atanınla tutanın da gelmesini sağlayan Dursun Özbek'tir. Zaten o yüzden Dursun Özbek kayıtsız şartsız Galatasaray Kulübü'nün başkan adayıdır. Sandık açıldıktan sonra da başkanıdır ayın 23'ünde. Hı-hı. Atanın iyi, tutanın iyi, nokta. İyi para verdin, nokta, bitti. O kadar basit yani.
1: Nevzat Bey diyor ki, Arif Bey'e selamlar. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanı olması aynı şeyleri deneyip farklı sonuç beklemek olmayacak mı?
0: Valla şimdi...
1: Ben Galatasaray'ın 5. şampiyonluğu Aziz Yıldırım'la daha kolay olacağını düşünüyorum diye ifade etmiş.
0: O konuda yorum yapmayayım, ayıp olur. Hem Galatasaray için ayıp olur, hem Fenerbahçe için ayıp olur. Saygı duyuyorum görüşüne. Aziz Bey... Kendi camiasını en iyi bilen biri. Biraz evvel. Şimdi bakın Saadettin Saran niye başarılı olamadı? Saadettin Saran Bey ve ekibi Galatasaray Fener maçında geldi. Ki ben yönetici tanıyan, surat hafızası olan bir adamım. O sakallı beyefendiyle şey dışında, Murat Salar dışında kimseyi tanımıyorum. Hı hı. Sen nasıl Fener yönetimisin abi? Fener yönetimi böyle geçtiği zaman o futbolcu önünü ilikleyecek, ayağa kalkacak. Ya eminim ki mesela birçok branştaki birçok kişi Fenerbahçe'yi kastediyorum. Ve birçok üye şu anki Saadettin Saran yönetimden 3-5 kişi kimseyi tanımıyor.
1: Sayın Ertan Doğruoğlu'ndan bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet, evet. Yani o yüzden Aziz Yıldırım diyorum. Çünkü Aziz Yıldırım'la ekibine bakıyorum. Bayağı böyle deve dişlerini alıyor adam. Yani deve dişli isimler alıyor. Çat çat ağır isimler alıyor.
1: Arif olanlar filanlar yani. Hep transfer sorulmuş. Nerelere transfer yapılmalı? Galatasaray
0: biraz evvel söyledi okurumuz, evet. 6 numara sağ bek sol bek, ondan sonra yedek Icardi, Icardi kalmak kaydıyla yedek Icardi yani. Beşiktaş, bir de Türk rotasyonu onu iyi yapması lazım çünkü Türk oyuncu
1: 10+4
0: hani Galatasaray'ın şampiyon olabilir, 11 yabancıyla da olmuştur, olacaktır, olur, oynar. Ama Galatasaray'ın Türk oyunculara da yatırım yapma gibi geleneği var. Onu sürdürmesi gerekiyor diye düşünüyorum sevgili Çağatay'cığım. Bana bağlandın, çok teşekkür ediyorum. Eksik olma.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok takip edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde atların hemen ardından sevgili Sezgin Gelmez'le birlikte HT Spor İstihbarat Şefi, yılların duayeni, duayen gazetecisi. Hoş geldin yayınımıza Sezgin Gelmez.
2: Hoş buldum, beni utandırıyorsun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Hangi atlar geldi bu arada? Onu kaçırdım.
2: Kaçırdın mı? 10 numara geldi galiba. Peki. Yanlış duymadıysam 10 numara kazandı herhalde. Sürprizle yazanlara tebrik etmek gerekir.
1: Teşekkürler Sezgin Gelmez. Bu hafta gene sürprizler var herhalde. Röportajlar.
2: Sürpriz röportaj. Ya bu akşam benim programımda eski Galatasaray eski başkanlarından Ünal Başkan'la bir röportajım var. Hı hı. İlginç görüşleri var, ilginç sözleri var. Mutlaka izlesinler derim ben dinleyicilerine.
1: Evet. Yarın şampiyonluk kutlamaları var Sezgin Gelmez. Bununla ilgili bilgileri alabilir miyiz senden?
2: Çağatay, bilgi açıklandığı kadar var ki pek o kadar hani şarkılı, türkülü ya da dışarıdan sanatçılı diyeyim. Mutlaka şarkılar, türküler var. Ama dışarıdan bir sanatçı davet edilmedi. Galatasaray'ın kendi içinde kutlayacağı bir şampiyonluk gibi olacak. İşte liseden başlayacak her zaman olduğu gibi. Rams Park'a bir konvoy. Hem basın için hem futbolcular için üstü açık bir otobüste.
1: Klasik.
2: Ve orada klasik bir şampiyonluk kutlaması. Zaten yani hani çok da abartmak gibi olmayacak ama artık Galatasaray'da bunlara alıştı. 4 senedir üst üste yaptığı bir şampiyonluk kutlaması. Galatasaray şampiyon olmasında, kutlamasında biliyor diyelim.
1: Peki Sezgin Gelmez,

0: Şampiyonluktaki en büyük pay kim ya da kimlerindi sana göre?
1: Orada bulunan hemen hemen herkesin, Dursun Başkan'dan malzemecisine kadar herkesin. Ama futbol takımına geldiğin zaman, takım içine geldiğin zaman Okan Hoca ve onun yönetimi, onun teknik heyeti bu kadar kaliteli, bu kadar isim futbolcuyla bir uyum sağlamaları, bir çekişme yaşamamaları, en iyi futbolcunun bile, en formda, formda demeyeyim de en isim futbolcunun bile formsuz olduğunda ya da maç taktiğine göre yedekte kaldığında ses çıkarmadığı, oynamadığı bir zamanda bile kazan kaldırmadığı, bir varsa bile çekişmenin dışarıya yansımadığı, içeride çok kolay bir şekilde çözüldüğü bir Galatasaray'da, bana göre şampiyonluğun da en büyük nedenlerinden biri buydu. Aslında şu da var, yani Galatasaray'ın bu sezon kaybettiği puanlar, beraberlikler, yenilgiler oldukça fazla, geçen sezonlara göre oldukça fazla, ama buna rağmen Galatasaray idare etti ve mutlu sona ulaşmayı başardı. En çok katkı kimde olur? Ya Osimhen'i mutlaka ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onun olduğu maçlarda, olmadığı maçlarda Galatasaray'ın farklı bir kimliğe büründüğünü görüyoruz. Ya Osimhen bir de sadece attığı gollerle değil, rakibe yaptığı baskıyla, takım içindeki abiliğiyle, o hırsı, kazanma hırsını aşılamasıyla da tabii ki çok büyük rol oynadı. Kalede Uğurcan'dan başlamak üzere son adam Osimhen'e kadar herkesin katkısı çok büyük oldu tabii ki şampiyonlukta. Evet.
0: Sevgili Sezgin Gelmez, şimdi dinleyicilerimizden de sen bağlandıktan sonra bir sürü mesaj yağmış. Nihat Bey, Acar Bey, Can Bey, Devrim Bey, hepsi selamlarını, sevgilerini yolluyor. Senin Icardi konusunda ne düşündüğünü merak ediyorlar.
1: Benden de herkese çok selamlar. Hem ismini saydım beyefendilere, hem de tüm izleyenlere herkese çok selam olsun. Şimdi Icardi için aslında son 2-3 haftada Icardi için kesin artık yolların ayrıldığı şeklinde bakılıyordu. Bu görüş vardı ama bizim Çağatay'ın verdiği bilgi 2 gün önce, Çağatay Çelik'in verdiği bilgi 1+1 yıllık bir sözleşme yenilenmesi şeklindeydi. Bugün benim yaptığım bazı görüşmeler var. Çağatay'ın haberinin tamamen doğru olduğu, bu görüşte olduğu Galatasaray yönetiminin ve Dursun Başkan'ın ama yarın, ama öbür gün, şu kesin, Kasımpaşa maçına kadar mutlaka transfer için masaya oturacağı Icardi ile birlikte. Ve ilk sorusunun da şu olacağını çok iyi biliyorum. Bunu yani net olarak söyleyebilirim sana. Ne istiyorsun? Ne düşünüyorsun? Özür dilerim. Ne istiyorsun değil, ne düşünüyorsun? Icardi'nin düşüncesinden sonra, ne düşündüğünü söylemesinden sonra işte transfer görüşmeleri o zaman başlayacak. Ama Galatasaray'ın, Dursun Başkan'ın kafasında şu var: yüksek bir rakam olmayacak bu kesinlikle. 1+1 yıllık bir mukavele önerilecek. Tabii fiyat açısından, fiyatta anlaşıldığı takdirde Galatasaray şu anda yaptıklarından dolayı, bugüne kadar Galatasaray'a verdiklerinden dolayı, hani hep söylenir ya, çocuklara, gençlere Galatasaray sevgisini aşılamasından, o tribünlerle, taraftarla hep bir olmasından dolayı Icardi biraz farklı gözle bakıyor. Daha farklı düşünceler içinde. Yani son haftalarda evet Icardi formda değildi belki, görev alamadı, ama buna rağmen Galatasaray yönetimi Icardi ile 1+1 yıllık daha bir sözleşme istiyor. Fakat bunun kararını Icardi verecek. Ne düşünüyorsun sözlerinden sonra o transfer görüşmeleri belki de hiç başlamadan bitecek. Icardi ben gitmek istiyorum derse o zaman teşekkür edecek tabii ki kendisine. Ama ben Galatasaray'da mutluyum, kalmak istiyorum dediği anda işte orada her şey sıfırdan yeniden başlayacak Galatasaray ile Icardi ilişkisinde.
0: İbrahim Bey, Lemina ile imzalandım diye bir soru sormuş.
1: 1+1.
0: Mehdi Bey de diyor ki lütfen sorabilir misiniz Sezgin Bey'e, eğer hoca olsaydı, ki bence Sezgin Gelmez'den çok iyi hoca olurdu, hemen araya gireyim, transfer anlamında hangi mevkilere transfer yapılması gerekirdi diyor.
1: Ya öncelikle benim düşüncem mutlaka Icardi, özür dilerim, Osimhen'i zorlayacak bir santrafor. Onun dışında da Torreira'nın olduğu bölgeye onun ayarında ya da ona yakın bir oyuncu bulmak. Çünkü

0: son haftalarda onun da formdan düştüğünü gördük. Belki yorgunluktu, belki mental bir düşüştü. Belki önümüzdeki sezona yine bildiğimiz Soler'e gibi başlayacak ama benim ilk düşüncem onlar olur. Tabii bu arada Barış Alper için gelen çok ciddi teklifler var. Arsenal'in çok ciddi bir teklifte bulunduğunu biliyorum. Yani giden oyuncular olduğu takdirde onların yerinin en az o kalitede bir futbolcuyla doldurulması gerekiyor Galatasaray için. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün yine yaptığım bu görüşmede hani ne oluyor, ne bitiyor, kim alınır şeklinde isim yok ama isimden daha önemli bir şey müjdesini vereyim ben Galatasaraylılar için. Çilek bahçesine dönecek dediler Galatasaray için. Galatasaray'ın sahadaki 11 için, yani bir çilek bahçesi yaşarız düşüncesi var. Bu da demek ki bayağı bir transferin olacağı şeklinde Galatasaray'da.
1: Bunu kim tabii söyledi?
0: İsim vermeyeyim.
1: Tamam.
0: İsim vermeyeyim. Ama Galatasaray yönetiminden çok önemli bir kişiden aldığım bilgi bu. Çilek bahçesi bekleniyor Galatasaray'da. Ama tabii bunun için öncelikle elde kimler gidecek? Yabancı kontenjanı nasıl açılacak? Bu çok önemli tabii ki.
1: Yılmaz Bey, Sezgin Bey'e selam olsun. Osimhen neden agresif diyor son zamanlarda?
0: Ben Osimhen'in son zamanlarda agresif olduğu görüşüne çok katılmayacağım. Osimhen'de bu her zaman işim var. Yani bunu
1: futbolcusu diyelim. Diyorsun.
0: Bunu soran dinleyiciye ben şunu hatırlatırım. Çok basit bir örnek. İlk aklıma gelen geçtiğimiz sezon ligin son maçını düşünün. Galatasaray Başakşehir. O maçtaki Osimhen'i düşünün. O maçtaki Osimhen'le yani tam üzerinden bir sene geçmiş. O da Mayıs ayıydı. 2025'in Mayıs'ı. O 2025 Mayıs'ıyla bu 2026 Mayıs'ını düşünün. Ben Osimhen arasında bir fark görmüyorum. Sinir açısından, hırs açısından, oyun açısından. Yani Osimhen böyle bir yapıya sahip.
1: Doruk Bey demiş ki son kez son soru olsun. Sevgili Sezgin, seni de çok tutmak istemiyorum. Sezgin abi demiş, ne olacak bu Beşiktaş'ın hali? Ne olur bize cevap ver demiş.
0: Beşiktaş'ın yani çok ciddi bir yapılanma içerisine girmesi gerekiyor. Aslında bu sene Sergen Hoca'nın gelmesiyle birlikte bir şeylerin değişmesi beklenebilir de ama ne yazık ki Beşiktaş'ın maddiyat çok etkiliyor. Yani Serdal Başkan'ı da çok yakın bir tanıdığım için, yönetimini de çok iyi bildiğim için net olarak söylüyorum. Gerçekten ellerinden geleni değil fazlasını yapmaya çalışan bir yönetim var şu anda. Buna Sergen Hoca'yı da katabilirim ki Sergen Hoca'nın ne kadar Beşiktaş'ı sevdiğini, Beşiktaş'ta olduğunu bilmeyen yoktur. Fakat bir şekilde imkanlar bu ve bunda da hani ben sadece Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da bir hata görmüyorum. Başta Galatasaray olmak üzere. Başta diyorum çünkü Galatasaray biraz daha farklı. Galatasaray ve Fenerbahçe arayı çok açtılar. Bu maddi açıdan, kadro açısından, yapılan transferler açısından ara oldukça açıldı. Bu iki takım iyi olduğunu gösterdikçe Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri de biraz ikinci planda kalıyorlar. Bu da doğal yani hani ne yapılabilir? Mutlaka farklı bir gelir kaynağı, maddi açıdan farklı bir yöntemler bulunmak zorunda. Çağatay sen bitirmeden bir şey daha ilave edeyim ben Galatasaray'la ilgili konuşuyoruz madem. Galatasaray basketbolda da çok büyük atılım içinde. Birkaç gün içinde orada da açıklanacak transferler var. Biliyorsun kadın basketbol takımı özellikle Fenerbahçe'den Sevgi Uzun'u transfer etmişti. Bunun dışında özellikle yurt dışından yabancı transferleri de gelecek. Galatasaray basketbol takımı bu sezon yani geçtiğimiz yıllara oranla çok daha iyi bir kadroyla çok daha başarıları elde etmek için mücadele edecek. Orada da çok büyük değişiklikler olacak. Bunu da söyleyebilirim.
1: HT Spor İstihbarat Şefi sevgili Sezgin Gelmez çok önemli iki bilgi daha verdi. Bir dedi ki çilek bahçesine çevrilecek Galatasaray, iki de Galatasaray basketbolunda inanılmaz transferler olacak dedi. Bu bilgileri de aldık. Sevgili Sezgin çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar.
1: İşin gücün rast gitsin. Görüşmek üzere.
0: Senin de görüşmek üzere.
1: Sevgili Sezgin'i de uğurladık. Evet, kısa bir araya gideceğiz ama onun öncesinde ben yine telefon numaralarımızı hatırlatayım. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Artık telefonu da şarja koymam lazım. Çünkü hakikaten mesajlarınızla şarjımızla yetmiyor. Bu kısa arada şarja da koyalım. Daha sonra sizlerin mesajlarıyla ve Türkiye'nin en önemli spor yazarlarıyla Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam edecek. Bizlerden ayrılmayın.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de son bir saatimize girdik. Türkiye'nin en önemli spor yazarlarını her gün farklı farklı isimleri ve Türkiye'nin en çok takip edilen isimlerini ağırlıyoruz. İşte onlardan bir tanesi de Beşiktaşlı taraftarlar özellikle onu görmek istiyordu. Sevgili Hakan Gündoğar yayınımızda, mikrofonumuzda ve ilk kez sesini duyuyoruz. Sevgili Hakan'cığım, Hakan Gündoğar hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın Hakan? Neler yapıyorsun? Senden bir haber alalım. Seni takip edenler, vallahi takip etmek isteyenler gazeteci olarak nereden bulabilecekler seni?
1: Çok teşekkür ederim hocam. Hocam bizim YouTube yayınlarımız devam ediyor. Kartal Rekord'da. Flash TV'de programımız devam ediyordu ama sezon bitti biliyorsun.
0: Evet.
1: Yeni sezon çalışmaları. Şimdi Dünya Kupası'nda bir programımız olacak. İnşallah önümüzdeki günlerde onu da duyuracağız. Her şey gayet iyi gidiyor. Ama tabii ki artık son maçları bekliyoruz. Bize sezon sonu gelsin. Biraz nefes alalım istiyoruz.
0: Ya zaten Kartal Rekord'da ben seni hep takip ediyorum sevgili Hakan'cığım. Çok da başarılısın. Başarıların da daim olsun inşallah. Tabii Beşiktaşlı taraftarlar seni istiyor, senin görüşlerini merak ediyor. Hep geldi, yazıyorlar. Hakan abi, sevgili Hakan Gündoğar, Beşiktaş ne yapmalı? Beşiktaş'ın hali ne olacak? Ve bildiğim kadarıyla da 40 sene üzerine ilk kez Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'u yenemeyen bir Beşiktaş oldu. Hakan, neler söyleyeceksin?
1: Şimdi hocam, bu Sergen Yalçın geldiğinde bu ligin sefiri geldi dedim. Ondan sonra da zaten başıma gelmeyen kalmadı. Hala aynı görüşte misin diyorlar. Değilim. Açık ve net söyleyeyim. Yani,
0: ne değişti?
1: Ya şimdi şöyle. Ben Sergen Yalçın'la büyümüş bir insanım. Yani Sergen Yalçın hayranıyım. Benim sırtımda Sergen Yalçın dövmesi var. O kadar çok seviyorum. Ama bu sene olmadı. Bu sene olmadı. Sergen Hoca'nın dediği bu sene biz bir planlama yapıyoruz ama bu planlama ne kadar doğru şekilde ilerledi? Bunların hepsi tartışılacak şeyler. Yani bu kadar transferler yapıldı. Beşiktaş dördüncülük, Beşiktaş'ın asla bir başarı değildir. Bu zaten herkes tarafından bilinen bir gerçek. Kötü bir sezon geçirdi Beşiktaş. Yani bazı şeyler yolunda gitmedi. Ve yolunda gitmeyen şeyler nedir? Takım istenilen futbolu, şimdi Çağatay abi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Beşiktaş istenilen sonuçları alamayabilir. Beşiktaş ligi dördüncü de bitirebilir. Bunların hepsi futbol içerisinde olabilecek şeyler. Fakat Beşiktaş'ta istenen şey şu. Sadece şunu söyleyeceğim. Samet Aybaba'nın teknik direktör olduğu dönemde Beşiktaş'ın kadrosu bugüne kıyasla iyi bir kadro değildi. Çok düşük seviye bir kadroydu. Hatırlayın. Ama sahaya ruhunu koyan, Trabzonspor maçını kazanamadığı için sahanın içerisinde ağlayan futbolcular vardı. Yani mücadele etmesini istiyor Beşiktaş taraftarı. Evet, dördüncü de bitirebilirsin, beşinci de olabilirsin, şampiyon da olabilirsin ama o mücadeleyi görmek istedi Beşiktaş taraftarı. Planlama da olsa, planlama içerisinde de mücadele edebilirsin dedi. Şampiyonla oynayamayabilirsin. Evet, karşındaki Galatasaraylı makas açıldı mı? Kesinlikle açıldı. Osimhen gibi bir gerçek var. Kadro planlaması açısından çok üst düzey bir Galatasaray var ama her ne olursa olsun Beşiktaş'ın mücadele etmesine, sahada o formanın hakkını vermesini çok istedi Beşiktaş taraftarı. Bu sene bunu göremedi. Buradaki olay şampiyonluk, dördüncülük falan değil. Mücadele etmedi Beşiktaş. İstenilen mücadeleyi sahaya bir türlü yansıtamadı. Sadece bir maç, Göztepe maçı, Beşiktaş'ın kazandığı kendi sahasında. Bir de Aralık ayında oynanan Kupa'daki Fenerbahçe maçı. Sezonda iki tane maç söylersiniz Beşiktaş'la ilgili. Üçüncü maçı yok Beşiktaş. O mücadeleyi sahaya koydu. Beşiktaş taraftarı bundan müzdarip. Beşiktaş taraftarının sistemi Sergen Yalçın'ı bu yüzden. Çünkü Sergen Yalçın'ın neler yapabileceğini zaten herkes biliyor. Bunu pandemi döneminde ki şampiyonlukta herkes gördü. Hem gerek oynattığı futbol kaylarından inanılmaz bir golcü yaratmıştı.

0: Mert Sakala kulüp bulamadı Beşiktaş'tan sonra, şampiyonluk golünü atan adamdır. Yani bambaşka bir şey izlettirdi Sergen Yalçın pandemi döneminde bize. Aha. Bu dönemde bu yok. Beşiktaş taraftarı da bunu sorguluyor. Ya hocam biz seni çok seviyoruz. Evet. Ama yok. Neden yok? Bize bunu açıkla diyor.
1: Dinleyicilerimizden Savaş Bey, Ergun, Fatih, Arda Bey, Rıza Bey, Ufak Bey hepsi sana selamlarını iletmiş. Serdal Ozalı ile ilgili düşüncelerini de merak ediyorlar. Hakan Gündoğar.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Serdal Başkan göreve geldikten sonra bir önceki, ondan önceki dönemleri bir hatırlayalım. Burada kimseye güzelleme yapmıyorum. Hı hı. Hiç kimseye güzelleme yapmıyorum. Fakat geçen gün Sergen Hoca'nın basın toplantısında Santos'un maaşı dediği olay aslında daha önceki dönemlerden gelen futbolcuların maaşları hala ödeniyor. Beşiktaş'ın hala lisanslı futbolcusu, Nusratisi olsun, Onana'sı olsun çok büyük zarar ettiği isimler var Beşiktaş'ın. Ve Beşiktaş yönetimi hala paraları ödüyor. Ve Beşiktaş şu anda yaklaşık 4 senedir herhangi bir başarısı yok Beşiktaş'ın. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor, şampiyon olamıyor gibi birçok nedenini sayabiliriz.
1: İki ama kere altıncı, iki kere de dördüncü olmuş sevgili Hakan.
0: Yani şimdi iki kere altıncı, iki kere dördüncü olan bir takım her gün kulüp için her hafta iki tane sponsorlukla anlaşıyor. En son yine İspanyol dev bir firmayla anlaşıldı. Seneye sırtta onun ismi yazacak gibi. Yani yönetim, başkan, devre arasında gönderilen futbolcular belli. Alınan futbolcular belli. Hocanın istediği bütün futbolcular alındı. Ekstra Mourinho çıktı ki bence çok iyi futbolcu. Çok da iyi oldu Beşiktaş'a gelmesi. Ama istenmiyor. Mesela gönderilen futbolcular hiçbir tanesine zarar etmediler. Gelenlerin maaşları düşük, bonservisleri yüksek. Zaten bu yapılanma isteniliyordu. Maaşların takım dengesini bozmayacak şekilde olmasıydı. Yani ben şunu söyleyebilirim. Yani Serdar Adalı elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunu görebiliyorum. Sadece o yaptığının karşılığını şu anda o da alamıyor.
1: Evet.
0: Ya hiçbiriniz bence Beşiktaş başkanı kadar Beşiktaş taraftarlığı, Beşiktaş'ın başarısını isteyemeyiz herhalde. Hem para veriyorsunuz hem başarılı olmak istiyorsunuz. En büyük hakkı.
1: Yılmaz Bey, Hakan kardeşime selam olsun. Alınan futbolcular uyuşmuyor. Aidiyet yok. Acaba Sergen Yalçın duruşu, tavrı da mı uyuşmuyor? Kopuk bir tavrı yok mu demiş.
0: Şöyle anlıyorum beyefendi. Teşekkür ediyorum. Özellikle Konya maçı açık kanaldan yayınlandı biliyorsun. Hı hı. Çağatay Hocam. Şimdi yanda İlhan Palut'u görüyorsunuz. Sergen Yalçın'ı görüyorsunuz. Eski Sergen Yalçın'ın sağ kenarındaki duruşunu biliyorsunuz. Ellerini açardı. Dördüncü hakem, orta hakem, sağ kenarında duramayan bir Sergen Yalçın. Bu sene ellerini birleştirip durması bile, ya hocam ne olursun biraz hani kendini oyuna vere geldi. Hı-hı. Ben burada hak veriyorum. Yani Sergen Hoca'nın o vücut halinden, ruh halinden de Beşiktaş taraftarı ya bizim hocamıza ne oldu, bizim Sergen Yalçın'ımıza ne oldu dedirtiyor. %100 haklı dinleyici.
1: Evet, haklı. Ali Başlığı demiş ki Hakan Bey selamlar, ben Sergen Hoca'nın istikrar için kalmasını isterim, başarılı olacağına inanıyorum. Hakan Bey'e de katılıyorum demiş. Sana çok çok mesaj var Yılmaz Bey, ayrı bir Yılmaz Bey. Hakan abi lütfen söyler misin? Necip Uyuksal Sergen'e ne yaptı? Kadro dışı kaldı, kulübün emektarı. Bence Bilic gelmesi lazım demiş. Sevgili Hakan, ben de sana bunu soracaktım. Acaba hani Necip son evinde kimle oynadı? Trabzon'la oynadı. Trabzon maçında kadrosuna alınıp son kez bir veda olarak ona bir şans verilemez miydi? Senin düşüncelerini çok merak ediyorum.
0: Çağatay Hocam, Necip'i beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Necip 22 yılda elinden ne geliyorsa, hı hı, hepsini sahaya koydu. Nerede oynatırsanız oynatın, hep elinden geleni yaptı. Hiç kendisinden beklenen altına düşmedi. Necip bir askerdir. Necip'ten ekstra trivele yapmasını, Robano yapmasını falan bekleyemezsiniz. Necip Beşiktaş'ın çocuğudur. Beşiktaş'ın altyapısına yetiştirmişiz. Bakın Necip'i o kadar kötü gönderilme şekli var ki. Hoca istemiyorum kardeşim. Necip bir daha bizimle antrenmana çıkmasın dedi. Ümraniye'nin tek sorumlusu. Maalesef böyle bir yola gidiyor. Necip'in kalp kırıklığı. 22 sene emek vermiş futbolcunun kalbini çok kırdınız. Orada çok büyük hata yapıldığını düşünüyorum. Çok daha güzel bir şekilde. Necip'i kadroya da almayabilirsiniz. Necip antrenmanlara çıksın, takımı karıştırıyor diyemezsiniz Necip'e. Necip Beşiktaş'ı karıştıracak bir adam değil çünkü. Bunu herkes biliyor. bunu herkes, yani kime sorarsanız ya Necip asla böyle bir şey yapmaz der. Yapacak niyetli bir çocuk değil. Ama Necip'i nedense bir şekilde bertaraf edildi yani Necip. Hı-hı. Yani şöyle, Necip'le devam etmek istemeyebilir. Hocanın kararına saygı duyuyorum. Ama çok daha farklı bir şekilde, çok daha güzel bir şekilde vedalaşılabilirdi. Ama maalesef bu gerçek. Necip'in kalbi kırıldı.
1: Evet.
0: Kalp kırıklığı, o kalp kırıklığı çok ağır bir sendrom bende de Necip'le ilgili. Yani Necip'e çok daha güzel veda edilebilirdi.
1: Salih Bey de diyor çok ki Sergen Yalçın hocanın yardımcılarının zayıf olduğunu düşünüyorum. Hakan Bey de aynı görüşte mi benimle acaba?
0: Şimdi bunu herkes düşünüyor bu arada. Fakat Sergen Yalçın asla yardımcı eklenmesini kabul edecek veya yardımcılarından vazgeçecek bir teknik adam değil. Yani çünkü hocaya bunu söylerseniz hoca diyecek ki siz benden daha mı iyi biliyorsunuz benim yardımcılarımın yetersiz olduğunu diyebilir. Bunu söyleyebilir. Ya biliyorum izleyicimizin söylemek istediği şu, yanına bir Joseph, bir Atiba konulabilir mi diyor. Haklı olarak bunu herkes düşünüyor. Hı hı. Ama ben hocanın buna pek sıcak baktığını düşünmüyorum. Hoca yardımcılarından çok memnun.
1: Ömer Bey diyor ki Bilal, Jota, Jalo, Emirhan, Rafa, Abraham, Muçi, Raşika konuşmuyoruz artık demiş. Öyle bir mesaj iletmiş.
0: Ya bende de şu var. Mesela evet Muçi müthiş bir performans gösteriyor Trabzonspor'da. Ama her çiçek der toprak taşmıyor Çağatay Hocam. Bu da evet, bir gerçek.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Ya bu da bir gerçek. Yani şimdi Muçi'yi alırsın önümüzdeki sene. Beşiktaş der ki yok kardeşim ben Muçi'yi size hiçbir yere satmıyorum, ben oynatacağım. Aldınız 3 maç kötü oynattıktan sonra da ya biz keşke satsaydık bu adamı da olabilir. Diyorum ya bazı çiçekler gerçekten bazı topraklarda açmıyor. Hı hı. Olabiliyor bu. Ya Falcao geldi Galatasaray'a, olmadı. Çok örnek verebilirim yani bu şekilde. Yani çok var örneği. İşte Ciro Immobile altın ayakkabısı olan santrafor geldi, olmadı. Tutmadı.
1: Koray, Cem, Korkut, Deniz, Orçun ve Barış Bey sana çok selamlarını yollamışlar. Çağatay Hocam, Hakan Gündoğar ilk kez bağlandı. Bundan sonra hep bağlansın, ne olur bizi kırmasın demiş.
0: Sağ olsun.
1: Yunus Bey diyor ki Hakan kardeşim, Beşiktaş semtinde oturan Galatasaray olarak fulle testleri duruyor mu? Eskiden üçüncülük oynanırdı. Bir ilerleme var mı? Dikili Taş'tan belirli bir para alınmış. Bankalar Birliği'nden ne zaman çıkılıyor sevgiler demiş. Bir bilgi.
0: Teşekkür ediyorum. Şöyle, bütün altyapı tesisleri hepsi Sancaktepe'de cumartesi günü açılacak tesiste toparlanıyor. Müthiş bir tesis kazandırıldı. Onu söyleyeyim. Hı hı. Çok beğendim. Eski Sancaktepe stadyumunun orası. Orası kiralandı. Çok güzel bir müthiş bir tesis yapıldı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum Türk futbolu adına. Bankalar Birliği'nden çıkış süreci zannediyorum benim almış olduğum bilgi Eylül ayına doğru bu konudaki adım atılacak. Bu arada Bankalar Birliği'nden çıkmak da sorun değil. Bankalar Birliği'nden çıktıktan sonra o bankalara tekrar borçlanıyorsunuz. Daha yüksek faizle borçlanan kulüpler var. Ya bunu hepimiz biliyoruz. Yani sürdürülebilir bir ekonomik düzen lazım. Ya Beşiktaş çıksın, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor o çıkar. Çıksın tamam, kesinlikle çıksınlar. Ama bir şey değişmiyor. Bunu idrak etmek lazım. Mesela Bankalar Birliği'nden çıktıktan sonra Beşiktaş'ın borcunun sıfırlandığı tamam, güzel, borçları ödeyecek sıfır. Bir daha o krediyi alırsan yine aynı şey. Bu senin için de geçerli, benim için de geçerli. Böyle bakalım biraz da.
1: Sevgili yani
0: onu gerçekten sürdürülebilir bir ekonomik düzene getirdikten sonra bir fayda sağlarsın. Benim kişisel görüşüm bu. Geçen dinledim çünkü. Yani bilmiyorum. Hani çıkılsın, tamam çıkılsın. Ben de çıkılmasın. Beşiktaş'ın hiç borcu kalmasın. Hiçbir kulübümüzün kalmasın. Tüm taraftarlar mutlu olsun ama işte öyle olmuyor. Çünkü istek de bitmiyor. Bankalar Birliği'nden çıktınız. Bir gün sonra 40 milyon euroya futbolcu aldınız. Nasıl ödeyeceksiniz? Şampiyon olduğunuzda 40 milyon euro kazanıyor musunuz? Kupayı kazandığınızda 40 milyon euro kazanıyor musunuz? Kazanamıyorsunuz. Maalesef yani. Hani bunlar da hayatın gerçekleri.
1: Hakan'cığım seninle sohbet etmek çok güzel. Her zaman olduğu gibi. 50'ye yakın mesaj geldi. Hangi birine inan, hani nasıl soracağımı da şu an bilemiyorum. Ömer Hocalar demiş ki Gökhan Sazda, Murillo, Akbadu, Aslani, Olaytan, Cengiz, oh direkt hocanın istediği isimler. Orkun, Rıdvan, Ersin, Çerni hocanın daha önceden övdüğü, beğendiği isimler diyor. Bunca isme rağmen hala yaz transfer sezonu bekleyin diyorlar. Beğenip aldığı topçu gönderecekse, kendi beğenmediği topçu oynatmayacaksa kim transfer edilecek?

0: Gelecek diye bir sorusu var.
1: İşte bunların hepsi hocanın yorumculuk yaptığı zamandan gelen söylemleri, hocanın o dönemki yapmış olduğu açıklamalar bugün maalesef çok önüne çıkıyor. Evet. Gerçekten çok fazla önüne çıkıyor. Şimdi izleyicimiz sormuş ve haklı da. Kesinlikle haklı. Yani eleştirmemiz gerekiyor. Sergen Hoca'yı da eleştirmemiz gerekiyor. Okan Hoca'yı da eleştirmemiz gerekiyor. Biz eleştirerek doğru yolu buluruz ama maalesef ülkemizde eleştiri, seviyeli eleştiri her zaman başka yöne çekiyor. Şimdi izleyicimiz doğruyu söylüyor aslında. Yani bu kadar transfer yaptırdın. Bir daha transfer istiyorsun. Şimdi aldıklarını beğenmiyorsun demeye getiriyor işin Türkçesi.
0: Evet.
1: Ama bu iş böyle mi? Yani çıkan haberlere göre böyle konuşuyoruz. Bir de kulübün biraz evvelki izleyicimizin söylediği gibi hani kulüp şeyden çıkıyor, bankalar birbirinden çıkacak mıyız? Şimdi gidecek futbolcular da ya tamam çok teşekkür ederiz ben de gitmek istiyorum deyip gitmiyorlar. Özellikle yabancı futbolcular sonuna kadar tüm haklarını alıyorlar. Beşiktaş yıllarca Rebiş'in parasını ödedi. Adamın kaç maçı var bilen yok. Yani hala Onan'ın maaşını ödüyoruz. Hala Musrat'ı ödeniyor. Ya tamam eyvallah ama ya bunları da göz ardı etmemek lazım. Bunları da unutmamak lazım.
0: Yani sevgili Hakan Gündoğan, yani şimdi hep teknik direktör mü değişecek? Yani yeni bir teknik direktör mü gelecek? Yani Sergen Yalçın gitsin, kim gelsin? Ya da yeni yönetim mi gelsin? Bu döngü daha ne kadar böyle devam edecek?
1: Çünkü ya bir defa bu Beşiktaş'ın sosyal medyasında inanılmaz bir gruplaşma var. İster istemez insanların takip ettiği kişiler mutlaka bir cepheyi destekliyorlar. Potansiyel başkan adayını destekliyorlar. Potansiyel teknik direktör adayını destekliyorlar. Maalesef Galatasaray'daki gibi birleşme asla ve kati surette yok. Asla yok. Onun size söyleyeyim, mesela Galatasaray'da herkes tek kökün bir anda birleşiyor ve yani herkes bir şekilde Okan Hoca'nın arkasında duruyor, işte başkanın arkasında duruyor. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta böyle bir şey yok. Herkesin bir cephesi var.
0: Evet.
1: Herkesin bir cephesi var maalesef. O yüzden senin dediğin çok doğru ama ben zannetmiyorum. Özellikle başkanın görev bırakacağını asla zannetmiyorum. Sergen Yalçın'la ilgili cumartesi günü bir toplantı gerçekleştirecek başkan. Orada görüşecek, orada nasıl bir karar çıkar? Neler olur? İnanın ben de merakla bekliyorum açıkçası.
0: Dinleyicilerimizden Şevket Bey de yazmış. Yaklaşık bir 13-14 şöyle mesaja baktım da sevgili Hakan Gündoğar. Şunu söylüyorlar. Sergen Hoca yorumcuyken çok başarılı bir antrenördü. Ne zaman Beşiktaş'ın başına geçti yorumcu kimliğini unuttu demiş. Bu da değişik bir yorum.
1: Ya buna katılmıyorum. İkisinin arasında uçurum var. Ya ben şimdi ilk gazeteciyim. Ben şimdi bir takımı kalkıp çalıştıramam. O bilgim yok. O eğitimi almadım. Yani ona o gözle bakmak biraz garip olur. Yani.
0: Evet.
1: Yani sonuçta bu insanlar futbol oynadılar. Bu insanlar lisans için eğitim aldılar. Bu insanlar o lisans hakkını kazandılar. Bu iki sene boyunca yardımcı antrenör olarak çalıştılar. Altyapılarda çalıştılar. Öyle kolay işler değil bunlar yani. Hani yorumcuyken daha iyiydi. İşte keşke yorumcu kafasına dönse de takımı çalışırsa diye bir şey yok tabii ki.
0: Evet. Sevgili Hakan Gündoğar, sesini duyduk. O kadar mutlu olduk ki. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sen de
0: her zaman
1: hocam.
0: Da seviyorsun.
1: Sağ ol hocam, çok teşekkür ederim.
0: İşin gücünün askeri sevgili Hakan'cığım.
1: Amin cümlemizin. Sağ olun hocam, görüşürüz.
0: Evet, Kartal Record'dan sevgili Hakan Gündoğar, çok sempatik bir isim. Hepimizin de çok çok sevdiği, saydığı bir isim. İşi gücü de rast gitsin. Nedim Bey demiş ki Çağatay Hocam, şu sesinin bize verdiği huzuru anlatamayız. Kibarlığın ve beyefendinle yüreğimize tat kurdun. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben de size canı gönülden seviyorum. İnşallah o güzel sözlerinizi ben de iki katıyla sizlere iade ediyorum. Allah'tan temenni ediyorum. Çok çok teşekkürler. 0-540-273-10-10 0-212-273-10-10 Tabii o kadar çok spor yazarımız da var. Benden de cevap bekliyorlar. Gazeteci arkadaşlarımıza da bağlanmak istiyorum. Onlardan bir tanesi de şu an telefonun diğer ucunda, Şok Gazetesi'nden arkadaşımız Erhan Alveroğlu var şu anda. Radyo Gol'e hoş geldin sevgili Erhan Alveroğlu.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam, nasılsınız?
0: Sağ olun, sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkürler, hamdolsun, koşturuyoruz vallahi.
0: Fenerbahçe taraftarlar çok

0: merak ediyorlar. Başkanın vaatleri doğrultusunda, iki başkan adayının vaatleri doğrultusunda hep böyle sosyal medyada isimler geçiyor ama ben bu isimlerin doğru olmadığını zaten biliyorum. Seçim süreciyle alakalı sevgili Arhan Alveroğlu, bir değerlendirme yapabilir misin bizlere? Nasıl gidiyor çalışmalarda? Nasıl mesajlar veriliyor başkan adayları tarafından?
1: Cahit Hocam, açıkçası seçim süreci dün başladı diyebiliriz Fenerbahçe adına. Yavaş yavaş şeyler açıldı, seçim ofisleri açıldı. Ardından işte üyelerle buluşmalar başlayacak. Mesela cumartesi günü iki tane buluşma var. Biri Dalyan'da, diğeri de yine Fenerbahçe Farklılgaz tesislerinde. Gündüz branş etkinliğinde Denizci Fenerbahçelilerle Sayın Hakan Safi. Akşam ise Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe kongre üyeleriyle buluşmaya başlayacak. O sebeple hızlanacak artık diyelim. Tabii az evvel bahsettiğiniz gibi vaatler yavaş yavaş ortaya çıkacak ama iki adayın da ortak vaadi, yani ikisinin de ana söylediği şey Şampiyonlar Ligi ne kalabilmek ve şampiyon olabilmek olacak. Çünkü diğer vaatler, aslında Fenerbahçe üyelerinin beklediği diğer vaatler şu an için biraz çok uygun değil gibi. Nedir o diğer vaatler? Tesisleşme, stadın büyütülmesi. Ancak bu bir yıllık süreçte bunun izinleri, ön izinleri, protokoller için çalışacak adaylar. Ana hedefleri Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olacak. Hepsinden öncesi Şampiyonlar Ligi elemelerini geçip uzun yıllardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olacak. Medyada çıkan isimler var, evet, ama bu isimlerin bazısı doğru, bazısı doğru değil. Mesela Liverpool'dan Robertson, Sergio Girassi Dortmund'dan, bu isimlerle Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi de görüşmüş. Onlar da bu isimleri gelecek yönetime sunacaklar. Biz belli bir aşamaya getirdik. Kim seçilirse onlarla görüşebilir. Ama diğer taraftan Sayın Hakan Safi'nin yurt dışında görüştüğü, ziyaretler yaptığı, hocalarla temasta olduğu, oyuncularla temasta olduğunu biliyoruz. Sayın Aziz Yıldırım'ın bir ekip kurduğu Brezilya'da daha böyle eski Aziz Yıldırım tarzlarını hatırlayın. O David'li, Alex'li dönemlerdeki gibi Brezilya'da oyuncu bakıldı. Hatta belli aşamalara getirildiği söyleniyor ama Aziz Başkan bunları, hocasını ve transferleri seçildikten sonra açıklayacağını söylüyor. Bu bana göre büyük bir dezavantaj Aziz Yıldırım için. Şöyle bakmak gerekir. Sayın Aziz Yıldırım'ın kemik bir oyu var Fenerbahçe üyeleri üzerinde. Kemik böyle ona oy verecek. 5000-6000 her şartta oy verecek üye var. Şimdi Sayın Hakan Safi de ben açıklayacağım dedi. Ben seçim öncesi 3 oyuncu artı hocayı açıklayacağını düşünüyorum Hakan Bey'in. 5000'e ya da 6000'e sıfır başlayan seçim süreci o açıklamadan sonra dengeye oturacak. Belki 6000-6000 gibi, hani mecazi söylüyorum bunları.
0: Ya kemik, o seviyeye gelecek. Kemik oyu için söylüyorsun değil mi sevgili Erhan Alveroğlu?
1: Evet evet, kemik oyu için. Yani hani deriz ya, Aziz Yıldırım ceketini koysa 5000 oyu var diyoruz ya. İcraatlerle o 5000 arttırmaya çalışacak, 6000 arttırmaya çalışacak. Hakan Bey de şu anda sıfır oy var diye düşünüyoruz, öyle yorumluyoruz. Ama isimler açıklandığında her şey eşit olmuş olacak. O yarış artık tamamen bunun üzerinden sürecek. Destek açıklayan dernekler var. Bunun içinde akredite olmuş dernekler de var, akredite olmamış dernekler de var. İki adaya da açıklıyorlar. Ama bu seçim sürecinin daha evvelki seçim süreçlerine göre daha sakin gittiğini söyleyebilirim. Daha evvelki seçim süreçlerinde çok daha ciddi tartışmaların olduğu, hem Ali Koç Aziz Yıldırım hem Saadettin Saran Ali Koç seçimlerinde ciddi böyle spekülasyonların olduğu süreçleri yaşamıştık. İki aday da şu anda gayet sakin gidiyor. Ama tabii şimdi yavaş yavaş basın toplantıları, basın açıklamaları olmaya başlayacak. Sayın Aziz Yıldırım'ın 18'inde bir basın toplantısı olacak. Basına açık soruları kabul edecek. Ardından Sayın Hakan Safi'nin önümüzdeki hafta açıklanacak bir basın toplantısı olacak. Lansmanı olacak. Orada biraz daha artık seçim ateşi biraz daha yanmaya başlayacak. Ne olur derseniz, bence sizin başta söylediğiniz gibi vaatler artık ortaya çıktığında bir şeyler değişir. Ama vaatler nedir? Şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde kalmak. İki aday da muhtemelen bizim ilk işimiz şampiyonluk. Tesisleşmeyi ya da yapılacak diğer hamleleri, stadın büyütülmesi, hatta bir şey projesi var çok güzel. Benim hoşuma gitti açıkçası. Fenerbahçe stadının arka tarafında şeye gidiliyor. metrobüse ve Marmara'ya gidiliyor. Orada çok küçük bir patika var. Yağmur çamur olduğunda çok kötü bir şekilde gidiyor insanlar. Sayın Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin bir projesi de orayı en azından asfalt yaptırmak. İnsanların daha rahat yürüyebileceği ışıklı bir hale çevirmek gibi bir projesi var. Bu yapılabilir. Çok çabuk da yapılabilecek bir şey. Bu tür projelerle daha geniş vadede ilgileneceklerini söyleyecekler. Ama tabii Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şampiyonluk, 12 yıldır gelmeyen şampiyonluk var. Camiada çok ciddi bir sıkışmışlık mevcut. Hani insanlar artık öyle bir hale geldi ki Fenerbahçeliler, ya şampiyon olalım da ne olursa olsun noktasına geldiler. 12 yıl gerçekten çok uzun bir süreç. Şimdi bizlerden, benim yaşım 45, bizlerden evvelki nesil Beşiktaş, Galatasaray adına bunu yaşadı ama Fenerbahçe neticede arada bir tane de olsa iki tane de olsa şampiyonluk alıyordu. Fenerbahçeliler bunu ilk yaşıyor ve genç Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar da bunu ilk kez görüyorlar. Bu çok acı bir şey deneyimlemek bunu. Fenerbahçeliler o yüzden biraz öfkeli ve en çabuk şampiyonluğa kim ulaştıracaksa onu istiyor. Burada da tabii geçmişte transferde yapılan hatalar, iyi yanlar ve kötü yanlar, her şey mukayese edilip bundan sonra ona göre karar verilecektir. Sayın Hakan Safi çok kısa süreli yöneticiliğinde Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu gibi bir değeri kazandırdı. Hani ciddi maliyeti var, 30 milyon euro gibi maliyeti tek başına üstlendi. Sayın Aziz Yıldırım'ın yıllar içerisinde çok büyük isimleri, Türkiye'ye yıldız isimleri alıştıran isim olduğunu biliyoruz ama tabi arada yine kötü olan transferler de vardı. Bu transfer işi, açıklanacak transferler bence seçimde çok ciddi bir etki sağlayacaktır. O anlamda Aziz Başkan'ın ben seçim sonrasını yapacağım hoca ve oyuncu transferi açıklamalarını demesi bence ona negatif yazacaktır. Hakan Bey, eğer Fenerbahçe taraftarının hayal ettiği, hani seçim kampanyasında da ne istersen iste benden Fenerbahçe'm söylemini yerine getirecek isimler açıklarsa çok daha şanslı bir pozisyona gelebilir diye düşünüyorum.
0: Sana sorular var sevgili Erhan, hemen önden açıyorum. Tabii o kadar çok mesaj geldi ki şarj da bitmek üzere, iki kere doldurdum. Çağatay Hocam, sorar mısın Erhan Alveroğlu'na, Fenerbahçe'de kiradan gelen oyuncularla yolların ayrılması gereken birçok futbolcu olacak. Bence başkan adayları almaktan çok satmak için mesai harcamaları gerekmiyor mu? Teşekkür ederim diye.
1: Evet, çok doğru söylüyor arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Edson Alvarez'i saymazsak, hatta onu da sayalım, 20 tane oyuncusu var yabancı olarak şu anda. Sayın Barış Göktürk kendisi adayken Aziz Yıldırım'la birleşmeden evvel 17 oyuncuyla yollarımızı ayıracağız demişti. Bunun çalışmalarını Aziz Yıldırım tarafı yapıyor. Mutlaka Hakan Safi tarafı da bu fizibiliteyi yapmıştır. Fenerbahçe'de yollar ayrılacak çok oyuncu var. Mesela Amrabat'ın kiralık oynadığı Betis Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Oradan bir teklif gelmesi bekleniyor. Diğer taraftan Como'nun tekrar Diego Carlos'a teklif yapması bekleniyor. Tabii ki bu teklifler şöyle değil. Hani Diego Carlos Fenerbahçe 10 milyon euroya aldı. Gelecek teklif 10 milyon ya da üstü olmayacaktır. Onlar da Fenerbahçe'nin bu durumunu bilip buna göre daha düşük teklif sunmak isteyeceklerdir. Ciddi bir kadro boşaltması olacak. Fenerbahçe'nin zaten çok ağır bir mali tabloyla da karşı karşıya. Ekim ayının sonuna kadar yanılmıyorsam 150-170 milyon euro gibi bir ödemesi var Fenerbahçe'nin. Oyuncu ödemeleri, bonservis ödemeleri, birçok şey var. Gelen başkan adayı bunları da bilerek geliyor. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi koltuğa oturdukları ilk gün karşılaşacakları tabloyu da biliyorlar. Ama dinleyicimizin söylediği çok önemli ve değerli. Fenerbahçe'de almak kadar satmak da önemli. Bunu Branko zamanında ufak tefek yapabilmişti Fenerbahçe. Ama şu anda Devin Özey'in geçen sene yapamadığı zaten buydu. Oyuncuları elden çıkartamamasıydı. Bu dönemde nasıl bir plan işlenecek onu göreceğiz ama Fenerbahçe'nin diğer yandan Osterwolde, Nene, Ederson gibi isimlerden de bonservis beklediğini söyleyelim. O isimleri de, hani Osterwolde iyi bir teklif gelirse hani 15-20 milyon bandında onun satılması düşünülüyor. Yerine bir sol stoper bakılıyor. Archie Brown'a yine teklifler var. Onun da yollanıp yeni bir daha Fenerbahçe'nin isteklerine karşılık verebilecek sol bek olarak alabileceği bir isim bakılıyor. Robertson mesela bunlara örnekti. Arşivuran daha çok hani önüne top atıldığında

0: da koşan bir winger yani, kanat oyuncusu. Fenerbahçe orada bek olarak iki başkanın da planı var. Yani bir yandan bir 50 milyon euro transfer geliri bekleyip diğer yandan kontratlardan da çıkıp şimdi Ederson, Semedo ve işte diğer birkaç oyuncuyu, Amrabat'ı, Diego Carlos saydığınızda 40 milyon euroya yakın bir kontrattan çıkmış oluyorsunuz. Yıllık maaş ödemesinden çıkmış oluyorsunuz. Bunlar önemli. Onları yaptıktan sonra maaş bütçesi de açılacak. Bu arada Fenerbahçe'ye hani finansal fair play ile ilgili yaklaşık 10 milyon euro gibi bir ceza da gelecek. Bunun da ödemesi bir sonraki sene Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynadığı maçlardan edindiği kazanımlardan düşülecek. Para ödemesi yapılmayacak. Evet, zor bir süreç bekliyor Fenerbahçe başkanlarını. Arkadaşlar katılıyorum. Yani bu satmak da çok önemli almak kadar.
1: Erhan Alveroğlu gene bir soru gelmiş Özcan Yağcı'dan. Çağatay Hocam merhaba, iyi yayınlar. Merak ettiğim bir konu var. Her iki başkan adayının da vaat ettiği transferleri mevcut başkan adayları mı yapacak? Yoksa muhtemel anlaştıkları hoca adayı artık her kimse o mu yapıyor? Eğer başkan adayları yapıyorsa bu 1980'lerin tarzı olmaz mı?
0: Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Bence bu benim yorumum. Bence Sayın Hakan Safi hocayla anlaştım. Aynı şekilde Sayın Aziz Yıldırım'ın da hocasıyla anlaştığını düşünüyorum. İki başkan adayı da hocaların sunduğu plan doğrultusunda ilerleyecek diye düşünüyorum. Ve bu transferlerin hiçbiri kendi kafalarından yaptığı transfer olmayacaktır. Hocaların önerdiği listesinde altlarda ya da üstlerde alınabilecek, konuşulabilecek durumlara bakılıp alınacak oyuncular olacaktır. Ama iki başkan adayı içinde bir tane opsiyon bırakabilirim. Yani hem Sayın Aziz Yıldırım hem Sayın Hakan Safi hocanın hani hangi hoca gelirse gelsin bana bunu almayın diyeceği, diyemeyeceği bir oyuncu alacağını düşünüyorum. Bu hani forvet hattında olacaktır. Tabii bu isim John Duran gibi bir isim ya da Saint-Maximin gibi bir isim olmayacaktır. Çok daha böyle hani dünya çapında 9 numara olarak hani örnek verirsek Lewandowski olabilir, Girassi olabilir. Bu tür bir oyuncu almayı istiyor Fenerbahçe forvette. Çünkü yılların getirdiği hasret var o noktada. Oraya böyle bir hocalardan bağımsız oyuncu almak istiyor Fenerbahçe, ama bence iki başkan adayının da hocası belli ve ikisi de onun hocanın verdiği doğrultuda hareket ediyor.
1: Erhan, bir de benim merak ettiğim bir konu var. Sayın Ali Koç. Şimdi Ali Koç'un da bir oy oranı var değil mi?
0: Evet, tabii, kesinlikle.
1: Yani burada nasıl bir açıklama bekliyorsun? Yani hangi adayı destekleyebilir? Ya da öyle bir açıklama var mı?
0: Şöyle, aslında benim konuştuklarımın başından gelirsek şunu demiştim. Aziz Yıldırım'ın 5-6 bin kemik oyu var. Aynı şekilde Ali Koç'un da bence 10 bin kemik oyu var.
1: 10 bin.
0: Hani, evet, son seçimde o kadar 7 yıllık başarısızlığa rağmen 10 bin oy almıştı. 12 bin oy almıştı Sayın Ali Koç. Yine orada bir kemik oy mevcut. 12 bin değildir de 8 bin olur. Uyduruyorum. Bunlar tabii ki tamamen yorum. Orada da şu devreye giriyor. Sayın Ali Koç zamanında biliyorsunuz Sayın Hakan Safi ile birlikte çalıştı. As başkanıydı Hakan Safi. O anlamda oradaki ilişkiler mutlaka Sayın Aziz Yıldırım'la olan ilişkilerinden daha iyidir. Sayın Ali Koç'un şöyle bir açıklaması var. Erdem Akbaş, değerli dostum, ona yakınları bir açıklama yaptı. Aspor'dan, evet. Dedi ki ben geleceğim seçime, demokratik hakkımı, oyumu kullanacağım. Fenerbahçe için en iyisi neyse onu istiyorum. O anlamda oyumu kullanacağım, ama kimseye böyle bir şuraya oy verin, buraya oy verin diyecek bir durumum yok dedi. Aynı şekilde Sayın Sertaç Komşuoğlu'nun Ali Koç'a ikinci adam olduğunu biliyoruz. Euroleague kazanmış bir basketbol şube sorumlusuydu. O da hani Sayın Hakan Safi'nin yönetiminde diye ismi geçti. Özgür Özaktaş'ın da öyle bir ismi geçti, ama ikisi de hayır, biz Fenerbahçe için gelip oy vereceğiz, kimseyi desteklemiyoruz, ortadayız diyor. İkisi de, hatta üçü de. Ama buradan şu çıkıyor. Daha belki aynı yönetimde olma ilişkisi, her şeyi üst üste alt alta koyduğumuzda Sayın Ali Koç'un ve yöneticilerin ya da onun görüşlerine önem veren kişilerin gideceği adres aslında 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani Sayın Hakan Safi'nin tarafında duracaklarını düşünüyorum. Direkt bir açıklama olmasa da.
1: Evet. Şok gazetesinden Fenerbahçe muhabiri, gazeteci arkadaşımız, dostumuz sevgili Erhan Alveroğlu, bilgilerin için çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Görüşmek üzere yine en kısa zamanda.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sağ ol. Çok

Çok teşekkürler. Evet, tabii benim de bir taraftan telefonları da bağlamam lazım. Bir kısa araya da gitmemiz lazım. Dilerseniz kısa bir araya gidelim. Daha sonrasında Lemi Çelik'le devam edeceğiz. Trabzonspor'un eski futbolcusu, Trabzonspor'u da değerlendireceğiz. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden mesaj

0: Reklam.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinental-lastikleri.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde programın sonlarına doğru Trabzonspor'un eski futbolcularından sevgili Lemi Çelik var. Lemi hocam hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam dün akşam Gençlerbirliği Trabzonspor karşılaşması vardı ve Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un finalde rakibi olduğu dün akşama dair maça dair neler söylemek istersin? Mikrofon sende.
1: Şimdi Trabzonspor'da çok önemli eksikler vardı. Önemli oyuncuları yoktu. Özellikle defans bölgesindeki iki tane stoperi eksikti. Bunun yanında baktığın zaman kadro bir hayli güç kaybetmişti. Fakat oynanan futbol ve beklenen sonuç çok daha farklıydı. Trabzon spor tur atlamasına rağmen rakip Gençlerbirliği çok zayıf bir ekip. Kadro karşılaşması yaptığımız zaman Trabzonspor'un mevcut oynayan kadrosuyla Gençlerbirliği kadrosu arasında çok büyük bir fark var. Trabzonspor çok daha net gol pozisyonları üretmeliydi. Çok daha farklı bir skorla kazanmalıydı. Çok daha iyi bir futbol oynamalıydı ama maalesef dün akşam böyle bir sanki motivasyon eksikliği vardı. Trabzon çok rahat elleriz geçeriz, çok rahat yeneriz gibi bir havada oynadı. Bu yüzden de bir hayli zorlandı ve hatta sürpriz bir golle de neredeyse elenecek duruma geldi. Trabzonspor bana göre bir motivasyon eksikliği var, bir zihinsel eksikliği var. Yani
0: ligin bitmesiyle mi alakalı bu? Yoksa mental anlamda mı?
1: Bu maç lig müsabakası olsa derim Trabzonspor ligde üçüncülüğü garantiledi, işte maçı alsa da olur almasa da olur, hedefsiz bir maç olarak görebiliriz. Fakat kupayı kazanmak istiyor, kupayla beraber Avrupa kupalarına katılmak istiyor ve ekonomik olarak kulübü biraz daha güçlendirmek istiyor. Bunun için de tabii ekstra bir saha içerisinde bir mücadele

0: Kadri gücünü arttırmak gerekiyor. Ama Trabzonspor'a baktığımız zaman üzüntü verici olan durum şu: kazanma azmi, rakibe yapacağı baskı, prez, kazanma arzusu ve isteği gelişebildiğinden daha az. Böyle olunca haline bu da oyuna yansıyor ve istenilen net pozisyonlar üretilemiyor. Baktığın zaman bu yıl Trabzonspor'un eline şu an kupayı kazanmak şansı geldi. Ayrıca daha önce de birçok programda söyledim. Alanya'ya giderken Trabzonspor yense Alanya'yı bir günlüğüne veya işte birkaç saatin lider olacak. Şampiyonluk maçına gidiyor. Fakat camiada motivasyon o kadar düşük ki, hem başkan ve yönetimin motivasyonu düşük, hem hocanın motivasyonu düşük. Yani dün akşamki müsabakadan farklı konuşuyorum. Trabzonspor'a bu yıl gerçekten şampiyon olabilecek fırsatlar doğdu ama maalesef hedefteki eksiklik ve hedefe olan motivasyon arzusu, isteği, eksiği olduğu için maalesef kendilerine gelen büyük fırsatı tepmiştir. Yani şunu atmaya çalışıyorum: eğer Trabzonspor Alanya maçına giderken başkan gidip federasyon başkanına görüşseydi, Türkiye'nin en iyi hakem o maçı atasaydı, Trabzonspor orada hakem hatasıyla 2 puan vermeseydi, oynamış olduğu içerideki o maçı kazansa diğer 2 maçlarda almış olacaktı. Ama burada başkan ve yönetim bütün camiayı ayağa kaldırması gerekiyordu. Hoca hemen şampiyonluğun en büyük adayı biziz, Alanya şampiyonluk maçına gidiyoruz demesi gerekiyordu. Yani camia motivasyon ve vizyon konusunda maalesef, özellikle bu Osimhen'le Sané sakatlandı, Galatasaray 10 puan kaybetti. Ondan sonra Fenerbahçe 3 tane santraforunu gönderdi, takımda büyük bir güç kaybı oluştu. Bu arada şartlar, koşullar eşitlendi. Trabzonspor'un artık kadrosu onlar seviyesinde ve onlar kadar da başarılı oluyor. Hı hı. Burada hemen camianın hemen hedef değiştirmesi, hemen bizim yerimiz 1-3 değil artık, bizim yerimiz şampiyonluğun en büyük adayı biz deyip bütün camiayı motive edip bütün ülkeyi ayağa kaldırması lazımdı. Ama maalesef bu zihinsel hazırlık olmadığı için, böyle bir motivasyon olmadığı için sanki Alanya'ya giden Trabzonspor şampiyonluk maçına çıkmıyor. Sanki sıradan işte Konya ile Alanya oynuyor, sıradan bir maç gibi giderseniz olmaz tabii. Orada da hakem öyle parmağının ucuna top değdi veya değmedi, lap penaltıyı çalar, 2 puanınızı yer. Bu yüzden camiada bu yıl ben yine söylüyorum. Bir de Trabzonspor'un rakipleri diyelim, Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş'ın televizyondaki spor yorumcuları Trabzonspor'un motivasyonunu çok düşürdü. Şöyle ki çıkıyorlar, şöyle diyorlar: biz Fatih Tekke'yi çok başarılı buluyoruz. Çok başarılı. Ondan sonra Trabzonspor bu ufacık kadroyla çok başarılı işler yaptı. Çok başarılı oldu.
1: Yani şimdi bir rehavete mi sürükledi demek istiyorsun sevgili
0: Evet,
1: Mikimlik?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Bu da camiada çok büyük bir rehavet ve motivasyon eksikliğine yol açtı. Böylece Trabzonspor baktığın zaman hedefinden uzaklaştı veya hedefine giderken çok basit puanlar kaybetti. Bu da rakip televizyonlarda yandaş spor yazarlarının Trabzonspor'a uygulamış olduğu bir, dışarıdan taktik olarak görüyorum ben bunu. Tamam, biz de Fatih Hoca'nın ve ekibini başarılı buluyoruz ama bu Trabzonspor, yani bu Alanya Spor değil ki yok çok başarılı şu. Trabzonspor zaten her zaman şampiyonluğa bir takım. Yani orada bir rehavete ve motivasyon eksikliğine Trabzonspor'u taktik olarak düşürdüklerini düşünüyorum.
1: Sevgili Demir Çelik, bir yandan devamlı sorular geliyor. Berk Bey, Zafer Bey, Ramiz Bey, Muhittin Bey ve İbrahim Bey selamlarını iletmiş. Leme abi diyor.
0: Benden de herkese selam.
1: Leme abi, Fatih Tekke neden geç kaldı? Oyuncu değişikliklerinde diye soruları var.
0: Ya orada evet, bana göre orada geç kalmadı Fatih Tekke. Fatih Tekke dün bir defa çok doğru bir şey yaptı. Muçi'yi 10 numarada oynattı. Tamam mı? Muçi'yi sağ sola Beşiktaş'ta Sergen'in yaptığı gibi veya Beşiktaş'ta başka bir hocanın yaptığı gibi. Hani Beşiktaş'ta mecburen yapıyorlardı. Muçi'yi sağ sola alıyorlardı. Ondan daha iyi olan Rafa Silva vardı. Ama Türkiye'nin en iyi 10 numarası şu an Talisca ile Muçi. Tamam mı? Şimdi sen Muçi'yi alırsan, sağ sola atarsan olmaz. mümkün değil. Oynayamaz, verimli olamaz. Ama burada ne yapmak lazım? Her zaman Muçi 10 numarada oynadığı zaman gol atıyor, gol attırıyor. Trabzonspor'a çok puanlar kazandırdı. Muçi oynadığı zaman onu açıyor, rakipleri iyi kontrol ettiği zaman devreye B plan olarak Muçi giriyor. Ve golleri atıyor. Ve takımı hem şampiyonu putasında tuttu. Bak hemen kupanı finaline taşıdı. Trabzonspor bir an önce Muçi'nin bana göre bonservisini almalı.
1: Bu arada söylediklerine ek olarak da bir istatistik verebilir miyim sevgili Lemi Çelik?
0: Tabii ki.
1: Dünkü attığı golle Muçi Trabzonspor'un o en iyi zamanlarında Sosa'nın 23 gole katkısı vardı. Bakasetas'ın 17 gole katkısı vardı. Muçi dün akşam attığı golle ikisini de geçerek 24 gole birden katkısı oldu.
0: Yani bak şimdi ben bunu hesaplamadım. Bu istatistik bende yok. Ama ne demek istediğimi anladınız. Bu yüzden Trabzonspor'da onu açıyor. Çok önemli bir oyuncu. Fakat rakipler onu açıyor. Önlü arkalı çift stoperle kontrol ettiği zaman ve yapılan tüm ortalardan sonra taktik olarak ne yapacaksınız? Rakip kapandı. İlk önce ne yapıyorsunuz? Bir, kanatlardan ortalar yapıyorsunuz. Onaçı yakalandı. Onaçı'yı tuttular. Peki iki, B planı ne yapmanız gerekiyor? Uzaktan şutlar atmanız gerekiyor. Üç, berkaçlarla merkezden girmeniz gerekiyor. Dört, duran topları çok iyi kullanmanız gerekiyor. Beş, karambol topları iyi takip edip oradan iyi motive konsantre olup oradan gol çıkarmanız gerekiyor. Şimdi bu 5 tane önemli taktiği yaparken mutlaka burada 10 numara pozisyondaki oyuncu çok önemli. Çünkü uzaktan şutları bu atacak. Berkaçlarla ceza sahası içerisine o girecek. Duran topları o kullanacak. Karambol topları o koşturacak. O yüzden 10 numaralı oyuncu çok önemli. Ve eğer 10 numara zaten şampiyonla oynayan takımın iki mevkideki oyuncusu çok önemli. Bunlar iyi olursa yılda 40-45 tane gol atıp 20-25 tane attırsa takım şampiyon oluyor. Hangi mevki bunlar? Bir 10 numara, öbürü santrofor. Diğer mevkileri bulursunuz ama bu mevkilerde takımı sonuca taşıyan oyuncular. Bunları bulmak bir ayrı kolay değil.
1: Sevgili Lemi Çelik, son olarak bir soru daha alayım diyorum izin verirsen.
0: Tabii buyurun.
1: Hasan Bey demiş ki Löwy'yi kim nasıl aldırmış Lemi hocam Allah aşkına diye yazmış.
0: Vallahi çok doğru söylüyor. Bu Löwy'yi niye oynatıyorlar bu adamı? Neden aldılar bunu? Bunu niye takıma koyuyorlar? Bu olan direkt şey ya bu çocuk. Birincilikte oynar veya oynamaz yani. Aynı görünen. Bravo Hasan Bey'i tebrik ediyorum. Futbolcudan çok iyi anlıyorum. Hasan Bey'e teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bu Löwy'yi kim aldı? Bir de bunu niye oynatıyorsunuz kardeşim?
1: Hocam ya, bir istatistik 19, daha verebilir miyim sana?
0: Bir 19'dan adam koyun ondan daha öner.
1: Hocam Löwy'ye de 4,5 yıllık sözleşme imzalattı Trabzonspor.
0: Ne? Ciddi
1: evet,
0: mi diyorsun?
1: Evet 4 milyon euro 4,5 yıllık da sözleşme imzalattı.
0: Vay anasına ya. Bu para gitti demektir. Yani. Bunu alana aldıranı hangi scoutsa bu scoutun görevine son vermek lazım. Bu Löwy'yi görmüyor mu bu adamı Trabzonspor'da oynayamayacağına bunun için yetersiz olduğunu böyle bir kapasitesi olmadığını göremiyor mu yani?
1: Evet.
0: Sevgili... Adam bir de var ya bak Çağatay bir de ne oldu biliyor musun? Bu Löwy hangi maça girmişse takım ya mağlup oldu ya beraber kaldı. Adam ne kadar şans bulmuşsa ne kadar oynatılmışsa adamın sahada hiçbir katkısı yok. Ya adam bakmadan orta atıyor bu çağda ya. Bu çağda bakmadan orta atılır mı ya? Nereye atıyorsun oğlum?
1: Hocam
0: mahalle maçı bu ya.
1: Trabzon'da halı saha maçı yapan gençlerden 1000 tanesini getir bence Löwy'den daha yeteneklidir.
0: Aynen öyle. Aynen dediğim gibi.
1: Sevgili Lemi Çelik çok teşekkür ediyorum. Verdiğin bilgiler için, görüşlerin için.
0: Ben teşekkür ediyorum yayınları çalışmalar.
1: Çok çok sağ olasın. Evet, Trabzonspor'un eski futbolcusu Lemi Çelik'i de yolcu ettikten sonra bugün bizlere ayrılan vaktin de sonuna geldik. Mesaj atan herkese çok ama çok çok teşekkürler. Biliyorsunuz gönülden teşekkür ediyorum sizlerin de samimiyetine inanarak. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, huzurlu ve keyifli bir gün diliyorum. Hoşça kalın efendim.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
2: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Saatler 10.05'i gösteriyor. Yeni bir gün, yeni bir heyecan ve aslında yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz ki Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlıyor. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Çaykur Didis tadında oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak ki bu maçın sonucu nelere gebe? Bir Trabzon maçı sonrasında hem kupadan elenmek ve hem aynı zamanda ligde de mağlubiyeti tatmak biraz Sergen Hoca'nın kaderiyle alakalıydı. Serdar Adalı yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptığını söylüyor. Önce yerli taarruzunu ortaya koyuyor. Benim de en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesidir. Yabancı oyuncuların zaten hangisinin gelebileceğini ihtimaller üzerinden birazcık olsun tahmin edebiliyoruz. Ama yerli oyuncular konusunda ben ligin Anadolu takımlarında parlamış ama büyük takımlarda da o sorumluluğu alabilecek, o baskıyı kaldırabilecek diye adlandırılan oyuncuları bulma konusunda mesela daha keyif alıyorum. Ya bu oyuncu acaba şu takımda oynasa yok be falan diyeyim hemen. Zaten bir küçümsemeyle başlıyor bunu birine sunduğunuz zaman. Nasıl buluyorsun mesela şuradaki sol kanat oyuncusunu falan diyorsun. Abi ya küçük takımın büyük oyuncusu falan diye hemen böyle bir yerli olmasından kaynaklanıyor. O takımdaki siyahi ya da bir tane Slovak bir oyuncuyu söylüyorsun. Abi taş gibi adam falan diye. Hemen anında yabancıya nazaran biraz daha kabul edilir bir tarafı var yabancı oyuncunun. Olabilitesi daha yüksek. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yabancı oyuncu dediğinizde mesela Ali Habeşoğlu'nu kaç kişi tanır? Ali Habeşoğlu acaba büyük takımlarda oynayabilir mi? Bodrumspor'da bilmiyorum playoff maçlarını seyrettiniz mi? Ya da Pendik'ten Deniz Dilmen'i hiç böyle gözden geçirdiniz mi? Pendik'ten Deniz Dilmen nereden buluyorsun Doğan bunları sen ya? Diye yani. İşte biraz şeye dönmek gerekiyor ya, yerli milli falan durumlarına dönmek gerekiyor. Onun gibi düşün yani. Tabii Salih Özcan'ı, Yusuf Sarı'yı, ne bileyim Oğuz Aydın'ı, Levent Mercan'ı böyle biraz olursa ihtimaller üzerinden, ya Fenerbahçe'de forma şansı bulamazlarsa, Başakşehir satmayı düşünürse gibi, işte Salih Özcan acaba yurt dışından gelmeyi kafasına koyduysa gibi böyle şeyler varsa biraz tabii onlar ön plana çıkabiliyor Beşiktaş'la alakalı. Ama elbette ki yabancı takviyesi de olacaktır. Yerli taarruzu mutlaka hayata geçirilecektir. Her takım için böyle bir plan program vardır. Hele hele 14+4 olayı üzerinden gidildiğinde bu konu takımlarımızın sıkıntılarını ortaya çıkartabilir. İki gün önce Sayın Federasyon Başkanı'nın stand-up gösterisinin, pardon, basın toplantısının sonrasında Dursun Başkan da dün konuşacaktı. Ali Naci'ye de sordum hani buralara dokunur mu? Yani suya sabuna dokunur mu? İşte yoksa üzerinden geçer mi? Hiç de konuya dokunmaz ya da öyle dokunur ki içinden mi geçer gibi böyle şeyleri dile getirdim. Yani belki işte 14+4 olayı o bu falan derken yani askıya alınmış bir iletişim. Bundan sonrası için farklılıklar, dokunsaydım Trabzon'u şampiyon yapmak an meselesiydi. Parmağımın ucu yeter ama ben dokunmadım, hakemlerimizin hiç suçu yok gibi hepimizin gülebileceği, inanmakta zorluk çekebileceğimiz açıklamaları ve sonrasında sessiz kalan detaylar ve kişiler. Şimdi İrfan 25 de gelecek, o da yolda. İnanılmaz bir yağmur başladı bu arada bulunduğumuz bölge Sarıyer Maslak civarında. Bir anda trafik zaten hafif bir yağmurda. ihtimali olmasını bilinen bir anda şey oluyor zaten. Ne derler? Kitlenme noktasına gelebiliyor. Şu an trafikte olup da bizi dinleyen bütün dostlarımıza sevgiler, saygılar olsun. Sabırlar da dileyelim. Onlara da biraz bilgilendirebilecek, hem Fenerbahçe cephesinden hem bundan sonrasında işte dün Trabzon'un, fırtınanın, kupanın ucundan esip geçtiği, onun sonrasında bir kulbunu tuttuğu, diğerinden yakalamaya çalıştığı o haşin rüzgarın bilmiyorum sonuca varıp varamayacağını. Çünkü gerçekten keyifli bir maç olacak Konya Spor, Trabzonspor mücadelesi. Antalya'da karşı karşıya gelecekler. Bakalım Muçi bu sezon Trabzon'u bir yerlere taşırken, kupaya da yaklaştırırken bunun devamını getirebilecek mi? Muçi sayfası ayrı bir konu. O dosya kenarda duruyor. İncelenmesi gerekiyor. Muçi Sergen Yalçın, Muçi Trabzon, Muçi Beşiktaş, Muçi Fatih Tekke arasında öyle biraz gidip gelme durumu var. Burada da Dursun Başkan'ın açıklamaları vardı. Dün konuşmasında bizim 36. şampiyon Allah Allah söyletti falan deyip öyle bir kaldı ve onun üzerinde çok durdu. Ya bunda bir iş var falana döndü. 36. şampiyonluk diye. Galatasaray Başkanı Divan Kurulu toplantısında yarınki kutlamayı da anlattı. Taraftarlarımıza 36 ay ağzından çıktı deyip 26. şampiyonluğumuzu yaşamaya davet ediyorum, bekliyorum diye bir konuşması oldu. Ve Galatasaray üst üste 4. şampiyonluk sevincini Silivri'de tutuklu bulunan Galatasaray'ın eski sportif başkan vekili Erden Timur'la paylaşacağı bilgisi geldi. Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'nun kupayla birlikte Timur'u ziyaret edeceklerini söylemiş. Onun sonrasında bilmiyorum fark ettiniz mi? Son dönemlerde Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de böyle genel anlamda başkan adaylarının da Galatasaray'ın mevcut kadrosunda şu an Leroy Sané'den kaynaklı olarak işte Suudi Arabistan ekibi En-Nassr'ın talip olması, oraya gitme ihtimalinin biraz yeşermesiyle alakalı konuşurken, biraz transfer haberlerinin fazlalığı, Dünya Kupası öncesinde neyi yapıştırırsak kârdır durumu. Hem bunu medya sektöründe hem bu konuda transferle ilgili haber yapan arkadaşlar kullanıyorlar, hem de diğer taraftan kulüpler ve yöneticiler de bu konuda biraz elini hızlı tutmaya çalışıyor. Dünya Kupası'nda fiyatını yükseltebilir, şimdi kaptın aldın perşembe büyük indirim falan filan gibi öyle kampanyaların peşinden koşuyorlar. O yüzden daha önce bir ikili ilişki, bir söz kesme, bir nişan, bir düğün, bir kız isteme gibi moda girildiyse o zaman yolda ilerlemek daha da kolay oluyor. Ama birden akla gelip de abi şöyle bir isim var deyip ona teklifler sunulduğunda, o zaman dur bakalım, bir Dünya Kupası vitrinimiz var, o vitrinde kendini gösterme ihtimali var, fiyatını da 2'ye 3'e 4'e çarp 5'e katlama şansını doğabilecek, bunu da kullanma ihtimali var, ona göre yolumuza devam etmemiz lazım diye düşünüyorlar. Ama biraz zor yani, Sané'nin En-Nassr'a gitme ihtimali ne kadar fazlaysa Salah'ın da Türkiye'ye gelebilme ihtimali o kadar fazlaymış gibi gözüküyor. Hakan Safi'nin transferini duydum bana söylüyorlar mesela. Duydun mu Dodo falan diyeyim. Ne abi falan diyorum. Hakan Safi kimi alıyormuş? Kimi alıyormuş abi diyorum mesela. Salah diyorlar. Kim diyor abi diyorum. Bizim de kaynaklarımız güvenilir diyor. Eyvallah diyorum ben de. Ondan sonra biri diyor ki duydun mu Galatasaray kimle ilgileniyormuş? Kimle diyorum. Ama aramızda. Ne kadar aramızda abi, ben radyo televizyon program yapıyorum, hani ben aramda o kadar kalmaz benim yani, hani bu da şey değil ki sana bir şey söyleyeceğim onun sonrasında sakın ha bak ölümü gör falan gibi, hani öyle bir duruma da girilmez ki, transfer haberi de öyle verilir mi ya, sana birini söyleyeceğim bak Allah'a da andım ölümü gör kimseye bir şey söyleme, öyle bir transfer mi söylenir ya? Galatasaray Salah diyorlar. Ne diyorsun ya? Aman Allah'ım ya. Ne büyük habermiş falan diye öyle geçiyor. Ya Salah, boşta olan her... Ya şu an biri dese ki Ertuğrul Doğan Muhammed Salah'la görüşüyor, ona daha sıcak bakarım. Ya çünkü Salah Galatasaray'ı ve Fener

0: Fenerbahçe'ye yapıştırmak, yakıştırmak çok daha kolay. Bunu zor olan tarafını şaşırt beni. De ki mesela, oğlum Ahmet Spor Muhammed Salah'la anlaşmış da bana, ben diyeyim ki hadi be falan diyeyim yani. Bana öyle gel. Bana Galatasaray Salah'la görüşüyormuş deyince ne diyorsun ya? Kız bu ne oldu aramızda, kal kimseye söylemeyelim bunu falan, böyle bir şey olur mu ya? Beşiktaş bitti diyorlar, işi almış diyorlar falan. Allah Allah, bir yaşıma daha girdim ben. Dodo yayın bir gidip bir geliyor diyor. Gidip de dönmek, dönüp de bulamamak var. Olduğu kadarıyla böyle diyelim hani. Allah Muhammed Salah'ı kulüplerimizden korusun. Alanın elinde patlar diye düşünenler parmak kaldırsın. Salah'a yatmayalım Dodo falan diyenler var. Yani medya için ya da YouTube programlarının böyle kapak yapalım, manşet atalım falan diye şeyleri var ya, o konuda kelime oyunu yapabilme ihtimali yükseldiği için gelsin be diye dua ettiği isimlerden biri olabilir Muhammed Salah. Bu işte... İşte örnek veriyorum, neydi? İşte Liverpool'un Salah, bu da bizim Salah'ımız falan diye, yani böyle şeyler vardı ya. Maçlar yapıldı. Günaydın Dodo. Günaydın, hayırlı sabahlar ve iyi yayınlar diliyorum. Ya dün yazdım, Fenerbahçe Real Madrid yapacaklarmış. Vallahi ben bir Galatasaraylı olarak, ya yapmasınlar, gerçek Fenerbahçe'yi geri getirsinler. Ezeli rakibi mis, ama harbiden üzülüyoruz. Çünkü kızım Fenerbahçeli, Allah aşkına yeter artık, şunu bunu yapacağız değil, iş yapsınlar. Yeter, yeter diye bağırıyorum demiş ki. Yeter, o yeter, yeter dediğim anda herkesin gözünün önüne aynı kişi geldi mi acaba? Gelmiştir diye tahmin ediyorum. Lütfen gelmiştir ya. He? Daha gelmedi mi? Birazdan gelir ya. Birazdan. Evet ya, gerçekten yayın gidip geliyor abi demiş. Nereye gidiyor arkadaşlar? Hani bana bir rota verin ya. Şey yapın, ne derler bana? Konum atın, nereye gidiyor abi? Abi bu tam burada, gittiği yeri buldum falan diye bir şey. Acil eksik ricamızdır. Hadi bakalım. Neymiş bu şeyde? Dijitürk'e almış olduğumuz bir dizinin bir eksiği gelmiş. Acil. Birazdan yayını var demek. Dodo stand-up yapmayı düşündün mü hiç? Yok ya, benim ne işim olur o bezlerde, o tarak falan olayı. Biraz bir araştırsak herhalde. Stand-up konusunda yıl 2000'lerde, 2001'deyken neler yaptığımızı görmüşsünüzdür falan. Sonra ne oldu falan? Çok sıkıldım be. Herkes olunca ben dedim ki abi, oo herkes oluyor ya, ben olmayacağım deyip. Benim stand-up yaptığımda daha Atademirer Gazino'yu yapmamıştı. Benim stand-up yaptığımda Cem Yılmaz askerden yeni dönmüştü. Ondan sonra beni Türkiye şampiyonu seçmişlerdi 2001'de. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Tarkan ve Demet Akbağ. O kadar söyleyeyim, bu kadar yeter. Araştırırsanız görürsünüz. Abi güzel, iyi yayınlar olsun. Bugün program gidip geliyor demiş. Geldi, program geldi. Programın kendisi geldi. İrfan 25 geldi.
1: Yağmur var, o yüzden gidip geliyor.
0: Yağmurdan dolayı söyledi, doğru söylüyorsun. Nasıl mesela yayıncı kuruluşta iki tane damla düştüğünde sinyal yok diye bir şey çıkar ya. Biraz da bizim de nazımızı çekin be kardeşim. Azıcık da bizim de sinyalimiz olmasın ya. Sürekli sinyal, sürekli sinyal, nereye kadar deyip. Çok argo kelimedir ha, sürekli sinyal, sürekli sinyal. Ha? Ördekler falanlar, bilanlar. Böyle olmaz abi, sürekli sinyal deyip. Biraz da hakkımızla ya. Leo da sıkıntılı abi, patlar elimizde diye düşünüyorum demiş. Ya bana böyle şeyler geliyor İrfan. İrfan hoş geldin bu arada.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Kusura bakmayın, biraz geç kaldım.
0: Estağfurullah. Gelmen yeterli.
1: Metroda şey var, çalışma var. Hala yapamadılar.
0: Evet.
1: Bu yüzden yolumuz uzadı.
0: O Mahmut Bey metrosu, evet, o tarafta değil, evet, mi? Evet. Orada sürekli bir de ekstra seferler düzenlendi. Ya, YTT otobüsleri şey var, yapıyor. Orası...
1: O mecbur öbür taraftan geliyorum ve o zaman da aslında
0: daha yol çok uzuyor.
1: Yol çok, evet, uzuyor. Doğru. Bir de yağmur var, trafik var.
0: Yağmurda olunca zaten ekstra çarpı 2 oluyor mesafeler. Şimdi Şöyle bir şey var. Başkanlar ve aday

0: Bireyler üzerinden, takımlar, kulüpler, yöneticiler ve teknik adamlardan dolayı böyle etrafımızda bir şeyler öğrenip bir yerlerden duyup bir YouTube programı seyredip bir ne bileyim Instagram Reels videosu karşısına çıktıktan sonra bilgi kendisine aitmiş gibi sana veya bana gelip de bir şey söyleyeceğim. Hakan Safi kimi getiriyormuş? Kimi getiriyormuş falan diyorsun. Salah'la anlaştı diyorlar. Vallahi mesela hani vay be falan diyorsun hani böyle. Leao'yu almış diyorlar. Hadi ya Rafael bitmiş mi Milan'da falan. Ama adam biraz rahatsız diyorlar. Bak duymuş bir yerlerden. Evet. Sıkıntılı takımda uyuşmazlık varmış. Ulan bu takım John Duran'ları gördü onları gördü. Hani Rafael Leao ne falan dersin mesela anladın mı? Ne kadar problemliymiş olan. Abi problemsiz oyuncu mu var zatene döner konu. Bir sürü şeyler çıkar. Şimdi tabii öncelikle bir veda yemeğinden başlayalım mı? Mevcut yönetimin futbolcularla buluştuğu, maaşların ve bonservis ödemelerini yapabilmek için kredi çektiği öne sürülen Başkan Saadettin Saran'ın dün Samandıra'da 6-7 Haziran'daki kongre sonrasında görevi bırakacak olan başkanın futbolcularla veda yemeğinde buluştuğu diye bir haber yazıyor bugün. Ama altında senin imzan yok.
1: İmzasız.
0: İmzasız. Yani
1: doğru. Veda yemeğinde evet buluştular.
0: Veda yemeğinde buluştular da maaşları ve bonservis ödemelerini yapabilmek için kredi çektiği öne sürülen kısmı doğru mu?
1: Doğru. Ha hocam maaş ödeme mi artık şey mi kredi çekildiği doğru ve bunun içinde gelecek sezonun kombine gelirlerinin yani ipotek mi diyorlar? O şey yani. Onu öyle yapıldı ifade edildi.
0: Yani 3 yıllık gelirin ya da önümüzdeki sezonun gelirlerinin 3'te 1'inin zaten harcandığı söyleniyordu.
1: Evet.
0: Ardından da böyle bir durumda ekstra bir harcama tabii, ortaya
1: ama
0: çıkıyor.
1: Ama şöyle söyleyeyim şimdi bu yönetimin de yani hakkını yememek lazım. Şöyle söylemişlerdi Yüksek Divan Kurulu'nda Haziran ayına kadar ödememiz gereken Mayıs ayında Haziran ayına kadar ödememiz gereken 40 milyon euroluk bir ödeme olduğunu vurgulamışlardı. Dolayısıyla şu anda yönetimde büyük ihtimalle o ödemeleri yapabilmek için geçen sezonun yani gelecek sezonun kombineleri işte 1907 locaları, loca satışları yani o gelirlerin de bir bölümünün kullanıldığı ifade ediliyor. Yani gelecek yönetimi çok da iyi bir tablo bırak, çok da iyi bir tablo beklemiyor. Şimdi şunu söyleyeyim her gün transfer evet Leao yazılıyor. İşte başka yıldız futbolcular yazılıyor. Yani bu yıldız futbolcuların yıllık ücretlerinin 15-20 milyon eurodan bahsediliyor. Ama UEFA'dan bir ceza gelme ihtimali var. Burada geçen yayında ne demiştik? UEFA'dan bir ceza gelecek ama rakam belli değil ifadesini kullanmıştık. Yani net bir şekilde söyledik. UEFA'da bir ceza gelecek ama rakam belli değil. Senin zaten maaş limitin dolu. Yani elindeki o yüksek yıllık ücretli oyunculardan çıkman gerekiyor ki yeni bir yıldız transferi yapabilirsin. Ya yani şimdi UEFA'dan nasıl bir ceza geleceğini de bilmiyoruz. Belki para cezası, sadece para cezası gelecek veya bir kadro kısıtlaması da gelebilir. Dolayısıyla şimdi her gün bir haber yazılıyor, her gün bir transfer yazılıyor ama bunlar birçoğu da hani çok doğru da değil, onu da söyleyeyim.
0: Peki bu arada abi doğru mu böyle haberler çıktı diye? Tabii ki doğru. Bu konuyla alakalı Adalet Bakanı bile bir açıklama yapmış. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordineli yürüttüğü kapsamlı bir soruşturma bu. Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu ki sürekli duyuyoruz ya MASAK devreye girerse, MASAK devreye girerse diye. Onun açılımı da şudur arkadaşlar. Mali Suçları Araştırma Kurulu'dur. Onun raporları doğrultusunda da teknik ve fiziki takip çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç işlemiş insanların sistemleri inceleniyor diye biliyorum. Yani alt tarafta küçük olanlar, hani ya bizim yeğen de oynuyor falan var yani, 200 liraya 4000 lira, 4000 liraya 10.000 lira falan kazanmalar, o çok MASAK tarafından öyle takibe alınabilecek bir şey değil. Yani bunun bir rakamı var, belirlenme durumu var, bir limiti var yani. O limiti yani aştığında, para transferleri üzerinden girdiğinde yasa, bence bu, orada bu, kabak gibi ortaya çıkıyorsun yani zaten.
1: Operasyonda yasa dışı bahisten biraz daha çok kara para aklama ve
0: gelinlik, oraya dönüyor konu.

0: Gelirleri aklama gibi. Az önce senin dediğin mevzu işte. Milyar TL'ler.
1: Büyük rakamlar yani. Dolarlar. Telaffuz ederken yani bile dilimizin
0: işte
1: dönmediği.
0: O şeye dönüyor işte. Nedir? Kara para aklamaya dönüyor.
1: Evet. Rüşvet ve kara para aklama olaylarına giriyor. Yasa dışı bahis yani nitelikli dolandırıcılık bir üzerinden gidiyor. 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Vallahi onların içinde de çok tanınmış isimlerden bir tanesi Rasim Ozan Kütahyalı'da. İstanbul'daki evinden alınmış durumda. Gözaltına alınmış durumda. Sonucu ne olacak bakacağız, göreceğiz.
0: Devletini gösteriyor, herkese dokunacağız diyor yani.
1: Zaten farkındaysan Sayın Federasyon Başkanı'nın geçen gün Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu röportajda mantıklı olarak söylediği nadir şeylerden bir tanesi, sırada yöneticiler var şeklinde bir açıklama vardı biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani onun arkasından gidince Rasim Ozan Kütahyalı yönetici mi derken değil. Yöneticiler var sırada dediğinde o da başkan vekiliydi Sayın Savcı yapmış olduğu açıklama vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Başkan Vekili'nin yapmış olduğu açıklama. Dünya Kupası'ndan sonra lig başlamadan hemen araya sıkıştırılacak bir operasyon daha olacak diye. Orada da kimileri iddia etti. İlk haberi benden alın. Şampiyonluklar değişecek. Şöyle olacak. Puan silmeler. Onlar bunlar falan derken. Bir de Anayasa Mahkemesi ile alakalı aman duymasın ceferinlere kadar giden. Ya böyle böyle olsa bizim UEFA FIFA ilişkilerimizi askıya alır moduna gelen bu konuşmalar sıkıntı yaratıyor yani. İster istemez kafada hemen Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu gidecek? Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın şampiyonluklarını etkiler mi? Öyle olur mu, böyle olur mu? Trabzon'u şampiyon yaparlar mı? Bak bir sürü şey çıkıyor, anladın mı? Ya, cevap olmayınca net herkes kafasından bir şey üretmeye başlıyor.
0: Ama şöyle söyleyeyim. İlk başta hakemlerle ilgili işte operasyon yapılacağı denildiği zaman herkes de aklına Süper Lig hakemleri geldi. Sonra listeler bir açıklandı.
1: Üçüncü ligden, ikinci ligden, amatörden neredeyse.
0: Oldu.
1: Bir Zorban Küçük çıktı aradan işte.
0: Dedin bu muydu falan diye şey yaptın. Futbolculara yapılacak denildi. Futbolculardan da birkaç tane futbolcu hariç, Süper Lig futbolcusu hariç hepsi alt lig futbolcuları çıktı. Dolayısıyla yani şimdi yöneticiler diyor da bilmiyoruz yani, bakmamız lazım. Yani kim çıkacak? Bir bakarsa üçüncülük yöneticileri çıkar yani. Ki orada zaten alt liglerde aslında ne yazık ki zaman zaman maçları izlediğimizde de görüyoruz bazı şeyler olduğunu net bir şekilde ortada çıkıyor yani.
1: Gerçekten öyle. Bu arada basketbolda nasıl yendik sizi? Basketbolda nasıl yen? Ama sizin şampiyon olma ihtimaliniz, Başakşehir'i yenersen şampiyon sen oluyorsun ikiler. Tamam ama onu hatırlatmanın bir anlamı, ben söylerim onu.
0: Şampiyon değil, lider oluyorsun.
1: Lider oluyorsun.
0: Ya son basket atsaydı lider siz oluyordunuz. 15 sayı üzerinde olsaydı lider.
1: Evet, 85-70 gibi bitti.
0: Ama ilk başta çok kötü başladı. İlk periyot neredeyse 26 sayı mı fark vardı.
1: Olsun yani. Basketbolda nasıl yendik sizi?
0: Olsun yani.
1: Şimdi bir Galatasaray şey diyecek. Abi basketbolda mutlu oluyor musunuz gerçekten diye yani. Oraya dönebilir.
0: Vallahi.
1: Yapıyorlar.
0: Ama biz yani şöyle söyleyeyim, herkes şey diyor zaten, Fenerbahçe'nin tipik basketbol ayı geldi diye basketbol konuşmuyor.
1: Dönemi başlamıştır. Peki yeni adaylar Aziz Bey'inden Hakan Bey'ine kadarki olan süreçte amatör branşlarla ilgili bir kısıtlama, bir küçülme durumu var mı? İkisinin de aklında tamamen futbol ve şampiyonluk odaklı bir sistem mi var?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Ya bence basketbol, erkek basketbol dışında böyle bir şeye gidebilir Fenerbahçe. Ama erkek basketbolda zaten büyük ihtimalle yeni sezonda Beko olmayacak ve Ülker grubu olacak diye biliyorum. Mesela Ali Koç döneminde
1: ilk haline geri dönecek.
0: Sayın Ali Koç döneminde de böyle olacaktı. Dolayısıyla farklı bir sponsor üzerinden yine sponsora yani basketbol artık Fenerbahçe'de ayrı bir şey oluştu. Basketbol kültürü onun ayrı işte kombine, salon tamamen doluyor, kombine satış oluyor, taraftarlar, ürün satışları, taraftan ilgisi de oldukça yoğun. Evet. Dolayısıyla yani basketbola çok fazla bir şey beklemiyorum ama diğer branşlarda olabilir yani erkek voleyboldan kadın voleybola
1: küreye kadar gider
0: gidebilir
1: diyorsun
0: yani. Diğer amatör branşlar, sonuçta amatör branşların da önemli bir katkısı, önemli bir şeyi var, gideri var. Zaten şöyle ifade edeyim, amatör branşlarının neredeyse tamamı Tüpraş sponsorluğunda, aslında giderlerin çoğu giderler Tüpraş tarafından karşılanıyordu. Yani o sponsorluk devam edecek mi bilmiyorum. Diğer taraftan
1: basketbola bir Ülker dokunuşu olacak gibi tabii, gözüküyor ki mesela, biliyorsun Ülker bizi satın almıştı İzmit'te.
0: Evet.
1: NASAŞ'ı satın almıştı. Kendi takımını kurmuştu Ülker diye. Sonra bir sene mücadele etti ardından. Bir iki sene etti galiba. Ondan sonra Fenerbahçe Ülker olarak birleşmişler.
0: 3-4 şampiyonluğu var. Onlar ya mesela kürekte bir şey olmaz. Sayın Feri Şahin

0: Şeyini destekliyor. Onun tamamen sponsoru, yani kulübün kasasından para çıkmıyor kürek şubesiyle ilgili. O Feri Şahin tarafından destekleniyor. Onun haricindeki branşlarda belli bir kısıtlamaya gidilebilir. Aslında bu da çok normal. Yani Sayın Aziz Yıldırım bunu net bir şekilde dile getirdi. Gerekirse dedi, ama şunu söyleyeyim. Gerekirse dedi, Yüksek Divan Kurulu toplantısında buna şey, tek tek dedi, her şube için dedi, oylama yapalım, ona göre dedi karar verelim dedi. Yani her şube için kısıtlamaya gidilsin mi gidilmesin mi oylama yapalım, ona göre karar verelim dedi. Biliyorsunuz Aziz Yıldırım yönetiminde de yanılmıyorsam 2017-2018 sezonundan önceydi herhalde. Sayın Aziz Yıldırım erkek basketboldaki gideri kastederek buna devam edelim mi, her sene neredeyse o zamanın parası herhalde bilmiyorum 5 ya da 5 milyon ya da 10 milyon euro açık var demişti. Eğer bu açığı devam ettirerek devam edelim mi, yoksa daha şey bir kadro mu kuralım diye Yüksek Divan da herhalde şimdi herkes devam edelim demişti. Aslında baktığınızda da Fenerbahçe evet Euroleague'de şampiyonluk yaşıyor, işte zirveye mücadele ediyor, ama bunun da tabii belirli yani bütçe aç oluyor ve onu da mecbur karşılamak
1: sıkıntıları var tabii ki. O sıkıntıları da herhalde planlayacak, programlayacak ya, isimler gelecektir. Onunla ilgili çalışmalarını yapmışlardır. Yani az önce söylediğimiz çok şey değil mi abi? Maaşları ve bonservis ödemelerini yapabilmek için kredi çektiği öne sürülen Saadettin Saran diye konuşmaya başladık az önce veda yemeğinde.
0: Ya şöyle söyleyeyim, evet bir kredi şeyi var, yani yaklaşık o da 3-5 milyon euro civarında bir rakamdan bahsediliyor, 4-5 milyon euro civarında. Yani ama ya, kulübün hep şunu söylüyorlardı, yani Sayın Murat Salan'ın ifadesiyle bir eksi 190 milyon euroluk nakit açıyla kulübü devraldık ifadesini kullanmıştı. Ya sonuçta bir devre arasında da Fenerbahçe çok ciddi bir harcama yaptı bu an. Yani 100-110 milyon euro'nun üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz harcama olarak. Dolayısıyla bunların hepsini şey yaptığınızda zaten senin nakit açığın vardı. Bir de bunun üzerine devre arasında çok ciddi bir bonservis harcaması yaptın.
1: Saadettin Bey, kasa kolaylığı sağlayabilecek ya da sponsorlukla ilgili olarak geldiği günden bu yana kulübe şu katkıyı yapmıştır dediğin ekonomik anlamda bir şey var mı?
0: Ya tabii mutlaka onlar da ekonomi, ya kasa kolaylığı sağladılar. Biliyoruz yani belli konu kasa kolaylığı sağladılar ama.
1: Ya bunun mesela böyle kadro, bir reklamını mı yapmadılar? Biz geldik bunları yaptık şöyle, ama size de söylemedik gibi bir şey mi?
0: Ya şöyle söyleyeyim, kasa kolaylığı
1: mesela
0: sağladılar.
1: Mesela bir Çobani gibi örnek veriyorum. İşte bir sırt reklamı gibi, işte bir anlaşma falan oturup da imzalar atıldığı falan gördüm. Mesela Galatasaray'ın her basın toplantısını yapmak için bir sponsor ya, bulduğunu konuştuğumuz bir dönem vardı.
0: Otokoç'un yani mesela sözleşmesinin devam etmesi var. O sponsorluk anlaşması.
1: Saadettin Bey'in mi?
0: Yok yani.
1: Ricası üzerine oluyor.
0: Sayın Ali Koç devam etmek istediği için oluyor.
1: Bunun Saadettin Bey'le bir ilgisi yok.
0: Yok yani onu diyorum, hani sponsorluk. Bir de yine bir bankanın sponsorluğu var. Hani bir Fener Para organizasyonu var. O da Sayın Ali Koç döneminde aslında.
1: Oradan kalan bir şey.
0: Orada kalan
1: bir şey. O da Saadettin Bey'le ilgili değil.
0: Orada kalan bir şey. Yani çok da bir şey diyemedim.
1: Yani şunu söyleyebilir mi Fenerbahçe taraftarı da? Ya başkan, biz de seni heyecanla dedik ki Saadettin Başkan oley oley Saadettin Saran Fenerbahçe Başkanı diye bağırdık diyor değil mi?
0: Evet.
1: Ya mesela en son maaşları da sen öde istiyorsan falan gibi böyle bir şey beklentiye girmez mi?
0: Girer.
1: Yani bunu mesela genel kurul üyeleri en sonunda düşünmez mi bir gün Saadettin Saran tekrar gündeme geldiğinde? Şöyle ya sen giderken maaşları ödeyememiştin kısmı. Çünkü gelirken de aynısı söylenmişti kendisine, biliyorsun değil mi? Hatta bu konuda Ahmet Ercan da ön plana çıkmıştı bir yayınında
0: ben
1: falan diye.
0: Ben söylemedim demişti.
1: Ben söylemedim demişti. Öyle bir şey ima etmişti falan gibi.
0: Şöyle söyleyeyim. Yani bir kere çok ciddi bir kadro maliyeti oldukça yüksek bir kadro devraldılar mevcut yönetim. Dolayısıyla belli bir nakit açığı vardı. Aslında şimdi bu UEFA'dan gelen ceza da yani bunlar şeyin mevcut yönetimin değil aslında. Yani mevcut yönetimin yaptığı bir hata nedeniyle gerçekleşen bir olay değil. Yani bu finansal durumu aşması. Dolayısıyla bunlar da yani bu yönetimi de çok fazla yani tabii mutlaka özellikle onların devre arasında bence devre arasındaki dönemi hatalı gerçekleştiler. O dönemi iyi bir şekilde geçirmiş olsalardı sıkıntı yaşamazdı. Mesela benim bildiğim en nesliden bonservis gelir elde edemedi Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe.
1: Ya madem bu kadar para yoktu da Kante niye alındı o zamana, dönmüyor mu?
0: Tamam işte onu diyorum, işte ciddi bir ve Kante yani Kante çok iyi futbolcu ve Fenerbahçe'nin...
1: Tamam.

0: çok mu ihtiyacı vardı orta sahada?
1: Ama şunu söyleyeyim. Şimdi 6 ay sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncuya hem imza parası 14,5 milyon euro, hem menajerine 8-9 milyon euro, hem kendisine yıllık 11 milyon euro verilmesi ne kadar doğru, bu tartışılır. Çünkü 6 ay sonra zaten sözleşmesi bitiyor oyuncunun. Yani oyuncuyla anlaşıp sezon sonunda getirsen, şimdi Avrupa'da hangi futbolcuya, Avrupa'da hangi kulüp Doğan Kante 34 yaşında.
0: Yok.
1: Kante'ye kaç
0: verir? Hiç sorma bile. Soruyu sorma
1: kaç,
0: bile.
1: Yani hangi takım 11 milyon euro net verir? Evet. Vermez. Yani Avrupa'ya gitse dahi 2-3. Hadi diyelim ki sen Kante'ye 5-6 versen bence normal diyebilirsin. Ama 11 milyon euro zaten Fenerbahçe'nin gelecek yönetimin de aslında en önemli noktalarından bir tanesi. Zaten bu kadro maliyeti oldukça yüksek oyuncular. Belli oyunculardan çıkmak zorunda da kalabilir.
0: Şimdi ben sana birkaç tane isim sayacağım. Bunları satabilme ihtimali sence nedir diye. Sen de bugün bunun cevabını istersen verirsin.
1: Bugün haber daha haberini yaptım.
0: Evet. Aslında.
1: Bence Fenerbahçe yönetiminin, mevcut yönetiminin yapacağı, yani gelecek yönetimin yapabileceği en büyük transfer ne olur? Az önce bu listeyi biraz saydın, istediğin satabilecekleri oyuncuları minimum zararla maksimum bonservis kredileriyle çıkarması lazım.
0: Kesinlikle. Bunları konuşacağız. 14 mü bugün? 14 Mayıs galiba değil mi? 14 Mayıs.
1: Evet.
0: Artık yavaş yavaş sana da şey sorusu geldi.
1: Ne yani?
0: Merak edilenlere bakıyorum. Abi bu satılır mı? Bu olur mu? Bu alınır mı? Yeni yönetim şu mu olur? Hangisi daha önde falan derken bir tane soru var. İrfan abi Giresun'a gidecek mi bayramda diye.
1: Ya gidemeyeceğim. Şöyle söyleyeyim, çocukların sınavları var ya, hemen bayram sonrası, başlıyor.
0: LGS mi var?
1: Yok, LGS değil, normal sınavlar normal var. Sınavlar var.
0: Ha, okulun kendi
1: sınavları var. Dolayısıyla şey yapamayacağım, gidemeyeceğim.
0: Zor olur diyorsun.
1: Zor olur, dönüş şey falan. Çalışmıyorlar zaten yeni nesil, biliyorsun sınavları falan.
0: Sayın Öncel günaydın. Acaba bir Fenerbahçeli yorumcu amasız lakinsiz net bir şekilde kulübünü eleştirebilecek mi? Bunu çok merak ediyorum. Serkan Yılmaz yazmış.
1: Vallahi eleştiriyorum ben.
0: Amasız lakinsiz, hani İrfan eleştirmiyor diyorsanız ben şeyi anlayamadım ya, hani kim eleştirebiliyor mesela? Galatasaray'da kim eleştirebiliyor? Beşiktaş'ta eleştiren birini söyleyebiliriz abi, mesela. Şeydi, millet, çok merak ediyorum.
1: Milletin çok yeni konuştuğu birçok şeyi sen hatta şaşırmıştın ya, bunlar hadi haber niteliği taşıyor diye. Ya yerli futbolcular arasında forum var dedik. Samandıra'da gruplaşma var denildi.
0: Hepsini söyledin canım.
1: Ondan sonra
0: sen Mourinho döneminden başladın mı?
1: Fazla izin vardı, fazla izin veriliyor dedi.
0: Tabii canım.
1: Hatta o zaman millet üzerimize şey yaptı yani.
0: Çok kızıyorlar sana.
1: Çok kızdılar.
0: Biliyorsun benim bacana deli Fenerbahçeli ve en şey senden azalmıyor. Yani bu kadar kulübe zarar veren biri olamaz diyor senin için mesela.
1: Ben kulübe zarar vermiyorum.
0: Hayır, bütün bilgileri söylemek zorunda mı diyor mesela?
1: Her şeyi söylemiyor. Bazı yerler, yani şimdi söylemek zorunda mı meselesine çok katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Şimdi tamam.
0: Bana da her şeyi sorma diyor.
1: Neyse, ben de otururuz, onunla anlaşırız.
0: Şimdi öyle isimler var ki, önce kimin ne kadar aldığını netleştirelim mi? Yani herkesin bildiğiyle
1: ortalama rakamlar
0: olarak yani, tabii ki net
1: demedi.
0: Abi şu an muhasebedeyiz, dosyalarda önümüzde diye yayın yapmıyoruz zaten.
1: Kapabildiriz. Şimdi kapabildirilen bir Ederson'u biliyoruz, biliyorsun 11 milyon euro net alıyor.
0: Yıllık maaşları, sözleşme süreleri ve yükümlülükleriyle ilgili olarak bir rapor hazırlamışsın.
1: Evet.
0: Bu raporda kaleci Ederson'la başlıyorsun ki Ederson deyince zaten Ederson ağzından çıkınca bir insanın dünyada en çok kazanan ikinci kaleci diye bir şey yapıştı. Dikkat ettin mi?
1: Evet.
0: Son dönemlerde öyle bir şey oldu. Bir de dünyanın en çok kazanan ikinci kalecisi abi bu. Niye çıkıyorsun ha döndü arkadan? İkinci bu söyleniyor. Hı. 11 milyon
1: euro
0: yıllık maaşı.
1: Net ama bu.
0: Net.
1: Bonuslar hariç.
0: Burada sözleşme süresi 2 yıl.
1: 2 yıl kaldı.
0: Ve aynı zamanda 2.2 mi? 22 mi?
1: 22 milyon euro yükümlülük var.
0: 22 milyon euro yükümlülüğü var. Ha, bu yükümlülük nedir?
1: Yani yükümlülük şu, 2 yıl boyunca ödeyeceğin rakam. 11-2 yıl sözleşmesi.
0: Yani diyor ki ben 34 milyonumu alıp öyle giderim mi diyor. Öyle bir şey mi söylüyor?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Sen bu oyuncudan 25 milyon euro serbest kalma bedeli var sözleşmesinde. Sen bu oyuncuyu yıllık ücretini ödeyebilecek bir kulüp bulursan, yani diyelim ki Ederson gitti, kabul etti gelen transferi, sen 22 milyon euroluk yükümlülükten kurtulmuş olacaksın. Yani 2 senelik ödeme bu, çünkü borç ve yükümlülük var ya, yani hep açıklıyorlar ya, yükümlülük şu kadar Fenerbahçe. O 22 milyon euro yükümlülük esnası tarafında yer alıyor, yani borç hanesinde yazıyor, yani ödenmemiş ama ödeyecek Fenerbahçe bunu. Dolayısıyla o 22 milyon euro artı 25 de eklersen 47 milyon euro şeyden düşmüş oluyorsun ya. Çok ciddi. ciddi bir yükümlülük bu. Aslında ya zaten yıldız transferi yapmak diyoruz ya biz. Bazı oyunculardan böyle Ederson gibi oyunculardan çıkmak zorunda kalabilir Fenerbahçe. Çünkü çok yüksek yıllık ücretler ödüyorlar. Ödeniyor. Yani 11 milyon euro net alıyor. Bunun bonuslarıyla beraber işte vergisini koy içerisine. %25 vergisi de var. 14-15 milyon euroya geliyor Ederson'un yıllık ücreti.
0: Peki Ederson, zaten Ederson
1: gidecek büyük ihtimal. El Hilal ve Al Nassr kulüpleri ciddi olarak ilgileniyor. Yani hem oyuncunun sözleşmesine yer alan bonservis ödemeye hazırlar, hem de oyuncunun yıllık ücretini ödemeye hazır bir şey var. Ederson Arabistan'a gitmeyi kabul ederse Fenerbahçe zaten tekliflere sıcak bakıyor. Öbür türlü zaten Avrupa'da hiçbir kulüp 11 milyon euro ücret vermez. Dolayısıyla Ederson'u da gönderemezsin o zaman.
0: Abi ikinci kaleci mi? Orada da mı ikinciyiz? Biz Fenerbahçe diye yazmıştım. Ederson'la ilgili de şöyle
1: çok güzel. Orada da ikinciyiz.
0: En çok kazanan ikinci kaleciyi mi almışız? Orada bile ikinciyiz diye. Ederson'un maliyeti bu ama ben bir Fenerbahçeli'ye sormak isterim. Yani Osterwolde'yi önümüzdeki sezon görmek ister misin? Archie Brown dediğin oyuncu yaş anlamında belki sana 14 artı 4'te mi yardımcı oluyor?
1: 10 artı 4'te yardımcı.
0: 10 artı 4'te pardon değil mi? 10 artı 4'te yardımcı oluyor.
1: Archie Brown, Şerif.
0: Mesela Nene ile Archie Brown'u tutup Şerif de olabilir. Diego Carlos, Amrabat, Fred, Osterwolde, Ederson gibi isimlerden kurtulmak mı gerekiyor?
1: Tabii kurtulması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hem Diego Carlos hem Amrabat için, Diego Carlos için Komo'nun bir teklifi var. Real Betis orada kiralık oynuyordu zaten. Amrabat için de Real Betis teklifi var. Ama her iki oyuncu da yıllık 4,5 milyon euro bandında yıllık ücret alıyor. Dolayısıyla bu iki kulüp bu ücretleri ödemeye, yani ödeme şeyi yok. Yani gücü yok demeyeyim de ödemiyorlar. Yani onların belli bir maaş limiti var. O maaş limitinin çok çok üzerinde. Belki onların takımdan da yer alan oyunculara maksimum verdikleri rakam 2 milyon eurodur. Net, ama net ücret. Sen 4,5 alıyorsun. Dolayısıyla bu oyunculardan çıktığın anda bu oyuncuları Fenerbahçe maksimum bonservis geliriyle elde ederse hem maaş bütçesinden yer açmış olacak hem de bonservis geliri elde etmiş olacak. Archie Brown'a İngiltere'den teklif var. Çünkü adam İngiliz pasaportu olduğu için oradaki kulüpler ilgi duyuyor. Ben Archie Brown'un hani takımda kalmasında da taraftarım. Niye taraftarım? Çünkü 16-4 kuralına uyuyor. Gelecek sezonki 16-4. Çünkü oyuncular bu sezon sözleşme imzaladı. Yaşı artsa bile o sözleşme geçerli.
0: Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçerli. Yaşı oraya uyuyor diye yani katkı sağlamayacak ama bir oyuncuyu tutmak mı?
1: Bak söyleyeyim. 2 ayı sakatlıkla geçirdi bu oyuncunun. 5 gol 7 asisti var. Yani 12 gole katkı sağlamış bir sol bekten bahsediyoruz. Ve Caner Erkin'den sonra Fenerbahçe'ye gelen en skorer sol bek. Ve bu adam 2 ay sakatlığı nedeniyle oynamadı. Sakatlık sonrası işte biraz fizik kondisyon olarak toparlama süreci vardı. Yani o süreçlerine rağmen. Yani ya, o yüzden ben tutarım yani onu.
0: Bana göre Osterwolde
1: Osterwolde
0: pimi çekilmiş bir bomba olmasa sol bek olarak oynatılabilecek.
1: Ya o da mesela
0: hocam, hem aynı zamanda
1: sol bek oynamak tabii, istemiyormuş.
0: Tabii hani stoper anlamında da tandeme ısrarla, destek verebilecek.
1: Israrla hoca onu sol bek oynatmak istemiş ama Osterwolde hoca
0: biraz şey gibi olmuş
1: sol o. Sol bek oynamak istemedi.
0: Singo hikayesi gibi olmuş tabii, galiba değil mi orada? Evet. O da Galatasaray'da da öyle bir şey vardı yani stoper.
1: Onu net bir şekilde hani Tedesco cephesinden net bir şekilde söyleyebilirim. Hoca onu sol bek oynatmak istemiş bazı maçlarda ama ısrarla
0: o kanatta yer almak istemiyor. Kanatta
1: yani sol bek oynamıyor ve stoper oynamak istiyor oyuncu. Yani kariyerini bundan sonra stoper olarak sürdürmek istiyor. Hatta ben bir şey derim de Asensio da sağ kanat oynamak istemiyor yani. O da söyleyeyim yani bazı maçlarda sağ kanat oynamıştı ama ağırlıklı olarak 10 numara oynamak istiyordu Asensio.
0: Asensio ne oynamak istiyorsa o oynanır.
1: Tabii.
0: Yani Asensio üzerine
1: ama mesela Osterwolde pimi çekilmiş bomba gibi dediğin doğru. Osterwolde'nin işte Skriniar olmadığı zaman aslında ne kadar stoperde hatalar yapabileceğini de görmüş olduk aslında.
0: Şimdi ben sana birkaç tane isim sayacağım ama araya girme. Sen sadece onun sonrasında evet ya bak Fenerbahçelilerin belki çoğunun hatırlayamayacağı sosyal medyadan gördüğü isimlerdir. Archie Brown'lar, Semedo'lar, Sidiki Şerifler, Cengiz Ünder'ler, Ederson'lar bunlar bilindik olan tarafları. Hatırlar mısın? Diego Carlos diye bir oyuncum vardı. Senin Livakovic diye bir kalecim vardı. Bir Amrabat'ın vardı. Bir Bekaon var. Bir Mimomic'in var. Bir Omar Fayed'in var. Bir İrfan Can Kahveci'm var. Bunları ödediğin rakamlar neredeyse oradan 4,5, oradan 1,5, 1,4,5, 1,4,5 daha 1,2,

0: buçuk ekle, 1-2,5 ekle, 1 milyon daha ekle, 500 daha ekle falan, sağlam para ödüyorsun.
1: Bir de şimdi şu anda oyuncuların hepsi kiralık oynuyor ve kiralık oynadığı takımlarda da mesela Thiago Livakovic, Thiago Dinamo Zagreb'de oynuyor ve ücretin büyük bölümünü Fenerbahçe ödüyor. İrfan Can
0: Cengiz Ünder gibi.
1: İrfan, yani orada yine biraz Cengiz de yine Beşiktaş 1 milyon 750 gibi bir rakamı veriyor. 2-250'sini Fener veriyor. Mesela Mimovic de neredeyse tamamını, yani tamamına yakını Fenerbahçe veriyor. 2,5 alıyorsa 2 milyon.
0: Sırf elden çıksın diye mi?
1: Kiralık işte, takımı kadroyu boşaltmak anlamında.
0: Kiralık mı? Aa, senin olsun denmiş abi, bizim çocuk bir her şey masrafları.
1: Sözleşmesi bizde.
0: Mesela sizde kalsın olmuş.
1: Şeyde yani. Daha fazla Girona'da oynuyordu ya. Girona'da evet, İtalya'da kiralandığı zaman Livakovic, orada ücretinin tamamını Fenerbahçe ödüyordu. Yani en azından Dinamo Zagreb bir miktarını karşıladı. Ama şu var, kiralık giden oyunculara da Fenerbahçe'nin maaş, yıllık maaş şeyi ödemesi 15 milyon euroya yakın. Hani diyoruz ya biz, hani mevcut yönetime sadece 28 kişilik şu andaki TFF hani bildirilen kadronun maaşını ödemiyor. Kiralık giden oyuncuların maaşını da ödüyor.
0: Evet.
1: Ya tabii bu yönetimde mesela BKV, İrfan Can Kahveci.
0: Ya gelen anlamda topladığında 190 milyon euroluk bir operasyona girişiliyormuş.
1: Tabii tabii.
0: Manşetin o yönde senin, evet, çünkü. Evet.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Elde edilmesi beklenen oyuncuların satışından bonservis geliri artı bu oyuncuların yükümlülüğünden çıktığın zaman ki maaş, yani yükümlülükten düşecek rakam. Yükümlülükten düşecek rakam 90 milyon euro civarında bir rakam. Yani bu oyuncuları minimum zararsız, elinden zarar etmeden çıkartırsan Fenerbahçe yükümlülükten 90 milyon euro düşüyor.
0: 15 tane oyuncu.
1: Daha fazla aslında, 17. 2 tane de genç oyuncular falan var, onları yazmadım. Yiğit Fidan var mesela. Emre Demir var biliyorsun, Fenerbahçe'de bir ara Barcelona'ya hani giden genç çocuk vardı ya. Hı hı. Mesela Fenerbahçe'nin oyuncusu hala 5 Sakarya'da Spor'da oynuyormuştu en son. Onun da 2 senesi daha var. Yiğit Fidan işte kiralık, altyapıdan yetişme.
0: Peki bu konuya mevcut yönetim haricinde aday olan başkanlar ne diyor? Pardon, mesela Aziz Bey şey diyor, mesela Fenerbahçe köklerine geri dönecektir diyor. İşte ne istersen iste benden diye bir şey var değil mi? Hakan Bey'in,
1: evet, evet,
0: sloganlarında ne istersen iste benden ne demek? Ne kadar aşabilirim ben bunu? Ben çok şey, şampiyonluk isterim mesela, örnek veriyorum. Bunun için de iyi futbolcu isterim. Bunun için tribünlerin birleşmesini isterim. Bunun için falan diye 50 tane şey sayarım Fenerbahçe ile ilgili.
1: Altına madde yazarsın. Camianın birleşmesini
0: isterim. Her şeyi söyleyebilirsin. Sevgi çok ortamı diyebilirsin. Yerli yabancı oyuncu uyuşumu diyebilirsin. Teknik adamın erken belirlenmesi, transferin erken bitmesi diyebilirsin. Bana güzellikler, bana umut verebilecek bir proje diyebilirsin. Değil mi?
1: Tabii canım, ama ya işte bu tabloyu aslında farkında şey, yani herkes farkında bu tablonun. Sayın Aziz Yıldırım da farkında. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım şunu net bir şekilde söylüyor. Ya her gün diyor, her gün haberler çıkıyor. İşte şu işte teknik adam, futbolcu. Bunların hiçbirinin doğru olmadığını dile getiriyor. Ve ama hazırlıklarını da yapıyor, onu söyleyeyim, hazırlıklarını da ciddi bir şekilde yapıyor.
0: Benim en sevmediğim şey ne biliyor musun? Hayatın içinde de böyle. Sevgili dinleyenler de kendileri de düşünsünler bunu. Böyle başkan adayları ya da bulunduğunuz, çalıştığınız yöneticiler falan var ya iş yerlerinde. Hep şey derler mesela, aynı gemideyiz, hepimiz aynı gemideyiz. Sen kaptan kamerasındasın, ben kürek çekiyorum aşağıda. Anladın mı? Aynı gemide falan değiliz. Ben o gemide olduğumu bilmiyorum ben, çünkü bütün yükü yapan, küreği çeken, seni bir yerlere taşıyan, sen yukarıda sefasını süren insansın aynı gemideysen de. Biz aynı gemide olamayız yani. Sen gene taraftar üzerinden düşünürsen kürek çekenleri, camia birleşsin. Ya bu camia 14 senedir birleşmeye çalışıyor zaten. Herkese inandı. 7 sene Ali Koç'a inandı. İşte 20 sene Aziz Yıldırım'la beraber aynı inancı taşıdı. Ama hiç kaybetmedi bir şey. Saadettin Bey geldiğinde de dur bakalım o da olacak deyip sustu. Yeri geldiğinde tepkisini gösterdi. Hakan Bey de olabilir, dur bakalım dedi. Şekip Bey de olabilir, arada bir geçici başkanlık falan derken. Aynı gemi değil. Anladın mı? Bu sefer taraftardan bir şey istemiyorum. Şu başkanların şimdi hadi bakalım Fener olalım, bir şu olalım, bu olalım deme hakkı var mı sence?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Yani kendi şeyinden Sayın Aziz Yıldırım'ın şu ifadesi var, hani söylüyorlar hani çok zor bir tablo var ortada ve bu zor tabloyu net bir şekilde kendisine iletiyorlar ve şu ifadeyi söylediği belirtiliyor. takım iyi yani, kulüp iyi.

olsaydı biz de kenardan işte Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu başarılarını izler hep birlikte sevinirdik. Fenerbahçe'nin geleceği tehlikede olduğu için ve kötü gidişatı gördüğü için

0: Fenerbahçe ise eğer, Sayın Mehmet Ali Aydınlar neden ben çekiliyorum ama mevcut seçilecek olan yönetime de 100 milyonu veriyorum diye bir açıklama yapıp gitmiyor mesela?
1: Sayın Mehmet Ali Aydınlar yine yani bugüne kadar hep sponsor desteği sağladı. Bugünden sonra da bence sponsor desteği sağlayacaktır. Çünkü yani Sayın Mehmet Ali Aydınlar evet çekildi bu şeyde ama belki 2027'de bir seçim daha olacak. 2027'deki seçimde tekrar kendisini görebiliriz aday olarak. Ya bunların hepsi Fenerbahçe'nin değerleri. Bu değerleri değersizleştirmemek lazım. Ama sadece Mehmet Ali Aydınlar değil, Nihat Özdemir gibi insanlar. Bak Nihat Özdemir de bu kulübün çok önemli bir
0: değeri. Ali Bey'in listesinde var mı?
1: Kim?
0: Nihat Özdemir.
1: Aziz Bey'in.
0: Aziz Bey'in, pardon, Ali Bey'in diyorum. Aziz Bey'in.
1: Nihat Bey, Nihat Özdemir'in oğlu var. Sayın Batuhan Özdemir oğlu.
0: Öyle mi?
1: Sayın Batuhan Özdemir, ama tabii Nihat Özdemir zaten her anlamda Sayın Aziz Yıldırım'ın yanında yer alan birisi.
0: Peki Limak olarak, kendi şirketi olarak No Camp'ı da yaptı biliyorsun.
1: Evet evet.
0: Yani maçlar devam ederken ben oraya bir üst kat daha çıkarım dediği doğru mu?
1: Doğru. Yani şöyle söyleyeyim, destek sağlayacak. Zaten bu proje Nihat Özdemir'in projesi.
0: Yani 60-65 bin kişilik bir stat yaparım
1: 65
0: oraya.
1: 65 bin kişiye çıkarılacak otomatik. 10 bin kişi artılacak. Burada Nihat Özbağ'ın yani bu zaten o dönem 2024'teki genel kurulda o stadın büyütülme projesini yani şeyini izlemiştim. Daha televizyona sunulmadan, yani televizyona çıkmadan bilgisayar üzerinde Sayın Nihat Özbağ göstermişti nasıl stadın büyütüleceğini ve yan bir firmayla tam taslaklar, projeler hazırlanmıştı. Sayın Nihat Özdemir de büyük ihtimalle eğer yani Sayın Başkan Aziz Yıldırım seçilirse Sayın Nihat Özdemir'e bu konuda destek verecek. Noy Kamp stadında çalışan mühendisleri de hani oradan birkaç mühendis göndererek orada stat yapımında destek sağlanacak. Ama şu aşamada Fenerbahçe'nin önceliği 2026 yılında şampiyon olmak. Yani şampiyon olduktan sonraki süreçte tüm projeler hayata geçecektir. Başka projeler de var. Mesela Fenerbahçe Koleji'nin yeniden hayata geçirilmesi gibi bir proje var. Çünkü Ataşehir'de Ülker Spor Arena'nın yerindeki araziyi biliyorsun, TOKİ'ye verildi. Ama orada Sayın Aziz Yıldırım döneminde emlak konutla yapılan anlaşmada sözlü olarak anlaşmıştı. Sözlü protokol yapılmıştı 2018 yılında. Yazıya dökülmemişti. Fenerbahçe'ye orada bir Fenerbahçe...
0: Bu E5 tarafını olan taraftaki arkadaki otopark yeşil alan, boş yeşil alan.
1: Evet evet, 42 dönüm alanı.
0: Anladım.
1: Orada terk alanı varmış. Yani terk alanında da Fenerbahçe oraya Fenerbahçe Koleji yapacaktı. Normalde prosedür oydu. Yani inşaatın yanında terk alanı ve Fenerbahçe Koleji yapılacaktı. Ama bu yeni emlak konutla yapılan anlaşmada o terk alanını da devredildiği. Dolayısıyla Fenerbahçe gelecek yönetim Fenerbahçe Koleji'ni de yine Ataşehir'de başka bir arazi üzerinde hayata geçirmeyi planlıyor ve bu doğrultuda da projeleri var. Yani Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeniden Fenerbahçe'ye kazandırılması, Medikana grubuyla yapılacak konuşmalardan tekrar Fenerbahçe'nin ya kazandırılması, işte Sayın Barış Göktürk'ün projelerinde yanına Fenerbahçe Gayrimenkul GYO'nun kurulması, onun işte Feneryum'un halka arzı açılması, bunun gibi birçok proje var. Fenerbahçe'ye kalıcı gelir getirecek projeler söz konusu. Sayın mevcut Sayın Ali Koç döneminde Kenan Evren Lisesi'ne, arazisine de projeler planlanmıştı. Çeşitli projeler yapılmıştı. Hazırlanmıştı. Orada Sayın Aziz Yıldırım döneminde de yani tabii öncelediğim gibi bu sezon şampiyonluk, ama bu projelerle ilgili yeni arsalar kazandırılması, yeni kulübe yeni gayrimenkuller kazandırılması, Fenerbahçe'nin gelirlerinin artırılması yönünde çalışmalar mutlaka olacaktır. Artı ben şunu söylüyorum, yani şunu tabii Fenerbahçe'nin ciddi bir de yani tüm üç büyük kulüplerin ciddi bir vergi borcu var. O vergi borcunun konusunda bazı girişimler olacaktır. Yine 3 Temmuz süreciyle ilgili gerek TFF ile gerek devletle Fenerbahçe'nin böyle yani şeyi var, davalar söz konusu. Bunu 3 Temmuz zararının tazmini için Sayın Aziz Yıldırım daha önceki tüm konuşmalarında şunu dile getirmişti. Devletle konuşulması, helalleşilmesi gerekir denilmişti. Bu davaların devletle davalık olunmaz ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla o davalarla ilgili de yani gerekli görüşmelerin de yapıldıktan sonra yani o 3 Temmuz'un zararının tazmin edilmesi konusunda gerekli görüşmeler de yapılacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Hayırlısı olsun. Bir reklama gitmem gerekiyor. Sadece bir reklam arası vereceğiz. Nefes alalım. Bir çay kahve tazeleyelim. Yani yoldan geldin. Hızlı hemen yayına girdik. Bir müsaade isteyelim. Ardından sadece bu borçlar ve sıkıntılar

0: Hani Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinden bakınca, çünkü Beşiktaş'ı da yarın konuşacağım Murat Özen'le beraber, ama orada da daha Bankalar Birliği'nden çıkılmama durumu var. Çıkmak da iyi bir şey değil zaten falan diye.
1: Ben ona inanmıyorum.
0: Bir Serdar Adalı var
1: şöyle
0: mesela.
1: Şöyle söyleyeyim ya, nasıl çıkmak iyi değil Doğan? %47 şey var.
0: Enteresan bir açıklama
1: var.
0: Yani.
1: Senin borcun 3 milyar TL ise bu 3 milyarın üzerine her sene %50 faiz geliyor. Yani 3 milyar ödemediğini düşün. Bir sene sonra 4,5 milyar TL oluyor.
0: Ya şu kulaklar bunu duyduğunda Sayın Hacı Osmanoğlu'na şaşırdığım kadar Serdar Adalı'ya da şaşırmıştım. Yani Bankalar Birliği'nden çıkmak da o kadar şey, zorunlu bir şey değil. Bazen iyi yanları da var falan diye biliyorum. Nasıl bir şey anlamadım yani falan diye.
1: Bir de şöylesin, Bankalar Birliği'nden çıkmadığın anda tüm gelirlerin %50'sini, bonservis gelirlerini, oyuncu satıştan tüm gelirin %50'sini şey yapıyorsun. Bankalar Birliği otomatikman alıyor.
0: Alıyor tabii.
1: Sponsorluk gelirlerini de alıyor. Yani borca karşı.
0: Mesela dün Divan Kurulu toplantısında mali detayları yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu açıkladı biliyorsun. Bilmiyorum dikkat ettin mi, Galatasaray'ın da borçları. Toplam borç 30 milyara dayanmış durumda.
1: Ya işte bak.
0: Mesela Galatasaray'da her şey yolundaymış ve hiç borç yokmuş gibi hep böyle Fenerbahçe'nin borçlarını konuşuyoruz ya. Çünkü mevcut yönetimde Ali Bey de aslında çok kasa kolaylığı sağlamış ama bu kadar da futbolcu bırakarak, paralarını ödeyerek zor da bir durumda bırakmış aslında kulübü. Saadettin Bey elinde bir bombayla yönetimi devralmış. O ne yapsın ki'ye de dönebilir. O da bir şey yapmadı ki. Aziz Bey şimdi ne yapsına da dönebilir, ya da Hakan Bey.
1: Şimdi söyleyeyim, devre arasında çok ciddi bir rakam harcadılar. Madem böyle bir şey vardı, bunu net bir şekilde mevcut yönetim açıklasaydı mesela. Ve diyelim ki elimizdeki tablo bu, elimizdeki kadro bu ve bu kadroyla biz bu sezon yapılandırma yapacağız. Gerekli bu borcu biraz aşağıya çekeceğiz de, senin 110 milyon euro harcamasaydın o zaman şeyde.
0: Doğru. Reklam. Birazdan buradayız. Bunu Sayın Hatipoğlu söyledi ve Sayın Hatipoğlu bunun nedeni olarak da ödenen bonservis bedellerini gösteriyor. Sayın Özbey'in yeni yönetim listesinde yer almayan Hatipoğlu da hakkınızı helal edin diyerek de veda ediyor konuşmasını. İkinci Başkan Niyazi Yelkencioğlu ise 1 Haziran 2025'ten bu yana 95.3 milyon euro gelir elde ettiğini de duyuruyor. Yani orada bir karşılığı var mı? Öbür taraftan o olur mu? Buradan bu paralar şimdi Şampiyonlar Ligi falan derken.
1: Galatasaray'ın tek avantajı, hani Galatasaray'ın önemli bir avantajı, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesi. Oradan elde edecek gelir direkt kasasına girecek yani. Dolayısıyla orada bir üst turlara çıkması ekstra gelir. İşte onun reklam gelirleri, stat gelirleri, loca gelirleri. Yani o gün maçta biletlerin daha yüksek fiyatla satın bilet gelirleri. Galatasaray'ın bu anlamda avantajı var. Eğer Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmuş olsaydı, şampiyon ulaşmış olsaydı, bak biz bu 30 milyar TL mevcut var ya borç. Bu sefer Galatasaray adına konuşuyor olurduk. Az önce bizim Fenerbahçe adına hani ekonomik anlamda zorlukları, biz gelecek sezon Galatasaray adına konuşur olurduk. Çünkü hatta geçtiğimiz
0: mikrofona doğru
1: geçtiğimiz şeyde de bir açıklama yapmıştı Sayın yine Galatasaray yöneticisiydi yanılmıyorsam, Sanchez, Osimhen ve Uğurcan bonservislerinden yaklaşık hani 50 milyon euroluk bir bakiyenin kaldığı yönündeydi yani. Yani onların ödenmediği henüz daha. Yani ödendiği ifade ediliyordu. Dolayısıyla yani her
0: yarın Galatasaray'la oyuncuların maaş alamadığı falan iddiaları vardı.
1: Yani şöyle çok basit bir şey söyleyeyim yani.
0: Aynısı işte Fenerbahçe'nin kredi çekmesi ve maaşları ve bonservis bedellerinin ödenmesi.
1: Ya şampiyon oldu Galatasaray. Lig şampiyonu oldu. Şampiyonluk ödülü olarak kaç lira aldı? 300 milyon TL civarında bir rakam aldı. Vur abi 50 TL desek euroya. 6 milyon euro. Yani bir oyuncunun maaşını ödemiyor.
0: Mesela yani, geçen bu hesaplamalar ve aynı zamanda gelirlerle alakalı
1: bak bu kulüpler eninde sonunda bir noktadan sonra şeye gidecek.
0: Hep bir değişime gitmesinin aslında sıkıntılarını Fenerbahçe hep yaşıyor derken şöyle de düşündük. Dedik ki ikinci oluyorsun, şampiyon olamıyorsun ve Şampiyonlar Ligi'ne de gidemiyorsun. Yani asıl sıkıntı şampiyon olamamak değil, Şampiyonlar Ligi'ne de gidememek. Ön elemeleri geçememek, orada yer alamamak, oradan o geliri de alabilmeyi, o fırsatı elinin tersiyle itmek. Anladın mı? Sürekli oyuncuyu satmak, yeni oyuncu almak, yeniden bir teknik adamla anlaşmak gibi şeylerin
1: mesela
0: de sıkıntısı var.
1: Sayın Ali Koç döneminde çok önemli oyuncu satışlar oldu. O süreçte bir de Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmiş olsaydı Fenerbahçe şu anda ekonomik tablo
0: çok rahatlayacak.
1: Şu anda ekonomik tabloyu çok farklı konuşuyor olurduk biz. Yani orada bir Şampiyonlar Ligi'ne iki defa hani şampiyon olmasa da bir iki defa Şampiyonlar Ligi'ne gitseydi zaten Fenerbahçe oyuncu satışlarından önemli gelirler elde etmişti. Ya yani onlarla beraber ekonomik anlamda çok daha rahat bir Fenerbahçe'yi izleyebilirdik. Senin bahsettiğin doğru. Şampiyon olamıyorsun. Evet, tamam, doğru. Ama şampiyon, o ön elemeyi geçip Şampiyonlar Ligi'ne girmek çok önemli. Ya onda da inşallah bizim takımlarımız Avrupa'da çok daha önemli başarılar elde eder. Yani bu sezon Fenerbahçe playoff'a kalamadan elendi. Playoff'u geçer, yarı final final oynar UEFA liginde. Konferans ligine katılan takımlarımız yarı final final oynar. Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlarımız çeyrek finalin ötesini görür. Yani ülke puanı kazanıp orada 9. sıraya arada gidersek biz girersek iki takımımız direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Yani umarım öyle olur. Ya da bir ön elemeyle oynayıp gidebilse o da olur. Yani ön elemeyi geçemiyor zaten takımlarımız. Ha, Fenerbahçe için şöyle bir durum var. Herhalde Aston Villa Premier Ligi 4. bitirirse ve UEFA Avrupa Ligi'ni alırsa, bir de kim derdi Olympiakos'ta Yunanistan şeyini ikinci tamamlayamazsa iki ön eleme oynayacak Fenerbahçe'nin. Öyle bir ihtimal var ve seri başı olma ihtimali var.
0: Bu ihtimaller üzerinden belki planlamalar, hesaplamalar yapılabilir tekrar. Gelelim tabii gidecek olan futbolcular üzerinden bakılınca bu satılması planlanan oyuncuların tekrar kadroya geri dönmesine sıcak bakar mı mevcut yönetimler? Örnek veriyorum, Aziz Bey'in seçilmesi halinde ya da Hakan Bey'in seçilmesi halinde tekrar mesela İrfan Can Kahveci'nin geri dönme ihtimali ya da Livakovic'in tekrar oynama ihtimali falan, böyle var mı ihtimaller?
1: Ya İrfan, yani ben yerli oyuncuların yine olma ihtimali düşünüyorum ama yabancılardan döneceğini düşünmüyorum çok fazla. Şimdi yanımda hemşerim var, Ahmet Konanç.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Ahmet Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Doğan Bey, nasılsınız?
0: Sizleri sormalı efendim.
2: Acun Bey'in size selam var.
0: Eksik olmasın.
2: Evet. Çok ses getirmiş geçenki yayınımız. No. Acun abine selam var.
1: Aleyküm selam.
2: Ne yapıyorsun?
1: İyiyim, sen ne yapıyorsun? Silkelendin, kendine geldin mi?
2: Birazdan Digi Futbol var. Digi Futbol YouTube kanalında 11.30'da yayındayız. Seni dinlemek çok hoşuma gidiyor.
1: Bir şey söyleyeceğim. Video şey yazmış, gördün mü sen bunu? 3 tane isim vermiş. Ya Allah, bir ara.
2: Hangi 3 tane isim?
0: Ederson'u söyledi.
1: Volkan, ben Erhan.
2: Evet. Sevgili dinleyiciler merhaba. Ben Ahmet Konan. Sizlere Aykutçuların sıralı listesini veriyorum.
0: Evet.
2: 1 İrfan 25, 2 Volkan Demir, 3 Erhan Alveroğlu. Geçen Serdar abi program yapmış.
0: Evet.
1: Liste yazmış, gördün mü?
2: Aykutçuları, İsmailcileri sayıyor. Aykutçulardan 16 tane saymış bu arkadaşlarla. İsmailcilere geçiyor. Telefona bakıyor. Bir tek Ahmet Konanç var diyor. Tek başıma kaleyim, tek başıma. Sizi seviyorum.
1: Abi senin ne olduğu belli değil ki. Ya.
2: Nasıl olduğum belli. Nasıl bir laf bu ya?
0: Şu camiada hiç Ersuncu'nun olmaması çok kötü bir şey değil. Böyle mi de gideyim? Ama ben Ersuncu de öyle bir amiydim.
2: Artık çok geride kaldı. Hoca bıraktı, teknesine biniyor, geziyor vesaire. Sen niye bana az önce senin ne olduğun belli değil dedin?
1: Oğlum, Tedesco'yu bir övüyor, bir yeriyor sonra.
2: Ben zamanında eleştirdim. Fenerbahçe'nin hocası diye destekledim. Ama daha Göztepe maçından sonra da beyaz bayrak kaldırdım. Olmuyor diye.
1: İşte.
2: Sen bile böyle diyorsan ben
1: seviyorum seni.
0: Daha kardeşim, ne diyeyim ben diyor.
2: Ben daha ne diyeyim? O zaman ben sosyal medyadaki insanlara kızmayayım ben.
1: Seni seviyorum.
2: Gazeteciye senin ne olduğun belli değil der mi ya? Ya böyle bir şey var mı abi? Ya gazeteciliği mi unuttuk abi? Biz herkesten haber yaparız. Herkesle ilgili görüş belirtiriz. Ben senin gibi Aykutçu mu olmak zorundayım?
1: Aykutçu değilim ben. Ben
0: bu arada seviyorum. Çok arada şu an iki başkan arasında.
2: Yok, ben
0: senin gene tarafın biraz belli işittim gibi İrfan.
2: Şeye gittik.
0: Öyle söyleyeyim, öbür tarafta.
2: Bak, gecesine gittik Doğan abi. Aziz Yıldırım'ı kapıda karşıladı.
0: Lütfen şöyle gelebilir miyiz artık? Uzaktan o kadar konuşuyorsunuz.
2: Aziz Yıldırım'ı karşılıyoruz abi kapıda. Tabii Sayın Başkan o anda ne dediği bile önemli. Gazeteci olarak karşılıyoruz yani. Abi şeyi gördü, İrfan'ı gördü. Şöyle bir 10 saniye baktı. Sen de mi buradasın diye. Bence senin Aziz Bey'le aranda bir program var. Dedi ki sen de mi buradasın dedi.
1: Oğlum orada benim sayemde kurtuldu. Yoksa sana fıçıyı atacaktı. Beni görünce rahatladı.
2: Hakikaten ben yanlış hissetmedim. Bana bir şey diyecekti değil mi?
1: Yani o yüzden.
2: Merhaba, ben Ahmet Konanç başkanım dedim. Böyle durdu. Sen dedi. Sonra sol taraftan biri bir şey deyince oraya döndü. Onu mu diyorsun?
1: Vallahi bilmiyorum. Başkanım her zaman şeydir, haklıdır.
2: Yok, bana bir şey mi diyecekti? Öyle mi anladın?
1: Yok, bilmiyorum ya. Ama yok, sen bir şey demez sana. Sana kim bir şey diyecek?
2: Sen dedin mi ya, fırçayı kurtardım senden diye.
1: Öyle, sen bana öyle deyince ben de öyle dedim.
2: Yok bana bir şey diyecekti. Orada sonra unuttu başkanım.
0: Doğan abi, bir Ahmet Ercan'lar eksik şu an yayında diye yazmış.
2: Hepinizi seviyorum. 11.30'da Digi Futbol YouTube kanalındayım. Sevgiler.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Yine dağıttın ortalığı ya.
0: Diyor ki başkan, kim olduğumuzu ve neye inandığımızı hatırlama zamanıdır. bunu hangi Fenerbahçe taraftarı unuttu? Ya da kongre üyesi, genel kurul üyesi unuttu. Kim olduğumuzu ve neye inandığımızı.
1: Aradan 13 sene geçti değil mi? 13 sene oldu şampiyonlu olalı. Yani benim oğlan hala bir sene bir yaşındaydı şampiyon oldu da. 2013-2014. Yani dolayısıyla birçok kongre üyesi o coşkuyu, o şeyi unutmadı ama yani bence bir hatırlama zamanı geldi. Doğru bir şey, iletişim cümlesi bence.
0: Fenerbahçemiz Türkiye'ye yıldız oyuncu kültürünü getiren bizlerin elinde yeniden köklerine dönecek şeklinde bir açıklaması daha oldu Aziz Bey'in.
1: Yani şöyle söyleyeyim, şimdi yıldız derken böyle 60-70 milyon euro vereceğin isimler değil. Mesela Elif Elmas'ı Fenerbahçe 150 bin euroya aldı. Yıldız bir oyuncu muydu geldiğinde, ama sonra yıldız oldu, gitti Napoli'ye falan, hadi çok ciddi transferde gitti. Yine Nobre'yi almıştı mesela, devralası transferi çok uygun fiyatlara. Ander Santos gelmişti, yine çok yani Nobre'de çok yıldız bir isim değildi ama Fenerbahçe'ye katkılarıyla önemli yıldızlar yaptı. Ama Anelka gibi, işte Van Oydonk gibi, ondan sonra Van Persie gibi isimleri de dahil etti. Ama diğer taraftan şunu çok iyi biliyoruz ki Sayın Aziz Yıldırım'ın bu sürece iyi hazırlandığını hep biliyoruz. Hani futbolcu isminden ziyade özellikle Güney Amerika, Brezilya pazarında Fenerbahçe'de forma giyebilecek işte 23 yaş altı genç potansiyelli oyuncularla ilgili bir kapsamlı bir liste hazırlandığını biliyoruz. Yani bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Ve geldiklerinde de eğer gelirlerse, eğer transfer seçilirse de eksikler işte nelerdir? Kaleci, sol bek, orta saha, işte stoper, iki tane forvet ve kanat gibi mevkiler öncelikli mevkiler, ama her mevki için alternatifli bir transfer listesi, transfer oyuncu havuzu oluşturdu ve bu oyuncu havuzu içerisinde teknik heyet belirlendikten sonra da direkt hızlı bir şekilde hareket edecek. Ha, şunu Sayın Aziz Yılmaz şunu net bir şekilde ifade etti. Şu anda dedi medyada çıkan oyuncuların isimlerinin çoğu yanlış. Evet, biz dedi görüşmeler yapıyoruz. Belki bu süreçte anlaşacağımız oyuncular da olacak. Ama bu oyuncular ve teknik heyeti 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağız diye ifadesini kullanmıştı. Ki aynı o şekilde yani görüşmeler, evet çalışmalar yapılıyor. Oyuncular belirleniyor. Ama hızlı bir şekilde işte 6-7 Haziran'dan sonra da hızlı bir şekilde bunların hepsi hayata geçirilir diye düşünüyorum. 18 Haziran'da da şey var, basın toplantısı var. Büyük basınla buluşacak. Lansman düzenlenecek. Bu oradaki basın toplantısında da tüm detayları açıklayacak.
0: Şimdi Galatasaray'ın bir Dursun Özbek dönemi vardı. Ardından Burak Elmas gelmişti. Ligi 13. 14. bitirmişti. Sonra Saadettin Bey geldi büyük umutlarla. Biz de gördük. Kötü bir yönetim oldu. O da kötü bitirdi. Ve tekrar nasıl Dursun Özbek'e dönüp başarı yakaladıysa Galatasaray, Aziz Bey'e dönüp tekrar Fenerbahçe aynı başarıyı yakalar mı diye düşünüyorum demiş. Sanki bu senaryo bana şunu hatırlatıyor diyor. Galatasaray'ın o yükselişine geçtiği tekrar dönemini Fenerbahçe'de yaşıyor fark ettin mi abi diye bir dinleyici sormuş Kadir.
1: Olabilir. Ya umarım, ya şimdi Sayın Aykut Hocaman'ın ifadesiyle söyleyeyim onu da. O da demişti ki yani mutlaka Fenerbahçe'nin de bu dibe vurup sonra yükseleceği, Fenerbahçe'nin çağının başlayacağı zaman da gelecektir diye. Fenerbahçe'nin çağı da mutlaka başlayacaktır. Yani bu kadar uzun süreli kötü gidiş olmayacaktır. Mutlaka Fenerbahçe'de bir toparlanma olacağını düşünüyorum ben de Doğan.
0: Burada tabii sen eski isimleri sayınca Kostadinovlar, Schumacher'ler, Ortega'lar, Moldovanlar, Rapaic'ler, öyle isimler de akla gelmiş. Böyle bir oluşumun olması tekrar bizi mutlu eder şeklinde yazılıyor.
1: Yani şöyle söyleyeyim, özellikle Güney Amerika ve Brezilya pazarlarıyla ilgili ciddi bir çalışma yapılıyor. Oradaki isimlerle ilgili. Belki isim yıldız isim, hani böyle ilk başta duyulan bir isim olmayacak ama Fenerbahçe'ye faydalı olabilecek isimlerin kadro, yani nokta atışlar yapılması hedefleniyor Sayın Erzurum yönetiminde.
0: Şimdi
1: Sayın Hakan Safi de şunu söyleyeyim, Sayın Hakan Safi de 4 önemli dünya yıldızı kadroya katmak istiyor. Bunun için tüm yani şartları zorlayacak, hani mali anlamda şartları zorlayacak şekilde, kimsenin kafasında soru işareti olmayacak şekilde bir transfer, 4 tane önemli yıldız transfer etmek istiyor. Diğer taraftan da önceliği yabancı bir teknik adamla çalışmak, ama diğer şeyde eğer yabancı teknik adamla da anlaşamazsa Hakan Safi'nin yerli teknik adam adayı ise İsmail Kartal.
0: Başkan adaylarından Hakan Safi seçim sloganını duygusal bir mesajla açıklamış.

0: diyor, demir aldık limandan şeklinde yaptığı işle de bağlantılı. Hafızalara kazınacak, başarılara kazanılacak, yarınlara rengimiz belli, rotamız belli, geliyoruz şeklinde bir kaptan edasında yaklaşmış. Sözümüz söz, gözler görsün yazıyoruz, kulaklar duysun söylüyoruz, sana layık olabilmek için geliyoruz, Fenerbahçe'm ne istersen iste benden şeklinde. Lambadan çıkmış bir cin gibi şu an.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Dile benden ne dilersen.
1: Genç dinamik çok fazla ismi üzerinde yıpratılmamış bir isim olarak Sayın Hakan Safi çıkıyor. Aslında
0: her iki adayında yabancı bir teknik adam düşüncesi var mı?
1: Ya şu anda tüm teknik adam şeylere masaya yatırılıyor. Ama benim şahsi düşüncem, Doğan, şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bunu her yayında, her katıldığım yayında da diye geçiyorum. Benim şahsi düşüncem, yerli teknik adam olması çok daha doğru olur. Niye doğru olur? Çünkü 2027 yılında bir seçim daha olacak. Yani bu yönetim, gelen yönetim 1+3 yıllık için, ama şöyle söyleyeyim, karşısına şampiyon olamadığını düşün.
0: 4 yıllık başkan gelmez, onu söyleyeyim. Tabii, yani bir senede şampiyon doğru, olmayan doğru. Aziz Bey de olsa tamam. Tekrar seçimde Mehmet Ali Aydınlar devreye girebilir. Ali Koç devreye girebilir. Bir sürü isim çıkabilir gene.
1: Yani şöyle söyleyeyim, 2026 yılında gedin şampiyon olamadın 2026-2027 sezonunda. 2027'de karşı rakip çıkacak. Dolayısıyla şimdi bir de gelen yabancı teknik adam uzun vadeli sözleşmeye gelir yani. Ve burada karşılaşacağı ortam öyle bir şey, çok sağlıklı bir ortam söz konusu değil.
0: Kalıcı olabilmek adına yerli bir teknik adam mı?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Yerli teknik adam. Ligin dinamiklerini çok iyi biliyor. Fenerbahçe'nin dinamiklerini biliyor. Karşılaşıcı ortam Samandıra mesela. Samandıra'da yeniden bir yapılanma yapılması gerekiyor. Samandıra'da şu anda o beklenen yapı yok. Diğer taraftan şimdi 38 tane futbolcum var. Bu oyuncuları tanıman gerekiyor. Kiralıktan dönen oyuncularla, kiralıkta forma giyen oyuncularla ilgili bilginin olması gerekiyor. Bu nedenle ben yerli teknik adam olması için. Ve yerli teknik adam baktığın zaman zaten Türkiye Ligi'nde son yılların şampiyonlarında hepsi yerli teknik adam olmuş. Yabancı teknik adamlar çok fazla başarılı olamamış. Yabancı bir teknik adam da uzun vadeli sözleşme ister. Uzun vadeli bir planlamaya gelir. Ve şimdi diyelim ki 2027 yılında seçilmedi gelecek yönetim. Şimdi o tazminat ödemek zorunda kalacaksın. Fenerbahçe'nin son yıllarına baksana. Mourinho ile anlaştı Sayın Ali Koç. Mourinho'yu gönderdi Fenerbahçe. Mourinho'nun tazminatını halen ödemeye devam ediyor taksitler halinde. Tedesco'yu gönderdin. Saadettin Saran belki başka bir teknik adamla çalışmak istiyordu. Ama göreve geldiğinde Tedesco takımın başındaydı. Ve sözleşmesindeki fesih maddesini ödeyerek şimdi Tedesco'yu da gönderdin. Şimdi yabancı bir teknik adam geldi. 2020'de başka bir yönetim geldi. Ya yeniden istemeyeceği bir teknik adamla çalışmak zorunda kalacak. Ya da o teknik adamın tazminatını ödeyerek göndermek zorunda kalacak. Ya Fenerbahçe'nin şu andaki mali durumunda en önemli, kötü mali durumunda en önemli nedenlerinden bir tanesi bu.
0: Az önce isimleri geçen İsmail Hoca da, Aykut Hoca da bunu göze alarak şu an yeşil ışık yaktı mı, tamam diyorlar mı?
1: Tabii canım, onlar bence Sayın Aykut Kocaman'ın.
0: Mesela Hakan Bey'in yabancı bir teknik adam haricinde yerli olarak düşündüğü tek teknik adam İsmail Kartal olduğu
1: söyleniyor. Evet, İsmail Kartal'ı da çalışmak istediğini biliyorum Sayın Hakan Safi'nin.
0: Aykut Bey de gerçekten, Aykut Hoca'ya da mesela yanında Oğuz Hoca ve Volkan Demirel gibi böyle bir koalisyon olma durumu var mı?
1: Sayın Oğuz Çetin'in yine hani futbol aklı olarak Fenerbahçe'de olmayacak.
0: Çok karışmaz mı işlere?
1: Yok, bence çok fazla karışacağını düşünmüyorum.
0: Bir Aykut Hoca, bir Volkan Hoca, ikisi yeterli değil mi ya sana? Oğuz Hoca'nın katabileceği ne var mesela?
1: Şöyle söyleyeyim, şimdi Sayın Aykut Kocaman ile ilgili şu ifadeler kullanılıyor ya. Geçen yani Emre abiyi çok severim. Emre abi de dile getirmiş. Ya işte Sayın Aykut Kocaman işte o biraz fazla şey yapmış. 6 yıldır çalışmıyor diyor da 6 yıl olmadı herhalde. Oyuncu değişiklik kuralları bile, onun dönemindeki oyuncu değişiklik kuralları bile değişti falan, işte önceden 3'tü şimdi 5'ti falan diye. Ya şimdi şunu net bir şekilde söylemek lazım. Aykut Kocaman bu kadar futboldan uzak birisi değil. Halen futbolu yakından takip ediyor, maçları yakından takip ediyor. Önemli teknik adamlarla görüşmelerde yapıyor. Yani 4-5 senede takım çalıştırmadı diye tamamen futboldan uzaklaşmış bir insandan bahsetmiyoruz. Yani futbolun kuralları da komple değişmedi herhalde. Burada Sayın Aykut Hocaman'ın eğer Fenerbahçe'ye gelirse ama yardımcılarında önemli değişiklikler olacağını düşünüyorum ve güçlü bir yardımcı heyeti oluşturacaktır. Bunun içerisinde Fenerbahçe'de forma giymiş eski futbolculardan Dilkayt'ın olması bekleniyor.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Dilkayt'ın olması bekleniyor. Diğer taraftan
0: o da genç yıldız adayı Hollandalı birilerini getirebilir mi diyorsun?
1: Ha, o değil ama şöyle söyleyeyim, yani güçlü bir yönetici olacak, tekniyet olacak yedek kulübesinde. Yani Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilen, Fenerbahçe'de forma giymişler. Dikkat, çok önemli bir şey. Bir de pro lisans olan, Hollanda'da takım çalıştırmış, Hollanda liginde takım çalıştırmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Onun Aykut Hocaman gibi bir ismin altında yardımcılık kabul etmesi bence önemli bir gelişme olur. Yine efendim belki Volkan Demirel de olacaktır mutlaka. Ama şunu söyleyeyim, bence Sayın Aykut Hocaman'la ilgili inanılmaz bir algı yapıyorlar. Yani inanılmaz bir algı. Hiç mi yabancı teknik adam yok? Yani 4 sene 5 sene takım çalıştırmayıp daha sonra göreve geldiklerinde takımları şampiyon yapan. Birçok örnek verebiliriz bununla ilgili.
0: Yerli hocalarda tanıdığım kadarıyla Aykut Hoca'ya olan yakınlığını biliyorum. O yüzden oyuncu anlayışından ya da şu anki mevcut kadrodan Aykut Hoca'ya yakın hissettiğin yerli oyuncular kimler? Mesela İsmail'le çalışmayı çok ister. İsmail asla kaybetmek istemez. Bence ama Oğuz Aydın bilmiyorum belki.
1: Yok ben şöyle söyleyeyim.
0: Levent Mercan belki, işte Kerem Aktürkoğlu onun gibi falan. Böyle yerli dediğinde, yerli teknik adam özelinden gidiyoruz ya. Ve yerli oyuncuların Fenerbahçe'de bazen bir birlik olup yabancı oyuncular arasında sıkıntılar yaşandığını falan böyle duymuştuk.
1: Ama şöyle söyleyeyim Aykut Hocaman.
0: Burada olumsuz anlamda söylemiyorum. Bunu belki Galatasaray kulübünün içinde de vardır da çok haber çıkmıyordu da.
1: Sayın Aykut Hocaman yani.
0: İşte bu İrfan Can kahveciyle, Cenk'le Menk'le olan olaylardan dolayı söylüyorum.
1: Ama işte şu var. Buradaki mevzu orada otoriteyi sağlayabilmek. Bir teknik adamın en önemli özelliği orada gerek Samandıra'da gerekse işte soyunma odasında otoriteyi sağlamak. O liderliği göstermek. Sayın eğer Aykut Kocaman takımın başına gelirse ben o şeyi sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü şu unutuluyor. Mesela hep 2012-2011'de şampiyon olduktan sonra 2012-2013 sezonunda işte şampiyon dolaşamadı gibi cümleler kullanılıyor. Ama şu var, o sezonda insanlar o dönemde neler yaşandığını unutuyor. Mesela her gün Fenerbahçe'nin her maça çıkarken altyazı geçerdi Fenerbahçe'de. Kaç işte Fenerbahçe'nin 10 puanı silinecek. Yorumcular işte yazardı 20 puanı silinecek. Ondan sonra şunlar olacak, bunlar olacak. Yani o ortamda takımı yine şampiyonluk yarışında tutan bir isim var. Yani zor geçen bir süreçte, yeniden yapılanan bir süreçte takımı şampiyonluk yarışında tuttu. O yüzden ben Aykut Kocaman diyorum. Ha, buna yakınlığından dolayı falan değil.
0: Ama süreci iyi takip ettiğin, kriz yönetimini gerçekten biraz daha iyi organize edebildiğin
1: şu anda,
0: için diye söylüyorum.
1: Şu anda Fenerbahçe'de kaos ortamı olacak. Yani şöyle söyleyeyim, 38 tane futbolcudan bahsediyoruz ya. Gelecek teknik adam bunları tanıyacak, onlara göre karar verecek.
0: Önemli şeyler tabii ki. Yani yerli oyuncular üzerinde, çünkü Beşiktaş'ın bir yerli oyuncu taarruzuna geçtiği, Yusuf Sarı'yı, Salih Özcan'ı, Oğuz Aydın'ı listeye aldığı söyleniyor da.
1: Kiralık vermeyiz. Bonservis abi alırsanız. Yani siz Beşiktaş çünkü şey yapıyor. Bak, Cengiz almadınız, 6 milyon euro bonservis vardı.
0: Cengiz kendini aldırmadı diyelim ona.
1: Cengiz evet, aslında bence hayal kırıklığı. Şöyle hayal kırıklığı. Biliyorsun MLS ligine kiralık olarak gitmişti. 25 milyon dolar satın alma opsiyonu vardı. Kullanmadı takımı. Beşiktaş'a gitti, 6 milyon euro satın alma opsiyonu vardı, kullanılmadı. Şimdi tekrar Fenerbahçe'ye dönüyor. Ama Cengiz'in de bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Yani Cengiz çok kaliteli bir futbolcu. Ama inanılmaz bir düşüş var kariyerinde. O kadar da yaşı da çok fazla değil yani Cengiz'in. Yaşı da çok fazla değil yani.
0: Mesela şeyi hatırlıyorum. İrfan Can Kahveci'nin ilk geldiğinde homurtuları, tribünlerde böyle sıkıntıları hatırlıyorum. Bir sene sonrasında ligin en değerli oyuncusu olarak sezonu bitirmesi.
1: İsmail Kartal döneminde.
0: Evet, yani şöyle bir şey var. Yani oyuncu almak yerine bir oyuncuya dokunmak da çok kıymetli bir şey.
1: O yüzden diyorum işte.
0: Yani Muçi'nin şu an Trabzon'daki performansı ve Beşiktaş arasındaki ilişkisine baktığında Muçi diyor ki burada çok mutluyum. Beşiktaş'ta mutlu değildim diyor, anladın mı? Ya yani bir futbolcunun iyi oynayabilmesi mutlu.